Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zamanda yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleriyle kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum." deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum." dedim. "Dil mi güzel, dilber mi güzel?" sorusuyla yine kendi cevabını veren "dil güzel" sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti. Bilmedim hayfaki gurbet ihtiyar etmiş beni." diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Aynedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kakma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken, birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de sim pervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte sim pervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu alette yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi.

ağlara basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim. İtme miratı şirkeste seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, namaz şartlarına uygun olarak kılınmazsa, yani bir takım eksiklikler var, o şekilde kılıyoruz. Buradan da sevap hasıl olur mu veya namazımız kabul olur mu bu şekilde kılarsak? Ve hani namazdan çalmak diye de bir şey var. Bu tür eksiklikler bizi namazdan çalan hırsız durumuna düşürür mü?
1: Şimdi bu konuda İslam alimlerin büyükleri de olan İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki bu zamanda insanların çoğu namaz kılmakta gevşek davranıyor. 400 sene önce. Tumaniyete ve tadili erkana ehemmiyet vermiyorlar. Bunun için siz sevdiklerime bu noktayı belirtmeyi mecbur oldum. İyi dinleyiniz. Şimdi Peygamber Efendimiz sizin sorduğunuz sorunun cevabını veriyor. Peygamber Efendimiz en büyük hırsız kendi namazından çalan kimsedir buyurdu.
0: Ya.
1: En büyüğüdür. Şu hırsız bu. En büyük hırsız kendi namazından çalan kimsedir. Orada dinleyenler ya Resulallah bir kimse kendi namazından nasıl çalar diye sorarlar. Arkadaş şimdi bizi dinleyenler demişlerdi. Ya nasıl çalar namazından? Yani. Neresini çalacak namazın? Ve Peygamber Efendimiz cevaben buyuruyor ki namazın rükûsunu ve secdelerini tamam yapmamakla buyurdu. Adam daha kıyamdan eğilirken Allah'a şükür oğlum
0: lalalup makinalı tüfek gibi namaz kılıyor.
1: Ya, namaz olmadı yani. Tamam bir hareket yaptın da namaz olmadı. Çünkü Peygamberimiz rükuda ve secdelerde belini yerine yerleştirip biraz durmayan kimsenin namazını Allah-u Teala kabul etmez. Ve yine Peygamber Efendimiz iki secde arasında dik durmadıkça namazınız tamam olmaz, çalmış olursunuz buyuruyor. Peygamber Efendimiz bir kimseyi namaz kılarken rükusunu ve secdelerini tamam yapmadığını görüp sen namazlarını böyle kıldığın için Muhammed'in dininden başka bir dinde olarak ölmekten korkmuyor musun buyurdu. Ana, çok büyük tehlike.
0: Evet.
1: Ya kılıyoruz ya, başkalar bu kadar da kılmıyor ya falan. Ya arkadaş, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer böyle yapıyorsan sen Muhammed Aleyhisselam'ın dininden çıkmışsın zaten. Çıkmışsın zaten. Bir gün Peygamber Efendimiz birini namaz kılarken namazın ahkam ve ehkanına riayet etmediğini, rükudan kalkınca dikilip durmadığını ve iki secde arasında oturmadığını görüp buyurdu ki eğer namazlarını böyle kılarak ölürsen kıyamet günü sana benim ümmetimden değmezler buyuruyor. Daha nasıl buyursunlar, daha nasıl ifade etsinler? Her şey açık değil mi Mustafa Bey?
0: Evet.
1: İmam Rabbani Hazretleri de Mektubat kitabında bunları naklediyor.
0: Basit gibi görünen bir şey çok tehlikeli oysa.
1: Tabii. Yani neticeyi
0: dinleyince. Yani ne olacak canım, işte ha oturmuşum ha oturmamışım. Ha dik durmuşum. Öyle bir şey yok.
1: Ve kendine dünyada eziyet etmişim. Başka bir şey olmadı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın dininde değil. Çünkü melekler bakacak. Muhammed Aleyhisselam'a Allah-u Teala bildirdiği namaz ibadeti böyle değil kardeş. Diyecek. Arkadaş diyecek.
0: Bir de ehemmiyet vermemiş oluyorsun.
1: Tabii. Ehemmiyet vermeyince
0: küçük
1: de.
0: Küçük görüyorsun.
1: Ehemmiyet vermeyince de zaten imanı kaybolup gidiyor. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ebu Hureyre radıyallahu anh hazretleri buyuruyor. 60 sene bütün namazlarını kılıp da hiçbir namazı kabul olmayan kimse rükû ve secdelerini tamam yapmayan kimsedir. Zeyd ibn Vehb hazretleri birini namaz kılarken rükû ve secdelerini tamam yapmadığını gördü. Yanına çağırıp ne kadar zamandır böyle namaz kılıyorsun dedi. 40 sene deyince sen 40 senedir namaz kılmamışsın. Ölürsen Muhammed Resulullah'ın sünneti yani dini üzere ölmezsin dedi. İmam-ı Taberani'nin Evsat'ında bildirilmiştir ki bir mümin namazını güzel kılar, rükû ve secdelerini tamam yaparsa namaz sevinir ve nurlu olur. Melekler o namazı göğe çıkarır. O namaz namazı kılmış olana iyi dua eder. Ve sen beni kusurlu olmaktan koruduğun gibi Allah-u Teala da seni de muhafaza etsin der. Kıldığın namaz sana dua eder. Namaz güzel kılınmazsa siyah olur. Melekler o namazdan iğrenir. Göğe götürmezler. O namaz kılmış olana fena dua eder. Sen beni zayi eylediğin, kötü hale soktuğun gibi Allah-u Teala da seni zayi eylesin der. İmam-ı Taberani Hazretleri anlatıyor da bu. Naklediyor bunu.
0: Namaz beddua ediyor yani.
1: Namaz beddua ediyor. Namaz beddua ediyor. Şimdi şeyde bu tam İbn-i Asaddin kitabını hazırlayan zat Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh talebelerle, sevenlerle devamlı surette işte kitaplar okuyun, kitaplar okuyun. Şimdi Mustafa abi niye de mesela ben babaannem okuyup yazma bilmiyordu ama ilahiyatı bitirenden daha fazla fıkıh bilgisi vardı. Dedim bunlar nereden öğreniriz? Köyde ben daha önce görmüştüm şeyde. Yok sonra gördüm onu. O zaman babaanneme sormuştum nasıl öğrendiniz? Halbuki dedem alim bir zatmış ama genellikle kadın kocasından pek istifade edemez. Öyle yazıyor kitaplar. Tamam kocasına karşı muhabbeti sevgisi var ama dedim merak ettim nereden öğrendiniz diye. Köyde okuyup yazma bilen yaşlı bir kadın var. Hanım nene mi derler, hanım anne mi derlermiş öyle. Kadın toplarmış köyün kızlarını, bunlara kitap okurmuş. Mızrak değil bana okurmuş, ondan sonra Muhammediye, Hamidiye bunları okurmuş.
0: İlmihal bilgileri anlatıyor yani. İlmihal
1: bilgilerini okurmuş ve o anlatırmış da tabii. Tabii köyde fazla da öyle televizyon bilmem ne falan olmadığı için de pür dikkat dinlerlermiş onu. Pür dikkat dinlerlermiş. Dolayısıyla mesela o Ahmediye kitabı menkıbele şeklinde anlatılıyor. Zevkle dinlenir. Şey yapılır falan. Dinleri bu şekilde öğrenmişler. Bir şey olduğu zaman doğru değil derlerdi falan.
0: Hayatlarına mesela, geçirmişler.
1: Tabii hayatlarına geçirmişler. Mesela benim en çok dikkatimi çeken İslam hukukunun en zor bahisleri iki tanedir bunun. Birisi hayız nifas, öbürüsü de ferayiz. Çünkü ferayize matematik lazım. Hayız nifası da anatomi bilmen lazım. Ferayiz olmasına rağmen pratiğini katmış. Okuyup yazması yok ha kadıncağızın. Birisi ölür, bu kadar alır. Mesela dede yetimi denilen bir şey vardı falan. Eğer oğlu hayattaysa bu dede yetimi alamaz der falan. Ya nene niye öyle? Öyle oğlum derdi bitti. Yani keresi yok.
0: Ama biliyordu.
1: Ama doğrusunu söylüyor.
0: Doğruyor.
1: Pratiğini kapmış. Pratiğini kapmış. Dolayısıyla namaz konusunda da mesela derdi ki babaannem oğlum şu namazınızı doğru kılın. Yarın böyle çul çaput gibi senin kıldığın namazı yüzüne çarpmasalar diye. Bu ifade Mısraklı İlmihal'de geçiyor biliyor musun? Sonra da Hüseyin İlmi Efendi'nin kitaplarında dikkatimi çekti. Ecdadımız beraber bir araya gelerek böyle kitap okuyarak dinlerini muhafaza ettiler diye. Dinlerini muhafaza ettiler. Şimdi kitaplar okunmazsa demin de sizin ifade ettiğiniz gibi ne var canım işte ben kılıyorum öbürsü hiç kılmıyor ya gibi kendine göre de kıyas yapıyor falan. Sanki o kadar kılmak suretiyle de yani cennetin baş köşesine gidecekmiş gibi falan. Allah-u Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. Ehl-i Sünnet âlimlerin kitapları okunmadığı müddetçe mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabı okundukça insanın ihlası artar buyuruluyor. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri öyle buyurmuşlar. Dolayısıyla efendim bir kimse namazın ahkamına riayet etmezse, hükümlerine riayet etmezse, kıyamda, rükuda, secdede bildirilen durumları yerine getirmezse hırsız olur diyor. Namazına çalmış olur.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Allahü Teala kıyamette buyurur ki dünyada bir gün beni hatırlayıp ananı benden bir kerecik korkanı cehennemden çıkarın. Şevahid-in Nübüvve Peygamberlik Müjdeleri
3: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm ecmain ile birlikte bir gün Ebu Heysem bin Teyha'nın evine gittiler. Ebu Heysem, hoş geldiniz ya Resulallah ve eshabı. Evimi şereflendirseniz de size ikramda bulunsam diye daima arzu ederdim. Bugün ise evimde az bir yiyecek vardı. Fakat onu komşulara verdim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi yapmışsın. Cebrail aleyhisselam bana komşu hakkında o kadar çok vasiyetlerde bulundu ki komşuların birbirlerine mirasçı olacağını zannettim buyurdu. Evin bahçesinde bir hurma ağacı görüp, ey Ebu Heysem, izin verir misin şu hurma ağacından hurma toplayalım buyurdu. Ya Resulallah, O hurma ağacı hiç hurma vermedi. Siz bilirsiniz, dedi. Resulullah, Allahü Teala o ağaçtan çok hurma verecektir, buyurdu. Ali'ye radıyallahu anh, bir bardak su getir, buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anh, bir bardak su getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bardaktaki suyun bir kısmını içti. Bir kısmını da mübarek ağzında çalkalayıp, o hurma ağacının üzerine döktü. Hemen o anda ağacın üzerinde hurma salkımları görüldü. Hurmaların bir kısmı taze, bir kısmı kuru idi. Hurmaları topladılar. Tam yetecek kadardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bu Allahü Teala'nın size kıyamet gününde vereceği nimetlerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gazarda bana, ey Ebu Hureyre, yanında yiyecek bir şey var mıdır? Buyurdu. Ya Resulallah, dağarcıkta birkaç tane hurma var, dedim. Getir, buyurdu. Ben de götürdüm. Mübarek elini kabın içine soktu ve hurma çıkardı. O hurmaya mübarek elini sürdü ve dua etti. Sonra bana, eshaptan 10 kişi davet eyle, buyurdu. Çağırdım, geldiler ve o hurmalardan yediler. Onlar gidince, 10 kişi daha çağır, buyurdu. Yine 10 kişi daha çağırdım. Gelip, onlar da o hurmalardan yiyip gittiler. Böylece bütün orduyu onar onar davet ettim. Hepsi hurmalardan yiyip doydular. O kabın içinde yine hurma vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, bu kabı sakla, elini içine sok, ağzını aşağı çevirme, buyurdu. Resulullah hayattayken, her ne zaman elimi o kabın içine soksam, hurma çıkarıp yerdim ve halka da dağıtırdım. Hazreti Ebubekir'in, Hazreti Ömer'in ve Hazreti Osman'ın radıyallahu teâlâ anhum ecmain halifelikleri sırasında bu hal aynen devam etti. Hazreti Osman'ın şehit edildiği gün benim evimi de yağmaladılar ve o hurma kabını da almışlar. O hurma dağarcığından 200 veskten fazla hurma almıştım. Bir vesk 60 sa'dır. Bir sa' 4,2 litredir. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni halk arasında İslamiyet'in hükümleriyle hükmetmem için Yemen'e kadi olarak vazifelendirdi. Ya Resulallah, ben alim değilim. Kadilik yapacak hükümleri bilmem, dedim. Mübarek elini göğsüme koydu ve Ya Rabbi, kalbine hidayet et ve lisanına istikamet ver diye dua buyurdu. Ondan sonra iki kimse arasında hüküm vermekte hiç şüpheye düşmedim.

0: Üçüncü cilt, 41. mektup. Kadınlardan istenilen 5. şart, bühtan ve iftira etmemektir. Bu günah, kadınlarda çok olduğundan onlara şart edildi. İftira, büyük günahtır ve çok fenadır. Bunda yalan söylemek de vardır ki, yalan her dinde haramdır. İftirada, bir mümini incitmek de vardır ki, bu da başkaca haramdır. Bunlardan başka, iftira etmek, yeryüzünde fesat çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya sebep olur ki, bu da haramdır. Altıncı şart. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, her emrine itaat etmektir. Bu şart, bütün farzları, sünnetleri yapmak, ve bütün yasaklardan kaçınmak demektir ve İslam'ın 5 şartını bildirmektedir. İslam'ın 5 şartından biri namazdır. 5 vakit namazı üşenmeden seve seve kılmalıdır. Malın zekatını emredilen yerine hevesle vermelidir. Ramazan-ı Şerif orucu bir senelik günahların affına sebeptir. Oruç tutmaktan zevk almalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, hac edenin geçmiş günahları affolur. Kâbe-i Muazzama'ya gidip, hac etmeyi büyük kazanç bilmelidir. Vera ve takvayı elden bırakmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, dinin direği veradır. İçki içmemelidir. Sarhoş yapan her şey, şarap gibi haramdır. Musikiden de kaçınmalıdır ki, lehv ve laaktir. Yani, nefsin istediği faydasız iştir ve haramdır. Bir hadis-i şerifte, musiki, zinaya yol açar, buyuruldu. Müslümanları gıybet etmek, yani kötülemek niyetiyle çekiştirmek, iki Müslüman arasında söz taşımak, musikiden daha büyük haramdır. Zimmiyi gıybet etmenin de haram olduğu Behçetül Fetava'da yazılıdır. Bunlardan kaçınmak lazımdır. Müslümanla alay etmek, kalbini kırmak da haram olup sakınmak lazımdır. Kâhinlere, falcılara inanmamalıdır. Bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalıdır. Bunları gayipleri bilir sanmamalıdır. Sihir, yani büyü yapmamalıdır. Ve sihir yaptırmamalıdır. Haramdır ve küfre en yakın olan en fena haramdır. Sihre ait ufak bir şey yapmamaya çok dikkat etmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Müslüman sihir yapamaz. Allah saklasın, imanı gittikten sonra sihri tesir eder. Sanki sihir yapınca imanı gider. İmam-ı Nevevi, rahmetullahi aleyh, dedi ki, sihir yaparken, küfre sebep olan kelime veya iş olursa, küfürdür. Böyle kelime veya iş bulunmazsa, büyük günahtır. Sihir, insanları hasta yapar. Sevgi veya muhabbetsizlik yapar. Yani, cesede ve ruha tesir eder. Sihir, kadınlara ve çocuklara daha çok tesir eder. Sihrin tesiri kat'î değildir. İlacın tesiri gibi olup Allahü Teala isterse tesirini yaratır. İstemezse hiç tesir ettirmez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunan kadınlar bunların hepsini kabul etti ve yalnız söz ile ahd ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara hayır dua etti ve aflarını diledi. Müslüman kadınlardan herhangisi de bu şartları kabul ederek bunlara uyarsa bu sözleşmeye dahil sayılır ve bu duadan faydelenir.
1: Hıkt, başkasından nefret etmek, kalbinde ona karşı kin, düşmanlık beslemektir. Kendine nasihat verenlere böyle kin beslemek haramdır. Zulmedene karşı hıkt haram değildir. Hıkttan hasıl olan kötülükler 11'dir. Haset, şematet, hicr, istisgar, aşağı görmek, yalan, gıybet, sırrı ifşa, alay etmek, eziyet vermek, hakkı ödememek ve mağfirete mani olmak. Hıkt eden kimse, iftira, yalan ve yalancı şahitlik ve gıybet ve sır ifşa etmek ve alay etmek ve haksız olarak incitmek ve hakkını yemek ve ziyareti kesmek günahlarına yakalanır. 3 şey bulunmayan kimsenin bütün günahlarının af ve mağfiret olunması umudur. Şirke, küfre yakalanmadan ölmek, sihir yapmamak ve din kardeşine hıkt etmemek. Hadis-i şerifi, sihir yapmanın İslamiyet'te yeri olmadığını göstermektedir. Sihir, büyü, efsun yapmak olup haramdır. Sihir yapana, Farisi'de cadu denir. Sihir vasıtasıyla her dilediğini yapacağına inanırsa, kâfir olur. Sihrin tesirine inanmayan da kâfir olur. Sihrin diğer ilaçlar gibi, Allah-u Teâlâ dilerse tesir edebileceğine inanmalıdır. Her dilediğini Allah-u Teâlâ'nın yaratacağına inanmak, küfr olmaz ise de büyük günahtır. Hıktın sebeplerinden biri gadaptır. Gadap eden, kızan kimse, intikam alamayınca gadabı hıkt halini alır. Gadap, kanın hareketinin artmasından, tansiyonun artmasından meydana gelir. Allah için gadaba gelmek iyidir. Dine olan gayretindendir.
2: Bugün de sizlere turistik Antalya ilimizin yine hem turistik hem de turuşgiller bakımından iyi bir ziraat ilçesi olan Finike'den sesleniyorum. Finike tabii çok eskiden birçok kadim kavimlerin kaldıkları, işte kendilerince medeniyet kurdukları tarihi ilçelerimizden birisi. Tarihi milattan önce 2000-3000 yıllarına kadar da dayanır. Şu anda da biz böyle bir tarihi kentin kazı yerlerinde değiliz ama hudutları içerisindeyiz. Limirna kentinin. Bu dergâhta Limirna kentinin ortalarındaki bir yere kurulmuştur. O kenti yıkarak da kurulmamıştır. Burada arkamda gördüğünüz bir bol, cömert bir su akmaktadır. Tabii bu cömertlik Allah-u Teala'dan. Efendim, 7 ayrı kanaldan su geliyor. Birbirlerine yakın, kayaların arasından ve içiliyor. Kaynağın başındayız, su başındayız. İçtim, buz gibi. Düşünün yazın. En sıcak günlerinde Finike'de 35-40 derecelerde bu suyun başına gelmişsiniz. Hem oradaki Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'ni ziyaret etmişsiniz. Bu ziyaretinizi eksik etmeyin efendim. Yani buraların böyle ziyaretçilere çok, ziyaretçilerin buralara ihtiyacı var. Evet, buralarda görünmenizde büyük faydalar var. Bu su vardı da dergah mı kuruldu? Dergâhtan sonra mı bu su burada akmaya başladı? Bunlar hususunda fazla bilgilerimiz yok. Dergâh dendiği zaman çeşitli kolaylık tesisleri de olan bir yerdir. Bir tekke dergâhtır. Hem dergâhtır hem tekkedir. İnsanların yatacağı yere ihtiyacı var. Yiyeceği yere, aşhanelere ihtiyacı var. İbadethanelere ihtiyacı var. Bu tekke buradayken burada mutlaka bir mescit vardı. Bir cami vardı. Kâfi Baba buraya defnedildikten sonra, Abdülkâfi Baba defnedildikten sonra burası stop etmedi ki. Yani kilidi vurup gidilmedi ki buradan. Buradan mutlaka ondan sonra gelen bir postişin bulundu. Ve o yıllarca da devam etti. Ta ki 2. Mahmud Han zamanına kadar. Öyleyse bu dergah devam ettiyse, Kâfi Baba da buraya defnedildiyse, burada bir mescit daha olması lazım. Araştırmanın bu yönde bence geliştirilmesi lazım. Burada aşhane denilen bir bölüm var. Birbirine böyle yapışık düzende yapılmış birkaç oda. Onlardan en öndeki olana mescit diyorlar ama onun bana göre mescit olmaması lazım. Toplama taşlarla yapılmış. Böyle taşın en zengini olan Finike ki şu anda Alacadağ'da 7-8 tane taş ocağı muntazam kesimler yapmak suretiyle yerden mermer blokları çıkartıyor. Memleket ekonomisine harıl harıl katkıda bulunuyorlar. Böyle bir yerde sağdan soldan toplama, hani moloz taşı denilen ocak artıklarının getirilerek yapılması mescidin uygun değil. Oralarda zaten şömine bacası gibi bacalar da var. Bunların hepsi tamamıyla bir mutfak bloku idi bu şeyler. Ama diğerleri yıkılmış. Zaten ihata duvarı bile yok. Şimdi ihata duvarını yaptırmaya başlamışlar. Burada bu türbenin çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesi, tamiratların yapılmasıyla ilgili Finike'nin eşrafından tanınmış kimselerden Bilal Turgut Bey sağ olsun bizlere de çok müzahir oldu, yardımcı oldu. Bu çekimlerin, tarihi yerlerin, Finike'nin tanıtılması için kendisine de teşekkür ediyoruz. O buradaki ihata duvarını şimdi başlatmışlar. Belli bir girişimle tabii, kaymakamlığın falan da bilgisiyle ki esas koordinatör kaymakamlık olarak. Burası inşallah yakın bir zamanda çok muntazam böyle gezilip görülecek yer haline getirilecektir. İnanıyorum ömrümüz olursa, biz de öyle olduğunu haber alırsak gelip çekimini niye yapmayalım efendim? Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri rahmetullah aleyh, Hacı Bektaş ilçesinde külliyesi var. Güzel bir mescidi var. Mescide oradan geliyorum yani. Mükemmel bir mescidi var. Abdest alma yerleri var. Yani Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Lokman Perende Hazretleri tarafından yetiştirilmiş. Lokman Perende Hazretleri rahmetullah aleyh de Ahmet Yesevi Hazretleri tarafından yetiştirilmiştir. Bu kimseler Allah-u Teala'nın dinini, yani İslam'ın şartlarını insanlara öğretmek için hayatlarını ortaya koymuş kimselerdir. Yani böyle insanların namaz, niyaz hususunda insanlara çok nasihatler ettiklerini biliyoruz. Kendilerinin de namazlarını, niyazlarını devam ettirdiklerini biliyoruz. Yoksa bir tane sahte derviş gelip de ya sizin namazınız kılındı, hadi bakalım biz onu ayarladık gibi insanları ibadetlerden soğutması uygun bir hadise değildir. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin devamı ta 12 İmam Hazretlerine, Hazeratına rahmetullah aleyh devam eder. Şimdi bu 12 İmam dendiği zaman insanlar ya bunlar kim acaba, bunlar böyle yanlış yolda olan birilerinin şeyleri mi, liderleri mi falan diye düşünüyorlar. Hayır hayır, öyle bir şey yok. 12 İmam'ın ismini burada Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'nin de ruhaniyetinin olduğu bir yerde bir daha söylemek istiyorum. Ali bin Ebi Talip Efendimizin aleyhissalatü vesselam efendim amcası oğlu, Ebi Talib'in oğlu, yani Hazreti Ali radıyallahu anh, onun namaz kılmaması, ibadet yapmaması mümkün mü efendim? Değil. Peki onun kendinden sonra gelen herkesin adına ben sizin namazınızı da kıldım dese böyle bir bedel namaz var mı efendim? Yok. İnsan namaz kılar, anası da babasına da belki sevap gider ama anasının babasının namazı yerine geçmez. Bunun tam tersini evladı kılar, o da anasının babasına bir faydası, namazı borcunu ödemek yüzünden ona faydası olmaz. Evet, ondan sonra Hazreti Hasan radıyallahu anh beş vakit namazında ve İslam'da halifelik yapmış olan mübarek bir insan, Efendimizin aleyhissalatü vesselam kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anhadan dünyaya geldiği için seyittir. Ali radıyallahu anh'ın başka hanımlardan olan çocukları tabi seyit olmuyorlar. Ancak Hazreti Fatıma radıyallahu anhadan dünyaya gelen çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, bunlar seyit kimselerdir. Hazreti Hüseyin, üçüncüsü 12 imamın, Zeynel Abidin Hazretleri, aynı soydan devam ediyor. Muhammed Bakır, Hazreti Zeynel Abidin'in oğlu, Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın babası. Cafer-i Sadık radıyallahu anh, Muhammed Bakır'ın oğlu, Musa Kazım Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh babası. Musa Kazım Hazretleri, Cafer-i Sadık'ın oğlu ve İmam-ı Ali Rıza'nın babası. Ali Rıza, Musa Kazım'ın oğlu, Muhammed Cevat Taki'nin babası. Bu insanların hepsi namazında, niyazında, yani Allahu Teala'ya farz olan ibadetleri yapmada herkese örnekti. Ve bütün vaazlarında, nasihatlarında da bu ibadetleri yapın derdi, nasihat ederdi. Bunun ötesinde, efendime söyleyeyim, bir tekkeye gelip de efendim bizim namazımız kılınmıştır deyip burada yan gelip yatmak veya herhangi bir işret alemi yapmak dinimizde hiçbir şekilde yoktur. Hele hele ibadet niyetine bunlar yapılırsa maazallah yapanlar için büyük tehlikedir. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri rahmetullahi aleyh Yeniçeri Ocağı'nın kurulması sırasında Orhan Gazi zamanında Yeniçeri askerlerinin sırtını sıvazlayarak dua etmiştir. Ve bu ocak 250 sene hiç bozulmadan, devletine bir gayle olmadan görevine devam etmiş, zaferden zafere bütün o dönemdeki 2. Mahmud Han zamanına yakına kadar, 3. Selim Han zamanında dahil edebiliriz, efendim başarıdan başarıya koşmuşlardır. 3. Selim Han zamanında ocakta böyle uygun olmayan insanların yer almasıyla, maalesef insan kayırmayla, iltimasla ocağa uygun olmayan insanlar da alındı ve 2. Mahmud Han 1826'da bu ocağın artık memleketin başına bir dert ve bela olduğuna karar verdi ve ocağı ortadan kaldırdı. İşte o ocaktan İstanbul içerisinde imha edilenlerin haricinde uyanıklardan bazıları başını kurtarmak için, kelleyi kurtarmak için Anadolu'ya dağıldılar. Ve Anadolu'ya geldiklerinde Bektaşi tekkelerinden bazılarına sığındılar. Halbuki Bektaşi tekkesi Hacı Bektaşi Veli'nin yolunda olan uygun insanların, yani devletine sadık insanların olduğu yerdi. Buralara geldiler, işte biz de Bektaşiyiz falan dediler. Yeniçeriliklerini söylemediler. Mahmud Han bunları istihbar edince, sade Finike'de olmadı bu, Anadolu'nun birçok yerinde haberler geldi ki bu böyle böyledir. İkinci Mahmud Han da geçici olarak burayı kapattı. Abdülmecit Han zamanında tabi bura gibi yerleri kapattı, burayı da kapattı. Faaliyetine son verdi. Abdülmecit Han zamanında, ikinci Mahmud'un oğlu, böyle yerler tekrar açıldı, imar edildi. Abdülaziz Han buralara bayağı masraflar ettirerek yeniletti efendim. Finike de bunlardan birisidir. Şimdi Kafi Baba Hazretleri'nin kabrinin başına gideceğiz. Orada kapalı bir mekan olduğu için zamanı daha ziyade dışarıda kullanayım istedim. Tekkenin avlusunda da bu tekkede post işinlik yapmış son dönemlere kadar insanlara faydalı hizmetleri olmuş kimselerin, Hasan Baba dahil, kabirleri var. Öbür tarafta da çok eskilerin kabirleri var. Onlar da artık biraz düzeltilmeye muhtaç vaziyette, bir el değmesi lazım. Yakın bir zamanda el değeceğine inanıyorum. İnşallah açılışına gelmek kısmet olur. Bir de kabri gösterelim efendim size. Finike, Abdülkafi Hazretleri'nin, yani Muhammed bin Nida-i Kasım Hazretleri'nin türbesinin içerisine girdik. Sandukası arka tarafında. Bizler çekim öncesinde burada bir fatihalarımızı kendilerine gönderdik. Siz de inşallah ekranlarınızın başında gönderirsiniz. Bu külliyenin bulunduğu köy Saklı Su Köyü. İhtimal ki bu çıkan yedi gözeden haldır haldır su akan bereketli sudan dolayı Saklı Su olarak anılmış. Bu köyün muhtarı olan Atalay Topal Şahin kardeşimiz bu türbenin işleriyle çok yakından ilgileniyor. Ve buraları derliyor, toparlıyor, alabildiğince sahip oluyor. Çünkü insanlar bazen buraya piknik yapmaya gelip, burası piknik yeri değil, burası ziyaret yeridir. Pikniğinizi gidersiniz, piknik alanda yaparsanız, ziyaretinize gelirsiniz, burada yaparsınız diyor gelenlere, bunları anlatmaya çalışıyor. Şimdi Abdülaziz Han zamanında bu tekke artık normal olarak faaliyete devam etti. Kâfi Baba burada yatıyor o zaman da. Sultan Abdülhamit Han zamanında ki 1902'li yıllara doğru burada köklü bir tamirat yaptırdı 2. Abdülhamit Han. Ve yine tekke devam etti. Ama İttihat Terakkiciler zamanında bu tekkede ne hikmetse onu bilemiyoruz. Askeri maksatlarla bazı yerler kullanılmaya çalışılmış. İttihat Terakki zamanında, yani Trablusgarp Bingazi harpleri sırasında belki oralara gönderdikleri askerlerin ikmali için midir nedir onu bilemiyorum, ama kitaplarda böyle bir kayda rastladım. Onu da doğrusu kafam almadı, ama artık buradaki o dönemin post işinleri falan liyakatsız insanlar Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da öyleydi. Ondan sonra da bir kanun çıktı. Tekke ve zaviyeler Cumhuriyet Hükümeti Devleti tarafından kapatıldı. Efendim, Finike'deki tarihi yerler programlarımız devam edecek inşallah. Ama bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere. Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin. Asla ağlamayacağım. Bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip radıyallahu anha. Mekkeli müşrikler Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud Savaşı'na gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radıyallahu an kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu an acaca gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa," der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye "iş başa düştü" deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşlar ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anlatıla, duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. "Şükürler olsun, o sağdır, sıhhatlidir ama kardeşi Hamza, ah Hamza." Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar. Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. "Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma." Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, "Annen Hamza'nın cesedini görmesin," buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve "Tamam anne," der. "İşte vazifeni yaptın. Hadi artık çık meydandan." Hazreti Safiye ona "Niye saklıyorsunuz?" gibilerinden bakar. Önce "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne üstüne basar. "Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım." Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar, ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar. Hazreti Zübeyir fırlar. Şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. "Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı?" Efendimiz "Hayır," buyururlar. "Evet" deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukta karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendimi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilekletecek beyitler karalar. Elbette en ziyade Efendimizin ahirete görüştüğü gün hüzünlenir. Asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alemin vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, satılan bir şeyin kusurunu gizlemek helal değildir. O kusuru bilip söylememek de kimseye helal değildir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz ahiret yolunda lazım olanlar. Değerli dinleyenler, Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, ahirete giden yolda şu dört şey lazımdır. 1. İtikat ve amel. Bunun için kendisine lazım olan ilmi öğrenip tatbik etmek lazımdır. Bu ilim yolcuya yön verir, idare eder. 2. Zikir. Bu yolcuya tenhada arkadaşlık eder ve zikir yardımıyla yalnızlık çekmez. 3. Takva ve vera. Yolcunun haram ve şüphelilerden sakınması ve dünyaya düşkün olmaması lazımdır. Bu uygun olmayan düşünce ve başka şeylerin kendisini meşgul etmemesine sebep olur. 4. Yakin. Bu da yolcuyu gideceği yere kadar götürür. Yakin, sağlam ve kesin inanış demektir. İşte ömründe bu dört şeyden ayrılmayan saadete kavuşur. Bedbahtlığın, zarar ve ziyan içinde olmanın en açık alameti, Allah yolunda her gün ilerleyememektir. Malı seviyorsan, yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer sevmiyorsan, ye de yok olsun. Allahü Teala, kendi rızasını isteyenlerin yardımcısıdır. 3 kısım ilim vardır. 1. Tövbe ilmi. Bu ilmi seçilmişler, büyük zatlar, avam ve diğerleri kabul ettiler. 2. Tevekkül ilmi. Bu ilmi seçilmişler kabul etti ama avam kabul etmekte sıkıntı çekti. 3. Hakikat ilmi. Bu ilimse insanların ilim, akıl ve anlayış seviyelerinin üstünde olduğu için çok kimse anlayamadı. Allahü Teala'nın azabına müstahak olanlar her an gaflette bulunanlardır. Bunlar başlarına gelmesi muhtemel olan korkunç azaptan gafil oldukları için kendilerini emniyette ve rahat hissederler. Her zaman uyanık olan kalplerse her an korku ve hüzünle dolu olur.

Ümitsizlik küfre açılan bir kapıdır. Allahü Teala'nın rahmetinden ümidi kesmek küfürdür. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. Ahirette dünya sultanlığı işe yaramayacak. O kadar salih, iyi bir sultan olmasına rağmen dünya sultanı olduğu için Yıldırım Han'ın türbesine giden yok. Fakat ahiret sultanı olduğu için herkes damadı Emir Sultan'ın türbesine gidiyor. İmanı muhafaza edip imanla ölmek için görmemeli, işitmemeli, dili tutmalı. Ehl-i sünnet itikadını öğrenip kendi hata ve kusurlarımızı düzeltmeye, eksikliklerimizi tamamlamaya çalışmalı. Dünya hayatında bir yolcuyuz. Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne doldurduğumuza dikkat etmeli. Lüzumlu ve kıymetli şeyleri gittiğimiz yerde geçerli şeyleri seçmeli. Onun bunun eşyasını da kendi bavulumuza koymayalım. Dünyada insanlar karışıktır. Müslümanlarla kafirler karışıktır. Allahü Teala Müslümanlara imanlarının karşılığı olarak bu dünyada hemen nimetler vermiyor. Öyle olsaydı kafirler demek ki Müslüman olmak iyi bir şey deyip hemen iman ederlerdi. Fakat gördüklerine iman etmiş olurlardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farz ibadetin yanında nafile ibadetlerin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla kadar bile değildir. Mel'un şeytan, müminleri aldatarak farzları küçük gösteriyor. Nafilelere yol gösteriyor. Zekat yerine nafile sadakaları güzel gösteriyor. Halbuki zekat niyetiyle fakire bir altın vermek, 100.000 altın sadaka vermekten daha sevaptır. Çünkü zekat vermek, farzı yapmaktır. Zekat niyeti olmadan verilenlerse nafile ibadettir. Farzın önemi hiçbir suretle nafile ibadetle asla mukayese kabul etmez. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Ramazan'da bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir günkü sevaba kavuşamaz. Dikkat edin, farz orucu kaza ediyor, oruç borcundan kurtuluyor, ama farzı zamanında yapma sevabına kavuşamıyor. Hatta ömür boyu nafile oruç tutsa da, bir farzı zamanında yapma sevabına kavuşamıyor. Farzın ne kadar önemli olduğunu bu hadis-i şerif açıkça bildiriyor. O halde nafile değil de farz olan bir ibadeti tercih etmek gerekir. Değerli dinleyenler, ahirette müminin nuru ateşi söndürecektir. Bir hadis-i şerifte buyruluyor ki, ümmetime cehennemin sıcaklığı hamam sıcağı gibi olacaktır. Dünyadan imanla, yani Müslüman olarak ayrılan herkes cennete gidecektir. Allahü Teala'nın rahmeti gazabını aştı. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, ey günahta haddi aşanlar, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları affeder, affı merhameti çoktur. Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, günahınız çok olup göklere ulaşsa, tövbe edince Allahü Teala affeder. Allahü Teala buyurdu ki, ey kulum, af dilersen günahlarının çokluğuna bakmadan affederim. Günahların bulutlara kadar yükselse de affederim. Yer dolusu günahla gelsen, yer dolusu mağfiretle karşılarım. Yeter ki imanla gel. Allahü Teala günah işleyip pişman olanı istiğfar etmeden önce affeder. İşlediği günahı Allah'ın bildiğine inanan tövbe etmese bile Allah onu affeder. Allah'ın rahmetinin çokluğunu kafir bilseydi cennetten ümit kesmezdi. Melekler Allah'ı ananlarla karşılaşır. Allahü Teala meleklere şahit olun, bunları affettim buyurur. Melekler içlerinde başka bir iş için gelen günahkar biri vardı. Onu da mı affettin derler. Allahü Teala evet onu da affettim. İyilerle beraber olan kötü olmaz buyurur. Ömründe bir defa Allahü Teala'yı anan veya ondan korkan cehennemden çıkar.

Cebrail, mümin olarak ölen herkes cennete girer dedi. Zina ve hırsızlık eden de cennete girer mi dedim. Evet dedi. Üç defa sordum. Evet, şarap içse de cennete girer dedi. Eğer Allahü Teala'nın affının çok olduğu bilinseydi, hiç kimse günahtan çekinmezdi.

Şiirlerle Menkıbeler. Celaleddin-i Hindi. Rahmetullahi aleyh. Hırsız yolu şaşırdı. Namaz kılmak en büyük ibadettir bu dinde. Ecri dahi en çoktur Hak Teâlâ indinde. Kulun Hak Teâlâ'ya en yakın olduğu an, yine namaz kıldığı vakitlerdir her zaman. Günahları örten ve temizleyen de yine, ihlas ile kıldığı namazlardır mü'mine. Namaz, dinin direği, mü'minin miracıdır. Namaz, Müslümanlıkla kâfirliği ayırır. Hanım evliyalardan, Rabia-i Adviye, geçirirdi vaktini çoğu kez namaz ile. Kefenini seccade olarak kullanırdı. Her gece tam 1000 rekat her gün namaz kılardı. Tekbiri getirip de namaza durduğunda hiçbir şeyden haberi olmuyordu o anda. Bir gün namaz kılarken kamış girdi gözüne. Selam verene kadar fark etmedi hiç yine. Namazı bitirince hissetti onu ancak. Güçlükle çıkardılar bir hayli uğraşarak. Yine böyle bir gece namaz kıldı evinde. Sonra uyuyakaldı hasırın üzerinde. O esnada içeri bir hırsız girdi ancak aradı, hiçbir nesne bulamadı çalacak. Hazreti Rabia'nın vardı ki bir örtüsü, tam çıkacağı zaman takıldı ona gözü. Bari boş çıkmayayım diyerek aldı onu. Velakin bulamadı evin çıkış yolunu. Geri dönüp bıraktı o örtüyü yerine. Tam kapıdan çıkarken geriye döndü yine. Bıraktığı örtüyü tekrar eline aldı. Lakin yine şaşırıp kapıyı bulamadı. Dönüp koydu örtüyü. Yolu buldu hemence. Bu hal tam 20 kere vaki oldu o gece. Son defa o örtüyü eline aldığında, gâibten kendisine geldi şöyle bir nida. Ey kişi! Hiç yorulma! Çek örtüden elini! Zira o, Allah'ına ısmarladı kendini. Ona az yaklaşmaya gücü yokken şeytanın, senin gücün yeter mi? Uğraşma daha sakın! Alamazsın sen onu! Kendini yorma fazla! O uyuyor ise de, uyumaz Rabbi asla. Bunu duyup korktu ve çıktı evin içinden. Tövbe edip vazgeçti bu hırsızlık işinden. Rebi bin Heysem dahi evliyadan bir zattı. 1000 altın değerinde var idi cins bir atı. Bir gün namaz kılarken çalındı o ara at. Fark etti, namazını bozmadı yine fakat. Niçin mani olmadın diye sorduklarında, dedi, huzurundaydım Rabbimin ben o anda.

Ahmet Cüzeyri Hazretleri buyuruyorlar ki, sabırlı talebe himmetten mahrum kalmaz. Zira rehberi onun halini bilir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler merhaba. 29 Temmuz Çarşamba makaleleriyle sizlerle birlikteyiz. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda Selim Kaya bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'a ait. Trans-Hazar jeopolitiğinde çok kutuplu dengeler. Avrasya coğrafyasına artık Türk dünyasının stratejik hamleleri damga vuruyor. Türk dünyasında Temmuz 2026 ayı itibariyle yoğunlaşan somut hamleler, Türkistan ve Kafkasya coğrafyasını küresel enerji ve lojistik hatlarının merkez üssü haline getirdi. Bu dinamizmin en önemli halkasının dünyadaki dördüncü büyük doğalgaz rezervine sahip olan Türkmenistan doğalgazının doğrudan Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasını hedefleyen Trans-Hazar projesi olduğunu belirtelim. Söz konusu stratejik hat Haziran 2026 başında Ankara ve Aşkabat arasında imzalanan 71 maddelik eylem planıyla resmiyet kazandı. Söz konusu hamlelerin ne kadar kritik olduğu Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Temmuz 2026'nın başında Bakü'ye gerçekleştirdiği ziyaretle tescillendi. Ziyarette Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve Avrupa Birliği'nin Global Gateway programı kapsamında bölge altyapısına 200 milyon euroluk hibe paketi tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Avrupa Birliği'nin Rus gazına alternatif ararken Azerbaycan ve Türkmenistan'ı en güvenilir liman olarak konumlandırmış olması Türk dünyası için oldukça önemli bir gelişme. Mamafi, Batı aksındaki bu entegrasyon hamleleri Hazar üzerinde tekel kurmak isteyen Kremlin'in çok boyutlu direnciyle karşılaşıyor. Rusya bölge ülkelerinin Moskova ekseninden uzaklaşmasını engellemek adına Kafkasya'da gümrük yasakları uygulamakta ve yasal engellemeler çıkarmaktadır. Rus gerilimi Temmuz 2026'nın son haftasında Karadeniz hattında Kazak petrolü taşıyan tankerlerin kaynağı belirsiz drone saldırılarına maruz kalmasıyla askeri boyuta evrilmiştir. Ukrayna yaptırımları delmeye çalışan Rus gölge filosunu hedef aldığını belirtirken Rusya Kazak petrolünün %80'inin kendi topraklarından geçerek Norilsk limanından yüklenmesini stratejik bir koz olarak kullanıyor. Rusya sivil Kazak tankerlerini ve batılı enerji şirketlerinin petrollerini kendi askeri tesislerinin hemen yanındaki terminalde depolayarak bu gemileri Ukrayna dronlarına karşı fiilen canlı kalkan haline getirmiştir. Moskova bu asimetrik stratejiyle hem Ukrayna'nın askeri operasyonlarını küresel kamuoyuna sivil altyapıyı hedef alan gayrimeşru eylemler olarak sunmayı hem de Astana yönetimine Moskova ekseninden uzaklaşması halinde enerji güvenliğinin tehlikeye gireceği yönünde dolaylı bir gözdağı vererek alternatif lojistik rotalara yönelimini sabote etmeyi amaçlamaktadır. Novorossiysk limanındaki bu kriz Kazakistan'ın günlük üretimini derinden etkilemiştir. Kazakistan savaşa taraf olmamasına rağmen bu saldırı nedeniyle petrol sevkiyatını geçici olarak durdurmak, depolama kapasitesini dolduğu için petrol üretimini yarı yarıya azaltmak zorunda kalmıştır. Bu durum Astana için ciddi bir gelir kaybı demektir. Kazak petrol sahasında milyarlarca dolarlık yatırımı olan Amerikalı enerji devi Chevron'un CEO'su Mike Ward, konuya doğrudan Amerikan Başkanı Donald Trump yönetimine taşımıştır. Beyaz Saray'ın Ukrayna üzerinde Batı sermayeli sivil ticarete zarar vermemesi yönünde gayri resmi bir baskı kurduğu diplomatik kulislerde konuşulmaktadır. Hasıl bu gelişmeler ve yaşanan tecrübeler Türk devletlerinin Rusya topraklarına ve Karadeniz'e bağımlı kalmasının nedenli büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu kanıtlamış. Astana ve Taşkent yönünün Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Orta Koridor gibi güvenli rotalara çevrilmesini zorunlu kılmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2026'da Ankara'da gerçekleştireceği 13. Olağan Liderler Zirvesi öncesinde Temmuz 26'nın bu son günlerinde liderler arasında yürütülen yoğun telefon diplomasisi de bir dönüşümün
bir nevi kurumsal altyapısının tasarlanmasıdır. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Özbekistan lideri Mirziyoyev'in görüşmesinde ortak müze kart uygulamasından Taşkent'in mevzuatını bu ay yürürlüğe koyduğu yapay zeka entegrasyonlu dijital devlet yapılarına kadar geniş bir gelecek projeksiyonu ele alınarak entegrasyon süreçleri hızlandırılmaktadır. Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki kronik sınır anlaşmazlıklarının da yine bu ayın son günlerinde nihai çözüme kavuşturulması, bölgenin kendi meselelerini diplomatik olgunlukla çözebildiğinin de ilanıdır. Bütün bu gelişmeler Türk dünyasının artık küresel dengeleri belirleyen bir aktöre dönüştüğünün kanıtıdır. Yüce Allah daim etsin. Türkiye Gazetesi'nden Meryem Aybike Sinan'ın Türk-Hazar Jeopolitiğinde Çok Kutuplu Dengeler başlıklı makalesini sunduk. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Melih Altınok'un makalesi var. Hazar'dan Trump'a hazırız mesajı. Temmuz 2026'da Ukrayna Hazar Denizi'nde İran bağlantılı bir kargo gemisine, bir Rus füze botuna ve petrol platformuna İHA'larla saldırdı. Bu sıradan bir savaş eylemi değil. Zelenski, askeri kargo taşıyan gemileri vurduk dedi. İran'sa ticaret gemimiz vuruldu, bir denizci öldü diyerek tepki gösterdi. Kamuoyuna yansıyan bu operasyon aslında çok daha derin bir jeopolitik mesaj taşıyor. İngiltere ve NATO Hazar'dan Donald Trump'a net bir "biz hazırız" sinyali gönderiyor. Hazar Denizi yıllardır Rusya-İran askeri lojistiğinin gizli ana arteri olarak çalışıyor. Astrahan ve Olya limanlarından İran'ın kuzey limanlarına uzanan bu kapalı su yolu, yaptırımdan kaçan karanlık gemilerle İHA, füze ve mühimmat taşıyor. Ukrayna daha önce bu hatta vurmuştu. 2024'te Olya'da bir Rus gemisini batırdı. Platformlara yönelik operasyonlar düzenledi. Ancak bu son vuruş menzil, isabet ve zamanlama açısından bambaşka bir sıçrama. 2000 kilometre ötedeki hedeflere bu kadar cesur bir operasyon sadece Kiev'in kendi kaynaklarıyla açıklanamaz. Uzun menzilli İHA teknolojisi, istihbarat ve hedef seçimi en azından dolaylı bir batı, özellikle İngiliz desteğine işaret ediyor. Zamanlama her şeyden önemli. Saldırı Zelenski'nin Netanyahu'yla Washington'a uçmasından hemen önce gerçekleşti. Trump'la görüşecekleri günlerde Hazar'dan yükselen duman net bir mesaj veriyor. Sen Putin'le iyi ilişkiler ve barış ararken biz Rusya-İran eksenini vurmaya devam ediyoruz. Destek kesersen veya yumuşama yoluna girersen bu cephe kendi başına yürümeye devam eder. Bu iş tek başına Zelenski'nin omzuna yüklenemez. İngiltere tarihsel olarak Atlantik'in diğer yakasında daha sert ve risk alan taraf oldu. Trump dönemlerinde Londra, Avrupa'nın Rusya'yı asıl düşman olarak tutma lobisinin motoru olmayı sürdürdü. NATO'nun bazı başkentleri, özellikle İngiltere, Baltıklar ve Polonya, Trump'ın Putin'le olası bir anlaşmasından rahatsız. Çünkü bu hem silah siparişlerini hem de Rus tehdidi üzerinden kurulan meşruiyeti zayıflatıyor. Hazar operasyonu savaşı İran'a doğru genişleterek Rusya sadece Ukrayna meselesi değil, global bir tehdit anlatısını güçlendiriyor. İsrail'in yeni cephelerle savaşın yaygınlaşmasından memnun kalması tesadüf değil. İstihbarat paylaşımı dahil elinden geleni yaptıklarına da şüphe yok. İran'ın kaynaklarını bölen her hamle Tel Aviv'in işine geliyor. Dahası NATO'nun Avrupa kanadının İran savaşına dahil olması ihtimalini Trump'ın Türkiye'yi merkeze koyan yeni yöntem stratejisinin panzehiri olarak görüyorlar. Hazar artık sadece enerji ve ticaret denizi değil, büyük oyunun yeni satranç tahtası. Ve bu tahtada İngiltere ile NATO ilk hamleyi çoktan yaptı. Gözler Putin'in cevabında. Sabah gazetesinden Melih Altınok'un Hazar'dan Trump'a hazırız mesajı.
Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. Erdoğan'dan meclis kapanmadan bu işi bitirin talimatı. İletişim Şurası'na girerken Milli Savunma Bakanı Yaşar Gürel'le selamlaştık. Bu yaz çok yoğun geçecek, yükünüz ağır dedim. Hepimizin yükü ağır diye karşılık verdi. Haklısınız demekle yetindim. Terörsüz Türkiye sürecinde en kritik aşamaya geldik. Yasal düzenleme yapılacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye gelecek. 50 yıllık terörle mücadele döneminde ilk kez yeni bir sayfa açılacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler haklı. Hepimizin yükü ağır. Hepimizin sorumluluğu var. Çünkü bu iş sadece devlete bırakılamayacak kadar önemli bir iş. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Sapanca kampında meclis kapanmadan bu yasa çıkacak demişti. Pazartesi günü yapılan MYK toplantısında da meclis kapanmadan bu işi bitirin diye talimat veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi daha var. Onu da aktarmak istiyorum. Erdoğan bu işi bizden başka kimse yapamazdı. Cumhur İttifakı ortakları olarak biz yaptık diyor. Arkasından da dönüp meclis kapanmadan bu işi bitirin diyor. Tarihi olaylar, tarih liderlikleri gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 50 yılına mal olan PKK terör örgütünü tasfiye ediyor. İran'ın tasfiye sürecindeki rolü nedeniyle Gary Adams'ın neredeyse heykeli dikilecekti. Binlerce şehit vermemize neden olan PKK'yı tasfiye eden Erdoğan'a bir teşekkürü az mı göreceğiz? Erdoğan, tarihin akışını değiştirecek bir olaya liderlik yapıyor. Burada MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hakkını teslim etmemiz gerekiyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın gösterişten uzak çabalarının altını çizmemiz gerekiyor. Öcalan'ın üstlendiği sorumluluğu takdir etmemiz gerekiyor. Akanka'nın durması için bir tırnak ucu kadar katkısı olan kim varsa ondan Allah razı olsun. Bu tür tarihi süreçlerde liderlik önemli. Bu noktada Öcalan'ın bir değerlendirmesini yansıtmak istiyorum. Kürt sorununun çözümü ve PKK'nın silah bırakması için ilk olarak Özal inisiyatif almıştı. Celal Talabani'yi ve Cengiz Çandar'ı Öcalan'a göndermişti. Öcalan'ın "Özal yaşasa bu iş çözülürdü, bundan dolayı Özal'ı öldürdüler" dediği ifade ediliyor. Erbakan çaba göstermişti, onun da üzerinden 28 Şubat silindir gibi geçti. Erdoğan iki kez yaptı, baldıran zehri içme pahasına bu işe girişti. Birini İngilizler, ikincisini Amerikalılar sabote etti. Siz 15 Temmuz darbe girişiminin bir gerekçesinin de Erdoğan'ın PKK'yı tasfiye etme çabası olduğunu düşünmüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Ama bu kez durduramayacaklar, engel olamayacaklar. Çünkü güç bizde, iç ve dış konjonktür elimizde. Son olarak önemli bir şey eklemek istiyorum. Bu süreci sadece mecliste yasanın çıkması ve silah bırakan PKK mensuplarının Türkiye'ye dönüşü olarak düşünmeyin. Bu süreç çok daha kapsamlı, çok daha derinlikli. Süreç etap etap ilerleyecek. Dinamik bir süreç olacak. Eğer iyi giderse çok daha büyük adımlar atılacak. Peki kötü giderse, onu düşünmek bile istemiyorum. İletişim Şurası için Ato Kongresyum'dayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi kullanarak siyasi ekonomik fırsatçılık yapanlar bugün adalete hesap veriyor deyince bir an durdum, düşündüm. Erdoğan'ın Haluk Levent'in ahbabını ve Babala TV'nin Oğuzhan Uğur'unu kastettiği belliydi. Haluk Levent milletin yardımlaşma duygularını istismar etti. Deprem felaketini ranta çevirdi. Oğuzhan Uğur'sa depremde herkesin canının derdine düştüğü bir sırada Hatay'da baraj patladı tweetini atarak günlerce kurtarma çalışmalarının aksamasına yol açtı. Kurtarma çalışmalarında bir dakikanın bile çok değerli olduğu bir sırada belki birçok insanın ölmesine sebep oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söz üzerine çok şey yazılır, çok şey söylenir ama ben uzatmak istemiyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Haluk Levent'i ve Oğuzhan Uğur'u depremzedelerin ahı tuttu. Boşuna dememişler, alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bir kafa yapısı var, bir tayfa var. Onlara geziciler diyorum. Gezi olayı seçilmiş iktidara karşı bir kalkışma girişimiydi. Arkasında Soros desteği olan küresel bir hareketti. Gezi başarılı olmadı ama bir zihniyetin doğmasına neden oldu.
O zihniyet ne? İktidara karşı olan her şeyin yanında yer alıyorlar. Gezi zihniyeti Ekrem İmamoğlu'nun yanında yer aldı. İmamoğlu asrın yolsuzluğu davasında rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla yargılanıyor. Bu geziciler Erdoğan'a ve devlete karşı alternatif olarak gördükleri kim varsa onu desteklediler. Kimi zaman Ekrem İmamoğlu'nun peşine düştüler, kimi zaman Haluk Levent'i kahraman yaptılar. Haluk Levent asrın dolandırıcılık olayı dolayısıyla yargılanıyor. Babala TV'yi Oğuzhan Uğur'u desteklediler. O da Haluk Levent'le girdiği para trafiğinden dolayı hesap veriyor. Muhalif olunur. Ama muhaliflik adına neredeyse dolandırıcı, neredeyse yolsuzluk yapan, nerede kirli işler varsa onun içine giren, onların peşine düşen olunmaz ki. Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. Erdoğan'dan meclis kapanmadan bu işi bitirin talimatı. Star gazetesiyle devam ediyoruz. Coşkun Başbuğ'un makalesi var sırada. Kılıçlar çekildi. Netanyahu Amerika'ya gitti. Gidişin şüphesiz bir amacı var. Burada amaç Trump'a ayar vermek. Aman ha Türkiye'ye yaklaşma. Aman ha Türkiye'ye F-35 satma. Aman ha Türkiye'ye motor verme. Peki Trump bu ayarlara gelir mi? Yemezler. Trump bu ayarlara gelmeyeceğini dün gösterdi. Kendisine bir gazeteci Netanyahu istemiyor buna rağmen Türkiye'ye F-35 verecek misiniz diye sordu. Trump gazeteciye öyle bir cevap verdi ki inanılmaz. Trump verdiği cevapla aynı anda gazeteci üzerinden Netanyahu denilene ayar verdi. Kime ne satacağıma ben karar veririm. Bu kısaca Netanyahu denilen katille görüşme öncesi çekilen bir ihtardı. Trump Netanyahu'ya bunlar için geliyorsan hiç gelme çünkü Türkiye'ye tavrımı sana göre belirleyecek değilim. Eğer niyetin kararlarımı değiştirmekse boşa uğraşma demek istedi. Netanyahu görüşme öncesi Trump'ı ayara getirmek için tehlikeli bir oyuna daha girdi. Tehdit. Dün bu oyun için şeytani planlar peşinde olan Netanyahu, İran içinde işbirliği halinde olduğu devrim muhafızlarını devreye soktu. Devrim muhafızları resmi haber ajansı Tasnim, dün Trump'ın eşi Melania'ya ait bir suikast videosu paylaştı. Zamanlaması manidar olan bu video çok tartışıldı. Suikasti üstlenen İran ama işin arkasında İsrail var. İşbirliği içinde olan bu iki yapı İran savaşına girmeyen Amerika'yı tehditle iş yaptırma derdinde. Bizimle birlikte olmazsan ailen ve yakın çevren tehlikede. Mesaj bu. Trump geri adım atar mı? Atmaz. Ama burada esas tuzak şu. Trump'a yakın zamanda İsrail bağlantılı bir suikast düzenlenecek. Suikast İran'ın üzerine yıkılacak. İran zaten epeydir bu konuda İsrail'le paslaştı ve Yahudi değirmenine su taşıdı. Bir suikastle oluşacak hava bir anda her şeyi İsrail'in istediği noktaya taşıyabilir. Düşünsenize suikast sonucu öldürülen Trump, işi üstüne alan İran ve Amerika'nın bir anda İran'a savaş açması. Bu savaşa Amerikan halkının da destek vermesi, İran nefretinin körüklenmesi. Bundan iyisi Tel Aviv'de kayısı.

Star gazetesinden Coşkun Başbuğ'un makalesini sunduk. Kılıçlar çekildi. Akşam gazetesindeyiz. Kurtuluş Taiz'in makalesi var. Yeni parti FETÖ'nün dönüş bileti mi? Yurt dışındaki firari FETÖ'cülerin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yeni partiyi canla başta savunmaları ve desteklemeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve geride kalanlara karşı algı operasyonlarına hız vermeleri aslında hiç şaşırtıcı değil. FETÖ örgüt olarak topyekun biçimde yeni partiyi destekliyor. Bunu örgütün önde gelen medya aktörlerinin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara bakarak açıkça görebiliyoruz. Yeni parti kanadından da bu duruma yönelik herhangi bir rahatsızlık ifadesi gelmiyor. Hatta FETÖ, şaibeli kurultayında da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekliyordu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ terör örgütüdür vurgusunu bu yüzden şeddeliyor olması da bu bağlamda anlam kazanıyor. Yeni partinin FETÖ desteğine neden ihtiyaç duyduğunu ya da FETÖ'nün bu desteğini nasıl meşru görebildiklerini doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Belki de bu aynı ekosistemin doğal bir yansıması. Evet, FETÖ'nün Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu oluşumu desteklemesi gayet tutarlı. Çünkü Türkiye'ye, devlete, eski Türkiye'ye dönüş için ellerinde kalan son umut yeni parti. Örgüt bu partiyi bir dönüş bileti olarak görüyor. Bunun bir sır olduğunu söylemek de zaten mümkün değil. Hatırlanacağı gibi 2023 seçimleri öncesinde bavulları topladık, uçak biletlerini aldık, hesap sormaya, Tayyip'i ve AK Parti'yi yargılamaya geliyoruz diyorlardı. Altılı masanın en büyük vaatlerinden biri de FETÖ'ye af çıkarılmasıydı. Aynı altılı masa, yani bugünkü muhalefet cephesi, şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yeni partiyi destekliyor. Bu durumda FETÖ umudunu kime bağlasın, hangi siyasi aktöre? Elbette bu kez de yeni parti etrafında toplanan muhalefete. Dikkat edilirse hepsi yine aynı noktada buluşuyor. Görünen görünmeyen, gizlisi saklısıyla aynı siyasi aktörler. Bir partinin adına yeni eklemekle ortada yeni bir şey oluşmuyor. Yanılıyor muyum? Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Yeni parti FETÖ'nün dönüş bileti mi? Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Habertürk, Murat Bardakçı makalesi var. Kaynayıp giden bir haber. Devlet geçen hafta 6.314 adet hesabı bloke ettirdi.

Memleketin gündeminin birbirinden tuhaf hadiselerin işgal etmeye başlaması bilmem dikkatinizi çekiyor mu? Türkiye'de böyle tuhaflıklar ve gariplikler hep yaşanırdı ama şimdi gittikçe artıyor ve bir önceki güne nazaran her şey daha da tuhaf hal alıyor. Deprem sonrasında yapılan bağış paralarının kumara yatırılmasından tutun, paramparça olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinde kalan kısmı tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıyı kalabalık göstermek için bir kast ajansından parayla figüran kiralandığı iddiaları gibi dünya kadar garabet. Dikkat buyurun, bu rezaletin devletin kurucusu olduğunu iddia eden partide yaşandığı söyleniyor. Bütün bu garabetin arasında memleketin iyiliği için çok önemli bazı işler de yapılıyor ama bunlar maalesef fark edilmiyor. Basında bahisleri geçse bile gündemi tuhaflıkların işgal etmesi sebebiyle fazla ses getirmiyor. Mesela bunlardan biri Adalet Bakanlığı geçen hafta Arjantin ile İspanya'nın Dünya Kupası finali için karşı karşıya gelmesinden hemen önce maç üzerine yasa dışı bahis ve kumar oynanmasını engellemek maksadıyla bankalara talimat göndererek 6314 adet hesabı bloke ettirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bloke edilen hesapları final maçı öncesinde kapsamlı bir çalışma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun belirlediğini, yasa dışı bahis trafiğinde kullanılan bu hesapların yanı sıra yine yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı oldukları anlaşılan 19 dış finansçının deşifre edildiğini ve 23 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldığını söyledi. Hazırlıkların ve yapılan işin ne kadar geniş çaplı olduğunu herhalde fark etmişsinizdir. İstanbul Başsavcılığı'nın bünyesindeki bir büro, banka hesaplarını ve önemli maçlar öncesinde yapılan yüksek transferleri tek tek elden geçiriyor. Bazı hesapların yasa dışı bahiste, yani kumarda kullanıldığı belirleniyor. Burada önemli olan kumar oynamaya yarayan hesapların öyle birkaç tane değil, tam 6314 adet olması. Düşünün, yüz binlerce hatta milyonlarca hesap tek tek elden geçirilmiş. Hangi hesabın kumara para yatırmaya yaradığı belirlenmiş. Savcılık üstelik bunları belirlemekle de kalmamış ve final maçının başlamasından hemen önce bankalara eş zamanlı müzekkereler gönderip hesapların tamamını bloke ettirmiş. Yani sahiplerinin bu hesaplar üzerinden bahis oynamalarını engellemiş. İş bununla da bitmemiş. Yasa dışı bahis ve sanal dolandırıcılık işlerinin yapıldığı ve polisin dış finans evi dediği 19 ayrı mekan tespit edilmiş. Bu mekanlarda bahis sitelerine anında girmeyi sağlayan sistemlerle yasa dışı bahis oynayanlara ait telefon, kart ve para ele geçirilmiş. Bütün bunlar canına tak eden devletin artık yeter diyerek gücünü göstermesi. Yani bu işi son verme kararıyla vaziyete müdahale etmesi demektir. Müdahaleye şimdilerde irade yahut devlet aklı dendiği de oluyor. Devlet iradesini gösterdi veya devlet aklı devreye girdi gibisinden süslü tabirler kullanılıyor. Ama kastedilen hep aynı. Tepesi atan devlet benim dediğim olacak diyor ve bozulmuş nizamı gerektiğinde güç kullanarak yeniden işler hale getiriyor. Unutmayalım ve hiç hayale dalmayalım. Bir memlekette devletten daha güçlü bir teşkilat, örgüt vesaire yoktur. Devlet en tepede ve en güçlü olandır. Onun istemediği yahut izin vermediği bir işin yapılması da mümkün değildir. Ama bütün bu gücüne rağmen devletin dur demesi gereken bazı hadiseler karşısında suskunluğa büründüğü de olur ve bunun sebepleri çeşitlidir. Devlet son zamanlarda sesini yükseltmeye ve gücünü göstermeye başladı. Seneler önce işlenmiş ama çözülmemiş cinayet dosyaları yeniden açılıyor. Bu cinayetlerle ilgisi bulunan vali yahut iş adamı olduklarına bakılmaksızın cezaevine gönderiliyorlar. Avuç avuç uyuşturucu kullanan sanatçılarla sanatçı müsveddeleri adli tıp yolundalar. Devlet nefretiyle emrine milyonlarca dolar verilip deprem bölgesine musallat edilen geçmişi şaibeli bir şarkıcıdan da nihayet hesap soruluyor. Ahbap soruşturması için tanık olarak adliyeye çağrılanların neredeyse tamamı ifadelerinde Haluk Levent konusunda yanılmışız demişler. Yanıldıkları tek konu o mu sadece? Burada devlet yok, halk var gibisinden sloganlardan ne haber? Müzik.
Habertürk'ten Murat Bardakçı'nın makalesini sunduk. Kaynayıp giden bir haber. Devlet geçen hafta 6.314 adet hesabı bloke ettirdi. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Hüseyin Öztürk'ün makalesi var sırada. Milli iradenin ne diyeceğine bakmayan siyaset. Siyaset, milli iradenin ruhunu okuyabilen kimselerin işidir. Milli iradeyi dışlayan siyaset, milli iradeye karşı gasp, kargaşa, kaos, ihanet, darbe, kalkışma ve bunları yapanları destekleme, sahip çıkma, onlarla birlikte hareket etme ve bu hallerin yanı sıra milli ve manevi değerlere karşı açılmış savaşın gereğidir. Bu zaviyeden muhalefetin geneline bakıldığında ülkemizin kalkınması başta olmak üzere ne içeride ne dışarıda ülkemizin menfaatine dair bir programları, projeleri görülmemektedir. Hiçbir şey yapmıyorlar değil tabii. Milli iradeyle seçilmiş cumhurbaşkanına, iş başına gelmiş hükümetlere hakaret etmeyi, küfretmeyi, eleştirileri hakiki bir şey varsa onu bile ellerine yüzlerine bulaştırarak dilleriyle kirletmektedirler. Muhalefetin siyaset dili sarhoş ağzı. İnsana ve insanların kutsal kabul ettiği inançlarına direkt veya dolaylı hakaret etmeyi maharet saymak, kişi yahut kişilerin kimlik ve kişiliğinin problemli olduğunu gösterir. Siyasi tarihimiz çok sancılı dönemlerden geçti. Son örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. Darbeciler silahlarıyla, baskı ve şiddetleriyle, hatta yasayı bile kendilerine uydurarak milleti dışladılar, hiçe saydılar. Sonuçta ne oldu? Son söz hep milletimizin oldu. Devlet iradesi geçmişle gelecek arasında köprü kurma tecrübesi ve becerisidir. Dünü yok sayan ve reddeden partiler ve siyasetçiler hafızalardan silinir. Milli irade 5 ana temel esasın bakiliğini ister. Bu temeller üzerine istikrarını, istikbalini kurar, kurgular, devamlılığını sağlar. Malumu ilama gerek yoktur ama sıralayalım. Vatan, devlet, millet, bayrak, din. Bu beş temele dost olmayan ve sahiplenmeyen hiçbir siyasi güç bu ülkede söz sahibi olamaz. Bizim devlet geleneğimizde geçmişle gelecek arasındaki bağı kuran ve bu geleneğe sahip çıkan siyasete milli irade olur verir ve vermektedir. 2000 yıllık devlet tecrübemizin bize öğrettiği temel kaidelerden biri de budur. Devletin iradesi milletin iradesiyle örtüşmüyorsa orada milletle kavga var demektir. CHP veya yedeğine sığınan muhalefetin siyasetinde devlet iradesiyle millet iradesi arasında kapanmaz uçurumlar vardır. Bu uçurumlar sebebiyledir ki ülke olarak 80 yıl kendimize gelemedik. Gelen vurdu, giden vurdu. Millet ötelendi, siyaset kirletildi. Milletimiz iki devletin arası sürekli açık tutuldu. Nihayet son 25 yıldır ilk defa millet-devlet kucaklaşması gerçekleşti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde millet ve devlet aslına döndü. Çünkü aklı selim sahibi milletimiz hakkı ve haklı olarak ekonomik refah, sosyal adalet, güvenlik, üretim, güçlü aile, güçlü şehirler ve dünyada sözü dinlenen bir Türkiye istemektedir. Ez cümle, bizim ülkemizin geleceği kendi medeniyet birikimine yaslanan, milletin iradesinden meşruiyet alan, devlet geleneğini muhafaza eden ve çağın ihtiyaçlarını okuyabilecek güçlü bir siyasi akılla temsil edilebilir ve edilmektedir.

Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Yaşar Süngün'ün makalesi var. Çarkların başındakiler petrolü silah olarak kullanıyor. Sabah kalktığında İran'ı yok edeceğim diyor. Akşam çark ediyor. İran yalvarıyor vurma diye, o yüzden ara verdim diyor. Ertesi sabah başka bir şey söylüyor. Akşam yine çark ediyor. Bu çarkları psikoloji uzmanları inceliyorlar mı acaba? Siyasetçilerin çok kullandığı bir davranıştır bu çark alanı, ama Trump'ın çarkları dünyayı tehdit ettiği için farklı. Hangi cümle kendisine ait? Hangi cümle akıl verenlere ait? Tehdit cümleleri mi kendisinin, çark ettiğini itiraf ettiği cümleler mi? Önemli konu bu, dünyanın selameti için. Trump'ın Amerika'sı İran'la savaşı sürdürdükçe petrol fiyatları yükseliyor. Peki petrol fiyatlarının yüksekliği kime yarıyor? Yüksek petrol fiyatları Suudi Arabistan, Rusya, Venezuela gibi büyük net petrol ihracatçısı ülkelere yarar. Bu ülkeler artan fiyatlar sayesinde dış ticaret fazlası yakalar ve kamu gelirlerini büyük ölçüde artırır. Rusya hariç diğer iki ülkenin petrolü dolaylı olarak Amerika'nın sayılır. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kuveyt yüksek fiyatlardan doğrudan devasa bütçe gelirleri elde ederler. Rusya dünyanın en büyük üreticilerinden biri olarak enerji gelirlerini ve ulusal döviz rezervlerini katlar. Venezuela ve Kanada gibi yüksek rezerv veya üretim kapasitesine sahip ülkeler ekonomik rahatlama sağlar. Yerli üretim maliyetleri kurtardığı sürece Amerika küresel fiyat artışlarından ekonomik kazanç sağlar ve enerji sektörüne yatırımlarını arttırır. İşte bu yüzden tam petrol fiyatlarını yüksek tutmak için İran'la savaşı sürdürüyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi en çok hangi ülkelere zarar veriyor? Petrolü dışarıdan alan ülkelere. Petrol fiyatlarının yükselmesi petrol üreticisi İran'a yarıyor mu? Yaramıyor. İran petrolünü Amerika'nın ambargo ve baskıları yüzünden satmakta zorlandığı için Çin gibi ülkelere ucuza satmak zorunda kalıyor. Türkiye en çok petrolü hangi ülkeden alıyor? Türkiye ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında en büyük payı Rusya alıyor. Rusya'yı sırasıyla Irak ve Kazakistan takip ediyor. Türkiye'ye yakınlığı ve fiyat avantajları sebebiyle Rusya toplam ithalattaki en büyük tedarikçimiz. İkinci tarihsel olarak önemli bir tedarikçi olan Irak. Özellikle Kerkük yumurtalık boru hattının durumu ve bölgesel ticaret şartlarına göre listede en üst sıradaki yerini koruyor. İthalatımızın geri kalan kısmı ise ağırlıklı olarak Kazakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden sağlanıyor. Türkiye ham petrol ithalatının tamamına yakınını yurt dışından ithal ediyor. Peki Türkiye'nin iki büyük rafineri şirketi Tüpraş ve Star ham petrolü nereden alıyor? Tüpraş Türkiye'de Koç Holding'e bağlı bir şirket olarak rafineri faaliyetlerini sürdürüyor. Star rafineri ise Azerbaycan petrol şirketi Sokar'a bağlı bir şirket olarak Türkiye'deki rafineri faaliyetlerini sürdürüyor. Tüpraş ve Star Rusya'dan önemli miktarda ham petrol ithalatı yapıyor. Türkiye'den çıkan petrol ne kadar derseniz, Türkiye'de üretilen yerli petrol ülkenin toplam üretim ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılıyor. Türkiye enerjisinin ve ham petrolünün büyük bölümünü dışarıdan almakta, ancak Şırnak, Gabar başta olmak üzere yeni sahalardaki üretim artışıyla bu oran yükselme eğilimi gösteriyor. Türkiye ham petrol ve petrol ürünlerinde %90 civarında dışa bağımlı. Yurt içinde üretilen toplam ham petrolün %44'ü tek başına Şırnak'taki Gabar sahasından sağlanıyor. Artan sondaj çalışmaları ile birlikte günlük yurt içi üretimi 135 bin varil eşiğini aşmış. Yani kısacası Trump İran'ı her vurduğunda ve savaşı uzattığında biz ve bizim gibi petrolde dışa bağımlı olan ülkeleri de vurmuş oluyor. Trump her çark ettiğinde finans dünyasında birileri çok kazanıyorsa çarkların arkasında kimlerin olduğu bellidir. Yeni Şafak gazetesinden Yaşar Süngün'ün makalesini sunduk. Çarkların başındakiler petrolü silah olarak kullanıyor.

Takvim gazetesindeyiz. Bülent Erandaç'ın makalesi var, Algı Oyunları. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün 2. İletişim Şurası'nda ders niteliğinde önemli uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde devleti hedef alanların foyalarının ortaya çıktığını ve hesap vermeye başladıklarını vurguladı. Başkan Erdoğan sözlerine Filenin sultanlarını tebrik ederek başladı. Türk kadınının gücünü ve başarısını tüm dünyaya bir kez daha gösteren Türkiye Milli Voleybol takımımızın muhteşem kızlarının alınlarından tek tek öpüyorum. Sahada gösterdiğiniz inanç, azim ve mücadeleyle sadece şampiyonluğu değil, 86 milyonun gönlünü de bir kez daha kazandınız. Yaşattığınız büyük gurur ve mutluluk için minnettarız, dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında devlet yok ahbap var tezgahını kuranlara sert mesajlar gönderdi. Ahbap soruşturmasına işaret etti. Son haftalarda ortaya dökülen bilgi ve belgeler 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremleri sürecinde neler yaşandığını, hangi oyunların çevrildiğini, devlete ve millete hangi operasyonların çekildiğini, deprem bölgesine ayak basmamış terbiye yoksunu tiplerin nasıl hariçten gazel okuduklarını hepimize çok net biçimde gösteriyor. Kimlerin kimlerle hangi çarpık ilişkiler içinde olduğu tek tek ortaya çıkıyor. Bunların hesabı yargımız tarafından soruluyor, dedi. Başkan Erdoğan sırf hükümeti yıpratmak adına, siyasi iradeye zarar vermek adına her türlü ahlaksızlığın sergilendiğini hatırlattı. Devletle milletin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını söyledi. Başkan Erdoğan yalan haberlerden provokasyonlara, karalama kampanyalarından 5. kol faaliyetleri ve algı oyunlarına uzanan geniş bir alanda son derece sinsi operasyonlarla karşılaştık, dedikten sonra önemli bir noktaya dikkat çekti. Günümüzde olguyla algı arasındaki makas giderek açılırken kitleler algoritma faşizmi denilen bir cendereye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Bu süreçte en fazla zarar gören kavramsa hiç şüphesiz hakikat oluyor. Oysa iletişimin temel amacı doğru ve güvenilir bilgiyi muhatabına en kısa yoldan ve en kısa sürede ulaştırmaktır. Dezenformasyon ve manipülasyonun mebzul miktarda yer aldığı yeni iletişim ortamı bilgiyi güç olmaktan çıkarıp ona yeni bir elbise giydirerek güçsüzlüğün kaynağı haline getiriyor. Başkan Erdoğan 6 Şubat depreminin milletimizin iyi niyeti açıkça istismar edildi. Resmi kurumlarımız iftiralarla töhmet altında bırakıldı. Halkımızı paniğe sürüklemeye dönük tezviratlar üretildi, dedikten sonra dezenformasyonun her çeşidiyle mücadele edildiğini söyledi. Bunu bir milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini belirterek şu sözleri kaydetti. Çünkü günümüzde dezenformasyon yanlış bilgi yaymanın ötesine geçmiş, biz dahil kurumların birlik ve güven duygusunu zayıflatan, demokrasileri tehdit eden asimetrik bir unsura dönmüştür. Dezenformasyonla mücadelemizi bu anlayışla, meselenin taşıdığı hayati önem doğrultusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın makalesini sunduk, Algı Oyunları. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Yarın yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 18, Sure, Mü'minun Suresi 1-74. Ayetler, sayfa 341-345.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yetim sevindirmek. 10 yaşında bir çocuk zaman-ı saadette kaybettiğini babasını kâfirlerle bir harpte. Adı Abdullah olup çok mahzun hali vardı. Oynayan çocuklara bakar bakar ağlardı. Peygamber Efendimiz geçiyorken o yerden Abdullah'ı gördü ve yaklaştı ona hemen. Buyurdu, "Evladım sen niçin oynamıyorsun ve niçin bir kenara çekilmiş ağlıyorsun?" Dedi ki, "Şehit oldu bir cenkte benim babam. Bu yüzden onlar gibi sevinip oynayamam." Resulullah şefkatle sordu ki ona yine, "Sen kardeş olur musun Hasan ve Hüseyin'e?" Çocuk evet deyince sordu ki sonra şunu, "İster misin olasın peygamberin torunu?" Sevinip "çok isterim" deyince de Abdullah, o zaman buyurdu ki yetime Resulullah, "Ey Abdullah, öyleyse torunumsun sen benim. Hadi gel, tut elimden, bizim eve gidelim." Abdullah o serverin bir elinden tutarak yürüdü onun ile çok sevinçli olarak. Sevgili peygamberin evinde çok mutluydu. Yetimliği unutmuş, artık ağlamıyordu. Sonra güzel bir kaftan giyinip üzerine, Resul'den izin alıp geldi oyun yerine. Lakin ağlamıyor ve sevinçten hopluyordu. "Ben peygamberimizin torunuyum," diyordu. Çocuklar Abdullah'ın yanına seyirterek ona şöyle dediler, çok gıpta eğleyerek, "Ey Abdullah, bizler de keşke yetim olsaydık. Kavuştuğun şerefe biz dahi kavuşsaydık." Hazreti Ayşe de anlatır ki şöyle hem, "Benimle otururdu bir gece Fahri Alem. Başını kucağıma koyuverdi bir ara. O aya bakıyordu, bense yıldızlara. Resulün nur cemali dolunaya nazaran daha parlak ve nurlu göründü bana o an. Kendimi tutamayıp ağlamaya başladım. Damladı nur yüzüne iki damla gözyaşım. O zaman buyurdu ki o Resul-ü Müçteba, "Ya Ayşe, niçin ağlıyorsun acaba?" Dedim, "Ya Resulallah, aya baktım ve lakin aydan nurlu göründü bana senin cemalin. Senin güzelliğini görmekten mahrum olan kimseleri düşünüp ağlıyorum ben şu an." Allah'ın peygamberi buyurdu, "Doğru dersin. Ve lakin bu hususta hiç hayret etmeyesin. Zira ay ve güneşin nurunu da evvela bil ki benim nurumdan yarattı Hak Teâlâ. Gördüğün bu yıldızlar, yer, gök, bütün kainat nurumdan yaratıldı. Hatta cümle mahlukat."

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinden ve evliya-i kiramdan olan Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, arzu ve isteklerinin peşinde koştuğu müddetçe zindanda gibisin. İşi Allah-u Teala'ya havale edersen rahata ve selamete erersin buyuruyor Ebu Osman Heyri rahmetullahi teala aleyh.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
2: İyi günler.
0: Buyurun.
2: Ben şöyle bir soru soracaktım. Bu bayanların takı olarak taktığı takılar da altın görünümlü olanlar var. Onları takmak uygun mudur? Veya işte takılar hakkında hangi maden, onları hocamdan öğrenebilir miyiz?
1: Peki efendim.
2: Tamam. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederim.
0: Hocam telefonumuz da yokmuş herhalde.
1: Hay hay. Demin Osman Heyri, Ebu Osman Heyri Hazretleri bir sözünü naklettik de. Eğer nefsine tabiysen zindandasın. Yok. Allah-u Teala iman ettin ve Allah-u Teala tevekkül ediyorsan hürsün. Ha şimdi insanlar diyor, ben hür olmak istiyorum. Halbuki tam köle olmuş. Kimin? Nefsinin kölesi olmuştur. Nefsinin kölesi olmuştur. Şiirlerle menkıbelerde de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz değişik şekillerde mesela onlar anlatılıyor. Burada da aynı şekilde anlatılmış. O şiirlerle menkıbelerde de özü anlatılmış. Bir gün Resulullah Efendimiz aleyhisselatü vesselam Hazreti Ayşe validemizin hanesine geliyorlar. O anda işte güneş batmış, akşam vakti çok yakın. Yani odanın içi böyle karanlık. İğneyle bir şey dikiyormuşmuş. İğneyi düşürmüş. İğneyi ararken bakmış odanın içi aydınlanmış. Bu aydınlık nereden geliyor? Bakıyor ki Resulullah Efendimizin mübarek yüzünden odanın içi aydınlanıyor. Böyle dalmış kalmış. Peygamber Efendimiz onu fark edince ya Ayşe ne oldu buyuruyorlar. Anam babam sana peyda olsun ya Resulallah, ne kadar güzelsiniz. Nurunuz aydınlattı. İşte ondan sonra da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şiirlerle menkıbelerde anlatıldığı gibi değişik şekilde nakiller de var o konuda. Allah-u Teala önce benim nurumu yarattı. Ondan sonra da işte diğer peygamberleri, diğer mahlukatı da o nurdan yarattı buyuruyorlar. İşte Hazreti Ayşe validemizi ağlıyorlar ya. Yani niye fark etmiyorlar sendeki bu güzelliği? Niye fark etmiyorlar?
0: Evet
1: fark edilmiyor. Peygamber Efendimiz'in getirdikleri fark edilmiyor. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam varisi olarak yaratılan İslam alimlerinin kitapları okunmuyor. Onların bildirdiği aynı şekilde okunup ona göre amel edilmiyor. Peki yolculuk nereye arkadaş? Nereye gidiyorsun? Hiç düşündüğü bile yok. Gaflet öyle bir kaplamış ki, nefsi gelmiş kalbine öyle bir oturmuş ki iyi kötüden kötüyü iyiden ayıracak güç takatı falan kalmamış. Ve kıyamet alametleri anlatılırken bir şey dikkatimi çekmişti. Kötüler iş başına gelecek. Ahlaksızlıklar, ahlaksız olanlar itibar görecek. Ahlaksız olanlar itibar görecek.
0: Evet.
1: Yani tamam biz de ahir zamanda gelmişiz ama ya dedim ahlaksız olanlar nasıl itibar görür falan da. Ya Bahattin Bey şimdi son senelerde yaşadığımız şeyler öyle enteresan ki adam mesela hak, hukuk, adalet falan, eşitlik falan filan diyor. Adam imkan eline geçince eline geçirdiği müesseseyi soymuş soğana çevirmiş. Adam hırsız yani.
0: Evet.
1: Değil mi? Adam hırsız. Ya Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hadis-i şerifle medhü sena edilmiş. Hadis-i şerifle metü sena edilen bir kimseye buğz etmek kalbinden, bak bir şey söylemedin, buğz etmek son nefeste imansız gitmeye sebep olabilir. Hele sen dille yaparsan, elle ayakla yaparsan, adam bir tanesi gitti de sandukasına elini böyle arkasına bağladı, televizyonlarda falan görüldü ya.
0: Evet.
1: Sandukasına gidip tekmek attı ya. Dedim bu mutlaka bir belaya düçar olacak. Nasıl bir bela? Yo, geldi adam hırsız çıktı ya. Bilmiyordu zaten hırsız olduğu da. Adam bir çıktı. Aha, bundan sonra 7 sülalesi aynı şekilde temizleyemez onu. Çünkü bundan sonra gelecek olanlar sen kimsin falan. Ha, şu hırsızın oğlu mu? Hırsızın torunu mu? Öyle diyecektir.
0: Evet.
1: Bu dünyadaki ya ahiretteki Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla şimdi ehl-i sünnet alimlerine dini uzatanlar var. Ve dini İslam'a hizmet eden Osmanlı sultanları. Çünkü Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyorlar ki dini İslam'ın batıni bekçileri nüvvet yolu büyükleri, Nakşibendiye büyükleri. Zahiri bekçileri de o dönemde Osmanlılardı. İslamiyet'in bekçisi olanlar sen tutuyorsun oraya buraya aynı şekilde yok şöyleydi yok böyleydi bilmem neydi falan güya Osmanlı'yı anlatıyorsun. Bazı böyle akademik kariyeri olanlar falan. Yok Osmanlı romanın devamıydı falan gibi böyle abuk subuk şeyler. Sırf itibarını lekelemek. Peki sen bunları yapıyorsun da arkadaşım. Kitaplarda bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Herkes yaptığının karşılığını görür. Herkes ama.
0: Evet.
1: Hatta Emir abiler anlatırlardı. Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri hep buyururmuş. Edem bulur. Talebesi ve hocamız Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu hep tekrarlarmış. Edem bulur. Hatta bir gün böyle buyurmuşlar ki kardeşim buyurmuşlar. Ne eden ne bulur? İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. Bu hiçbir zaman değişmez. İnsanların aldandığı bir nokta var. Ben yaptım, ben söyledim, yanıma kar kaldı. Hiçbir şey yanına kar kalmaz. Bak yine kitaplarda enteresan bir hadise dikkatimi çekmişti. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in, küçükler daha, birisini bir dizine, öbürsünü de öbür dizine almış, onları seviyorlar. Onlarla konuşurken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki ya Resulallah bunları çok mu seviyorsun? Evet buyuruyor, çok seviyorum. Ama bunun diyor ikisi de şehit olacak. Öyle deyince Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mahzun oluyorlar. Cebrail Aleyhisselam gidiyor geliyor. Allah-u Teala buyurdu ki Habibime selamımı söyle mahzun olmasın. Mesela peygamberimi şehit edenlerden şu kadar kimseyi helak ettim. Ama Hazreti Hüseyin'i, Hazreti Hasan'ı şehit edenlerden de şu kadar kimseyi ben helak etmeyi murat ettim. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in karşısında olanların her birine bir bela gelmiş. Anlatılan kitapta anlatılan üzere. Her birine bela gelmiş. Seneler geçmiş. Basra'da Dicle Nehri kenarında bir ev. Anadolu'da hala yaygındır. Mesela Konya'da köylerdeki şimdi çatıya döndü çoğu. Düzdamdı. O evet. Düzdam olmasının birçok faydalar vardı. Çünkü üzeri kullanmıyordu. Bulgur kurutulur, tarama yapılır. Ondan sonra meyve sebze şey yapılır. O damın üzerine serilir, orada kurutulurdu. O açıdan da kullanılıyordu. Şimdi çatı yapıldı tabii. Çatıyı çıkıp şey yapmak mümkün değil. Düzdam. Orada da düzdam. Düz örtü. İşte yazın damın üstüne çıkmışlar. Orada aynı şekilde çay neyse şey yapıyorlarsa sohbet ediyorlar mum ışığında. Orada birisi demiş ki ya demiş benim bir şey dikkatimi çekti. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in radıyallahu anh karşısında olanların her birine bir bela isabet etti.
0: Evet.
1: Orada yaşlı bir adam varmış böyle. Demiş sevcindir doğru değil ki demiş ben de oradaydım bana bir şey olmadı demiş adam. Yaşlı. Hayli adam 80 küsur yaşında. Derken adam bir ara eğilmiş mumun üzerine derken aynı şekilde onlar antari şeklinde elbise tutuyorlar. Evet. Antarisi tutulmuş. Gömleği esirmiş. Yanıyor. Bat diye Dicle Nehri'ne kendini atıyor. Nehrin kenarındaymış. Boğulmuş ölmüş gitmiş. Diyeceksin bunu niye anlattın? Eden bulur Bahattin Bey.
0: Evet.
1: Eden bulur. Kim ne ettiyse o olur. Ve Allah-u Teala adaleti mutlak tecelliye verir. Mesela Emir abilerin de devamlı naklettiği kitaplarda olan bir hadise biz de devamlı naklediyoruz. Çünkü hoş bir şey. Ulul azm peygamberlerden olan Musa Aleyhisselam ya Rabbi diyor adaletini görmek istiyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki inanmıyor musun? Ya Rabbi inanıyorum da diyor gözümle görmek istiyorum. Yakinim artsın. Kalbim mutmain olması için istiyorum. Allah-u Teala da peki o zaman diyor. Falan yerde bir kuyu var. Kuyunun hemen yakınında çalılık var. o çalıların arkasına gizlen, olacak olanları seyret. Gidiyor, o çalıların arkasına gizleniyor. Tabi o çalıların arasından kuyunun başına geleni gideni görüyor.
0: Evet.
1: Bakmış bir atlı gelmiş. Atlı atından inmiş, atını sulamış. Ondan sonra kendi suyunu içmiş. Ata binerken bu çalıların arasına görüyor. Eskiden cüzdan yoktu, para kesesi vardı. Para kesesi belinde. O andaki hareket sebebiyle kese yerinden oynuyor, düşüyor. Adam bunu görmüyor. Yani pat diye ses çıkarmadığı için zaten atın daha inceki de hareketinden, kişnemesinden dolayı duymuyor.
0: Evet.
1: Çekip gidiyor. Ondan sonra oraya bir çocuk geliyor bu sefer. O gittikten sonra çocuk kuyudan su çıkarıyor, içiyor. Bir bakıyor yerde bir kese var. Bir kese altın cebine koyuyor. Musa Aleyhisselam görüyor bunu.
0: Evet.
1: O da gidiyor. O gittikten sonra yaşlı bir adam sırtında odun demetiyle kuyunun başına geliyor. Sırtındaki odun demetini indiriyor. Kuyudan su çekerken o atlı bir bakmış beline, aa demiş, para kesesi düştü demiş. O demiş ata binerken düşmüştür veya attan inerken düşmüştür. Geri dönmüş adam atıyla. Geliyor bakıyor ki orada yaşlı bir adam var. Diyor ki ben biraz önce buraya uğradım. Burada su içtim. Ata binerken diyor benim diyor para kesem düştü. Onu diyor sen almışsındır. Ben almadım diyor, görmedim. Yok aldın, görmedin, adamı döverek falan derken adam ölüyor. Atlı çekip gidiyor. O anda Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Adaletimi gördün mü? Musa Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi diyor, kapan temeli karıştı. Parayı alan başkası, öldürülen başkası diyor. Ben diyor anlamadım bu işi. Ben anlamadım. O zaman Allah-u Teala buyuruyor ki ya Musa buyuruyor. Sen diyor şimdi o çocuk parayı aldı gitti diyorsun. O çocuğun babasını o acıdığın sırtında odun demeti olan yaşlı adam bir kese altın için öldürmüştü buyuruyor. Ana kısasa bak ha.
0: Evet.
1: Sittin seni düşünsene. Adalet nasıl daha hak ediyor görüyor musun? Adalet nasıl? Şimdi şeyde yaygın insanlar arasında. Dedim geçti gitti. Yaptım oldu gitti. Oldu gitti değil. Kayda geçti o. Ama Allah-u Teala acele etmez. Bir gün öyle bir tokat gelir ki şimdi o yaşlı adam tokadın nereden geldiğini bilebilir mi?
0: Bilemiyor.
1: O çocuğu bile tanımıyor belki de, tamam mı? O çocuğu bile tanımıyor. Kim tanıdığı şey yaptığını bile bilmiyor. Ya yani Allah-u Teala'nın adaleti mutlak tecelli eder. Mutlak tecelli eder. Dolayısıyla sen şimdi nefsine uyarak istediğini söyle, istediğini yap, istediğini çal, istediğini kandır. Şimdi bak şeyde bu TRT'nin hazırladığı tarihi dizilerde iki şey dikkatimi çekiyor. Senaryoyu kim hazırladıysa doğru yerleştirmiş oraya. Mesela sultanlar diyor ki biz diyor zaferle değil seferle emredildik. Müslüman olarak biz de emirleri yapmakla emredildik. İslamiyet'in emri bu.
0: Evet.
1: Zaferi veren Allah-u Teala. Biz sefere çıkacağız. Rabbimizin emri bu. Bir de orada bir ifade daha kullanıldı. Hani böyle şeyler benim dikkatimi çekiyor. Hakikatların bir gün açığa çıkma gibi bir huyu var ifadesi kullanıldı.
0: Evet.
1: Yani doğrular elinde sonunda bir gün açığa çıkar. Tamam mı? Şimdi ahbap çavuş hikayesiyle devlete karşı devletin yapamadıklarını biz milyarlarca parayı yatırdılar. Herif bir çıktı saate geldi. Tamam mı?
0: Evet.
1: Aracıklar uçtu gitti. Orada iki şey benim dikkatimi çekiyor böyle olaylarda. Bir, haramdan gelen para hayra gitmez. Ya. Kıbrıs'ta kumarhanelerde, İtalya'da kumarhanelere gider, başka bir yere gitmez. Ondan iflah olmaz. Çünkü ben bir zamanlar kitaplarda böyle şey yapıyordum. Açık bilgi verememiştim. Onu Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'nin işte talebelerine yaptığı sohbetlerde ve kitaplarından öğrendim. Efendim işte falanın parası helaldir, tayyiptir, güzeldir. Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh buyuruyorlar ki paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Onu öğrendikten sonra kafamdaki soru işaretleri, istifhamlar gitti.
0: Evet.
1: Adamın parası kumara gidiyorsa, zinaya gidiyorsa, içkiye gidiyorsa, ne bileyim ben ahlaksızlığa gidiyorsa, adam onları yedikçe içtikçe nemmamsa, yalan söylüyorsa, her türlü kötülüğü yapıyorsa, ki param var yapıyorum diyor, tamam, zina ediyorsa, demek ki bu adamın kazandığı para helal değil. Niye? Para çünkü harama gidiyor Bahattin Bey. Haram yerlere gidiyor. Hayra gidemiyor. Evet. Bu adam bir kuruş bir fakire veremiyor. verdiğini zannetse bile de işte böyle bir ahbap çavuş hikayesiyle bir derneğe veriyor. O da aynı şekilde başka şekilde gene kumarhanelere gidiyor, değil mi?
0: Evet.
1: Öyle gidiyor falan. Dolayısıyla yani o söz paranın gittiği yerden geldiği yer anlaşılır. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın.
0: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
3: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, önce kendimiz yaşamalıyız. Kur'an-ı Kerim'de mealen herkes kendine uygun olan işi yapar buyuruluyor. İnsanlar iki gruba ayrılır. Yapıcı ve yıkıcı. Dolayısıyla herkes hangi safta yer aldığına bakmalıdır. Eğer yapıcı safta yer almışsa, yani Allahü Teala'ya iman etmişse, İslamiyet'i din olarak kabul etmişse, Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul etmişse, onun dinine uymuşsa, ahirete inanmışsa, bir mümin olarak yaşıyorsa ve bu uğurda çalışıyorsa çok şükretsin. Bu onun akıbetinin başlangıcıdır. Yani cennete giden yola girmiştir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşacaktır, yolun sonunda cennet vardır. Eğer bir insan, Allah muhafaza etsin, bütün bunlardan mahrumsa, yıkıcıysa, bölücüyse, dedikoducuysa, İmansızsa o da kendine uygun olan işi yapar. Bu da onun akıbetinin başlangıcıdır. Onun yolunun sonu da cehennemdir. İşte herkesin alın yazısı, yani kaza ve kaderi, icraatıdır. Benim alın yazım nasıl diye merak eden icraatına bakmalı. Herkes alın yazısını dünyada icraatıyla ortaya koyar. Kişi ahirette sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifi gösteriyor ki, uygun insanlar birbirini arayıp bulur. Aynı inançta, aynı idealde, aynı hizmette bir araya gelirler. Uygunsuz insanlar da birbirini bulur, onlar da yıkmak için beraber çalışırlar. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attıkları zaman, yılan hariç hayvanlar ve kuşlar ağlaştılar ve etrafında toplanıp İbrahim Aleyhisselam'a bir yardım yapabilmenin çaresini aradılar. Bunların arasında zayıf bir bülbül yavrusu vardı. Kendini ateşe atacağı sırada Allahü Teala Cebrail Aleyhisselam'a "O kuşu tut ve ne istediğini sor." buyurdu. Cebrail Aleyhisselam kuşu tutup ne istediğini sorunca kuş, "Halilullah'ı ateşe atıyorlar. Madem ki kurtarmaya kadir değilim, bari onunla beraber ben de yanayım." dedi. Cebrail Aleyhisselam, "Hayır, öyle yapma. Senin Allahü Teala'dan bir isteğin var mı?" dedi. Bülbül, "Benim dünyada onun adını anmaktan başka arzum yoktur. Bin bir ismi olduğunu işittim, 101'ini biliyorum. Diğer 900 ismi şerifini de bilmek isterim." dedi. Allahü Teala kuşun dileğini yerine getirdi. Şimdi sahralarda öten bülbüller Hak Teala'nın bin bir ismini söylemektedir. İmanımızı muhafaza edip imanla ölmek için dinimizi doğru olarak öğrenip emir ve yasaklara uymamız ve her gün tecdid-i iman duasını okumamız lazımdır. Bugün öfke insanları mahvediyor. Öfkelenmemek için ne mümkünse yapmaya çalışmalı. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını, hayatlarını okumalı, istiğfar etmeli, kabahati kendimizde aramalı. Kusur varsa bendedir demeli. Kendi kusurumuzu görebilmeliyiz. Otokritikte bulunmalı. Şimdi buna öz eleştiri diyorlar. Herkes kendini överken biz kendimizi yermesini bilmeliyiz. Hazreti Ali, Resulullah Efendimizin damadı, ilk Müslüman olan genç ve Allah'ın aslanı olmasına rağmen kendi mübarek sakalı şerifini tutup "Ah nefsim, nedir benim senden çektiğim?" demiş. Bir tutam kıl elinde kalmış. Bugün niye böyle kendimize nasihat etmiyoruz? Kardeşim yanlış yoldasın, kendini düzelt diye ikaz edene teşekkür edeceğimiz yerde gücenirsek büyük hata etmiş oluruz. İmam Rabbani Hazretleri, habercinin vazifesi ancak haber vermektir buyuruyor. Allahü Teala'nın büyük ihsanına kavuştuk. Milyarlarca insana verilmeyen büyük saadet iman ehline verilmiştir. Elhamdülillah iman ettik, Müslümanız. Bu imanın güzelliğini başkalarına da anlatmak zorundayız. Bunun için de önce bu imanın tezahürü bizde teşekkül etmeli. Yalan söylememeli, verdiğimiz sözde durmalı, gıybet dedikodu etmemeli, kimsenin kalbini kırmamalı, güler yüzlü olmalıyız. Ailelerimizi üzmemeli, yani İslam ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Öyle olmalı ki insanlar bizim için "Ah, bir gelse de dinlesek" demeli. Böyle olursak ayrıca konuşup bir şeyler anlatmamıza lüzum kalmaz. Herkes iyiyi kötüyü fark eder, Müslümanlığa rağbet besler. Diğer taraftan Allame-i Cihan olsak, çok faziletli olsak, en güzel kelamlar bizde olsa, fakat halimiz bozuksa hem etrafımıza hem de İslamiyete zarar veririz. O halde önce iğneyi kendimize batıralım. İyi bir Müslüman olmaya, sevip sevilmeye çalışmalıyız. Nefsimize zorluk verenlere dua etmeliyiz. Hakaret edene, aleyhimizde konuşana hediye vermeliyiz. Çünkü bize büyük iyilik etmiş ve günahlarımızı almıştır. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam buyurun.
1: Şimdi Mustafa Bey'in okuduğu o sohbet Emel abiye ait. Emel abilerin buyurdukları.
0: Evet.
1: Orada üzerine basa basa Emel abiler bir şey buyuruyorlar. Kitaplarda bildirilen bir şey var. Onu bizim anlayacağımız şekilde açıyor Emel abi. İzah ediyor. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden entaktır.
0: Evet.
1: Efendim ben işte akademik kariyerliyim, ben sarıklıyım, ben cübbeliyim falan, ben şöyleyim, ben böyleyim falan, hadis biliyorum, ayet biliyorum, Arapça biliyorum, Farsça biliyorum, İngilizce, Almanca biliyorum. Biliyorsun da arkadaş, yani yalancılık var, nemmamlık var, sahtekarlık var, hilekar var, paraya tapar gibi aynı şekilde koşuyorsun.
0: Evet.
1: Oturduğun zaman ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şu kadar konferansa gittim, ben bu kadar konuştum, bu kadar kitabım, bunları anlatıyorum. Ya arkadaş, seni havada uçarken görsen bile şeytan da uçtu, sinek de uçtu, bir kıymeti yok ki. Emel abi onu anlatıyor işte. Amel etmediği müddetçe mesela Emel abiler ısrarlı bir şey buyuruyorlardı. Onu siz de duymuşsunuzdur. İhlas geleceği yere geldi, ihlasa itibarına zarar verecek şekilde hareket etmeyin. Ve Emel abiler bir toplantıda da anlatırlar, kitaplarda var bu. Çocuğuna bile yapamayacağın, yerine getiremeyeceğin sözü verme. Hatta bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu kitaplarda yazıyor ya, ben hep de anlatıyordum.
0: Evet.
1: Bir sokaktan geçiyorlar. Bir kadıncağızın birisi, işte Ashab-ı Kiram'la 3-5 kişiyle beraber oradan geçerken, kadın kapıyı açmış, dışarıda küçük bir çocuğu var. Gel gel, sana taze hurma vereceğim. Peygamber Efendimiz işitmiş bunu. Geri dönüyor o eve. Kapıyı vuruyor, diyor. Kadıncağıza diyor, görebilir miyim diyor o hurmaları. Diyor ki ya Resulallah, diyor, var diyor taze hurma. Çıkartıyor, gösteriyor. Ya 4 yaşındaki 5 yaşındaki çocuğuna diyor, gel diyor, taze hurma var evde, yani eve gel. Aksi halde yalan olur buyuruyor. Ya 3 yaşındaki 5 yaşındaki çocuk için şey yapıyorlar. Yani evet. Evladına bile alabileceğin şeyi, yapabileceğin bir şeyi söylüyor. Sen şimdi kendi çocuğuna diyorsun ki sen şunu bir başar, ben sana helikopter alırım. Vay be. Atma Recep Din kardeşiz diyorlar ya. Evet. Bu kadar atma ya. E çocuk yaptı, onu getirdi. Hadi bakalım baba, helikopter al. Ya dediysek yani helikopter. niye söylüyorsun arkadaş o zaman? Niye yalan söylüyorsun? Alabileceğin şeyi söyle. Eğer diyor bu işi başarırsan oğlum sana şunu alacağım. Parayı da ayırırsın, çocuğunu seyredersin. Yaptı. Artık çocuk alacaksın mı? Demek getir. Çocuğun önüne koy onu. Ha der çocuk. Söz verince sözünde durmak gerekirmiş. Babam söz verdi, verdiği şeyi de yaptı.
0: Evet.
1: Çocuğun kişiliğinde bu gelişir. Hani çocuk fıkraları bir zamanlar ben öğretmenken, böyle ilkokulda yeni gelmiş çocuklara bu çocuk fıkralarını şey yapıyorum. Şimdi bir adam gelmiş falan, ondan sonra evde adam öbür misafir gidiyor. Evdeki adam pencereden görmüş. Ha, gene demiş tıraşa geliyor bu. Çocuk da duymuş bunu. İşte kapının zilini çalınca git demiş. Kapıyı aç. Çocuk kapıyı açmış. Amca sen berber misin demiş. Demiş nereden çıktı oğlum? Babam senin için tıraşa geliyor dedi. Çocuk bilmiyor. Tıraş deyince saç sakal tıraşı biliyor. Tamam mı? Ama öbürüsü yalan söyleyecek. Yani şey yapacak. Gelen de aynı şekilde anlıyor bunu falan. Dolayısıyla hani çocuklara da bir şey söylerken hatta karı kocanın çocuğun yanında aynı şekilde kavga etmesi, bağırışması çok uygun değil yani. Anaya babaya karşı da aynı şekilde soğurlar. Sonra da çocuk evden kaçar.
0: Evet.
1: Senin evde huzuru temin edecek. Peki evdeki huzur nasıl temin edilir? Evdeki huzur işte Emel abilerin o sohbette anlattığı gibi olur. Sen büyüklerin kitaplarını okursan, önce kendin tatbik edersen, yalan söylemezsen, verdiğin sözü yerine getirirsen, evde hanımına, çoluğuna, çocuğuna ve hatta kadınsa kocasına, çocuklarına, komşuna, ondan sonra yakın çevrene, bunlara dinimizin emrettiği şekilde güzel ahlak diye bildirilen bu hususiyetler sende bulunursa, ha falan kimse o gıybet etmez, ha o yalan söylemez mi? Ha yalancının tekidir, nemmamın tekidir ha. Eğer bunu duyurmak istersen git işte ona söyleyiver, o yedi mahalle duyar onu diyorlarsa, o zaman aynı şekilde otur, haline dikkat et. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin ve bu büyüklerin yolundan da ayırmasın inşallah Teala. Şimdi gelelim efendim, özetleyecek olursak, ne kadar ilmimiz olursa olsun, biz o ilmi hayatımıza geçirmedikçe, tatbik etmeyecek hiçbir faydası olmaz. Çünkü İmam-ı Gazali Hazretleri böyle buyuruyor.
0: Evet.
1: Hatta talebesine diyor ki, evladım diyor, doktor olsan ve hastalıklar üzerinde araştırma yapsan ve bir hastalığı çok iyi aynı şekilde araştırdın, buldun, ilacını buldun, sebeplerini buldun. Sen kendin o hastalığa yakalandın. Hastalığı biliyorsun, ilacını biliyorsun, nasıl tedavi. Fakat sen o ilacı kullanmadıkça, o hastalığın tedavisi için lazım olan şartları yerine getirmedikçe, sen de bilirsin ki sen iyi olmazsın. İslamiyet de öyle. Ve çok biliyorum da anlatayım sana. Anlat. Tabii ki sana bir faydası yok. Şeytan da biliyor ama amel etmedi. Efendim gelelim dinleyicimizin sualine. Kadınların dedi dinleyicimiz, yani taktıkları takıların maden açısından nelerden olması gerekir? Fıkıh kitaplarında buyuruyor ki, Hanefi mezhebinde kadınların parmaklarını gümüş ve altın yüzükten başka parmaklarına herhangi bir madenden yüzük takmaları caiz değil. Altın olacak, gümüş olacak. Peki kollarına, boyunlarına? O serbest. Taş da olabilir, demir de olabilir, bakır da olabilir, alüminyum da olabilir, ot da olabilir, tahta da olabilir.
0: Evet.
1: Ya onlar takabilirler. Ama parmaklarına altın ve gümüş. Ama diğer yerlere peki efendim, yani küpe olarak bakır takabilir mi? Takabilir. Yani mahsur söz konusu değil. Ha, sağlık açısından ne olduğunu bilmiyorum. Hani dinleyicimiz dedi ki, yani kadınlar hangi madenden? Sadece istina olarak parmakları istina edilmiş. Peki erkekler? Erkekler zaten diğer uzuvlarına herhangi bir takı takamıyorlar. Yüzüğe, gümüş yüzüğe izin verilmiş. Altına da değil. Erkekler de gümüş yüzük takabilir. Peki altında, alüminyumdu, bilmem neydi falan filan, o da yok. Peki bunun dışında erkek veya kadın. Zaten kadınlar için problem değil. Bir zamanlar mesela Türkiye Gazetesi'nin verdiği rayma bilezikler vardı mesela. Evet. Şifa için, sağlık için. Erkekler de böyle takabilir mi? Demirden olsun veya başka bir maddeden olsun veya taştan, akik taşından olsun takabilir mi? Onlara izin verilmiş. Sağlık açısı itibariyle bunlara izin verilmiş. Onun dışında izin yok. Demek ki kadınlar takı olarak parmaklarına altın ve yüzük takma, altından ve gümüşten yüzük takabiliyorlar. Diğerlerine de aynı şekilde istedikleri madenden takabilirler. Ancak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş, hadis-i şerifte açıklanmış, fıkıh kitaplarında da bizim seviyemizde anlatılmış bunlar. Neye anlatılmış? Kadınların ziynet olarak taktıklarını gizlemeleri, göstermemeleri gerekir. Ne varmış canım, işte benim böyle aynı şekilde yüzüklerim var bir şey. Ondan sonra bileziklerim var, görüversinler. Tabii görüversinler. Allah-u Teala o kadın kulunu korumak için emrediyor gizlediği. Sen Allah-u Teala'nın emrini dinlemeyince, sendeki o bileziği görünce, hatta akrabandan fasık, dünyaya tapan birisi gördüğü zaman bile Olmuyor mu Bahattin Bey? Torunu geliyor, nenesinin aynı şekilde bileziğini, elini kesiyor, bilezikleri alıp gidiyor kolundan, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, komşusu.
1: Komşusu alıp gidiyor. Gösterme buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen de gösteriyorsun diyor. Ondan sonra da aynı şekilde geliyor. Senin parmağını da kesiyor, kopartıyor ve bileğini de kesiyor, alıp gidiyor. Sen onu göstermeseydin o olmazdı. O olmazdı. Ha bazılar diyor ki efendim yapmasınlar, olur başlasın efendim, emrin olur. İnsanlar aynı şekilde o zaman mantıksın sen. İnsanların iyi niyetli olan da vardır, kötü niyetli olan da vardır. Mesela kadının sefere çıkması yanında mahremi olması lazım. Efendim bu kadın aşağı, kadını koruma kurulu ahmak herif. Aşağılamak değil bu. Çünkü kadın Allah-u Teala yaratırken Allah-u Teala yaratmıştır, bedeni zayıftır. Adam hakaretse bilmem ne yapsa biraz sonra aynı şekilde zayıf olduğu için ağlamaya başlar, bilmem ne yapmaya başlar. Veyahut da aynı şekilde erkeği iki erkeği tutar götürür, yine tecavüz eder, öldürür de atar.
0: Bir köşeye atar.
1: Ama yanında onun amcası, dayısı, neyse evliyse, kocası, babası olmuş olsa o kötü niyetli kimseler ona cesaret edemez. E ne oldu şimdi? Ya seni korumak için emrediyor Allah-u Teala. Ben diyor sizi böyle yarattım. Kadın kullarım aynı şekilde yanında böyle mahremi olmayan, hatta o mahremi konusunda mesela amcası dayısı mahremi ya evet. Ama mürtet, kitapsız kafir, bunlarla da sefere çıkamaz ve bunların yanında başını da açamaz. Amcası evet amcası, adamın aynı şekilde ölçüsü yok ya, adamın ölçüsü yok. Ya çok özür dilerim de başkaları şey yapmaz. Önce aynı şekilde o tecavüz etmeye kalkar. Satar bile.
0: Evet.
1: Onun için onlara emanet edilmez. Onun için emanet edilmez. Yani efendim işte amcasıydı, dayısıydı falan yok. Orası da aynı şekilde öyle. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın emirleri insanlara faydalı olmak içindir. Yani kullarını korumak içindir. Bu sebepten dolayı da yani kadınlara tamam İzin verilen şey takılır ama bunu da göstermemesi lazımdır. Peki diğer emirler de böyle midir? Diğer emirler de böyledir. Yani Allah-u Teala'nın emretmiş olduğu diğer emirler de öyledir. Erkek için bildirilen de, ondan sonra kadın için bildirilen de, iyi düşündüğün zaman Cenab-ı Hak hem imtihan ediyor hem de sana lazım olanı bildiriyor. Mesela yapılan araştırmalarda İslamiyet emretmiş. Erkeğe Allah-u Teala ipekli elbiseyi yasak etmiştir.
0: Evet.
1: Değil mi? Altı yüzük takmayı da yasak etmiştir erkeğe. Ya yapılan araştırmalarda bakın, ipek ve altın kullanan erkeklerde kadınsı özellikler başlıyor. Yani biraz argo tabir kullanacağım da, halk arasında öyle değil. İbne diyorlar bunlara, tamam mı? Şimdi gaymi diyorlar, ne diyorlar, evet. Neyse. Oluyor. Değiştiriyor onu. Mesela domuz etini kadına da erkeğe de aynı şekilde yasak etmiş. Mesela yapılan araştırmalarda hayvanlar üzerinde bir tek domuz dişisini kıskanmazmış. Ve domuz yiyen erkek artık karısını, kızını kıskanmamaya başlıyormuş. Enteresan bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi iyi düşündüğün zaman peki niçin emretmiş? Ya domuzu da yaratan Cenab-ı Hak, değil mi? İpek böceğin daha hasıl oluyor. Sunni değilse sunni ipek caiz. Oradan şey yapıyorsa onun özelliği öyle olmuş. Onun için de onu yaratan Cenab-ı Hak olduğu için açıkça bildiriyor ki yani bana iman eden erkek kullarımın ipek giymesini yasak ettim buyuruyor. Bunun faydası bize. Altın kullanmalarını yasak ettim buyuruyor. Bunun faydası bize. Efendim ben her şeyi yaparım. Tabii sen her şeyi yaparsın arkadaş. Ama yaptıkların bedelini de ödersin. Hiç bu şaşmaz. Efendim şimdi olmadı. Olacak. Efendim işte 50 sene, 60 sene, 100 sene falan. Ne ki 50 sene, 60 sene, 100 sene. Sonsuzun yanında kıymeti yok. Hatta Emre abiler buyuruyor ki efendim 1 milyar, 1 trilyon, 1 katrilyon eşittir sonsuz. Bir şey ifade etmez buyuruyor.
0: Evet.
1: Sonsuzun yanında katrilyon bir şey yapar. Bir şeyi yok. Şeyde çocuklukta köyde annemden çok duyardım rahmet eden. Oğlum derdi, hazıra Hasan Dağı yetişmez. Yani şimdi köyden yani tam dağlık bir yer, oradan geliyordum Konya'ya. Konya'nın etrafındaki dağlara bakıyorum. dedim, Hasan Dağı diye duymuyorum. Ne için? Seneler sonra Kayseri'ye gidiyorduk. Baktım bir dağ. Poroslar. Bu ne? Hasan Dağı dedi. Onu mu dedim, gerçekmiş. O kadar heybetli bir dağ.
0: Evet.
1: O zaman annemin rahmetli sözü hatırıma geldi. Onu dedim, bu kadar altın olsa bile kadın derdi. Hasan Dağı bile yetmez. Yetmez. Her gün bir kürek, bir kürek, bir kürek. Bak bu dağ gitmiş. Evet. Oluyor, oluyor. Onun için Allah-u Teala'nın emirlerine uymak, yasaklarına sakınmak dünyada da ahirette de bizim saadete kavuşmamıza sebeptir.
0: Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz. Ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, namazla ilgili bir sorumuz var bugün. Malum işte namazın farzlarını çocuklarına herkes öğretiyor. Namazın içindeki farzlar, dışındaki farzlar gibi. Say deyince saymaya başlayabiliyor çocuklar. Fakat eksik kalan bir şey var sanki. Yani birçok insanın bilmediği namazın farzlarının dışında sünnetleri ve vacipleri var. Bu konudan biraz bahsedebilir miyiz bugün?
2: Şimdi Mustafa Bey, ifade ettiğiniz gibi namazın farzları bu ana direklerdir, temellerdir.
1: Olmazsa olmaz.
2: Evet. 12 tane farzı vardır. Bunun 6'sı namaza başlamadan önce, 6'sı namaza başladıktan sonradır. Bunlardan birisi noksan olursa bu namaz iade edilir. Ama bu direkleri tamamlayan, ana direkleri takviye eden bir de Hanefi mezhebinde namazın vacipleri var. Bunlar da olmazsa olmazına yakındır. Vacipler de Allah-u Teala'nın emridir. Farzlar Allah-u Teala'nın emridir. Vacipler de Allah-u Teala'nın emridir. Bir de ondan sonra onu zinetleyen, daha doğrusu sevabını arttıranlar, onlar da sünnetleridir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış ve göstermiş ve tavsiye etmiştir. Fıkıh kitaplarında İslam alimleri bunları maddeler halinde bildirmişler. Mesela Hanefi fıkıh kitaplarında ve İlmihal kitaplarında namazın vacipleri, farzların dışında, o 12 farzın dışında vacipleri anlatılırken buluyor ki, mesela cemaatle namaz kılarken niyet ettim Allah-u Teala rızası için öğle namazının farzını kılmaya uydum hazır olan imama dedim. İmam tekbir alınca ben de tekbir aldım. Allahu Ekber dedim. Elimi bağladım. Ne yapacağım? Hanefi mezhebinde sadece Subhaneke okur. Başka bir şey okumaz. Evet. Sadece Subhaneke okur. Başka bir şey okumaması vaciptir buyuruyor. İmam ve yalnız kılan farzların iki rekatında ve diğer namazların her rekatında birer kere Fatiha-i Şerife'yi okumak vaciptir. Peki kıraat farz değil mi? Kıraat farzdır. Hanefi mezhebinde Fatiha'yı okumak vacip. Şafii mezhebinde farz. Maliki mezhebinde de farz. 4 ve 3 rekatlı farzların iki evvelki rekatlarında ve diğer namazların her rekatında zamm-ı sure okumak. Mesela sünnet namazların her rekatında, farzlarında ilk 2 rekatta, 4 rekatlı farz namazların ilk 2 rekatında Fatiha'dan sonra zamm-ı sure okumak da vacip midir? Vaciptir. Peki nafile namazlar 4 rekat olarak kılıyorsak, sünnet namazlar da öyle. 3. ve 4. rekatlarında da aynı şekilde zamm-ı sure okumak yine vacip midir? Evet, vaciptir. 3 ve 4 rekatlı farzlarda Fatiha-i Şerife'yi 2 evvelki rekatlarda tahsis etmek hususen. Yani 1. ve 2. rekatta Fatiha-i Şerife'yi hasreten okumak. Bir farzdan öbür farza hemen geçmek. Kıyamdaydık, okumayı bitirdik, hemen rüküye geçmek. Kıyam farzdı, rükü de farz. Orada beklemiyoruz. Sağımıza solumuza bakmıyoruz, beklemiyoruz, geciktirmiyoruz. Geciktirirsek ne olur? Vacibi geciktirdiğimiz için secde-i sehiv gerekir. Fatiha-i Şerife'yi zamm-ı sureden önce okumak. Ha, kalktık elemtereyi okuduk, ondan sonra Fatiha okunmaz. Önce Fatiha, sonra aynı şekilde zamm-ı sure okunur. Kade-i Ula'da 4 rekatlı namazların kade oturmak demektir. 2. rekatının sonunda oturuluyor. Yani 2. rekatında oturuluyor. Buna Kade-i Ula denir. Burada oturmak vacip midir? Evet, vaciptir. Secdeler de birbiri arkasına yapmak. Bir secdeyi yaptık, bekliyoruz. Yok değil. O yaptık, hemen ikincisini tekrar yapmak vacip midir? Tabii. Ve Hanefi mezhebinde namazı bitirdikten sonra Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkmak da vaciptir.
1: Selam vermek.
2: Evet. Maliki mezhebinde farzdır bu.
1: Bir tarafa mı?
2: Bir tarafa, evet. Kafir.
1: Vacip olan.
2: Evet, evet. Vacip olan olur. Vitir namazında kunut tekbiri almak, kunut duası okumak, o da vaciptir. Kunut tekbiri almazsak veya kunut duasını unutursak secde-i sehiv gerekiyor. Çünkü secde-i sehiv bahsinde anlatılırken buyuruyor ki, namazın içindeki vaciplerden birisi terk veya tehir edilirse, terk unutulur yapmazsa veya gecikmeli yapılacak olursa secde-i sehiv yapılır buyuruyor. Bayram namazı kılarken bu fazla tekbirler var. Ramazan-ı Şerif bayramında ve Kurban bayramında zayid tekbirler diye geçiyor. Onlar da aynı şekilde vaciptir. Ve bir de mesela Öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınsa bile imam da sessiz, yani kendi işiteceği seste okumak. Buna ihfa, yani gizli okumak deniyor. Vacip midir? Vaciptir. Peki seste okursa, vacibi terk ettiği için secdeyi sehiv gerekir. Peki cehr, yani sesli olarak okunması gereken yerler var. Mesela akşam, yatsı ve sabah. Cemaatle kılınıyorsa ilk iki rekatlarında Fatiha'yı ve Zamm-ı Sure'yi imam sesli okur. Sessiz okursa vacibi terk ettiği için secdeyi sehiv yapması lazım gelir. Bir de Mustafa Bey, tadil erken. Bu hiç bilinmiyor.
1: Evet. Ne demektir tadil erken?
2: Ne demek? Ayaktayken kitaplardaki ve Peygamber Efendimiz yaptığı gibi, bildirdiği gibi durmak. Yani iki ayağında ucu kıbleyi gösterecek şekilde şu bir el genişliğinde veyahut da bir ayak genişliğinde açmak. Böyle açmak değil ayakları. Bu kadar açmak. Böyle durmak. Efendim hani kilosu fazladır. Ayakta duramıyordur. Ha, o zarurettir. O açar. Ama bunun dışında böyle bir durum söz konusu
1: yani
2: değilse...
1: Yani şu el genişliğinde iki ayağın arası açık,
2: evet,
1: olacak.
2: Evet, iki ayağın arası bu kadarcık açık olacak. Parmak uçları da kıbleyi gösterecek. Bu şekilde duracak.
1: Ha, paralel.
2: Evet, paralel. Bu şekilde mi durması lazım? Evet, bu şekilde durması lazım. Ayaktayken, dururken eller bağlı ve gözlerimiz secde yaptığımız yere bakacak. Sağa sola bakmayacağız. Dimdik duracağız. Rüküye eğildik. Rüküye eğildiğimiz zaman da sırtımız böyle dümdüz olacak. Eğilmemize kalkmamız değil. Duracağız ve üç defa en azından Subhane Rabbiyel Azim diyeceğiz. Semiallahu lümen hamde diye kalktığımız zaman dimdik duracağız. Ondan sonra secdeye gittiğimiz zaman kollar gergin erkeklerin, yine aynı şekilde omuz hizasında gidecek, parmaklar bitişik bu şekilde, kollar da gergin, yere indirilmeyecek şekilde başta bu iki el arasında ve kulak hizasında olacak. Bu şekilde olması lazım. Yani kıyamdan rüküye, rükudan tekrar kıyama dönerken, kıyamdan secdeye giderken iki secde arasında Sübhanallah diyecek kadar durmak. Yani vücut yerli yerine oturacak her rüknü yaparken, kıyamı, rükû, secdeyi, kadeleri, oturmayı yaparken emredildiği şekilde yapmak. Buna tadil erken deniliyor. Ve vaciptir bu. Buna riayet edilmezse namaz 90'dır. Sevabı azalır. Vacipler terk edilirse devamlı surette. Mesela 4 rekatlı farz olan namazları kılırken ister

0: omuzlarına beraber kaldırmak. Yani şunlar böyle değil. Genelde böyle. Şu parmaklar, bu kulak yumuşağına bu şekilde kıbleyi gösterecek şekilde. Evet. Kadınlar da bu şekilde olacak. Yani bu şekilde olması sünnettir. İftita fikunde avuçlarını kıbleye, şu avuç içi kıbleyi gösterecek. Kıyamda sağ elin baş parmağı, ince ve bileğini yapacağın şu yani tarif edilen. Şöyle.
1: Evet, göbek altına.
0: Evet, erkeklerin göbek altına bu şekilde koyması sünnet denir tabii. Kadınlar sağ elini sol el üzerine koymak. Onlar düz koyuyorlar, bu şekilde koyuyorlar, bağlamıyorlar. Eller göbeğin altında ve kadınlar göğüs beraberinde bağlamaları gerekiyor. Her namazın ilk rekatında imam olsun, cemaat olsun, yalnız olsun, Subhaneke okuyor. Niyet etti mesela sabah namazının sünnetini, Allahu Ekber, elini bağlı, hemen Subhaneke okumak. Sünnet midir? Evet, sünnettir. Subhaneke'den sonra Euzu okumak, o da sünnettir. Ve ister namaz kıldıran olsun, ister tek başına namaz kılan olsun, birinci rekattan kalktı, ikinci rekatta Fatiha okuyacak. Fatiha'dan önce besmele okumak. Hanefi de sünnettir, Şafii de farzdır. Terk etmemek lazım. Ve cemaatle kılıyorsak imam Fatiha-i Şerife'yi okuyup ve talim deyince cemaatin sessizce amin demesi de sünnet midir? Sünnettir. Kıyamdaydık, okuduk. Allahu Ekber diyerek rüküye gitmek sünnettir. O tekbiri alarak gitmek sünnettir. Ve diğer tekbirler de öyle. Peki rükudayken Sübhane Rabbiyal Azim 3 defa söylemek sünnettir. Rükudan kalkarken Semiallahu men hamide demek sünnettir. Secdeye inerken Allahu Ekber demek sünnettir. Secdede en az 3 defa Sübhane Rabbiyal A'la demek sünnettir. Birinci secdeden kalkarken Allahu Ekber demek de, inerken de Allahu Ekber demek yine aynı şekilde sünnettir. Secdede de parmaklar böyle açık olmuyor. Bize vaktiyle anlatırlardı, işte şöyle tutulacak değilmiş, böyle tutulacakmış. Parmaklar bitişik, kıbleyi gösterecek secdede. Bu şekilde böyle. Evet. Diyorlardı ki bize, işte şöyle tutacaksın, burun buraya gelecek, kanadını görecek. Peki ensem kanarsa nereden bilecek? Uydurmuş birisi. Böyle. Parmaklar bitişik. Kadın erkek, evet kadın erkek aynı şekilde öyledir. Kadınlar secdede, özür dilerim, erkekler secdede dizlerini yere koyup uyluklarını karnından ayırmak, kadınlar ise uyluklarını karnına yapıştırmak. Yani bunlar şeyde bizimki açık, onlar ise kapatıyor. Kadınlar ise kapatıyor. Erkekler sağ ayağını dikerek şu şekilde oturuluyor. Kadınlar ise iki ayağını da aynı şekilde sağ tarafa çıkararak oturuyor. Sünnet olan şekil bu mudur? Evet. Kade-i Ahire'de, yani İki rekatta namaz kılıyoruz. Sabah namazının sünnetini kılıyoruz. İkinci rekatta oturuyoruz. Kade-i Ahire son oturuştur. Orada ettahiyattan sonra Allahümme salli, Allahümme barik okumak da sünnettir. Şafii mezhebinde farzdır bu. Şafii mezhebinde olanlar Allahümme salli, Allahümme barik okumadan selam veremez. Ama Hanefi mezhebindeki işi acilse ettahiyatı okuduktan sonra selam verip çıkabilir mi? Çıkabilir. Sağına soluna selam verirken başını çevirmek. Selamun aleyküm ve rahmet, böyle değil. Bizzat başını çevirerek selam vermek. Öyle mi yapması lazım? Evet, öyle yapması lazım. Şimdi tabii ayrıca namazın müstehapları da var. Namazın müstehapları da var. Bu dilimiz döndüğü kadarıyla nakletmeye çalıştığımızda namazın içindeki sünnetler. Peki efendim, sünnetler noksan olursa ne olur? Devamlı terk edilirse ne olur? Mesela ben kendim eğitimden geldiğim için mesela 100 üzerinden not veriyorlar. Bunu terk edersen diyelim ki 60 aldın, 50 aldın. Geçerim sınıfı. Geçersin sınıfı. Geçebilirsin. Borçtan kurtulursun. Ama vaciplerini de yavaş yavaş yaparsan derler ki tamam, sen okula gelmişsin, derse de girmişsin, devamsızlık yapmamışsın ama kusura bakma namazın olmamış, sırtta kaldın derler. Ama farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine riayet dersen 60 alırsın, 70 alırsın, 80 alırsın, 90 alırsın, müstahaplarına da 100 alırsın. Hadise bundan mı ibaret? Evet, hadise bundan ibaret.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de önemli bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Saadeti ebediyeden.
1: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey ashabım, siz öyle bir zamanda geldiniz ki, Allahü Teala'nın emirlerinden onda dokuzunu yapıp birini yapmazsanız helak olursunuz, cehenneme gidersiniz. Bir zaman gelecek ki, o zamanın müminleri emirlerin birini yapabilip

0: 9'unu bıraksalar cehennemden kurtulurlar. O zamanda imanı olanlara müjdeler olsun.
1: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
2: Seyyid Ahmedi Bedevi Hazretleri 1. Bölüm. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden künyesi Ebu'l-Fityan ve Ebu'l-Abbas'tır. Lakabı Şihabeddin'dir. Seyyid-i Bedevi diye tanınır. Fas'ta 596, miladi 1200 senesinde doğdu. 675, miladi 1276 senesinde Mısır'da Tanta şehrinde vefat etti. Ahmed-i Bedevi hem şerif hem de seyyittir. Yani Peygamberimizin mübarek torunları Hasan ve Hüseyin'in soyundandır. Ecdadı 73, miladi 692'de Arabistan'da çıkan kargaşalıklar sebebiyle Fas şehrine hicret etti. Seyyid Ahmed-i Bedevi Hazretleri küçük yaşta ilim tahsiline başladı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledikten sonra kıraat-ı seb'a, Kur'an-ı Kerim'in 7 şekilde okunması üzerine ilim tahsil etti. Silsile yoluyla Ebu'l-Hasan-ı Şazili, Seyyid Ahmet Rıfai, Hasan-ı Basri ve Resulullah Efendimiz'e ulaşan alimlerden ilim öğrendi. Çeşitli yollardan Resulullah Efendimiz'e varan hocalarının silsilesi Hacı Muhammed Zihne Efendi'nin Tuhfetür Ragıp isimli eserinde uzun yazılmıştır. İlim öğrenmek için çeşitli beldeleri dolaştı. Oralarda bulunan büyük alimlerin sohbetinde bulundu. Fıkıh ve diğer ilimlerde derin alim oldu. Binlerce veli yetiştirdi. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilir, çok Kur'an-ı Kerim okurdu. Kur'an-ı Kerim okurken çok değişir, bambaşka bir hal alırdı. Şafii mezhebinde olup fıkıh ilminde alimdi. Önceleri çok cesur, atılgan, şecaatli bir mizaca sahipti. Kendisine eza eden olursa onlara karşılık verirdi. Bunun için Attab diye tanınmıştır. Sonraki hallerinde ise gayet sükun ve sükût üzere bulundu. Bu hali o derece olmuştu ki bir şey söylemez, bir şey söylemesi icap edince bunu işaretle anlatırdı. İnsanlardan ayrı, kendi halinde yaşardı. Devamlı oruç tutardı. Sadece birer zeytin ile iftar ve sahur ettiği ve buna 40 gün devam ettiği rivayet edilir. Seyyid Ahmed-i Bedevi, zamanında bulunan evliyanın en büyüklerindendi. Hak aşıkları her taraftan yanına koşarak huzuru ve sohbetiyle şereflenmek için can atarlardı. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin kalplere tesir eden sohbetlerinde buyurdular ki, talebesi Abdülal'ın Tövbe-i Nasuh'un ne olduğunu sorması üzerine şöyle buyurdu. Tövbenin hakikati, geçmiş günahlara pişman olmak, gelecekte olacağı istiğfar etmek, affını istemektir. İşlenen günaha tamamen pişman ve bizar olmak, bir daha o günahı işlememeye canı gönülden azmetmek ve bu çeşit bir tövbe ile kalbi temizlemekten ibarettir. Sadık kimsenin kim olduğu sorulduğunda, sadık o kimsedir ki Allahü Teala'nın hükmünden razı olduktan sonra Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirip Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine uyan, başkasından bir şey istemeyip verilirse şükreden, verilmezse sabreden kimsedir buyurdu. Seyyid-i Bedevi Hazretlerinin talebelerinin büyüklerinden olan Abdülal diyor ki, hocam Ahmed-i Bedevi Hazretlerine 40 sene hizmet ettim. Bir an Allahü Teala'ya ibadetten uzak kaldığını görmedim. Bir gün kendisine dinimizde fakirliğin ne olduğunu sordum. Bana cevaben Hazreti Ali'nin bir kıssasını anlattı. Rivayet olunduğuna göre Hazreti Ali radıyallahu anh Basra çarşısında kibirli bir şekilde yürüyen bir fakiri görüp "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Bir fakir." diye cevap verdi. "Fakrin, fakirliğin alameti nedir?" diye sorunca "Ey Ebu'l-Hasan, Ali bin Ebu Talib, senin ilmin bu kadar ziyadeyken bunun cevabını biz nasıl verebiliriz?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali fakirliğin alametlerini şöyle saydı: Allahü Teala'yı tanımak, onun emirlerini gözetmek, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine yapışmak, daima abdestli olmak, her halde Allahü Teala'dan razı olmak, ondan gelen her şeye rıza göstermek, inanmak, insanların ellerinde olan şeylerde gözü olmamak, Allahü Teala'nın emirlerini yapmakta yarış etmek, gevşeklik göstermemek, insanlara karşı şefkatli ve merhametli olmak, insanlara karşı mütevazı olmak, şeytanı düşman bilmek, eziyetlere sabretmek. Bundan sonra buyurdu ki, ey Abdülal, dünya sevgisinden sakın. Zira sirke, saf balı bozduğu gibi, dünya sevgisi de salih ve iyi amellerini bozar. Yetimlere şefkat, çıplaklara elbise giydirmekle merhamet, açları doyurmakla himaye, garipleri, zayıfları ikram ile korumak adetin olsun. Bu işlerin Allahü Teala katında kaybolmaz. Ey Abdülal, zikre, Allahü Teala'yı anıp hatırlamaya devam et. Bir an bile Allahü Teala'dan gafil olma, onu unutma. Gece kıldığın bir rekat namaz, gündüz kıldığın bin rekattan daha üstündür. Allahü Teala'yı zikretmek kalb ile olur, sadece dil ile olmaz. Allahü Teala'yı hazır bir kalb ile zikret. Allahü Teala'dan gafil olmaktan sakın, çünkü bu gaflet kalbi katılaştırır. Sabır Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermektir. Onun hükmüne rıza göstermek ve emrine teslim olmak demek, nimete kavuştuğunda sevinip ferahlık duyduğu gibi, musibet ve sıkıntı geldiğinde de aynı sevinç ve ferahlığı duyabilmek demektir. Nitekim Allahü Teala Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesinde mealen Peygamber Efendimize hitaben, "Ey Habibim, musibet ve ezaya sabredenlere lütuf ve ihsanlarımı müjdele." buyuruyor. Zühd sahibi olmak, dünyaya düşkün olmamak demek. Dünyevi arzu ve istekleri terk etmek suretiyle nefse muhalefet etmek demektir. Harama düşmek korkusundan dolayı 70 tane helali terk etmektir. Tefekkür etmenin hakikati Allahü Teala'nın yarattıkları hakkında düşünmek, fakat Allahü Teala'nın zatı hakkında düşünmemektir. Ey Abdülal, Allahü Teala'nın kullarından birine bir musibet gelse, bunun için sakın sevinme, gıybet ve dedikodu yapma, insanlar arasında söz taşıma, sana eziyet vereni, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et, sana vermeyene ver. Hocam sonra, ey Abdülal, doğru olan fakir kimdir biliyor musun diye sordu. Ben de, siz bilirsiniz efendim dedim. Bunun üzerine sadık olan fakiri şöyle tarif etti. Sadık olan fakir, hiç kimseden bir şey istemez. Eğer kendisine bir şey verilirse teşekkür eder. Verilmezse sabreder. Sünnet-i seniyye üzere yürür. Bunlar bizim yolumuz üzere yürüyenlerin alametleridir. Yalan konuşmamak, kötü iş ve sözde bulunmamak, haramlara bakmamak, madden ve manen temiz olmak, Allahü Teala'dan korkmak, zikre ve tefekküre devam etmek yolumuzun esaslarındandır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, sadık olan fakirlerle birlikte bulunmakla bazı meseleler öğrendim ki bunlar hikmet cevherlerindendir. İlmi olmayan kimsenin dünyada da ahirette de hiçbir kıymeti yoktur. Hilmi, yumuşaklığı olmayan kimseye ilmi fayda vermez. Allahü Teala'nın kullarına şefkat etmeyen kimseye Allahü Teala katında şefaat yoktur. Sabırlı olmayan kimseye işlerinde selamet yoktur. Takvası, Allahü Teala'dan korkması, haramlardan sakınması olmayan kimsenin Allahü Teala indinde hiçbir kıymeti yoktur. Bu altı hasletten nasibi olmayan kimsenin cennette yeri yoktur. Ben hocam Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin bu nasihatlerini can kulağıyla dinleyip bunlara uygun amel etmeye çok gayret ettim ve bunlara uymakla çok şeylere kavuştum. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Ahmed-i Bedevi Hazretlerini sevenlerden Şeyh Rekin isminde bir zat vardı. Seyyid-i Bedevi bir gün bu zatı yanına çağırıp kendisine, "Ey Rekin, bana ileride büyük bir kıtlık olacağı ilham olundu. Bunun için sen bol miktarda buğday alıp muhafaza et. Kıtlık zamanında insanlar senin biriktirdiğin bu buğdaydan pek çok istifade ederler. Buğday temin edebilmek için uzak memleketlere gitmek zahmetinden kurtulmuş olurlar. O zaman sen elinde bulunan buğdayı insanlardan ihtiyacı olanlara, Resulullah'ın hürmeti için ikram ve ihsan olmak üzere çok ucuz fiyata sat," buyurdu. O da "Peki efendim," diyerek hocasının elini öptü ve oradan ayrıldı. O sıralarda buğday gayet ucuz ve her tarafta bol miktarda mevcuttu. Elinde bulunan bütün parasıyla buğday satın aldı. Bununla da kalmayıp, kendi ailesinden ve akrabasından izin alarak, kendilerinde bulunan ziynet eşyalarını da alıp, onlar ile de buğday satın aldı. Biriktirdiği bol miktardaki buğdayı mahzenlerde muhafaza etti. Bir zaman sonra buğday fiyatları son derece pahalandı ve yakın yerlerde bulunamaz oldu. İnsanlar ihtiyaçları olan buğdayı bulabilmek için uzak memleketlere gitmek ve çok yüksek fiyat ödemek mecburiyetinde kaldılar. Rekin, Ahmed-i Bedevi Hazretlerine gelerek bu durumu arz etti. O da, "Elindeki buğdayı insanlara sat, fakat onlara karşı müsamahalı davran, ucuza sat. Allahü Teala katında bunun sevabı pek fazladır," buyurdu. Rekin mahzenlerini açtı. Çok ucuz fiyattan buğday satmaya başladı. Fiyatı çok düşük tutmasına rağmen çok fazla kâr etti. Yakınlarından aldığı ziynet eşyalarını fazlasıyla kendilerine iade etti. Ailesine gerdanlık, çeşitli ve güzel elbiseler ve ziynet eşyaları aldı. Fakirlere, muhtaçlara pek çok ikramlarda bulundu. Herkes kendisine yaptıkları sebebiyle çok dua etti. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin kalplere tesir eden nasihatlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'ya kendisiyle yakin olabileceğimiz en üstün şey nedir diye sordular. Kibir, riya, haset, gıybet, kin, kızma, dünyaya düşkünlük, uzun emel sahibi olmak gibi insanın içine dair günahları terk etmektir buyurdu. Bunun üzerine insanın batınına, içine ait günahlarının zahirine, dışına ait günahlardan üstün olması nasıl olur diye sorduklarında, çünkü batına ait günahlar terk edilince, zahiri, dış günahlar kendiliğinden kaybolur buyurdu. En şiddetli günah nedir diye soruldu. Bir masiyetin, günahın, masiyet, günah olduğunu bilmemektir. Bundan daha kötüsü nedir diye soruldu. Masiyet olan bir şeyi taat, ibadet olarak bilmektir. Onun için dini bilgileri lazım olduğu kadar mutlaka öğrenmek lazımdır buyurdu. Günah işlendiğinde yapılacak en faydalı iş nedir denildiğinde, bir kimse bir günahı yapıp sonra onu gözünün önüne getirip ölünceye kadar ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günahı işledim diye pişman olup bir daha öyle bir günaha dönmemesidir buyurdu. İşte bu tövbe-i nasuh, yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tövbedir. Allahü Teala'nın beğendiği işlerle meşgul olan kimsenin sakınması gereken nedir dendi. Yaptığı salih amelleri gözünde büyüterek bir hayli ibadet yaptığını, ibadet ve taat hususunda durumunun iyi olduğunu düşünerek günahlarını unutmaktan sakınması gerekir. Çünkü bunda amellerinin onu şımartması ve işlediği günahların azabından emin olması vardır. Böyle bir durum ise tehlikelidir buyurdu. Taat ehli üzerlerinden bir gün bir gece geçtiği zaman taat üzere geçip geçmediği hususunda kendilerini kontrol ederler. Eğer Allahü Teala'nın rızasına uygun geçmiş ise sevinirler. Azalarını salih ameller yapmaları için zorlarlar. Dünya düşüncesini kalplerinden boşaltırlar. Uzun emel sahibi olmazlar. Ecellerini yakın görürler. Dünya hırsını kalplerinden uzaklaştırırlar. Ahiret düşüncesi onların gönüllerini kaplamıştır. Ahirete basiretli bir gözle bakarlar. Sanki ahireti görmüş gibi hazırlanırlar. Temiz, halis ve salih amellerle Allahü Teala'ya yaklaşmaya çalışırlar. Yaşayışlarında Allahü Teala ve Resulünün emrettiği istikamet üzere olurlar. Takvaları arttıkça dünyada yaptıkları ibadet ve taatlerin tadını daha fazla duyarlar. Allahü Teala'dan korkusundan gözyaşları dökerler. İbadetlerini kırık ve mahzun bir kalb ile yaparlar. Onlar ahiret gamıyla gamlanmışlardır. Fazla ve boş söz konuşmazlar. Allahü Teala'yı anmaktan lezzet duyarlar. Bedenleri dünyada fakat kalpleri Allahü Teala iledir. Seyyid Ahmet Bedevi Hazretlerinin pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. İmam-ı Şarani Hazretlerinin Tabakat adlı kitabında şu menkıbe nakledilmektedir. Mısır'da Ebu'l-Gays bin Ketile isminde alim bir kimse vardı. Bir gün yolu Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin metfun bulunduğu beldeye düştü. Oradaki insanların Seyyid Hazretlerine çok büyük ihtimam, hürmet gösterdiklerini görünce, siz de fazla yapıyorsunuz, ona lüzumundan fazla ihtimam gösteriyorsunuz dedi. Orada bulunanlardan biri, "Sen ne diyorsun? O çok büyük bir velidir," dedi. Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin büyüklüğünü anlayamamış olan bu zavallı adam, bu söze daha da içerledi. Fakat bir cevap vermedi. Bu kimse, misafir olduğu için kendisine yemek getirdiler. Yemekte kızartılmış bir balık vardı. Ebu'l-Gays yemek yerken boğazına bir kılçık takıldı. Saatlerce uğraştılar ise de çıkartamadılar. Nice tanınmış doktorlar çağırdılar, onlar da çıkaramadılar. Artık yemekten içmekten kesilmişti. Yataklara düştü. Her geçen gün ızdırabı şiddetleniyor, hiçbir şey de yapamıyordu. Ölecek duruma gelmişti. Nihayet aradan bir sene geçtikten sonra son çare olarak Ahmed-i Bedevi Hazretlerinin kabrini ziyaret edip ruhaniyetinden yardım istemeyi düşündü. Yakınları bunu Seyyid Hazretlerinin kabrine götürdüler. Kabrin yanında oturup kendisine dil uzattığı için pişman olmuş bir kalb ile ve Seyyid Hazretlerinin ruhuna hediye etmek niyetiyle Yasin-i Şerif okurken kendisine bir aksırma hali geldi. Doktorların uğraşarak çıkaramadıkları kılçık orada bir aksırmayla çıkıverdi. O kadar rahatladı ki sevincinden ne diyeceğini bilemedi. "Ya Seyyid Ahmed-i Bedevi, sizin çok yüksek bir veli olduğunuzu şimdi anladım. Ben sizin hakkınızda çok uygunsuz düşünüyormuşum. Sizin büyüklüğünüzü inkar etmenin ne kadar yanlış olduğunu ve böyle düşünmenin ne büyük haksızlık olduğunu şimdi çok güzel anladım. Eski düşüncelerimden dolayı Allahü Teala'ya tövbe ediyorum," dedi. Seyyid Ahmed Bedevi Hazretlerinin kalplere tesir eden nasihatlerinde buyurdular ki, "Afiyet büyük bir nimettir. Emeli, arzu ve istekleri arttırmamak lazımdır. Makam, mevki kapmak için yarış etmek gibi hırs yoktur. İnsanın heva ve arzularına uyması kendisine büyük bir zulümdür. Farzları yapmak gibi taat yoktur. Günahı küçük görmek gibi musibet yoktur. İnsanın kendisini alakadar etmeyen şeyleri terk edip, kendisini ilgilendiren işlerle meşgul olması gerekir. İnsanın en kötü işlerinden birisi gıybet etmesidir. Bu yüzden dünyada ve ahirette zarara uğrar. Hatta o yüzden ona buğz edilir. Melekler ondan uzaklaşır. Şeytanlar sevinir. Gıybet amelleri boşa çıkarır. Herkes yanında sevgisini kaybeder. Değeri kalmaz. Gıybet ile nemime, söz taşımak birbirine yakındır. İkisi de aynı şeyden doğar. İkisi de taşkınlık ve azgınlıktır. Azgın olmayan kimse bunlarla uğraşmaz. Söz taşıyan katil gibidir. Gıybet eden ise leş yiyen gibidir. Azgın kimse kibirlidir. İnsan nefsini bu hastalıklara kaptırınca iftira günahına da girer. Böylece gıybet, kişinin nefsini temize çıkarmak istemesinden ve kendisini beğenmesinden doğar. Gıybetten en büyük beladan kaçar gibi kaçmak lazımdır. Çünkü o, Kur'an-ı Kerim'de haram kılınmıştır. Kalbin manevi hastalıklardan muhafazası için şunlara dikkat etmek lazımdır. 1. Ahlakı güzel olanlarla oturmak. 2. Kur'an-ı Kerim okumaya devam etmek. 3. Fazla yemek yememek. 4. Gece namazlarına devam etmek. 5. Seher vaktinde Allahü Teala'ya yalvarmak, istiğfar etmek. 3 şey vardır ki bunlar bir veli kulda arttıkça güzel halleri artar. 1. Makamı yükseldikçe tevazusu artar. 2. Malı çoğaldıkça cömertliği artar. 3. Ömrü uzadıkça hizmeti artar.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allah korkusundan müminin kalbi ürperdiği vakit, ağacın yaprakları düşer gibi günahları dökülür.

Bugünkü konumuz eden kendine eder. Sevgili dinleyicilerimiz, insanlar yeni bir yıla girince genelde sevinir, neşelenirler. Yüzü ahirete dönük olanlarsa ömürden bir sene daha gittiği ve kabre biraz daha yaklaşıldığı için kendilerini hesaba çekerler. Çünkü Allahü Teala Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde mealen kıyamet günü terazi kuracağım, o gün kimseye zulmedilmeyecektir. Herkesin dünyada yapmış olduğu zerre kadar iyilik ve kötülüklerini meydana çıkarıp teraziye koyacağım. Herkesin hesabını yapmaya yetişirim buyurmaktadır. Allahü Teala kullarına çok merhametli olduğu için bunu haber verdi ki herkes dünyadayken kendi hesabını görsün. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki akıllı kimse ölmeden önce hesabını gören, ölümden sonra kendisine yarayacak şeyleri yapan kimsedir. Zünnun-u Mısri Hazretlerine kul hangi sebeple cennete girer diye soruldukta cevabında 5 şeyle buyurdular. Eğrilik bulunmayan bir doğruluk, gevşeklik bulunmayan bir gayret, gizli aşikar Allahü Teala'yı anmak, zikretmek, yol hazırlığı yapıp ölüme hazırlanarak ölümü beklemek ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmekle buyurmuştur. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri buyuruyor ki, ecel gelmeden, ameller sona ermeden, Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli, af ve mağfirete kavuşmaya çalışmalıdır. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresini arar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere ise çok yazık. İmam-ı Gazali Hazretleri nefsine hitaben buyuruyor ki, ey nefsim, sonra tövbe ederim, iyi şeyler yaparım diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tövbe etmeyi bugün etmekten kolay sanıyorsan aldanıyorsun. Çünkü tövbe geciktikçe zorlaşır ve ölüm yaklaşınca hayvana yokuş önünde yem vermeye benzer ki faydası olmaz. Senin bu halin şu talebeye benzer ki dersine çalışmayıp imtihan günü hepsini öğrenirim sanır ve ilim öğrenmek için uzun zaman lazım olduğunu bilemez. Bunun gibi pis nefsi temizlemek için de uzun zaman mücadele etmek lazımdır. Ömür boşuna geçince bir anda bunu nasıl yapabilirsin? İhtiyarlamadan önce gençliğin, hasta olmadan önce sıhhatin ve sıkıntı çekmeden önce rahatlığın ve ölmeden önce hayatın kıymetini niçin bilmiyorsun? Herkes kendini hesaba çekerek dünyadayken yaptıklarının hesabını görmelidir. Aksi halde ahirette bu hesabın altından kalkmak çok zordur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, ahirette hesaba çekilmeden önce dünyadayken hesabınızı görünüz ve tartılmadan önce kendinizi tartınız. Eden kendine eder. İnsan başıboş olarak yaratılmamıştır. Her yaptığının hesabını verecektir. Bunun için kişinin yaptığı her işi, her davranışı iyi hesap etmesi, iyi araştırması gerekir. Yapılan hareketin başkasına bir zararı var mıdır? Kul hakkı geçiyor mudur, geçmiyor mudur? İyi düşünmek lazımdır. İşin aslını iyi bilmeden alelacele karar vermek insanı yanıltabilir. Hata yapmasına sebep olabilir. Mesela kişi ana babasına nasıl muamele ederse çocukları da ona öyle muamele ederler. Eden bulur. Ne ekersen onu biçersin gibi güzel atasözlerimiz vardır. Vaktiyle bir kimse babasını dövmeye kalkar, etraftan yetişenler, bu ne hal, utanmıyor musun?
İnsan hiç babasını döver mi diye o kimseye bağırırlar ve babasının elinden kurtarmaya çalışırlar. Fakat dövülen şahıs onlara dönüp o perişan haliyle "Bırakın, ben de burada babamı döverdim. Şimdi de aynı yerde evladım beni dövüyor. Onun suçu yok. Ben kendi yaptığımın cezasını çekiyorum," der. Yaptığımız her günahın da bir cezası vardır. Tövbe etmekte gecikmemek lazımdır. Bugün bu dünyada ne yapıyorsak, ne ediyorsak ahirette karşımıza o çıkacaktır. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz. Rüzgar eken fırtına biçer. Zulüm payidar olmaz gibi yapılan iyiliklerin, kötülüklerin, günahların dünyada veya ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını bildiren birçok atasözlerimiz de vardır. Bunları unutmamak gerekir. Lokman Hakim Hazretleri oğluna hitaben buyurdu ki, "Ey oğlum, merhamet eden merhamet bulur, sükut eden selamete erer, hayır söyleyen kâr eder, kötü konuşan günahkar olur, diline hakim olmayan pişman olur. İyilik eden iyilik, kötülük eden de kötülük bulur. İyilik edene malla hizmetle karşılığı yapılır. Bunu yapmayan teşekkür ve dua eder. Yapılan iyiliklere karşılık yapmayanın başına kakılır, kötülenir, incitilir. Çünkü iyiliğe karşı iyilik yapmak insanlık vazifesidir. Er-Rahman suresinin 60. ayeti kerimesinde mealen, iyiliğin karşılığı ancak iyilik olur buyuruldu. Enbiya suresinin 47. ayeti kerimesinde mealen buyuruldu ki, kıyamet günü adalet ölçüsünü ortaya koyarız. Kimseye bir zulüm yapılmaz. Hardal tanesi kadar iyilik eden karşılığına kavuşur. Zilzal suresinin 7. ayeti kerimesinde de mealen, zerre miktarı iyilik yapan onun karşılığını bulur buyurulmaktadır. Abdülehad Serhendi Hazretleri nasihat isteyen talebesine hitaben, Allahü Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir. O halde bilerek, anlayarak söyle, bilerek, anlayarak dinle, bilerek, anlayarak iş yap, bilerek dur, bilerek yürü. Kısaca bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş buyurmuştur. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kamil olur. 1. Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak. Netice olarak atalarımız çalma elin kapısını, çalarlar kapını demişlerdir. Eden bulur sözü de bu manayı işaret eder. Büyüklüğün şanı, sana yapana aynısını yapmak olmayıp, onu affetmek, geçmişteki olaylardan ibret almak ve hiç kimseyi incitmemektir. Şunu unutmamak gerekir ki, bu dünyada ne yaparsak, ahirette karşımıza o çıkacaktır. Yaptığımız günahların tövbesini de geciktirmeden hemen yapmalıyız. Kul haklarını hemen ödemeli.

Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, ibret alınacak hadiseler pek çoktur. Fakat bunlardan ibret alanlarsa çok azdır.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdullah-ı Dehlevi, büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Güler yüzlü görürdü daima onu herkes. Her hali insanlara olurdu ibret ve ders. Bir gün sevdikleriyle bir sohbet esnasında buyurdu ki, bu sıhhat ne nimettir aslında. Göz, kulak, hele akıl ne güzel birer ihsan. Zira şimdi mahrumdur bunlardan nice insan. Soracak Hak Teâlâ mahşerde bize yarın, ki bu azalarını nerelerde kullandın? Nerede heba ettin gençliğini, ömrünü? Bunlara cevap vermek kolay olmaz o günü. Hadiste buyuruldu, hasta olmadan evvel sıhhatin kıymetini bilmelidir mükemmel. Bunun gibi fakirlik gelmeden daha önce zenginliğin kıymeti bilinmeli güzelce. Bir de ölüm gelmeden bu ömür ve hayatın kıymetini bilin ki sorulur size yarın. Bir günde buyurdu ki, çalışmak icap eder. Zira selam vermedi boş durana o server. Çalışan Müslümanı çok seviyor Rabbimiz. Bunlar iki cihanda olurlar üstün, aziz. Şeytan musallat olur boş durana muhakkak. Boş vakit geçireni hiç sevmez Cenab-ı Hak. Bu dünya bir gün biter. Gaflete gelmeyiniz. Arkanızdan süratle geliyor eceliniz. Bir günde buyurdu ki, vefasızdır bu dünya. Sanki hayal gibidir. Yahut tatlı bir rüya. Allah'ın men ettiği ne varsa hep dünyadır. Yani dünya kısaca haram ve mekruhlardır. Atmak için kalbinden dünya muhabbetini dinlemek lazım gelir alimlerin sohbetini. Onların acıyarak şefkatle bir bakması siler atar kalplerden karartı, kir ve pası. Günah işleyenleri görseydi o eğer, derdi ki, ya ilahi, bunlara hidayet ver. Yine buyururdu ki, ahir zaman bu devir. Kızmak zamanı değil, acımak lazım gelir. Cehennem şu anda var, azabı da çok çetin. Günahkar kimseleri bekliyor yakmak için. Kurtarmak gayesiyle kulları cehennemden, cömert davranmalıdır daha önce her şeyden. Para pul yoksa bile bir güler yüz, tatlı dil göstermek gerekir ki bu da fazla zor değil. Hep güler yüzlüydi kendi de hakikaten. Ayrıca şefkatli ve çok cömertti hilkaten. Sözü tesir ederdi gönlüne her kişinin. Zira hep ihlas ile söylerdi Allah için. Söylediği şeyleri yapardı kendi önce. Herkes ibret alırdı onu böyle görünce.

0: İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyorlar ki, kibir sahipleri kendilerinin bir damladan meydana geldiklerini, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.
7: Şimdi başlık var efendim. Devam edelim. Ekranın diğer tarafına geçelim. Sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış ve Türkiye ekonomisi dimdik ayakta diye manşet atılmış efendim. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin turu geçtiği haber de yine sağ üst köşede görüyoruz. Ve kebapçıda rüşvet pazarlığı, çikolata kutusunda teslimat. Çikolata kutusunda kaç para rüşvet gittiği iddiası var. Konuşacağız efendim. O nasıl bir çikolata kutusu anlamadım zaten. Hürriyet, alevlere karşı seferberlik. Ormanda ateş yakmayalım başlığı var. Az önce de başlıklarda bahsetmiştik. Orman yangınları ile mücadelemiz sürüyor. Birçok bölgede durdu orman yangınları, tamamlandı ama ne yazık ki hala daha devam eden yerler de var. Akşam gazetesi, Üsküdar'da kriptolu rüşvet ağı diyerek Üsküdar Belediyesi'ndeki operasyonu yine manşetine taşımış ve veriyi yönetemeyen dijital paraya dijital paryo olur başlığı da Ekonomi Gazetesi'nde efendim. Şimdi hızlıca geçtik, detaylarına birazdan bakacağız, hepsini anlatacağız ama etiketimizi de verelim. Konuşmak lazım efendim. Dünyadaki en büyük problemlerden biri iletişim problemi. Konuşmadan hiçbir şeyi çözemeyiz. O yüzden bugün de konuşmak lazım diye belirledik etiketimizi. Bu etikete X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın, gönderin. Hem alt bantta tüm Türkiye okusun hem de ben de burada sesi dile getireceğim efendim. Günaydın Türkiye başlıyor.
8: Türkiye uzaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Ülkemizde tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracı Ay'a gönderilecek az sonra. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan protokolle emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında indirim ve 12 aya varan vade farksız taksit imkanı sağlanacak az sonra. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı az sonra.
7: Efendim önce bir Balıkesir'e gidelim. İhlas Haber Ajansı muhabiri Bahadır Demir Çeviren şu anda bize Balıkesir'deki son durumu aktarsın. Günaydın öncelikle. Ne durumda şu anda yangın? Tamamen söndürüldü mü? Neler yaşanıyordu? Seni dinliyoruz.
9: Okan Ateş, Balıkesir'den günaydın. Balıkesir deyim yerinde ise alevler karşısında çok ciddi bir sınav veriyor. Dünden bu yana olanları bir toplamak gerekirse dün öğlen saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk noktası, ki burası Balıkesir'in akciğerleri olarak tabir edilen bir nokta, ve yine Gömeç ilçesi hemen hemen birbirine yakın saatlerde iki ayrı yangın ihbarı düştü. Bölgede yaklaşık olarak saatteki hızı 50-60 kilometreye yakın bir rüzgarla bu her iki yangında çok kısa sürede büyüdü. Yaklaşık olarak Balıkesir'de hemen hemen bütün itfaiye, orman ekipleri bölgeye seferber edildi. Dünden bu yana mücadele devam ediyor. Şu anda biz Gömeç ilçesinin Tıfıllar Kırsal Mahallesi'nin içindeyiz. Kameraman arkadaşım Emrah Elmas size görüntüleri iletiyor. Gece boyunca yangın bu bölgede devam etti. İlk olarak Kubaşlar köyünün yakınlarından geçen alevler burada birkaç eve zarar verdi. Arkasından şu anda içinde bulunduğumuz Tıfıllar köyü. Yine burada köyün dışındaki birkaç ahır ve evde zarar meydana geldi. Hacı Veliler Kırsal Mahallesi yakınlarından da geçen alevler halen ilerliyor. Şu anda siz de görüyorsunuz, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme uçakları, yangın söndürme helikopterleri tekrar faaliyetine başladı ve bölgede yoğun bir hava sirkülasyonu söz konusu. Rüzgar ise dünkü 50-60 kilometrelik hızından çok da bir şey kaybetmiş değil. Günün belli saatlerinde rüzgar oldukça bölgede sert esiyor. Bu Balıkesir'deki yangının birinci noktası. Bir diğer noktası Altınoluk'ta ise orada dünkü kadar etkili olmasa da yangın halen devam ediyor. Ve Balıkesir'e de çevre illerden, hatta çevre bölgelerden bu sabah biz çekim yaparken Zonguldak'tan, Karabük'ten, Manisa'dan, İstanbul'dan orman ve itfaiye arabalarını Balıkesir'de gördük. Yangın bölgesine ulaşmaya çalışıyorlardı. Şu anda bizim de bulunduğumuz Tıfıllar Köyü tekrar güvenlik güçleri tarafından herhangi bir tehlikeye sebep olmama adına boşaltılıyor. Balıkesir'den anlatacaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü tekrar size bırakmak istiyoruz.
7: Teşekkürler Bahadır. Kolay gelsin. Balıkesir'deki son durumu aktardı Bahadır bizlere ve umuyoruz tüm noktalarda bu yangınlardan hızlıca kurtuluruz. Ama sabaha çok hızlı başladık. Şimdi yangınla başladık. Bu kez de bir operasyon haberiyle devam edeceğiz. Ankara Etimesgut Belediyesi'nde sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltında. Hemen TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman bize son detayları aktarsın. Sait, günaydın. Neden yapıldı operasyon, belli mi? Kimler gözaltında? Seni dinliyoruz.
10: Evet, Ankara'da bu sabah saatleri itibariyle yolsuzluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Etimesgut Belediyesi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde belediye binası ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Polis ekipleri belediyede arama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın ise rüşvet iddiaları ve belediyedeki bazı ihale süreçleri ilişkin yürütüldüğü iddia ediliyor. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bazı belediye başkan yardımcılarının da gözaltına alındığı öğrenildi. Şu ana kadar soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından kapsamlı bir resmi açıklama yapılmış değil. Ancak operasyonun devam ettiği belediyedeki dijital materyalleri ile bazı evraklar da inceleme amacıyla el konulduğu belirtiliyor. Polis ekiplerinin hem belediye binasında hem de soruşturma kapsamında belirlenen diğer adreslerde çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Önümüzdeki saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmanın kapsamı, gözaltı sayısı ve yöneltilen suçlamalara ilişkinin ayrıntılı bir açıklama yapması bekleniyor. Biz de gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Resmi makamlardan gelecek yeni bilgileri de aktarmayı sürdüreceğiz. Okan Ateş.
7: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin. Sait Kahraman aktardı. Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var. Detaylar geldikçe ilerleyen dakikalarda aktarmayı sürdüreceğiz efendim. Çok hızlı başladık. Gazeteleri aktaralım, başlıkları okuyalım derken iki farklı noktaya canlı bağlantı. Devam edeceğiz, daha yangınlardan da bahsedeceğiz bu arada. Hangi bölgede alevler hala daha kontrol altına alınamadı, mücadele devam ediyor, bunları da anlatacağız ama bir Ankara'nın gündemine dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün Türkiye'ye verdiği zararı rakamlarla anlattı. Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerinde dedi. Erdoğan çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Menzile varıldığında 86 milyon kazanacak dedi.
11: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
12: Terörün Türkiye ekonomisine verdiği zararı rakamlarla anlattı. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
11: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak, İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini vurguladı.
11: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız.
12: Erdoğan sözü orman yangınlarına getirdi. Yangınlara müdahale edildiğini söylediği yanan alanlarda inşaat yapıldığını öne süren muhalefete de tepki gösterdi.
11: Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi.
12: Erdoğan Kıbrıs mesajı da verdi. Yanlış hesap yapanlara net sözlerle seslendi.
11: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati sayesinde Türkiye ile Irak arasında yaşanabilecek bir krizin önüne geçildi. İki ülke arasında 5 anlaşma imza atılacaktı. Ancak Irak Ulaştırma Bakanı kendi alanına giren bölümleri imzalamak istemedi. Erdoğan durumu hemen fark etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı uyardı. Sonra da devreye Irak Başbakanı girdi. Bakın o anlarda neler yaşandı.
13: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
14: Şükran cezilen.
15: Yanlış olmasın. 5 anlaşma değil. Hakan.
12: Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni kalkınma yolu projesine imza atmak istemedi. 5 olarak planlanan anlaşma sayısı 3 olarak anons edildi. O eksiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Erdoğan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Arapçada 5 anlamına gelen Hamse sözüyle uyardı. İki ülke arasında yaşanabilecek kriz Erdoğan'ın dikkati sayesinde çözülmüş oldu.
11: Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesi.

0: 5'e anlaşma değil mi? Orkan, 5'e.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesiyle konuk başbakan Zeydi hemen devreye girdi. Anlaşmayı imzalamak istemeyen ve İran'a yakınlığıyla bilinen Irak Ulaştırma Bakanı Veb Selman El Haseni'yi yanına çağırdı. Zeydi, bakana kalkınma yolunu imzala talimatı verdi.
2: Özellikle kalkınma yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki biz aslında coğrafya doğal olarak bize iki nehir vermiş. Biz istiyoruz ki üçüncü nehri de artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur.
1: Basın toplantısının ardından konuk başbakan ve heyetiyle çalışma yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati sayesinde o anlaşmalar yemekte masaya geldi. Irak Ulaştırma Bakanı ve Türk mevkidaşı Abdülkadir Uraloğlu ile anlaşmaya imza attı.
3: Devam edelim efendim. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık haksız menfaat, paravan danışmanlık sözleşmeleri ve ruhsat karşılığı rüşvet iddiaları yer aldı. İşte operasyonun ayrıntıları.
4: Araştırılmaktan, teftişten çekilen insanlar değiliz.
1: Belediyede kurulduğu öne sürülen rüşvet ağı deşifre edildi. İddiaya göre müteahhitlere ruhsatlar para karşılığında verildi.
4: Geldiğimizin ilk 2 yılında 350 bin kişiye dokunan imar değişikliklerini yapmış isimdir.
1: Üsküdar Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada düğmeye basıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamalarıyla işlem başlatıldı.
4: Burada gelir yargılar, olandır, olmayandır, girer iki tane polis koluna, jandarma koluna, alır götürür, bitti. Biz adaletin karşısında bu kadarız zaten.
1: Soruşturma kapsamında İstanbul'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, İş Takipçisi Adem Altıntaş ve Müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan yer aldı. Soruşturma dosyasında iddia edilen rüşvet sistemine ilişkin çarpıcı ayrıntılar da yer aldı. İddiaya göre yapı ruhsatı süreçleri, belediyenin resmi yetkisi bulunmayan iştiraki Kent AŞ üzerinden yürütüldü. Bu süreçte kriptolu haberleşme sistemi ve özel takip tabloları kullanıldığı öne sürüldü. MASAK incelemelerine göre Kent AŞ ile bazı müteahhitler arasında 1 milyar 78 milyon liralık paravan danışmanlık sözleşmeleri düzenlendi. Bu yöntemle 361 milyon 400 bin liralık haksız menfaat sağlandığı iddia edildi. Mülkiye müfettişliği raporundaysa bazı müteahhitlerin elden dolar cinsinden rüşvet alındığı, buna karşılık mevzuata aykırı iskan ruhsatları verildiği iddia edildi. Nakit ödeme yapmak istemeyen bazı firmalar içinse bağış protokolleri düzenlenerek belediyeye tadilat işleri yaptırıldığı belirlendi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir müteahhidin usulsüz iskan ruhsatı karşılığında başkanın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim ettiğini itiraf ettiği belirtildi. Bu iddianın bas kayıtlarıyla da teyit edildiği tespitine yer verildi. Verilen ifadelerde 2024 yılından itibaren belediyenin imar müdürlüğüyle yapı kontrol müdürlüğünde görev yapan personele maaş haricinde her ay düzenli olarak elden kapalı zarf içinde nakit para dağıtıldığı iddia edildi. İlgili müdürlüklerde görev yapan personelden hiçbirinin kendisine uzatılan zarf içerisindeki ödemeleri reddetmediği ve tüm personelin bu parayı kabul ettiği de ileri sürüldü. Soruşturma dosyasına giren teknik takip tutanaklarında Sinem Dedetaş'la şüpheli MEO arasında diyalog da ortaya çıktı. MEO'nun ayrıntıya girmesi üzerine Dedetaş, "Zoom'dan konuşalım diyorum, hala buradan devam ediyorsunuz. Ben normal telefondan aradım ve başka bir yerden konuşalım." sözleri kayıtlara yansıdı.
5: Mithat Başkanım, merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim, teşekkür ederim başkanım. Siz nasılsınız?
5: İyiyim ben de. Ahmet Başbaydar'ın 40-50 koli ihtiyacı olmuş da onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun.
6: Tamam başkanım.
5: Zaten vardı elimizde diye hatırlıyorum.
6: Nasıl yapalım bunları?
5: Tamam, onu Zoom üzerinden konuşalım.
6: Başkanım, kartları da dağıttık.
5: Zoom'dan konuşalım.

0: Ümraniye'dekilere de dağıtılmak isteniyormuş.
1: Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hala buradan devam ediyorsunuz. Ama ben normal telefondan aradım ya.
0: Tamam başkanım.
1: Başka bir yerden konuşalım, tamam.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri de başsavcılığa 2 adet aykırılık tespit raporu sundu. Raporlarda Üsküdar yenileniyor, geleceğimiz güçleniyor sloganıyla yapılan projelerdeki aykırılıklar yer aldı.
0: Üsküdar Belediyesi operasyonuyla birlikte 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da CHP'nin kazandığı 27 belediyeden 16'sına çeşitli soruşturmalar kapsamında operasyon düzenlenmiş oldu.
3: Bir başka belediye skandalıyla devam. İtirafçı olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Belediyede sigortalı gösterilen ve Yalım'a ait işletmelerde çalışanlara yönelik operasyon yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı.
2: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmış, yasak aşklarıyla siyasette bomba etkisine neden olmuştu.
4: Aldım yanıma, canımdan çok sağladım. Sevdiğim sevgilimi. Düştüm, ava yolladım.
2: Belediyede maaşa bağladıklarına operasyon yapıldı.
4: Gerçekten çok seviyorum ve de bir yıl sonra ben Dolgu'ya çocuk yapacağım. Hem de bir tane değil, iki tane.
2: Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması genişliyor. İddiaya göre belediye şirketlerinde sigortalı gösterilen bazı çalışanlar görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Özkan Yalım'a ait otel, restoran ve eğlence mekanlarında çalışmayı sürdürdü.
5: Biz milliyiz. Biz, ben Uşaklıyım. Uşak'ta 370 bin vatandaşımızın hakkını savuruyorum.
2: Soruşturma kapsamında söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
6: Ben Duygu'yu çok seviyorum. Ava yollarına düştük birlikte.
2: Bu kapsamda 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şu ana kadar 15 kişi gözaltına alındı. 5 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin ise arandığı öğrenildi. Operasyon kapsamında Özkan Yalım'a ait işletmelerde de arama yapıldı. Aramalarda 52 dijital materyalle 36 belgeye el konuldu. Savcılık, belediyeden maaş alan şüphelilerin şirket maaş listelerinde de yer aldığını, şirket adına işlem yaptıklarını belirtti. Soruşturmada kamu zararının 16 milyon 866 bin 240 lira olduğu iddia edildi.
3: Ahmet Davutoğlu, siyaseti bıraktığını ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Onu da izleyelim.
2: Bir dönem sona erdi. Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı. Gelecek Partisi feshedildi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yarının Türkiye'si için başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerinin sonlandırılacağını bildirdi. Kararın siyasetten ve Türkiye mücadelesinden tamamen çekilmek anlamına gelmediğini savunan Davutoğlu sözlerine devam etti.
7: Bu bir teslimiyet kararı değildir. Bu ahlaki bir mesafe koyma kararıdır. Bu siyasetten vazgeçiş değil, herkese siyaseti yeniden düşünme çağrısıdır. Bu Türkiye mücadelesinden çekilmek değil, Türkiye'ye karşı sorumluluğumuzu günlük siyasi hesapların üzerine çıkartmaktır.
2: Ahmet Davutoğlu siyasi hayatında 1 Mayıs 2019 28 Ağustos 2014 tarihleri arasında 60. ve 61. hükümetlerde Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü. 28 Ağustos 2014-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında 26. Başbakan olarak görev yaptı. Davutoğlu daha sonra AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmuştu.
3: Dönelim dış gündeme efendim. Yine konuşacağız Ankara'da neler yaşandığını, gazetelerde neler yazıldı bunlarla ilgili. Anlatacağız hepsini ama konuşmak lazım etiketine de mesajlarınızı bekliyoruz efendim. X'ten yani Twitter'dan. Dış gündemle devam. İran, Ürdün'deki Amerikan üslerine lojistik füzelerle sürpriz bir saldırı düzenledi. Füzelerin havada imha edildiğini duyuran ABD'nin misillemesi gecikmedi. ABD ve Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'taki Haşd-i Şabi hedeflerini vurdu.
2: Orta Doğu'da süren sessizlik 5. gecede bozuldu. ABD-İran savaşında bir kez daha silahlar konuştu.
8: Biz.
2: adı konulmamış ateşkesi bozan ilk hamle Tahran'dan geldi. İran devrim muhafızları ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıları askıya aldık açıklamasından saatler sonra bölgedeki Amerikan üslerine hedef alan sürpriz bir balistik füze dalgası başlattı. Hedefte Ürdün'deki Muvaffak Saati hava üssü ve sınır hatları vardı. Ancak Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Saldırıda Amerikan güçlerinin kayıp vermediği belirtildi. Füze saldırısının hemen ardından misilleme gecikmedi. ABD Hava Kuvvetleri ile Suudi Arabistan savaş uçakları Irak'ta ortak bir hava saldırısına imza attı. Suudi Arabistan'ın doğrudan katıldığı bu saldırıda Irak'ın doğusunda konuşlu İran destekli Haşt-ı-Şabi örgütüne ait mühimmat depoları, lojistik merkezleri ve komuta noktaları hassas füzelerle vuruldu. CENTCOM açıklamasında Şubat-Nisan 2026 döneminde Irak'taki İran yanlısı milisler tarafından ABD vatandaşlarına ve tesislerine yönelik 600'den fazla saldırı girişiminde bulunulduğuna işaret edildi. Açıklamada İran devrim muhafızları ordusu ve desteklediği grupların saldırıları durdurmaları aksi halde ABD'nin yeni askeri müdahaleleriyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu. Suudi Arabistan'da saldırının kendi petrol tesislerine Irak yönünden yapılan İHA saldırılarına cevap olduğunu ilan etti. Haşt-ı-Şabi kaynakları Irak'ın Basra ve Vasit kentlerindeki tesislerinin hedef alındığını, saldırılarda çok sayıda milis üyesinin öldüğünü ve ağır hasar meydana geldiğini doğruladı. ABD ve Suudi Arabistan'ın gece saatlerinde Irak'ın Kerbela kentine düzenlediği saldırıda İran devrim muhafızları ordusuna bağlı 4 askerin öldüğü bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı çok sert bir şekilde vuracağız çünkü sıra bizde. Dün gece bize 5 roket fırlatmayı denediler, hepsini engelledik dedi. Sıcak çatışmanın yeniden tırmanmasıyla birlikte küresel petrol fiyatları güne %3'ün üzerinde artışla başladı. Orta Doğu'da gözler şimdi Tahran ve Washington'dan gelecek yeni adımlara çevrilmiş durumda.
3: Bu kadar sessiz kalabildiği iki ülke. Bakalım daha savaşın seyri nasıl ilerleyecek. Dönelim tekrar Türkiye'ye. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale birçok kentimiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. 4 bölgede tamamen bitti. 6 bölgede de büyük ölçüde kontrol altına aldık dedi.
8: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etti. Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye yakın bazı evler alevlerden etkilendi, vatandaşlar tahliye edildi. Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastalar ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muğla Valisi İdris Akbıyık da açıklama yaptı. Tedbir amacıyla 121 ev ve 202 vatandaşla hastanenin geçici olarak tahliye edildiğini söyledi. Yangını söndürmek için 5 uçak ve 18 helikopter destek verdi. 87 arazöz, 6 iş makinesi, 534 personel bölgede görev yaptı. Yangın tehlikesi ve yoğun duman nedeniyle Fethiye-Antalya karayolu da ulaşıma kapatıldı. Hayır, gel, Yeşil Vatan'ı korumak isteyen gönüllüler de yangın bölgesindeki çalışmalara terinin son damlasına kadar destek verdi.
9: Biz kendimiz Fethiye'liyiz. Seydikemer için yardıma geldik. Biz 3-4 saattir buradayız.
8: Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bazı evler alevlerin ortasında kaldı, evi yanan bir kadın sinir krizleri geçirdi. Yangın kısa sürede büyürken dumanlar gökyüzünü kapladı, yangının tehdit ettiği bölgede yaşayanlar evlerini terk etmeye başladı. Alevler Yazır Mahallesi'ne ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahalesini sürdürdü. Antalya Valisi Hulusi Şahin de çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Antalya'da 12 yangından 10'u söndürüldü, Kumluca'daki sürüyor dedi. 10 konutun kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Şahin, Kaş'ta 3 personelin yaralandığını belirtti.
10: 12 yangın oldu, bunun 10'u söndürüldü. 50 haneyi boşalttık ve 10 adet de şu ana kadar tespit ettiğimiz konut kullanılamaz hale geldi. Kumluca Kemer yolunu trafiğe kapatmış durumdayız.
8: Öte yandan Kumluca Kemer yolu trafiğe kapatıldı. Adrasan ve Olimpos turizm merkezlerine de ulaşım durduruldu. Balıkesir'in oksijen deposu Kazdağ'ında da yangın çıktı. Altınoluk'taki yangına 500'ün üzerinde personelle havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Havanın aşırı sıcak olması ve rüzgar çalışmaları zorlaştırırken büyüyen yangın yerleşim alanlarını da tehdit etti. Balıkesir valisi İsmail Ustaoğlu da 210 evin ekipler tarafından tahliye edildiğini, 2 evle 1 ahırın yandığını söyledi. Antandros Antik Kenti kaza alanında alevlerin tehdit ettiği bölgelerden biriydi. Dumanlarsa körfezin birçok noktasından görüldü. Burası da Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı Köyü. Ormanlık alanda başlayan yangın bir anda büyüdü. İhbar sonrası bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız olarak devam etti. Çanakkale'den de ciğerlerimizi yakan alevler yükseldi. Özel bakım merkezinde kalan yaşlılar da tedbir amacıyla tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatanı korumak için ülkemizin dört bir yanında mücadelemiz kararlılıkla sürüyor başlığıyla yaptığı paylaşımda, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç ve Altıntaş Çanakkale merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Muğla Seydi Kemer, Antalya Kaş, Kumluca, Balıkesir, Edremit, Altınoluk, Çanakkale Ayvacık, Balıkesir Gömeç yangınlarının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı. Antalya'nın Alanya ilçesindeki yangına da aralıksız olarak müdahale edildiğini aktardı.
3: Yangınlara da tekrar bakacağız efendim. Canlı bağlantılarımız olacak. Hem yangın bölgelerine hem de Ankara Etimesgut'a. Operasyonda son durum ne? Anlatacağız. Konuşmamız lazım çünkü. Etiket konuşmak lazım. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: Tarlalar yeşile büründü. 40 derece sıcakta biber hasadı başladı.
1: Sabah 6'da geliyoruz işte, bu güneşin altında. Saat 6'ya kadar, akşama kadar çalışıyoruz işte, sıcaktır.
0: Burası Türkiye'nin ekilebilir en büyük 3. ovası Muş Ovası. İşçiler sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya girdi. Harman köyünde ilkbaharda ekilen biberler hasat ediliyor.
2: Biz kendimiz burada 15 yıldır babamla beraber tarım sektöründeyiz biz. Burada biber, domates, karpuz, salatalık ekilişini yapıyoruz. Bu ekilişimizin şu an biber hasadındayız biz. 2 aylık serüvenin ardından biber hasadımız başladı.
0: Kavurucu sıcak altında Muş biberleri binbir emekle toplanıyor. Boyutlarına göre ayrılıp kasalara yerleştiriliyor. Biberler Türkiye'nin birçok iline yollanıyor.
2: Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Erzurum bölgelerine gönderim yapmak sağlıyoruz.
0: Kendine has aroması bulunan Muş biberi pazarda büyük ilgi görüyor.
2: Gece ve gündüz arasındaki fark nedeniyle, sıcaklık farkı nedeniyle bizim sebzelerimiz hem tane büyüklüğü olsun, hem verim olsun, hem de kalite olarak daha iyi önde oluyor.
0: Yağışlarla birlikte bu yıl biberde rekolte arttı. Çiftçinin yüzü güldü.
3: Sadece tek düşündüğüm hastanın hayatıydı.
0: Hareket halindeki bir sedye, durmuş bir kalp ve o kalbi yeniden attırmak için saniyelerle yarışan beyaz önlüklü bir kahraman. Türkiye pes etmeyi reddeden bu kadının sedye üzerinde yazdığı nefes kesen fedakarlığı konuşuyor.
3: Hastaya baktım, nabzı yoktu zaten. Hemen temel yaşam desteğine başladım orada.
0: Her şey gece yarısı Bursa Sanayi Caddesi'nde meydana gelen acı bir kazayla başladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Akdiz'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam için saniyelerle yarış başlarken olayın en dramatik dönüm noktası koşan bir kadın sağlık personelin gelmesiyle yazıldı.
3: Yani olay yerinden acil servise gelene kadar en azından sedyenin yanında olsam çok etkili bir kalp masajı yapamayacaktım. Bu yüzden sedyenin üstüne çıktım.
0: Yaralı adamın sedyede kalbi durduğu an kahraman sağlıkçı kalp masajına ara vermemek için kendini sedyenin üzerine attı. Bir milisaniye bile durmak hastayı kaybetmek demekti. O da durmadı.
3: 5 dakika içerisinde eğer beyin oksijensiz kalmazsa hiçbir tekel kalmıyor. Ben de biraz da bunu hedeflemeye çalıştım ki 1 dakikanın bile bizim için çok büyük bir önemi var.
0: Milyonlar bu görüntüleri sosyal medyada hayranlıkla izledi. Herkes aynı şeye bakıyordu. Sedyenin üzerinde adeta hastasıyla birlikte ölüme direnen bir doktorun inanılmaz iradesine. Türkiye'nin duygularını ayağa kaldıran o kadın doktor beyaz önlüğü ne anlama geldiğini hepimize yeniden hatırlattı.
3: Çok sağ olsunlar, böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani çünkü bu benim mesleğim. Hepsine çok teşekkür ederim.
0: Fedakar çabayla duran kalbi yeniden çalıştırılan Akdiz yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ama bu görüntüler hafızalarda iz bıraktı.
4: TGRT FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
4: Sistemde online satışım durdu.
5: Tam iyi de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tam iyi.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyü deyü.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımıza bakalım. Gündem çok yoğun. Güne çok hızlı başladık. Önce başlıklar, sonrasında haberlerle devam edeceğiz. Spora da bakacağız. Gelsin efendim başlıklar, ekranlara başlayalım. Erdoğan, terörün faturası 2 trilyon doların üzerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün Türkiye'ye verdiği zararı rakamlarla anlattı. Faturası 2,3 trilyon doların üzerinde dedi. Erdoğan, çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Menzile varıldığında 86 milyon kazanacak dedi. İkinci başlığımıza da geçelim. Bu konuya tekrar değineceğiz efendim. Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye Başkanı Sinem Deretaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık haksız menfaat, paravan danışmanlık sözleşmeleri ve ruhsat karşılığı rüşvet iddiaları yer aldı. Bakacağız efendim buna da. Gazetelerde ne yazdı ekranlara getireceğiz. Üçüncü başlığımıza da geçelim. Davutoğlu siyaseti bıraktı. Gelecek Partisi'ni feshetti. Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktığını, Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Bunu da anlatacağız. Dördüncü başlığımız dış gündemden olacak. O da gelsin ekranlara. Soykırımcı Netanyahu eli boş döndü. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en büyük hedefi Türkiye'nin F-35 sürecini engellemekti. Ama İsrail basını bu konunun konuşulmadığını dahi yazdı. Buna da geleceğiz. Beşinci ve son başlığımız efendim. Birazdan canlı bağlantı da yapacağız. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale birçok kentimiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın açıklaması vardı. 4 bölgede bitti. 6 bölgede de kontrol altında olduğunu söyledi. Hepsini anlatacağız. Etiketimizi de verelim. Sonrasında spor haberleriyle başlayacağız. Bu kuşağı konuşmak lazım etiketine. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Haydi devam edelim.
1: Türkiye uzaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Ülkemizde tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracı Ay'a gönderilecek. Az sonra. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan protokolle emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında indirim ve 12 aya varan vade farksız taksit imkanı sağlanacak. Az sonra. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kandığı maçın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Az sonra.
0: Madem az sonra da verdik, hemen onunla başlayalım. Fenerbahçe Gornik Zabrze ile mücadele etti. Deplasmanda 1-1 berabere kaldı Sarı Lacivertliler. Tur atladı, aması var. Amasını dönünce anlatacağız.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zabrze şehrindeki Zabrze Arena'daki müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 12. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 45+10. Dakikada Sajic'le eşitliği sağladı. Kadıköy'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Sarı Lacivertliler toplamda 2-1'lik üstünlük yakaladı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuna adını yazdırdı. Sarı Lacivertliler Avusturya'nın Sturm Graz temsilcisiyle karşılaşacak.
0: Gornik Zabrze ile karşılaştı Fenerbahçe. Az önce dedim ya amasını anlatacağım diye. Hemen başlayalım anlatmaya. Şimdi Polonya ekibinin takımının kadro değeri 20-25 milyon avro civarında. Yani Fenerbahçe'nin bir oyuncusu kadar ediyor. Ve 180 dakikada hem Kadıköy'de hem de Polonya'da toplam 2 gol attı Fenerbahçe. Biri frikik, öbürü penaltı. İkisi de Talisca'nın ayağından. Yani sadece duran toptan 2 gol geldi. Talisca Kadıköy'de 30 metreden inanılmaz bir gol attı. Şapkadan tavşan çıkardı. Burada savunmanın büyük hatası, Skriniar'ı yere indirdi oyuncu, penaltı. Öyle 2 gol. Onun dışında gol yok. Etkili bir futbol yok, rakibi boğma yok. Neredeyse Polonya'da turu verecekti Fenerbahçe. Yani böyle bir kadro kurup hala daha yıldız transferler alıp şu anda transfer yapmasa bile mevcut kadrosuyla bu takıma içeride dışarıda 5 atması gereken Fenerbahçe güç bela tur atladı. Şimdi rakip Sturm Graz. Yani Sturm Graz'ın da Gornik Zabrze'den bir gömlek üstün takım olduğunu düşünürsek iş daha da zor. Üstelik yine ilk maç Kadıköy'de, ikinci maçta deplasmanda olacak Avusturya'da. İşi çok çok zor Fenerbahçe'nin böyle oynamaya devam ederse. Acil 9 başlığı da var foto maçta. Fenerbahçe turu geçti ama bakın foto maçta ama yazmış. Acele golcü sinyali verdi. Hemen Fenerbahçe'nin bir 9 numara alması lazım. Zaten Vedat Muriç geldi, gelir gelmez sakatlandı. Birçok oyuncu zaten sakatlık geçiriyor. Burada da şu soru işareti geliyor akıllara. Yani İsmail Kartal ne yapıyor bu adamları da bu adamlar bu kadar sakatlanıyor? Bu da bir soru işareti. Yani bir teknik direktör sadece maç kazanmasıyla değil, o oyuncu grubunu korumasıyla da kendisini bir üst klasmana çıkarır. İsmail Kartal'ın böyle bir problemi var. Bunu da çözmesi lazım Fenerbahçe'nin, yoksa sezon boyu çok sıkıntı yaşanır. Acil 9 denilmiş. Talişka'nın penaltısıyla öne geçtik yazılmış ve rövanş maçı. İlk maç haftayı İstanbul'da, rövanşı da 11 Ağustos'ta Avusturya'da oynayacağız. Dünkü etkisiz futbol taraftarı tedirgin etti diye yazılmış Foto Maç gazetesinde. Tabii ki aynı zamanda transfer haberleri de var. Onlara da bakalım. Yine Fenerbahçe için Çalhanoğlu bombası. Geçen sezondan beri istiyor Fenerbahçe Hakan Çalhanoğlu'nu ve yine onun için görüşmeler devam ediyor diye Foto Maç gazetesi yazmış. 32 yaşındaki futbolcu için Dünya Kupası'nda çok etkisiz bir performans göstermişti. Bakalım Fenerbahçe'ye gelecek mi, onu göreceğiz. Ve Galatasaray için de Leao teklifi var. 50 milyon avro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifi yaptığı yazıyor Fener Galatasaray'ın Rafael Leao için. Ve 10 milyon avro da yıllık ücret önerilmiş bu Foto Maç gazetesinin haberi. 50 milyon avro çok ciddi bir teklif. Tam da Milan'ın beklediği rakam. Ama Milan diyor ki herhangi bir kiralama veya satış opsiyonu istemiyorum. Ben bu parayı peşin istiyorum çünkü transfer yapacağım. Orada tıkanan nokta tam olarak o. O nokta çözülürse Galatasaray ya da Fenerbahçe, ikisinden biri alabilir Rafael Leao'yu. Aynı zamanda Salah'a Beşiktaş önerisi, bu işte artık iyice Arap saçına döndü. Ne zaman çözülecek belli değil. Beşiktaş şu Salah'ı ya alsın ya da biz bundan vazgeçelim, bu konu tamamen kapandı diye açıklama yapılsın. Rafa kalktı diye bahsedilmesi yani bir kenarda duruyor. Hala çözmeye çalışıyoruz demek oluyor. O yüzden bu soru işaretinde noktalanması lazım. Hızlıca transferlere de baktık. Daha Ağustos ayı çok hareketli geçecektir. Bir de bir son dakikamız var biliyorsunuz efendim. Etimesgut Belediyesi'nde operasyon düzenlenmiş ve Erdal Beşikçioğlu dahil birçok sayıda gözaltı vardı belediye başkanı ile birlikte. Bununla ilgili de yine arkadaşımız Sait Kahraman'a birazdan bağlanacağız. Bize son gelişmeleri aktaracak. Yaklaşık bir saat önce Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Polis ekipleri Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Mart ayında da bir operasyon yapılmıştı. İştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan bir soruşturma vardı. Bugünkü soruşturmanın tam detaylı kapsamı da ilerleyen dakikalarda bilgiler elimizde geldikçe sizlere aktaracağız efendim. Ama son sıcak bilgi şu: Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Yaklaşık bir saat önce Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda da gözaltı var. Evet, Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun gelişmeleriyle ilgili kısa süre sonra canlı bağlantımız da olacak. Ankara'dan Sait Kahraman bize oradan son gelişmeleri aktaracak. Biliyorsunuz son zamanlarda birçok belediyeye operasyon gerçekleştiriliyor yolsuzluk soruşturmaları kapsamında. Çok ilginç iddialar ve tespitler ortaya çıkıyor. Bugün de sabah saatlerinde yaklaşık bir saat önce Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Ve belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda da gözaltı var. Dediğim gibi birazdan detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. CHP'de işten çıkarılan iki kişi YSK seçmen verilerini izinsiz kopyaladı. İddiaya göre şüpheliler verileri yapay zeka uygulamalarında kullanmaya çalışınca yakayı ele verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla evlerde arama yapıldı. Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
3: Ekrem İmamoğlu döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüzce aktarılan seçmen verileri yine hırsızlık konusu oldu. Partiye geri dönen Kılıçdaroğlu'nun işten çıkardığı genel merkez çalışanları iddiaya göre YSK verilerini yanlarında götürmekle suçlanıyor. CHP'nin suç duyurusu üzerine iki çalışanın evinde arama yapıldı.
4: Başka bir polis!
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi seçmen verilerinin yetkisiz şekilde alındığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda görevden ayrılan parti çalışanı Çetin Fındık'ın kişisel ChatGPT hesabı üzerinden seçmen veri tabanını yeniden kullanılabilir hale getirmeye çalıştığının tespit edildiği öne sürüldü. İddiaya göre şüpheli elindeki seçmen veri tabanı dosyalarını farklı klasörlere taşıdı ve SQL Server sistemine yeniden bağlamak için yapay zekadan teknik destek aldı. CHP, Fındık'ın parti sistemlerine erişim yetkisi bulunmamasına rağmen verilerin şahsi kullanımındaki bir bilgisayarda tutulduğunu öne sürdü. Suç duyurusunda YSK verilerine erişim yetkisi bulunan bir diğer eski çalışan İsmail Yekta Değer'in de süreçte rolü olduğu iddia edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla iki şüphelinin adreslerinde arama yapıldı. İsmail Yekta Değer'in evinde bellek ve kartlar, iki cep telefonu, iki sim kart, iki tablet, bir dizüstü bilgisayar ve bir masaüstü bilgisayar kasası bulundu. Çetin Fındık'ın adresindeki aramadaysa iki cep telefonuyla bir tablete incelenmek üzere el konuldu.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çerçeve yasa öncesi kritik bir toplantı gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Güler, çalışmalar sürüyor dedi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündem çerçeve yasa hazırlıkları. Yasa teklifinin meclise sunulması öncesinde siyasi temaslar hız kazandı. AK Parti heyeti Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
4: Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik olan çerçeve yasa için teklif Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Öncesinde ise mecliste siyasi trafik hızlandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u makamında ziyaret etti.
5: İsteriz ki nasıl komisyon raporu ortaklaşa bir çabanın sonucu olarak ortaya çıktıysa, bu şekilde gerçekleştirilecek olan yasal düzenlemenin de bütün partilerin katılımıyla ve mümkün olan en geniş ittifakla ortaya çıkması sağlanabilsin.
3: 1,5 saat süren toplantı sonrası Abdullah Güler gazetecilerin sorularını cevapladı. Kanun teklifine yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
6: Ne zaman kanun teklifi?
3: Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Partili kurmaylar ve ilgili bakanlarla sürece ilişkin bir toplantı yapıldığı öğrenildi. Yasanın çıkmasıyla birlikte öncelik örgütün silah bıraktığının resmen teyidi olacak. Daha sonra PKK'nın tasfiye süreci başlayacak. Silah bırakan örgüt mensupları Türkiye'ye dönecek. Çerçeve yasa geçici ve müstakil olacak, sınırlı ve süreli olarak çıkarılacak.
0: Şimdi dönelim tekrar Ankara'ya. Sait Kahraman, TGRT Haber muhabiri bize Etimesgut'taki operasyonun detaylarını anlatsın. Başkan Beşikçioğlu dahil 55 gözaltı var. Sait, nedir operasyonun detayları?
7: Evet, Ankara'da CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon yapıldı. Polis ekipleri Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında oldu. 55 kişiyi gözaltına aldı. Mart ayında da Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etim Kent hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı. 4 şüpheli gözaltına alınmıştı o dönem. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bir açıklama yapmıştı. Soruşturmanın başlamasına neden olan şikayeti belediyenin yaptığını açıklamıştı. Beşikçioğlu daha önce belediyemiz tarafından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayet üzerine başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında belediyemiz Sosyal Yardım İş Yeri Müdürlüğü'nde ve sermayenin tamamı belediyemize ait olan Etimkent'te görevli bazı çalışanlarımızla ilgili gözaltı ve arama kararları alındığını kamuoyuna açıklamıştı. Bugün içinde Ankara'da bu sabah hareketli saatler yaşandı. Yolsuzluk soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde belediye binası ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekipleri belediyede arama ve inceleme çalışmalarını sürdürürken çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın rüşvet iddiaları ve belediyedeki bazı ihale süreçlerine ilişkin yürütüldüğü belirtiliyor. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alındı. Şu ana kadar soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından kapsamlı bir resmi açıklama yapılmış değil. Ancak operasyonun devam ettiği belediyedeki dijital materyaller ile bazı evraklarda da inceleme amacıyla el konulduğu belirtiliyor. Polis ekiplerinin hem belediye binasında hem soruşturma kapsamında belirlenen diğer adreslerde çalışmaları yürütüyor. Önümüzdeki saatlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmaya ilişkin resmi bir açıklama bizler de bekliyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkürler Sait. Sait Kahraman bize aktardı Ankara'dan son gelişmeleri. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve 55 kişi, Başkan Beşikçioğlu dahil, gözaltına alındı efendim. Sabah saatlerinde gerçekleşen bu operasyonun ardından Ankara'ya bağlandık. Bize anlattı Sait Kahraman. Daha önce Mart ayında da bir operasyon yapılmıştı. Ankara Batı Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent AŞ'nin hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlattı. Bugün de yine sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir operasyon yapıldı ve Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörün Türkiye'ye verdiği zararı rakamlarla anlattı. Faturası 2,3 trilyon doların üzerinde dedi. Erdoğan, çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Menzile varıldığında 86 milyon kazanacak dedi.
8: Terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.
3: Terörün Türkiye ekonomisine verdiği zararı rakamlarla anlattı. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi yeni bir hikaye yazmaya başlayacak dedi.
8: Terörsüz Türkiye sürecimiz menziline vardığında sadece analar geceleri başlarını yastığa gönül huzuruyla koymakla kalmayacak. İnşallah ülkemiz işte bu ağır ekonomik faturadan da ebediyen kurtulmuş olacaktır. Türk kadar Kürt de, Arap da, Laz da, Çerkez de kazanacak. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 saat süren kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye'de çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini vurguladı.
8: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci, milli meseleleri şahsi çıkarlarının önüne koyan siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bunu da her fırsatta vurguladığım gibi devletimizin nitelikleriyle aziz milletimizin değerlerine halel getirmeden yapacağız.
3: Erdoğan sözü orman yangınlarına getirdi. Yangınlara müdahale edildiğini söylediği yanan alanlarda inşaat yapıldığını öne süren muhalefete de tepki gösterdi.
8: Yanan alanların tamamı yeniden tohum ve fidanla buluştu. Yalan ağzına yuva yapmış birilerinin iddia ettiği gibi yanan alanlara temel atılmadı. Tohum atıldı. Oralarda oteller değil, fidanlar yükseldi.
3: Erdoğan Kıbrıs mesajı da verdi. Yanlış hesap yapanlara net sözlerle seslendi.
8: Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliğini, özden gelen haklarını ve Doğu Akdeniz'deki meşru menfaatlerini yok sayan hiçbir girişimin başarıya ulaşması söz konusu olamaz. Kıbrıs'ı yeni askeri yapılanmaların ve jeopolitik hesapların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin attığı her adımı dikkatle takip ediyoruz.
0: Tekrar yangın gündemine dönelim efendim. İki farklı noktadan bağlantımız var. Hem Balıkesir'e hem de Muğla'ya gideceğiz ama önce Balıkesir. Çünkü alevleri hala görüyoruz orada. Bahadır Demirçeviren bize anlatsın. Arkanda hala alevler görünüyor Bahadır ve müdahale de devam ediyor. Nedir şu anda orada son durum? Enerjisi düşürüldü mü yangının?
9: Yangın bitti ya.
0: Anda bizi duymuyor. Birazdan tekrar Bahadır'a bağlanacağız, bize anlatacak Balıkesir'den. Muğla'ya da bağlanacağız, anlatacağız efendim. Çünkü iki noktada da hala daha alevleri kontrol altına alma çabası devam ediyor. Enerjileri tabii ki düşürüldü ama tam anlamıyla noktalanmadı yangınlar efendim. Biz haberle devam edelim şimdi Ankara'nın gündemiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati sayesinde Türkiye ile Irak arasında yaşanabilecek bir krizin önüne geçildi. İki ülke arasında 5 anlaşmaya imza atılacaktı ancak Irak Ulaştırma Bakanı kendi alanına giren bölümleri imzalamak istemedi. Erdoğan durumu fark etti. Hemen Dışişleri Bakanı Fidan'ı uyardı. Sonra da devreye Irak Başbakanı girdi. İşte imza töreninde yaşananların ayrıntıları.
10: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
11: Şükran cezilen.
12: Yanlış olmasın. 5 anlaşma değil mi?
3: Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni kalkınma yolu projesine imza atmak istemedi. 5 olarak planlanan anlaşma sayısı 3 olarak anons edildi. O eksiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Erdoğan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Arapça'da 5 anlamına gelen Hamse sözüyle uyardı. İki ülke arasında yaşanabilecek kriz Erdoğan'ın dikkati sayesinde çözülmüş oldu.
8: Irak üzerinden sağlanmasını esas alan kalkınma yolu projesinin mevcut gelişmeler karşısında her zamankinden daha önemli hale geldiğini görüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi külliyede kabul etti. İki ülke arasında kritik anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Kerkük petrolüne ortak oldu. İki ülke arasında 5 ayrı anlaşma imzalanacaktı ancak törende 3 anlaşma duyuruldu. Bunun sebebinin Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni'den kaynaklandığı öğrenildi. Iraklı bakanın İranlı milis grup Bedir örgütüne yakın olduğu ve bu nedenle de kendi alanını ilgilendiren 2 anlaşmaya imza koymak istemediği öğrenildi. Anlaşma sayısındaki eksiklik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Hemen Dışişleri Bakanı Fidan'ı Arapça'da 5 anlamına gelen Hamse sözüyle uyardı.
10: Anlaşmaların teati töreni sona ermiştir. Arz ederim.
11: Şükran cezilen.
12: Yanlış olmasın. 5 anlaşma değil mi? Hakan. Hamse.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamlesiyle konuk başbakan Zeydi hemen devreye girdi. Anlaşmayı imzalamak istemeyen ve İran'a yakınlığıyla bilinen Irak Ulaştırma Bakanı Vef Selman El Haseni'yi yanına çağırdı. Zeydi bakana kalkınma yolunu imzala talimatı verdi.
13: Özellikle kalkınma yolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'yla dedim ki biz aslında coğrafya doğal olarak bize 2 nehir vermiş. Biz istiyoruz ki 3. nehri de artık bu nehir ekonomi nehri olsun ve bu da tabii ki kalkınma yoludur.
3: Basın toplantısının ardından konuk başbakan ve heyetiyle çalışma yemeğine geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkati sayesinde o anlaşmalar yemekte masaya geldi. Irak Ulaştırma Bakanı ve Türk mevkidaşı Abdülkadir Uraloğlu ile anlaşmaya imza attı.
0: Şimdi gidelim Balıkesir'e. Bahadır Demirçeviren bize oradaki yangındaki son durumu anlatsın. Hala daha arkasında alevler mi müdahale devam ediyor? Bahadır sendeyiz.
14: Okan Ateş, yangının sıfır noktasındayız, yangının içindeyiz. Bulunduğum yer Ayvalık, Balıkesir'in Ayvalık ilçesiyle İzmir'in Bergama ilçesini birleştiren ana yolun üzeri. Yangın bu noktaya kadar geldi. Kameraman arkadaşım Emre Elmas sizlere ulaştırıyor. Geniş bir alana yayıldı. Orman Müdürlüğü ekipleri burada arkamda bulunmuş olan anayola yangının ulaşmaması için burada yoğun bir çaba sarf ediyor. Duman dumana, zor şartlarda bir mücadele var. Ekiplerin mücadelesini de sizler de izliyorsunuz şu anda. Hem itfaiye ekipleri hem Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yaklaşık olarak 750 personelle dünden beri yangına müdahale ediyor Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri. Yangının dünkü kadar alevli olmadığını belirtelim ama yer yer rüzgarın da hızını arttırmasıyla belli noktalarda patlama yapıyor. Şu anda da Bergama Ayvalık Karayolu'nun yanına kadar geldi. Zaten jandarma unsurları yolu trafiğe kapatmış durumdalar şu anda. Müdahaleler de sürüyor. Burada birçok ekip var. Şu an mesela İstanbul İtfaiyesi burada. Zonguldak'tan, Karabük'ten gelen orman ekipleri de burada. Çetin bir mücadele olarak devam ediyor. Balıkesir'den, yangının içinden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkürler Bahadır Demirçeviren, kolay gelsin. İşte görüyorsunuz hala daha yangın tam olarak söndürülebilmiş değil, etkisi devam ediyor. Çevre illerden de destek ekipleri şu anda Balıkesir'de yangını söndürebilmek için canla başla çalışıyorlar efendim. Yeni gelişmeleri de yangın bölgelerinden aktarmaya, canlı bağlantılara devam edeceğiz efendim. Kısa bir süre önce Balıkesir'e bağlandığımızda hala daha ormanlık alanda o yangının devam ettiğini gördük. Tam Balıkesir ile İzmir'i birbirine bağlayan otoyol üzerinde şu anda devam ediyor ormanlık alanda yangın. Bir de Muğla'ya gidelim. Muğla'da da son durum ne, ona da bakalım. Eren Ayhan bize anlatsın. Orada da hala daha alevler devam ediyor mu? Nedir son durum? Dönelim Eren Ayhan'a. Eren, şu anda son durum ne? Arkanda alevler görünmüyor ama sanırım bir yamacın olduğu noktadasın. Aşağıda devam ediyor mu? Tam olarak etkisi geçti mi? Ekipler müdahale ediyor mu? Nedir son durum orada?
15: Evet, gece boyunca orman işçileri adeta alevlerle savaştı. Ve sabah gün ardında ise helikopterler ardı ardına kalkarak bulunduğumuz bölgedeki alevlerle mücadele etti. Aslında bizim bulunduğumuz bölge yamaç değil. Burası bir köy ve köydeki birçok hane yanmış durumda. Ve şu anda gördüğünüz gibi bir traktörü görüyoruz. Burası Çatak Mahallesi, 400 nüfuslu bir köydü. İşte gördüğünüz gibi traktörünü götürememiş bir köylü vatandaşımız. Ve aynı şekilde kameraman arkadaşım gelirse hemen... Burada Çatak Mahalle Camisi var. Caminin yanındaki evlerin hepsi neredeyse yanmış durumda. Gördüğünüz gibi şimdi ileride Hasan amcanın evi var ve bu evde maalesef yanmış durumda ve alevlere teslim olmuş durumda. Gece boyunca buralarda çalışmalar sürdü. Alevlerle mücadele edildi. Tabii ki hava karardığında havadan müdahale olamadığı için karadan müdahale ettiler. Gördüğünüz gibi motorun halini görüyorsunuz, tamamen yanmış durumda ve kurtaramamış, anahtarı bile üzerinde kalmış. Ve bu ev, bu araç buradaki Hasan amcaya aitti ve Hasan amcaya ulaşamadık. Köyden tahliye edildi. Bu oturduğu evdi ve gördüğünüz gibi ev tamamen küle dönmüş durumda. Aynı şekilde şöyle bir bilgi verebiliriz. Dün akşam saatlerine kadar 20 helikopter ve 5 uçak bölgede havadan müdahale etmişti ve gece boyunca tam 1140 orman işçisi karadan adeta alevlerle savaştı ve burası Hasan amcanın evi de hemen yan tarafında ahırı vardı. Ahırdaki hayvanlar da telef oldu. Ve şöyle söyleyelim, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediyeler, DSİ ve birçok kurum koordineli bir şekilde sahada çalışmalarını gece boyunca sürdürdü ve hiç bir şekilde koordinasyon merkezinden ayrılamadılar. Özellikle Muğla Valisi İdris Akbıyık sabaha kadar koordinasyonun başında durdu. İleride 4 hane daha var. Aynı şekilde bu köy 400 haneli demiştik ve Diğer haneler de yanmış durumda. Dağınık bir bölgede. Burası da bir ahırdı. Buradaki hayvanlar da maalesef telef oldu. Ve buradaki dumanlar tüm mahalleyi ve Seydi Kemer'i kaplamış durumda. Şöyle söyleyelim, şu anda havadan müdahaleler devam ediyor. Ardı ardına helikopterler, sortilerle alevli olan bölgeleri söndürmeye çalışıyor. Kısmi olarak kontrol altına almış diyebiliriz. Ama sevindirici olan rüzgarın kesilmesi ve şu andaki durumlar bunlar. Ama dediğim gibi gece boyunca orman işçileri adeta savaştı alevlerle ve söndürmek için büyük mücadele sarf etti. Şu anda tamamen söndürülmüş diyemeyiz ama kısmi olarak Seydi Kemer ilçesine sirayet etmeden o bölgeden alevleri söndürdüler. Yoğunluk yok ama zaman zaman tütmeler var. Bazı bölgelerde alevler oluşuyor. Bunun için de havadan, karadan müdahaleler devam ediyor diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
16: TGRT FM.
17: Şimdi reklamlar.
18: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
20: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
21: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
17: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş?

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
0: TGRT FM Haber.
3: Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 13 ismin test sonuçları pozitif açıklanırken, Adli Tıp Kurumu'nda örnekler veren Kübra Altay'la Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde atı olan ve yarış camiasında tanınan Melis Selçukoğlu'nun da test sonuçları pozitif çıktı. İki ismin de uyuşturucu kullandığı saçlarından alınan örneklerden anlaşıldı.
4: Üzücü bir haberle devam edeceğiz. MasterChef Türkiye'nin 2021 yılı şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti. Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümünün üzerine başsavcılık harekete geçti.
5: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum.
3: Hazırladığı birbirinden lezzetli tabaklarla MasterChef'e adını altın harflerle yazdırmış, şampiyonluğu kazanmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
5: Teşekkürler.
3: 2021 yılı MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan yakınları bir süre haber alamadı. Kaşıkçı'ya telefonla ulaşamayan yakınları Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı Sarıyer Kilyos'taki evine gitti ve korkunç manzarayla karşılaştı. Ünlü şef evinde hareketsiz halde yatıyordu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
5: Aslen Tokatlıyım.
3: Kızıl Sakal lakaplı Eren Kaşıkçı'nın ölümü ardında büyük bir soru işareti bıraktı. Ölümün ani ve şüpheli bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünlü şefin kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
6: Asıl bari.
5: Kimle geldi?
7: Eşimle.
5: Eşimle.
3: Bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı, gastronomi kariyerine kendi işlettiği restoranında devam ediyordu. Ondan geriye bu görüntüler kaldı.
8: Tebrikler.
5: Selam gönder.
7: Çok sağ olun.
5: Selam olsun.
8: Harika bir yemek yedin bize. Teşekkürler.
4: Gerçekten hayat dolu, cıvıl cıvıl biriydi. Savcılıkta şüpheli buldu bu ölümü. Bakalım araştırmanın ardından ölüm nedeni ne olarak çıkacak? Bugün yarın belli olur zaten. Onu da TGRT Haber ekranlarında sizlere aktarırız efendim. Devam edelim. Meclis lokantasında stajyer öğrencilere cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla yargılanan 4 sanavi

0: verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda mağdur anlatımlarının birbirini doğruladığına dikkat çekildi.
1: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk. Olmaya birlikte devam edeceğiz.
2: Henüz lisedeydiler. Staj için meclise geldiler. Hayalleri meclis lokantasında kabusa dönüştü. Cinsel taciz ve istismarla karşılaştılar. O taciz davasında sanıklara ceza yağdı. Mahkeme Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verdi. Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.
3: Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur.
2: Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki stajyer öğrencilere yönelik cinsel istismar ve taciz davasının gerekçeli kararını da açıkladı. Mahkeme cinsel suçların çoğunlukla kapalı ortamlarda işlendiğine dikkat çekti. Bu nedenle mağdur beyanlarının diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kararda mağdur anlatımlarının kendi içinde tutarlı olduğu ve elektronik delillerle desteklendiği belirtildi. WhatsApp yazışmaları, tanık ifadeleri ve diğer delillerin olay örgüsüyle uyumlu olduğu kaydedildi. Mahkeme, sanıkların kamu görevinin sağladığı nüfuzu stajyer öğrenciler üzerinde kullandığı değerlendirmesinde bulundu. Mesajlar yanlış yorumlandı yönündeki savunmalarsa dosyadaki deliller karşısında kabul görmedi.
0: Dönelim tekrar dış gündeme efendim. ABD Başkanı Donald Trump'la görüştü İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. En büyük hedefi Türkiye'nin F-35 sürecini engellemekti. Ancak İsrail basınına göre bu konu o toplantıda gündeme dahi gelmedi.
2: Beyaz Saray'daki kritik zirvede ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu masadan eli boş döndü. Türkiye'ye F-35 satışını engellemek isteyen Netanyahu görüşmede konuyu dahi açamadı. Kritik görüşmenin detaylarını İsrailli Yedot Ahronot gazetesi yazdı. Buna göre Netanyahu'nun Türkiye'nin F-35 sürecine ilişkin beklentileri Beyaz Saray'da karşılık bulmadı. Tel Aviv yönetiminin uykularını kaçıran Türkiye'nin F-35 süreci iki liderin görüşmesinde gündeme dahi alınmadı. Görüşmenin ana gündemini ise İran'ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik başlıkları oluşturdu. İsrail Başbakanlığı Trump ve Netanyahu'nun Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefinde tam uyum içinde olduğunu açıkladı. Masada ayrıca İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki olası normalleşme süreci ve Washington-Riyad hattındaki nükleer işbirliği görüşmeleri de yer aldı. Diplomatik kaynaklar ayrıca ABD yönetiminin Lübnan ve Gazze'de işgal altında tuttuğu bölgelere ilişkin İsrail'den herhangi bir çekilme talebinde bulunmadığını aktardı.
0: Ankara'ya dönelim tekrar. Şu anda TGRT Haber muhabiri Sait Kahraman karşımızda, bize Etimesgut Belediyesi önünden son gelişmeleri aktarsın. Biliyorsunuz sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve belediye başkanı Beşikçioğlu dahil 55 kişi gözaltına alınmıştı. Sait, nedir operasyonda son durum? Hangi iddialar var, seni dinliyoruz.
4: Evet, Ankara'da sabah saatleri itibariyle Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu anda bizler kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber hemen belediyenin ön kısmındayız. Burada polisler görevlerini sürdürüyorlar. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Barikatlar çekilmiş durumda belediyenin etrafında. Tabii Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 56 ikamet, 15 iş yeri ve 41 araçta arama ve el koyma işlemleri an itibariyle sürüyor. Dediğimiz gibi operasyonun kapsamında yolsuzluk soruşturması var. Şu anda da zaten sizler görüyorsunuz, polisler de şu anda çevrede güvenlik önlemlerini almış durumdalar. Mart ayında da Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etimkent hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimmet suçundan soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın kapsamında bu var mı yok mu? Orada arasını bizler daha resmi açıklama olmadığı için bilemiyoruz. Tabii Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen bir operasyon oldu. Soruşturmanın rüşvet iddiaları ve belediyedeki bazı ihale süreçlerine ilişkin yürütüldüğü belirtiliyor. Operasyon kapsamında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile bazı belediye başkan yardımcıları ve bunların da aralarında bulunduğu toplam 55 kişi hakkında gözaltı kararı var ve şu ana kadar 51 kişinin gözaltına alındığı belirtildi ve diğerleri için arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar soruşturmaya ilişkin savcılık tarafından gözaltı haricinde yapılan bir resmi açıklama yok. Önümüzdeki saatlerde bizler de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi açıklamayı bekliyoruz. Dediğimiz gibi geçtiğimiz zaman diliminde Mart ayında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sayıştay denetimlerinde Etimesgut Belediyesi ile iştiraki Etim Kent hesaplarında tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin zimme suçundan soruşturma başlatmıştı. 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da bir açıklama yapmış ve soruşturmanın devamında şikayetçinin belediyenin olduğunu söylemişti. Yani belediye tarafından şikayet edildiğini belirtmişti. Şu anda bizler de Etimesgut Belediyesi'nin hemen ön kısmındayız. Burada güvenlik önlemleri alındı. Polisler çevrede burada işlemlerini sürdürüyor. Tabii dijital materyallere, delillere buradaki bilgisayar kasalarında tabii ki el konulacaktır. İlerleyen dakikalarda polislerin buradan çıkması bekleniyor. Şu anda içeride arama çalışmaları an itibariyle sürüyor. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de çevreyi gösterdi size az önce. Çevrede güvenlik önlemleri en üst seviyede ve bu noktada adeta kuş uçulmuyor. Ve bulunduğumuz bölge Etimesgut Belediyesi'nin hemen ön kısmı. Tabii burada bekleyen merak eden vatandaşlar da var. Vatandaşlar burada bekleyişini sürdürüyorlar. Hem çalışanlar hem vatandaşlar burada belediyeye giremiyorlar tabii. Şu anda belediyenin içinde arama çalışmaları an itibariyle sürüyor. Çevrede barikatlar kurulmuş durumda. Belediyeye yönelik şu anda operasyon an itibariyle devam ediyor. Dediğimiz gibi 51 kişi gözaltına alındı. 55 kişi hakkında gözaltı kararı var. Diğerleri için de çalışmalar sürüyor. Yakalanma çalışmaları sürüyor. Az önce Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yine bir açıklama yapıldı ve açıklamada 51 kişinin gözaltına alındığı belirtildi ve el koyma çalışmalarında an itibariyle sürdüğünü belirtti. Geçtiğimiz günlerde de Çankaya Belediyesi'ne bir operasyon yapılmıştı ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Cangüner de gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Etimesgut Belediyesi'nde neler olacak? Gözaltından sonra ne işlemler sürecek? Bizler de burada takibimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü Etimesgut Belediyesi'nin önünden size bırakalım.
0: Teşekkürler Sait. Kolay gelsin. Etimesgut Belediyesi önünden Sait Kahraman bize son gelişmeleri aktardı ki gün boyunca da anlatmaya devam edecek. Neler yaşanıyor orada? Neden yapıldı bu operasyon? Hepsini bize tek tek aktaracak. Tabii savcılıktan gelecek açıklamayı da merakla bekliyoruz efendim. Dış gündemlere devam edelim bir yandan. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le de bir araya geldi. Ama görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.
2: Orta Doğu'da tansiyon yüksek seyrini korurken İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bu kez ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le kameraların karşısına geçti. Görüşmenin ayrıntıları ise sır gibi saklandı. Resmi temaslarını sürdüren Netanyahu, başkent Washington'da Beyaz Saray'ın hemen yanındaki Blair House'ta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'le bir araya geldi. Görüşmeye iki ülkenin askeri ve siyasi yetkilileri de katıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi buluşmaya ait görüntü ve fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Ancak masadaki başlıklar hakkında tek kelime edilmedi. Netanyahu'nun Washington trafiği bununla da sınırlı değil. İsrail Başbakanı bir gün önce ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'le kapalı kapılar ardında kritik temaslarda bulunmuştu. Görüşmelerin içeriği açıklanmasa da gözler ABD-İsrail hattından çıkacak olası mesajlara çevrildi.
0: Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola yaz kampında Filistinli çocukları misafir ederek büyük bir dayanışmaya imza attı. Yıldız teknik adam 31 Filistinli çocukla tek tek ilgilendi.
2: İsrail soykırımına karşı tarihi bir duruş sergileyen Pep Guardiola yine Filistinlilerin yanında. Manchester City'nin eski yıldız teknik adamı İspanya'nın Katalonya bölgesinde Filistinli çocuklar için Pep yaz kampı düzenledi. 20 gün süren bu özel kampa İsrail zulmü altında büyük acılar çeken 31 Filistinli çocuk katıldı. Guardiola Filistinli çocuklarla antrenmanlar boyunca bizzat ilgilendi. Büyük travmalar yaşayan miniklerin yüzünü güldüren tecrübeli hocanın çocuklara sarıldığı ve onlarla futbol oynadığı görüntüler sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.
0: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya Türkiye adına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan imza attı.
2: Türkiye ile Suriye arasında ekonomi alanında yeni anlaşma yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suriye Merkez Bankası arasında Türk Lirası Mevduat Hesabı Anlaşması imzalandı. Merkez Bankası'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Suriye Merkez Bankası adına Türk Lirası Mevduat Hesabı açılması amacıyla bir anlaşma imzalandığı bildirildi. Anlaşma Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Safat Raslan arasında imzalandı.
0: Araya gidiyoruz efendim. Konuşmak lazım etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
8: dünya katılım var.
10: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
8: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
5: Reklamları dinlediniz.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
12: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: reklamlar.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, 8 cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu. Sana yalvarırım canı gönülden, cümlemize doğru hal ver Allah'ım. Çiçekler kurudu, yaprak döküldü, kurumayan ağaç dal ver Allah'ım. Bütün yaratılan hep sana muhtaç, rahmet kapılarını kullarına aç. Hastalara şifa, yaraya ilaç, hayırlı bir servet, mal ver Allah'ım. Ya Rab, doğrulara sen verme zeval, üstümüzde eksik olmasın hilal. Eyleme kimseyi nefsine hamal, dergahından rahmet bol ver Allah'ım. Müslümana layık Muhammed dini, günahkar kulunun bağışla beni. Daim zikredelim aşk ile seni, kapanan ağızlara dil ver Allah'ım. Sana yönelmişiz, kenara atma, zalim zulmedenin içine katma. Anaya, babaya isyankar etme, sen bizlere doğru yol ver Allah'ım. Yeter, yatma, uyan ey gafil insan, en son yerin olacaktır kabristan. Son günde nasip et din ile iman, kanadımız kırık, kol ver Allah'ım.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Evde, işte, arabada, yolda. Size ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
5: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
3: TGRT FM.
6: TGRT FM Haber.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye'nin 3. saat dilimine girdik. Tekrar bir başlıklara bakalım. Dünden bize ne kalmış, bugün bizi neler bekliyor? Ardından da haberlerimizle, canlı bağlantılarımızla devam edelim. Birinci başlığımızda ekranlara gelsin. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörün faturası 2 trilyon doların üzerinde dedi. Terörün Türkiye'ye verdiği zararı rakamlarla anlattı. 2,3 trilyon doların üzerinde bir faturası var terörün Türkiye'ye dedi. Çerçeve yasanın önümüzdeki günlerde meclise geleceğini söyledi. Menzile varıldığında 86 milyon kazanacak dedi. İkinci başlığımızda gelsin ekranlara. Operasyonlar devam ediyor efendim. Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu başlığı var. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmaları CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne de sıçradı. Belediye Başkanı Sinem Deretaş dahil 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında milyonlarca liralık haksız menfaat, paravan danışmanlık sözleşmeleri ve ruhsat karşılığı rüşvet iddiaları yer aldı. Üçüncü başlıkta gelsin. Davutoğlu siyaseti bıraktı, Gelecek Partisi'ni feshetti. Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktığını ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu efendim. Dördüncü başlığımızda dış gündemden. Soykırımcı Netanyahu eli boş döndü. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun en büyük hedefi Türkiye'nin F-35 sürecini engellemekti. Ancak İsrail basınına göre bu konu masada konuşulmadı bile. Beşinci ve son başlığımızda yangınlarla ilgili efendim. O da geldi. Türkiye'nin ciğerleri yanıyor. Muğla, Antalya, Balıkesir, Yalova, Çanakkale birçok kentimiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Hala daha devam eden noktalar var. 4 bölgede tamamen söndürüldü. 6 bölgede de büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bu açıklamayı da Tarım ve Orman Bakanı yaptı efendim. Başlıklar böyle. Etiketimizde konuşmak lazım. X'ten yani Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Devam ediyoruz.
1: Türkiye uzaya damgasını vurmaya hazırlanıyor. Ülkemizde tasarlanan ve inşa edilen bir uzay aracı Ay'a gönderilecek. Az sonra. Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Sigorta arasında imzalanan protokolle emeklilere sağlık, konut, kasko ve trafik sigortalarında indirim ve 12 aya varan vade farksız taksit imkanı sağlanacak. Az sonra. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. Az sonra.
0: Sıcak gelişmeden tekrar bahsedelim efendim. Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Hemen detaylarını da anlatalım. Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere gözaltılar söz konusuydu. Bu sabah eş zamanlı operasyon başlatıldı ve 56 ikamet, 15 iş yeri, 41 araçta arama ve el koyma işlemleri de hala daha devam ediyor. Etimesgut Belediyesi önünde de muhabir arkadaşımız Sait Kahraman var. Az sonra ona da bağlanacağız ve tekrardan son gelişmeleri alacağız. Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Gözaltılar vardı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da var. Daha önce Mart ayında da bir soruşturma gerçekleştirilmişti Etimesgut Belediyesi'ne. Bu kez de yolsuzluk soruşturmaları dahilinde bir operasyon yapıldı ve birçok noktada ev ve iş yerlerinde arabalarda aramalar da gerçekleştirildi. Erdal Beşikçioğlu'nun da belediye başkanının da aralarında olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı. Kuzeyden gelen kuvvetli rüzgar Muğla'daki orman yangınına müdahaleyi zorlaştırıyor. Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik bölgedeki kuvvetli rüzgarın 2 gün daha devam edeceğini söyledi. Peki bir yandan da yurt genelinde hava nasıl olacak? İzleyelim.
2: Kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarın da etkisiyle birlikte orman yangınları maalesef devam ediyor. Kontrolü de tabii zorlaştırıyor. Bu durum önümüzdeki 2 gün daha devam edecek.
3: Muğla'da orman yangını sürüyor. Kuzeyden gelen kuvvetli rüzgarsa alevleri kontrol altına almayı zorlaştırıyor. Bu durum 2 gün daha devam edecek.
2: Hem sıcak havalar hem kuvvetli rüzgar önümüzdeki 2 gün daha devam ettikten sonra hafta sonunda etkisini kaybedecek.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik yurtta hava sıcaklıklarına ilişkin son verileri de paylaştı.
2: Ülke geneline baktığımızda meselesi şu anda kuzeydoğu kesimlerde, özellikle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışlar devam ediyor. Batı ve iç kesimlerde özellikle kuvvetli rüzgar, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar devam ederken güney kıyılarımız ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise sıcak havalar şu anda etkili.
4: Bunaltan sıcaklıkların ardından termometreler mevsim normallerini gösterecek. Güneşli günler ise etkisini sürdürecek. Yurt genelinde sıcaklıklar devam edecek ama Doğu Karadeniz bölgesinde yağış etkili olacak.
3: Peki 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?
2: Ankara'da şu anda az bulutlu açık bir hava var. Önümüzdeki günlerde yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar da hafta sonunda birkaç derece artarak hafta sonundan itibaren 30-31 derece civarında seyredecek. İstanbul'da yine benzer şekilde yağış beklentimiz yok. Sıcaklıklar 30 dereceye yakın. İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. Az bulutlu açık.
0: Hürriyet gazetesinin haberiyle devam edelim. Alevlere karşı seferberlik manşeti vardı. Havalar aşırı ısındı. Ormanlar alev alev yanmaya başladı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de evler tehdit altında. İnsanüstü çabayla mücadele veren söndürme ekiplerine vatandaşla, kovalarla, yangın tüpleriyle yardıma koştu. Ve orada canla başla bir mücadele var efendim. Biz de zaten bültenimiz boyunca bağlandık hem Muğla'ya hem Balıkesir'e. Gece gündüz hiç durmadan çalışıyor oradaki yetkililer, görevliler. Gerçekten kendi canlarını riske atma pahasına oradaki alevleri söndürebilmek için çalışıyorlar ama hava durumu da burada oldukça etkili. Az önce haberimizde de izledik. Rüzgar özellikle çok etkiliyor. Akşam saatleri olmaya başladıktan sonra güneş kendisini geri çektikten sonra havadan müdahalede söz konusu olmuyor. Bu yüzden işleri bir hayli zor ama her zaman olduğu gibi yine canla başla çalışan ekipler yangını söndürmek için elinden geleni yapıyor. Üniversiteli olma hayali kuran adaylar hedefine bir adım daha yaklaştı. YKS tercih maratonu başladı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.
5: Yapay zeka birçok bölümü bitirdi. İleride bu tarz sorunlarla, işsizlik sorunlarıyla karşılaşmaması adına uygun olan bölümleri onlara önermeye çalışıyoruz.
6: İstediğim sıralamayı yapamadım ama ODTÜ İktisat düşünüyordum. Maalesef gelmeyecek. O yüzden tercihimi Hacettepe Hukuk'tan yana kullanmayı düşünüyorum.
3: Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih maratonu başladı.
7: Çok yılma vardı. Beklediğimizden kötü geldi genel olarak. Ben 20 bin hedefliyordum. 35 bin sıralama geldi. Planlarım biraz daha değişti.
3: 20-21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih yapmaya geldi.
8: Tercih yaparken kontenjanları göz önünde bulundurmalılar. Yani sıralamalarla ilgili süreci çok iyi takip etmeliler. Sıralama ve geçen yılki sıralamaları göz önünde bulundurarak ve kontenjan düşüşünü göz önünde bulundurarak tercih yapmaları daha uygun olacaktır.
7: Yıldırım Beyazıt Uçak Mühendisliği düşünüyorum.
9: Tercih yapacak adayların hayalleri ve ilgilerine yönelik tercihler yapması, uzman desteği alması büyük önem taşıyor.
10: İlk 5 ile 10 arasında böyle biraz daha çocuğumuzun böyle başarı sıralamasına yüksek yerleri yazıyoruz. Sonraki 10 tercihine de biraz daha başarı sıralamasına yakın yerler yazıyor. Son işte 5 tercihine falan da biraz daha hani garanti yerler yazıyor ki çocuğumuzun yerleşmeme ihtimali olmasın diye.
3: Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi olan aisosym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos yapılacak.
11: Tüm alanlardan toplamda 24 tercih yapma hakkına sahipler. TYT, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil olmak üzere.
3: Toplamda 805.747 kontenjan bulunuyor. Adaylar bölüm ve kontenjanlara YÖK tercih kılavuzundan ulaşabilecek.
10: Mesela 400 bindeki öğrencide 350 binde 450 bin arası yapabiliriz.
11: Kazandığı halde, yerleştiği halde gitmeyeceği bölümü tercih etmemesini öneriyoruz mutlaka. Çünkü gelecek yıl üniversite sınavına tekrar girdiği zaman ortaöğretim başarı puanında bir kesin olacak.
3: Tercihlerin ardından bu kez boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.
9: Öte yandan YÖK Atlas sistemi tercih yapacak adaylara büyük kolaylık sağlıyor. Okulların başarı sıralaması, taban puanı gibi bilgiler sistemden kolaylıkla incelenebiliyor.
10: Dikkat ederseniz sıralama tercih robotu yukarıdan aşağı doğru başarı sıralamasına göre sıralıyor.
0: Tüm çocuklara başarılar, ailelerine de sabır ve mutluluklar. Sabır çok önemli efendim ve çocuğun da tabii geleceğini hem kendi karar vermesi. Siz ona yol gösterici olun, çocuk kendi geleceğini kendi karar versin. Aman baskı altına almayın, psikolojisini de bozmayın. Bu konuyu da yarın daha detaylı konuşacağız. Ama şimdi haberlerimizle de devam edelim. Arkadaşınızın gönderdiği mesaj, ekran görüntüsü alıp başka bir arkadaşınıza gönderir misiniz o mesajı? Cevabınız evetse buna dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Yazışmaları izinsiz ekran görüntüsü alıp başkalarıyla paylaşanlar şartlara göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
12: Arkadaşınıza gönderdiğiniz ekran görüntüsü hapis cezası almanıza sebebiyet verebilir.
13: Sebep ne ki?
14: Efendim, suç.
15: Öyle mi?
12: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
16: İşte bir kişi aynı bu şekilde arkadaşıyla olan konuşmasının ekran görüntüsünü aldı ve üçüncü bir kişiye gönderdi. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme bu suç değil dese de o karar Yargıtay'dan döndü.
12: Yargıtay dedi ki iki kişi arasındaki mesajlaşmalar özeldir. Haberleşmenin gizliliğini karşısındaki kişinin rızasını almadan ihlal eden taraf suç işlemiş sayılır ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
17: Yapmıyoruz ama en azından öğrenmiş olduk.
16: Sizin bir konuşmanızı biri ekran görüntüsü alıp başkasıyla paylaştı. Siz de bunu öğrendiniz.
18: Suç duyurusunda bulunabilirim.
19: Merhaba diye yazdı, onu bile atıyor. Çok ciddi bir suç.
16: Siz suç olduğunu biliyorsunuz.
19: Tabii.
16: Ama çoğu kişi bilmiyor. Arkadaşınızla konuşmanın ekran görüntüsünü alır mısınız?
20: Hep alıyorum. Kavga ediyorum birisiyle, evet. Arkadaşıma atıyorum.
16: Kimlere atıyorsunuz?
20: Gruplara.
21: Yakın arkadaşlarıma.
22: Suç.
23: Avukata şikayet ederim.
16: Bir konuşmaya ekran görüntüsü alan daha çok gençler.
24: Hani dedikodu yapmak için, fikir almak için, evet. Genelde atıyoruz.
16: Bana böyle dedi, sence ne yaptın?
25: Evet.
24: Aynen.
25: Evet, öyle.
26: Herkes yapıyor yani bunu bence.
12: Arkadaşınız sizden şikayetçi olursa hakkınızda ceza davası açılır.
27: Bence biraz fazla bir karar. Aramızdaki geçen bir şeyin üçüncü kişiye de gitmesin.
16: Kimi kendisi ekran görüntüsü alıyor ama kendi konuşması bir başkasına gönderilince bu hoşuna gitmiyor.
28: Geçen arkadaşımla kavga ettim. Kız kendi aldı ekran görüntülerini. Evet. Bana da bildirim geldi, sonra ben de aldım.
16: Bir konuşmayı ekran görüntüsü alıp başka birine atar mısınız?
29: Atarım.
12: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
0: Aman dikkat, bir ekran görüntüsüne 3 yıl hapis cezası bir hayli fazla ki bu çok da yapılıyor. Özellikle geçmişe yönelik eğer bu işin davaları açılırsa oho, cezaevleri dolar taşar gibime geliyor. Devam edelim efendim. Yeni Şafak, ödül ya da ceza ekranı daha cazip kılar. Neyden bahsediyoruz? Çocuklara karşı ödül ya da ceza sisteminden. Yaz tatilinde çocukların ekran başına geçirdiği süre arttı. Uzmanlar ekranı yasaklamak yerine çocukların spor, oyun ve sosyal etkinliklerle desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Yemeğini yersen tablet, uslu durursan telefon gibi ödül ya da ceza aracı olarak kullanılması da ekranın çocuk gözündeki değerini artırıyor. Tabii ben bu noktaya hep şuradan yaklaşıyorum. Çocukları telefondan, televizyondan, bilgisayardan nasıl uzaklaştırırız diye. Efendim önce kendimizi uzaklaştıracağız. Anne baba ne yapıyorsa çocuk da evde zaten aynısını yapar. Anne baba önce bir telefonu bıraksın. Desin ki çocuğa, gel birlikte kitap okuyalım. Gel birlikte dışarı çıkalım, top oynayalım. Bunları demedikten sonra hadi al bu topu git dışarıda oyna dersen çocuk da der ki ne dışarı çıkacağım, yorulacağım. Evde telefonda zaten futbol oyunu var, oradan oynarım der. O yüzden buna biraz daha çocukla ilgi alakayı daha arttırarak bence yaklaşmak gerekiyor. Devam edelim efendim. Türkiye artık daha uzun yaşıyor. Buna bakacağız. Neden? TÜİK verileri açıklandı. Birazdan nasıl yaş ortalamamız arttı onu da ekranlara getireceğiz ama öncesinde bağlantılarımız var efendim. Yine Ankara'ya gideceğiz. Etimesgut Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Sait Kahraman bize oradan son gelişmeleri aktaracak ve Hanifi Bayar'a da bağlanacağız. İstanbul'da adliyede Hanifi de Üsküdar ve Ahbap operasyonlarındaki son durumu bize aktaracak. Önce Sait Kahraman'a gidelim. Etimesgut Belediyesi'nde neler yaşanıyor? Operasyonlar hala devam ediyor mu? Sait, söz sende.
1: Evet, şu anda operasyonlar an itibariyle sürüyor. Sabah saatleri itibariyle Ankara Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyon yapıldı. Aralarında Erdal Beşikçioğlu da bulundu. 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Salih Gümüş'le beraber hemen Etimesgut Belediyesi'nin ön kısmındayız. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Kameraman arkadaşım da gösterecektir. Burada güvenlik önlemleri en üst seviyede. Burada polisler bekletiliyor. Çevrede barikatlar çekilmiş durumda. Tabii Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Kaçakçılık Uyuşturucu ve Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Etimesgut Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işletmeleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır dedi. Tabii bir şüpheli listesi de paylaşıldı. Onu da son dakika olarak geçebiliriz aslında. Çünkü bayağı bir 55 kişinin isim isim listesi de bizlere geldi. Soruşturma kapsamında Sayıştay raporları, etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan şüpheli ifadeleri, müşteki beyanları, CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, ediminin ifsasına fesat karıştırma suçlarından soruşturma yürütülmektedir. Bu kapsamda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli, tekrar ediyorum, 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli yönelik Ankara merkezi 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Tabii Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Behri Bellek ve Atilla Akyürek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Mali Hizmetler Müdürü, İmar ve Şehircilik Müdürü, Destek Hizmetleri Müdürü, Zabıta Müdürü, Emlak ve İstimlak Müdürü, Fen İşleri Müdürlüğü, İhale Şefi, Belediye Başkan Başkanı Danışmanı ve Koruması, İhale ve Muayene Kabul Komisyonlarında görevli personel, mühendisler, belediye iştiraki, Etimkent AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyeleri, belediye personeli ve eski belediye çalışanları, bazı siyasi parti yöneticileri ve belediye meclis üyeleri, belediye ile iş yapan firma yetkilileri ve bir iş takipçisi hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında şirketlerin isimleri de paylaşıldı. Şüpheli listesinde yer alan 52 kişi gözaltına alındı. Tabii onların başında hemen onları da sizlere aktaralım. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanı, Mutlu Kerimoğlu belediye başkan yardımcısı, Taylan Özgüven belediye başkan yardımcısı, İhsan Bahri Bellek belediye başkan yardımcısı, Atilla Akyürek belediye başkan yardımcısı, Ali Coşar sosyal işler müdürü, Tarhan Özkaya mali hizmetler müdürü, Serpil Zengin imar ve şehircilik müdürü, Muzaffer Çakır Etimkent AŞ genel müdürü, Levent Bozkurt destek hizmetleri müdürü, Zülküf Sancar zabıta müdürü, Özkan Tosun emlak ve istimlak müdürü, Yusuf Akbulut Sosyal Yardım İşleri Müdürü Vekili gibi listede daha çok yönetici ve birçok şirketin yöneticisi bu listede yer alıyor. Dediğimiz gibi sabah saatleri itibariyle Etimesgut Belediyesi'ne operasyon yapıldı ve 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 52'si gözaltına alındı an itibariyle. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yönetiyor. Bizler şu anda hemen Etimesgut Belediyesi'nin ön kısmındayız. Tabii buradaki çalışanlar da burada bekliyor. Çünkü şu anda belediye binasında arama çalışmaları an itibariyle sürüyor. Çalışanlar da burada bekleyişini sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda polis buradaki işlemlerini bitirdikten sonra belediye çalışanları da içeriye girecektir. Şu anda burada bekleyiş devam ediyor. Hem polis güvenlik önlemlerini aldı, hem barikatlar çekildi, hem de belediyede polis işlemlerini sürdürüyor diyelim. Sözü Ankara'dan Etimesgut Belediyesi'nin önünden size bırakalım.
0: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin. Ankara'daki Etimesgut operasyonunu Sait Kahraman anlattı. Bir de İstanbul'a dönelim. Hanifi Bayar da hem Ahbap soruşturmasının hem de Üsküdar Belediyesi soruşturmasındaki son gelişmeleri bize aktarsın. Hanifi, günaydın sana da. Adliyeye sevkler de vardı. Bu iki operasyonda son durum ne, seni dinliyoruz.
2: Okan, öncelikle en sıcak gelişmeyle başlayalım. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 13 isim 4. dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında iş insanı Hüseyin Başaran da bulunuyordu. Hüseyin Başaran'a neden ayrıca değiniyorum? Çünkü kendisi bu soruşturma kapsamında ilk önce şikayetçi sıfatıyla yer alıyordu. Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia ederek Gazi Osmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe sunmuştu. Hüseyin Başaran soruşturmanın başlangıcından sonraki 4. dalga operasyonuna kadar şikayetçi konumundaydı. Ancak 4. dalga operasyonunda şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı. Hüseyin Başaran Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia ediyordu ama 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Hüseyin Başaran'la beraber çoğu inşaat şirketi sahibi olan toplam 13 isim 4. dalga operasyonunda gözaltına alınmışlardı. Pazartesi günü ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildiler ve haklarındaki iddialara ilişkin bugün savcılık makamında ifade verecekler. Savcılığın sorusunu cevaplayacaklar. Haklarındaki iddialar ise birçok taşınmazın devrinde, konteyner alımında, konut alımında yapıldığı iddia edilen usulsüzlükler. İşte o usulsüzlüklere ilişkin savcılığın sorularını 13 şüpheli bugün cevaplayacaklar. Sulh cezaya herhangi bir şekilde sevk olacak mı? Bizler bu süreci de takip ediyor olacağız. Akşam saatlerine kadar da savcılık makamındaki ifade işlemlerinin devam etmesini bekliyoruz. Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında şu güne kadar 12 Temmuz'da başlayan soruşturmada şu güne kadar Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 28 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma devam ediyor. MASAK raporları, HTS kayıtları, yine bazı etkin pişmanlık ifadeleri bu soruşturmanın derinleşmesine neden oluyor. Bazı ünlü isimler de ifadeye çağrılmışlardı. Neden ifadeye çağrılmışlardı? 14 ünlü isim bugüne kadar Ahbap Derneği soruşturması kapsamında görmüş olduğunuz bu koridorlardan geçerek savcılık makamına çıktılar ve bilgilerine başvuruldu, ifadesi alındı. Birçok ünlü ismin neden çağrıldılar? 6 Şubat depremlerindeki sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle çağrıldılar. Çünkü birçoğu Ahbap Derneği'ne övgüler yağdırıyorlardı ve Ahbap Derneği'ne çağrıda bulunuyorlardı. Bununla ilgili ne biliyorsunuz sorusu sorulacak. Bununla ilgili özellikle Ahbap Derneği ile ilgili, Haluk Levent ile ilgili bildiğiniz bir şey var mı sorusu sorulacak ve onlar da cevap verecekler. Yine aynı soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Kimler onlar? Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan da yine buraya gelerek ifade verecekler. Şu güne kadar kimler ifade verdi? Gülben Ergen, Feyza Altun, Mahsun Kırmızıgül, Özlem Gürses, Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Gökhan Özoz, Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Elçin Sangu, Uğur Dündar ve o gün de anlatmıştık. Burada hiçbir neden yokken gazetecilere, zaten bir neden olamaz da, gazetecilere hakaret eden Hayko Cepkin buraya gelerek ifade verdiler şu güne kadar. Yine Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin, Şahan Gökbakar, Fatih Koparan da Ahbap Derneği soruşturmasında buraya gelerek ifade verecekler. Bizler bir yandan Ahbaplar suç örgütüne yönelik başlatılan 12 Temmuz'daki soruşturma sürecini takip ediyoruz. Çünkü bu soruşturmada her gün yeni bir bilgi elimize ulaşıyor ve her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada milyonlarca vatandaş bizim bağışımız nereye gitti sorusuna cevap arıyor. O soruya cevap arayan bir de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bizler de yine bu cevap aranan süreci, yani soruşturma sürecini, milyonlarca insanın bağışı nereye gitti, İşte bu soruya cevap aranan süreci yerinde takip ediyor ve gelişmeleri aktarıyoruz.
4: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Böyle bir dünya var.
14: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
15: Gönlünün

0: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Köyün Doktoru 9. Bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan köyde ne kadar genç kız varsa daha yüzünü bile görmedikleri doktor Cemil'le evlenme yarışına girerler. Köyün en güzel kızı olan Osman Ağa'nın kızı Menekşe, doktor Cemil'i kimseye kaptırmamak için geleceği yola pusu kurar ve Cemil tam motosikletiyle gelirken Menekşe kendisini dereye atar ve boğuluyorum numarası yaparak Cemil'le tanışır. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek Osman Ağa ile doktorun arasını açar. Köylülerin dedikodu yapmasına sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa baştan buna yanaşmasa da Fırıldak Salman'ın bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince razı gelir. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Bu arada menfaat karşılığı yarışı Hüseyin Ağa'ya kazandırmayı düşünen Fırıldak Salman, Osman Ağa'nın traktör sürücüsüne para vererek köyü terk ettirir. Yarışma günü traktör sürücüsünün ortalarda olmadığını gören Menekşe üzüntüsünden kahrolur. Zira Osman Ağa'nın traktörünü sürecek birisi bulunamazsa babası yarışı kaybetmiş sayılacağından Tahir'le evlenmek zorunda kalacaktır.
2: Ne olur ağlama Menevşe abla. Bakın güzel gözlerine hale geldi ağlamaktan.
3: Nasıl ağlamayayım Güllü? Boyun altında kalsın o namussuzun. Sakıyı görünce kaçtı namert.
2: Evet, hiç de öyle bir adama benzemiyordum.
3: Ben demedim mi? Ben demedim o namussuz Tahir bizim şoförü ne eder ne eder kandırır demedim mi?
2: Ya yeter hanımım, bu kadar üzülme Allah aşkına. Dur bakalım, herhalde ağa baban bir çaresini bulur.
3: Ne çaresini bulacak Güllü? Daha bunun çaresi mi kaldı? Neredeyse yarış başlayacak, bizim traktörü kullanacak şoför ortada yok.
2: Ya çıkmayan canda umut vardır derler Menevşe abla. Daha her şey bitmedi.
3: Bu ses kız Güllü, bu motosiklet sesi değil mi?
2: Evet evet, motosiklet sesi abla.
3: Güllü, Güllü, bu ses onun motosikletinin sesi. İşte bak Cemil bu. Çiftliğimizin avlusuna girdi. Tam zamanımızda, imdadımıza yetişti.
2: Ben sana demedim mi Menevşe abla? Çıkmayan canda umut vardır demedim mi? Bak doktorumuz nasıl da imdadımıza yetişti.
3: Gel hadi aşağı inip neler olup bittiğini öğrenelim Güllü.

0: Osman'ım! Osman'ım koş, Doktor Cemil geldi.
1: Doktor Cemil mi dedin? Niye gelmiş ki?
2: He ya, niye gelmiş ki doktor? Osman ağam yoksa yine evde hasta masta mı var?
1: Yok canım, bu da nereden çıktı?
0: Buyur et de yanına gelsin ağam, ne istediğini öğrenelim.
1: Bırak şunu kahya, zaten canım sıkkın. Bir de torturla mohturla uğraşamam şimdi.
2: Eyvallah, ağamın kafası bozuk gari. Sav gitsin şu doktoru kahya.
1: Hele acele etmeyin, boşuna gelmedi herhalde buraya. Hele bir yanımıza çağırıp öğrenirim birader.
3: Gel bakalım.
1: Buyur doktor, buyur, hoş geldin hanemize.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
3: Aleykümselam. Ne istiyorsun doktor?
4: Traktör şoförünün kaçtığını öğrendim. Doğru mu Osman'a?
3: Doğru doktor. Namussuz kafa kağıdını rehin bırakıp kaçmış.
2: Hem de ne namussuz. Göz göre göre bize yarışı kaybettirdi Yezid.
4: Hayır. Henüz hiçbir şey kaybedilmiş değil.
3: Ne demek istiyorsun doktor?
4: İsterseniz traktörü ben kullanırım Osman'a. Az çok anlarız biz bu işten.
3: Ne? Esra mı diyor doktor bey? Hakikaten kullanabilir misin?
4: Elbette. Benim ehliyetim bile var.
3: Yaşa be Cemil, aslanım benim.
1: Helen dost dediğim böyle günde belli olur birader.
2: Demek doktorluktan başka marifetlerin de var senin, he?
3: Ne o Salman, doktorun motor sürmesinden hoşlanmamış gibi bir halim var.
2: Şey canım, hiç hoşlanmaz olur muyum? Bilakis çok bir memnun oldum.
1: Ha bak şimdi, hani bir laf vardı, ne derlerdi? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir derler. Aha, doktorumuz da tam zamanında geldi ayağımıza.
3: Bu ne sessizlik böyle, cenaze mi kaldırıyoruz burada? Vurun lan davulları, üfleyin zurnaları. Millet görsün Osman Ağa'nın traktörü demene şeymiş. Hadi bakalım, yarış alanına gidiyor.
1: Sağ ol doktor. Bu eğliğini ömrüm olduğunca unutmayacağım aslanım.
3: Cemil'im, tertemiz adammışsın. Kadrini kıymetini bilememişim. Büyük kusur işlemişim.
4: Rica ederim ağam.
1: Var ol Cemil, var ol yavrum. Allah seni anana köyümüze bağışlasın. Mert delikanlı mısın lan? Göreyim seni. Yarışı kazanırsan Osman'a mahsur etmez seni. Menemşiyi sana verir evlat.
3: Evet Recep, iyi dedim. Cemil yarışı kazansın. Şar dostsun ki menemşeyi ona vereceğim. Sanki ondan iyi damat mı bulacağım ben?
5: Şöyle bir ağam hak yerini bulsun hiç olmazsa, değil mi? Menevşe zati doktor Cemil'e de çok yakışır he. O pint herifin galası oğlunu neylesin ki?
1: Hadi la, hadi kes sesini, hadi bakalım, vakit geçirecek zaman değil. Anca ulaşırız yarış alanına. Hadi millet açılın, yol verin bize, gidiyoruz.
3: Hadi gidelim Cemil.
5: Kapıya bakın, kapıya. Menevşe geliyor.
6: Cemil.
4: Menevşe.
6: Al şunu, terini silersin bununla.
4: Teşekkür ederim, sağ ol.
6: Bu yarışı kazan Cemil. Bunun için elinden geleni yap, he mi? Beni Tahir'e verme.
4: Merak etme Menevşe. Tahir'i yeneceğim.
6: Sana verdiğim bu çevreyi sakın kaybetme. O sana uğur getirecek.
4: Hiç kaybeder miyim? Boynuma bağlayacağım onu.
5: O nişan çevresinin hakkını ver doktor. Koca kafalı Tahir'i dereye sürüp atlarsan... Yuh olsun sana be.
3: Hadi bakalım, yola koyulmanın zamanı geldi.

0: yağış ne zaman başlayacak gari?
1: Osman Ağa gelse onda başlayacaktık ama görünürlerde yok. Belki de vazgeçmiştir. Dereye sürülüp atılmaktansa ödülü verip işin içinden sıyrılmayı iyi görmüştür.
2: Korkmuştur Hüseyin.

0: sefer sen yutarsın.
1: Oo, hoş geldin Osman'a.
2: Hoş bulduk Hüseyin ağa. Ne o, bizi gördüğüne pek sevinmemiş gibisin.
1: Hiç sevinmez olur muyum canım? Nasıl olsa yarışı biz kazanacağız. Sonra motoruna doktor Cemil'i bindirmekle çok iyi etmişsin. Traktörün yarışmada baygınlık geçirirse bir ilaç verir.
2: Kasalanma ha. Eğer viziteye kıyarsan senin motoruna da bir ilaç verir bizim doktor. Hem baksana senin tayirin rengi kaçmış. Motorundan önce senin oğlana bir kuvvet şurubu istesen daha iyi olur ha.
3: Seni seveyim be doktorum. Sıkı dur Allah sen. Tayirin nereye sürüldüğünü bir konuşayım. Hani öteki dünyaya gözüm açık gitmeyeyim diyorum da.
4: Merak etmeyin arkadaşlar. Allah'ın izniyle Tahir'in aklından geleceğim.
5: Saatin kısıran lafı mı olur be adamlar? Bir düşünsenize ya, yenilirse doktorun ne yitireceğini. Hanginizin yavuklu üstüne bahse girdiniz? Hadi hadi açılın başımdan da doktorun. Çekilin kenara da canı sıkılıp durmayın adamı.
3: Hadi bakalım ne duruyorsunuz? Sürücüler gelsin buraya. Hüseyin ağanın traktörünü oğlu Tahir, Osman ağanın traktörünü de doktor Cemil sürecek. İkisi de buraya gelsin şimdi.
1: De hadi Tahir'im göreyim seni. Ya menevşeyi alırsın ya da havanı.
6: Merak etme bu havayı ne diyeyim, menevşeyi alacağım ben.
2: Tahir hareket etti. Göreyim seni Cemil'im. Ne yap kazan bu yarışı.
4: Merak etme Osman'a, kazanacağım.
2: Her şey sana bağlı. Eğer kaybedersen menevşeyi yalnız ben diye senle kaybedeceksin evlat.
7: Göreyim seni Cemil. Dereye yalnız traktörü değil koca kafalı Tahir de süreceksin.
4: Elimden geleni yapacağım Recep dayı.
7: Menevşe'yi gözü yaşlı bırakma Cemil. Menevşe'nin de senin de mutluluğun bu yarışa bağlı.
4: Haklısın Recep dayı. Hadi eyvallah şimdilik.
7: Şansın açık olsun evladım.
2: Yarışı biz kazanacağız doktor. Sıkı dur, dereye sür onların motorunu ha.
4: İnşallah Osman abi inşallah.
3: Göreyim seni doktor. Reçetesini de yazıver şu koca kafalının ha.
6: Demek Osman ağanın traktörünü sen süreceksin doktor emi.
4: Ben süreceğim ya, beğenemedin mi?
6: Yani aklın sıra yarışı kazanıp menevşeyi elimden alacaksın emi.
4: Şunu bileydin.
6: Zor alırsın doktor.
4: Elindeyse verme Tahir.
6: Vermeyeceğim tabii. Elin yabanı gelip köyümüzün en güzel kızını alamaz buradan.
4: Salak salak konuşma. Ben yaban değilim Tahir. Bu köyün delikanlısıyım ben.
6: Ne olursa ne ol, menevşe benim olacak.
4: Menekşenin kimin olacağı yarışın sonunda belli olacak.
3: Şimdi yarış üç kısımda olacaktır. Birinci kısımda tarla sürme yarışı yapılacak. Aynı anda harekete geçen traktörlerden hangisi tarlayı daha çabuk sürerse birinci yarışı o kazanmış olacak. Tamam mı?
6: Tamam.
4: Tamam, anlaşıldı.

0: Ama haksızlık bu. Doktor Cemil tarla sürmesini bilmez ki. Motor sürmek ayrı, tarlayı motorla sürmek ayrı iş.
1: O zaman bu yarışı biz kaybederiz Osman ağam.
0: Açma lan o uğursuz ağzını. Hakeme söyleriz, Cemil biraz antrenman yapar.
1: Ne yapar ne yapar?
0: Lan hani futbolcuların o yaptığı şeyden canım.
2: Birinci yarış bitince ikinci yarış yapılacak. Bu yarışta da traktörleri arkalarına bağlı arabalarda köylüleri taşıyacak. Ve dere kıyısındaki sazlığın bataklığından geçecekler. Hangisi daha çabuk sazlığın öte yönüne varırsa yarışı o kazanmış olacak. Bu da anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı.
0: Bu yarışı garanti biz kazanırız. Bizim motorun lastikleri yedi. Üstelik yassı da batağa gömülüp kalmaz. Kolayca geçer.
1: Evet, bu ikinci yarış bizim için çocuk oyuncağı.
2: Ve üçüncü yarış. En mühim yarıştır arkadaşlar. Bu yarışmada traktörler arka demirlerinden halatla birbirlerine bağlanacaklar ve çekişecekler. Kim kimi sürerse yarışın galibi o sayılacak.
0: İşte Salaman, asıl yarış bu. Öbürleri fasafizo yeğenim. Güç meselesi bu. Bizim traktör daha yepyeni, gıcır gıcır. Motoru desen o da yeni. Tahir'in o eski traktörünü dereye öyle bir sürecek ki amanın Hüseyin Aya'nın yüreğine inmezse iyi. Bir dakika hakem.
2: Buyur Osman ağa, bir diyeceğin mi var?
0: Var ya. Doktor Cemil'i bilirsin, köyümüzün doktorudur. Traktör sürmesini biliyor ama tarla sürmesinden anlamaz.
2: Ne yapacağız peki?
0: Bu yüzden kendisine tarla sürmesini öğreteceğiz. Ve de yarışının bir saat sonra başlamasını talep ediyoruz.
2: Evet, Osman ağa haklı. Doktorumuz tarla sürmesini

0: zaten yarış başlayamaz.
1: Tamam, tamam. Osman Ağa'nın teklifi kabul edilmiştir. Pilotu ve batırdı da istemez. Susun! Susun dedim. Doktor Cemil tarla sürmesini öğrendikten sonra yarış başlayacaktır. Bu kadar.

0: Balla sürmesini iyice belledin mi?
1: Tamam Osman'a, merak etme. O kadar zor bir şey değilmiş bu.
0: Aferin sana be.
2: Birader, insanın hamuru köy suyuyla garıldı mı damarındaki kana rençberlik sanatı bulaşır. Doktor da olsa gene de o işleri kıvırır.
0: Öyle öyle, doğru dedin Necat.
3: Bir saat doldu. Yarışlara başlıyoruz. Hazır mısınız?
4: Hazırız.
5: Biz de hazırız.
3: Traktörler buraya, yanıma gelsinler bakayım. Yarışı başlatıyorum. Başlayın.
0: Gayret doktorum. Göreyim seni.
6: Başlat gayret doktorum.

0: İşler kötü Menevşe abla. Dahir'in drahtörü arayı epeyce açtı.
1: Olsun, bu yarışı kazanmasak da olur. Hem Cemil tarla sürmekte acemi. Öteki yarışları kazansın yeter.
0: Baksana, bizim doktor çok gerilerde kaldı. Dahir'in drahtörü tarlayı hızlı sürüyor.
2: Doktor, doktor senin motoruna bir kuvvet çürümü getireyim mi? Bakarsın iyi gelir ha.
3: Doktor, nalları iyi topla, nalları iyi topla.
2: Sen bu işi hastanın koltuğuna derece koymak mı sandın gari?
0: Hani şeytan, kalk şu namussuzların yakasına yapış canımı.
1: Bırak kız, sana ne be? Öteki yarışlarda onların halini görsen sen sus şimdi.
4: Hadi doktorum, gayret et biraz. Davran aslanım, davran.
2: Ya fazla bağırma postacı Mehmet. Bir tarafına inme filan iner gari ha.
4: Sen yarışın sonuna bak aslanım, sonuna. Yarışın sonunda bakalım Hint horozları gibi böyle ötü verecek mi ha?
5: İlk yarışı Tahir kazanıyor Osman ağa. Görüyor musun bizim motor ne kadar gerilerde kaldı?
6: Görüyorum Salman, görüyorum. Heh. Görüyorum da senin ne kadar zevklendiğini de görüyorum. Aa. Neden ki acaba? Tahir'in yarışı kazanmasına bu kadar sevinmenin sebebi ne acaba?
5: Ben şey yok canım. Ne, yani he. Sana öyle gelmiş olacak Osman ağam. Bize ne koca kafalı Tahir'den canım. Kendimi yarışın heyecanına kaptırıverdim.
7: Bu yarıştan umudumuzu kesebiliriz biraderim.
6: Boş ver Recep, önemli değil. Önemli olan üçüncü yarış. Dereye sürülecek olan traktördür.
2: Aslanım Tahir, koş Tahir, koş. Tahtır tahtır civanım. Ah neler istiyor canım.
3: Yarışın galibini ilan ediyor. İlk yarışı Hüseyin Ağa'nın traktörü kazanmıştır.
8: Aferin Tahir, babanın oğlu olduğunu gösterdin oğlum.
2: Aferin Tahir, çok iyi bir yarı çıkarttın aslanım. Deriye at Osman Ağa'nın motorunu Tahir. Hadi oğlum, deriye at da bu olsun.
5: Hüseyin Ağa, Hüseyin Ağa.
8: Kim o? Ha gel Salaman.
5: Sen gel Hüseyin Ağa, bizi birlikte görmesinler, laf olur.
8: Ha, dur geliyorum. Neredesin be fırıldak Salaman?
5: Buradayım ağam. Kahya ile haber göndertmişsin, geldim işte.
8: Çağırttım ya. Bilader hesapta doktor yoktu. Hani sürücü olmadığı için Osman Ağa alana gelmeyecekti de yarışı biz kazanacaktık. Ne oldu?
5: Ne yapayım ağam? Kabahat benim değil ki. Doktor kendiliğinden çıkıp geldi. Namussuzum Menevşe'de gözü varmış meğer.
8: Gözü çıksın. Onunla sonra hesaplaşacağız.
5: Neden meraklanırsın ki ağam? Cemil traktör kullanmasını biliyor mu? Acemi daha. Gördün işte. Dair ilk yarışı kolayca kazanıverdi.
8: Lan salak, ilk yarış tarla sürme yarışıydı. Doktor doktor olduğu için bu işi anlamadığından kaybetti. Diğer yarışlarda kimin motoru daha güçlüyse o kazanacak. Daha bunun eski mi kaldı be adam? Bizim traktör eski. Tabii motoru da kendi gibi eski. Osman Ağa'nın traktörü daha yeni ambalajından çıktı. Tedbir almazsak bu yarışları kaybederiz Salaman. Tabii sen de 40 dönümlük tarlayı kaybediverirsin ha.
5: Aman Hüseyin ağam, sen hiç meraklanma. İkinci yarışta yapılsın ses çıkartma. Sıra üçüncü yarışa gelsin, ben ne yapacağımı biliyorum.
8: Ne yapacaksın?
5: Osman Ağa'nın kaçırttığımız sürücüsü öğretti. Motora benzin diye soğuk suyu döküvereceğim. Sonra da gör sen o motorun halini.
8: Ulan aferin Salaman'a.
5: Kafa bu kafa.
9: Koyun Doktoru adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere hoşça kalınız.

0: reklamlar.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de yeni bir günde sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Herkesi selamlıyoruz efendim. Günümüz güzel geçsin. Erken saatlerde güne başlayanlar, hava erken aydınlanıyor, çabuk ısınıyor. Dolayısıyla erken kalkmak mesela tarım işçileri için çok önemli. Erken kalkalım, güneş yükselmeden işimizi gücümüzü tamamlayalım. Sonra biraz dinlenelim. Sonra biraz daha yavaş yavaş güneş batmaya, kavuşmaya başlarken biz de kalan işlerimizi tamamlayalım diye düşünenler çok. Şimdi tarım işçileri gibi aslında dünyada havanın sıcak olduğu pek çok yerde bu öğle saatlerinin dinlenerek geçirildiğini konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Buna biraz siesta diyorlar farklı kültürlerde. Bizde kayule diyorlar mesela, hafif bir öğlen uykusu. O sıcak saatlerde çok hareketli olmamak için, biraz sakin bir yerde, biraz esintili bir yerde kalmak için tercih ediliyor. Farklı kültürlerde farklı amaca hizmet etse de şu anda aslında bu kültürle hiç alakası olmayan, dünyanın en soğuk yerinde bile olsa insanların gün içindeki çalışma saatlerini bölerken öğle saatine küçük bir uyku koyma alışkanlığı gelişti. Büyük şirketler çalışanlarına bunun için dinlenme noktaları oluşturmaya başladı. İstersen dinlen, istersen küçük bir mola yap, istersen masa başında gözlerini dinlendir. Ama öğle saatlerinde bir yarım saat kendine küçük bir boşluk oluştur. Bu senin gün içinde daha performanslı çalışmanı sağlar diyorlar. İK'ların üzerinde çalıştığı yeni çalışma modellerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de çalışma gün sayısının azaltılması. Yani hafta içi 5 gün, belki bir günde hafta sonu işe gidenler için artık yeni bir dönem başlıyor olabilir. Ülkemizde bu ne zaman kabul edilir, ne zaman yaygınlaşır bilmiyorum ama dünyanın pek çok ülkesinde çalışma gün sayısı 4'e inmeye başladı. Bu 4 günü de esnek olarak sunuyorlar size. Bu 4 gün içinde iş yerine hangi günlerde gelmek istersin diyor mesela. Şöyle diyebilirsiniz çok. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe arka arkaya ben rutinimi bozmadan çalışayım. Cuma, cumartesi, pazarda dinleneyim. Pazartesi işe geldiğimde böyle bomba gibi geleyim. Bu bir tercih olabilir. Ya da diyebilirsiniz ki ben bir gün çalışayım, bir gün çalışmayayım. 4 gün çalışayım, 3 gün dinleneyim. Bu da bir tercih olabilir. İş yerleri peki ne yapacak? Diyelim ki Hülya'nın gelmediği gün ne olacak? Ahmet gelecek, Hülya'nın yerine çalışacak. Peki şu demek mi bu? Bir işi yapmak için ya da aynı işin tamamlanması için biz iki kişiye mi maaş vereceğiz? Aslında öyle olmayacak. Evet, biz iki kişiye maaş vereceğiz ama daha performanslı, daha iyi çalışacakları için 2,5 kişinin verimini alacağız. Bu da zaten işimizi yavaş yavaş makinelere, yapay zekaya kaptırmaya hazırlandığımız, henüz bunun ezikliğini atlatamadığımız günlerde iş yerlerinde o üçüncü kişinin belki de işten çıkması anlamına gelecek. Yani ekmek giderek yavaş yavaş yavaş aslanın ağzından, boğazından, midesinden sindirim sisteminin derinliklerine doğru uzanıyor. Ama tabii bu bize şöyle bir imkan verecek. Bir kere ortalama ömür Türkiye'de de yükseldi, dünyada da yükseldi. Bu belli bir yaştan sonra, hatta belki daha erken bir emeklilikle işimizin bir kısmını yapay zeka üzerinden yürüterek daha fazla sosyalleşme imkanı sağlayacak. Nerede sosyalleşeceğiz? Sosyal medyada mı? Hayır. Ona da kısıtlamalar geliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde, Türkiye'de dahil, 16 yaş sosyal medya için bir sınır olarak kabul ediliyor. 16 yaşın altındakilerin sosyal medyadaki hareketleri kontrol altında. Bunun üzerindekilerin de aslında şimdilerde iş verimliliğini büyük oranda azalttığı ve kazalara yol açtığı için gün içinde sosyal medya ile temasının azaltılması gündemde. Yani şimdi Ahmet ana kumanda masamızda. Bir yandan benimle yayında ilgilenirken, yayınla ilgilenirken bir yandan da cep telefonunda bir şeyler baksa. Bu arada karşısına çok kötü bir haber çıksa ve üzülse, dikkati dağılsa yayınla ilgili bu ciddi bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla diyorlar ki insanlar, özellikle İK uzmanları, yetişkinlerin verimliliğini azaltan sosyal medya kullanımını da gün içinde sınırlandıralım. Hatta bazı filtreler oluşturalım. Mesela ben sosyal medyada gezinirken şiddet görüntüleri görmek istemiyorum.
ben kendime buna göre bir filtre oluşturmak istiyorum. Yani karşıma öyle diyelim ki yemek tarifi bakarken birden karısını döven bir adam görüntüsü çıksın istemiyorum. Ben bunu filtreleyebilmeliyim. Zaten algoritma biraz bu noktada çalışıyor. Yani baktığınız şeylerin benzerini size gösteriyor. Mesela siz arkadaşınızın yanında istemediğiniz bir görüntü sosyal medyada karşınıza çıktığında "Ay bu da nereden çıktı karşıma?" diye telaşlanabilirsiniz ama arkadaşınız biraz algoritmadan anlıyorsa ya herhalde böyle şeylere bakıyor ki karşısına yine böyle görüntüler çıktı diye düşünebilir. O yüzden hani diyorum ya, ayak izlerimiz asla silinmiyor. Sosyal medyada özellikle iş hayatının başındaki gençler, eskiden ne paylaşmışsınız? Eskiden kiminle arkadaş olmuşsunuz? Eskiden kimin sayfasına yorum yapmışsınız? Şimdi mesela üstünden yıllar geçmiş, attığı bir tweet için, yazdığı bir yorum için insanlar yargı karşısına çıkıyor. Hani bunu o gün yapmıştık, o heyecanla söylemiştik, geçmişti, gitmişti, bitmişti. Demek ki geçmiyormuş, gitmiyormuş, bitmiyormuş. O zaman ne yapacağız gençler? Mesela ben bir genci işe alacak olsam önce sosyal medyasına bakarım. Bir bakarım önce hangi takımı tutuyor, ona bir bakarım. Sonra ilgi alanlarına bakarım. Mesela fotoğraf çekmiş, onları mı paylaşmış? Mesela yorum yaptığı yerlerde merhametli yorumlar mı yapmış? Yoksa "Oh iyi yapmışsın, eline sağlık kardeşim, bir tane de öbür tarafını vursaydın mı?" demiş. Şimdi bu böyle yorum yapan birisinin benimle çalışmayı aklından geçirmemesi gerekir. Yani yapıyorsa, başvuruyorsa da red cevabı alacağını bilmesi gerekir. Bu noktada aslında hepimizin bu izlerle günün birinde karşılaşacağımızı bilmemiz lazım. Sosyal medyada gezenler ama hiç yorum yapmayanlar, hiç paylaşım yapmayanlar. İşte gençler arasında şimdi böyle bir grup var. Bence bu da kendi açısından tehlikeli çünkü hiç renk vermemiş ama en azından bir şansı hak ediyor diye düşünüyorum. Yaptığınız yorumlarda, girdiğiniz, dolaştığınız sayfalarda, sayfasının değerlendirmesine katkıda bulunduğunuz arkadaşlarla aslında kendinize bir profil oluşturuyorsunuz. O ızgara dediğimiz şey var ya, yani kutu kutu kutu kutu kutu fotoğraflar ama aslında o sizin hayatınızın akışı, zaman akışı. Bazen unutuyoruz mesela, biz 3 sene önce buraya gitmişiz diyorsun. Ay ne kadar güzel bir gündü diyorsun. Sosyal medya hatırlatıyor sana. Unutmuş oluyorsun mesela. Falancanın doğum günüymüş. Yaklaşıyor. Bir hediye alayım. Sosyal medya hatırlatıyor. Tabii ki bazı şeyler güzel. İlaç gibi düşünün. Hastasınız, ilaç içiyorsunuz, iyileşiyorsunuz. Ama hiçbir şeyiniz yok, ilaç içiyorsunuz, zehirleniyorsunuz. İşte burada doğru dozu bulmak, doğru zamanı bulmak çok önemli. Gece yatmadan önce sosyal medya, hadi bir bakayım deyip bir saati orada uyku yerine sosyal medyaya kaptıranlar. Yatmadan önce mavi ışığın çok zararlı olduğu söyleniyor. Bunu da böyle küçücük bir hatırlatma olarak sizinle paylaşayım. Neyse ki gün ışığındayız. Sabah saatlerindeyiz. Günümüz güzel geçsin diyerek şöyle bir İstanbul trafiğine bakalım. Sonra da yol durumunu değerlendirelim.

%45 İstanbul'da trafik yoğunluğu, bir kaza var Avrupa yakasında. Hemen bakalım. Temde İstoç O3 Yüzyıl yönünde sağ şeritte yaralanmalı bir kaza maalesef, bölge yoğunlaşıyor. Bunun gerisinde de Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Yine şöyle bir kavşak diyelim oraya, aslında öyle demek lazım herhalde. İşte Bağcılar, Başakşehir istikameti, bu noktada, bu kavşakta da bir trafik yoğunluğu var. Burada çok büyük AVM'ler var biliyorsunuz. Onun oluşturduğu da bir yoğunluk var. Hemen buna yakın noktada bir araç arızası var. Basın Ekspres'te Güneşli Kuyumcu kent yönünde. Bu da geriye doğru yoğunluk oluşturmuş. Bir diğer araç arızası E5'te Hacı Şerif Avcılar yönünde. Araç kaldırıldı ama bölge yoğun. Beylikdüzü Florya arasında bugün trafik oldukça ağır ilerliyor. Yine Merter'de çalışma sebebiyle yoğunluk var. Cevizli Bağ'dan Haliç Köprüsü istikametine yoğunluk var. Ok Meydanı'ndan yine Cevizli Bağ istikametinde de köprü üzerinde trafik yavaşlamış durumda. Yine bu trafik, bu Cevizli Bağ'dan başlayan trafik yavaş yavaş sizi Zincirlikuyu'ya kadar getirecek yoğun. Bunun alternatifi Hastal Seyrantepe trafiği. Orada da yine trafik yavaş ilerliyor, hatırlatalım. Sahil yolu çok rahat. Tarihi Yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı. Biraz Karaköy'de, biraz da Beşiktaş'ta ışıklar sebebiyle, Karaköy'de aynı zamanda çalışma var biliyorsunuz. Bu sebeple biraz yoğunluk var. Uzun zamandır devam eden çalışmalardan bir tanesi de sahil yolunda Arnavutköy-Bebek arasındaki kıyı hattı güçlendirme çalışması, rıhtım güçlendiriliyor. Bu da neredeyse işte aşağı yukarı bir 7-8 ay olmuştur. Burada da trafik yavaşlıyor özellikle de hafta sonlarında. Gelelim Avrupa, Anadolu'dan Avrupa'ya geçişe. Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ümraniye'den başlayan trafik Avrupa yakasına kadar devam ediyor. Yine TEM'i kullanacak olanlar için Ataşehir istikametinde çok ciddi bir yoğunluk var. Nereden başlıyor? Sancaktepe'den. E5'te Kartal'ı geçtikten sonra başlıyor trafik. Maltepe-Ataşehir arası çok yoğun. Buradan yine Göztepe istikametine trafik rahat ama Uzunçayır'a yaklaştığınızda artacak, sebebi yine burada bir çalışma var. Anadolu yakasında da sahil yolunun bugün rahat olduğunu söyleyebiliriz. %47 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da dün rüzgar vardı, bugün de hava rüzgarlı. Kuzeydoğu'dan esiyor rüzgar, serin hissettiriyor. Akşam öyleydi, nem biraz dağılmıştı çok şükür. Bir parçacık nefes alabildik. Bugün sıcaklık 27 dereceye kadar çıkacak. Şu anda da aşağı yukarı 25 derece ama hissettiğimiz değer 26 derece civarında. %47'lik bir nem var çünkü. 27-28-29 derece pazartesi günü 30'a çıkacak yeniden ama şu 1-2 gün en azından bir parçacık esintili ve serin geçecek gibi görünüyor. Temmuz-Ağustos ortalamalarına baktığınızda onun 1-2 derece altında. Yine Marmara'nın güneybatısıyla kuzeye gidip kuvvetli rüzgarlar bugün de etkisini sürdürüyor sevgili dinleyiciler. Marmara'da ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini hatırlatmış meteoroloji. Biz de bunu sizinle paylaşmış olalım.

Ankara'dayız. 20 derece sıcaklık. Bugün 28 dereceye kadar çıkacak. Açık az bulutlu bir hava var bugün. Kuzeydoğu'dan esiyor rüzgar. Önümüzdeki 3 gün boyunca 27, 28, 29 derece ama pazardan itibaren çok ısınacak ve pazartesi günü 34 dereceye kadar çıkacak Ankara. Yağmur yok. Hava özellikle gece, bu gece, yarın, cumartesi uyumak için çok müsait. 12 dereceye kadar düşecek sıcaklık. Nem de düşük olunca Ankara'da rahatlıkla uyuyabilecek Ankaralı dinleyicilerimiz. Gelelim İzmir'e. İzmir çok sıcak. 30 derece şu anda. Gün içinde 36 dereceye kadar çıkacak. Biraz önce söylediğimiz gibi Marmara'nın güneyinden başlayan İzmir-Manisa'yı da etkisini alan kuvvetli bir rüzgar var bölgede. Sıcaklık 36 derece. Cumartesi 37 dereceye çıkacak. Pazar pazartesi bir parçacık gerileyecek ama cumartesiye kadar hava çok sıcak. Allah kolaylık versin diyelim ve haritamızı açalım. Bugün Karadeniz'de yağış var. Ordu'dan başlayacak. Artvin Ardahan'a kadar devam edecek. Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır bu bölgede de gök gürültülü sağanak yağış var ama bölgenin güneyinde Van Gölü ile beraber, Van Gölü'nün batısıyla beraber başlayan ve güneydoğu sınırına kadar devam eden bölge çok sıcak. Akdeniz'in doğusuyla beraber başlıyor. Adana'dan yavaş yavaş yukarıya doğru çıkıyor. İşte Osmaniye, Kahramanmaraş bugün bölge çok sıcak. Kahramanmaraş'ta bugün 40 dereceyi görecek. Doğuya doğru gittiğimizde Batman bugün 44 derece, Urfa 43 derece. Yine Adıyaman 42 derece. Bölge dediğim gibi çok sıcak. Gaziantep 40 derece, 41 derece Siirt, Diyarbakır 43 derece. Bölge adeta kavruluyor. Akdeniz'in doğusu da batısı da sıcak ama batısı sanki daha mı sıcak bilmiyorum. Gerçi bugün Kilis'te 41 derece ama 41 derece Antalya bugün. Muğla 37 dereceyi görecek. Aydın iç bölgeleri özellikle 41 derece. İç Anadolu bölgesinde ise gece sıcaklıklar çok düşük. 11 derece, 10 derece mesela. Yozgat'taysanız gece üstünüze yorgan istersiniz. 11 derece Çorum, gece üstünüz yorgan ister yani. Bolu 10 derece gece. Üşür insan, öyle söyleyeyim. Ne güzel, serin serin uyuyorsunuz. Sabah da işinizin gücünüzün başına geçiyorsunuz. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı azaldığında gece uykusu inanılmaz derecede çok oluyor ve uykusuzluk çok oluyor. Gündüz de o uykusuzlukla böyle kendinizi kötü hissediyorsunuz. Böyle bir baş dönmesi, bir uyku hali, bir konsantrasyon eksikliği. Kolay değil uykusuzlukla mücadele. Hele de konsantrasyonunuzun yüksek olması gereken bir işte çalışıyorsanız, mesela gün boyu trafikteyseniz sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Hele de büyük şehir trafiğinde kızmasın bana ama hele de motorların çok olduğu yerlerde. Çünkü yine araç belki de daha büyük olduğu için geçebileceği yerler belli büyüklükte olmak zorunda, daha dikkatli davranabiliyorsunuz, görüyorsunuz. Ama motorlar en küçük bir boşluğu değerlendirmeye çalışıyor. Geçerim herhalde, geçerim, geçerim. Geçemezsem kalırım. Kaldığınız yer iki aracın arası ve muhtemelen araçlardan birine, hatta ikisine çarparak, dokunarak durabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu da tatsızlıklara, gereksiz gerginliklere yol açıyor. Uykusuz, yorgun, trafikte uzun zaman geçirmiş, sıcakla mücadele etmiş birisi için en zor şey işte o an kriz yönetmek. Dolayısıyla mümkün olunca özellikle böyle çok sıcak günlerde sakin kalmak, motorların da işi kolay değil. Hani madem ben aralardan geçemeyeceğim abicim, niye motor aldım? Ne demek bu? Ben bu cümleyi kabul etmiyorum. Ben bu cümleyi kabul etmiyorum gerçekten. Aralardan geçmek için motor almıyor insanlar. Motor bir taşıma aracı, bir ulaşım aracı. Sizi bir yere ulaştırmaya çalışıyor. Ve bir arabanın içindeki insanı koruyan bir kaporta var. Arabayı koruyor. Siz kask takıyorsanız ne ala. Dizlik, dirseklik görmüyorum. Yani gördüğüm zaman şaşırıyorum. Aa diyorum, takmış. Gerçekten tuhaf geliyor bana. Halbuki açıktasınız, en küçük bir kazada en büyük zararı siz görürsünüz. Buna rağmen geçer miyim buradan diye düşünüp süzülüyorsunuz, aralara giriyorsunuz, araçların arasında kalıyorsunuz. Zaten bence arabaların aynalarına özel bir yapı getirmemiz lazım. Motor çarpmalarına karşı bir esneklik, bir şey yapmak lazım. İnanılmaz derecede çarpıyorlar. Ne abi, aynaya çarptık, yok bir şey. Ayna da arabanın bir parçası yani, çarptığın o ayna benim arabamın bir parçası. Sen
aynaya zarar verdiğinde benim görüşümü, açımı bozuyorsun. Her zaman otomatik olarak düzeltilemiyor. Aracını park etmek, aynalarını yeniden düzeltmek ve yola devam etmek zorundasın. Sen zaman kaybetmemek için motor aldın. Ben senin kazanmaya çalıştığın zamanı kenara çekip arabamı park edip aynalarımı düzelterek arabama bir şey olmuş mu diye bakarak harcadım. Şimdi burada herkesin aynı konforu yaşaması lazım. Yani ben arabamı aldıysam, arabayla hareket ediyorsam ben de onun konforunu yaşamalıyım. Sen motor mu aldın kardeşim? Ben size söyleyeyim, potansiyeli söyleyeyim. Yani şu anda tabii bu kalabalık şehirlerde mümkün değil ama yeni yapılan yollarda geliş gidiş birer şerit motoru ayıracaksınız. Bir motorun geçeceği kadar. Geliş gidiş bu şerit motorların gideceği şerit diyeceksiniz. O şeridi kullanacaklar. Onun dışında motorlar hareket etmeyecek. Gerçekten çok büyük kazalara yol açıyorlar. Kendi sıyrılıyor aradan. Siz arkada kaza yaptığınızda kalıyorsunuz.

Tabii ki onların da işi zor. Onların da hakları var trafikte. Ama bu haklara çoğunlukla riayet edilmiyor. Araçlar açısından bakıldığında onlar da görülmek istiyorlar. Bizim varlığımızı fark edin diyorlar motorlar. Bu trafik düzeni içinde birlikte hareket edeceğiz. Yapacak başka bir şeyimiz yok. Bunun dışında yine motorlarla ilgili bu yakın zamanda motorlara en çok ceza kesilen şey yaya geçidinden motorlarıyla dönüş yapmalarıymış. Evet, yaya geçidini U dönüşü yapılabilecek alanlar olarak görüyorlar kendileri. Bir motorlu taşıt yaya geçidinden geçer mi? Evet, geçebilir. Ama nasıl geçer? Yaya geçidinin başına gelirsiniz. Motorunuzdan inersiniz. Motorunuzu yanınıza alırsınız. Yürüyerek yaya geçidinden karşıya geçersiniz. Yani artık motorlu bir taşıt değil, bir yayasınız. Ama bu arada yine motorunuzun diğer yayalara zarar vermemesine dikkat edersiniz. Karşı tarafa geçtikten sonra yola devam edersiniz. Ama öyle indi bindi kim yapacak? Yurdum insanı yorulur, zaman kaybeder. Ne yapıyor? Hop, o dönüşü yapıyor. Yani yayaya mı çarpmış? Karşı taraftan gelen araca mı sürtmüş? O asla umurunda değil. Durum böyle olunca bu son dönemde motorlara en çok ceza kesilen şey işte bu yaya geçitlerinden kontrolsüz geçişleriymiş. Aklınızda olsun, tekrar söylüyorum, motorunuzu kullanarak, motorunuzun üzerindeyken yaya geçidinden dönüş yapmanız, yaya geçidinden karşıya geçmeniz yasak. Aracınızdan inerek onu bir araç gibi değil, bir paket gibi düşüneceksiniz artık yanınızda. Bir bebek arabası gibi düşünün. Onu kullanacaksınız, süreceksiniz yanınızda. Karşıya geçeceksiniz. Kontrollü bir şekilde yola devam edeceksiniz. O da yine sağ şeritten, hatta mümkünse bir cepten olmalı.

0: Biz bu bölüm için yavaş yavaş izninizi istemeye hazırlanalım. İkinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci ile birlikte olacağız. Ekrem Buğra Ekinci ile bugün Birinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Aslında içinde bulunduğumuz takvim Temmuz ayı bize geçmişe dönük Birinci Dünya Savaşı ile ilgili hatırlatmalarda da bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili aslında dünyanın küresel olarak gördüğü ilk büyük savaştan bahsediyoruz. Böyle herkesin işin içine karıştığı bir savaş olarak baktığınızda Birinci Dünya Savaşı bu anlamda dünyayı yakan ama bir türlü de aslında sonucu gelmeyen savaşlardan bir tanesi. Bu içinde bulunduğumuz hafta Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına da işaret ediyor. Dolayısıyla biz biraz geçmişe gitmek ve dünyanın ilk küresel savaşını biraz daha detaylı öğrenmek, sebepleriyle, sonuçlarıyla, kurulan cephelerle Osmanlı İmparatorluğu'nu çok yakından ilgilendiren bir savaştan bahsediyoruz aslında. Birinci Dünya Savaşı bizim bir taraftan da tabii sonrasında gelen Kurtuluş Savaşı'mıza işaret eden, onun belki de şartlarını oluşturan savaşlardan bir tanesi. O yüzden biraz daha dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Bakalım tarih bize neler öğretecek bu defa. Kısa bir aradan sonra buradayız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Tarlalar yeşile büründü. 40 derece sıcakta biber hasadı başladı.
1: Sabah 6'da geliyoruz işte, bu güneşin altında. Saat 6'ya kadar, akşama kadar çalışıyoruz işte, sıcak değil.
0: Burası Türkiye'nin ekilebilir en büyük 3. ovası Muş Ovası. İşçiler sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya girdi. Harman köyünde ilkbaharda ekilen biberler hasat ediliyor.
2: Biz kendimiz burada 15 yıldır babamla beraber tarım sektöründeyiz biz. Burada biber, domates, karpuz, salatalık ekilişini yapıyoruz. Bu ekilişimizin şu an biber hasatındayız biz. 2 aylık serüvenin ardından biber hasadımız başladı.
0: Kavurucu sıcak altında Muş biberleri binbir emekle toplanıyor. Boyutlarına göre ayrılıp kasalara yerleştiriliyor. Biberler Türkiye'nin birçok iline yollanıyor.
2: Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Erzurum bölgelerine gönderim yapmak sağlıyoruz.
0: Kendine has aroması bulunan Muş biberi pazarda büyük ilgi görüyor.
2: Gece ve gündüz arasındaki fark nedeniyle, sıcaklık farkı nedeniyle bizim sebzelerimiz hem tane büyüklüğü olsun, hem verim olsun, hem de kalite olarak daha iyi önde oluyor.
0: Yağışlarla birlikte bu yıl biberde rekolte arttı. Çiftçinin yüzü güldü.
3: Sadece tek düşündüğüm hastanın hayatıydı.
0: Hareket halindeki bir sedye, durmuş bir kalp ve o kalbi yeniden attırmak için saniyelerle yarışan beyaz önlüklü bir kahraman. Türkiye pes etmeyi reddeden bu kadının sedye üzerinde yazdığı nefes kesen fedakarlığı konuşuyor.
3: Hastaya baktım, nabzı yoktu zaten. Hemen temel yaşam desteğine başladım orada.
0: Her şey gece yarısı Bursa Sanayi Caddesi'nde meydana gelen acı bir kazayla başladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Akdiz'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam için saniyelerle yarış başlarken olayın en dramatik dönüm noktası koşan bir kadın sağlık personelinin gelmesiyle yazıldı.
3: Yani olay yerinden acil servise gelene kadar en azından hani sedyenin yanında olsam çok etkili bir kalp masajı yapamayacaktım. Bu yüzden sedyenin üstüne çıktım.
0: Yaralı adamın sedyede kalbi durduğu an kahraman sağlıkçı kalp masajına ara vermemek için kendini sedyenin üzerine attı. Bir milisaniye bile durmak hastayı kaybetmek demekti. O da durmadı.
3: 5 dakika içerisinde eğer beyin oksijensiz kalmazsa hiçbir tekel kalmıyor. Ben de biraz da bunu hedeflemeye çalıştım ki 1 dakikanın bile bizim için çok büyük bir önemi var.
0: Milyonlar bu görüntüleri sosyal medyada hayranlıkla izledi. Herkes aynı şeye bakıyordu. Sedyenin üzerinde adeta hastasıyla birlikte ölüme direnen bir doktorun inanılmaz iradesine. Türkiye'nin duygularını ayağa kaldıran o kadın doktor beyaz önlüğü ne anlama geldiğini hepimize yeniden hatırlattı.
3: Çok sağ olsunlar, böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani çünkü bu benim mesleğim. Hepsine çok teşekkür ederim.
0: Fedakar çabayla duran kalbi yeniden çalıştırılan Akdiz yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ama bu görüntüler hafızalarda iz bıraktı. Beyzbol sopalarıyla dövüldü, ölümle tehdit edildi.
4: Huzurlu olarak 3 kişi tarafından darbedildim.
0: Saldırganlar önce eşine hedef aldı.
4: Bir şahıs eşimi sürekli 1-2 yıldır rahatsız ediyor. Eşim bunu kovması sonucunda bu 21 Haziran günü eşimi Rus pazarında darp ettiriyor eşlerine.
0: Ardından beyzbol sopalarıyla 3 çocuk babası adamı acımasızca dövdüler. İnşaat işçisi 10 gün iş göremez raporu aldı. 5 kez suç duyurusunda bulundu. Ancak sadece uzaklaştırma kararı aldırabildi.
4: Yine şikayetçi olduk. Adamlar hala da dışarıda, ifadeleri bile alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Ve can güvenliğimiz yok.
0: Bitmek bilmeyen tehditler sonrası hayatı kabusa döndü.
4: Kaç gündür evime giremiyorum. Annem arıyorlarmış, babam arıyorlarmış, abimi arayıp bizi öldürmekle tehdit ediyorlarmış. Şikayetlerini almasa yaşayamaz diyorlarmış. Yani başka can güvenliğim yok. Son çare olmasa yani bugün Samsun'u, evimi terk edeceğim.
0: Beyzbol sopalarıyla dövülen adam yetkililerden yardım bekliyor.
4: Kimse bir şey yapamaz diye sürekli bizi tehdit ediyorlar.
0: İstanbul'un simge noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtımı'nda yıllardır beklenen proje için ilk adım atıldı. 7000 kişilik Rıhtım Camii'nin temeline ilk kazık çakıldı.
5: Mimari olarak Rıhtım Camimiz geleneksel Osmanlı mimarisini bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak.
0: İstanbul Kadıköy'de Rıhtım sahiline inşa edilecek dev cami için önemli bir adım atıldı. Caminin ilk kazığıyla inşası başlatıldı. Ana kubbesi 25 metre çapında olacak. Kubbe yüksekliği ise 44,5 metreye ulaşacak. 7000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami bünyesinde 750 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otopark da yer alacak.
5: Bir ibadethane değil, otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız.
0: Deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek proje için en kritik aşamalardan biri ise zemin güçlendirmesi. Binlerce kazık ve jet grout uygulamasıyla zeminin dayanıklılığı artırılacak.
5: Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. 2100'e yakın kazık, 6000'e yakın da jet craft çakılacak buraya.
0: Projenin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
5: Müteahhitin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Müteahhit bize 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz.
0: Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısı Tunus, son yıllarda Türk yatırımcıların ve ihracatçıların radarındaki en önemli pazarlardan biri haline geldi. İşte bu büyüyen potansiyel Türkiye-Tunus ilişkilerinde de yeni bir kapıyı araladı.
6: Bugün burada yapılan işbirliği ortaklıklarıyla iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan 1.6 milyar dolarlık ticaret hacminin daha üst seviyeye çıkarılması hedefimiz.
0: İki ülke bu yatırım fırsatlarını değerlendirmek için İstanbul'da Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'nda bir araya geldi. Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen forum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedefliyor.
7: Özellikle otomotiv, makine, elektrik, elektronik, tekstil, gıda ve tarım gibi alanlarda iki ülke arasında tamamlayıcı, güçlü yönler bulunmaktadır.
0: Kamu temsilcileri, diplomatik misyonlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri ticaret hacmini artıracak yeni yol haritalarını değerlendirdi. Hedefse sadece mevcut ticaret hacmini büyütmek değil, Türkiye ile Tunus arasında daha güçlü, daha kalıcı ve karşılıklı kazanca dayalı yeni bir ekonomik köprü kurmak.

0: cerrah titizliğinde çalışılıyor. 1800 yıllık Roma villasındaki mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor.
1: Kentin geçirdiği tarihsel süreci irdelememiz de bizim için de önemli.
0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Pelis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 25 yıldır sürüyor. Bu yıl 15'i İtalya'dan gelen 45 kişilik ekip görev yapıyor. Kazılar Roma villasında yoğunlaştı.
1: Roma villamız yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana oturmakta ve bu ölçüleriyle Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olarak sınıflandırılmakta.
0: Bölge Roma'nın Paflagonya eyaletine başkentlik yapmıştı. Villadaki mozaikler tek tek çıkarılarak işleniyor.
1: Kuzey Anadolu'da ya da Batı Karadeniz'de bu ölçülerde bir villa henüz tespit edilmedi. Olasılıkla yönetici sınıfa ait bir kişinin villası olsa gerek diye düşünüyoruz.
0: Kaybolmaya yüz tutmuş mozaiklerin kurtarılması amaçlanıyor. Çalışmalar kazı dönemi boyunca devam edecek.
1: Kazılar henüz bitmedi. Yani biz şu anda 3000 metrekarelik bir yapıdan bahsediyoruz ama bu yapı daha da büyüme ihtimali var.
0: Villadaki mozaiklerin Zeugma'daki aynı kaliteye sahip olduğu belirtildi. Tonlarca uyuşturucu, yüzlerce şüpheli. İstanbul ve 12 ilde son 25 günde zehir tacirlerine darbe vuruldu.
2: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: İstanbul ve 12 ilde son 25 günde düzenlenen operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde, sentetik ecza ve kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Sergi alanını gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkta sürdürüyoruz. Tavrımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
3: Kendine zarar veriyor, etrafa zarar veriyor. Vermezsek baş edemiyoruz. Kriz geçiriyor, nöbet geçiriyor.
0: Mardin'in Midyat ilçesinde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Hasan Ekin bebekken ateşli havale geçirdi. 3 yaşında hastalığı fark edildi. %70 oranla engelli raporu verilerek maaş bağlandı.
4: Konuşamıyor mu? Hiç kendini ifade edemiyor. Kendine bakamıyor. Bakımı ben yapıyorum. Babası yapıyor. 23 yaşında. 24. Zihinsel engellidir. İlaç kullanıyor. Havale geçirdi küçükken. Şimdi yaşı 8 yaşındaki gibidir.
0: Ekin 20 yıldır engelli maaşı alıyordu. Diyarbakır'daki son muayene sırasında annenin doktorla yaşadığı diyalog sonrası hastaneden gence engelli değildir raporu verildi. Böylece hem engelli maaşı hem de ailenin bakım parası kesildi. Anne de oğlunun raporunun yeniden incelenmesini istedi.
4: Dedi bir çocuk konuşuyor. Ben de dedim bir çocuk konuşmuyor dedi çık dışarı. Sonra girdim içeriye dedi gidin bir hafta sonra raporunuz çıkacak. Bir baktık 0-0 vermişler askıya aldılar. Beyin filmini çektim dedi bu çocuk gelişmesi yok ölünceye kadar budur.
0: Dar gelirli aile, psikiyatri ilaçları kullanan çocuklarının durumuyla ilgili yetkililerden destek bekliyor.
4: Keşke çocuğum hasta olmasaydı, zihinsel engelli olmasaydı, kendine baksaydı bu dereceye gelmeseydi.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 35, Bursa 27, Konya 30, Afyon 29, Denizli 36, Antalya 39, Adana 38, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 24, Kayseri 29, Erzurum 30, Gaziantep 38, Diyarbakır 43 ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı konuşacağız. Birinci Dünya Savaşı bir tarih aralığı koyuyoruz. Bir tarih yazıyoruz. Bir çizgi bir başka tarih daha. Evet. Başladı ve bitti gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ama acaba gerçekten Birinci Dünya Savaşı bitti mi? Ya da bizim bildiğimiz sebeplerle mi başladı? Şu anda ne durumdayız? İkinci Dünya Savaşı niye çıktı? Dünya nereye doğru gidiyor? Bugün Birinci Dünya Savaşı'nı hem o günleri ama hem de bugünün perspektifiyle, dünyaya bıraktığı izleriyle konuşalım istiyoruz.
1: Evet, şimdi dinleyicilerimiz demiştir ya şimdi sıkıcı bir mevzu, Birinci Dünya Savaşı zaten ders kitaplarında okuyoruz ama öyle değil. Yani 1914'ün yazında başlayıp 1918'in sonbaharında sona eren, 4 yılı biraz geçen, 50 hafta süren bir 50 ay süren bir savaş bu neredeyse. Fakat tesirleri itibariyle ve hususiyetleri itibariyle izini, tesirini, efendim eserini bu zamana kadar devam ettirmiş ve muhtemelen bundan sonra da devam ettirecek bir savaş. Hiçbir savaş Birinci Dünya Savaşı kadar dünya tarihinde cemiyetlere, insanlığa bir iz bırakmamıştır. Hı hı. Hatta şunu belki biraz iddialı olacak ama İkinci Cihan Harbi bile, herkesin çok iyi bildiği, o kadar bırakmamıştır. Halbuki mesela filmleri düşünün. Filmlerin ekserisi, savaş filmlerinin İkinci Dünya Savaşı'na aittir.
0: Hayır,
1: Birinci Cihan Harbi'ne dair film çok azdır, roman çok azdır. Nedense insanlar sanki hiç yaşanmamış gibi.
0: Unutmak istiyorlar mı?
1: Unutmak istiyorlar belki.
0: Hmm.
1: İkinci Cihan Harbi'ni belki biraz daha yakın, onun için elde dokümantasyon biraz daha fazla ama değil. Birinci Cihan Harbi insanlıkta ciddi bir kırılma noktası, ciddi bir travma meydana getirmiş bir savaş. Onun için siz ne kadar aman ders kitaplarında kalsın, aman çok uzak bir tarih, bir asır geçmiş deseniz de Birinci Cihan Harbi fert fert herkesi, halkları, milletleri, cemiyetleri ve bütün insanlığı, bütün dünyayı yakından alakadar eden bir harp maalesef. Onun için üzerinde ne kadar konuşulsa konuşulsun bitmez ve yeniliklerle dolu bir harptir. O zamana kadar hiçbir harp mesela bu kadar uzun sürmemiş, sürmüş ama o harpler böyle kısaca
0: aralıklı.
1: Bu harp bir muharebenin devamı olarak düşünün. Bir ikincisi, hiçbir harpte bu kadar yenilik bir arada yok. Denizaltı, zehirli gaz, tank, bombardıman, tayyare, bunların hepsi bu harpte ilk defa dünyada kullanılmış.
0: Ve o yüzden de etkileri bu kadar
1: evet.
0: çok, bu kadar çok insanın hayatına dokunmuş.
1: Evet.
0: İlk defa karşılaştığınız bir evet. dehşet.
1: Bir çelik banyosu. Çelik banyosu. Arada sırada insanların devrimci fikirlerine veya ruhi buhranlarına iyi gelecek bir çelik banyosu demiş filozof savaş için, bu savaş için. Ama bu başka problemleri beraberinde getirdi. Yani öyle bir çelik banyosu oldu ki hakikaten insanların kimyası değişti. O zamana kadar hiçbir harp mesela uzun bir barış devresinden sonra olmamıştı. Yani Avrupa'da mesela 1870'ten beri harp olmamıştı. Bu yaklaşık 44 sene eder. 1914'ün genç nesli ömründe harp görmemişti. El bebe gül bebe yaşıyorlardı. Onun için harbe giderlerken neşe içinde gittiler. Süslü elbiselerle sokaklardan bando geçerken bütün insanlar heyecanla tezahürat yapıyordu.
0: Çiçekler, konfeti.
1: Ve Noel'de döneceğiz diyorlardı. Yani yaz sonunda gittiler.
0: Noel'de harbe. Evdeyiz.
1: Noel'de evdeyiz diyorlardı. Sloganı buydu, mottosu buydu.
0: Hı hı.
1: Fakat 4 sene sonra ancak çok azı Noel'i görebildi. Yani yılbaşını görebildi.
0: Peki başlangıcına dönelim. Birinci Dünya Savaşı nasıl başladı? Sebebi neydi?
1: Görünen bir görünmeyen evet. sebebi var. Görünen sebebi çok herkesin bildiği bir sebeptir. Avusturya veliahtı Franz Ferdinand, yani imparatorun, yani tahta geçecek olan prens, Bosna Sarayı'nı ziyarete gitmişti. Bosna Sarayı'nda ne işi var? Bosna o zaman Avusturya'nın elinde. Hırvatistan, efendim Bosna Sarayı, Yeni Pazar'ı sonra Osmanlılara verdi. Bosna'yı ilhak etmenin karşılığında iddiaçılarla anlaştılar. Çekoslovakya, Çekya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, bugünkü Polonya'nın bir kısmı, Ukrayna'nın bir kısmı, Romanya'nın bir kısmı ve İtalya'nın kuzeyi o zaman hep Avusturya'nın elindeydi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Bosna Sarayı'na ziyarete gitmişti. Bosna Sarayı'nda Sırp bir tethişçi, terörist tarafından öldürüldü. Gavrilo Princip adında genç Bosnalılar cemiyetinin bir azası. Şimdi öldürülme sebebi Sırbistan'ın, yani Bosna'daki Sırpların istiklal arzusu. Sırbistan dediği bir devlet var. Sırplar onları tabii ki destekliyor ve finanse ediyor. Nitekim Bosna'da ve Kosova'da olduğu gibi. Fakat işi garibi, Franz Ferdinand Sırplar dahil olmak üzere bütün Avusturya halklarına otonomi verilmesi taraftarı, fevkalade liberal bir prensti. Yani öldürülecek en son kişiydi.
0: En son kişiydi.
1: Buna rağmen feci bir şekilde karısıyla beraber öldürüldü. Franz Ferdinand'ın öldürülmesi üzerine Avusturya hükümeti, Viyana hükümeti Sırbistan'a nota verdi. Şimdi öldürülen veliaht, öldüren Sırp ama Avusturya'da oluyor. Avusturya vatandaşı bir Sırp. Sırbistan dedi ki sen varsın bu işin arkasında. Sırbistan kesinlikle reddetti. Ve özür dilemeyi kabul etti. Fakat Viyana özrü kabul etmedi. Bir takım tavizlerde bulundu. Tavizler talep etti. Sırbistan bu tavizleri düşünelim diye müsaade aldı. Müsaade alma sebebi Rusya ne diyecek? Yani onu bekliyor. O sırada İngiltere devreye girdi. Viyana'ya dedi ki özür diledi. Bitsin bu iş. Çekil dedi. Hayır dedi.
0: Savaş Viyana. İstemiyor mu İngiltere yani?
1: İngiltere ve Rusya savaş istemiyor. Savaş isteyen başkaları. Çünkü onlar savaşın zararı, avantajı kadar dezavantajı olduğunda farkındalar ve bu dezavantajın en çok kendilerine patlayacağını biliyorlar. Nitekim öyle olmuştur. Yani İngiltere ve Rusya muazzam zayiat verdiler bu savaşta. Galiplerden oldukları halde. Maddi ve manevi. Tabii ikinci savaş kadar değil ama bu savaş onları da mahvetti. Fakat Avusturya hükümeti bir yana dinlemedi ve Sırbistan'ı işgal etti. Tabii bir günde Sırbistan düştü. Yani Sırbistan ne kadar dayanabilir Avusturya'nın
0: karşısında? Peki bir parantez açalım burada. O zaman savaşı isteyenler ve bunu perde arkasında destekleyenler kimdi? Yani, onu da bilelim ki.
1: Şimdi tabii Sırbistan'ı işgal edince Rusya hop dedi. Sen benim müttefikim olan Sırbistan'ı işgal edemezsin. Ve
0: ona yapılmışı, kendime yapılmışı.
1: Savaş ilan etti Avusturya'ya. Ve bunun üzerine Almanya, Avusturya, Rusya'ya

0: İrlanda'nın bile sömürgesi var. Endonezya, Timor, hatta Belçika bile 1830'da kuruldu. Afrika'da kocaman bir sömürgesi var. Kongo, Zaire şimdiki ismiyle. Tabii Almanya durur mu? Almanya dedi ki ben de istiyorum. Almanya'ya tuttular. Tanganyika gibi, Togo gibi, Kamerun gibi Afrika'nın hiç işe yaramayan, yeraltı zenginlikleri fazla olmayan yerleri sömürge olarak verdiler. İngiltere ile Fransa, o da enteresandır. Yani kendilerinin olmayan bir kıtayı paylaşıyorsunuz, pay olarak Almanya'ya verdiler. Almanya buna razı olmadı. Sanayi inkılabını yapmış zengin bir memleket Almanya. Yani ondan kurulmadan önce de küçük devletler zengin. Sanayi inkılabını yapmış. Pazar arıyor. Nerede satacak bu mallarını? Bu malları satacak yer Doğu. Yani İngilizlerin elinde olan yerler. Ham madde de oradan geliyor. Satış yeri de orası. O zaman bir şekilde İngiltere'nin belini bükmek lazım. Bu savaşa giriş sebebi İngiltere'yi dünya hakimiyetinden mahrum kılmak ve onun sömürgelerine çöreklenmek. Bunu BBBBB formülüyle izah eder tarihçiler. Resmi adı Weltpolitik, dünya politiği, fakat esas Berlin, yani Almanya'nın baş şehri, Bükreş yani Romanya, Bizans yani İstanbul, Bağdat, Basra, Bombay.
1: Böyle bir çizgi.
0: Böyle bir çizgidir bu. Yani bu yol Balkanlardan, arkasına Osmanlı Devleti'nden ve Hindistan'a gidiyor. Yani esas göz Hindistan'da.
1: Eski İpek yolu.
0: Gibi. Burası dediğim gibi hem nüfusu az olup iskan koloniler kurulabilecek bir yer, hem mal satılabilecek bir yer, hem ham madde alınacak bir yer. Almanya geleceğini bu ekonomik güce bağlıyor. Bunun da sebebi bir savaş. Savaş olmadan zihinler toparlanmaz. Bu arada Almanya'da bazı problemler var. Halk arasında gelir eşitsizliği çok fazla. Bunu ancak bir savaşın ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlar. Yani savaş olursa bu bir takım hastalıklı cereyanlar toparlanır. Hani insanın uyku sersemliğinin bir soğukla veya bir duşla ayıldığı gibi, öyle düşünüyorlar. Yani bir savaş olsun da, kısa bir savaş, birkaç ay süren, İngiltere zaten hemen dize gelecek.
1: Genelde savaşa böyle bir şey görevde yükler.
0: Yüklerler yani, evet, çok ulvi bir görev yüklerler. Almanlar çok güçlü hissediyorlar kendilerini. İngiltere ise kokuşmuş, tefessüh etmiş bir devlet ve cemiyet olarak görüyorlar. Rusya'yı ve Fransa'yı ciddiye almıyorlar. Yani Fransa'yı ciddiye almamaları belki doğru da, Rusya'yı nasıl ciddiye almazsınız? Rusya zaten çok güçsüz. Nedir ki bizim karşımızda? Biliyorsunuz küçük de olsa küçük görülmeyecek şeyler var. Ateş mesela küçük de olsa küçük görülemez. İnsan günahlarını küçük de olsa küçük göremez. Düşman küçük de olsa küçük görülmez. Bunlar Arif'le eski
1: büyüklerin
0: söyledikleri sözlerdendir. Almanya'dır bu işin arkasında. Viyana'yı tahrik eden, Viyana'daki askeri kanadı savaş için kışkırtan, imparator istemediği halde Franz Josef, soylular istemediği halde, Avusturya münevverleri istemediği halde, ordunun bir kanadı istemediği halde orduyu baskı yaptırarak Viyana'yı bu savaşa sürükleyen Almanya oldu. Almanya'da da her şeyden Kaiser'i sorumlu tutarlar ama Bismarck barışçıydı. Bismarck'tan sonra ki generaller bu işin barışla olmayacağını düşünüyorlardı. Yani hiçbir şeye karışmadan oturamayız. Biz Almanya'yız yani. Bizim Reich, bu Alman İmparatorluğu.
1: Bir de iç politikada da yapacak yeni bir şeyler, anlatacak yeni bir şeylere olması ihtiyacınız lazım. Var. Çünkü bir süre sonra tabandan böyle bir talep gelecek.
0: Talep geliyor. Emelleriniz var falan filan. Ve Kaiser'i bu işe ikna ettiler. Kaiser çok zeki fakat tecrübesiz birisiydi. Kolay tesir altında kalırdı. Hemen generallerin tesiri altında kaldı. Memleketi savaşa sürükledi. Yani görünüşteki sebep Franz Ferdinand'ın öldürülmesi ama Saraybosna'da gittim ben, hatta öldürdüğü köprüyü hep gördüm. Fakat esas sebep Almanya'nın yayılmacı politikalarıdır. Bu savaşta İkinci Dünya Savaşı'ndan farklı olan iki husus var savaşın kopmasında. Bir tanesi, İkinci Cihan Harbi'nde bir mantık var. Yani Almanya'nın yayılmacı emellerine işgal ediyor her yeri ve faşizan politikasına, insan haklarını korumak adına, demokrasiyi korumak adına bir takım ulvi sebeplerle bu savaş koptu. Yani görünüşte en azından öyle. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı öyle değil. Birinci Dünya Savaşı ortada bir şey yok, durup dururken
1: ince çekirdeğini doldurmayacak dolayı ya.
0: Yani normalde bir protesto geçişti veya küçük bir tavizle geçiştirilebilecek bir hadise büyütüldü ve memleket savaşa sürüklendi. İkincisi, birincide herkes savaşa istekliydi ama birincide değildi. İşte biraz evvel işaret ettiğim gibi.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda istekliydi, birincide
0: yani
1: değildi. Hitler'in
0: haddini bildirmemiz lazım ama birincide öyle değil. Birincide insanlar savaşa isteksizdi. Çünkü rahata alışmışlardı. Le Belle Époque, güzel devir. Yani 44 senedir savaş olmamış. Avrupa'da her şey gayet gülistanlık.
1: Bir de o da gelişmelere sebep olmuş ve insanlar da bunun farkına varmışlar. Yani onun yani

0: Fiyat, sanat ilerlemiş, sanayi ilerlemiş, bilim ve teknik ilerlemiş, Avrupa rahat bir nefes almış. Uzaklarda bazı savaşlar olmuş. Yani Amerika, İspanya savaşı olmuş Meksika yüzünden. Rusya ile Japonya savaşı oldu. İngiltere ile Hollandalılar arasında Boer savaşı oldu Afrika'da, ama uzak yerlerde oldu. Avrupa'yı çok tesir altında bırakmadı ve lokal savaşlar.
1: Gözünün önünde değildi yani.
0: Değildi. İkincisi bu savaş telgrafa bağlanır. Telgraf yüzünden oldu derler. Çünkü o zamana kadar savaşlar biliyorsunuz karşılıklı elçi gidiyor geliyor bir zaman kazanılıyor. Şimdi artık telgraf var. Telgraf karşısında liderler konuşuyorlar ve ani kararlar veriyorlar. İşte diyorlar Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi telgraftır.
1: O zaman gittikçe daha da zorlaşıyor siyaset yapmak.
0: Tabii.
1: Çünkü artık telgrafın anında
0: karşısında cevap vermeniz lazım.
1: Anında, şimdi görüntülü neredeyse,
0: evet,
1: insanlar.
0: Küllü icadın muzurrun, her keşfedilen zararlıdır sözünün hakikati burada çıkıyor. Telgraf, o çok faydalı keşif burada bir cihan harbine sürüklemiştir. Bunu söyleyen tarihçiler var, bir fantezi gibi ama aslında gerçek payı vardır.
1: Tabii yani o biraz soğutmasına fırsat verir insanların, evet, gidiş gelişler. Şimdi artık
0: burada
1: yok.
0: Vermedi. Hemen fevri mesajlaşmalar oldu liderler arasında ve memleket bir anda dünya kendisini savaşın içinde buldu. Dediğim gibi savaş bu şekilde başladı ama çok ciddiye almadılar baştan. Yani Almanya'nın bu kaprisini bir şekilde hallederiz diye düşündüler ve onun için her iki tarafta yılbaşına kadar bu savaşın biteceğini, herkesin haddini bileceğini düşünüyorlardı. Fakat savaş 4 sene sürdü. Almanya çok güçlüydü ordu bakımından. Kar ordusu muazzamdı zaten, Alman disiplini ve orduyu destekleyen mali kaynaklar iyiydi. Savaş sanayi güçlenmişti Almanya'da ve Almanya kendine büyük bir müttefik bulmuştu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, fakat güçlü değildi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ordusu, hazinesi köhnemişti, yani ona bir faydası yoktu. Avusturya Macaristan'ı kullanmasının sebebi savaşı uzatmak ve cepheyi genişletmekten ibaretti. Nitekim daha sonra Bulgaristan'ı ve Osmanlı Devleti'nde sırf bu sebeple savaşa sürüklemiştir. Almanya hepsiyle tek başına baş edeceğini düşünüyorduk. Zaten savaş Almanya yapmıştır. Yani Osmanlı'nın nesi var, ne silahı var, ne asker. Onlar sadece ölmüştür.
1: Peki bizim cephemizden de bakalım, hazır başlangıç noktasındayken. İstanbul'da bu hareketlilik nasıl karşılandı?
0: Tabii savaşın çıkması sırasında Osmanlı hükümeti Alman taraftarı iddiaçıların elindeydi. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa iktidardaydı. Cemal Paşa hariç Talat ve Enver Alman taraftarıydı. Enver Paşa hastalık derecesinde germanofildi. Talat Paşa daha itidalliydi. Talat Paşa bakalım yani savaşa girmek menfaatimize mi değil mi diye düşünürken, Enver hayır, savaşa girmek menfaatimize, bu sayede hem kaybettiğimiz yerleri tekrar alacağız. Almanya zaten %100 kazanacak. Biz de bu savaş ganimetinde ortak olmalıyız. İktidarımızı sağlamlaştıracağız. Almanya bizi destekleyecek gibi bir takım hayalci yaklaşımlarda bulunuyordu. O zamana kadar Sultan Abdülhamit de bu savaşın çıkacağını biliyordu. Savaşa girmeyiz, onlar birbirlerini tepelerler. Biz bu halimizde güçlü olarak kalırız diye düşünüyorlar.
1: En azından bu halimizi koruruz.
0: Evet. İngiltere ve Fransa ile iddiacıların mutedil kanadı görüştüler ve onlara yanaşmaya çalıştılar. Fakat İngiltere ve Fransa fazla yüz vermedi. Çünkü güvenmiyordu iktidara. Yüz vermedi. Bunun için derler ki mecburdu Türkiye savaşa girmeye. Hayır. Türkiye savaşa girmeye mecbur değildi. Alman İngiltere'nin yanında girmesi mümkün değildi sadece. Almanya'nın yanında da savaşa girmeyebilir. Nitekim Almanya'nın yanında savaşa
1: girmeyebilir. İstemediği için mi?
0: İstemediler. Hı-hı. Ama İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne bazı vaatlerde bulundular. Yani Almanya'nın yanında savaşa girmezseniz size şunları veririz, para veririz, bir takım imtiyazlar tanırız. Fakat Enver Paşa ve Talat Paşa bunu kabul etmediler. Memleket böylece savaşa sürüklendi. Dediğim gibi gerek iddiaçılar arasında gerek iddiaçı olmayanlar da savaş aleyhtarı güçlü bir kanat olmasına rağmen, en güçlü kanat Enver Paşa olduğu için, Enver Paşa bir oldu bittiğiyle hiç kimseye haber vermeden memleketi savaşa sürükledi. 1914, yani savaş başlamıştı, birkaç ay geçtikten sonra iki Alman zırhlısı Göben ve Breslau, hı hı, İngilizlerin elinden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığındı. Şimdi normalde yapacağınız şudur, tarafsızlığını ilan etmişti baştan Osmanlı Devleti, bunların Karadeniz'i geçişine müsaade etmek. Hayır, öyle yapmadı. Osmanlı Devleti gemilere el koydu. Arkasından satın aldığını iddia etti ki bu hasmane bir tutumdu karşı, hı hı, tarafa. Yani satın aldım dese bile hasma, Yavuz ve Midilli adını, hı hı, verdi. Ondan sonra bu gemi mürettebatıyla beraber, ki onlar Alman, başlarına birer fes giydirerek Sivastopol limanını bombalattı Enver Paşa. Bu Rusya harp ilanı demektir. Rusya da bunu bekliyordu. Yani artık bunu da görmemezlikten gelmedi. Bir oğlumuz oldu demiş Enver Paşa. Kabine toplantısı. Hiç kimsenin haberi yok. Başbakan Sait Halim Paşa haberi yok. Talat'ın haberi, hiç kimsenin haberi yok. Bu Enver Paşa'nın emriyle olmuş bir oldu bittidir. Ve memleket Harbiye Nazırı o zaman.
1: Böyle bir yetkisi var mı?
0: Hayır, yetkisi yok ama emir verdi. Emir verince Rusya'ya, savaş ilan etti. Ultimatum verdi. Ultimatumu kabul etmemek gibi bir şeyiniz yok. 24 saat içinde Rusya ultimatumu reddedilince savaşa girildi. Tabii yani Bakanlar Kurulu ultimatumu kabul ederlerdi her şey pahasına. Ama Enver Paşa çok güçlüydü. Ve genç subaylar da savaş istiyorlardı. Savaş sayesinde iktidarlarını pekiştireceklerini umuyorlardı. Almanya onları çok tatlı vaatlerle aldatmıştı. Enver Paşa uzun zaman Berlin'de askeri ateşelik yaptı. Alman disiplinine hayrandı ki bunda haklılık payı var. Bu disiplin, Almanya'nın gücü onun gözlerini kamaştırmıştı. Çok genç bir subay, fakir bir ailenin çocuğu, ömrü eşkıya takibiyle geçmiş bir jandarma subayı gibi, değil jandarma ama geçmiş. Birden Almanya'da ateşi oldu, salonlara kabul edildi. Yakışıklı birisiydi, presentable'dı. Almanlar çok kıymet verdiler bu genç ihtilalciye. Çünkü darbeyi yapan odur biliyorsunuz, meşrutiyet darbesini. Bu biliniyor kahraman olarak, kariyer kahramanı olarak biliniyor. Yani küçük bir ateşi ama Almanlar çok bu onun başını döndürdü. Romantik bir çılgındı Enver Paşa ve memleketi bu harbe sürükledi. Zannediyorum diğerleri de harbe bu kadar çabuk girmemizin taraftarı değildi. Burada şöyle bir antır parantez de yapmak istiyorum. Savaşın Almanya'nın aleyhine döneceği belli olmuştu biz savaşa girdiğimizde.
1: Aleyhine.
0: Evet. Almanlar Belçika üzerinden Fransa'ya işgale yeltendiler ve Eylül ayında Alman ilerleyişi durduruldu. Alman ilerleyişinin durdurulması demek artık harbin karşılıklı cephelerde devam etmesi demek. Artık Almanlar Avrupa'da ilerleyemiyor. İkinci Dünya Savaşı gibi değil. Hı hı. Burada anlaşılmalıydı ki Almanya durdurulacak.
1: Yani iyi okumalıydı haritayı.
0: İyi okumalıydı. İkincisi savaş denizlere hakim olanındır. Nitekim Sultan Abdülhamit bunu söylemiş. Bu savaş denizlere kim hakimse onun galibiyeti bitecektir. Kim hakimdi? İngiltere. O zaman tayyare yok. Denizaltı var. Almanya'nın ise deniz gücü sıfır. Sıfır. Çok. Yani İngiltere'nin yanında hiç mesabesinde. Rusya'nın iyi kötü bir deniz filosu var. Karadeniz'de ve Baltık'ta. Fransa'nın ehemmiyetsiz. İtalya'nın ehemmiyetsiz ama İngiltere'nin çok güçlü. Dünyanın her tarafında çok güçlü bir deniz filosu var. Ve bütün Avrupa ülkelerini, Bulgaristan hariç, kendi yanına çekmiş. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, İtalya, Portekiz, hepsi şeyin yanında. İngiltere'nin yanında. İsveç, Norveç, Danimarka bir taraf. Sadece bu savaşa girmediler ona. İsviçre girmedi tabii ki. İspanya girmedi. Bunun dışındaki, Arnavutluk girmedi. Bunun dışındaki bütün ülkeler hep İngiltere'nin yanında. Sadece Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı. Dört. Bunları üçünü hiç saymayın. Yani Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'ni hiç saymayın. O zaman geriye kalan bir tek Almanya. Karşıda
1: hepsine ise yetmesi mümkün
0: Fransa,
1: değil bu kadarca.
0: Karşıda Fransa, İtalya gibi güçlü. İngiltere gibi çok güçlü. Rusya gibi asker olarak çok güçlü ve cephe olarak güçlü bir devlet var. Almanya'nın yenileceği baştan belliydi. Buna rağmen savaşa girmek, Almanlar bir çılgınlık yaptı. Bizimkiler de başka bir çılgınlık yaparak bu savaşa girdiler. Savaşın sonu, yani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir gibi, bu işi okuyanlar, diplomasiyi bilenler ve harp tarihi bilenler tarafından daha biz savaşa girmeden adı konmuştu. Ben o zamanki gazeteleri gördüm. Sonun başlangıcı diyor. Alman ilerlemesinin durdurulmasına, Belçika'dan geçiyor Fransa'ya. Hı hı. Sonun başlangıcı. Çok kanlı savaşlar oldu. Almanlar çok kayıp verdi. Fransızlar da çok kayıp verdi ama durdu. Alman ordusu bir daha hiç ilerleyemedi.
1: İşte. Kısa bir aradan sonra biz programımıza devam edeceğiz. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile Birinci Dünya Savaşı'nı konuşmaya devam ediyoruz. Böylece Osmanlı'nın da savaşa girdiğini, cephelerin ortaya çıktığını ama aslında karşı tarafı çok kızdıracak bir adım atıldığını, evet, ve bunun da savaşın süresinin, evet, tahmininden daha uzun sürmesine yol açtığını hep söylüyoruz.
1: Evet, yani Osmanlı Devleti'ni ve Bulgaristan'ı harbe sürüklemesinin sebebi Almanya'nın cepheyi genişletmek, müttefikleri yormaktı. Yoksa Osmanlı Devleti'nden bir güç beklemiyordu. Zaten hep o finanse etti. Yani Osmanlı Devleti'nin bütün cephelerini Almanlar finanse ettiler. Levazım olarak. Hatta Alman subayları idare etti. Çünkü Osmanlı ordusunun varlık gösterebilecek bir gücü yoktu. Çünkü Sultanahmet Devri'nden kalma tecrübeli subaylar zaten hep emekliye sevk edilmişti. Yani 30 yaşında paşalar var, düşün orduda. Bunlar hiçbir savaş idare etmemişler hayatlarında. Onun için Osmanlı ordusu zaten Almanlar sayesinde gene o kadar dayandı. Çanakkale, Irak, bunlar Alman kurmayları sayesinde kazanılmıştır. Almanlar dinlenmediği zaman mesela Sarıkamış'ta olduğu gibi felaketlerle neticelenmiştir. Sina'da olduğu gibi. Ama cepheyi genişletti hakikaten. Almanların dediği oldu. Peki Avrupalılar ne yaptılar? Bir kere Avusturya'ya, Bulgaristan'a ve bilhassa Osmanlı'ya çok kızdılar. Dediler ki bizim derdimiz Almanya ileydi. Siz niye bu savaşa girip de cepheyi uzattınız? Genişlettiniz ve harbi uzattınız. Dolayısıyla bu harbin açılış mesuliyeti Almanya'ya aitse uzaması size aittir. Biz de çok ağır bir ceza keseceğiz dediler. Kestiler. Ve bu cephelerde müttefikler önce şunu hesap ettiler. Biz önce müttefiklerin işini görelim. Güçsüz rakiplerin. Sonra
0: tek başına
1: Almanya'yı bitirelim. Ve öyle yaptılar ve muvaffak oldular. Hakikaten önce sırasıyla Avusturya'nın arkasından Osmanlı Devleti'nin arkasından Bulgaristan işini bitirerek Almanya'yı çullandılar. Hele Amerika'nın 1917'de Şubat'ında savaşa girmesi zaten savaşın sonunu hemen belli etti. Yani 1917'de Amerika savaşa girdikten sonra Osmanlı Devleti'nin yapacağı tek şey vardı. Münferit sulh yapıp savaştan çekilmek. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti buydu. O biliyorsun İngiliz taraftarıdır her zaman. Alman taraftarı değil ve baştan beri Almanya'nın kazanmayacağını biliyordu. Savaşın başından beri zaten münferit sulh ile
0: çekilmek
1: istedi. Hatta bu sebeple hıyanetle suçlandı. Birkaç kere divan-ı harbe verilmeye teşebbüs edildi. Etti çünkü savaşta biliyorsunuz savaşın aleyhinde konuşmak suç sayılıyor. Ve dinlemediler ama. Yani onlar Almanya'nın kazanacağına tam bir imanları vardı iktidardakilerin sonuna kadar. Amerika'nın girmesi zaten işin bittiğini kesin gösteriyordu. Herkes gördü. Nitekim ondan sonra bitti. 1917 Şubat'ından sonra artık Almanya bile çaresiz kaldı. İsteksizce yani şu bitse de kurtulsak dediler. Avusturya hemen çözüldü. Avusturya askerleri bütün cephelerde çözüldüler. Ve esir düştüler. Bulgaristan zaten bizden çok önce çözüldü ve çöktü. Bulgaristan'ın çökmesi zaten
0: cephenin direkt bize yönelmesine
1: yol açtı. Müttefikler biliyorsunuz onun üzerine gayet rahat bir şekilde memleketi işgal ettiler. Şimdi savaş esas itibariyle Avrupa'da, Orta Doğu'da cereyan etti. Orta Doğu'daki cereyan bizimle alakalıdır. Avrupa'daki ise savaşın esas failleriyle alakalıdır. Dünyanın çeşitli yerinde ufak tefek çatışmalar olduysa da, o zaman Japonya bile mesela İngiltere'nin yanında harbe girmişti. İkinci harpte Almanya'nın olmakla beraber, ama hep Avrupa'da cereyan etti harp. Orta Doğu harpleri ve Kafka bizim cephelerimizdir. Şimdi Osmanlı ordusu Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış. Dört Balkan Devleti'ne yenilmiş. Orduda politika var. Asker birbirlerine düşman. Yani elinden gelse birbirini öldürecek. Nitekim öyle çok öldürme vakaları olmuştur. Birbirlerini öldürüyorlar. Subayı öldürüyor asker mesela. Asker birbirini öldürüyor. Fikri sebeplerle.
0: Uyuşamadıkları sebeple. Için.
1: Para yok. Hazinede. Almanlar para yardım. Silah yok. Asker sayısı az. Firari çok. Mesela 4000 kişi olması gereken bir birlikte bakıyorsunuz 400 kişi var. Onun için mesela bu ölüm sayıları farklı. 90 bin kişi öldü de şeyde Sarıkamış'ta. 14 bin kişi ölmüştür. Hava da az değil ama sebep bu.
0: Yani aslında birliğin kağıt üzerindeki rakamı çok, evet, daha büyük olmasına, evet, rağmen aktif, evet, savaşan asker sayısı onda bir kadar.
1: Mesela bölük komutanlarının yüzbaşı olma mecburiyeti vardır. Halbuki Cihan Harbi'nde yüzbaşı bölük komutanı çok azdır.

0: Bölük komutanları alaylara, yani albay bölük olması gereken yere. Umumiyet yedek subaylardır. Düşün, yedek subay ne demek? Lise daha mezunu. Mezun. Hadi üniversite mezunu olsun. Bir talimle bölük komutanı oluyor. 100 kişinin kumandanı düşünün.
1: Yani onlar adına karar alıyor.
0: Karar oluyor. Taarruz, düşünün. İkincisi, askeriniz az olduğu için bu sefer gençleri, 15, 16, 17 yaşında gençleri, biraz da savaşılıyor. Onlara ilk bir ay talim yaptırıyorsunuz. Onları vayanam taburu olarak savaşa sürüyorsunuz. Onlar öncü kuvvetlerdir. Taarruza onlar başlarlar. Onların hepsi ölür vayanam diyerek. Çünkü şey yapamazlar onlar. Bir şey davranamazlar. Sadece... Ama o zaman arka birliklerin zaman kazanması. Böylece bir nesil yok oldu. Yüksek tahsilde ve lisede okuyanların hepsi askeri alındı. Biliyorsunuz Galatasaray Lisesi Tıbbiye Mektebi hiçbiri mezun veremedi. Bu yedek subay savaşıdır bizim cihetimizle. Sultanahmet devrinde yetişmiş olan entelektüel kitle orada yok oldu. Bu enteresan bir
1: kıyım. Bu sonraki Türkiye için zaten çok ciddi bir erozyon.
0: Evet, travma meydana getirdi. Yedi büyük cephe var bizim için. Bizim savaştığımız. Birisi, ilk cephemiz Kafkasya cephesidir. Kafkasya cephesi Rusları oyalamak için açılmış bir cephe. Yani bize bir faydası yok oranın. Zaten yani Kafkasya işgal edecek halimiz yok. Ruslar yenilse de işgal edemezsiniz. Çünkü başka harp devam ediyor ve Kafkasya'nın size bir faydası yok. Ama bu savaşta önce galip gelindi biliyorsunuz. Sarıkamış düştü. Arkasından muazzam bir mağlubiyet. Yani 100 bin yakın kayıp. Bunun 14 bini ölü, esirler, şunlar bunlar. Ve sınır Erzincan düştü. Yani 200 kilometre geriye geldi Ruslar. O zaman Erzurum bizdeydi. Kars Ruslardaydı. Erzurum düştü. Erzincan düştü. Böylece sınır geriye geldi. Ama bu sansür sebebiyle hiçbir yerde duyulmadı. Ne zaman ki buradaki askerler bir şekilde İstanbul'a gelince, İstanbullular aslında Kafkasya'da, yani Sarıkamış'a bizim yenildiğimizi anladılar. Enver Paşa'ya sordukları zaman zaten ölmeyecekler miydi şeklinde bir cevap verdi. İkinci cephe Çanakkale'de açıldı. Biraz evvel anlattığım gibi müttefikler Osmanlı Devleti'ni hizaya getirmek, ama daha mühimi boğazlardan geçerek Rusya'ya yardım etmek istediler. Biliyorsunuz onların geçişi Çanakkale'de durduruldu. Bu bizim tek galibiyetimizdir bu savaşta. Muazzam bir galibiyet. Fakat bu galibiyette de yine 250 bin kayıp vardır. Bunun 50 bini şehit, yaralı, hasta, esir. Az bir değil. Müdafaa halinde bu kadar kayıp. Bu ikinci bir hadise. Ondan sonra Kanal hadisesi var. Bu arada askerler Galicia cephesine gidiyorlar. Avusturyalılara yardım için Ruslarla çarpışmak üzere Galicia cephesi çöktü. Askerlerin hemen hepsi Romenlere esir düştüler ve Ruslar esir düştüler. Dördüncü cephe, yani bizim katıldığımız dördüncü cephe Kanal cephesidir. Cemal Paşa Suriye valisi Süveyş kanalını geçerek Mısır'a saldırmayı, Mısır'ı fethetmeyi ve İngilizleri burada mağlubiyete uğratmayı umuyordu. Bu bir çocuğun bile düşünmeyeceği komik bir tasavvurdu.
1: Askeri plan olarak bunu.
0: İttihatçı rüyasının ne kadar gafil olduğunu anlamak buradan mümkün. Bir kere İngilizlerin çok güçlü bir ordusu var Mısır'da. Mısır vazgeçemeyecekleri birinci yer. Her yerden vazgeçerler, oradan vazgeçmezler. Ve sizin Mısır'a sürdüğünüz askerler kanalı geçebilecek ev safta askerler değil. Mesela çöl geçecek. Kum gözlükleri yok. Çöl kum gözlükleri yok. Dolayısıyla kum fırtınaları pek çok askerin gözünü kör etmiştir. Sonra onu da İngilizler üzerine attılar. İngilizler kamplarda askerlerimizi kör ettiler diye. Araştırma komisyonu kuruldu. Hiç aslı çıkmadı. Yani kör eden Cemal
1: Paşa.
0: Sosyal
1: medyada da çok paylaşılan bir şey. Asit kuyuları.
0: Asit kuyuları alakası yok. Zaten bütün esirler dezenfekte için içinde kloroform olan su havuzlarına daldırılır. Bütün askerler bunu yaparlar. Hatta kendi askerlerini bile yaparlar. Tifüs olmasın diye. Tabi bu gözü yakar. Bugün de gidin bir havuzda daldığınız zaman gözünüz yanar. Eğer gözlüksüz yüzdüyseniz bu normal bir şey. Buna bağladılar. Halbuki esas sebep o kum fırtınalının
1: teçhizatsız
0: olması. Bu biliniyor. Bunlarla alakalı, ama işte savaş propagandası böyle bir şey. Bununla alakalı kitaplar yazdırdılar. Sonra dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruldu. Astarı çıkmadı.
1: Bu olan askerleri oldu.
0: Olan yani. Askerleri oldu ve püskürtüldü tabii. Daha beteri bu İngilizlerin bu sefer Suriye'yi, İngilizler mesela Suriye'yi işgal etmek gibi bir şeyleri yokken, madem ki Suriye ordusu yenildi, o zaman Suriye ve Filistin'in yolu açıldı dediler. Yeni bir cephe açtı. Suriye cephesi. Suriye cephesi son cephedir aslında. Bu arada Irak cephesi daha, çünkü İngilizler Basra'dan Irak'ı işgal ettiler. Orada da iki cephenin açılışı da gene iddiaçıların basiresizliği sebebiyle olmuştur. İddiaçı genç subaylar, işte Eşref Sencerler, Süleyman Askeriler. Bunlar komitacı istihbaratçılar. İran'ı işgal ettiler. kendi toprağını korumaktan acizsin, İran'ı işgal ettiler. Yenildiler ve oradaki İngiliz birliklerinin Irak'a saldırmasına sebebiyet verdiler. Biliyorsunuz Irak düştü. Arkasından Mısır'a saldırmaları kanal harekatı da Suriye cephesini açtı. Böylece yeni iki cephe açıldı. İki cephe aynı anda devam etti. Suriye cephesinde sırasıyla Gazze, Filistin, Kudüs düştü. Arkasından müttefikler Adana'ya kadar geldiler. Yani bugünkü hududumuza kadar Halep düştü, Antakya düştü. İngilizler ise müttefikler yine Irak hududundan geçtiler ve mütareke imzalandıktan birkaç gün sonra Musul'u işgal ettiler ki Musul bizim hududa yakındır.
1: Evet.
0: Böylece Irak, Suriye,
1: Filistin...
0: Ve
1: savaşın aslında dışında olmasına rağmen...
0: Savaşla da çok alakası olmamasına rağmen esas şöyle, savaş sonrası Osmanlı Devleti dize getirilip zaten alınacak olan Musul belki veya hiç alınmayıp belki çok daha barışçı bir şekilde çözülecek olan
1: ya da bir
0: olan
1: ortak alana çevrilecek olan.
0: Muhtemelen öyle olacaktı yani Türklerin de ortak olduğu bir petrol havzasına çevrilecek olan Musul tamamen elden çıktı. Bu yedi cephe de bir tek Kutul Emare muharebesi, o da bir muharebe, yalnız dikkatinizi çekerim. Yani Irak cephesinde bir tek o kazançlı bitti. Fakat onun arkasına yine İngilizler bastırdılar. Kutul Emare'nin esamesi okunmadı ve bütün Irak düştü. Son zamanlarda Kutul Emare tekrar diriltildi. Kutul Emare'nin Cumhuriyet tarihinde unutulmasının sebebi komutanların daha sonra Atatürk'e muhalif olmalarıdır. Oradaki komutanlar Halil Paşa olsun, Ali San Paşa olsun, Nurettin Paşa olsun. Ama dediğim gibi Kutul Emare büyük bir harbin içinde küçük bir muharebedir.
1: Küçük bir yıldız.
0: Yani küçük bir yıldızdır. Evet, bir kahramanlık hikayesidir. O ve Çanakkale, ama neticeye tesiri olmayan.
1: Ama yine biz Çanakkale'yi unutmadık da onu unuttuk belki tarihte.
0: Çünkü Çanakkale'de Cumhuriyeti kuran kahramanlar vardı. Ama Irak öyle değil, Irak cephesi. Biliyorsunuz tarih her zaman ideolojik olarak gelişir veya unutulur veya hatırlanır. Birinci Can Harbi'nin bu askeri cephesi. Fakat faturası ağır oldu tabii bütün dünyaya. Bir kere 65 milyon insan seferber edildi bu savaşta. Yaklaşık 10 milyon kişi öldü. Asker, 8,5 milyon asker, gerisi sivil olmak üzere. Hatta bu sayı daha fazla verenler var. 20 milyon kişi sakat kaldı. Zayiat çok büyük. Esirlerin haddi hesabı yoktur. Bu sakatların bir kısmı sonra öldüler. Bir kısmı hayattan öyle devam ettirdiler. Tabii travmanın büyüğü müttefiklere çıktı. Yani Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı'ya daha büyük bir bedel ödedi. Fakat zannetmeyin karşı tarafta. Mesela Fransa nüfusunun %10'unu, Rusya nüfusunun %10'unu kaybetti. Almanya nüfusunun %10'unu kaybetti.
1: Onlar için de genç nüfusunu kaybetti.
0: Tabii genç nüfus. Büyük bir zayiat. Mesela biz İngiltere ve Avusturya daha karlı. %5'ini kaybettik. Yani Türkiye daha az kayıp verdi. Yani Türkiye gerek insan olarak, gerek para olarak çok daha az zarar uğradı. Ama zaten güçsüz, zaten nüfusu az olduğu için bu daha büyük bir travma meydana getirdi bizde.
1: Etkisi daha büyük.
0: Daha büyük oldu. Bir kere asırlık vatan toprakları elden çıktı. Düşünün.
1: Şimdiki
0: Suriye,
1: genç nesil
0: Irak,
1: için
0: yüzlerce
1: turistik geziye gidilen
0: yerler. İkincisi muazzam bir genç nüfus. Yani bunlar eken, biçen, alışveriş yapan, okuyan, istikbal vaat eden bir genç nüfus. Yani bizim dedelerimiz. Bunlar öldüler. Çoğu çocuksuz öldüler. Benim mesela babam ve dedem akranlarından babasız çok insan vardı. Yani ben yaşlılarla görüştüğüm zaman hep ben babamı Can Harbi'nde kaybettim diyen çok insanla tanıştım. Benim dedem mesela Can Harbi sırasında Van'da yüzbaşıyken şehit düşmüş. Dedem 6 yaşındaymış. Babaannem, babası Sarıkamış'ta esir düşmüş. 7 sene Sibirya'da esir kalmış. Döndüğünde zaten verem olmuş bir halde birkaç sene sonra vefat etmiş. Ya yani babaannem 15 yaşındayken babası vefat etmişti. Beşik'te bırakmış kızını. Babaannem hiç tanımazdı babasını. Gördüğünde 7 yaşındaymış. Hiç babasını hayatında görmemiş. Yani hiç
1: öyle
0: görmeyen
1: çok.
0: Hiç görmeyen de olmuştur. Yani babalısını artık hiç görme. Bu tabii bunların genç kadınlar, dul kalmış genç kadınlar, babasız kalmış genç çocuklar ve memlekette ciddi bir kıtlık, yokluk, bu ekonomik darlık.
1: Ekip bitecek insan da yok doğrusu.
0: Yani Amerika olması mesela Avrupa yok olmuştu. Avrupa onlara muazzam para verdi Amerika ve böylece Amerika'nın hakimiyeti başladı dünyada. İngiltere'nin hakimiyeti bitti. Avrupa yıkıldı
1: tamamen.
0: Bunun da
1: Almanya aslında hedefine ulaşmış oldu. Yani İngiltere'nin dünya üzerindeki hakimiyetini bitirdi ama yerine kendi gelmek yerine
0: gelemedi.
1: Başka bir kutup, başka bir güç geldi.
0: Amerika'ya çalıştı. Yani Almanya sanki Amerika'ya çalıştı. Nitekim ikinci harpte de öyle oldu. İkinci harpte de İngiltere ve Fransa bittiler, tükendiler. Amerika bütün dünyaya tam manasıyla hakim oldu. Ve gerek 1. Cihan Harbi'nde verdiği borçlar, gerek 2. Cihan Harbi'ndeki Marshall yardımıyla bütün dünyaya, antikomünist dünyaya en azından fiili, siyasi, askeri, mali hakimiyetini kabul ettirdi. Binaenaleyh 1. ve 2. Cihan Harbi'nin galibi bir tek ve bir tek Amerika oldu galip derseniz. Ve bu milyonlarca insan, aklını kaçıranlar, ciddi bir buhran insanlarda, gerek mali buhran, gerek ruhi buhran, gerek sosyal buhran, ahlaksızlık aldı yürüdü, komünist hareketler, işçi hareketleri bütün dünyaya yayıldı. Almanya'da ihtilal oldu, Bavyera'da sosyalistler iktidara geldiler. 9 Kasım'da Kaiser tahttan feragat etti. 11 Kasım'da Almanya teslim oldu. Ateşkesimizi aladı bir vagonda, bir orman içindeki bir vagonda, vagon hala duruyor. Çok onur kırıcı bir anlaşma imzaladı ertesi sene, Versay Anlaşması. Bu Versay Anlaşması o kadar onur kırıcıydı ki Almanlar için maddi manevi yeni bir savaşa sebebiyet verdi, 2. Cihan Harbi'ne. Fakat buna rağmen yine Almanya merhametli davrandı Amerika Almanya'ya merhametli davrandı. Savaş tazminatını çok kolay ödetti. Sebebi Amerika'nın Almanya'da yatırımları vardı ve yatırım yapmayı umuyordu.
1: Yani potansiyel olarak kendine yeni müttefik olarak Avrupa'da Almanya'yı seçmişti.
0: Bu sebeple Almanya bu işten az travmayla çıktı. Avusturya Macaristan darmadağın oldu. O bin yıllık, tam 1100 yıllık imparatorluk, Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'ndan gelen imparatorluk darmadağın oldu. Küçücük, denizle irtibatı olmayan bir Avusturya, fakir. Bütün fabrikaları sınır dışında kalmış. Ondan Hırvatistan doğdu, Slovenya doğdu, Bosna doğdu, Çekya, Slovakya doğdu. Bir kısım topraklarını Rusya'ya, Polonya'ya, İtalya'ya kaptırdı. Bunlar da müstakil devlet oldular. En çok karlı çıkanlardan birisi Sırbistan oldu. Sırbistan iki misli büyüdü. Savaşın şımarık oğlanı ve ondan sonra biliyorsunuz bütün o etrafındaki devletleri de istila ederek Yugoslavya'yı kurdu. Yani kendi toprakları genişlediği gibi diğerlerini de 7 tane devleti ele geçirerek Yugoslavya'yı kurdu. Yunanistan Bulgarlardan toprak aldı. Mesela Doğu Trakya'yı Bulgarlardan aldı. Romanya toprak kaptı Bulgaristan'dan, Macaristan'dan. Yani Avrupa'nın demografik yapısı değiştiği gibi sınırları da değişti. Ve Almanya'nın yurt dışındaki pek çok toprağı elden çıktı. Mesela Almanya topraklarının büyük bir kısmını Polonya'ya verdi, Rusya'ya verdi, Çekoslovakya'ya verdi o zaman. Almanların yaşadığı toprakları kaybetti. Alsace-Lorraine'i kaybetti ki savaşın çıkış sebeplerinden bir tanesi de Almanların yaşadığı ama Fransızların da yaşadığı bir mıntıka var. Tarihi bir mıntıka. Alsace-Lorraine. Alsace-Lothringen Almanların tabi. Bugün Fransa'da orası. Saarland'ın yanında. Orası yine Fransa'ya kaptırdı. Bir kere bu bir maddi kayıp. Manevi kayıplar çok. Bize gelince Osmanlı Devleti yıkıldı. Biliyorsunuz kısa bir zaman sonra. İstanbul işgal edildi. İzmir işgal edildi. İstanbul'un ve İzmir'in işgali muazzam infiale sebebiyet verdi. Osmanlı toprakları üzerinde irili ufaklı devletler kuruldu. Bunların bir kısmı manda devletleri de işgal altında. İşte Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan, Irak gibi ve Türkiye gibi. Türkiye rejimi yıkarak bu harbin travmalarını atlattı. Türkiye ile yapılan anlaşma, Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşma, Sevr Anlaşması Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmedi. Bu anlaşma savaşı bitiren bir anlaşmaydı ve savaşı bitiren anlaşma Yunanlıların da yenilmesiyle bitti. Lozan Anlaşması imzalandı. O zaman Türkler için harp aslında 4 sene sürmedi. 1914'ten 1923 Ekim'ine yani İstanbul'un tahliyesine kadar yaklaşık 9,5 sene sürdü. Bu da az bir şey değil. Tamam. Düşünün bütün dünya bitirmiş, harbi barış yapmış, önüne bakarken
1: biz zaman kaybediyoruz.
0: Bizde hala daha savaş var. Hala asker alınıyor, hala asker insanlar gidiyor. Hala para toplanıyor.
1: Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bize kesilen cezalardan biri gibi
0: birisi
1: aslında.
0: Birisi oldu. Yani birisi oldu ve en mühimi de Birinci Dünya Savaşı dünyayı değiştirdi. Yani hadiselere bakış açısını değiştirdi. Sanat cereyanı değişti. Edebiyat değişti. Dil değişti. Kılık kıyafet değişti. Moda değişti. Hanedanlar yıkıldı. Düşünün.
1: İki kutuplu bir dünyaya geldik bir kere.
0: Hohenzollern Hanedanı yıkıldı Almanya'da. Habsburg Hanedanı yıkıldı. 1000 küsur yıllık bir hanedan. Osmanlı Hanedanı yıkıldı. 6,5 asırlık. Bu Rusya'da Çarlık yıkıldı. Bu arada harbin içinde Rusya'da harp Rusya'yı o kadar zora düşürdü ki Rusya'da ihtilal oldu. Bolşevik ihtilali hiç umulmayan bir şey. Almanya'da bekleniyordu ihtilal. İngiltere'de bekleniyordu. Hatta Fransa'da. Rusya'da değil. Çünkü Rusya'da proletarya yoktu. Bu da sosyalizmin ne kadar boş bir ideoloji olduğunu gösterdi. Sosyalizm kisvesi altında muhalifler iktidarı ele geçirdiler ve Çarlık devrildi. Kaç asırlık Çarlık devrildi. Rusya bambaşka bir devlete dönüştü. Nitekim iki devlet yani Türkiye ve Rusya tamamen rejimini değiştirdi. Mesela Almanya, Avusturya değil. Onlar yine aynı kaldılar. Ama Birinci Cihan Harbi'nin en büyük tesiri Rusya ve Türkiye'de görüldü. Kültürel olarak, siyasi rejim olarak apayrı birer devlet oldu. Rusya'da, Türkiye'de. Bu sebeple Birinci Can Harbi, o yılbaşına bitecek denilen Birinci Can Harbi, maddi ve manevi olarak bir dünyanın değişmesine, güzel bir dünyanın değişmesine, çirkinliğin kapılarının açılmasına, yani beyaz bir defterin kapanıp biraz gri, buruşuk bir defterin açılmasına sebebiyet verdi. Ve bugüne kadar dünyada bitmeyen hadiseler, Kafkasya'da, Rusya'da, Ukrayna'da, işte Kırım'da, tam Türkiye'de, Filistin'de, hala, Balkanlar'da hep bu Birinci Can Harbi'nin tesirlerinin icabıdır.
1: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM Haber.

0: Tarlalar yeşile büründü. 40 derece sıcakta biber hasadı başladı.
1: Sabah 6'da geliyoruz işte, bu güneşin altında. Saat 6'ya kadar, akşama kadar çalışıyoruz işte, sıcak değil.
0: Burası Türkiye'nin ekilebilir en büyük 3. ovası Muş Ovası. İşçiler sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya girdi. Harman köyünde ilkbaharda ekilen biberler hasat ediliyor.
2: Biz kendimiz burada 15 yıldır babamla beraber tarım sektöründeyiz biz. Burada biber, domates, karpuz, salatalık ekilişini yapıyoruz. Bu ekilişimizin şu an biber hasatındayız biz 2 aylık serüvenin ardından. Biber hasadımız başladı.
0: Kavurucu sıcak altında Muş biberleri binbir emekle toplanıyor. Boyutlarına göre ayrılıp kasalara yerleştiriliyor. Biberler Türkiye'nin birçok iline yollanıyor.
2: Van, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Erzurum bölgelerine gündemi atmak sağlıyoruz.
0: Kendine has aroması bulunan Muş biberi pazarda büyük ilgi görüyor.
2: Gece ve gündüz arasındaki fark nedeniyle, sıcaklık farkı nedeniyle bizim sebzelerimiz hem tane büyüklüğü olsun, hem verim olsun, hem de kalite olarak daha iyi önde oluyor.
0: Yağışlarla birlikte bu yıl biberde rekolte arttı. Çiftçinin yüzü güldü.
3: Sadece tek düşündüğüm hastanın hayatıydı.
0: Hareket halindeki bir sedye, durmuş bir kalp ve o kalbi yeniden attırmak için saniyelerle yarışan beyaz önlüklü bir kahraman. Türkiye pes etmeyi reddeden bu kadının sedye üzerinde yazdığı nefes kesen fedakarlığı konuşuyor.
3: Hastaya baktım, nabzı yoktu zaten. Hemen temel yaşam desteğine başladım orada.
0: Her şey gece yarısı Bursa Sanayi Caddesi'nde meydana gelen acı bir kazayla başladı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Akdiz'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan adam için saniyelerle yarış başlarken olayın en dramatik dönüm noktası koşan bir kadın sağlık personelinin gelmesiyle yazıldı.
3: Yani olay yerinden acil servise gelene kadar en azından hani sedyenin yanında olsam çok etkili bir kalp masajı yapamayacaktım. Bu yüzden sedyenin üstüne çıktım.
0: Yaralı adamın sedyede kalbi durduğu an kahraman sağlıkçı kalp masajına ara vermemek için kendini sedyenin üzerine attı. Bir milisaniye bile durmak hastayı kaybetmek demekti. O da durmadı.
3: 5 dakika içerisinde eğer beyin oksijensiz kalmazsa hiçbir tekel kalmıyor. Ben de biraz da bunu hedeflemeye çalıştım ki 1 dakikanın bile bizim için çok büyük bir önemi var.
0: Milyonlar bu görüntüleri sosyal medyada hayranlıkla izledi. Herkes aynı şeye bakıyordu. Sedyenin üzerinde adeta hastasıyla birlikte ölüme direnen bir doktorun inanılmaz iradesine. Türkiye'nin duygularını ayağa kaldıran o kadın doktor beyaz önlüğü ne anlama geldiğini hepimize yeniden hatırlattı.
3: Çok sağ olsunlar, böyle bir şey hiç beklemiyordum. Yani çünkü bu benim mesleğim. Hepsine çok teşekkür ederim.
0: Fedakar çabayla duran kalbi yeniden çalıştırılan Akdiz yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ama bu görüntüler hafızalarda iz bıraktı. Beyzbol sopalarıyla dövüldü, ölümle tehdit edildi.
4: Tuzu kurularak 3 kişi tarafından darp edildim.
0: Saldırganlar önce eşine hedef aldı.
4: Bir şahıs eşimi sürekli 1-2 yıldır rahatsız ediyor. Eşim bunu kovması sonucunda bu 21 Haziran günü eşimi Rus pazarında darp ettiriyor eşlerine.
0: Ardından beyzbol sopalarıyla 3 çocuk babası adamı acımasızca dövdüler. İnşaat işçisi 10 gün iş göremez raporu aldı. 5 kez suç duyurusunda bulundu. Ancak sadece uzaklaştırma kararı aldırabildi.
4: Yine şikayetçi olduk. Adamlar hala da dışarıda, ifadeleri bile alınıp alınmadığını bilmiyoruz. Ve can güvenliğimiz yok.
0: Bitmek bilmeyen tehditler sonrası hayatı kabusa döndü.
4: Kaç gündür evime giremiyorum. Annem arıyorlarmış, babam arıyorlarmış, abimi arayıp bizi öldürmekle tehdit ediyorlarmış. Şikayetlerini almasa yaşayamaz diyorlarmış. Yani başka can güvenliğim yok. Son çare olmasa yani bugün Samsun'u, evimi terk edeceğim.
0: Beyzbol sopalarıyla dövülen adam yetkililerden yardım bekliyor.
4: Kimse bir şey yapamaz diye sürekli bizi tehdit ediyorlar.
0: İstanbul'un simge noktalarından biri olan Kadıköy Rıhtımı'nda yıllardır beklenen proje için ilk adım atıldı. 7000 kişilik Rıhtım Camii'nin temeline ilk kazık çakıldı.
5: Mimari olarak Rıhtım Camimiz geleneksel Osmanlı mimarisini bugüne taşınan bir versiyonu olmuş olacak.
0: İstanbul Kadıköy'de Rıhtım sahiline inşa edilecek dev cami için önemli bir adım atıldı. Caminin ilk kazığıyla inşası başlatıldı. Ana kubbesi 25 metre çapında olacak. Kubbe yüksekliği ise 44,5 metreye ulaşacak. 7000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami bünyesinde 750 araçlık kapalı, 300 araçlık açık otopark da yer alacak.
5: Bir ibadethane değil, otoparkıyla ve sosyal ve kültürel tesisiyle bir yaşam alanını, bir medeniyet alanını inşa etmiş olacağız.
0: Deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek proje için en kritik aşamalardan biri ise zemin güçlendirmesi. Binlerce kazık ve jet grout uygulamasıyla zeminin dayanıklılığı artırılacak.
5: Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Çünkü dolgu alanında bulunuyoruz. 2100'e yakın kazık, 6000'e yakın da jet grout çakılacak buraya.
0: Projenin yaklaşık 3 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
5: Müteahhitin verdiği tarih ne kadar geri çekileceği konuşulur. Müteahhit bize 3 yıl gibi ifade etmişti ama mümkün olduğu kadar bunu erkene çekmek en büyük hayalimiz.
0: Afrika'nın Akdeniz'e açılan kapısı Tunus, son yıllarda Türk yatırımcıların ve ihracatçıların radarındaki en önemli pazarlardan biri haline geldi. İşte bu büyüyen potansiyel Türkiye-Tunus ilişkilerinde de yeni bir kapıyı araladı.
6: Bugün burada yapılan işbirliği ortaklıklarıyla iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleşmiş olan 1.6 milyar dolarlık ticaret hacminin daha üst seviyeye çıkarılması hedefimiz.
0: İki ülke bu yatırım fırsatlarını değerlendirmek için İstanbul'da Türkiye-Tunus İşbirliği ve Yatırım Geliştirme Forumu'nda bir araya geldi. Tunus Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde gerçekleştirilen forum, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedefliyor.
7: Özellikle otomotiv, makine, elektrik, elektronik, tekstil, gıda ve tarım gibi alanlarda iki ülke arasında tamamlayıcı, güçlü yönler bulunmaktadır.
0: Kamu temsilcileri, diplomatik misyonlar ve iş dünyasının önde gelen isimleri ticaret hacmini artıracak yeni yol haritalarını değerlendirdi. Hedefse sadece mevcut ticaret hacmini büyütmek değil, Türkiye ile Tunus arasında daha güçlü, daha kalıcı ve karşılıklı kazanca dayalı yeni bir ekonomik köprü kurmak.

0: cerrah titizliğinde çalışılıyor. 1800 yıllık Roma villasındaki mozaikler gün yüzüne çıkarılıyor.
1: Kentin geçirdiği tarihsel süreci irdelememiz de bizim için de önemli.
0: Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompei Pelis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 25 yıldır sürüyor. Bu yıl 15'i İtalya'dan gelen 45 kişilik ekip görev yapıyor. Kazılar Roma villasında yoğunlaştı.
1: Roma villamız yaklaşık 3000 metrekarelik bir alana oturmakta ve bu ölçüleriyle Anadolu'daki en büyük 3 villadan biri olarak sınıflandırılmakta.
0: Bölge Roma'nın Paflagonya eyaletine başkentlik yapmıştı. Villadaki mozaikler tek tek çıkarılarak işleniyor.
1: Kuzey Anadolu'da ya da Batı Karadeniz'de bu ölçülerde bir villa henüz tespit edilmedi. Olasılıkla yönetici sınıfa ait bir kişinin villası olsa gerek diye düşünüyoruz.
0: Kaybolmaya yüz tutmuş mozaiklerin kurtarılması amaçlanıyor. Çalışmalar kazı dönemi boyunca devam edecek.
1: Kazılar henüz bitmedi. Yani biz şu anda 3 metrekarelik bir yapıdan bahsediyoruz ama bu yapı daha da büyüme ihtimali var.
0: Villadaki mozaiklerin Zeugma'daki aynı kaliteye sahip olduğu belirtildi. Tonlarca uyuşturucu, yüzlerce şüpheli. İstanbul ve 12 ilde son 25 günde zehir tacirlerine darbe vuruldu.
2: Elebaşından torbacısına kadar uyuşturucu suç zincirinin her halkasını tek tek kırıp atıyoruz.
0: İstanbul ve 12 ilde son 25 günde düzenlenen operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde, sentetik ecza ve kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 139 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 133'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün avlusunda sergilendi. Sergi alanını gezen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2: Söz verdiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkta sürdürüyoruz. Tavrımız nettir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız.
3: Kendine zarar veriyor, etrafa zarar veriyor. Görmesek baş edemiyoruz. Kriz geçiriyor, nöbet geçiriyor.
0: Mardin'in Midyat ilçesinde ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Hasan Ekin bebekken ateşli havale geçirdi. 3 yaşında hastalığı fark edildi. %70 oranla engelli raporu verilerek maaş bağlandı.
4: Konuşamıyor mu? Hiç kendini ifade edemiyor. Kendine bakamıyor. Bakımı ben yapıyorum. Babası yapıyor. 23 yaşında. 24. Zihinsel engellidir. İlaç kullanıyor. Havale geçirdi küçükken. Şimdi yaşı 8 yaşındaki gibidir.
0: Ekin 20 yıldır engelli maaşı alıyordu. Diyarbakır'daki son muayene sırasında annenin doktorla yaşadığı diyalog sonrası hastaneden gence engelli değildir raporu verildi. Böylece hem engelli maaşı hem de ailenin bakım parası kesildi. Anne de oğlunun raporunun yeniden incelenmesini istedi.
4: Dedi bir çocuk konuşuyor. Ben de dedim bir çocuk konuşmuyor dedi çık dışarı. Sonra girdim içeriye dedi gidin bir hafta sonra raporunuz çıkacak. Bir baktık 0-0 vermişler askıya aldılar. Beyin filmini çektim dedi bu çocuk gelişmesi yok ölünceye kadar budur.
0: Dar gelirli aile, psikiyatri ilaçları kullanan çocuklarının durumuyla ilgili yetkililerden destek bekliyor.
4: Keşke çocuğum hasta olmasaydı, zihinsel engelli olmasaydı, kendine baksaydı bu dereceye gelmeseydi.
5: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 27, Ankara 28, İzmir 35, Bursa 27, Konya 30, Afyon 29, Denizli 36, Antalya 39, Adana 38, Zonguldak 23, Samsun 25, Trabzon 24, Kayseri 29, Erzurum 30, Gaziantep 38, Diyarbakır 43 ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimaroba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydi Kemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
0: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Osman-ı Hayri rahmetullahi aleyh. Yine de incinmedi. Ebu Osman-ı Hayri, büyük alim, evliya, kalbinde zerre kadar yer etmedi bu dünya. Günah işleyenlere kızmaz ama acırdı. Nasihat eyleyerek şefkatli davranırdı. Bir kişi inanmazdı onun büyüklüğüne. Yemeğe davet etti bir gün onu evine. Lakin iyi niyetle çağırmamıştı onu. Maksadı hakaret ve kırmaktı onurunu. O zat, peki diyerek onun bu davetine, söylediği saatte teşrif etti evine. Adam kapıyı açıp görünce onu ancak, çok hakaretler etti kapısından kovarak. Dedi ki, niçin geldin? Geri dön, git evine. Ne de çok düşkünmüşsün davet yemeklerine. Ebu Osman-ı Hayri, ona peki diyerek oradan geri döndü, hiç de incinmeyerek. Lakin gidiyordu ki kovulup kapısından, gel gel diye çağırdı bir daha arkasından. Ebu Osman kızmayıp bu hakaretlerine, tekrar icabet etti ikinci davetine. Lakin o kovdu yine, dedi, yoktur yiyecek, senin oburluğuna doğrusu yok diyecek. Geri döndü tekrardan. Kırılmamıştı zinhar. O ise arkasından çağırdı onu tekrar. Böylece birkaç kere geldi ve gitti ama yine hiç incinmeyip kızmadı o adama. O kişi bu hallere şaşırdı, etti hayret. Onun büyüklüğünü kabul etti nihayet. Dedi ki, birkaç kere hakaret ettim sana. Buna rağmen yine de hiç kızmadın sen bana. Bunun onda birini bana yapsalar şayet, fena halde kızardım, bunu bana izah et. Buyurdu, 40 senedir ne geldiyse başıma, hep Rabbim gönderiyor, hepsi gitti hoşuma. Ne ki ondan geliyor, hep iyi karşılarım. Özleyip beklediğim şeymiş gibi alırım. Çünkü Cenab-ı Hak'tan, ne geliyorsa bize, bizim faydamızadır, olmaz aleyhimize. O çok özür dileyip elini öptü hemen. Ona talebe oldu o günden itibaren. Ebu Osman-ı Hayri, alim ve evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Buyurdu, bir kulunu severse Hak Teâlâ, o kuluna gönderir dünyada dert ve bela. Geldikçe o kimseye bela ve musibetler, Rabbine daha fazla yalvarır, dua eder. Allah da ister onun hep dertli olmasını, zira sever o kulun böyle yalvarmasını. Lakin onu üsse de dünya mihnetleriyle, cennetteki yerini yükseltir böylelikle.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyuruyorlar ki, belaların ve şiddetli şeylerin kalkması için istiğfar, tövbe etmek çok faydalıdır. Kulun ıslah olması, düzelmesi kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da bozulması da kalbin fesadına bozulmasına bağlıdır buyuruyor Muhammed Masum Faruki Kuddüs-i Sırru.
3: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler efendim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Osman hocamdan bir dua istiyorum. 3 tane de sorum var.
2: Rabbim razı olsun. 2 can saadeti versin. Size de sevdiklerinize de din ve dünya saadeti ihsan etsin. Ahir zaman fitneleri de muhafaza buyursun. Son nefese de iman selamet ihsan etsin inşallah.
4: Amin hocam. Ellerinden öperim. 3 tane sorum var hocam.
2: Dinliyoruz.
4: Birinci sorum. Bu evlerde, hep bizim evde olsun, geçim sıkıntısı var, bir sıkıntı, bir alev, ateş yanıyor evlerde. Hani hiç huzur yok. Yani kafamı çeviriyorum, onu bunu bütün akrabaları düşünüyorum, komşularım hep aynı. İkinci sorum hocam, komşular bir tuhaf. Yani benim aklım ermiyor, bir sanki evrim geçirmişler, değişmişler. Herkes bir tepeden bakıyor, kimse kimseyle bir muhatap olmuyor, merhaba deyip geçmiyor. Hani kendimden şüphe ediyorum artık, ben selam vermekten boynum koptu. Yine de selam veriyorum. 3. sorum hocam. Alo.
2: Dinliyoruz efendim.
4: 3. sorum da hocam. Dünyanın yaşını diyorlar, 4 milyar yaşında işte dinozorlar yaşamış falan. Bunun kaç yaşında, ne kadar olduğunu da hani bir açıklama yaparsanız.
2: Peki efendim.
4: Çok teşekkür ederim hocam. Ellerine öperim. Başarılar dilerim.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
3: İyi günler. İyi günler.

0: hareketle çıkıyor, takılıyor. Ağzımdaki, zaten ben Malik mezhebini taklit ediyorum.
1: Tamam.
0: Ama işte çıkarırken, hani takarken, şimdi abdestliyim, ağzımı yemek yedim, çıkarıp onları şey yapsam veya dişim ağzımda yokken o protezler, abdest alsam onları sonradan taksam, bir şey, abdestimde olur mu veya çıkarmam tamam. mı gerekiyor?
1: Yok, anlaşıldı efendim.
0: İkinci sorumu da hatırlayamadım hocam. Tamam. Allah'ım son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi aklımıza getirsin.
1: Amin, amin, inşallah.
0: Ellerinden öpüyorum. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum.
2: Peki. Buyurun hocam.
1: Dinleyicimiz açık net bir şekilde herkesin bildiği bir şeyi cesaretle ve açık yüreklikle evlerde huzur yok dedi. Yok tabii. Huzur olursa şaşırır. Şimdi dinleyicimiz bunu sorarken ta böyle gerilere. Seyyid Abdülhakim Elbasi Hazretleri İstanbul'a teşrif buyuruyorlar. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o zaman 16-17-18 yaşlarında işte artık Seyyid Abdülhakim Erbaşı Hazretleri baba evladı bulur. O baba evladı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buluyor. Tabii ona muhabbeti ve sevgisi yani her gün artıyor. Arabi, Farisi ve diğer aynı şekilde bilgiler öğretmeye başlıyor. Şimdi o dönemde bir gün Seyyid Abdülhakim Erbaşı talebesi Hüseyin Hilmi Efendi ile işte 17-18 yaşlarında sokağa çıkmışlar, bir yere gidiyorlar. Böyle bir işte şimdi gani ya, öyle kaldırım yapılmış. Taşlar kalmış, kum kalmış, orada durmuş. Kaldırmamışlar. Artık yağmur yağıyor, kar yağıyor falan. Yolu yaptın da arkadaş geçmek berbat oluyor. Acayip evet. bir şey. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi kendisi hassas, titiz olmaz sebebiyle tabii hocasının yanında giderken o durumu görünce kalbinden Allah Allah demiş, işi yapmışlar. Niye yarım bırakıp gidiyorsun? Bunları niye temizlemedin falan? Daha onun o kalbinden geçerken Seyyid Abdülhakim Erbaşı dönüyor. Buyuruyorlar ki biz de sizin taaccübünüze taaccüb ettik. Yani hayret ediyor Hüseyin Hilmi Efendi. Niye bunu taaccübünüze taaccüb ettik? Buyurmuşlar ki bunlar iyi bir iş yaparsa o zaman taaccüp edilir, hayret edilir. Niye? Yani onun altında yatan şey ne? Şimdi necimiz de belki hatırına gelebilir. Yani anlattığınızın benim sorduğumla ne alakası var? Çok alakası var. Şimdi deseydi ki dinleyicimiz, efendim evlerde böyle huzur kaynıyor falan, biz taaccüp ederdik.
2: Evet.
1: Hani Nasrettin Hocam Erhova bir gün gelmiş, birisi demiş ki, demiş hocam sizin hanımınızın aklı gitmiş, kaybolmuş falan. Derin derin düşüncemle başlamış falan. Üzülmüşler söyleyenler de bunu. Demişler efendim hani özür dileriz, yani sizi çok mu üzdük? Yok demiş ya. Bizim hanım da zaten akıl yoktu da demiş. Bu kaybolan nereden geldiğini zaten yoktu. Evlerde huzur yok. Olması mümkün değil. Olması mümkün değil. Niye olması mümkün değil? Allah-u Teala ilk insan ve ilk peygamber olarak yarattığı Adem Aleyhisselam'dan itibaren dünyada rahat ve huzurlu olmanın reçetelerini bildirmiş. Yani ilahi kitaplar göndermiş. Dinini bildirmiş. Dünyada bu gönderdiğim emir ve yasaklara uygun hareket ederseniz rahat edersiniz, huzurlu olursunuz. Nerede? Dağın başında. Nerede? Sahra çölünün ortasında. Nerede? Okyanusun ortasında. Nerede? Everest'in tepesinde. Nerede? Köyde. Nerede? Mahallede. Nerede? Şehirde. Yani nerede yaşarsan yaşa. Uyuyorsan rahat ve huzurlu olursun. Herkes huzursuzken sen neşeli olursun. Huzurlu olursun. Hani bak o şiirlerle menkıbelerde geliyor, o zat hakaret ediyor. 1, 2, 3, 5 adam takip ediyor, hayret ediyor. Demiş ya niye kısmıyorsun demiş. Bunu demiş anne, onda biri bana yaparsa ooo demiş. Dünya harbi ilan ederim. Ve tabii o büyük zat nefsi itminara koşmuş, hakikati yakinen görmüş. Onda senin gibi benim gibi çıfıtların söylediği sözlere

0: Var eder mi? Etmez tabii ki. Ve şunu da yakinen biliyor. Allah-u Teala dilemediği müddetçe kimse kimseye iyilik edemez, kimse kimseye kötülük edemez. Bu mümkün değil. Hakaret eden de mi? Peki o zaman niye Allah-u Teala izin veriyor hakaret etmesine? O kulunu imtihan etmesi, öbürünün de aynı şekilde ona tahammül göstermesi neticesinde insafa gelerek hidayete kavuşmasını murad ediyor. Yani herkes iki tarafta imtihanda.
1: Evet.
0: Biri sabredecek mi? Öbürüsü de yaptığının çirkin ve pis olduğunu anlayacak mı? Tamam mı? İki tarafta aynı şekilde imtihan halindedir. Dolayısıyla hani bir şey var, zaman zaman anlatıyoruz ya. Evliyadan bir zat işte seyahat ediyor. Yeni tıraş olmuş, ensesi açık bir kasabadan geçerken orada da böyle bir kabadayı varmış bunlar işte. Hani şimdi diyorlar ya, hobis varmış onun da. Erkeklerde yeni tıraş olmuş, ensesi açık olanı gördü mü dayanamaz, gider ona bir tokat atarmış.
1: Evet.
0: O evliya zat da yeni tıraş olmuş, ensesi açık, hep önüne bakarak gittiği için ensesi de gözlüyor. Gitmiş bir tokat atmış. O zat şöyle dönmüş, ona bir bakmış. Ama öyle bakış ki o bilmiyor kim olduğunu. İçi titremiş. Tamam, güçlü kuvvetli falan filan, içi titremiş. Bir şey de diyememiş. O zat yürümüş gitmiş, bir şey de söylememiş ama. Hemen orada birisi görmüş, birisi gel, koşmuş gelmiş, sen ne yaptın demiş, ne yaptım demiş. Ya demiş, evliyadan falan zattır o. Eyvah demiş, ne halt ettim ben. O zaman kabadayılar falan da aynı şekilde dini din adamlarına hürmetleri ve saygılar var. Koşuyor gidiyor, efendim diyor, çok özür dilerim, benim diyor böyle diyor. Yani edepsizce bir işte alışkanlığım var. Hakkını helal edin falan. Ondan sonra o zat dönüyor, evladım diyor, ben kızmadım sana, hakkımı da helal ettim diyor. Ama diyor efendim öyle bir baktınız ki benim içim ürperdi. Niye öyle baktınız? Seni gönderen Cenab-ı Hak. Bana bu tokat attıran Cenab-ı Hak. Ama hangi vasıtayı kullandı diye merak ettim. Onun için baktım diyor. Çünkü Allah-u Teala dilemesi yapabilir mi? Yok. Olmaz. Allah-u Teala dileyecek. Çünkü Ahmet duasında okumuyor muyuz? Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala'dan. Hatta onu izah ederken de el-i sünnet alimleri Allah-u Teala hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ama yaratan odur. Yaratan odur. Sen tercih edersin, istersin, Cenab-ı Hak da yaratır. Onun için de ben bazen bakıyorum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hep talebelerine Kuleli Asker Lisesi'nde, Işıklar Asker Lisesi'nde, Erzincan Asker Lisesi'nde, Vefa Lisesi'nde böyle derslerde girdiği talebeler de hep anlatır. Sonra evine gelip ziyaretten talebelerine de aynı şekilde anlatırlar. Enver abiler de mesela Kuleli'nin talebeleri olmalı sebebiyle hep anlatırdı, naklederlerdi. Allah-u Teala hayırlı kimseleri hayırlı işlerde istihdam eder. Peki şer olarak yaratacağı şeylerde de sevmediği kötü kullarını orada istihdam eder. Bunun tarihte bir sürü misalleri var. Mesela bir Moğol istilası var. Adamlar geçtikleri yerde ya insanları öldürmekle şey yapmıyorlar, şehirleri yakıyorlar.
1: Evet.
0: Bağdat'a bir girmişler, ne kadar kitap varsa hepsini yakmışlar. Dicle Nehri'ni almış. Dicle Nehri mürekkep rengine döndü buyuruluyor. Böyle vahşi, gattar, zalim. Ama bakıyorsun putperest bunlar. Yani o zamanki o şehirlerde yaşayan Müslümanlar hani yüzünü ahiretten çevirmiş, dünyayı çevirince Allah-u Teala bela olarak onları gönderiyor.
1: Evet.
0: Bir şer geliyor ama şerli kimselere yaptırıyor onu. Mesela Selçuklu Osmanlı, Allah-u Teala onlara da dini İslam'ı yayma vazifesi vermiş.
1: Evet.
0: Herkes nerede istihdam ediliyor oraya baksın. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin, Emir abiler bir gün Cağaloğlu'nda buyurdular ki Bir kimsenin Said mi Şaki mi olduğunu anlamak için keramet sahibi olmaya gerek yok buyurdular. Allah-u Teala onu nerede istihdam ediyor ona bak buyurdular. Adam hırsızdır, rüşvetçidir, zalimdir, zanidir, içkicidir. Ne bileyim aynı şekilde kavgacıdır, onu bunu döver, katleder, öldürür. Bu kimse aynı şekilde Şaki'dir. Peki efendim o halde kurtulabilir mi? Yani kitaplarda var. Eğer tercihini birazcık ben ne halt ediyorum, ne yapıyorum düşüncesi gelip de kendisini toparlarsa ve Allah-u Teala'ya yaklaşırsa Allah-u Teala tövbe nasip eder. Ama hatırına bile geliyor. Gelmiyor bazılarının. Adamın gözünün içine baka baka parasını aldık biliyor musun sen? Adamın gırtlağını bir sıktım dedi öldü gitti falan. Adam bunu övünerek anlatıyor. Ondan sonra bir de Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlar var, zındıklar var. Aha, adamları ben şaşırttırdım, dinini bozdum, ehl-i sünnetten uzaklaştırdım, bidat sahibi yaptım ve götürdüm CIA'yı köle yaptım, bilmem İngiliz uşağı yaptım, Yahudi uşağı yaptım diye övünüyor adam. Böylelere de aynı şekilde Allah-u Teala tövbe bile nasip etmez. Çünkü Allah-u Teala'nın dinini oynayana Allah-u Teala tövbe nasip etmiyor. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla evlerde huzurun olmamayışı dinden uzaklaşmanın neticesidir. İslamiyeti bilmemek. Efendim biz Müslümanız. Öyle kelimeyle Müslüman olmaz. Kelimeyle olmaz. Evlenen erkek de, evlenen kadın da, kız da, oğlan da. Dini biliyor mu? Yok. Efendim işte arabası var mı? Ha, yakışıklı mı olan? İşi ne? Çok kazanıyor mu? Ölçü bu.
1: Bunu soruyorlar ama
0: namaz kılıyor mu? Şey yapıyor mu? Yok. Ondan sonra üç gün sonra geçinemedik işte dövüyor beni bilmem ne bıçakladı beni. Peki ne yapacaktı? Biblo gibi koyup seni aynı şekilde vitrinde mi tutacaktı? Adam parası varsa, imkanları da varsa, öyle bir özelliği varsa senden hevesini alır, kulunuz atar, başkasına gider. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki dini olmuş olsa Allah'tan yasak ettiği fiiller var. Evlenirken erkeğin de seçeceği. Efendim bu kız çok güzel, kaçınılmaz bu falan. Peki din var mı? Yok, ateist. Ya sonra düzelir. O mu düzelir, o seni mi düzeltir?
1: Seni mi bozar?
0: Seni mi bozar, görürsün. Dolayısıyla sen bunu şey yapmıyorsun, gözetmiyorsun. Sonra da vah kocam böyle yapıyor, karım böyle yapıyor, karım işte başka erkeklerle pingirdeşiyor. Başka ne bekliyorsun değil mi arkadaş ya? Erkek başka yerlerde, kadın başka yerlerde. Ondan sonra akşam eve geleceksin. Ondan sonra bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı o da o ona falan. Ondan sonra adam da din iman yok, kaldıracak bıçağı saplayacak değil mi?
1: Evet.
0: Sonra da görüyor musun vahşet. Ya arkadaş, sen bu ülkede, bu coğrafyada yıllardır aynı şekilde Müslümanları, İslamiyeti, gericilik diye işte bunlar okula gitmiyor, bunlar şey yapmıyor falan. Aha, bugün hırsız olanların hepsi ve aynı şekilde çalanların, zulmedenlerin, katillerin çoğu üniversite mezunu. Hele kadınlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu, ne değişti? Ne değişti? Huzursuzluk daha da arttı. Değil mi? Huzursuzluk daha da arttı. Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri'nin Tam Hilmi Saadeti Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Aleyh hocası, üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'nin bir üniversiteye yazmış olduğu bir mektup var. Uzun bir mektup. Onu evet. Saadet Ebediye kitabına koymuşlar. Orada bir ifade kullanıyor Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri. İşlerin tıkırında gittiği zaman hep ben diyorsun falan. İşler tersine dönünce kaderin elinde işte aciz, zavallı bir hiçim. Yahu buyuruyor, sen hep misin, hiç misin, nesin sen? Nesin sen? Sonra da kendi cevap veriyor. Ne hepsiniz ne hiçsiniz, ikisinin arasında bir varlıksın. Ve orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyorlar ki İslamiyet dairesi içerisinde hiçbir mazarrat. Ne demek mazarrat? Zararlı hiçbir şey yok İslamiyet içinde. Ama bu dairenin dışında da faydalı bir şey yok. Yok. Adam mesela bir sürü sıkıntılar var. Akşam gidiyor, içiyor falan, uyuşuyor, yatıyor falan. Zannediyor ki hepsi unuttu. Sabahleyin ayılıyor, gözünü bir açıyor. O sıkıntıların hepsi duruyor.
1: Duruyor.
0: Tabii. Ondan sonra da aynı şekilde depresyona giriyor. Ondan sonra uyuşturucu kullanıyor. Sırf onları unutabilmek için. Halbuki İslamiyet uymuş olsaydı... evde de huzurlu olacaktı, dışarıda da huzurlu olacaktı. Hatta görüştüğü kimselere pozitif enerji yayacaktı. İslamiyet var, huzur var. İslamiyet yok, huzur yok. Efendim işte herkes Müslümanız. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumadan İslamiyet'i öğrenmek mümkün değil. Bidat ehlini söyledikler, aha onlar da aynı şekilde. Karısı da kız da falan da sokakta görüyoruz yani. Evet. Yani İslamiyet'in bir haberler.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Resulullah Efendimizin açıklaması olmasaydı. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de icmalen, yani kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah Efendimizin varisleri olan müçtehid alimler de hadis-i şeriflerdeki kısa ve kapalı hükümleri açıklamasalardı, İslamiyet'in hükümleri kapalı kalırdı. Bunun için her asırda gelen müçtehid alimler, Resulullah Efendimiz'e tabi olarak kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamışlardır. Nahl suresinin 44. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz'e hitaben meal olarak insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin buyurulmaktadır. Beyan etmek, Allahü Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka surette anlatmak, açıklamak, izah etmek demektir. Müçtehid alimler de ayetleri beyan edebilselerdi, anlamı kapalı olanları açıklayabilselerdi, Allahü Teala Peygamber Efendimize sana vahyolunanları tebliğ et, bildir buyurur, beyan etmesini açıklayıp izah etmesini emretmezdi. Şeyhülislam Zekeriya rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, mezhep imamları da kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklayıp izah etmeselerdi, Kur'an-ı Kerim'deki böyle hükümleri hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Peygamber Efendimiz abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şeriflerle bize bildirmeseydi, tatbiki olarak göstermeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri, keyfiyetleri, zekattaki nisap miktarları, şartları, farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Resulullah Efendimizin getirdiklerinin ve bildirdiklerinin hepsine, hikmetlerini, delillerini anlamasak bile iman ve tasdik etmemiz lazım olduğu gibi, mezhep imamlarımızdan, müçtehid alimlerden gelen bilgilere de delillerini anlamasak bile İslamiyet'e muhalif olmadıkları için iman ve tasdik etmemiz lazımdır. Müçtehid olmayanların mezhepler arasında ayrılıklar bulunduğunu gördükleri halde hepsine inanmaları ve tasdik etmeleri lazımdır. Müçtehid olmayan birinin bir mezhebi hatalı görmesi o mezhebin hatalı olduğunu göstermez. O kimsenin hatalı olduğunu, anlayışının kıt olduğunu gösterir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan müçtehid alimlerin bildirdiklerini, naklettiklerine inanmak, iman edip kabul etmek lazımdır. Bu alimlere itiraz etmek, Peygamber Efendimiz'e ve böylece Allahü Teala'ya itiraz, karşı gelmek olur. Nisa suresinin 46. ayeti kerimesinde mealen, onların iman etmiş olmaları için aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapmaları ve vereceğin hükme razı olmaları, teslim olmaları lazımdır buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime Resulullah Efendimizin hükmünden, İslamiyet'in emrinden sıkıntı duyanlarda iman olmadığına alamettir. Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri Dürrül Muhtar haşiyesinde buyuruyor ki, tefsir alimlerinin çoğuna göre dinde fırkalara ayrıldılar ayet-i kerimesi bu ümmette meydana gelecek olan bidat sahiplerini haber vermektedir. En'am suresinin 153. ayetinde mealen doğru yol budur, bu yolda olunuz, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve başka sapıklar doğru yoldan ayrıldılar, siz de bunlar gibi bölünmeyiniz. Ali İmran suresinin 103. ayetinde mealen hepiniz Allahü Teala'nın ipine sarılınız, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Tefsir alimlerinden bazıları Allahü Teala'nın ipi cemaat, birlik demektir dediler. Fırkalara ayrılmayınız emri böyle olduğunu göstermektedir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Netice olarak Peygamber Efendimizin varisi olan müçtehid alimlerden bir karış ayrılan dalalete düşer ve Allahü Teala'nın yardımından mahrum kalır, cehenneme gider. Çünkü müçtehid imamlar, yani fıkıh alimleri doğru yoldadırlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yapışan bunlardır.
1: Sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: İlk dinleyicimizin ikinci sorusu da öbürsüne benziyor. Komşular tuhaf diyor. Tuhaf olmazsa şaşmak lazım. Değil mi? Komşularla din yok ki. İslamiyet yok ki. Unutulmuş gitmiş yani. Hepsi ben diyor. Hepsi ben merkezli. Tabii din unutulunca nefis gelir kalbe yerleşir. Artık enaniyet, kibir, tepeden bakma. Hep dedi selam veriyorum, bana tepeden bakıyor falan. Komşuluk şey yapmış. Ha, konuşmaya başladı onlar. Yo, bir de işte bak bu dinler ama bunlar komşuluktan hiç anlamıyor. Onlar zannediyor ki Müslümanlar onların kölesi olsun, hizmetçisi olsun falan. Öyle bir şey zannediyor. Öyle bir şey değil arkadaşım. Yani. Kafir de olsan, mürtet de olsan komşuluk tutur. Senin aynı şekilde bir başkasına eziyet etme, onu hakaret etme, tepeden bakma hakkın yok. Yok. Allah Teala hidayet versin. Eğer apartmanda olsun, evde olsun, apartmanda olsun, köyde olsun, mahallede olsun, nerede olursa olsun, İslamiyet varsa huzur vardır. İslamiyet yoksa huzur yoktur. Huzur yoktur.
1: Dostluk kalmamış hocam kimsede. Apartmandaki birbirlerini tanımıyor kimse.
2: Şeyde hatırlar mısın bilmiyorum. Allah Teala rahmet eylesin. Emen abiler işte o kuzul kapıcılar. Orası patakhaneydi yani.
1: Evet.
2: Emeklerdi falan. Müslümanlar için falan. Orası açıldığında oraya ilk gelenler baktılar. Huzur var. Aa, burası mı? Sonra o kendilerini dinler bilen bidat sahipleri onlar da aldı. Kendi o bidatlarını oraya sokmaya çalıştılar.
1: Evet.
2: O zaman oranın huzurunu bozmaya çalışıyorlardı. Yani geldin tamam. Ya burada bir huzur var. Demek senin geldiğin yerde yok. Burada olduğuna göre burası ne anlatıyor? Yani Cenab-ı Hak senin önüne bu fırsatı çıkardı. Hiç olmazsa bir düşün. Ya düşünen oldu. Ama çoğu da düşünmedi. Yani orada da huzuru bozuyor. Armut tatil köyünde de aynı durum evet. Söz konusu oldu. Yani Emel abiler bir sürü gayret ettiler, memle ettiler falan. Sonra aynı şekilde bozuldu. Burada İhlas Yuva sitesini yapıldı mesela. Ondan sonra terk edildi sana. Sonra burası işte emniyetli bir sitedir falan filan adam geldi. Kendi dinsizliği, kendi bidatı, kendi aynı şekilde sapıklığıyla geldi. Dolayısıyla orayı bozmaya çalışıyor. Onun için evde huzurun olması, komşularda huzurun olabilmesi, enaniyetin gitmesi, kibrin gitmesi İslamiyet'i öğrenip onu tatbik etmeye bağlıdır. Hani birinci bölümde dediğimiz gibi Seyyid Abdülhakim Arbazettin buyurduğu gibi İslamiyet dairesinin içerisinde hiçbir mazarrat zararlı bir şey yok. Ama bu dairenin dışında da hiçbir faydalı bir şey yok. Efendim bana göre. Ya ben basitinden söyleyeyim ben. İşte Avrupa Birliği, efendim Avrupalılar aydın, demokrat falan filan. İdamı kaldırdılar değil mi? Demokrat olabilmek için, insan hak ve hürriyetlerine sahip olmak için idamı kaldırıyor falan. O zaman Amerika demokrat değil mi? İdamı kaldırmadı. Evet. Sıkıysa söylesene aynı şekilde Amerika'ya. Bütün Avrupa devletlerini böyle önüne diziverdi adam, değil mi? Devlet başkanlarını. Adamların yüzüne karşı hakaret etti. Kıkı çıkmadı. Demokrat değil mi şimdi bu adam? Demokrasinin beşi diyordunuz ya. Değil mi?
1: Evet.
2: Ne oldu şimdi? Demek ki adam en sonunda dedi ya deli dolu ama demokrasi ne demokrasi? Kanada benim dedi ya. Ondan sonra neydi o? İrlanda mı diyordu? Neydi bir adalar vardı? İzlanda mı?
1: Görenler.
2: Görenland adalar. Orası bana lazım diyor. Bana. Hani demokrasi? Hani aynı şey haklar? Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Dolayısıyla İslamiyet unutulduğu zaman insanların kendi koydukları kurallar, kaideler Birleşmiş Milletler'i şey yapmış. 5 tane üyesi var. Adam bir tarafta öbürüsünü öldürüyor falan. İşte öldüren adama destek veriyor. Ne? Birleşmiş Milletler. Değil mi?
1: Evet.
2: Öbür tarafta 100 tane devlet var. 5 tane devlet diyor ki olmaz bu iş diyor.
1: Hepsi olur dese bile o 5 devlet olmaz dedi mi bitti.
2: Hani bu demokrasi mi? Demokrasi mi?
1: Yok.
2: Aldatmaca başka bir şey değil yani. Başka bir şey değil. Yani laf şuraya getireceğim. Seyyid Abdülhakim Arbazi Hazretleri o Saadet-i Ebediye'de bir üniversiteye cevap da orada buyuruyor ki insanlar kendi yaşadıkları, yani dünyada yaşadıkları süre içerisinde kendi kurallarını kendileri yaptığı süre içerisinde bu yaptıklarının, yaptıkları ile koydukları düzen, intizam, kanunla huzur bulamazlar. Ya Türkiye'de de ya 10 sene önceki kanun şimdi geçerliliğini yitti, yeniden düzenlenin. Allah Teala'nın kanunda hiç değişiklik olmaz.
3: Evet.
2: Allah Teala hani kısasa kısas buyuruyor, tamam mı? Amerika bunu uyguluyor işte. Öldüren öldürülür. Niye mesela Osmanlı'da ve Selçuklu'da öyle katil sürüleri yoktu? Yok adam şak diye öldü, şey yapıyor kısas. Bir de kısas da mesela şimdi Cumhurbaşkanı affetti diyor katili. İslamiyet'te katili affedecek sadece o katilin, yani özür dilerim, o katili sadece öldürdüğü kimsenin mirasçıları. Mesela 10 tane mirasçısı var. Hepsi ittifak halinde affettiklerse affa uğrar.
3: Evet.
2: Yoksa devlet başkanıymış. Ondan sonra Birleşmiş Milletler affetmiş falan. Hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Hatta mesela öldürülenin mirasçıları ittifak halinde kısas istiyoruz deyince hakimin de yapacak bir şeysi yok. Kısas ister, öldürülür yani. Öldürdüyse öldürülür. Sen öldüreni öldür bakalım bir. Adamın hırsız mesela. Hırsız. Hırsa 3 aylık 6 aylık bir ceza veriyorlar. Adam bilmediği hırsızlık yollarını da öğreniyor 6 ay içerisinde. Ondan sonra çıkıyor, acayip oluyor. Şeyde ben İmam Hatip'e giderken bizim mahallede bir cami var, bizim evde yakındı. Hep giderdim, böyle yaşlılar gelirdi, onların kendilerinde konuşmaları, babam emsalleri vardı, onların konuşmaları hoşuma giderdi benim. Enteresan şeyler anlatırlardı.
3: Evet.
2: Bir tane de gardiyan vardı. Bir gün erkenden gelmiş, ben de gittim falan. Aramızda aynı şekilde bir muhabbet de var, biz saygı hürmet ediyoruz falan. Namazında niyazlar, adamcağızdı. Öyle konuşurken bu dedi ki, bizim dedi mevsimlik dedi müşterilerimiz var. O ne demek dedim ya, hapishane dedim, mevsimlik evet. Müşterisi falan. Ya dedi hakikaten dedi, doğru söylüyorum dedi. Adam dedi sonbahar kışa doğru girerken dedi bir suç işliyor. Bunlar öğrenmişler iyice dedi. Mesela işlediği suçu yakalanmak üzere yapıyor o suçu dedi. Yani kendini yakalattırıyor dedim. Evet dedi, kendini yakalattırıyor dedi. Çünkü dedi alacağı ceza dedi 3 ay 4 ay.
3: 6 ay yani yazın kadar.
2: İşliyor suçu dedi sonbaharda. Kışı dedi rahat geçiriyor. Yakacak derdi yok dedi. Yiyecek derdi, yatacak derdi yok dedi. Geçiriyor, bahar gelince tahliye oluyor. Ondan sonra dedi adam her zaman dedi bu suçu işleyip gidiyor. Sonbaharda dedi bizim öyle demirbaş müşterilerimiz oluyor. Öyle geliyorlar onlar dedi. Öyle geliyorlar. Şimdi böyle ceza verirsen bu adam hırsızlıktan vazgeçer mi?
3: Geçmez.
2: Geçmez. Onun için yani komşuların da tuhaf olmasının sebebi İslamiyet'in uzak kalmaları. Gelelim efendim dünyanın yaşıyla alakalı. Habire ben ta lise yılından beri bu hep artıyor. Birisi böyle diyor, birisi böyle şöyle diyor falan filan. Bu konuda tam İbn-i Saadet-i Ebediye kitabında da bilgi var. Dünyanın yaşıyla alakalı olarak. Orada buyuruyor ki Nuh Aleyhisselam. İnsanlığın ikinci atası.
3: Evet.
2: Tufan oldu. Biz peygamber olarak dünyanın yaşını bilmiyoruz buyuruyorlar. Ha? He ya. Hem de 1000 sene yaşadı. Tamam.
3: Evet.
2: 1000 sene yaşadı. Bilmiyor. Bakıyor efendim. Efendim bu bulduğumuz şeylere göre bilmem neyle göre tamam. Sen ilme karşı mısın? Ben ilme karşı değilim. Ama oradan kendi kafana göre uydurduğun yorumlara karşıyım. Bunun bir delili olması lazım. Efendim ilim değil, adam şey yapıyor. Mesela sen de okudun. Ortaokulda taş devri, yöntem taş devri, cilal taş devri. Bunun delili ne? İnsanlar konuşma bilmiyordu diyor. Tattı yani. Ne oldu? Ha hu ca cu dedi, İngilizce oldu. Da du du falan dedi, Fransızca oldu. Öyle mi oldu? Acayip garip bir şey. Sırf aynı şekilde Allah-u Teala'nın bildirdiği dinleri yok etmek, Adem Aleyhisselam'ı kabul etmemek için uydurduğum materyalistler bunu.
3: Evet.
2: Yok öyle bir zaman dilimi. Adem Aleyhisselam da çocuklar da şehirde yaşadı. Ta o zaman da aynı şekilde böyle ormanlarda şurada burada yaşayanlar hep oldu.
3: Daha sonra.
2: Senin zamanında da var, şimdi de var.
3: Amazon ormanlarının içinde.
2: Çıplak yaşıyorlar. Ne yazı biliyor, ne şey biliyor falan. Ne uydu biliyor, ne bilgisayar biliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Hala elindeki okla avlanıyor, değil mi?
3: Evet.
2: Böyle bir dertleri de yok. Dünyadan da haberi yok. Ne televizyon var, ne telefon var. Bunlarda bile haberi olmayan insanlar var. Vahşi bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ne olacak şimdi? Hani uzaylılar geldi ya, uzaydan birisi geldi, o vahşilerin arasına indi. Aa, dünya çok vahşi bir yer, yarı çıplak yaşıyorlar dese. Sen öyle misin? Ya şimdi o Amazonlarda yaşayanlar ya bu şehirdeki vahşilerden daha aynı şekilde edeplidir bir yerde. Hiç olmazsa başkasına zulmetmiyor. Değil mi?
3: Evet.
2: Kendi aralarında bir kurallar var, o kurallara aynı şekilde uyuyorlar. Dolayısıyla dünyanın yaşı hakkında ululazm peygamberler bir şey bildirmezken bir başkasının aynı şekilde bildirmesi, söylemesi itibar edilmez. Hani dedi ki böyle böyle söylüyorlar, bunlara itibar edilmez.
3: Evet.
2: Bir değeri de yok. Efendim gelelim son dinleyicimizin son bir tek bir sual var. İkinci suali hatırlayamadım dedi dinleyicimiz. Benim kaplamama protezim var dedi. Dinleyicimiz o protezlerden sıkıntısı var. Manikiyi de tak. Manikiyi taktığı için problem değil. Mesela de abdestliyim dedi. Ama yemek yedim dedi. Protezleri çıkaracağım dedi. Kaplama da var. Kaplama olmaz sebebi de taklit ediyorum dedi. Protez olsa taklide gerek yok.
3: Evet.
2: Yani dedi, yani benim abdestime bir zarar verir mi? Vermez. Niye zarar versin ki?
3: Evet.
2: Çünkü zaten onun şeylerin protezlerin altına su geçiyor. Hiçbir problem olmaz. Hatta usul abdesti alırken onu çıkarmasa bile problem olmaz.
3: Evet.
2: Altına su geçiyor onun. Zaten kaplaması olmaz sebebiyle de Maliki'yi de taklit ettiği için hiç problem olmaz. Onun için endişe etmesin. Dinleyicimiz şu anda bizi dinliyorsa vesvese de etmesin. Benim abdestime zarar oldu mu olmadı mı, hiçbir zararı olmaz. Çünkü protezin altına su geçiyor. Hatta bütün dişleri protez olmuş olsa o zaman maliki taklit etmesine bile gerek yok buyuruyor. Tam ilmihalde bu çok net anlatılmış. İzah da edilmiş. Onun için dinleyicimiz bunları da kendine dert edinmesin. Kitapları okursak, öğrendiklerimizi hayatımıza geçirirsek. Mesela Allah rahmet eylesin, Emel abiler de onu şey yapıyorlardı. Önce kendim buyuruyorlardı. Sen şöyle yap. Peki sen ne yapacaksın? Sen düzeldin mi kendini?
3: Evet.
2: Önce kendini düzelt. Yani okuduklarınla amel etmeye başla bir. Amel edersen işte kitaplarda buyurulan şey çıkar meydana. Lisanı halden en taktır. Senin lisanı halin abi, bakıyorsun eşyasın. Amcam, dayım, teyzem, ablam neyse hep, yani bir bak bakalım bir kitaptaki anlatılana benzeyen bir tarafın var mı yok mu? Yok. Niye başkasını suçluyorsun ki o zaman? Önce kendini düzeltsene.
3: Evet.
2: Gıybet etmemeliymişiz. Ya şu kadarını da etmeyeceğim. Sen hala diyorsun ki bana izin ver gıybet edeyim. Bana izin ver yalan söyleyeyim. Bana izin ver içki içeyim. Bana izin ver zina edeyim diyorsun. Değil mi?
3: Evet.
2: Ya Allah Teala muhafaza buyursun.
3: Amin.
2: Önce bunları aynı şekilde toparlamak gerekir. Cenab-ı Hak hepimizi sonuna ile eylesin.
3: Amin. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Başlayalım. Etimesgut Belediyesi'ne yönelikti bu operasyon. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltılar var. Bunu hemen ifade edelim. Şöyle, ihaleye fesat karıştırma ve irtikap suçlamasıyla düzenlenen bir operasyon olduğunu söyleyelim. Detaylarına birazdan bakacağız. Ve Ahbap soruşturmasında 5 ünlü daha ifadeye çağrıldı. Evet, adliyedeki ifade trafiğinin devam ettiği bilgisini paylaşalım. Gözaltılar var, ifadeler var, tutuklamalar var. Bunların hepsini ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağız. Gülistan Doku dosyasında hafta boyunca bu dosyayı takip etmeyi yine sürdürdük. Detaylar var, tutuklamalar var, gözaltılar var, ek ifadeler var. Bunların hepsini de yine bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Ve maalesef ciğerlerimiz yanıyor sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz saat diliminde Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarını ekranlarınıza getirmiştik. Türkiye genelinde 115 noktada yangın meydana geldi demişti. 110'un kontrol altında olduğu bilgisini paylaşmıştı. Fakat devam eden yangınlar var. Bu saat diliminde farklı farklı noktalara gideceğiz. Balıkesir, Antalya ve Muğla'dan sizlere son bilgileri arkadaşlarımız aracılığıyla aktaracağız diyelim ve hızlıca başlayalım. Evet, ilk adresimiz Balıkesir olacak sevgili izleyiciler. Balıkesir'in Altınoluk ilçesinde orman yangınları devam ediyor. Arkadaşımız İhlas Haber Ajansı'ndan Bahadır Demirçeviren takip ediyor. Sabah da kendisine bağlanmıştık. Bu dakikalar itibariyle son durum ne? Sevindirici haberi bekliyoruz ama Bahadır, neler aktaracaksın bizlere?
5: Sevindirici haber için biraz daha bekleyeceğiz Balıkesir'de, öyle gözüküyor. Balıkesir'de orman yangının hemen hemen 24. saatlerine yaklaşmış bulunmaktayız. Ve yangın özellikle Gömeç ilçesinde kırsalda devam ediyor. Sabah saatlerinde yangının enerjisi oldukça düşmüştü. Çünkü dün sert eser rüzgar bugün yoktu, ancak öğlen saatlerinde rüzgar tekrar etkili olmaya başladı ve bununla birlikte Gömeç ilçesinde de yangında yer yer alevlenmeler tekrar başladı. Kameraman arkadaşım Emrah Elmas size görüntüleri aktarıyor. Şu an Gömeç ilçesi Kubaşlar mevkiinde orman yangını tekrar rüzgarın etkisiyle alevlenmeye başladı. Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşayım. Az önce Balıkesir Valiliği de bunu aktardı. Altınoluk'ta dün yine bu saatlerde çıkan yangın biraz önce kontrol altına alındı. Oradan bir sevindirici haber paylaşabiliyoruz ama Gömeç'te halen devam ediyor. Dün Kubaşlar kırsalında başlayan bu orman yangınının sonrasında Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hepsi bölgedeydi. Burada iki köy tahliye edildi. Yaklaşık olarak 54 vatandaş Ayvalık'taki Kredi Yurtlar Kurumu'nda geçici olarak konaklanmaya alındı. Sevindirici ve teselli edici tek nokta, şu ana kadar hiçbir can kaybı yaşanmadı. Hiçbir, en azından sahipli olarak bir hayvan telef olmadı ahırlarda. Dünkü yangından ilk başladığı dakikalarda özellikle Tıfıllar Köyü'nde bir, bu Kubaşlar kırsalında da iki ahır bu yangından etkilendi. Şu anda da görüyorsunuz hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Birkaç rakam paylaşmak istiyorum. An itibariyle 5 uçak 6 yangın söndürme helikopteri, 57 orman arazözü, 42 itfaiye su aracı, bunun haricinde normal hizmet araçları, 10'dan fazla kepçe ve yaklaşık olarak 850 personel şu an bu aktif sahada halen yangınla mücadeleye devam ediyor. Balıkesir'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tek dileğimiz yağmur diyerek dilim sürçtü, rüzgarın etkisini kaybedip artık buradan da sizlere bir mutlu haber verebilmek istiyoruz.
4: Umarız en
5: sözü
4: kısa sürede
5: stüdyolarımıza bırakıyoruz.
4: Kolay gelsin diyelim, geçmiş olsun diyelim bir kez daha. Umarız en kısa sürede söndürüldüğüne ilişkin bilgileri de biz buradan TGRT haber ekranlarından paylaşırız diyoruz. Ve hızlıca Muğla'ya döneceğiz sevgili izleyiciler. Seydi Kemer'de de devam ediyordu yangın. Sabah saatlerinde de arkadaşımız Eren Ayhan'a gitmiştik. Tekrar bu dakikaları itibariyle Eren de karşımızda. Eren, nedir? Yaklaşık 2 saat önce yine seninle bir bağlantı yapmıştık. Bu dakikaları itibariyle bizlere hangi haberleri aktaracaksın bulunduğun noktadan?
6: Evet. Valla şu anda yangının 25. saatine girmiş durumdayız. Bizim kendi tecrübelerimize dayanarak yangının birçok bölgesinde kontrol altına alınmış diyebiliriz. Çünkü tüm bölgeyi gezdik ama tabii gördüğünüz gibi arkamda halen yanan yerleri görebiliyorsunuz. Oralara da arazözler ve orman işçileri müdahale ediyor. Havadan da müdahaleler var. Tepenin arka tarafındaki bölge daha yoğun bir şekilde bu şekilde olan tütmeler var. Oraya daha çok helikopterler müdahale ediyor ve dediğim gibi hem havadan hem karadan müdahaleler devam ediyor yangına. 25. saatine girdik. Gönüllüler de ormanın içinde. Bir an önce sönmesini istiyorlar. Tüm vatandaşlarımız bu bölgeye gelip yangını izliyor. Hemen kameraman arkadaşım gösterirse köylüler de burada. Yanan yeşil vatanı, kendi topraklarını bu gözü yaşlı bir şekilde izliyorlar. Biz kendilerine konuşma fırsatı bulduk. Birçoğu bizim yeşilimiz gitti, yerini simsiyah bir örtü aldı dediler. Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, jandarma, itfaiye, emniyet, belediye, DSİ ve birçok kurum koordineli bir şekilde sahada çalışıyor. Aynı şekilde şunu söyleyebilirim. Dünden itibaren 5 yangın söndürme uçağı, 20 helikopter, 356 arazöz. Bu arazözler Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Özellikle Ege bölgesi ve İç Anadolu bölgesinden birçok bölgede, Afyon'dan, Karadeniz'den, İç Anadolu'dan ve hatta Güneydoğu'dan bile arazözler gördük. Orman işçileri buraya sevk edildi ve burada yangını kontrol altına almak için gece boyunca adeta alevlerle savaştılar. Gün ağardığında ise biraz rahat nefes aldı orman işçileri ve yerini hava araçlarına bıraktı. Hava araçlarının gelmesiyle de birçok bölgede yangın söndü diyebiliriz. Hemen kameraman arkadaşım sağ taraftaki ormanı gösterebilirse, altında yeşili görebiliyorsunuz, üstünde ise simsiyah bir örtüyü görebiliyorsunuz. Dediğimiz gibi ciğerlerimiz yandı, yeşil vatanımız maalesef bu bölgede Seydi Kemer'de küle döndü ve bazı köy, orman köyleri de evleri de maalesef yangınla beraber kül oldu. Bazı vatandaşlarımızın evlerine ateş düştü diyebiliriz yangından dolayı ve şu anda çalışmalar devam ediyor. Şunu da ekleyelim. Muğla valisi İdris Akbıyık da 24 saattir bölgede ve koordineli bir şekilde tüm bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde orman müdürü ve emniyet de bu bölgede, tomalar bu bölgede. Ama dediğim gibi şu anda en sevindirici olan şey rüzgarın olmaması. Rüzgar olmayınca yangın daha hızlı söndürülebiliyor ve alevler kontrol altına alındı ama tam olarak yangının bittiğini söyleyemeyiz. Bazı bölgelerde soğutma çalışmaları var. Bazı bölgelerde gördüğünüz gibi, arkamda gördüğünüz gibi halen tütmeler, bazı bölgelerde alevler devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
4: Eren, kolay gelsin diyelim. Bu arada tabii mevcut hava koşulları, umarız yangın söndürme çalışmalarının lehine devam eder ve en kısa sürede Buradan da söndürüldüğüne dair bilgileri paylaşırız. Çünkü sevgili izleyiciler, şimdi başka bir noktaya daha gideceğiz. Orada da farklı farklı noktalarda yangınlar devam ediyor. İçimiz kan ağlıyor. Antalya'dayız bu kez. Kaş'ta başlamıştı. Günlerdir bu bilgileri o noktadan sizlerle paylaşıyorduk. Fakat farklı noktaları da noktalarda da yangınların olduğu bilgisini aldık. İhlas Haber Ajansı'ndan arkadaşımız Suat Metin tüm bu bilgileri bizlere aktaracak. Suat, bir kez daha kolay gelsin diyelim. Antalya'dan bizlere bu saat diliminde hangi haberleri aktaracaksın?
7: Evet Yaprak, Antalya'da son 3 gündür aşırı sıcak hava, düşük nem, kuvvetli rüzgar sonrası peş peşe orman yangınları çıktı. İlk yangın bahsettiğimiz gibi Kaş Üzümlü mahallesine çıkmıştı. O bölgedeki yangının enerjisi düşürülmüş durumda. Dün de Kumulca ilçesi Yazır mahallesinde çıkmıştı orman yangını. Bölgede havadan kardan yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Ancak rüzgarın şiddetiyle bir anda yangın yerleşim yerlerinin olduğu noktaya geldi. 50 hane boşaltıldı ekipler tarafından ve maalesef 10 ev yangında kullanılamaz hale geldi. Dün gün boyunca yapılan çalışma sonrası bugün sabah erken saatlerde yoğun bir havadan ve karadan çalışma gerçekleştirildi. Yazır Mahallesi'nde şu anda yangın tamamen kontrol altında. Kumluca bölgesinden bahsediyoruz. Bir yangın da dün akşam saatlerinde Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde çıktı. Gün içerisinde havadan ve karadan müdahale edildi. Havanın kararmasıyla tabii sadece karadan müdahale devam edildi. Şu an günün aydınlanmasıyla birlikte başlayan çalışmalarda havadan karadan yoğun bir çalışma var o bölgede. Özellikle hava müdahalesinin etkili olduğunu biliyoruz. Ancak rüzgarın da etkisi ekiplerin işini güçleştiriyor. Çalışmalar o bölgede devam ediyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin dün bir açıklama yapmıştı. Bu rüzgarla alakalı bir açıklamaydı. Yangın riskinin 2-3 gün daha süreceğini söylemişti. Rüzgarın çok hamleli ve sürekli yön değiştiren bir rüzgar olduğuna dikkat çekmişti. Şu an Antalya'da Kaş'taki orman yangını enerjisi çok düşmüş durumda. Kumluca'daki kontrol altında. Alanya içerisinde de kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele var diyebiliriz.
4: Bir kez daha geçmiş olsun diyelim sevgili izleyiciler. Şimdi devam edeceğiz yine yangınlarla. Yaz ayının gelmesiyle birlikte orman yangını riski de artıyor. Yeşil Vatan nöbeti daha da önem kazanıyor. Orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü şu anlarda ekipler acaba nasıl koordine oluyor ve bu mücadele nasıl veriliyor? Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nden TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman aktarıyor.
8: Yaz aylarının kabusu orman yangınları yine yurdun dört bir tarafını sardı. Yeşil Vatan'ı korumak için ise destansı, canıraş, kahramansı bir mücadele veriliyor. Sahadaki mücadelenin yönetimi ise Ankara'da şu an bizim bulunduğumuz Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Yangın Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşiyor. Şu an kameralarımızın gösterdiği alanda sahanın Yeşil Vatan'ın an be an takip edildiğini, uçaklarla, yerli ve milli İHA'larla takip edildiğini görüyoruz. Aşağısında da hemen orman yangını hava operasyon durumu yer alıyor. Burada da yine hava uçaklarının, uçakların yani nerelerde yer aldığını an be an takip ediyorlar. En önemli noktaları şimdi ekranlarımıza taşıyalım. Gördüğümüz alan yangın risk yönetimi. Burada risk durumları il ilçe Yeşil Vatan'ın bölgesel olarak tek tek yer alıyor. Buradaki önemli bilgiyi verelim. %70'in üzerinde risk oranları olduğu yerde artık tehlike çanları çalıyor. Kırmızı alarm durumuna geçilmiş oluyor. Şu an 70'in üzerinde Çanakkale, Ayvacık'tan başlayarak İzmir, Gazi Emir'e kadar bulunduğu yerlerde tehlikenin çok yüksek olduğunu, risk durumuna geçildiğini biz de belirtmiş olalım. Buradaki bu risk durumu hemen sahadaki personellere, oradaki ekiplere bilgi veriliyor ve oradaki ekipler o bölgelere yoğunlaşarak hızlı bir şekilde eylem planı hazırlıyor. Burada gördüğümüz alan da yine en düşüğü gri alanların olduğu yerlerde herhangi bir risk yok. Ama pembe ve mor alanların olduğu yerlerde ise ormanlarımızda tehlike çanları çalıyor demektir. Şu an gözümüze çarpan en riskli bulunan alan az önce de bahsettiğimiz gibi İzmir, Ege bölgesindeyiz. İzmir, Manisa, Ayvalık ve buradan şöyle Antalya hattından güneyden Mersin'e kadar giden alanlarda riskin çok yüksek olduğunu belirtelim. Bu önümüzdeki alan önemli çünkü burada yapay zeka desteği de kullanılıyor. Oradaki bölgelerdeki risk simüle ediliyor ve ona göre bir eylem hareket planı hazırlanıyor. Yangının davranışına göre yapılacak müdahaleler tek tek burada belirleniyor. Sağdaki ekiplere yönlendiriliyor. Onlar da ona yönelik bir eylem planı hazırlayarak daha alevi ilk çıkmaya başladığından itibaren oraya müdahale edip yangının önünü kesmek için mücadele veriyorlar. Hemen sol tarafımıza geçelim. Burada da araçların dağılımını an be an takip ediyorlar. Ara sözlere kod verilmiş. Az önce İHA'lardan bahsetmiştik. Burada da karadaki unsurlar tek tek kontrol edilerek oradaki sağdaki görevlilerin nereye gönderilmesi gerektiğini ve nerede yoğunluk oluştuğunun bilgisi aktarılmış oluyor. Dediğimiz gibi sağda kahramanca Can Araç bir mücadele veriyor. Binlerce personel onunla beraber kara araçları, hava araçları ve gönüllü vatandaşlar orman yangınlarını söndürmek için, yeşil vatanı korumak için Can Araç bir mücadele veriyor. O mücadelenin koordinesi de şu an bulunduğumuz Ankara'da gerçekleşiyor diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Ve devam edelim sevgili izleyiciler. Tabii yangınlara ilişkin önemli açıklamalar da vardı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı devam eden yangınlara ilişkin Ankara'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. 3 yangının kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydi Kemer yangınlarıyla mücadeleye devam edildiğini kaydetti.
9: En son bilgilendirmemizi dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yapmıştık. Dünden bu yana ülkemizde 69'u orman dışında olmak üzere 115 yangına müdahale ettik. Bu yangınlardan hamdolsun ki 110'unu tamamen kontrol altına aldık. Ve kontrol altına alındığını söylemiş olduğumuz Balıkesir, Edremit, Çanakkale, Ayvacık, Antalya, Kumluca olmak üzere 3 yangın daha tamamen kontrol altına alınmış oldu. Balıkesir, Gömeç, Antalya, Kaş ve Muğla Seydi Kemer yangınları. Bunların da tamamen kontrol altına alınması için ekiplerimiz gece boyunca karadan gün ışımasıyla birlikte de havadan hava araçlarıyla birlikte müdahalelerine başladılar, devam ediyorlar. Bu 3 yangında inşallah önümüzdeki saatlerde çok iyi haberleri vermiş olacağız. Bu gece saat 2 sularında Muğla'da, Fethiye, Üzümlü'de yeni bir yangın meydana geldi. Ama arkadaşlarımız hemen oraya da müdahil oldular. Sabaha kadar büyük ölçüde buranın da enerjisini düşürmüş oldular. Şu anda bir yandan soğutma çalışmaları devam ediyor. Sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
4: Ve şimdi Ankara'ya gideceğiz. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne sabah saatlerinde ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alındı. Detayları alacağız. Arkadaşımız Sait Kahraman karşımızda. Sait, söz sende.
10: Evet, sabah saatlerinde Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı. Ki geçen saatlerde 52 kişi gözaltına alınmıştı. 55 kişi hakkında gözaltı kararı vardı ve 55 kişi de şu anda an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Sabah saatleri itibariyle belediyenin etrafında polisler barikat çekmiş ve güvenlik önlemlerini almış ve burada delil için çalışmalar yürütüyordu. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de size etrafı gösterecektir. Şu anda burada an itibariyle kalabalık sürüyor. Dediğimiz gibi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatleriyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Etimesgut Belediyesi'ne yönelik çok kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerindeki imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Dosya kapsamında Sayıştay raporları, MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, ses ve görüntü kayıtları, CİMER başvuruları, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerin delil olarak değerlendirildiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma gibi suçlardan işlemler yürütülüyor. Operasyon kapsamında Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alındı sabah saatleri itibariyle ki sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri an itibariyle artık başlamış durumda. İlerleyen saatlerde veya ilerleyen günlerde kendisinin artık Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirilmesi ve oradaki ifadesinden sonra hakim karşısında çıkması bekleniyor. Bizler sabah saatleri itibariyle buraya geldik ve burada hem belediye yöneticileri de gözaltına alındı ki sabah saatleri itibariyle burada işçiler içeriye alınmadı. İşçiler bir süre beklediler. Çünkü polis burada araştırmalarını, delilleri, materyalleri topladılar. Bilgisayar kasalarıyla buradan çıktılar. Ondan sonra barikatlar açıldı. Hemen işçiler de artık içeriye girmeye başladılar. Şu anda burada yoğunluk an itibariyle devam ediyor. İlerleyen dakikalarda herhangi bir açıklama yapılırsa bizler de o açıklamayı yakından takip edeceğiz. Ama şu anda dediğimiz gibi etrafta güvenlik önlemlerini açtıktan sonra burada bir yoğunluk oluştu. Hem çalışanlar burada bekliyorlar. İçeriye giremeyen çalışanlar var. Çünkü içeriye daha alımlar yapılmıyor. İlk etapta meclis üyeleri içeri alındı. Ondan sonra bir kısım işçiler alındı. Ondan sonraki işçiler de ilerleyen dakikalarda alınacak diyelim. Sözü Ankara'dan Etimesgut Belediyesi'nden size bırakalım.
4: Teşekkür ediyoruz Sait. Sevgili izleyiciler, arkadaşımız Sait Kahraman'dan hemen diğer bir arkadaşımıza Hanifi Bayar'a döneceğiz. İstanbul'dayız bu kez. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklu bulunuyor. Detayları alacağız. Hanifi Bayar'a dönüyoruz. Hanifi, söz sende.
11: Yaprak Hırka, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Temmuz'da Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında şu ana kadar 4 dalga operasyonu gerçekleştirildi ve 4. dalga operasyonunda çoğunluğunu iş insanlarının oluşturduğu toplam 12 isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken bir isim var ki Hüseyin Başaran. Neden dikkat çeken isim diyorum? Çünkü soruşturmanın başlangıcında iş insanı Hüseyin Başaran Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia ediyordu ve şikayetçi sıfatıyla dosyada yer alıyordu. Ta ki 4. dalga operasyonuna kadar. Geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ahbap soruşturması kapsamında dördüncü kez harekete geçti ve Hüseyin Başaran'ın da aralığında bulunduğu toplam 12 isim gözaltına alındı. Hüseyin Başaran ifadesinde neler söyledi, buna değineceğim ama öncesinde şuna değinmek istiyorum. Ahbap Derneği soruşturmasında bildiğiniz üzere ünlü isimler ifadeye çağrılıyor. Şu ana kadar 14 ünlü isim ifadeye geldi. 7 isim daha gelecek. O isimler kimler? Yine kamuoyu tarafından yakından bilinen isimlerden bahsediyorum. Oyuncu Berna Laçin, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah, İrem Helvacıoğlu ve Kerem Bürsin ifadeye çağrıldı. İfade verecekler Ahbap Derneği soruşturması kapsamında. Tıpkı Şahan Gökbakar ve Fatih Koparan gibi. İki isim daha öncesinde ifadeye çağrılmıştı. Ancak henüz ifadelerini vermediler. İfade veren ekibe bakacak olursak, ifade veren ekipte kimler var? Ünlü isimler yer alıyor. Gülben Ergen, Feyza Altun, Mahsun Kırmızı, Kırmızı Gül, Özlem Gürses, Hazal Kaya, Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Gökhan Özoz, Ece Üner, Öykü Serter, Fatih Portakal, Elçin Sangu, Uğur Dündar ve Hayko Cepkin. Burada ifade veren ünlü isimler, kendilerinin de bazı isimler, kendilerinin de bağış yaptıklarını, bundan dolayı mağdur olduklarını iddia ettiler. Ve kimisi kandırıldığını, kimisi üzgün olduğunu, kimisi kırgın olduğunu belirtti ve bu noktadan ayrıldılar. Tabii ki gözler şimdi gelecek olan Berna Laçin'e, Eda Ece'ye, İrem Helvacıoğlu'na, Farah Zeynep Abdullah'a ve Kerem Bursin'e, Şahan Gökbakar'a çevrilmiş durumda. Bu isimlerin hepsi 6 Şubat depremlerinde sosyal medya paylaşımlarında Ahbap Derneği'ni öne çıkartmışlardı o dönem. İşte bununla ilgili Ahbap Derneği ile ilgili bildiğiniz bir şeyler var mı sorusuna cevap verecekler. Buraya tanık olarak gelecekler ve bilgileri alınacak bu isimlerin. Hüseyin Başaran çok önemli bir isim. Neden çok önemli bir isim? Çünkü bu soruşturmanın aslında fitilini ateşleyen isim. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasının fitilini ateşleyen bir isimden bahsediyorum. İş insanı Hüseyin Başaran Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor ve elindeki dilekçeyi başsavcılığa sunuyor ve Haluk Levent tarafından Ahbap Derneği faaliyeti kapsamında dolandırıldım diyor. Ama soruşturma başlıyor. Dördüncü dalga operasyonunda Hüseyin Başaran da gözaltına alınıyor şüpheli sıfatıyla. Çünkü bazı konteyner alımlarıyla konut yapımlarına ilişkin usulsüzlük olduğu iddiası var. Bağış parası dernekten çıkıyor konteyner alımıyla ilgili, ancak ortada bir konteyner yok. Bağış parası yine dernekten çıkıyor konut alımıyla ilgili, ancak ortada bir konut yok. İşte bununla ilgili Hüseyin Başaran vermiş olduğu ifadede Haluk Levent'le 4 yıl önce tanıştığını söylüyor. Şubat-Nisan 2026 arasında toplam 22 taşınmazı yaklaşık 2.3 milyar TL bedelle sattığını, buna karşılık yalnızca 150.68 milyon TL ödeme alabildiğini söylüyor ve geri kalan parasını alamadığını iddia ediyor. Daha sonra bu taşınmazların Esin Önder Çağlayan ve onun şirketlerine devredildiğini, üzerlerine ipotek

0: Meclisi'nde ete kemiğe bürünen, bütün partilerimizin ortak iradesiyle, hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir. Bu milletin yaklaşık 50 yılına mal olan, nice şehitlerimizi hayattan koparan, nice ailelerimizi acılar içerisinde bırakan ve bu ülkenin trilyonlarca dolarının kaybolmasına vesile olan bu emperyalist projeyi, yani terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz. Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Kastamonulu hemşehrilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya girecektir. Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki mesele sadece bir yasa hazırlaması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok, tefrikaya yer yok Akif'in dediği gibi. Sen Türksün, ben Kürdüm meselesine asla yer yok. Sen Alevisin, ben Sünniyim tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. İki üç hafta evvel değerli kardeşlerim Cudi'ye gittik. Hazreti Nuh peygamberin gemisinin oturduğu varsayılan Cudi tepesinde fevkalade güzel bir tören yaptık. Hazreti Nuh aleyhisselamı anma töreni. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış olan, son 1-2 yıldır da düşük düzeyde kutlamalarla yapılan bu etkinliği Allah nasip ederse bundan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesini aldık ve her yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde bu tören yapılacak. Çok büyük memnuniyet duyduğumuz bir tören oldu. Bundan az bir müddet öncesine kadar Sayın Bakanımız burada. Hiç kimsenin giremediği, hiç kimsenin cesaret edemediği, hiç kimsenin uğrayamadığı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin cansiperane bir şekilde savunduğu, mücadele ettiği Cudi Dağı'nda en az 14-15 bin kişinin geldiği, insanların arabalarıyla, otobüsleriyle, kamyonlarıyla bir yayla şenliği haline getirdiği muhteşem bir etkinlik oldu. İnsanların gözlerindeki o parıltıyı, içlerindeki o sevinci okuyor gibiydiniz. Ellerinizle tutuyor gibiydiniz. İnşallah artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir ovasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Böylece o zaman nasıl birlik ve beraberlik içerisinde genç cumhuriyeti inşa etme başarısını ortaya koyduysak, bir asır sonra da birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız. İnşallah bu süreci şimdiye kadar büyük bir hassasiyetle getirdik. herkesin çabalarının ortaklaşmasına sağlamaya gayret ettik. Bu bir kararlılıktır. İfade ettiğim gibi devlet aklıyla millet irfanının buluştuğu bir alandır. Eğer devlet aklıyla millet irfanı bir araya gelmemiş olsaydı terörsüz Türkiye meselesinde bu kadar güçlü adımların atılabilmesi asla mümkün olmazdı. Artık şimdiye kadarki acılar, şimdiye kadar konuşulan bütün bu zor hatıralar hepsi geride kalacak ve Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin kapılarını inşallah açacağız. Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli meşverettir. Birinci Meclis en zor şartlarda milli mücadelenin kararlarını verirken, bir askeri erkan-ı harp dairesi gibi kullanılırken, aynı zamanda milletin temsilcisi olan yarısına yakını meclisi mebusan üyesi, yarısı da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmiş olan temsilcilerden oluşan birinci meclis, en zor şartlarda meşvereti, yani danışmayı, yani daha geniş anlamıyla demokrasiyi kendisine esas almış, farklı fikirlerden ortak bir yol çizebilmeyi başarmıştır. Dolayısıyla bugün bir asır sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve Türkiye siyasetinin en önemli meselelerinden birisi de hiç şüphesiz bu meşveret anlayışını, yani demokratik kurallar içerisinde istişare etmek ve doğru yol bulabilme kabiliyetini daha da ileriye götürmektir. Türkiye'nin yolu milli dayanışmadan, kardeşlikten ve mutlaka demokrasiyi güçlendirmekten geçiyor. Bunu da hep birlikte sağladığımız takdirde, bu istikamette yürüyüşümüzü devam ettirdiğimiz takdirde Allah'ın izniyle Türkiye'nin önünde duracak, Türkiye'nin önünü kesecek ne doğuda ne batıda, ne kuzeyde ne güneyde hiçbir güç yoktur ve hiçbir güç olmayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha 2. İstiklal Madalyası'nın Piyade Denizciler şahsında İnebolu'muza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını, bütün isimsiz kahramanlarını saygıyla ve minnetle anıyorum. Bu milletin bu büyük kurtuluş mücadelesinin dünyaya örnek olduğunu biliyoruz. Aslında bu vesileyle bugün de birçok milletin tam manasıyla kurtuluşu içinde bizim kurtuluş mücadelemiz örnek olmayı sürdürmektedir ve sürdürecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnebolulu ve Kastamonulu kardeşlerimizi bir kere daha tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle madalya takdim töreni için bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim törenindeki konuşmasını ekranlara getirdik. Gündeminde tabii ki terörsüz Türkiye süreci vardı Sayın Kurtulmuş'un. Çerçeve yasa ve ana başlıklarını da az önce dile getirdi. Genel af olmayacak dedi. Aslında bu açıklaması önemliydi. Bu süreçle de yeni dönemin kapıları aralanacak dedi ki sıklıkla da bu açıklamayı yapıyor. Tarihi bir eşiğin geride kalacağını söylemişti. Daha önceki konuşmalarında da çerçeve yasanın yasalaşmasıyla birlikte. Merak edilen aslında başlıklar özellikle bu genel af konusundaydı. Böyle bir durumun söz konusu olmayacağı ve yasanın da geçici olacağını daha önceki cümlelerinde de aktarmıştı Sayın Kurtulmuş. Biz şimdi yine Ankara'dayız. Bir başka önemli açıklama var sevgili izleyiciler. O açıklamayla da devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısından bahsediyoruz. Önemli notları arkadaşımız Aleyna Doğan bizlere aktaracak. Aleyna, kolay gelsin. Söz sende.
3: Irak Başbakanı Alize'ydi. Türkiye'ye bir resmi ziyarette bulunmuştu. Bu kapsamda Türkiye ile Irak arasında da 5 yeni anlaşma imzalandı. O kritik toplantılarda da yalnızca tabii o 5 yeni anlaşmanın dışında da savunma ve güvenlik alanında da önemli işbirlikleri konusunda mesajlar verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın da gündeminde işte bu konu vardı. Bakanlık Türkiye ile Irak arasında son yıllarda geliştirilen işbirliği terörle mücadelede elde edilen başarının önemli unsurlarından biri olmuştur vurgusunu yaptı. Irak ile güvenlik alanındaki işbirliği kesinsiz şekilde devam edecektir. Ortak mekanizmalar işletilmekte ve sınır güvenliği ve terörle mücadeleye yönelik koordinasyonumuz da kararlılıkla sürecektir açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı daha önce de iki ülke arasında gerçekleştirilen toplantılara değindi ve sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında da eş güdüm ve işbirliğinin artırılması konusunda da mutabık kalınmıştır açıklamasını yaptı. Son dönemde gerçekleştirilen temaslarda ekonomi ve enerji alanındaki işbirliği ön plana çıkarken güvenlik alanında daha önce oluşturulan mekanizmalarda etkin şekilde işlemeye devam edecektir denildi. Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır vurgusunu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı aynı zamanda bugün MK yani Türk Savunma Gücü'nün önemli üretim merkezlerinden biri olan yayınlarımızı makine kimya endüstrisinden gerçekleştiriyoruz. Bakın hemen arkamda da Türk savunmasının önemli güçleri bulunuyor. Kameraman arkadaşım ekranlarınızda yansıtsın. Hemen Dağhan muharebe aracını görüyorsunuz. Elektrikli tahrik sistemi sayesinde termal kameralara karşı düşük görünürlük sağlıyor. Tek platform birçok görev alıyor. Modüler yapısıyla keşiften ateş desteğine, personel taşımadan istihkama kadar farklı rollere uyarlanabiliyor. Hemen yan tarafında yine M60 elektrikli tank var. O da sessiz tank olarak geçiyor. 1270 beygir gücündeki elektrikli güç grubuyla yüksek performans sunuyor. Tek şarjda 500 kilometreye kadar uzun menziliyle görev yapabiliyor. Şöyle hemen yanında da Gürhan elektrikli obüsü tanıtalım. O da dünyanın sayılı elektrikli obüsü lerinden biri olarak geçiyor. 1300 beygirlik elektrikli güç sistemiyle sessiz hareket ediyor. Yüksek tank sayesinde daha çevik manevra yapıyor. Termal izini azaltıyor. Bakım yükünü de düşürüyor. Elektrikli güç grubu sayesinde özellikle de düşük yakıt tüketimi ve daha uzun bakım aralıkları sağlıyor. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeki önemli konularda Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik ve savunma alanındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi konusunda bakanlık önemli mesajlar verdi. Türk savunmanın gücü olan MK'nin üretim gücü olan MK'den de yayınlarımızı gerçekleştirdik diyelim ve söz yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Peki teşekkür ediyoruz Aleyna aktarmış olduğum bilgiler için ve devam edelim sevgili izleyiciler. Tunceli'de 6 yıl önce katledilen Gülistan Doku soruşturması polise sıçramış ve 18 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. 6'sı için tutuklama talep edildi. Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturması tüm titizliğiyle devam ediyor. Son olarak soruşturma polise kadar sıçramıştı. O dönem görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. 18 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Erzurum'da adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. Yaklaşık 21 saat süren ifade işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest bırakıldı. Diğer 6'sı tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Sevgili izleyiciler, arkadaşınızın gönderdiği mesaj ekran görüntüsü alıp başka bir arkadaşınıza gönderir misiniz? Eğer cevabınız evetse aman dikkat diyoruz. Çünkü Yargıtay'dan emsal bir karar geldi. Yazışmaları izinsiz başkalarıyla paylaşanlar şartlara göre 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
4: Arkadaşınıza gönderdiğiniz ekran görüntüsü hapis cezası almanıza sebebiyet verebilir.
5: Sebep ne ki?
6: Efendim suç.
7: Öyle mi?
4: 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
8: (Gülüyor)
6: İşte bir kişi aynı bu şekilde arkadaşıyla olan konuşmasının ekran görüntüsünü aldı ve üçüncü bir kişiye gönderdi. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme bu suç değil dese de o karar Yargıtay'dan döndü.
4: Yargıtay dedi ki iki kişi arasındaki mesajlaşmalar özeldir. Haberleşmenin gizliliğini karşısındaki kişinin rızasını almadan ihlal eden taraf suç işlemiş sayılır ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir.
7: Yapmıyoruz ama en azından öğrenmiş olduk.
6: Sizin bir konuşmanızı biri ekran görüntüsü alıp başkasıyla paylaştı. Siz de bunu öğrendiniz.
8: Suç duyurusunda bulunabilirim.
9: Merhaba diye yazdı, onu bile atıyor. Çok ciddi bir suç.
6: Siz suç olduğunu biliyorsunuz.
9: Tabii.
6: Ama çoğu kişi bilmiyor. Arkadaşınızla konuşmanın ekran görüntüsünü alır mısınız?
10: Hep alıyorum. Kavga ediyorum birisiyle, evet. Arkadaşıma atıyorum.
6: Kimlere atıyorsunuz?
10: Gruplara.
11: Yakın arkadaşlarıma.
12: Suç.
13: Avukata şikayet ederim.
6: Bir konuşmaya ekran görüntüsü alan daha çok gençler.
14: Hani dedikodu yapmak için, fikir almak için, evet, genelde atıyorum.
6: Bana böyle dedi, sence ne yaptın?
14: Evet.
10: Aynen.
14: Evet, öyle.
13: Herkes yapıyor yani bunu bence.
4: Arkadaşınız sizden şikayetçi olursa hakkınızda ceza davası açılır.
15: Bence biraz fazla bir karar.
16: Aramızdaki geçen bir şeyin üçüncü kişiye de gitmesin.
6: Kimi kendisi ekran görüntüsü alıyor ama kendi konuşması bir başkasına gönderilince bu hoşuna gitmiyor.
10: Geçen arkadaşımla kavga ettim. Kız kendi aldı ekran görüntülerini, evet. Bana da bildirim geldi, sonra ben de aldım.
6: Bir konuşmayı ekran görüntüsü alıp başka birine atar mısınız?
17: Atarım.
4: Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilirsiniz.
2: Bu haberle bu saati noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle Seda Akbay sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Engelli reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tam iyi de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tam iyi.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
12: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
13: Kedi patisini yürüyen merdivenin mekanizmasına kaptırdı.
14: Bir tane güvenlik bile yok. Personel yok.
13: Kedinin acı içinde kaldığını gören bir vatandaş yürüyen merdiveni durdurdu.
14: Allah bana bu kedi yani bir yarım saattir burada. Ben durdurdum bunu.
13: İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kedi veterinere götürüldü.
14: Can çekişiyor.
13: İstanbul'un en yoğun noktalarından biri Fatih Sirkeci. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hızla gelen tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yere savruldu, başından yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından gözler bölge esnafının uzun süredir dile getirdiği şikayetlere çevrildi. İddiaya göre tramvaylar dar ve kalabalık caddede hız sınırına uymuyor.
15: Batmanlar çok hızlı kullanıyor. Belli bir hız olması gerekiyor, sınırı olması gerekiyor.
13: Ebu Suud Caddesi günün her saati turistlerle ve yayalarla dolu. Esnafsa benzer kazaların yaşanmaması için sürücülerden daha dikkatli olmalarını istiyor.
16: Bizim onlardan ricamız lütfen tramvaylar ve batmanlar arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleri.
13: Yetkililerin inceleme başlattığı kazada yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenildi. Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan Ant Dağları'nda kar fırtınası etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. 4555 metre yükseklikteki Balcon del Pisis seyir noktasına giden yüzden fazla turistin bulunduğu araçlar kara gömüldü. Acil durum ekipleri jandarma ve karayolları idaresi personeliyle birlikte kurtarma operasyonu başlattı. Turistler saatler süren çalışmaların ardından kurtarılırken can kaybı yaşanmadı. İki kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer hava şartları düzelene kadar dağlara seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Kolombiya'nın Medellin kentinde rengarenk bir çiçek şöleni yaşanıyor. Alışveriş merkezine kurulan dev çiçek halısı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. 220 bin çiçek ve 27 bin bitkiyle hazırlanan eser tam 1000 metrekarelik alanı kaplıyor. Merkezde ise barışın simgesi olan dev bir güvercin yer alıyor. Sevgi birleştiğinde barış yeşerir temasıyla hazırlanan enstalasyon 30 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
17: Var mı?
18: Boşla, az boşla.
17: Boşla, bırak.
13: İnek otlarken dik yamaçtan yuvarlandı. Seferber olan ekipler güçlükle kurtardı.
19: 3! Bekle.
13: Olay Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Eski Köy mahallesinde yaşandı. Sezer Ak'a ait bir inek engebeli arazide otlarken 20 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan hayvan sahibi hemen 112'yi aradı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
18: Al oraya, ortaya.
13: Dik yamaçta harekete geçen ekipler halat ve brandayla ineği çıkarmaya çalıştı. Kurtarma çalışmaları zorlu oldu. 3 saatlik çalışma sonucu yamaçtan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.
19: Çek. Evet. Buradan çıkın, çek.
13: Jandarma üniforması giydiler. Kusursuz bir kontrol noktası kurdular. Yol kesip durdurdukları aracı soydular. Korkunç senaryo Viranşehir Şanlıurfa Karayolu'nda sahneye konuldu. Üzerlerinde jandarma kıyafetleri bulunan bir grup şüpheli karayolunda adeta profesyonel bir kontrol noktası oluşturdu. Hedeflerindeki otomobili durduran sahte jandarmalar araçtaki 3 kişiyi dışarı çıkartarak arama bahanesiyle harekete geçti. Ancak araçtakilerin durumdan şüphelenmesi planı bozdu. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Sahte jandarmalar 3 kişiyi yaraladı. Gözü dönmüş gaspçılar yaralıları ters kelepçeyle yol kenarına atıp araçtaki 12 kilogram altınla 2 milyon lirayı alarak kayıplara karıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve gerçek jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. İl Jandarma Komutanlığı zanlıları yakalamak için operasyon başlattı.

0: Köprü çıkışında servis midibüsü devrildi. Yaralılara ilk müdahale yol kenarında yapıldı. Olay sabah saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden Avrupa yakasına geçiş güzergahı olan Balta Limanı mevkiinde yaşandı. Banka personellerini taşıyan bir servis midibüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak Sarıyer-Beşiktaş ayrımında devrildi. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından yan yatan midibüsten çıkarıldı. Ekipler gelene kadar ilk müdahaleleri yol kenarında yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle köprünün Avrupa yakası istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kamyonetin altında kaldı. Çocuk şans eseri kurtuldu. Kaza Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Hızla dönüş yapan kargo kamyoneti sokakta yürüyen çocuğa çarptı.
1: Şans eseri çocuk yuvarlandı. Yiyecek ekmeğe varmış diyelim.
0: Çocuk birkaç metre sürüklendi. Esnafın uyarısıyla sürücü durduruldu. Kamyonetin altında kalan çocuğun emekleyerek çıkmasıyla herkes rahatladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
1: Şükür ki iyiymiş. Bu da bizim için sevindirici bir haber oldu.
0: Tedbir amaçlı hastaneye götürülen çocuk kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. ...2019 yılında Rusya sınırından geçerek Çin'in Şilin eyaletindeki Hunçun ormanlarına ulaşan bir Sibirya kaplanı eşine az rastlanır hikayesiyle biliniyor. Dişi kaplan Çin topraklarında yaşamak için kendine Kuzeydoğu Kaplan ve Pars Ulusal Parkı'nı seçti. Parkın sunduğu sıkı koruma önlemleri ve doğal ortam nesli tehlike altındaki bu tür için adeta bir yuvaya dönüştü. Kaplan 2019'da 2025 yılları arasında tam 4 kez doğum yaptı ve toplam 13 yavru dünyaya getirdi. Yaban hayatında yavruların hayatta kalma oranı oldukça düşükken bu anne tüm kuralları yıktı. Uzmanlar dünyaya gelen 13 yavrunun tamamının ergenlik çağına kadar hayatta kalmayı başardığını duyurdu. Kaplan son olarak 2025 yılında doğurduğu 4 yavrusuyla birlikte görüntülendi. Bölgedeki araştırmacılar dişi kaplanın yaban hayatı tarihindeki en başarılı ve en üretken Sibirya kaplanı annelerinden biri olduğunu belirtti. Uzmanlar bu tarihi üreme rekorunun bölgede yürütülen kararlı koruma politikaları ve kaçak avcılıkla mücadelenin somut bir kanıtı olduğuna dikkat çekti. Pilot amca ve yeğeni uçakta sorunsuz bir şekilde seyir halindeyken ansızın motor arızalandı. ABD'nin Kaliforniya semalarında yaşanan olayda pilot soğukkanlılığını korudu. Yeğeni ilk kez amcasının uçağına binmişti. Pilot uçağın devam edemeyeceğini anlayınca yeğenine dönüp iniyoruz dedi. Aracı sahil boyunca süzerek kuma indirmeyi başardı. O anlar uçağın aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. I still have to tell his father what happened today. My brother. Ian Griffin ise hem korktu hem gurur duydu. Olayda neyse ki kimse yara almadı. Çin'de bir baba uçak yolculuğunda örnek davranışıyla takdir topladı. Hubei'den Guangxi'ye 8 aylık bebeğiyle seyahat eden Chen Luliang, bebeğinin ağlama ihtimaline karşı uçuş öncesi 100'den fazla kulak tıkacı satın aldı. Yolculara tek tek dağıttığı tıkaçlarla özür dileyen baba, kalkış ve inişte ağlayabilir dedi. Bazı yolcular teklifi geri çevirirken uçuş boyunca bebek hiç ağlamadı. Bu ince düşünce sosyal medyada büyük beğeni topladı.
2: TGRT FM Haber.
3: Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yusufun ve Selamun Aleyhi Mürselin.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
3: Askeri uğurluyorlar.
4: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
5: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: TGRT FM Haber.
0: Ile kamyonetin çarpıştığı kazada Leyla Güneş, Rona Şevin Akgül ve Yusuf Eymen Bıyık olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kameralara yansıyan görüntüler çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Hayatını kaybeden Leyla Güneş ile Rona Şevin Akgül kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kamor Halk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yusuf Eymen Bıyık'ın naaşı ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Mardin'i yasa boğan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: TGRT Haber Merkezi'nden merhaba, ben Seda Akbay. Gün ortasında dop dolu bir gündemle birlikteyiz. Efendim, Türkiye'de orman yangınlarıyla, alevlerle mücadele devam ediyor. Muğla'da özellikle dün Seydikemer'de çıkmıştı yangın ve bazı ev ve otomobiller zarar gördü. Seydikemer Devlet Hastanesi boşaltıldı. Alevlerle mücadele sürerken son durum ne? Hemen bölgeye gidiyoruz. İhlas Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan şu anda bizimle. Alevlerle mücadelede son durum nedir Eren?
1: Şöyle söyleyelim, yangının 27. saatindeyiz ve alevler artık kalmadı diyebiliriz. Artık tütmeler var. Zaman zaman bölgelerde küçük ufak kıvılcımlar çıkıyor ama hemen söndürüyorlar. Yaklaşık bir saat önce buradan yayın yaptığımızda karşıda da gördüğünüz gibi orada tütmeler vardı ve bayağı büyümeye yönelik gidiyordu ama hızlı bir müdahaleyle söndürdüler. Kameraman arkadaşım gösterirse sağ tarafımızda hemen gördüğünüz gibi simsiyah bir bitki örtüsü oluştu. Bitki örtüsü dediğimiz bildiğiniz gibi tamamen küle dönmüş ağaçlar var. Hemen yan tarafında ise yeşil var. Bu kısmı kurtarabildik ama buranın arka kısmı maalesef tamamen kül olmuş durumda. Ciğerlerimiz yanmış durumda ve yeşil vatanımızı kurtarmak için bütün vatandaşlarımız, orman işçileri, gönüllüler seferber oldu. Ve sabah saatlerinden itibaren bir helikopter gitti, diğer helikopter geldi. Ardı ardına sortilerle buradaki yangını söndürmeye başardılar ama şu anda arka tarafta yine de kontrol amaçlı da olsa tütmelere ve kıvılcımlara karşı havadan müdahaleler devam ediyor. Bildiğiniz gibi 1140 orman işçisi gece boyunca bu bölgede alevlerle savaştı. Aynı şekilde gündüz ise gün ışığının ağarmasıyla birlikte helikopterler de havalandı, uçaklar da havalandı. Bu bölgedeki yangını söndürmek için canla başla çalıştılar. Yaklaşık 27 saat oldu yangının başlamasına, başlangıç itibariyle. Şu anda iki köy maalesef küle dönmüş diyebiliriz. Birçok hanede alevlerin izleri var. Bazıları kül oldu ve şu anda oradaki yaralarda sarılmaya çalışıyor. Tabii ki gönüllüler de bir yandan orman işlerine gıda, yiyecek, içecek yardımında bulunuyorlar. Bir yandan da köylülerin yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde sosyal yardımlaşma vakıfları da bölgeye giderek incelemelerde bulunup o bölgedeki afetten dolayı zarar gören vatandaşların evlerine yardım için seferber olmuş durumdalar. Şunu söyleyebiliriz, 5 yangın uçağı, 20 helikopter, 1140 personel görev yaptı şu ana kadar ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ ve birçok kamu kurumu koordineli bir şekilde yangını söndürmek için çalıştılar. Tabii ki başlarında Muğla Valisi İdris Akbıyık vardı ve o da halen bölgede yer yer incelemelere çıkıyor, koordineyi sağlıyor. 6 mahalle dün boşaltılmıştı ve 434 ev tahliye edilmişti. 764 vatandaş güvenli bölgelere alınmıştı. Aynı şekilde dün cehennemi yaşamıştı bu bölgede. Devlet Hastanesi'ne çok yakın bölgeye alevler sıçramıştı ve Devlet Hastanesi'ne hastalar da Devlet Hastanesi tahliye edilmişti. Hatta bazı hastalar Fethiye Devlet Hastanesi'ne ambulanslarla sevk edilmişti. Bugün yine o taraf hastalar yeniden Seydikemer Devlet Hastanesi'ne getirildi. Şu anda bölgeyi görüyorsunuz. Zaman zaman tütme olan yerler oluyor. Kıvılcımlar çıkıyor. Ama o yoğun olan yangınla alevler şu anda yok artık diyebiliriz. Ve tekrarlayacak olursak bugün yangının 27. saatine girmiş durumdayız ve havadan karadan müdahaleler devam ediyor. Kısmen söndürüldüğü söyleniyor. Biz de bölgede incelemelerimize buradan haber takibine devam ediyoruz diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Evet, teyakkuz halinde ekipler, tabii ki hala riskler devam ediyor çünkü sıcaklıklar çok yüksek seyrediyor. Temmuz ayının son günlerindeyiz. Evet Eren Ayhan, dünden bugüne 27. saatte bölge nasıl etkilendi? Muğla Seydikemer'deki son durumu bizimle paylaştı. Tabii gözler bir yandan Antalya'da, bir yanda Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. Yangınların şimdi bir başka kritik noktasına Antalya'ya gidiyoruz. Şimdi de İhlas Haber Ajansı muhabiri Suat Metin son durumu bizimle paylaşacak. Acaba yangından ne kadar bölge etkilendi ve son durum ne? Suat, tekrar geçmiş olsun. Nedir son durum?
2: Evet, Antalya'da son 3 günde 3 ilçede orman yangını çıktı. Bunlardan ikisi batı kısmında Kaş ilçesi ve Kumluca bölgesiydi. Doğu tarafında ise Alanya ilçesi. Şu an ilk yangın Kaş Üzümlü Mahallesi'nde çıkmıştı. O bölgedeki yangının enerjisi oldukça düşürülmüş durumda. Kontrol altına alınma haberini bekliyoruz. Dün de Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde orman yangını çıkmıştı. Burada da bu bölgede 50 hane boşaltılıp 10 ev zarar görmüştü yangında. Bugün itibariyle kontrol altına alındığı haberini paylaşmıştık. Kumluca'daki orman yangını kontrol altında. Şu an aktif olarak dün akşam saatlerine çıkan Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki orman yangını var. Gün içerisinde hava ve kara unsurlarla müdahale edilmiş de havanın kararması nedeniyle tabii çalışmalar karadan devam ettirildi. Şu an bölgede havadan ve karadan yoğun bir çalışma var. Özellikle hava müdahalesinin etkili olduğunu biliyoruz o bölgede. Ancak rüzgarın etkisiyle ekiplerin işi de güçleşiyor. Fırtına ve yangının riskinin 2-3 gün daha süreceği bilgisi var. Bu bölgede rüzgarın olması ekiplerin işini gerçekten güçleştiriyor. Şu anda Antalya'da Kumluca'daki orman yangını kontrol altında. Kaş orman yangının enerjisi çok düşürüldü. Alanya ilçesindeki çalışmalar havadan ve karadan devam ediyor ve kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele var diyebiliriz.
0: Şimdi Antalya'daki yangınlardaki kritik noktalarla ilgili bilgi verdi. Kaş'taki yangının enerjisi düşürüldü. Lakin ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Bu arada görüyorsunuz yoğun bir mücadele var. 20 helikopter, 5 uçak, 100'den fazla personel bölgede. Bu arada İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'dan da takviye ekipler gönderiliyor yangınlardaki kritik noktalarda. Evet efendim, risk devam ediyor. Dünyada da aynı şekilde, Avrupa'da özellikle peş peşe çıkan orman yangınları ve can kayıplarıyla ilgili şimdi detaylara bakacağız. Geniş çaplı tahliyeler söz konusu. Yunanistan, Fransa, İspanya, İngiltere ve Kanada'da ekipler sıcak hava ve kuvvetli rüzgara rağmen alevleri kontrol altına almak için büyük bir mücadele veriyor.
3: Avrupa alevlere teslim. Yangınlar sınır tanımıyor. Can kayıplarına yol açıyor. Şehirleri boşaltıyor. Yunanistan'ın Girit adasında facianın bilançosu ağır oldu. Şiddetli rüzgarların büyüttüğü orman yangınlarında iki itfaiyeci Girit'te, bir itfaiyeci ise Mora Yarımadası'nda hayatını kaybetti. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Retimno bölgesindeki Ayos Pavlos kıyılarında 31 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildi. Kiria Virisi ve çevresindeki köyler boşaltılırken Lesvos'ta halka evlerini terk etmeleri yönünde acil uyarılar gönderildi. Yangınların bir diğer adresi İspanya oldu. Samora'da alevler yerleşim yerlerine ilerlerken 6 kasaba tahliye edildi.
4: Restoran için, köy için, kamp alanı için korkuyoruz. Buradaki her şey için korkuyoruz ve köylerden tahliye edilmek zorunda kalan tüm insanlar, özellikle de yaşlı sakinlerimiz. Bu sadece bir çaresizlik duygusu. Çaresizlik, endişe, bilmiyorum.
3: Kastelyon'daysa yangın 10 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yaklaşık 10 bin kişi günlerdir evlerine dönemiyor. Yetkililer sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlikenin sürdüğü uyarısını yaptı. Fransa'nın güneybatısındaysa dev yangınlarla mücadele devam ediyor. Bordeaux yakınlarındaki Land bölgesinde çıkan yangın 42 bin hektarlık alanı yok etti. Yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken on binlerce kişinin dönüşüne izin verilse de risk henüz sona ermedi. İlk belirlemelere göre yangının yüksek gerilim hattı yakınındaki çalışma sırasında çıktığı değerlendiriliyor. Bir diğer orman yangını da İngiltere'de başladı. Ülkenin kıyı kenti Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü. Olağanüstü durumun ilan edildiği bölgede yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edildi. Kanada'nın Britanya Kolombiya'sında ise Guichon Kirik adı verilen yeni bir orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiyeci, helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgede yoğun mücadele yürütüyor. Uzmanlar aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da ekiplerin zamana karşı yarışı ise aralıksız sürüyor.
0: Efendim şimdi de yine operasyonlar diyeceğiz. Dün İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon düzenlenmişti. Bugün de gözler sabah saatlerinde CHP'li Eti Meskut Belediyesi'ne yöneldi. Sabah saatlerinde yapıldı operasyon. İhaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yine söz konusu. Burada da operasyon kapsamında 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltına alındı. Şimdi son durum ne? Detaylar için Ankara'ya dönüyoruz. Evet, muhabir arkadaşım Sait Kahraman bizimle. Evet Sait, şu anda nedir son durum? İfade işlemleri başladı mı?
5: Tabii, dediğiniz gibi şu anda an itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı. Sabah saatleri itibariyle Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eti Meskut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlatıldı. Aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatleri itibariyle ilk etapta 51, sonra 52, sonra 55 kişi, toplamda 55 kişi gözaltına alındı. Tabii konuyla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi. Belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerindeki imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı. Dosya kapsamında Sayıştay raporları, MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, ses ve görüntü kayıtları, CİMER başvuruları, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerin delil olarak kullanıldığı belirtildi Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Tabii sabah saatler itibariyle geldiğimizde buraya ilk etapta polis çevrede güvenlik önlemlerini aldı, barikatlar çekti ve buraya kimseyi almadılar. Ne bir basın mensubu ne de bir vatandaş içeriye giremedi. Çalışanlar dışarıda bekledi. İlerleyen dakikalarda ise meclis üyelerin gelmesiyle beraber, delillerin toplanmasıyla beraber ilk etapta meclis üyeleri içeri girdi. Ardından da çalışanlar yavaş yavaş giriş yapmaya başladı belediyeye. Dediğimiz gibi meclis üyeleri burada bir açıklamalarda bulundular. Olayla ilgili soruşturmaların devam ettiğini belirttiler. Toplamda 55 şüpheli hakkında işlem başlatılırken bunların 42'si belediye çalışanı, diğer 13'ü ise belediye ile iş yapan firmalara ait kişiler, yani dış firmalar. Soruşturma yalnızca belediye yöneticileriyle sınırlı değil. Belediye müdürleri, Etim Kent AŞ yöneticileri, ihale komisyonlarında görev yapan personel, bazı belediye meclis üyeleri, siyasi parti yöneticileri, firma temsilcileri ve bir iş takipçisi de soruşturmanın şüphelileri arasında yer alıyor. Emniyet ekipleri tarafından şu ana kadar dediğimiz gibi 55 kişi gözaltına alındı. Şu anda işlemleri an itibariyle sürüyor. İlerleyen saatlerde veya ilerleyen günlerde artık emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle beraber ilk etapta Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında savcı ifadesi ve ardından da hakimin karşısına çıkması bekleniyor bu 55 kişinin. Bizler de burada takibimizi sürdürüyoruz diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Evet, Eti Meskut Belediyesi'ne düzenlenen operasyon, Başkan Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. 55 kişi var gözaltı kapsamında. Evet Sait Kahraman, çok teşekkürler. Ayrıntıları paylaştı bizimle Sait. Şimdi efendim, bir yandan da gözler Ahbap Derneği soruşturmasında, yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan dikkat çekici bir isim vardı. İş insanı Hüseyin Başaran ve onunla birlikte 12 şüpheli daha adliyeye sevk edildi. Kritik isim Başaran'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İfadede 22 taşınmazlık, ticaret, milyarlarca liralık satış ve taşınmaz devirlerine ilişkin o çarpıcı iddialar geliyor şimdi.
6: Seni görmeyince fenadır halim, intizarda koymam kadar.
3: Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesi çıktı. Haluk Levent'le yaptığı taşınmaz satışlarını anlattı. Kendisinin de mağdur edildiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
6: Seni görmeyince fenadır halim.
3: Başaran'ın emniyete verdiği ifadede ortaya çıktı. İş insanı ifadesinde Haluk Levent'le güvene dayalı bir ticaret yaptıklarını söyledi.
7: Haluk Levent'le 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları aralığında toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptık. Taşınmazların toplam bedeli 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 Türk lirası. Satışları güven ilişkisiyle vadeli gerçekleştirdim. Haluk Levent ödemelerin yurt dışından gelecek fonlarla yapılacağını söyledi.
3: Başaran satışı yapılan taşınmazlar Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına devredildiğini iddia etti.
7: Haluk Levent tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya'ya yapılmasını istedi. Çünkü yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Ödemelerin yalnızca küçük bir bölümü yapıldı. Yaptığımız araştırmalarda Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka şahsa devrettiğini öğrendik. Devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurduk. Anladık.
3: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek çağrıları yapan oyuncular Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Leçin'in savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
0: Şimdi efendim bir yandan da gözler Üsküdar Belediyesi soruşturmasında dün bu operasyon gerçekleşmişti. Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltında bu operasyonda. Şimdi ayrıntılar için Hanefi Bayır'a dönüyorum. TGRT Haber muhabiri arkadaşım. Hanefi, şimdi bu soruşturmada acaba şu anda hangi noktadayız? Yeni sıcak bazı haberler var mı? Sana sorayım hemen.
8: Hemen sıcak gelişmeyle başlayalım. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik dün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil olmak üzere toplam 6 isim gözaltına alınmıştı. Sıcak gelişme de şu ki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde bu isimlerin ifade işlemleri başladı. 6 isim emniyetteki ifade işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecekler. Ama şunu söyleyelim burada. Sinem Dedetaş emniyette son olarak ifade verecek kişi. Öncesinde 5 isim ifade verecek. Kimler onlar? Ceyhun Ünlü, Belediye Başkan Yardımcısı, Alihan Koçoğlu, Belediye Başkanı Özel Kalemi, Burçin Çevik, Mimar, Adem Altıntaş, iş takipçisi, Bülent Orhan Tozkoparan, müteahhit. Gözaltına alındılar dün sabah saatlerinde. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bazı suçlamalar yöneltiyor. Rüşvet ve irtikap suçu, suç örgütü kurma ve yönetme suçuyla karşı karşıya kalmış durumda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında etkin pişmanlıktan yararlanan bir müteahhit rüşvet parasının yaklaşık 300 bin dolarlık kısmını belediye otoparkında çikolata kutusuna benzer bir karton kutu içinde teslim ettiğini iddia etti. Yine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı başlatmış olduğu soruşturmada Üsküdar Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Kent AŞ'yi mercek altına aldı ki Nisan ayında da yine Kent AŞ odaklı Üsküdar Belediyesi'ne bir soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısıyla toplam 8 isim tutuklanmıştı. İkinci perde ise dün açıldı Üsküdar Belediyesi soruşturmasında ve bu kez Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı. Soruşturmada ayrıca müteahhitlerin yapı ruhsatı alabilmek için Kent AŞ ile sözleşme imzalamaya zorlandığı, mevzuata aykırı iskan ruhsatları karşılığında rüşvet alındığı öne sürülüyor ve soruşturma ruhsat ve yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklerin iddiasıyla başladı. MASAK raporları, etkin pişmanlık ifadeleri ve bazı mağdur olduğunu iddia eden müteahhitlerin beyanlarıyla soruşturma derinleşti ve toplam 6 kişi gözaltına alındı. Aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş da yer alıyor. Ve yine burada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir şüpheli müteahhitlerden toplanan paranın nereye ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağının belediye başkanı Sinem Deretaş'a sorulduğunu öne sürdü. Bu iddiaların hepsi araştırılıyor ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş'la birlikte toplam 6 isim bugün ve yarın emniyette ifade işlemleri devam edecek. Cumartesi ya da pazar günü, henüz o kesinleşmedi, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecekler ve sevk edildiklerinde haklarındaki iddialara ilişkin neler söyleyecekler? Bizler de yine tüm gelişmeleri an be an aktaracağız diyelim. Sözü bir kez daha size bırakalım.
0: Evet, gözler bir yandan da Üsküdar Belediyesi soruşturmasında son durumu aldık. Hanifi Bayar, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ve efendim, tabii yine dikkatle takip ettiğimiz bir başka dosya, Gülistan Doku. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolmuştu. Gülistan Doku soruşturmasının kapağı tekrar açıldı biliyorsunuz ve olay polise sıçradı. 18 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. 6 kişi için tutuklama talep ediliyor. Türkiye'nin gündemindeki önemli dosyalardan biri de Gülistan Doku soruşturması bütün titizliğiyle devam ediyor. Son olarak soruşturma polise kadar sıçradı. Evet, emniyet görevlileri de bu işin içerisine dahil edildi. Görevli kamu personeline yönelik 15 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Erzurum'da adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. 21 saat süren ifade işlemlerinin ardından bir şüpheli serbest kaldı. Diğer 6'sı tutuklama, biri ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise sürüyor. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili tabii en önemli ayaklardan biri de Irak. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Irak Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde biliyorsunuz 5 önemli anlaşmaya imza atılmıştı. O kritik görüşmelerde güvenlik konuları da öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eşgüdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalındığını açıkladı. Bakanlık, Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır vurgusu yaptı. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları geliyor şimdi. Mecliste İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim törenindeydi. Ve Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemelere dair yasal düzenleme genel af mahiyetinde olmayacak dedi bir kez daha.
9: Cumhuriyetimizin ilk aslının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden İlâ nihaya kurtulacağız, kurtulmak üzereyiz. Bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak. Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. Artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir havasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan, güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız.
0: Ve TOKİ arsa satışlarına başlıyor. 49 ilde bulunan 737 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor. Başlangıç fiyatı ise 315 bin lira olarak belirlendi. Arsalar için peşin alımlarda ise %15 indirim uygulanacak.
10: Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki TOKİ yeni bir dönemin kapısını araladı. 49 ilde toplam 737 arsa satışa çıkarılacak. Konut, ticaret, turizm, sanayi, tarım, spor ve özel eğitim alanı gibi farklı niteliklerdeki arsalar 12-13.

0: gerçekleştirecek. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek.
1: Ve gözler Fed'deydi. Amerikan Merkez Bankası faiz artırabilir mi diye düşünenler de vardı. Fakat genel beklentilere paralel bir şekilde faiz sabit kaldı. Böylece 2026'nın 5 toplantısında da Fed pas geçmiş oldu.
2: Fed yılın 5. faiz kararını açıkladı. Politika faizi sabit kaldı. ABD Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı. Fed Açık Piyasa Komitesi politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde %3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı. 2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er bas puanlık faiz indirimlerine giden Fed, Ocak, Mart, Nisan ve Haziran toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece son toplantıyla birlikte 5'er kez pas demiş oldu. Fed Açık Piyasa Komitesi açıklamasında ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda genişlemeyi sürdürdüğü vurgulandı. Açıklamada bu belirsizliğin bir bölümünün Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklandığına vurgu yapıldı. Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. Fed'in açıklaması bankanın enflasyonla mücadele konusunda temkinli duruşunu korurken faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağına yönelik mesajlarını da sağlamlaştırdı.
1: O hazırladığı birbirinden lezzetli tabaklarla tanındı. MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı hayatını kaybetti. Sarıyer Kilyos'taki evinde ölü olarak bulunan Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine başsavcılığı harekete geçti.
3: Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum.
2: Hazırladığı birbirinden lezzetli tabaklarla MasterChef'e adını altın harflerle yazdırmış, şampiyonluğu kazanmıştı. Ünlü şef evinde ölü bulundu.
3: Teşekkürler.
2: 2021 yılı MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan yakınları bir süre haber alamadı. Kaşıkçı'ya telefonla ulaşamayan yakınları Eren Kaşıkçı'nın tek başına yaşadığı Sarıyer Kilyos'taki evine gitti ve korkunç manzarayla karşılaştı. Ünlü şef evinde hareketsiz halde yatıyordu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
3: Aslen Tokatlıyım.
2: Kızıl Sakal lakaplı Eren Kaşıkçı'nın ölümü ardında büyük bir soru işareti bıraktı. Ölümün ani ve şüpheli bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kaşıkçı'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ünlü şefin kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
4: Asıl bari.
3: Kimle geldi?
5: Eşimle.
3: Eşim.
2: Bir çocuk babası olan Eren Kaşıkçı gastronomi kariyerine kendi işlettiği restoranında devam ediyordu. Ondan geriye bu görüntüler kaldı.
6: Tebrikler.
3: Selam gönder.
5: Çok sağ ol.
3: Selam olsun.
6: Harika bir yemek yediniz bize. Teşekkürler.
1: Gazze soykırımı devam ediyor. Birleşmiş Milletler'den de dehşet uyandıran bir Gazze raporu geldi. İsrail ablukası altındaki Gazze fare ve dış parazit istilasına uğradı. Sokaklarda akan kanalizasyon suyu ve çöp dağları yüzünden salgın hastalık riski en üst seviyeye çıkmış durumda.
0: İsrail ablukası altındaki Gazze'de ölümcül salgın alarmı Birleşmiş Milletler açıkladı. Risk en üst seviyede. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, Gazze'nin son durumuna dair bir rapor yayımladı. Buna göre İsrail'in katliamında yerinden edilen Gazze'lerin sığındığı bölgelerin %83'ü fare ve parazit istilasına uğradı. Sokaklarda biriken kanalizasyon atıkları ve durgun sular bu istilayı körüklerken zaten var olan barınma krizinin üzerine bir de büyük salgın tehlikesi eklendi. Birleşmiş Milletler ve insani yardım çalışanlarının bu felakete karşı Gazze'de her gün 9 ton fare ilacı dağıttığı ifade edildi. İsrail'in Gazze'deki çöp depolama alanlarına erişimi tamamen kısıtlaması katı atık yönetimini imkansız hale getirerek şehri adeta bir çöplüğe çevirdi. İlaçlamanın yetersiz kaldığı bölgede halk sağlığı riskini azaltacak olan motor yağı ve yedek parça gibi kritik

0: ekipmanların girişine ise soykırımcı İsrail ordusu tarafından izin verilmiyor. Temiz suya erişimin bir hayatta kalma mücadelesine döndüğü Gazze'de hijyen ve sanitasyon hizmetlerinin çökmesiyle yüz binlerce çocuğun hayatı tehlikeye girdi. İnsani kriz yetmezmiş gibi soykırımcı İsrail Gazze'yi neredeyse her gün vurmaya devam ediyor. Han Yunus bölgesinde Filistinlerin sığındığı bir çadıra düzenlenen İsrail saldırısında biri çocuk en az 3 Filistinli katledildi. Çok sayıda Filistinli de yaralandı.
1: Evet, dayanılmaz noktaya ulaşan durum böyle Gazze'de. Şimdi devam ediyoruz. Türkiye yapay zeka yarışında vites büyütüyor. Bakan Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın geliştirdiği yerli dil modeli Bilge'nin yakında kullanıma açılacağını duyurdu.
2: TÜBİTAK tarafından 37 milyar parametreyle geliştirilmiş Bilge dil modelimizi yakın zamanda geliştiricilerin kullanımını açacağız.
0: Türkiye yapay zeka yarışında tarihi bir adıma hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeyi verdi. Toplumun hafızasını ve Türkçenin zenginliğini yansıtacak yerli dil modeli Bilge çok yakında geliştiricilerin kullanımına açılıyor.
2: Yapay zeka ekosistemimizi sürdürülebilir finansmanla bütüncül şekilde büyüteceğiz.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen Top İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Bakan Kacır, küresel yatırımların 1,5 trilyon dolara ulaştığını belirtti, geleceğin teknolojisine dikkat çekti.
2: Kritik dijital altyapılarını inşa edemeyen ülkelerin geleceğin dünyasında dijital parya olmaya mahkum edilecekleri bir gerçek.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yerli girişimcilerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
3: Yerli ve milli girişimcilerimizi daha fazla destekleyip onları öne çıkartmamız gerekiyor.
1: Efendim, Amasya'da iki katlı bir ev 90 yaşındaki anne ile oğlunu mahkemelik etti. Almanya'da yaşayan oğlu bu ev için annesini icraya verdi. Yaşlı kadın çaresizce yetkililere seslendi.
4: Gelin, koşun gelin. Ben 90 yaşındayım. Altayıp çıkan yok mu? Cumhurbaşkanı bile bağıracağım. Cumhurbaşkanı.
0: Oğluyla mahkemelik oldu. İcraya verilen 90 yaşındaki anne evsiz kalma tehlikesiyle karşılaştı.
4: Nereye gideyim? 90 yaşındaki anne atılım. Eli gitti diyordu. Beni atıyorlar. Ablamla beraber.
0: Amasya'nın Taşova ilçesindeki iki katlı ev anne ile oğlunu mahkemelik etti.
4: Beni icraya verdi. İcraya atmak istiyor. Ev kirası isteği benden.
0: 90 yaşındaki Merdane Albayrak 15 yıl önce evinin tapusunu ısrarla isteyen oğluna verdi. Anlaşmazlık sonrası evine icra memuru gönderildi.
5: Bir sonraki gelişimizde bakın jandarma, çilingir neyse nakliye her şey geleceğiz.
0: 90 yaşındaki kadının sözleri yürek sızlattı.
4: Ben anneyim, 90 yaşındayım. Nereye bileyim ben? Çay çıkanım yok. Anam yok, babam yok, kardeşim yok.
0: İcra memuru evi boşaltmak için yaşlı kadına 10 gün süre verdi.
4: Bu ev benim. Evimden asla inmiyor. Kim gelirse gelsin. Ölümüm var, dönümüm yok.
0: 90 yaşındaki kadının kızları destek için köye geldi. Annelerinin sokağa atılmaması için karşı dava açacaklarını belirttiler. Almanya'daki oğluysa konuyla ilgili açıklama yapmadı.
6: Kim açtıysa o davayı onlar gelip atacak benim anamı.
4: Nereye gideyim? 90 yaşındaki anne atılım.
1: Evet, dileriz Amasya'daki Merdane annenin sesi hemen duyulur. Efendim, YKS tercihleri başladı biliyorsunuz. Üniversiteli olma hayali kuran adaylar hedeflerine bir adım daha yaklaştı diyebiliriz. YKS tercih maratonu başladı. Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
7: Yapay zeka birçok bölümü bitirdi. İleride bu tarz sorunlarla, işsizlik sorunlarıyla karşılaşmaması adına uygun olan bölümleri onlara önermeye çalışıyoruz.
8: İstediğim sıralama yapamadım ama ODTÜ İktisat düşünüyordum. Maalesef gelmeyecek. O yüzden tercihimi Hacettepe Hukuk'tan yana kullanmayı düşünüyorum.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih maratonu başladı.
9: Çok yığılma vardı. Beklediğimizden kötü geldi genel olarak. Ben 20 bin hedefliyordum. 35 bin sıralama geldi. Planlarım biraz daha değişti.
0: 20-21 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih yapmaya geldi.
10: Tercih yaparken kontenjanları göz önünde bulundurmalılar. Yani sıralamalarla ilgili süreci çok iyi takip etmeliler. Sıralama ve geçen yılki sıralamaları göz önünde bulundurarak ve kontenjan düşüşünü göz önünde bulundurarak tercih yapmaları daha uygun olacaktır.
9: Yıldırım Beyazıt Uçak Mühendisliği düşünüyorum.
11: Tercih yapacak adayların hayalleri ve ilgilerine yönelik tercihler yapması, uzman desteği alması büyük önem taşıyor.
12: İlk 5 ile 10 arasında böyle biraz daha çocuğumuzun böyle başarı sıralamasına yüksek yerleri yazıyoruz. Sonraki 10 tercihine de biraz daha başarı sıralamasına yakın yerler yazıyoruz. Son işte 5 tercihine falan da biraz daha hani garanti yerler yazıyor ki çocuğumuzun yerleşmeme ihtimali olmasın diye.
0: Tercihler 29 Temmuz 10 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi olan aisosym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos, elektronik kayıtlarsa 24-26 Ağustos yapılacak.
13: Tüm alanlardan toplamda 24 tercih yapma hakkına sahipler. TYT, sayısal sözel eşit ağırlık ve dil olmak üzere.
0: Toplamda 805.747 kontenjan bulunuyor. Adaylar bölüm ve kontenjanlara YÖK tercih kılavuzundan ulaşabilecek.
12: Mesela 400 bindeki öğrencide 350 binde 450 bin arası yapabiliriz.
13: Kazandığı halde, yerleştiği halde gitmeyeceği bölümü tercih etmemesini öneriyoruz mutlaka. Çünkü gelecek yıl üniversite sınavına tekrar girdiği zaman ortaöğretim başarı puanında bir kesilme olacak.
0: Tercihlerin ardından bu kez boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak.
11: Öte yandan YÖK Atlas sistemi tercih yapacak adaylara büyük kolaylık sağlıyor. Okulların başarı sıralaması, taban puanı gibi bilgiler sistemden kolaylıkla incelenebiliyor.
12: Dikkat ederseniz sıralama tercih robotu yukarıdan aşağı doğru başarı sıralamasına göre sıralıyor.
1: Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ın artık yeni sakinleri var. Parkta 4 yeni yavru kuğu dünyaya geldi. Sevimli yavrularla birlikte parktaki kuğu sayısı 18 oldu. Yavru kuğular ilgi odağıydı.
14: Çocuklar mutlu oluyor.
0: Kuğulu Park başkentin simgelerinden. Adını parka veren kuğuları da bir hayli meşhur. Şimdi kuğu ailesine yeni üyeler eklendi. Parkta 4 tane sevimli mi sevimli kuğu yavrusu dünyaya geldi.
15: Bir can gelmiş, bir hayat gelmiş buraya.
0: Anne kuğu yavrularını bir an olsun gözünün önünden ayırmıyor. Yavrular da gölge gibi annelerini takip ediyor.
15: Kuğu yavru yapmış. Yani o çok güzel bir muhabbet, sohbet.
0: Parkın yeni sakinlerine başkentlilerin ilgisi de yoğun oldu.
14: Çocukları aldık geldik. Çok güzel, temiz bir yer. Kuğular da doğum yapmış. Yavruları görünce çocuklarımız çok sevindi.
0: Kuğulu Park yeni sakinleriyle daha da renkli hale geldi. Yeni doğumlarla birlikte parktaki toplam kuğu sayısı 18'e ulaştı.
1: Futbol diyoruz. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Midtjylland'e konuk olacak. Başakşehir ise Konferans Ligi'nde Finlandiya takımı Inter Turku deplasmanında tur arayacak.
0: Beşiktaş tur için Danimarka'da sahaya çıkıyor. Siyah beyazlar bugün 20'de Midtjylland'a konuk olacak. Beşiktaş Avrupa Ligi ikinci eleme turunda ilk maçını Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 kazanmıştı. Siyah beyazlarda Trossard, Udukoai ve Ndidi forma giyemeyecek. Temsilcimiz turu geçmesi halinde Rades Kralove Tromso eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
16: Buonasera a tutti. Normale che domani per noi.
17: Elimizde şu anda küçük bir avantaj var. Bunu evimizde aldık ve şimdiki deplasman maçında da işimiz zor aslında. Çünkü evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynuyoruz. Birazcık karışacak işler. Ama biz de şansımızı denemek istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz. Turu çok geçmek istiyoruz.
0: Başakşehir ise Finlandiya'da tur arıyor. Turuncu lacivertler bugün 19'da Inter Turku'ya konuk olacak. Başakşehir Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Temsilcimiz turu geçmesi halinde Vaduz Atletik Descaldes eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
18: İlk maçı 1-1 oynadığımız için tabii biraz skor dezavantajıyla geldik ama eminim yarın inşallah bizim adımıza iyi bir gün olacak ve 3. turu atlamak istiyoruz.
1: Evet, Avrupa'da başarılar diliyoruz. Beşiktaş'a ve Başakşehir'e dedikten sonra da gün ortası için veda zamanı. Saat başında görüşmek üzere.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
19: Sistem dondu, online satışım durdu.
20: Tamide çözülsün.
19: Nasıl?
20: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
19: Büyüksün.
20: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
19: Tami.
20: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
19: Yürü be Tami.
0: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
21: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
0: Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde leke tazeyse ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
1: Aklınızda bulunsun.
3: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
1: Aklınızda bulunsun.
4: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi buz suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
5: TGRT FM Haber.
6: Anlanıyor. Milyonlarca yıllık dinozorlar teknolojiyle geçmişten bugüne uzanıyor.
7: Kafanız basmıyor mu abicim siz iyi? Sinan'la senin ne işin var evde? 2 tane çocuk var evde. 2 tane evde çocuk var, sen Sinan'la eve gidiyorsun.
8: Bu kim, bu ne ya?
5: 2 çocuk annesiydi. Çocuklarının evde olduğu sırada göğsünden vurularak öldü.
7: Ben vurdum.
5: Korkunç olay Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşandı. 32 yaşındaki Buse Taşar evinde göğsünden vuruldu. Vurulduktan saatler sonra 112'ye haber verildiği ortaya çıktı. Daha da vahimi, facia yaşandığı sırada evde 2 çocuğun da bulunmasıydı. Acı haberi alarak eve koşan yakınları sinir krizine girdi.
7: Babası değil.
9: Değil mi?
5: Genç kadının cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Silahın sahibi olduğu belirtilen erkek arkadaşı gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının yakınları psikolojik sorunları olduğunu belirtirken, ekipler olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. Arjantin'in Mendoza eyaletinde yer alan Ant Dağları'nda kar fırtınası etkili oldu. Yoğun kar nedeniyle yollar kapandı. 4555 metre yükseklikteki Balcon del Pisis seyir noktasına giden yüzden fazla turistin bulunduğu araçlar kara gömüldü. Acil durum ekipleri jandarma ve karayolları idaresi personeliyle birlikte kurtarma operasyonu başlattı. Turistler saatler süren çalışmaların ardından kurtarılırken can kaybı yaşanmadı. 2 kişi hipotermi belirtileriyle hastaneye kaldırıldı. Yetkililer hava şartları düzelene kadar dağlara seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Pilot amca ve yeğeni uçakta sorunsuz bir şekilde seyir halindeyken ansızın motor arızalandı. ABD'nin Kaliforniya semalarında yaşanan olayda pilot soğukkanlılığını korudu. Yeğeni ilk kez amcasının uçağına binmişti. Pilot uçağın devam edemeyeceğini anlayınca yeğenine dönüp iniyoruz dedi. Aracı sahil boyunca süzerek kuma indirmeyi başardı. O anlar uçağın aksiyon kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. I still have to tell his father what happened today, my brother. Ian Griffin ise hem korktu hem gurur duydu. Olayda neyse ki kimse yara almadı.

0: koca otobüs bir anda alev topuna döndü. İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsü Ankara Kızılcahamam'da arızalandı. Otobüste aniden yangın çıktı. Gecenin karanlığını alevler aydınlattı. Gökyüzü adeta kızıla boyandı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Ancak otobüsten geriye bu hurda yığını kaldı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu. Mardin'de yürek yakan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İki aracın şiddetli çarpışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Üç kişi hayatını kaybetti. Feci kaza Artuklu ilçesi Kavala mahallesinde meydana geldi. Otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada Leyla Güneş, Rona Şevin Akgül ve Yusuf Eymen Bıyık olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kameralara yansıyan görüntüler çarpışmanın şiddetini gözler önüne serdi. Hayatını kaybeden Leyla Güneş ile Rona Şevin Akgül kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kamor Halk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yusuf Eymen Bıyık'ın naaşı ise son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Mardin'i yasa boğan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Çanakkale Boğazı'nda tehlike dolu anlar yaşandı. Dev yük gemisi karaya oturdu. Dünyanın en kritik deniz geçişlerinden biri alarma geçti. Boğaz güvenlik gerekçesiyle iki yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Suriye'den Rusya'ya giden 190 metre uzunluğundaki San Marino bayraklı Platos Marine isimli dökme yük gemisi Naraburnu dönüşünde makine arızası yaşayınca kontrolden çıkarak karaya oturdu. Kaptanın acil yardım çağrısının ardından kıyı emniyetine bağlı kurtarma römorkörleri bölgeye sevk edildi. Olası risklere karşı Çanakkale Boğazı'nda tüm gemi geçişleri durduruldu. Balık adamların yapacağı sualtı incelemesinin ardından dev gemiyi yeniden yüzdürmek için kurtarma operasyonu başlatılacak.
1: Görüntüler Çin'den, Şangay Hayvanat Bahçesi'nden gelen iki kırmızı panda, Taipei Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıktı. Lili ve Tian Tian yeni yuvalarına uyum sağlamalarının ardından büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler sevimli ikiliyi görüntülemek için adeta sıraya girdi. Yetkililer Lili'nin daha hareketli ve yemek düşkünü olduğunu, Tian Tian'in ise daha sakin bir karaktere sahip olduğunu söyledi. Sıcak hava nedeniyle iki kırmızı panda dönüşümlü olarak açık alanda ziyaretçilerle buluşacak.

0: Kolombiya'nın Medellin kentinde rengarenk bir çiçek şöleni yaşanıyor. Alışveriş merkezine kurulan dev çiçek halısı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. 220 bin çiçek ve 27 bin bitkiyle hazırlanan eser tam 1000 metrekarelik alanı kaplıyor. Merkezde ise barışın simgesi olan dev bir güvercin yer alıyor. Sevgi birleştiğinde barış yeşerir temasıyla hazırlanan enstalasyon 30 Ağustos'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.
1: Ara polis ya, ara. Bedelini ödeyecektin bu gece. Anladın mı? Ya canınla ya paranla.
0: Bağırarak eczaneye girdi. Eczacıya hem hakaretler yağdırdı hem de darp ederek ilaçları gasp etti.
1: Bedelini ödeyecektin bu gece. Anladın mı? Ya canınla ya paranla.
0: Görüntülerin adresi Mersin'in Mezitli ilçesi. Eczaneye giden bir kadın önce eczacıya bağırıp çağırdı, ardından da hakaretler yağdırdı. Adeta kendinden geçti. Ya canınla ya da paranla diyerek iş yeri sahibine tehditler savurdu. Yaşlı adama eşyalar fırlattı. Yetmedi, tezgahın arkasına geçerek tokat attı, darp etti. O anlarda kameralar kayıttaydı. Saldırgan daha sonra da raflardan ürün ve ilaçları alarak eczaneden ayrıldı. Şikayet üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1: Ara polis ya, ara!
0: Patisi yürüyen merdivene sıkıştı. Zavallı kedi acı içinde miyavladı.
2: Kedinin ayağı burada kaldı. 20 dakikadır buradayım. İtfaiye çağırdım zaten.
0: Olay Başakşehir'deki Olimpiyat metro istasyonunda meydana geldi. Kedi patisini yürüyen merdivenin mekanizmasına kaptırdı.
2: Bir tane güvenlik bile yok. Personel yok.
0: Kedinin acı içinde kaldığını gören bir vatandaş yürüyen merdiveni durdurdu.
2: Allah vera bu kedi yani bir yarım saattir burada. Ben durdurdum bunu.
0: İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı kedi veterinere götürüldü.
2: Can çekişiyor.
0: İstanbul'un en yoğun noktalarından biri Fatih Sirkeci. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hızla gelen tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle yere savruldu, başından yaralandı. O anlarsa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından gözler bölge esnafının uzun süredir dile getirdiği şikayetlere çevrildi. İddiaya göre tramvaylar dar ve kalabalık caddede hız sınırına uymuyor.
3: Batmanlar çok hızlı kullanıyor. Belli bir hız olması gerekiyor, sınırı olması gerekiyor.
0: Ebu Suud Caddesi günün her saati turistlerle ve yayalarla dolu. Esnafsa benzer kazaların yaşanmaması için sürücülerden daha dikkatli olmalarını istiyor.
4: Bizim onlardan ricamız lütfen tramvaylar ve batmanlar arkadaşlar biraz daha hızını düşürmeleri.
0: Yetkililerin inceleme başlattığı kazada yaralanan kadının hastaneye gitmediği öğrenildi.
5: Var mı?
6: Boşla.
5: Boşla.
6: Bırak.
0: İnek otlarken dik yamaçtan yuvarlandı. Seferber olan ekipler güçlükle kurtardı.
7: 3! Bekle.
0: Olay Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Eski Köy mahallesinde yaşandı. Sezer Ak'a ait bir inek engebeli arazide otlarken 20 metrelik yamaçtan yuvarlandı. Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan hayvan sahibi hemen 112'yi aradı. Bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
8: Al
9: oraya, ortaya.
0: Dik yamaçta harekete geçen ekipler halat ve branda ile ineği çıkarmaya çalıştı. Kurtarma çalışmaları zorlu oldu. 3 saatlik çalışma sonucu yamaçtan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.
10: Çek. Buradan çıkın, çek. Çek uyan doğru gel.
0: iki kafadar dostluğun kitabını yazıyor. O kadar uyumlular ki kavga etmeye bile birlikte karar veriyorlar. İki arkadaşın güldüren ilginç rutini ise neredeyse her gün bir oto tamir dükkanında yaşanıyor. Tamircide yaşayan minik korgi cinsi köpek her gün cam kapının önüne giderek dışarıdaki büyük arkadaşı Golden Retriever'ı yanına çağırıyor. İki kafadar camın iki ayrı tarafından birkaç dakika boyunca heyecanla birbirlerini havlayarak günün stresini atıyor. Hararetli havlama seansının ardından ikili bu kez bu kadar yeter der gibi duruyor ve hiçbir şey olmamış gibi tekrar yan yana gelip yürüyüşe çıkıyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu eğlenceli manzara mükemmel dostluğun tanımı olarak yorumlandı.

Yeniden merhaba. Yeni bir saate yaklaşırken TGRT Haber'de günün içinden kuşağına hoş geldiniz. Efendim havalar ısındı, düşük nem de devreye girince alevlerle mücadele geri döndü. Maalesef Türkiye'nin ciğerleri yurdun dört bir noktasında alev aldı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de zamanla yarış var. Orman yangınlarına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi. İşte içimizi sızlatan o yangınlar ve son durum.

0: Bir kıvılcım, bir ihmal. Türkiye'nin ciğerleri yeniden alev aldı. Korkutan haberler peş peşe geldi. Yurdun dört bir noktası alevlere teslim oldu.
1: Allah'ım.
0: Dumanı gören elinde suyla bölgeye koştu. Bir yandan itfaiye, diğer yandan halk. Yeşil vatan için uyku yok oldu. Saatler süren mücadele başladı.
2: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
0: Bu facianın adresi Muğla. Seydi Kemer ve Fethiye'deki ormanlık alanlarda eş zamanlı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dört bir yanı sardı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla farklı hastanelere taşındı. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
3: Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde toderler, itfaiyeler, iş makineleri, umke araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda.
0: Felaketin bir diğer adresi Balıkesir'di.
4: Tüm personelimizle birlikte şu an müdahale devam ediyor.
0: Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı da arkasına alarak hızla büyüdü. Gece boyu süren yangın Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy mezarlığı yangında kül oldu.
5: Tamam, yaklaş bana.
0: Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. İtfaiye ve AFAD erleri gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor.
4: İlk etapta 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye ve bunun dışında da yine su tankerleriyle beraber toplam 658 personelle müdahale edildi.
0: Burası ise Antalya. Serik, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınları şehri kara bulutlarla kapladı. Bir anda başlayan yangınlar kısa sürede geniş alanlara sirayet etti. Kumluca'da yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgedeki 50 ev hızla tahliye edildi.
6: Çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
0: Alanya ve Serik'te ise alevler çok kuvvetliydi. Ekipler zamanla yarışarak yangının içine daldı.
7: Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Tabii komşu illerde de olan yangınlar nedeniyle mecburen güçlerimizi de bölmek zorunda kaldık. Ama mücadele... arkadaşlarımız fedakarane bir şekilde yürütüyorlar.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Üç bölgede mücadelenin sürdüğünü söyledi. Vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.
2: Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
8: Efendim, tabii önemli bir hasar var. Köyler, evler, otomobiller etkilendi. Özellikle Muğla'da. Türkiye bir yandan yanan ciğerleri için mücadele ederken bir yandan da büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Kahraman itfaiye erlerimize dört koldan destek var. Alevlerin arasında kalan minik dostlar da unutulmuyor. İşte facianın ortasındaki o dayanışma görüntüleri.
0: Kahraman itfaiyeciler sahada. Vatandaş da sokakta bir oldu.
9: Sabahtan beri bütün ekip
1: ateşi söndürmeye çalışıyor. Bütün ekip seferber oldu.
0: Yangın faciası büyük bir dayanışmayı da beraberinde getirdi.
5: Devam.
0: Minik dostlarımız hayvanlarda hiçbir zaman unutulmadı.
9: Kafasına dökmeniz lazım biraz. Evet.
0: Türkiye yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Kahraman itfaiyeleri sahada canla başla çalışırken vatandaşlar da boş durmadı. Muğla'da vatandaşlar yangın bölgesinde görev yapan ekiplere destek olmak için adeta seferber oldu. Görev başındaki ekiplerin su, ayran ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla yardım malzemeleri ulaştırdı.
10: Evet, yardıma geldik. Fethiye'den getirdik. Allah ne verdiyse, elimize ne düştüyse getirdik.
11: Elimizden geldiği kadarca destek olmaya çalışıyoruz. Yani karınca kadar bir şey yapıyoruz ama onlara destek olabildiğimiz kadar, onların yaptığının yanında hiçbir şey bu.
0: Antalya'daysa motokuryelerin seferberliği vardı. Kuryeler alev kaplı yollardan geçerek sahadaki personelin yardımına koştu. Ekiplere su, yiyecek, ayran, yanık kremi ve sargı bezi gibi malzemeler taşındı.
5: Devam.
0: Faciada dilsiz dostlarımız da unutulmadı. Muğla'da gönüllüler alevlerin etkilediği ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu.
9: Onunla verseniz yeterli.
0: Güvenli bölgeye çıkarılan kaplumbağa vakit kaybedilmeden yardım merkezine ulaştırıldı.
12: Çıkardık, direkt su döktük, canlandı. Efendim? Ondan sonra buraya getirdik.
0: Ayaklarıyla vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.
9: Su da verin, o su istiyor şu anda.
0: Antalya Kumluca'daki yangında da bir kedi alevlerin arasında kalmıştı. Ekipler tarafından kurtarıldı. Su içirilen minik hayvan daha sonra yetkililere teslim edildi.
13: Tamam, arabayı çalış.
8: Evet efendim, bu üzücü görüntüler, alevlerle mücadele devam ediyor. Takip edeceğiz tabii ki. Bir yandan da şimdi canlı bir bağlantımız olacak. CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde gözler sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlenmişti ve 55 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da gözaltında. Şimdi hemen Ankara'ya gidiyoruz. Muhabir arkadaşım Sait Kahraman bizimle. Evet, neler yaşandı sabah saatlerinden itibaren ve son durum ne Sait?
14: Evet, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Ankara'nın Etimesgut ilçe belediyesine yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma tabii Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti. Aralarında Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ki sabah saatleri itibariyle ilk etapta 52 kişi gözaltına alındı. Geçtiğimiz saat diliminde ise 55 kişi an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Başsavcılığın açıklamasında ise soruşturma belediyenin bazı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, sahte belgeler düzenlendiği, otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerindeki imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatıldı. Dosya kapsamında Sayıştay raporları, MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, ses ve görüntü kayıtları, CİMER başvuruları, müşteki beyanları ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında alınan ifadelerin delil olarak kullanıldığı belirtildi. Soruşturma çerçevesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve edimin ifasına fesat karıştırma suçlarından işlem yürütülüyor. Şu anda şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla beraber şüpheliler Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek ve oradaki ifadelerin ardından mahkemeye karşısına çıkacaklar ve orada yargılanacaklar. Tabii tutuklu veya tutuksuz yargılanan kişiler belli olacaktır ilerleyen saatlerde veya ilerleyen günlerde. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Taylan Özgüven, İhsan Bahri Bellek ve Atilla Akyürek de gözaltına alındı. Toplam 55 şüpheli hakkında işlem başlatılırken bunların 42'si belediye çalışanı, diğer 13 kişi ise belediye ile iş yapan firmalar olarak belirlendi. Emniyet ekipleri tarafından şu ana kadar dediğimiz gibi 55 kişi gözaltına alındı ve sabah saatleriyle aslında bu noktalarda barikatlarla çevrilmişti belediyenin etrafı. Polis güvenlik önlemlerini almış, dijital materyalleri, belgeleri topladıktan sonra burası açılmıştı ve ilk etapta meclis üyeleri içeri girdi, ardından da çalışanlar girdi. Dediğimiz gibi yaklaşık 3 saat sürmüştü buradaki dijital materyal ve delillerin toplanması, ardından buradaki işlemlerin bitmesiyle beraber polisler buradan çıktılar ve barikatlar açıldı. Burası artık an itibariyle açılmış durumda ve vatandaşlar bu noktalara gelebiliyorlar. Özellikle çalışanlar yönünden bahsettiğimiz vatandaşlar buraya gelebiliyorlar ki geçtiğimiz saat dilimlerinde çalışanlar bu noktalardan giriş yapamıyordu. Barikatlar çekilmişti ama bugün an itibariyle artık çalışanlar da içeri girebiliyor. Şu anda soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor ki Etimkent AŞ yöneticileri de içeri alındı. Geçtiğimiz aylarda yaklaşık birkaç ay önce Etimkent AŞ'ye yönelik bir soruşturma daha başlatılmış ve birkaç kişi hakkında da işlemler yapılmış. Ve onun da operasyondan sonra bir açıklama yapılmıştı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu bir açıklama yapmış. Kendilerinin daha doğrusu şikayetçi olduğunu söylemişti ki şu an itibariyle Etimkent AŞ yöneticileri de gözaltına alındı diyelim. Şu anda son durum bu şekilde burada diyelim. Sözü size bırakalım.
8: Evet, sabah saatlerinden itibaren gözler Ankara Etimesgut Belediyesi'nde ve şu anda da belediyenin önünde. Sait Kahraman bize sabahtan bu yana yaşananları aktardı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve 55 kişi Beşikçioğlu dahil gözaltında. Teşekkürler Sait diyoruz ve efendim tabii bir yandan da Ahbap soruşturmasına bakacağız. Orada gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran kritik bir isimdi ve kendisiyle birlikte 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Başaran'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar.
5: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
0: Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesi çıktı. Haluk Levent'le yaptığı taşınmaz satışlarını anlattı. Kendisinin de mağdur edildiğini öne sürdü. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Aralarında iş insanı Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
5: Seni görmeyince fenadır halim.
0: Başaran'ın emniyete verdiği ifadede ortaya çıktı. İş insanı ifadesinde Haluk Levent'le güvene dayalı bir ticaret yaptıklarını söyledi.
15: Haluk Levent'le 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları aralığında toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptık. Taşınmazların toplam bedeli 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 Türk lirası. Satışları güven ilişkisiyle vadeli gerçekleştirdim. Haluk Levent ödemelerin yurt dışından gelecek fonlarla yapılacağını söyledi.
0: Başaran satışı yapılan taşınmaz Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına devredildiğini iddia etti.
15: Haluk Levent tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya'ya yapılmasını istedi. Çünkü yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Ödemelerin yalnızca küçük bir bölümü yapıldı. Yaptığımız araştırmalarda Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka şahsa devrettiğini öğrendik. Devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurdu. Anladık.
0: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek çağrıları yapan oyuncular Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Leçin'in savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
8: Efendim, Irak heyetinin Ankara ziyaretinin yankıları devam ediyor. Terörsüz Türkiye sürecinin önemli ayaklarından biri Irak çünkü. Milli Savunma Bakanlığı iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin kesintisiz devam ettiğini vurguladı. Irak Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde 5 önemli anlaşmaya imza atılmıştı. Kritik görüşmelerde güvenlik konuları da öne çıktı. Milli Savunma Bakanlığı da sınır güvenliği, terörle mücadele, savunma sanayi alanlarında eş güdüm ve işbirliğinin artırılması konularında mutabık kalındığını açıkladı. Bakanlık Türkiye ile Irak arasındaki işbirliğinin güçlenmesi, bölgesel istikrarın yanı sıra Irak Türkmenlerinin güvenliği ve refahı açısından da büyük önem taşımaktadır vurgusu yaptı.
16: TGRT FM Haber.
17: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-27, Ankara 13-28, İzmir 21-35, Bursa 15-27, Konya 14-27, Afyon 13-29, Denizli 19-36, Antalya 27-37, Adana 24-36, Zonguldak 18-24, Samsun 21-25, Trabzon 18-23, Kayseri 13-29, Erzurum 15-31, Gaziantep 25-38, Diyarbakır 25-43 ve Şanlıurfa 27-41 derece.

0: reklamlar.
1: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırım

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilir.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande Ana Kumanda Masası'nda, sevgili Yücel var, bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat boyunca buradayız, hukuk konuşacağız her perşembe olduğu gibi. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan burada, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olunuz.
0: Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Efendim, ilk olarak sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlardan bahsedeceğiz. Çünkü artık devletlerin dahi sosyal mecralarda yönetildiği beyanların, istifaların veya da haberlerin çok esaslı şekilde sosyal medya kullanılarak yapıldığı bir dönemde, haliyle sosyal medya aracılığıyla da işlenen suçlar çoğalıyor. Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçlar sosyal medya aracılığıyla işlenir? Bunlara yönelik yaptırımlar, müeyyideler nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii günümüzde gelişen bu iletişim teknolojileriyle birlikte artık hayatın her alanında internet ve sosyal medya var. Buna bağlı olarak da işlenen suçlardan sosyal medyanın kullanıldığı alan her geçen gün genişliyor ve şimdi biz baktığımızda, diyelim ki Asliye Ceza Mahkemelerindeki bir hakaret, tehdit davalarına bazılarında direkt sosyal medya aracılığıyla işlendiğini görüyoruz. Tabii sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla beraber her eğitim ve kültür düzeyinden insanlar da bir platform etrafında toplanıyor. Birbirleriyle etkileşimini de arttırıyor. Nasıl ki önceden SMS, kısa mesaj vardı. Şimdi o tamamen kalktı. Artık WhatsApp üzerinden herkes mesajlaşıyor. Şimdi bu tip paylaşımlar içerisinde bu Twitter olsun, Instagram artık yeni adıyla X tabii, veya da yerli olanlar dahil olmak üzere herkes bir iletişimi sosyal medya aracılığıyla yapıyor. Tabii olumlu yönleri olduğu kadar artık olumsuz yönlerinin veya da kötüye kullanımıyla ilgili mağdur olanların sayısı da her geçen gün artıyor. Tabii maddi ve manevi tazminata sebep olabilecek veya da kişilik hakları üzerinde ciddi tehditler oluşturabilecek paylaşımlar da yapılıyor. Biz bugün sosyal medya yoluyla işlenebilen suçları, bunların işte maddi manevi unsurlarını veya da bunlarla alakalı öngörülen cezaları ve bu suçlardan korunma yollarını anlatmaya çalışacağız. Birçok suç var sosyal medya aracılığıyla işlenebilen. Bunları teker teker ele alalım şimdi. Tabii ilk akla gelen tehdit. Klavye delikanlı diye bir kavram var, biliyorsunuz. Ekran başında, yani telefonun başında artık
0: oturmak,
1: kişiler
0: tabii
1: çok kolay istediklerini yazabiliyorlar. Zannediyorlar ki onlar görünmüyor, okunmuyor. Halbuki bakıldığında o hakkında yazdığınız kişinin milyonlarca takipçisi olabiliyor. Yani şöyle düşünün, nüfusu milyondan fazla olan şehirleri hayal edin. Orada yaşayan insanların tamamı kadar takipçisi olan, milyonlarca kişi tarafından hesapları takip edilen bireyler var. Bunlar hakkında siz bir tehdit yazısı yazdığınızda bu haliyle görülebiliyor ve devamında bir savcılık şikayetiyle haklarında dava açılabilir noktaya geliyor. Şimdi tehdit suçu tabii Türk Ceza Kanunu'nda 106. maddede düzenlenmiş. Diyor ki bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis. Bu tabii basit tehdit. Eğer diyor kadına karşı işlenirse o zaman alt sınırı 9 aydan az olamaz diyor. Şimdi bu tehdidin bir de ağırlaştırıcı nedenleri var. Yani ağırlaştırıcı halleri. Mesela silahla işlenmesi veya da özel işaret, imzasız mektup, birden fazla kişi tarafından bir örgüt aracılığıyla işlenmesi halinde de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı öngörülmüş. Şimdi eğer bu suçta fail bir kişinin kendisine veya yakınına karşı hukuka aykırı şekilde zarar vereceğini beyan ediyorsa bu bir tehdit oluyor ve suç oluşuyor. Suçun meydana gelmesi sosyal medyadan, anlatım konumuz o ya, gönderilen bir iletiyle de meydana gelebilir. Dolayısıyla bu emoji olur, ses kaydı olur, fotoğraf olur. Bunların hepsi mümkün. Sosyal medya üzerinden de demek ki yapılan tehdit, mağdurun eğer o karar verme veya da özgür hareket etmesini kısıtlıyorsa veya da iç huzurunu bozuyorsa, onu endişeye sevk ediyorsa, evet efendim, tehdit suçu da oluşmuş olur. Tabii ki tehdit şikayete bağlı.

0: tanışıyor, arkadaşlık kuruyor, evleniyor. Buna bağlı olarak da karşısındaki kişiye mahrem görüntüleri gönderebiliyor. E tabii kötü niyetli kişiler ne yapıyor? Bu görüntüleri üçüncü kişilerle paylaşacağından bahisle biraz önce anlattığımız tehdidi ve şantaj suçunu işleyebiliyorlar. Maddi talepte bulunabiliyorlar. Çok klasiktir ve çok temel bir nokta var. Siz ilk tavizi verip bu şantaja boyun eğip para gönderirseniz, yani defalarca örneğini gördük bunun yıllarca, bunun her zaman devamı gelir. Asla ve asla göndermemek veya da bunlara pabuç bırakmamak lazım. Hemen savcılık şikayetiyle ön almak icap ediyor. Demek ki mağdurlar bu kötü niyetli kişilerce bu görüntülerinin üçüncü kişilerle paylaşılacağı yönünde maruz kalırsa, tehdide, devamında da bir talep olursa, şantaja, işte bu suçta vücut bulmuş oluyor. Şantaj suçunun oluşması için bu tehdit unsuru içeren beyanların gerçekleştirilmiş olmasına gerek yok. Yani sen bana şu zamana kadar şu kadar parayı göndereceksin dedi ama daha göndermedi, olsun. Beyanların gerçekleştirilmiş olmasına gerek yok. Sadece bu yönüyle de tehdit içeren sözlerin sarf edilmesi yeterli. Niye? Çünkü şantaj suçunda mağdurun irade hürriyeti kısıtlanıyor, özgür düşünemiyor, karar alamıyor ve hareket serbestisi ortadan kalkıyor bir nevi. O açıdan da bu beyanın dile getirilmiş olması yeter şantaj suçu için. Şimdi çok klasik örneğini verdik ama bu çok farklı şekilde de olabilir. Yani seni bir terör örgütü üyeliğiyle bağlantılı şikayet ederim. Bu dolandırıcıların da çok sık kullandığı bir yöntem. Evet. Hani adınız bir terör örgütü listesinde geçiyor.
1: Bana şu kadar para gönder, evet. Şu hesabı bu kadar para geç.
0: Doğru, yoksa seni ihbar ederim, evet. Gibi. İşte bu illa bir fotoğraf, görsel, video gönderilmesiyle ilgili olmayabilir. Bu şekliyle de olur. Demek ki esasında tehdit ve şantaj suçu genelde bir arada görülüyor. Bir başka suç tipi, bu tabii maalesef çok yine rastlanabilecek bir suç. Türk Ceza Kanunu'nda 105. maddede düzenlenmiş cinsel taciz suçu. Bakınız, burada tacizde herhangi bir şekilde karşı tarafa her türlü yazı, fotoğraf, ses kaydı gibi bir araçla rahatsız etmesi durumunda kişinin bu suç oluşmuş oluyor. Diyor ki kanun maddesi, bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Bakınız, burada herhangi bir şekliyle fiili bir durum yok. Sadece işte en çok karşılaşılan örneklerden bahsedeyim. Mesela cinsel içerikli emoji, hı hı, veya da vücudun teşhir edilmesi, cinsel içerikli yazı, fotoğraf.
1: Fotoğraf.
0: Tabii ses kaydı, video, görüntülü konuşma. Bunlarla bağlantılı bir, eğer süre gelen durum varsa işte bu suç tipi ne vücut veriyor ve illa mağdur olmasına da gerek yok. Pardon, kadının olmasına da gerek yok mağdurun. Erkekler de pekala olabiliyor. Çünkü artık bu bahsettiğim tehdit, şantaj, cinsel taciz, bunların hepsi aynı anda da işlenebiliyor ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleşen bu cinsel taciz suçunda çocuklar da çok sık mağdur oluyor. O yüzden hatta geçen Almanya'da yayınlanan bir reklam var. Kadın anne kapıyı açıyor. Bir adam geliyor. Diyor ki çocukla görüşeceğim, bir film kahramanı, direkt içeriye odasına çıkıyor. Bir başka birisi geliyor, o da bir oyundaki figür diyelim. O da aynı şekliyle geliyor içeriye, fütursuzca istediği gibi girebiliyor. Diyor ki o, ne denir, kamuoyunu aydınlatmak için yayınlanan gösteriye. Duyuru. Evet. Hı-hı. İşte onda bakın diyor, televizyonda olduğu gibi, yani fiili hayatta dikkat edildiği gibi bu tip bilgisayar, tablet, telefonda kullanımlarında da çocuğun ne yaptığına veya da kimlerle iletişime geçtiğine dikkat edin diyor. Hı hı. O açıdan hakikaten sosyal medya aracılığıyla bu cinsel taciz suçunda çocuklar da çok sık mağdur konumunda oluyor. Yani sevdiği bir uygulama, oyun veya da sayfada onunla iletişime geçip pekala çocuğun da dilinden anlayarak onunla diyaloğa geçip sonrasında böyle farklı taleplerle mağdur durumuna çocuğu düşürmek olabiliyor. Demek ki sosyal medya aracılığıyla

0: işlenen suçlarda tehdit suçu ilk akla gelen, devamında şantaj suçu ve şimdi anlattığımız cinsel taciz suçu rastlanabiliyor. Bir diğer mesele, yani suç, sosyal medya aracılığıyla da işlenebilen kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu. Bu da Türk Ceza Kanunu 123. maddede düzenlenmiş durumda. Kamu spotu deniliyordu. Yani o biraz önce anlattığım Almanya'da yayınlanan kamu spotunda buna işaret ediyor ve çok hoş bir çalışma olmuş. Siz sadece günlük hayatta çocuğunuzun iletişim kurduğu kişiler açısından bir kontrol mekanizması geliştirmeyin. Bunu kullandığı elektronik aygıtlar nezdinde de mutlaka sıkı takip edin. Çünkü karşı taraf sanal ortamda pekala tavlama denilebilecek şekliyle, kafaya alma denilebilir, çocuk üzerinde bir hükümranlıkla ona istediğini yaptırabilir. Çok önemli bu, ebeveyn kilidiyle olur veya da başka şekilde. Görüyoruz çünkü bir şekliyle ipi ele geçirmiş kişi babasının saatinin sattırılmasıyla veya da evdeki kıymetli annesine ait bir takıyı götürüp vermekle, banka hesap şifre bilgilerini vermekle veya da başkaca birçok şekliyle tehdide, şantaja maruz kalabiliyor efendim. Şimdi kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu dedik. Bu da Türk Ceza Kanunu'nda 123. maddede düzenlenmiş. Diyor ki sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde mağdurun şikayeti üzerine, bakınız şikayete tabi bir suç, faile 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilir. Bu da aynı şekliyle sosyal medya aracılığıyla yapılabilir. Telefon edilmesi deniliyor ya, aynı şekliyle suçun maddi unsuru ne? Bir kimseyi ısrarla gece gündüz demeden telefon ediyorsunuz, ısrarla onu bir şekliyle böyle cebren diyelim baskı altına almak için veya da tam olarak da madde metninde geçtiği şekliyle onun huzurunu bozmak için bir girişimde bulunuyorsunuz. Tabii yapılan hareketin o belli kişinin huzur ve sükununu bozmaya da elverişli olması lazım. Sizi bir kere aradığı yanlış numara veya da bir şeyle alakalı görüştü, hemen tabii ki bu suç olmaz. Yani orada değerlendirme yapılması lazım. Aramanın sayısı, arama süresi, yapıldığı zaman dilimi. Gece 3'te her gün 10 defa arıyor. Bu net bir şekliyle bu suça vücut verir. Tabii kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu, bu anlattığımız suç da yine soruşturulması, kovuşturulması, yani hem savcılık safhasındaki soruşturulması, dava açılınca kovuşturulması, suçtan zarar gören mağdurun şikayetine bağlıdır. Demek ki bir kimseyi de sosyal medya aracılığıyla aynı şekliyle bu suç kapsamında muhatap görebiliyoruz. Yani kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu da sosyal medya aracılığıyla işlenebiliyor. Bir diğer suç tipi ısrarlı takip suçu. Şimdi bu da biraz önceki maddenin A fıkrası. Israrlı takip. Diyor ki ısrarlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da bakınız haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilir. Tabii ki bunun ağırlaştırıcı halleri var. Mesela çocuğa karşı, eşe karşı işlenirse veya da öyle bir artık bıkkınlık olmuş ki okulunu, iş yerini, evini değiştirmiş kişi, böyle bir durumda da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. Israrlı takip deniliyor bu suça da. 123. maddenin A fıkrasında düzenlenmiş. Buradaki amaç ne? Bireyin huzurlu bir ortamda rahatsız edilmeden, tabiri caizse insan gibi yaşamasının önüne geçmek için bu girişimde bulunan kişiyi cezalandırıyor kanun koyucu. Vermek. Çok doğru. Aynen öyle. Zaten maddenin adı da kişinin huzur ve sükununu bozma. Evet. Israrlı takipte artık o psikolojik rahatlık bitiyor. Esenlik için dediğim, hayatını sürdüremiyor. O manevi açıdan bir huzursuzluk yaşıyor. İşte bu da sosyal medya aracılığıyla işlenebilen bir suç. Bir diğeri ve en esaslısı, en fazla karşımıza çıkan ne olabilir efendim sosyal medya aracılığıyla işlenen? Hakaret suçu. Bu da Türk Ceza Kanunu'nda 125. maddede düzenlenmiş. Tabii artık en başta da söylediğimiz bu klavye delikanlılığı tehdidi beraberinde getirebildiği gibi siyasilere, yazarlara, sanatçılara, ünlülere, siyasilere her neyse herhangi bir haberin altında yorum yapmak için yorum yapıp da hakaret eden kişi de pekala bu işle alakalı sanık ya durumuna düşebiliyor.
1: Ünlü ya da şey olmasına da gerek yok herhalde.
0: Doğru. İnsanlar. En fazla rastladığımız diyeyim genelde sanatçılar, siyasiler, sesli, ünlüler, yazarlar bu kişiler hakkında çok fazla oluyor ama dediğiniz gibi gerçek şahıslar bireyler arasında aslında da pekala da olabilir yani. Peki kanun koyucu bunu nasıl düzenlemiş? Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Şimdiye kadar anlattığımız suç tipleri genelde birlikte işlenir. Yani bir kimse hakaret edip durmaz. Devamında tehdidi de mutlaka söyleyebilir. Veya da şantaj da eş zamanlı olabilir. Genelde tehdit ve hakaret suçu davalara bakıldığında birlikte işlenir. Yani sanık olanlar bu ikisinden birlikte sanık olur. Ve şimdi aklıma gelen geçen haftaydı galiba bir Yargıtay kararı. Hıyar demek hakaret değil. Sadece adam vahşete aykırı diye Yargıtay bir karar vermiş. Tabii hakaretin ne olduğu veya da hangi kelimelerin hakaret olduğu ayrı. Bunlar yerleşik içtihatlarla mahkeme kararlarında geçiyor. Ama bir kimsenin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat ettiniz. İşte böyle bir durumda hakaret suçu işlenmiş olur. Demek ki sosyal medya aracılığıyla işlenebilen suçlardan birisi de bu.
1: Ben şuradan yazayım beni nasıl olsa bulamazlar diye bir şey yok.
0: Yok, aksine bir de bunun ağırlaştırıcı durumları var. Mesela kamu görevlisine hakaretse görevinden dolayı veya da dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç bununla bağlantılı olarak bir kimseye yapıldıysa hakaret, böyle bir durumda cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Şimdi bizim infaz yasasında değişiklikler var. Artık o cezasızlık algısının yıkılması için mutlaka hapis cezası alanın kısa bir sürede olsa cezaevine girmesinin planlandığı bir durumdayız. Bu diye yasalaşıp kendini de icra edince artık ya sen böyle diyorsun avukat bey ama 1 yıl verilse ne olur, zaten denetimli serbestlik olur veya da 3 gün yatar çıkarız, girdi çıktı deniliyor buna. Bunların farkındayım ama dediğim gibi yeni yasa çalışmasıyla artık bu durum ortadan kalkıyor ve en az böyle 10 gün 1 ay cezaların, daha doğrusu cezaevi sürecinin olacağı öngörülüyor efendim. Mesela yine bu ağırlaştırıcı nedenlerden birisi mensup olduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi halinde. Yine alt sınırı cezanın 1 yıldan az olamaz. Eğer bu bir de alenen işlenirse o zaman ceza 1/6 oranında da artırılıyor. Mesela kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi halinde suç kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş olur. Bununla alakalı böyle bir diyelim ki HSK'ya, YSK'ya olduğunda mesela bu fıkra kapsamında değerlendirilir. Bakınız sosyal medya üzerinde başta da söyledim en çok işlenen suçların başında hakaret geliyor. Yani bir kişiye sosyal medya aracılığıyla sövmek veya da onun saygınlığına saldırmak, şerefine, o kişiyi aşağılamak işte hakaret suçunu oluşturuyor. Bu tabii aşağılamak, sövme de olabilir. Ona yönelik bir zarar verecek fotoğraf yayınlamak suretiyle de olabilir. Şimdi şöyle Yargıtay kararları var. Eğer diyor bir kimse toplum önündeyse, sanatçıysa, siyasetçiyse veya da kamuya, topluma mal olmuş bir kimseyse onun eleştiriye açık olması lazım. Ama bu demek değil ki onun hunharca böyle hakarete maruz kalması mantıklı veya da doğru oluyor. Hayır, her şeyin bir ölçüsü var. Eğer orada o kişiyi aşağılamak fiili varsa veya da sövme durumu varsa, saygınlığına, şerefine saldırı varsa hakaret suçu oluşur. Şimdi illa bu yazıyla da olacak diye bir şey yok. Fotoğraf veya videoları yayınlamak suretiyle de olabilir. Yani o atılan tweetler veya da Instagram yorumları üzerinden diyelim olabilir. Ki tabii yazılı görsel öyle bir montaj yapar ki çok adi bir manzarayı o kişinin başını yerleştirir ve kötü bir görüntü ortaya çıkarabilir mesela. Yine bunlar da hakaret suçuna
1: girer.
0: Vücut verir efendim. Sosyal medyayla işlenebilecek, sosyal medya aracılığıyla işlenebilecek suçlara devam edeceğiz.
1: Kısacık bir ara verelim o zaman. Peki. Sonrasında burada olacağız. Peki. TGRT FM'de programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Ve tabii ki hukuk konuşuyoruz programımızda. İlk bölümde sosyal medyada yapılan hakaret içerikli konuşmalar nerelere dayanır, nerelere başvurmamız gerekir, sonuçları ne olur, bunlardan konuştuk.
0: Doğru. Sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlardan bahsettik esasında. Ve ilk akla gelen tabii tehdit suçundan, şantaj suçundan, cinsel taciz suçundan, devamında da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan bahsettik. Şimdi haberleşmenin gizliliğini ihlale geliyoruz. Yani bu anlattığımız Türk Ceza Kanunu'ndaki suçların hepsinde sosyal medya aracılığıyla da işlenebilir olduğunu görüyoruz. Şimdi özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar başlıklı bir bölüm var Türk Ceza Kanunu'nda. Bunun da 132. maddesi haberleşmenin gizliliğini ihlal. Diyor ki kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse verilecek ceza 1 kat arttırılır. Bakınız, maddeden de anlaşılacağı üzere 3 farklı eylem tipi var. Buna göre kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek bir suç. Kişiler arasındaki haberleşme ve içeriklerini hukuka aykırı ifşa etmek, içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa etmek ayrı bir fıkra. Kendisiyle yapılan haberleşmenin içeriğini karşı tarafın rızası olmaksızın ifşa etmek de ayrı. 132.1, 132.2, 132.3. Bakınız, bu noktada haberleşmenin ne surette yapıldığının suçun oluşumu açısından önemi yok. Sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşen bir mesajlaşma, yazılı, sesli ve görsel haberleşme kayıtları, rıza dışı, eğer haberleşmenin tarafları veya üçüncü kişilerce bu dediğimiz sosyal medya platformları üzerinden başkalarına ifşa edilirse, duyurulursa, işte dediğimiz suç, yani haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşur. Mesela ilk akla gelen Instagram üzerinden hikaye veya gönderi paylaşma yöntemiyle bir mesajlaşmanın ekran görüntüsünü alıyorsunuz, karşı tarafın izni olmadan yayınlıyorsunuz. İfşa diyorlar ya buna. İşte burada haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu oluşuyor. Veya da WhatsApp üzerinden yapılan bir konuşma, ekran görüntüsünü alıyorsunuz, üçüncü kişilerle paylaşıyorsunuz. Tabii bu da aynı şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal suçunu oluşturur. Nitelikli halleri var bu suç tipinin de. Mesela kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle veya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenirse de o zaman ceza yarı oranında artırılır. Bir başka suç tipi. Biz bugün neyi anlatıyoruz? Sosyal medya aracılığıyla işlenebilen suçları. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçu. 133. maddede düzenlenmiş. Diyor ki kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen, ses alma cihazı ile kaydeden, tabii 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu çok önemli. Şimdi insanlar bilhassa Android telefonlarda yükledikleri uygulamalarla konuşmaları kaydedip sonrasında onu bir yerde paylaşma durumuna girebiliyorlar. Kendilerine göre ellerinde delil de olsun diye yapabiliyorlar bunu, ama çok dikkat etmek lazım. Çünkü net olarak bu bir suçtur. Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması. Yani Türk Ceza Kanunu 133. maddede bu düzenlenmiş durumda. Tabii kayda almak 2 yıldan 5 yıla, ifşa etmek 2 yıldan 5 yıla. Aynı zamanda adli para cezası da var. Dikkat etmek lazım. Rıza olmadan asla paylaşmamak lazım. Bizim şimdi yayın organı müvekkiller var. Bir haberle alakalı bir görsel kullanmış muhabir. Benim diyor rızam yok buna. Bunu 3 gün içinde kaldır yoksa tazminat. Geliyor talepler. Artık bilinçlendi vatandaşta. O yüzden böyle çok kolay olacak şekliyle iki kişi arasındaki aleni olmayan diyelim konuşmayı başka bir yerde, bu bir grup konuşması da olabilir, kişiler arasında aleni olmayan bir konuşmaysa eğer, onu ifşa etmek özetle bu suça vücut verir efendim. Şimdi bir diğer suça geldik. Türk Ceza Kanunu'nda yine düzenlenmiş özel hayatın gizliliğini ihlal. Bu da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır diyor. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde de verilecek ceza bir kat arttırılır. Bu ne, nasıl oluyor? Kişinin özel hayatına ilişkin görüntü ve sesi hukuka aykırı olarak adam kaydediyor. Ve bunu bir yerde kullanıyor, ifşa ediyor. O zaman 2 yıldan 5 yıla kadar. İkinci fıkrasında da bu düzenlenmiş durumda. Burada mesele ne? Kişinin özel hayatı nedir? İşte sadece gözlerden uzak, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında veya 4 duvar arasındaki hayatı, yaşantısı, mahremiyeti. İşte bunu tutup da siz ihlal ederseniz bu özel hayatın gizliliğini, ihlal suçuna vücut veriyor efendim. Bu tabii kişiye ait evde, araçta, özel yerlerde, telefon konuşması, adı, fotoğrafı, yaşam tarzı, bütün hepsi bunun içine girebilir. Bireyin kimliğine ilişkin o bilgiler, kayıtlar, mesleği, görevi bilinmediği ahvalde tabii. Bunlar hep aynı zamanda tazminata da konu eylemler ama özel hayatın gizliliğini, ihlal suçunu ortaya çıkarıyor. Şimdi geçmişte bir fişlenme muhabbetleri vardı ya. Kişi kendi özel mahrem hayatında, yani herkesin bilmesini istemediği bazı hususiyetleriyle yaşamayı tercih etme hakkına sahip. İşte bu ihlal edildiği durumda. Yani özel hayatı ihlal edilirse bu da bir suç tipidir. Ne yapıyor adam sosyal medyada? Şok ifşa diyor. O kişinin bir özel görüntüsünü veya da bilmesini istemediği bir yönünü tutuyor, evinin adresini.
1: Gizli kalması tabii, gereken hatta mahremiyet.
0: Geçen, doğru, tapuda bir tapu memuru, emlakçıyla bir gerçek şahsın üzerine kayıtlı gayrimenkulleri çıkartıyor. Sonra emlakçı o bilgilerle mülk sahibine ulaşıyor. Diyor ki burada sizin yeriniz varmış, şu anda burası çok rağbet görüyor, burayı satalım mı diyor. Ya diyor bir saniye, sen benim burada evim olduğunu, bu iletişim bilgisini nereden öğrendin, bana ne hakla, ne sıfatla ulaşıyorsun? Ya emlakçıyız işte. Ve adam tutuyor, işin peşini bırakmıyor. Hem emlakçıyı hem de kim olduğu bilinmeyen işte Sarıyer Tapu Müdürlüğü'ndeki memur diyerek savcılar suç duyurusunda bulunuyor. Ve inanın ikisi hakkında da dava açılıyor. Çünkü tapu memurunun aynı emniyette, polislerin de GBT sorgusundaki gibi kimin yaptığı belli yani. O memur da tespit ediliyor, hatta görev yeri değişiyor. Ve kişisel verilerle alakalı haklarında dava açılıyor. Her geçen gün ülkemizde bu özel hayatın gizliliği veya da kişisel verilerin mahremiyeti daha da önem kazanıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi tam da oraya geldik. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu. Bu da ayrı. 135. maddede diyor ki hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. O yüzden biz şimdi herhangi bir ticari firmanın müşteri hizmetlerini aradığımız zaman bize saniyelerce kişisel verilerle alakalı bilgi veya da daha detaylı bilgi istiyorsanız işte 1'e 9'a 0'a tuşlayınız, her neyse bir bilgilendirme yapılıyor. Çünkü artık ödleri kopuyor, o gelen mesajlar veya da sizin gereksiz yere izniniz, daha önce bir beyanınız, rızanız olmadan aranmakla alakalı veya da sizin adres, kimlik veya da size ait olan bilgileri paylaşmasıyla bağlantılı esasında bu suç tipi de oluyor. O yüzden bunda gelişim gösteriyor ülkemiz, firmalar da aynı şekliyle. O yüzden başka herhangi bir yerde bir başvuru yaparken veya da bir e-ticaret sitesinde bir ürün bile satın alırken orada hep kutucukların doldurulması isteniyor ki adam diyor yarın başımız ağrımasın. Ben sana bir mail gönderip ürünlerimi tanıttığım zaman ya sen bana bunu ne akla gönderiyorsun veya da sen bu mailimi nereden aldın? Orada diyor bu mailimin ticari faaliyetler nezdinde kullanılmasına da onay veriyorum gibi. O açıdan kişisel verilerin kaydedilmesi de bir suçtur ve bu sosyal medya aracılığıyla da olabiliyor. Ne yapıyor? İlerleyen teknolojiyle artık o kişinin hesabına giriyor. Sosyal medya hesabında o kullanıcının bilgisini veya da tutuyor işte Instagram storiesini alıyor, tweetini alıyor. Ne yapıyor? Patronunun özel görüntüleri var mesela. Onu alıyor, kaydediyor. Sonrasında bunu iş ortamında paylaşıyor. Veya da onun adı, soyadı, doğum yeri, tarihi, biraz önce söyledik, hatta TC numarası. Aracının plakası, mahallesi, bir fotoğraf bile bir kişinin nerede yaşadığını artık Google Earth veya da işte Maps aracılığıyla tespite yeterli gelebiliyor. O yüzden çok böyle net veya da bir kimsenin bir ibadethanedeki fotoğrafı siyasi, felsefi, dini görüşünün ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Bu açıdan da kişisel verilerin kaydedilmesi suçu çok böyle özelinde dikkat edilmesi gereken bir suç
1: KMKK.
0: Tipi. Evet. Aynı zamanda o da ayrı bir kanun, o da ayrı düzenlemeler. Bu da Türk Ceza Kanunu'ndaki esasında versiyonu. Burada hukuka aykırı olarak, hukuka aykırı başka bir davranışla, hukuka aykırı davranışla hep kararlarda bu ifade geçer. Buradaki mesele şu: sen eğer rıza verdiysen o zaman bu kayıtta bir sıkıntı yok. Yani hukuka uygunluk sebebi varsa sıkıntı yok, ama eğer kaydedilmesiyle alakalı rızan yoksa, buna rağmen kaydedildiyse, o zaman sıkıntı. Bunun da nitelikli halleri var. Eğer bir de kamu görevlisinin bu suçu işlediğini düşünsenize, o görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak, nüfus müdürlüğündeki memuru düşünün mesela, her şeye ve her türlü bilgiye ulaşabiliyor. O da eğer bu suçu işlerse o zaman ne oluyor? Verilecek ceza yarı oranında artıyor. Sona geliyoruz. Bir başka suç, 136. madde. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme. Bir önceki kaydetmeydi. Evet, bu farklı. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Hatırlayın, bazı e-ticaret sitelerinin hesaplarının işte hacklendiği, bu şekliyle kullanıcıların bilgilerinin sosyal medyada yayınlandığı işte bu suç tipine giriyor. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu, demek ki bunda da 2 yıldan 4 yıla kadar, bakın ceza arttı. Eğer bir de burada kayda alınan beyan ve görüntü varsa ceza bir kat arttırılıyor. Bu da çok esaslı bir sevk maddesidir. Çok dikkat etmek lazım. Yani özel hayatın gizliliğini diyeyim, bu da bir suç tipi ama devlet, kanun koyucu o kadar önemsiyor ki bir kimsenin mahrem alanına girip, yani özelinde şöyle, devlet ne kadar az bir bireye müdahale edilebilir ortam sağlarsa veya da bir vatandaş herhangi bir özelliği sebebiyle, dini, maddi, manevi, oturduğu yer, herhangi bir kıyafet, neyse, herhangi bir yönüyle ne kadar az müdahale edilebilir durumdaysa o kadar huzur ve sükun güvenli beraberinde gibi geliyor.
1: Evet, güveni de geliyor.
0: Evet, bazen yurt dışına gidenler ne diyor? Ya diyor, 2 yıldır buradayım, kimse benim ne maaşımı, ne dini inancımı, ne kıyafetimi, ne herhangi bir şekilde benim siyasi görüşümü sordu diyor. Şimdi biz de tabii Türk insanı sıcakkanlı.
1: Diyor önce ki, biz hemşerilikten
0: tabii
1: başlarız.
0: Tabii ilk 2 sorudan biri hemen odur. Nerelisin? Buradaki mesele ayrı, o muhabbet kurmak için. Burada anlatılan verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu. Bu da yine demek ki sosyal medya aracılığıyla işlenebiliyor. Şimdi geldik son dönemin en popüler suç tipinden birisine. Nedir? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu. Türk Ceza Kanunu 216. Tabii son tahlilde bununla alakalı içeriye giren çıkan çok kişi de oluyor. Çünkü söz ağızdan çıkana kadar senin esirin, ama ağızdan çıktıktan sonra artık sen onun
1: geri dönüşü yok.
0: Aynen öyle. Ve söz var iş bitirir, söz var baş götürür. Bu dinen de böyledir. Yani bir kimse bir sözle imanını götürebilir. Bir kelime-i şehadet getirir, Müslüman olur. Dolayısıyla ben ne söylediğimin farkında olacağım. Hem bir bilinçli vatandaş olarak, hem iyi bir insan olmak istiyorsam. O açıdan halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunda da belli bir zümreyi, herhangi bir kişiyi böyle aşağılamak veya da onları tahrik ederek bir kaos çıkarmaya sebep olacak cümlelerden kaçınacağız. Madde metni bunu çok güzel özetlemiş. Türk Ceza Kanunu 216. madde diyor ki, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yazarlar, televizyon yorumcuları, siyasi partilerin genel başkanları ve veya sosyal medya ünlüleri, her neyse, bu sevk maddesinden çok böyle soruşturma geçirip haklarında dava açılıp ceza almışlıkları vardır. Ve attığı bir tweetle pekala bir zümreyi aşağılama veya da onun aleyhine böyle halkı diyeyim kim veya düşmanlığa tahrik eden kimse işte bu maddeyle yargılanır. Şimdi sosyal medya öyle bir şey ki yani siz deprem sırasında işte baraj patladı diye bir tweet atarsınız, orada denge değişebilir. Geçen bir konser çıkışı metroda bir kız böcek diye bir bağırıyor, bir korkuyor. Onlarca, yüzlerce insan birbirinin üzerine çıkıyor. Sosyal medya tam olarak böyle bir şey. Siz eğer etkileşiminiz de yüksekse, takipçi sayınızla da alakalı bu durum ama öyle olmasına da gerek yok. Bir
1: sesinizi
0: ilin ilçesinin bir köyünde birisi bir tweet atıyor. O böyle retweetlerle bir anda ülkede gündem olabiliyor. Oluyor. Yani paylaşılan şey çok hızlı bir şekilde yayılıp kitleşebiliyor. Böyle bir durumda da onun etkisi çok muazzam olabiliyor. Yani bunu biz 6-7 Eylül olaylarında işte doğuda veya da Suriyeliler meselesinde Kayseri'de. Yani aklıma gelenleri söylüyorum ama çok fazla örneği olabilir. Ne söylendiğine dikkat edecek herkes. Bir de kimin söylediği de tabii önemli. Çok biraz önce söylüyorum, adamın 4 milyon takipçisi var. Yani onun bir cümlesi, o 4 milyonun 4 bin kişisi üzerinde bir böyle tahrik veya da bir düşmanlık oluşturuyorsa bu çok acı bir tablo. Demek ki sosyal medyayla işlenebilen suçlardan birisi de halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu. Başkaca da var. Bunları sadece birer maddeyle aktaralım. Mesela kanunlara uymamaya tahrik. Bu da 217. maddede düzenlenmiş. Tahrik, kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde 6 aydan 2 yıla kadar. Bu nasıl olur? Bir tweet atar. Askerlik yapılmasın. Vergilerinizi vermeyin. Veya da kurallara uymayın. Bilet almadan metrodan geçin gibi. Bu da aynı şekilde sosyal medyayla işlenebilir. Çekmek. Çok doğru. Sürüklemez. Adı üzerinde kanunlara uymamaya tahrik ediyor. Doğru. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Sırf amacı, madde de böyle söyler.
1: Az önce dediğim gibi balon bir bilgiyi.
0: Çok doğru. Sırf halk arasında endişe, korku veya da panik oluşturmak amacıyla yine böyle bir sosyal medya aracılığıyla
1: bu akşam deprem olacakmış demek gibi mesela.
0: Gibi. İftira suçu. Bu da aynı şekilde sosyal medyada pekala işlenebilir. Hiç bilmediği bir konuda. Son olarak anlattığımız suçlar yaklaşık 15'i buldu. Sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda zaten cezalarının hepsini söyledik. Kişiler hakkında dava açılır, yargılama yapılır, hapis cezası verilir. Bir de bunun tazminat cephesi var. Bunu da söyleyip bitireyim. Sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda maddi tazminat davası açmakta, manevi tazminat davası açmakta mümkündür. Ve bu manada maddi olarak da kişi mahkum olup tazminat ödemekle karşı karşıya kalabilir. Evet, Asya Hukuk Mahkemesi'nde dava açılır. O davada yetkili mahkemede davacı veya davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Ki zaten çok görürüz. Bazen bir mesaj içinde 3 kuruşluk 5 kuruşluk dava açılır. Amaç orada para değildir manevi tazminat için. Ama yazdıklarıyla söyledikleriyle tazminata konu olan bir eylem içerisine girenler demek ki ceza kanunu kapsamında yargılanmanın yanında tazminat davasına da konu olabilirler efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.
2: TGRT FM Haber.
3: Muğla, Antalya ve Balıkesir'de zamanla yarış sürüyor. Orman yangınlarına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi. Evet, yangınların ikinci gününde yürekleri sızlatan o görüntüler.

0: Bir kıvılcım, bir ihmal. Türkiye'nin ciğerleri yeniden alev aldı. Korkutan haberler peş peşe geldi. Yurdun dört bir noktası alevlere teslim oldu.
1: Allah'ım.
0: Dumanı gören elinde suyla bölgeye koştu. Bir yandan itfaiye, diğer yandan halk. Yeşil vatan için uyku yok oldu. Saatler süren mücadele başladı.
2: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
0: Bu facianın adresi Muğla. Seydi Kemer ve Fethiye'deki ormanlık alanlarda eş zamanlı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dört bir yanı sardı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla farklı hastanelere taşındı. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
3: Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde tozerler, itfaiyeler, iş makineleri, umke araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda.
0: Felaketin bir diğer adresi Balıkesir'di.
4: Tüm personelimizle birlikte şu an müdahale devam ediyor.
0: Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı da arkasına alarak hızla büyüdü. Gece boyu süren yangın Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy mezarlığı yangında kül oldu.
5: Tamam, yaklaş bana.
0: Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. İtfaiye ve AFAD erleri gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor.
4: İlk etapta 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye ve bunun dışında da yine su tankerleriyle beraber toplam 658 personelle müdahale edildi.
0: Burası ise Antalya. Serik, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınları şehri kara bulutlarla kapladı. Bir anda başlayan yangınlar kısa sürede geniş alanlara sirayet etti. Kumluca'da yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgedeki 50 ev hızla tahliye edildi.
6: Çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
0: Alanya ve Serik'te ise alevler çok kuvvetliydi. Ekipler zamanla yarışarak yangının içine daldı.
7: Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Tabii komşu illerde de olan yangınlar nedeniyle mecburen güçlerimizi de bölmek zorunda kaldık. Ama mücadele... arkadaşlarımız fedakarane bir şekilde yürütüyorlar.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son duruma ilişkin açıklama yaptı. 3 bölgede mücadelenin sürdüğünü söyledi. Vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.
2: Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
8: Evet, bahsettiğimiz bölgeler yani Muğla, Seydi Kemer, Antalya ve Balıkesir zaman zaman sönümlense de rüzgarın etkisiyle tabii yeniden alev alabiliyor o bölgeler ve alarm seviyeler devam ediyor. Onu hatırlatalım. Bir yandan yanan ciğerlerimiz için mücadele devam ederken bir yandan da büyük bir dayanışma var, büyük bir seferberlik var. Kahraman itfaiye erlerine dört bir koldan destek veriliyor. Alevlerin arasında kalan can dostlarımız da unutulmuyor. İşte facianın ortasındaki o dayanışma.
0: Kahraman itfaiyeciler sahada. Vatandaş da sokakta bir oldu.
1: Sabahtan beri bütün ekip ateşi söndürmeye çalışıyor. Bütün ekip seferber oldu.
0: Yangın faciası büyük bir dayanışmayı da beraberinde getirdi.
5: Devam.
0: Minik dostlarımız hayvanlarda hiçbir zaman unutulmadı.
9: Kafasına dökmeniz lazım biraz.
0: Türkiye yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Kahraman itfaiyeleri sahada canla başla çalışırken vatandaşlar da boş durmadı. Muğla'da vatandaşlar yangın bölgesinde görev yapan ekiplere destek olmak için adeta seferber oldu. Görev başındaki ekiplerin su, ayran ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla yardım malzemeleri ulaştırdı.
10: Evet, yardıma geldik. Fethiye'den getirdik. Allah ne verdiyse, elimize ne düştüyse getirdik.
11: Elimizden geldiği kadarca destek olmaya çalışıyoruz. Yani karınca kadar bir şey yapıyoruz ama onlara destek olabildiğimiz kadar. Onların yaptığının yanında hiçbir şey bu.
0: Antalya'daysa motokuryelerin seferberliği vardı. Kuryeler alev kaplı yollardan geçerek sahadaki personelin yardımına koştu. Ekiplere su, yiyecek, ayran, yanık kremi ve sargı bezi gibi malzemeler taşındı.
5: Devam.
0: Faciada dilsiz dostlarımız da unutulmadı. Muğla'da gönüllüler alevlerin etkilediği ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu.
9: Onunla verseniz yeterli.
0: Güvenli bölgeye çıkarılan kaplumbağa vakit kaybedilmeden yardım merkezine ulaştırıldı.
12: Çıkardık, direkt su döktük, canlandı. Efendim? Ondan sonra buraya getirdik.
0: Ayaklarıyla vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.
9: Su da verin, o su istiyor şu anda.
0: Antalya Kumluca'daki yangında da bir kedi alevlerin arasında kalmıştı. Ekipler tarafından kurtarıldı. Su içirilen minik hayvan daha sonra yetkililere teslim edildi.
13: Tamam, arabayı çalıştık.
8: Alevlerle mücadelenin çarpıcı görüntüleri Avrupa'dan da geliyor. Peş peşe çıkan orman yangınları acı bir bilançoya yol açtı. Hem can kayıpları var hem de geniş çaplı tahliyeler söz konusu. Yunanistan, Fransa, İspanya, İngiltere ve Kanada'da ekipler sıcak hava ve kuvvetli rüzgara rağmen alevleri kontrol altına almak için büyük mücadele veriyor.
0: Avrupa alevlere teslim, yangınlar sınır tanımıyor, can kayıplarına yol açıyor, şehirleri boşaltıyor. Yunanistan'ın Girit adasında facianın bilançosu ağır oldu. Şiddetli rüzgarların büyüttüğü orman yangınlarında iki itfaiyeci Girit'te, bir itfaiyeci ise Mora Yarımadası'nda hayatını kaybetti. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Retimno bölgesindeki Ayos Pavlos kıyılarında 31 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildi. Kiria Virisi ve çevresindeki köyler boşaltılırken Lesvos'ta halka evlerini terk etmeleri yönünde acil uyarılar gönderildi. Yangınların bir diğer adresi İspanya oldu. Samora'da alevler yerleşim yerlerine ilerlerken 6 kasaba tahliye edildi.
14: Restoran için, köy için, kamp alanı için korkuyoruz. Buradaki her şey için korkuyoruz ve köylerden tahliye edilmek zorunda kalan tüm insanlar, özellikle de yaşlı sakinlerimiz. Bu sadece bir çaresizlik duygusu. Çaresizlik, endişe, bilmiyorum.
0: Kastelyon'daysa yangın 10 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yaklaşık 10 bin kişi günlerdir evlerine dönemiyor. Yetkililer sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlikenin sürdüğü uyarısını yaptı. Fransa'nın güneybatısındaysa dev yangınlarla mücadele devam ediyor. Bordeaux yakınlarındaki Land bölgesinde çıkan yangın 42 bin hektarlık alanı yok etti. Yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken on binlerce kişinin dönüşüne izin verilse de risk henüz sona ermedi. İlk belirlemelere göre yangının yüksek gerilim hattı yakınındaki çalışma sırasında çıktığı değerlendiriliyor. Bir diğer orman yangını da İngiltere'de başladı. Ülkenin kıyı kenti Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü. Olağanüstü durumun ilan edildiği bölgede yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edildi. Kanada'nın Britanya Kolombiya'sında ise Guichon Creek adı verilen yeni bir orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiyeci, helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgede yoğun mücadele yürütüyor. Uzmanlar aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da ekiplerin zamana karşı yarışı ise aralıksız sürüyor.
8: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnebolu'ya İstiklal Madalyası takdim töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemeye dair bu düzenleme genel af mahiyetinde olmayacak dedi.
5: Cumhuriyetimizin ilk asrının neredeyse yarısını heba eden terör meselesinden ila nihaya kurtulacağız, kurtulmak üzereyiz. Bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Ortaya konulacak olan bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün münfesi örgüte ait bir yasa olacaktır. Mühim olan mesele yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok. Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır. Artık bu memleketin hiçbir dağında, hiçbir havasında silahların, bombaların sesleri olmayacak. Bu ülkenin her bir köşesinde barışın, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin türküleri söylenecek. Birlik ve beraberlik içerisinde bu coğrafyada Yeni bir dünyanın kurulduğu bir dönemde adından saygıyla anılan güçlü, muktedir bir Türkiye'nin sayfasını da hep beraber açacağız.
8: Evet, terörsüz Türkiye yolculuğunda şimdi çerçeve yasa için gözler Ağustos ayında artık son viraja girildi. AK Parti kurmayları ve güvenlik bürokrasisi tarafından uzun süredir hazırlıkları yapılan taslağa artık son şekli veriliyor. İşte terörü Türkiye gündeminden çıkartması hedeflenen o düzenleme.
15: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye'de son viraja girildi. AK Parti teklif üzerindeki çalışmaları büyük oranda tamamladı. Çerçeve yasa meclise geliyor.
15: Çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
0: Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Yasa ilgili kurumların alacağı teyit ve tespit kararından itibaren 6 ay veya 1 yıl yürürlükte kalacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak.
16: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Suça karışmayanlar sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve Avrupa'daki PKK'lılar olmak üzere 3 ayrı kategori belirlendi. Bu durumda olanlar ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacak. Sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunanlar da tahliye edilecek.
17: TGRT FM Haber.
18: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-27, Ankara 13-28, İzmir 21-35, Bursa 15-27, Konya 14-27, Afyon 13-29, Denizli 19.36, Antalya 27.37, Adana 24.36, Zonguldak 18.24, Samsun 21.25, Trabzon 18.23, Kayseri 13.19, Erzurum 15.31, Gaziantep 25.38, Diyarbakır 25.43 ve Şanlıurfa 27.41 derece.

0: Yol durumu.
1: Büyükçekmece Mimar Oba yolunun 49 ila 52. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69 ila 72. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Seydikemer-Söğüt yolunun 4 ila 49. kilometreleri arasında sati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Bahattin Afak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edelim.
2: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Osman-ı Hayri rahmetullahi aleyh. Yine de incinmedi. Ebu Osman-ı Hayri, büyük alim, evliya, kalbinde zerre kadar yer etmedi bu dünya. Günah işleyenlere kızmaz ama acırdı. Nasihat eyleyerek şefkatli davranırdı. Bir kişi inanmazdı onun büyüklüğüne. Yemeğe davet etti bir gün onu evine. Lakin iyi niyetle çağırmamıştı onu. Maksadı hakaret ve kırmaktı onurunu. O zat, peki diyerek onun bu davetine, söylediği saatte teşrif etti evine. Adam kapıyı açıp görünce onu ancak çok hakaretler etti kapısından kovarak. Dedi ki, niçin geldin? Geri dön, git evine. Ne de çok düşkünmüşsün davet yemeklerine. Ebu Osman-ı Hayri ona peki diyerek oradan geri döndü, hiç de incinmeyerek. Lakin gidiyordu ki kovulup kapısından, gel gel diye çağırdı bir daha arkasından. Ebu Osman kızmayıp bu hakaretlerine, tekrar icabet etti ikinci davetine. Lakin o kovdu yine, dedi, yoktur yiyecek, senin oburluğuna doğrusu yok diyecek. Geri döndü tekrardan. Kırılmamıştı zinhar. O ise arkasından çağırdı onu tekrar. Böylece birkaç kere geldi ve gitti ama yine hiç incinmeyip kızmadı o adama. O kişi bu hallere şaşırdı, etti hayret. Onun büyüklüğünü kabul etti nihayet. Dedi ki, birkaç kere hakaret ettim sana. Buna rağmen yine de hiç kızmadın sen bana. Bunun onda birini bana yapsalar şayet, fena halde kızardım, bunu bana izah et. Buyurdu, 40 senedir ne geldiyse başıma, hep Rabbim gönderiyor, hepsi gitti hoşuma. Ne ki ondan geliyor, hep iyi karşılarım. Özleyip beklediğim şeymiş gibi alırım. Çünkü Cenab-ı Hak'tan ne geliyorsa bize, bizim faydamızadır, olmaz aleyhimize. O çok özür dileyip elini öptü hemen. Ona talebe oldu o günden itibaren. Ebu Osman-ı Hayri alim ve evliyadır. Kalplere tesir eden nasihatleri vardır. Buyurdu, bir kulunu severse Hak Teâlâ, o kuluna gönderir dünyada dert ve bela. Geldikçe o kimseye bela ve musibetler, Rabbine daha fazla yalvarır, dua eder. Allah da ister onun hep dertli olmasını, zira sever o kulun böyle yalvarmasını. Lakin onu üsse de dünya mihnetleriyle, cennetteki yerini yükseltir böylelikle.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
3: Efendim hoş bulduk. İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri buyuruyorlar ki, belaların ve şiddetli şeylerin kalkması için istiğfar, tövbe etmek çok faydalıdır. Kulun ıslah olması, düzelmesi, kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da, bozulması da, kalbin fesadına, bozulmasına bağlıdır buyuruyor Muhammed Masum Faruki Kuddisesi.
2: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler efendim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Osman hocamdan bir dua istiyorum. 3 tane de sorum var.
3: Rabbim razı olsun. 2 can saadeti versin. Size de sevdiklerinize de din ve dünya saadeti ihsan etsin. Ahir zaman fitneleri de muhafaza buyursun. Son nefese de iman selamet ihsan etsin inşallah.
4: Amin hocam. Ellerinden öperim. 3 tane sorum var hocam.
3: Dinliyoruz.
4: Birinci sorum. Bu evlerde, hep bizim evde olsun, geçim sıkıntısı var, bir sıkıntı, bir alev, ateş yanıyor evlerde. Hani hiç huzur yok. Yani kafamı çeviriyorum, onu bunu bütün akrabaları düşünüyorum, komşularım hep aynı. İkinci sorum hocam, komşular bir tuhaf. Yani benim aklım ermiyor, bir sanki evrim geçirmişler, değişmişler. Herkes bir tepeden bakıyor, kimse kimseyle bir muhatap olmuyor, merhaba deyip geçmiyor. Hani kendimden şüphe ediyorum artık, ben selam vermekten boynum koptu, yine de selam veriyorum. 3. sorum hocam. Alo.
3: Dinliyoruz efendim.
4: 3. sorum da hocam, dünyanın yaşını diyorlar, 4 milyar yaşında işte dinozorlar yaşamış falan, bunun kaç yaşında ne kadar olduğunu da hani bir açıklama yaparsanız.
3: Peki efendim.
4: Teşekkür. Çok teşekkür ederim hocam. Cemil. Ellerine öperim. Başarılar dilerim.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: İyi günler. İyi günler.
5: Hayırlı günler hocamım, sizlere hayırlı günler diliyorum. Ellerinizden öpüyorum.
3: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buyurun.
5: Hocam benim 2 sorum vardı. Birini unuttum. Şimdi düşünüyorum ki Allah'ım son nefesimize kelime-i şehadet getirmeyi aklımıza getir.
3: Amin.
5: Bir tanesi aklımda kaldı. Birini soracağım. Benim kaplama dişlerim var. Şimdi ben her abdest mesela almadan önce şey yapıyorum. Dişlerim diyelim ki sıkık, o çıkan dişler, protezler. Ben abdest aldıktan sonra onları ağzıma taksam o abdestin olmuş oluyor mu? Veya abdestliyken çıkarıp o dişlerimi hani aflarını temizlesem, tekrar taksam bir sıkıntı olur mu?
3: Dişlerin hepsi protez mi?
5: Hayır hocam, ağzımda hani kaplama yaptılar, küçülttüler dişleri, geri kalanlar da olmayan yerlere de protez hareketle çıkıyor, takılıyor. Ağzımdaki, zaten ben Malik mezhebini taklit ediyorum.
3: Tamam.
5: Ama işte çıkarırken hani takarken, şimdi abdestliyim, ağzımı yemek yedim, çıkarıp onları şey yapsam veya dişim ağzımda yokken o protezler, abdest alsam onları sonradan taksam bir şey, abdestimde olur mu veya çıkarmam tamam mı gerekiyor?
3: Yok, anlaşıldı efendim.
5: İkinci sorumu da hatırlayamadım hocam. Amin. Allah'ım son nefesimizde kelime-i şehadet getirmeyi aklımıza getirsin.
3: Amin.
5: Ellerinden
3: amin.
5: Öpüyorum. İnşallah. Hayırlı günler diliyorum.
2: Peki. Buyurun hocam.
3: Dinleyicimiz açık net bir şekilde herkesin bildiği bir şeyi cesaretle ve açık yüreklikle evlerde huzur yok dedi. Yok tabii. Huzur olursa şaşırır. Şimdi dinleyicimiz bunu sorarken ta böyle gerilere Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri İstanbul'a teşrif buyuruyorlar. İşte Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh o zaman 16-17-18 yaşlarında

0: ne, onun altında yatan şey ne. Şimdi Necmimiz de belki hatırına gelebilir. Ya anlattığınızın benim sorduğumla ne alakası var? Çok alakası var. Şimdi deseydi ki dinleyicimiz, efendim evlerde böyle huzur kaynıyor falan, biz taaccüp ederdik.
1: Evet.
0: Hani Nasrettin Hoca merhaba, bir gün gelmiş birisi demiş ki, demiş hocam sizin hanımınızın aklı gitmiş, kaybolmuş falan. Derin derin düşüncemeye başlamış falan. Üzülmüşler söyleyenler de bunu. Demişler efendim hani özür dileriz yani sizi çok mu üzdük? Yok demiş ya. Bizim hanımda zaten akıl yoktu da demiş. Bu kaybolan nereden geldiğini zaten yoktu. Evlerde huzur yok. Olması mümkün değil. Olması mümkün değil. Niye olması mümkün değil? Allah-u Teala ilk insan ve ilk peygamber olarak yarattığı Adem Aleyhisselam'dan itibaren dünyada rahat ve huzurlu olmanın reçetelerini bildirmiş. Yani ilahi kitaplar göndermiş. Dinini bildirmiş. Dünyada bu gönderdiğim emir ve yasaklara uygun hareket ederseniz rahat edersiniz. Huzurlu olursunuz. Nerede? Dağın başında. Nerede? Sahra çölünün ortasında. Nerede? Okyanusun ortasında. Nerede? Everest'in tepesinde. Nerede? Köyde. Nerede? Mahallede. Nerede? Şehirde. Yani nerede yaşarsan yaşa. Uyuyorsan rahat ve huzurlu olursun. Herkes huzursuzken sen neşeli olursun. Huzurlu olursun. Hani bak o şiirlerle menkıbelerde geliyor o zata hakaret ediyor. 1, 2, 3, 5 adam takip ediyor. Hayret ediyor. Demiş ya niye kısmıyorsun demiş. Bunu demiş. Onda biri bana yaparsa ooo demiş. Dünya harbi ilan ederim. Ve tabii o büyük zat nefsi itminana kavuşmuş, hakikati yakinen görmüş. Onda senin gibi benim gibi çıfıtların söylediği sözlere itibar eder mi? Etmez tabii ki. Ve şunu da yakinen biliyor. Allah-u Teala dilemediği müddetçe kimse kimseye iyilik edemez, kimse kimseye kötülük edemez. Bu mümkün değil. Hakaret eden de mi? Peki o zaman niye Allah-u Teala izin veriyor hakaret etmesine? O kulunu imtihan etmesi, öbürünün de aynı şekilde ona tahammül göstermesi neticesinde insafa gelerek hidayete kavuşmasını murad ediyor. Yani herkes iki tarafta imtihanda.
1: Evet.
0: Biri sabredecek mi? Öbürü de yaptığının çirkin ve pis olduğunu anlayacak mı? Tamam mı? İki tarafta aynı şekilde imtihan halindedir. Dolayısıyla hani bir şey var zaman zaman anlatıyoruz ya. Evliyadan bir zat işte seyahat ediyor. Yeni tıraş olmuş, ensesi de açık. Bir kasabadan geçerken orada da böyle bir kabadayı varmış falan işte. Hani şimdi diyorlar ya hobis varmış onun da. Erkeklerde yeni tıraş olmuş, ensesi açık olanı gördü mü dayanamaz gider ona bir tokat atarmış.
1: Evet.
0: O evliya zat da yeni tıraş olmuş, ensi açık. Hep önüne bakarak gittiği için ensesi de gözülüyor. Gitmiş bir tokat atmış. O zat şöyle dönmüş ona bir bakmış. Ama öyle bakış ki o bilmiyor kim olduğunu. İçi titremiş. Tamam, güçlü kuvvetli falan filan ama içi titremiş. Bir şey de diyememiş. O zat yürümüş gitmiş bir şey de söylememiş ama. Hemen orada birisi görmüş. Birisi koşmuş gelmiş. Sen ne yaptın demiş. Ne yaptım demiş. Ya demiş evliyadan falan zattır o. Eyvah demiş ne halt ettim ben. O zaman kabadayılar falan da aynı şekilde. Din adamlarına hürmetleri ve saygılar var. Koşuyor gidiyor. Efendim diyor çok özür dilerim. Benim diyor böyle diyor. Yani edepsizce bir işte alışkanlığım var. Hakkını helal edin falan. Ondan sonra o zat dönüyor. Evladım diyor ben kızmadım sana. Hakkımı da helal ettim diyor. Ama diyor efendim öyle bir baktınız ki benim içim ürperdi. Niye öyle baktınız? Seni gönderen Cenab-ı Hak. Bana bu tokadı attıran Cenab-ı Hak. Ama hangi vasıtayı kullandı diye merak ettim. Onun için baktım diyor. Çünkü Allah-u Teala dilemesi yapabilir mi? Yok. Olmaz. Allah-u Teala dileyecek. Çünkü Ahmet duasında okumuyor muyuz? Hayrihi ve şeyni min Allah-u Teala. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Hayır da şer de Allah-u Teala'dan. Hatta onu izah ederken de el-i sünnet alimleri Allah-u Teala hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ama yaratan odur. Yaratan odur. Sen tercih edersin, istersin Cenab-ı Hak da yaratır. Onun için de ben bazen bakıyorum. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hep talebelerine Kuleli Asker Lisesi'nde, Işıklar Asker Lisesi'nde, Erzincan Asker Lisesi'nde, Vefa Lisesi'nde böyle derslerde girdiği talebeler de hep anlatır. Sonra evine gelip ziyaretten talebelerine de aynı şekilde anlatırlar. Ben verabilirim de mesela Kuleli'nin talebeleri olmalı sebebiyle hep anlatırdı. Naklederlerdi. Allah-u Teala hayırlı kimseleri hayır.

0: hayırlı işlerde istihdam eder. Peki şer olarak yaratacağı şeylerde de sevmediği kötü kullarını orada istihdam eder. Bunun tarihte bir sürü misalleri var. Mesela bir Moğol istilası var. Adamlar geçtikleri yerde ya insanları öldürmekle şey yapmıyorlar, şehirleri yakıyorlar.
1: Evet.
0: Bağdat'a bir girmişler, ne kadar kitap varsa hepsini yakmışlar. Dicle Nehri'ne almış. Dicle Nehri mürekkep rengine döndü buyuruluyor. Böyle vahşi, katar, zalim. Ama bakıyorsun putperest bunlar. Yani o zamanki o şehirlerde yaşayan Müslümanlar hani yüzünü ahiretten çevirmiş, dünyayı çevirince Allah-u Teala bela olarak onları gönderiyor.
1: Evet.
0: Bir şer geliyor ama şerli kimselere yaptırıyor onu. Mesela Selçuklu Osmanlı, Allah-u Teala onlara da dini İslam'ı yayma vazifesi vermiş.
1: Evet.
0: Herkes nerede istihdam ediliyor oraya baksın. Şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin, Emer abiler bir gün Cağaloğlu'nda buyurdular ki bir kimsenin Said mi Şaki mi olduğunu anlamak için kerame sahibi olmaya gerek yok buyurdular. Allah-u Teala onu nerede istihdam ediyor ona bak buyurdular. Adam hırsızdır, rüşvetçidir, zalimdir, zanidir, içkicidir. Ne bileyim aynı şekilde kavgacıdır, onu bunu döver, katleder, öldürür. Bu kimse aynı şekilde şakidir. Peki efendim o halde kurtulabilir mi? Yani kitaplarda var. Eğer tercihini birazcık ben ne halt ediyorum, ne yapıyorum düşüncesi gelip de kendisini toparlarsa ve Allah-u Teala'ya yaklaşırsa Allah-u Teala tövbe nasip eder. Ama hatırına bile geliyor, gelmiyor bazıların. Adamın gözünün içine baka baka parasını aldık biliyor musun sen? Adamın gırtlağını bir sıktım dedi öldü gitti falan. Adam bunu övünerek anlatıyor. Ondan sonra bir de Allah-u Teala'nın diniyle oynayanlar var, zındıklar var. Aha adamlar ben şaşırttırdım, dinini bozdum, ehl-i sünnetten uzaklaştırdım, bidat sahibi yaptım ve götürdüm CIA'yı köle yaptım, bilmem İngiliz uşağı yaptım, Yahudi uşağı yaptım diye övünüyor adam. Böylelere de aynı şekilde Allah-u Teala tövbe bile nasip etmez. Çünkü evet. Allah-u Teala'nın dinini oynayana Allah-u Teala tövbe nasip etmiyor. Allah-u Teala sonumuz hayır eylesin inşallah. Dolayısıyla evlerde huzurun olmamayışı dinden uzaklaşmanın neticesidir. İslamiyeti bilmemek. Efendim biz Müslümanız. Öyle kelimeyle Müslüman olmaz. Kelimeyle olmaz. Evlenen erkek de, evlenen kadın da, kız da, oğlan da. Dini biliyor mu? Yok. Efendim işte arabası var mı? Yakışıklı mı olan? İşi ne? Çok kazanıyor mu? Ölçü bu.
1: Bunu soruyorlar ama
0: namaz kılıyor mu? Şey yapıyor mu? Yok. Ondan sonra üç gün sonra geçinemedik işte dövüyor beni bilmem ne bıçakladı beni. Peki ne yapacaktı? Biblo gibi koyup seni aynı şekilde vitrinde mi tutacaktı? Adam parası varsa, imkanları da varsa, öyle bir özelliği varsa senden hevesini alır kullanır atar başkasına gider yani. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Peki dini olmuş olsa Allah'tan yasak ettiği fiiller var. Evlenirken erkeğin de seçeceği. Efendim bu kız çok güzel, kaçınılmaz bu falan. Peki din var mı? Yok, ateist. Sonra düzelir. O mu düzelir, o seni mi düzeltir?
1: Seni mi bozar?
0: Seni mi bozar, görürsün. Dolayısıyla sen bunu şey yapmıyorsun, gözetmiyorsun. Sonra da vah, kocam böyle yapıyor, karım böyle yapıyor, karım işte başka erkeklerle pingirdeşiyor. Başka ne bekliyorsun değil mi arkadaş ya? Erkek başka yerlerde, kadın başka yerlerde. Ondan sonra akşam eve geleceksin. Ondan sonra bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı o da o ona falan. Ondan sonra adam da din imanı yok, kaldıracak bıçağı saplayacak değil mi?
1: Evet.
0: Sonra da görüyor musun vahşet. Ya arkadaş sen bu ülkede, bu coğrafyada yıllardır aynı şekilde Müslümanları, İslamiyeti, gericilik diye işte bunlar okula gitmiyor, bunlar şey yapmıyor falan. Aha bugün hırsız olanların hepsi ve aynı şekilde çalanların, zulmedenlerin, katillerin çoğu üniversite mezunu. Hele kadınlar. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Ne oldu, ne değişti? Ne değişti? Huzursuzluk daha da arttı. Değil mi? Huzursuzluk daha da arttı. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'nin Tam İlmihal Saadeti Ebediye kitabında Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hocası üstadı Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretlerinin bir üniversiteye yazmış olduğu bir mektup var. Uzun bir mektup. Onu evet. Saadet Ebediye kitabına koymuşlar. Orada bir ifade kullanıyor Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri. İşlerin tıkırında gittiği zaman hep ben diyorsun falan. İşler tersine dönünce kaderin elinde işte aciz, zavallı bir hiçim. Yahu buyuruyor, sen hep misin, hiç misin, nesin sen? Nesin sen? Sonra da kendi cevap veriyor. Ne hepsiniz ne hiçsiniz, ikisinin arasında bir varlıksın. Ve orada bir ifade kullanıyor. Buyuruyorlar ki İslamiyet dairesi içerisinde hiçbir mazarrat. Ne demek mazarrat? Zararlı hiçbir şey yok İslamiyet'in içinde. Ama bu dairenin dışında da faydalı bir şey yok. Yok. Adam mesela bir sürü sıkıntılar var. Akşam gidiyor, içiyor falan, uyuşuyor, yatıyor falan. Zannediyor ki hepsi unuttu. Sabahleyin ayılıyor, gözünü bir açıyor. Aa, o sıkıntıların hepsi duruyor.
1: Duruyor.
0: Tabii. Ondan sonra da aynı şekilde depresyona giriyor. Ondan sonra uyuşturucu kullanıyor. Sırf onları unutabilmek için. Halbuki İslamiyet uymuş olsaydı... Evde de huzurlu olacaktı, dışarıda da huzurlu olacaktı. Hatta görüştüğü kimselere pozitif enerji yayacaktı. İslamiyet var, huzur var. İslamiyet yok, huzur yok. Efendim işte herkes Müslümanız. Ehl-i Sünnet talimlerin kitaplarını okumadan İslamiyet'i öğrenmek mümkün değil. Bidat ehlini söyledikler, aha onlar da aynı şekilde. Karısı da kızı da falan da sokakta görüyoruz yani. Evet. Yani İslamiyet'in bir haberler.
1: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Resulullah Efendimizin açıklaması olmasaydı. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de icmalen, yani kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamasaydı, Kur'an-ı Kerim kapalı kalırdı. Resulullah Efendimizin varisleri olan müçtehid alimler de hadis-i şeriflerdeki kısa ve kapalı hükümleri açıklamasalardı, İslamiyet'in hükümleri kapalı kalırdı. Bunun için her asırda gelen müçtehid alimler, Resulullah Efendimiz'e tabi olarak kısa ve kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklamışlardır. Nahl suresinin 44. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz'e hitaben meal olarak insanlara indirdiğimi onlara beyan edesin buyurulmaktadır. Beyan etmek, Allahü Teala'dan gelen ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak, açıklamak, izah etmek demektir. Müçtehid alimler de ayetleri beyan edebilselerdi, anlamı kapalı olanları açıklayabilselerdi, Allahü Teala Peygamber Efendimize sana vahyolunanları tebliğ et, bildir, buyurur, beyan etmesini açıklayıp izah etmesini emretmezdi. Şeyhülislam Zekeriya rahmetullahi aleyh buyurdu ki, Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de kısa ve kapalı olarak bildirilenleri açıklamasaydı, mezhep imamları da kapalı olarak bildirilen hükümleri açıklayıp izah etmeselerdi, Kur'an-ı Kerim'deki böyle hükümleri hiçbirimiz anlayamazdık. Mesela Peygamber Efendimiz abdesti nasıl alacağımızı hadis-i şeriflerle bize bildirmeseydi, tatbiki olarak göstermeseydi, nasıl abdest alacağımızı Kur'an-ı Kerim'den çıkaramazdık. Namazların kaç rekat oldukları ve orucun, haccın, zekatın hükümleri, keyfiyetleri, zekattaki nisap miktarları, şartları, farzları ve sünnetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılamazdı. Resulullah Efendimizin getirdiklerinin ve bildirdiklerinin hepsine, hikmetlerini, delillerini anlamasak bile iman ve tasdik etmemiz lazım olduğu gibi, mezhep imamlarımızdan, müçtehid alimlerden gelen bilgilere de delillerini anlamasak bile İslamiyet'e muhalif olmadıkları için iman ve tasdik etmemiz lazımdır. Müçtehid olmayanların mezhepler arasında ayrılıklar bulunduğunu gördükleri halde hepsine inanmaları ve tasdik etmeleri lazımdır. Müçtehid olmayan birinin bir mezhebi hatalı görmesi o mezhebin hatalı olduğunu göstermez. O kimsenin hatalı olduğunu, anlayışının kıt olduğunu gösterir. Bu sebeple Peygamber Efendimizin ve onun varisleri olan müçtehid alimlerin bildirdiklerini, naklettiklerine inanmak, iman edip kabul etmek lazımdır. Bu alimlere itiraz etmek, Peygamber Efendimiz'e ve böylece Allahü Teala'ya itiraz, karşı gelmek olur. Nisa suresinin 46. ayeti kerimesinde mealen, onların iman etmiş olmaları için aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapmaları ve vereceğin hükme razı olmaları, teslim olmaları lazımdır buyurulmuştur. Bu ayet-i kerime Resulullah Efendimizin hükmünden, İslamiyet'in emrinden sıkıntı duyanlarda iman olmadığına alamettir. Seyyid Ahmet Tahtavi Hazretleri Dürrül Muhtar haşiyesinde buyuruyor ki, tefsir alimlerinin çoğuna göre dinde fırkalara ayrıldılar ayet-i kerimesi bu ümmette meydana gelecek olan bidat sahiplerini haber vermektedir. En'am suresinin 153. ayetinde mealen doğru yol budur, bu yolda olunuz, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Yani Yahudiler, Hristiyanlar ve başka sapıklar doğru yoldan ayrıldılar, siz de bunlar gibi bölünmeyiniz. Ali İmran suresinin 103. ayetinde mealen hepiniz Allahü Teala'nın ipine sarılınız, fırkalara bölünmeyiniz buyuruldu. Tefsir alimlerinden bazıları Allahü Teala'nın ipi cemaat, birlik demektir dediler. Fırkalara ayrılmayınız emri böyle olduğunu göstermektedir. Cemaat de fıkıh ve ilim sahipleridir. Netice olarak Peygamber Efendimizin varisi olan müçtehid alimlerden bir karış ayrılan dalalete düşer ve Allahü Teala'nın yardımından mahrum kalır, cehenneme gider. Çünkü müçtehid imamlar, yani fıkıh alimleri doğru yoldadırlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine yapışan bunlardır.
1: Sevgili dinleyiciler, programımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı, buyurun.
2: İlk dinleyicimizin ikinci sorusu da öbürsüne benziyor. Yani komşular tuhaf diyor. Tuhaf olmazsa şaşmak lazım. Değil mi? Komşularla din yok ki. İslamiyet yok ki. Unutulmuş gitmiş yani. Hepsi ben diyor. Hepsi ben merkezli. Tabi din unutulunca nefis gelir kalbe yerleşir. Artık enaniyet, kibir, tepeden bakma. Hep dedi selam veriyorum, böyle tepeden bakıyor falan. Komşuluk şey yapıyor. Ha, konuşmaya başladı onlar. Yo, bir de işte bak bu dinler ama bunlar komşuluktan iş anlamıyor. Onlar zannediyor ki Müslümanlar onların kölesi olsun, hizmetçisi olsun falan. Öyle bir şey zannediyor. Öyle bir şey değil arkadaşım. Yani. Kafir de olsan, mürtet de olsan komşuluk tutur. Senin aynı şekilde bir başkasına eziyet etme, onu hakaret etme, tepeden bakma hakkın yok. Yok. Allah Teala hidayet versin. Eğer apartmanda olsun, evde olsun, apartmanda olsun, köyde olsun, mahallede olsun, nerede olursa olsun. İslamiyet varsa huzur vardır. İslamiyet yoksa huzur yoktur. Huzur yoktur.
1: Dostluk kalmamış hocam kimsede. Erkek apartmandaki birbirlerini tanımıyor kimse.
2: Şeyde hatırlar mısın bilmiyorum. Allah Teala rahmet eylesin. Emen abiler işte o kuzul kapıcılar. Orası patakhaneydi yani.
1: Evet.
2: Emek verdi falan. Müslümanlar için falan. Orası açıldığında oraya ilk gelenler baktılar. Huzur var. Aa, burası mı? Sonra o kendilerini dinler bilen bidat sahipleri, onlar da aldı. Kendi o bidatlarını oraya sokmaya çalıştılar.
1: Evet.
2: O zaman oranın huzurunu bozmaya çalışıyorlardı. Yani geldin tamam. Ya burada bir huzur var. Demek senin geldiğin yerde yok. Burada olduğuna göre burası ne anlatıyor? Yani Cenab-ı Hak senin önüne bu fırsatı çıkardı. Hiç olmazsa bir düşün. Ya düşünen oldu. Ama çoğu da düşünmedi. Yani orada da huzuru bozuyor. Armut tatil köyünde de aynı durum evet. Söz konusu oldu. Yani Emel abiler bir sürü gayret ettiler, memle ettiler falan. Sonra aynı şekilde bozuldu. Burada İhlas Yuva sitesini yapıldı mesela. Onu sonra terk edildi sana. Sonra burası işte emniyetli bir sitedir falan filan adam geldi. Kendi dinsizliği, kendi bitatı, kendi aynı şekilde sapıklığıyla geldi. Dolayısıyla orayı bozmaya çalışıyor. Onun için evde huzurun olması, komşularda huzurun olabilmesi, enaniyetin gitmesi, kibrin gitmesi İslamiyet'i öğrenip onu tatbik etmeye bağlıdır. Hani birinci bölümde dediğimiz gibi Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri'nin buyurduğu gibi İslamiyet dairesinin içerisinde hiçbir mazara zararlı bir şey yok. Ama bu dairenin dışında da hiçbir faydalı bir şey yok. Hey! Efendim bana göre bana göre. Ya ben basitinden söyleyeyim ben. En basitinden söyleyeyim. İşte Avrupa Birliği, efendim Avrupalılar aydın, demokrat falan filan. İdamı kaldırdılar değil mi? Demokrat olabilmek için, insan hak ve hürriyetlerine sahip olmak için idamı kaldırıyor falan. O zaman Amerika demokrat değil mi? İdamı kaldırmadı. Evet. Sıkıysa söylesene aynı şekilde Amerika'ya. Bütün Avrupa devletlerini böyle önüne diziverdi adam, değil mi? Devlet başkanlarını. Adamların yüzüne karşı hakaret etti. Kıkı çıkmadı. Demokrat değil mi şimdi bu adam? Demokrasinin beşiği diyordunuz ya. Değil mi?
1: Evet.
2: Ne oldu şimdi? Demek ki adam en sonunda dedi ya deli dolu ama demokrasine demokrasi. Kanada benim dedi ya. Ondan sonra neydi o? İrlanda mı diyordu? Neydi bir adalar vardı? İrlanda mı?
1: Görenler.
2: Görenland adalar. Orası bana lazım diyor. Bana. Hani demokrasi? Hani aynı şey haklar? Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Dolayısıyla İslamiyet unutulduğu zaman insanların kendi koydukları kurallar, kaideler Birleşmiş Milletler şey yapmış. 5 tane üyesi var. Adam bir tarafta öbürüsünü öldürüyor falan. İşte öldüren adama destek veriyor. Ne? Birleşmiş Milletler. Değil mi?
1: Evet.
2: Öbür tarafta 100 tane devlet var. 5 tane devlet diyor ki almaz bu iş diyor.
1: Hepsi olur dese bile o 5 devlet olmaz dedi mi bitti.
2: Hani bu demokrasi mi? Demokrasi mi?
1: Yok.
2: Aldatmaca başka bir şey değil yani. Başka bir şey değil. Yani laf şuraya getireceğim. Seyyid Abdülhakim Arbi Hazretleri o Saadet-i Ebediye'de bir üniversiteye cevap da orada buyuruyor ki insanlar kendi yaşadıkları, yani dünyada yaşadıkları süre içerisinde kendi kurallarını kendileri yaptığı süre içerisinde bu yaptıklarının, yaptıkları ile koydukları düzen, intizam, kanunla huzur bulamazlar. Ve Türkiye'de de ya 10 sene önceki kanun şimdi geçerliliğini yitti, yeniden düzenlenin. Allah Teala'nın kanunda hiç değişiklik olmaz.
1: Evet.
2: Allah Teala hani kısasa kısas buyuruyor, tamam mı? Amerika bunu uyguluyor işte. Öldüren öldürülür. Niye mesela Osmanlı'da ve Selçuklu'da öyle katil sürüleri yoktu? Yok, adam şak diye öldü, şey yapıyor, kısas. Bir de kısas da mesela şimdi Cumhurbaşkanı affetti diyor katili. İslamiyet'te katili affedecek sadece o katilin, yani özür dilerim, o katili sadece öldürdüğü kimsenin mirasçıları. Mesela 10 tane mirasçısı var. Hepsi ittifak halinde affettiklerse affa uğrar.
1: Evet.
2: Yoksa devlet başkanıymış, ondan sonra Birleşmiş Milletler affetmiş falan. Hiç kıymeti yok. Hiç kıymeti yok. Hatta mesela öldürülenin mirasçıları ittifak halinde kısas istiyoruz deyince hakimin de yapacak bir şeysi yok. Kısas ister, öldürülür yani. Öldürdüyse öldürülür. Sen öldüren öldür bakalım bir. Adamın hırsız mesela. Hırsız. Hırsa 3 aylık 6 aylık bir ceza veriyorlar. Adam bilmediği hırsızlık yollarını da öğreniyor 6 ay içerisinde. Ondan sonra çıkıyor, acayip oluyor. Şeyde ben İmam Hatip'e giderken bizim mahallede bir cami var, bizim evde yakındı. Hep giderdim, böyle yaşlılar gelirdi, onların kendilerinde konuşmaları, babam emsaller vardı, onların konuşmaları hoşuma giderdi benim. Enteresan şeyler anlatırlardı.
1: Evet.
2: Bir tane de gardiyan vardı. Bir gün erkenden gelmiş, ben de gittim falan. Aramızda aynı şekilde bir muhabbet de var, biz saygı hürmet ediyoruz falan. Namazından yazdılar, adamcağızdı. Öyle konuşurken bu dedi ki, bizim dedi mevsimlik dedi müşterilerimiz var. O ne demek dedim ya, hapishane dedi mevsimlik evet. Müşterisi falan. Ya dedi hakikaten de doğru söylüyorum dedi. Adam dedi sonbahar kışa doğru girerken dedi bir suç işliyor. Bunlar öğrenmişler iyice dedi. Mesela işlediği suçu yakalanmak üzere yapıyor o suçu dedi. Yani kendini yakalattırıyor dedim. Evet dedi, kendini yakalattırıyor dedi. Çünkü dedi alacağı ceza dedi 3 ay 4 ay.
1: 6 ay yani yazın kadar.
2: İşliyor suçu dedi sonbaharda. Kışı dedi rahat geçiriyor. Yakacak derdi yok dedi. Yiyecek derdi, yatacak derdi yok dedi. Geçiriyor, bahar gelince tahliye oluyor. Ondan sonra dedi adam her zaman dedi bu suçu işleyip gidiyor. Sonbaharda dedi bizim öyle demirbaş müşterilerimiz oluyor. Öyle geliyorlar onlar dedi. Öyle geliyorlar. Şimdi böyle ceza verirsen bu adam hırsızlıktan vazgeçer mi?
1: Geçmez.
2: Geçmez. Onun için yani komşuların da tuhaf olmasının sebebi İslamiyet'in uzak kalmaları. Gelelim efendim dünyanın yaşıyla alakalı. Habire ben ta lise yılından beri bu hep artıyor. Birisi böyle diyor, birisi böyle şöyle diyor falan filan. Bu konuda tam İbn-i Saadet-i Ebedi kitabında da bilgi var. Dünyanın yaşıyla alakalı olarak. Orada buyuruyor ki Nuh Aleyhisselam. İnsanlığın ikinci atası.
1: Evet.
2: Tufan oldu. Biz peygamber olarak dünyanın yaşını bilmiyoruz buyuruyorlar. Ha? He ya. Hem de 1000 sene yaşadı. Tamam.
1: Evet.
2: 1000 sene yaşadı. Bilmiyor. Bakıyor efendim. Bu bulduğumuz şeylere göre bilmem neyle göre tamam. Sen ilme karşı mısın? Ben ilme karşı değilim. Ama oradan kendi kafana göre uydurduğun yorumlara karşıyım. Bunun bir delili olması lazım. Efendim ilim değil, adam şey yapıyor. Mesela sen de okudun. Ortaokulda taş devri, yöntem taş devri, cilal taş devri. Bunun delili ne? İnsanlar konuşma bilmiyordu diyor. Tattı yani. Ne oldu? Ha hu ya cu dedi, İngilizce oldu. Da du du falan dedi, Fransızca oldu. Öyle mi oldu? Acayip garip bir şey. Sırf aynı şekilde Allah-u Teala'nın bildirdiği dinleri yok etmek, Adem Aleyhisselam'ı kabul etmemek için uydurduğu materyalistler bunu.
1: Evet.
2: Yok öyle bir zaman dilimi. Adem Aleyhisselam da çocukları da şehirde yaşadı. Ta o zaman da aynı şekilde böyle ormanlarda şurada burada yaşayanlar hep oldu.
1: Daha sonra.
2: Senin zamanında da var, şimdi de var.
1: Amazon ormanlarının içinde.
2: Çıplak yaşıyorlar. Ne yazı biliyor, ne şey biliyor falan. Ne uydu biliyor, ne bilgisayar biliyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Hala elindeki okla avlanıyor, değil mi?
1: Evet.
2: Böyle bir dertleri de yok. Dünyadan da haberi yok. Ne televizyon var, ne telefon var. Bunlarda bile haberi olmayan insanlar var. Vahşi bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ne olacak şimdi? Hani uzaylılar geldi ya, uzaydan birisi geldi, o vahşilerin arasına indi. Aa, dünya çok vahşi bir yer, yarı çıplak yaşıyorlar dese. Sen öyle misin? Ya şimdi o Amazonlarda yaşayanlar ya bu şehirdeki vahşilerden daha aynı şekilde edeplidir bir yerde. Hiç olmazsa başkasına zulmetmiyor, değil mi?
3: Evet.
2: Kendi aralarında bir kurallar var, o kurallara aynı şekilde uyuyorlar. Dolayısıyla dünyanın yaşı hakkında ulul azm peygamberler bir şey bildirmezken bir başkasının aynı şekilde bildirmesi, söylemesi itibar edilmez. Hani dedi ki böyle böyle söylüyorlar, bunlara itibar edilmez.
3: Evet.
2: Bir değeri de yok. Efendim gelelim son dinleyicimizin son bir tek bir sual var. İkinci sual hatırlayamadım dedi dinleyicimiz. Benim kaplamama protezim var dedi. Dinleyicimiz o protezlerden sıkıntısı var. Maliki'yi de tak. Maliki taktığı için problem değil. Mesela de abdestliyim dedi. Ama yemek yedim dedi. Protezleri çıkaracağım dedi. Kaplama da var. Kaplama olmaz sebebi de taklit ediyorum dedi. Protez olsa taklide gerek yok.
3: Evet.
2: Yani dedi, yani benim abdestime bir zarar verir mi? Vermez. Niye zarar versin ki?
3: Evet.
2: Çünkü zaten onun şeylerin protezlerin altına su geçiyor. Hiçbir problem olmaz. Hatta usul abdest alırken onu çıkarmasa bile problem olmaz.
3: Evet.
2: Altına su geçiyor onun. Zaten kaplaması olmaz sebebiyle de Maliki'yi de taklit ettiği için hiç problem olmaz. Onun için endişe etmesin. Dinleyicimiz şu anda bizi dinliyorsa vesvese de etmesin. Benim abdestime zarar oldu mu olmadı mı hiçbir zararı olmaz. Çünkü protezin altına su geçiyor. Hatta bütün dişleri protez olmuş olsa o zaman Maliki taklit etmesine bile gerek yok buyuruyor. Tam ilmi halde bu çok net anlatılmış. İzah da edilmiş. Onun için dinleyicimiz bunları da kendine dert edinmesin. Kitapları okursak, öğrendiklerimizi hayatımıza geçirirsek. Mesela Allah rahmet eylesin, Emel abiler de onu şey yapıyorlardı. Önce kendim buyuruyorlardı. Sen şöyle yap, sen şöyle yap. Peki sen ne yapacaksın artık? Sen düzeldin mi kendini?
3: Evet.
2: Önce kendini düzelt. Önce kendini düzelt. Yani okuduklarınla amel etmeye başla bir. Amel edersen işte kitaplarda buyurulan şey çıkar meydana. Lisanı hal, lisanı kalden en taktır. Senin lisanı halin abi, bakıyorsun eşyasın. Amcam, dayım, teyzem, ablam neyse hep, yani bir bak bakalım bir. Kitaptaki anlatılana benzeyen bir tarafın var mı yok mu? Yok. Niye başkasını suçluyorsun ki o zaman? Önce kendini düzeltsene.
3: Evet.
2: Gıybet etmemeliymişiz. Ya şu kadarını da etmeyeceğim. Şunu sen hala diyorsun ki bana izin ver gıybet edeyim. Bana izin ver yalan söyleyeyim. Bana izin ver içki içeyim. Bana izin ver zina edeyim diyorsun. Değil mi?
3: Evet.
2: Ya Allah tabi muhafaza buyursun.
3: Amin.
2: Önce bunları aynı şekilde toparlamak gerekir. Cenab-ı Hak hepinizi sonuna ile eylesin. Amin.
3: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
3: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programının sundu. Şimdi reklamlar.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

TGRT Haber ekranlarından herkese merhaba, gündeme hoş geldiniz. Ben Alper Altun, gelişmelerle karşınızdayım. Sevgili seyirciler, havalar ısındı, kuvvetli rüzgarlar başladı, orman yangınları maalesef geri döndü. Türkiye'nin dört bir yanında, özellikle de Antalya'da, Muğla'da, Balıkesir'de yangınlarla mücadele edildi. İşte yangınlarda içimizi acıtan o yangınlarda son durum.

0: Bir kıvılcım, bir ihmal. Türkiye'nin ciğerleri yeniden alev aldı. Korkutan haberler peş peşe geldi. Yurdun dört bir noktası alevlere teslim oldu.
1: Allah'ım.
0: Dumanı gören elinde suyla bölgeye koştu. Bir yandan itfaiye, diğer yandan halk. Yeşil vatan için uyku yok oldu. Saatler süren mücadele başladı.
2: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
0: Bu facianın adresi Muğla. Seydi Kemer ve Fethiye'deki ormanlık alanlarda eş zamanlı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dört bir yanı sardı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla farklı hastanelere taşındı. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
3: Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde tozerler, itfaiyeler, iş makineleri, umke araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda.
0: Felaketin bir diğer adresi Balıkesir'di.
4: Tüm personelimizle birlikte şu an müdahale devam ediyor.
0: Ayvalık ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı da arkasına alarak hızla büyüdü. Gece boyu süren yangın Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy mezarlığı yangında kül oldu.
5: Tamam, yaklaş bana.
0: Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. İtfaiye ve AFAD erleri gece gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor.
4: İlk etapta 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye ve bunun dışında da yine su tankerleriyle beraber toplam 658 personelle müdahale edildi.
0: Burası ise Antalya. Serik, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınları şehri kara bulutlarla kapladı. Bir anda başlayan yangınlar kısa sürede geniş alanlara sirayet etti. Kumluca'da yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgedeki 50 ev hızla tahliye edildi.
6: Çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
0: Alanya ve Serik'te ise alevler çok kuvvetliydi. Ekipler zamanla yarışarak yangının içine daldı.
7: Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Tabii komşu illerde de olan yangınlar nedeniyle mecburen güçlerimizi de bölmek zorunda kaldık. Ama mücadele... Arkadaşlarımız fedakarane bir şekilde yürütüyorlar.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da son duruma ilişkin açıklama yaptı. Üç bölgede mücadelenin sürdüğünü söyledi. Vatandaşlardan dikkatli olmasını istedi.
2: Çanakkale'den başlayarak Mersin'e kadar olan kıyı şeritlerimizde çok ciddi bir rüzgar unsurunun etkili olacağını bize gösteriyor. Tekraren bütün vatandaşlarımıza dışarıda ateş yakılmamasını ya da ateşe sebep olabilecek herhangi bir faaliyette bulunmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
8: Türkiye bir yandan bu mücadele ile devam ederken, ciğerlerimiz yanarken bir yandan da büyük bir dayanışma örneği gösteriliyor. İtfaiyecilerimize dört koldan destek veriliyor. Minik dostlar unutulmuyor. İşte alevlerin ortasından yeşeren o dayanışma.
0: Kahraman itfaiyeciler sahada. Vatandaş da sokakta bir oldu.
9: Sabahtan beri bütün ekip ateşi söndürmeye çalışıyor. Bütün ekip seferber oldu.
0: Yangın faciası büyük bir dayanışmayı da beraberinde getirdi.
9: Devam.
0: Minik dostlarımız hayvanlarda hiçbir zaman unutulmadı.
1: kafasına dökmeniz lazım biraz.
0: Türkiye yurdun dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Kahraman itfaiyeleri sahada canla başla çalışırken vatandaşlar da boş durmadı. Muğla'da vatandaşlar yangın bölgesinde görev yapan ekiplere destek olmak için adeta seferber oldu. Görev başındaki ekiplerin su, ayran ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kendi imkanlarıyla yardım malzemeleri ulaştırdı.
5: Evet, yardıma geldik. Fethiye'den getirdik. Allah ne verdiyse, elimize ne düştüyse getirdik.
10: Elimizden geldiği kadarca destek olmaya çalışıyoruz. Yani karınca kadar bir şey yapıyoruz ama onlara destek olabildiğimiz kadar, onların yaptığının yanında hiçbir şey bu.
0: Antalya'daysa motokuryelerin seferberliği vardı. Kuryeler alev kaplı yollardan geçerek sahadaki personelin yardımına koştu. Ekiplere su, yiyecek, ayran, yanık kremi ve sargı bezi gibi malzemeler taşındı.
11: Devam.
0: Faciada dilsiz dostlarımız da unutulmadı. Muğla'da gönüllüler alevlerin etkilediği ormanlık alanda yaptıkları kontroller sırasında ağaçların arasında yaralı halde bir kaplumbağa buldu.
1: Onunla verseniz yeterli.
0: Güvenli bölgeye çıkarılan kaplumbağa vakit kaybedilmeden yardım merkezine ulaştırıldı.
12: Çıkardık, direkt su döktük, canlandı. Efendim? Ondan sonra buraya getirdik.
0: Ayaklarıyla vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirlenen kaplumbağaya ilk müdahale ekipler tarafından yapıldı.
1: Su da verin, o su istiyor şu anda.
0: Antalya Kumluca'daki yangında da bir kedi alevlerin arasında kalmıştı. Ekipler tarafından kurtarıldı. Su içirilen minik hayvan daha sonra yetkililere teslim edildi.
13: Tamam, arabayı çalış.
8: Avrupa'da da yangınlar her geçen gün biraz daha büyüyor sevgili seyirciler. Hatta can kayıpları yaşanıyor. Yunanistan'da 3 itfaiyeci öldü. Sadece Yunanistan değil, Fransa, İspanya, İngiltere, hatta Avrupa'nın dışında Kuzey Amerika'da, Kanada'da da hem kavurucu sıcaklar hem de kuvvetli rüzgarın bir araya gelmesiyle birlikte yoğun alevlere karşı mücadele devam ediyor.
0: Avrupa alevlere teslim. Yangınlar sınır tanımıyor. Can kayıplarına yol açıyor. Şehirleri boşaltıyor. Yunanistan'ın Girit adasında facianın bilançosu ağır oldu. Şiddetli rüzgarların büyüttüğü orman yangınlarında 2 itfaiyeci Girit'te, 1 itfaiyeci ise Mora Yarımadası'nda hayatını kaybetti. Alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Retimno bölgesindeki Ayos Pavlos kıyılarında 31 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından deniz yoluyla tahliye edildi. Kiria Virisi ve çevresindeki köyler boşaltılırken Lesvos'ta halka evlerini terk etmeleri yönünde acil uyarılar gönderildi. Yangınların bir diğer adresi İspanya oldu. Samora'da alevler yerleşim yerlerine ilerlerken 6 kasaba tahliye edildi.
14: Restoran için, köy için, kamp alanı için korkuyoruz. Buradaki her şey için korkuyoruz ve köylerden tahliye edilmek zorunda kalan tüm insanlar, özellikle de yaşlı sakinlerimiz. Bu sadece bir çaresizlik duygusu. Çaresizlik, endişe, bilmiyorum.
0: Kastelyon'daysa yangın 10 bin hektardan fazla alanı küle çevirdi. Yaklaşık 10 bin kişi günlerdir evlerine dönemiyor. Yetkililer sıcak hava ve kuvvetli rüzgar nedeniyle tehlikenin sürdüğü uyarısını yaptı. Fransa'nın güneybatısındaysa dev yangınlarla mücadele devam ediyor. Bordeaux yakınlarındaki Land bölgesinde çıkan yangın 42 bin hektarlık alanı yok etti. Yaklaşık 220 bin kişi tahliye edilirken on binlerce kişinin dönüşüne izin verilse de risk henüz sona ermedi. İlk belirlemelere göre yangının yüksek gerilim hattı yakınındaki çalışma sırasında çıktığı değerlendiriliyor. Bir diğer orman yangını da İngiltere'de başladı. Ülkenin kıyı kenti Suffolk'ta çıkan orman yangınında yaklaşık 14 futbol sahası büyüklüğündeki alan küle döndü. Olağanüstü durumun ilan edildiği bölgede yangın nedeniyle çok sayıda ev tahliye edildi. Kanada'nın Britanya Kolombiya'sındaysa Guichon-Kirik adı verilen yeni bir orman yangını kısa sürede büyüdü. Çok sayıda itfaiyeci, helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgede yoğun mücadele yürütüyor. Uzmanlar aşırı sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların yangın riskini artırdığına dikkat çekiyor. Avrupa ve Kuzey Amerika'da ekiplerin zamana karşı yarışı ise aralıksız sürüyor.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için artık son viraja girildi. AK Parti kurmayları güvenlik diplomasisi son düzenlemeleri yapıyorlar. İşte o düzenlemenin detayları.
11: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye'de son viraja girildi. AK Parti teklif üzerindeki çalışmaları büyük oranda tamamladı. Çerçeve yasa meclise geliyor.
11: Çeşitli zorluklara rağmen tam bir dayanışma içinde yürüttüğümüz bu önemli süreci siyasi partilerimizin de desteğiyle inşallah hedefine ulaştıracağız. Bu mesele kalıcı bir şekilde çözüldüğünde kazanan 86 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacak.
0: Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Yasa ilgili kurumların alacağı teyit ve tespit kararından itibaren 6 ay veya 1 yıl yürürlükte kalacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak.
5: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Suça karışmayanlar sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunan hükümlüler ve Avrupa'daki PKK'lılar olmak üzere 3 ayrı kategori belirlendi. Bu durumda olanlar ceza almadan 3 yıl denetimli serbestlikten yararlanacak. Sadece örgüt üyeliği suçlamasıyla cezaevinde bulunanlar da tahliye edilecek.
15: TGRT FM Haber.
16: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-27, Ankara 13-28, İzmir 21-35, Bursa 15-27, Konya 14-27, Afyon 13-29, Denizli 19-36, Antalya 27-37, Adana 24-36, Zonguldak 18-24, Samsun 21-25, Trabzon 18-23, Kayseri 13-29, Erzurum 15-31, Gaziantep 25-38, Diyarbakır 25-43 ve Şanlıurfa 27-41 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 14 dakika geçiyor ve bugün 30 Temmuz 2026 efendim. Perşembe gününde sizlerle birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas. Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646 sevgili dinleyiciler. Maalesef yangın var. Evet, hem de öyle böyle değil. İrili ufaklı özellikle Antalya, Muğla, Balıkesir'de 110 yangın şu anda kontrol altında. Onu da hemen sizlerle paylaşalım. İtfaiyecilerimiz var, siviller geri planda, sanki bir kurtuluş mücadelesi gibi gerçekten erzak hazırlıyorlar. Efendim sebze meyve paketliyorlar. Onlar da tabii orada yangınla mücadele eden erlere gidiyor. Muğla'da böyle bir tablo vardı. Böyle tüylerim diken diken oldu. Vatandaşa bak ya. Onlar geri planda erzak hazırlıyorlar. Efendim soğuk tostlar yapıyorlar. Karpuz hazırlıyorlar. Araçlarla yangın bölgesine itfaiye yerlerine götürüyorlar. Antalya'da motokoryeler personele yiyecek, içecek taşıdı. Müthiş böyle de bir seferberlik var sevgili dinleyiciler. Öbür tarafta Avrupa'da, İngiltere başta olmak üzere her yerde şey var, yangın var. Amerika Birleşik Devleti kıtasında da, Birleşik Devletleri kıtasında da, efendim Kanada'da yangın başladı. Orada da yangın var. Onu da sizlerle paylaşalım. Dikkatli olmamız lazım sevgili dinleyiciler. Aman, çünkü insan eliyle çıkıyor. Yanlış, doğru bir şekilde insanlar bu yangınları başlatıyorlar ve böyle devam ediyor. Rüzgar da var. Sevgili dinleyiciler, bir de bu sabah İstanbul'da, affedersiniz, başkentte bir Ankara polisiyesi yaşandı. Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. Etimesgut belediye başkanı. Onu da sizlerle paylaşalım. Hakikaten Ankara polisiyesi gerçek oldu bu defa. Bu arada tabii Hürmüz'ü devre dışı bırakmak değil ama en azından bu kadar mühim olacak şekilde, ya da devre dışı ya da devre dışı bırakmak deyince İran kızacak tabii. Türkiye ve Irak arasında bir anlaşma imzalandı efendim. İnşallah 3-5 sene içerisinde Irak petrolleri Akdeniz'e akacak Türkiye üzerinden. %15 ortaklığımız da var. Hürmüz hakikaten şimdi çok önemli. Yani Hürmüz bütün ekonomileri vurdu ama eğer bu alternatif olsaydı belki bu kadar da mühim olmayacaktı. Ama ne yapalım, biraz geç kalındı. Bundan sonra inşallah olmayacak. 3-5 sene içerisinde Kerkük-Musul petrolleri, özellikle Kerkük petrolleri Avrupa'ya, dünyaya ulaştırılacak. Bunu da sizlerle paylaşalım. Telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
2: İyi günler, hayırlı yayınlar olsun Ataullah Bey. Kütahya'dan Seyfi.
1: Seyfi Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim, sizi dinliyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Şimdi efendim, dün radyoda Haydar'a diye bir dinleyicimiz katıldı.
1: Evet.
2: 25 senedir AK Parti iktidarını eleştiriyor.
1: Evet.
2: 80 yılda yapılmayan bu memlekete hizmetler bu AK Parti hükümetleri döneminde gelmiştir.
1: Evet.
2: Senin yasın bizlerden daha iyi bilirsin. Bolu Tüneli denilen bir yer vardı.
1: Evet.
2: Patates deposu yapacaklardı. Havaalanlarından tutun şehir hastanelerine varası ya. Engellilerimizden bütün yaşlıların evlerde bakımına varasıya kadar. Atıyorum hastaneden pazartesiye randevu aldınız, saat 2'de gel diyor. 2:10 geçe hastaneden taburcu oluyorsunuz. Bu hizmetleri hiç mi görmüyorsunuz? Haydar Ağa.
1: Evet.
2: Bu havaalanları, yollar, eskiden eşeklerle, at arabalarıyla şehirlere giderdik. Şimdi köylerden şehire gelen köy minibüsleri bile kalktı. Her vatandaşın altında bir araba var. Özel arabası.
1: Evet.
2: Onunla gidip geliyorum. Ben köyde oturdum. Köyde büyüdüm. Çıtahya'ya yerleştim. Ben yıllardır şehirde çalışan bir köylü vatandaşım bir tane daire aldıysa, şimdi köyde çiftçilik yapan vatandaşın 3-4 dairesi var şu anda.
1: Evet.
2: Yani nereden nereye geldik? Ataullah Bey, geceleri saat 8'den 10'a kadar elektrik kesintileriyle bu memleket gördü. Biz bunları yaşadık. Emeklilerin maaş kuyruğunda vefat ettiklerini gördük. Hastanelerde kuyrukları gördük. Şimdi böyle bir kuyruk var mı? Millet var cebinde ama var olduğu halde ağlayanlara Cenab-ı Allah'a havale ediyorum. Başka diyeceğim bir şey yok.
1: Saygılarım. Sevgili Bey, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim Kütahya. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 başladı dünya dönerken. Herkesi bekliyoruz bugün. Buyurunuz efendim.
0: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
0: Merhaba Ataullah Bey.
1: Merhaba Müberra Hanım, hoş geldiniz. Nasıl, yangın kontrol altına alındı mı? Nedir durum?
0: Yangın kontrol altına alındı Ataullah Bey ama bizim her taraflar kül içinde kaldı.
1: Ya evet.
0: Dumandan göz gözü görmedi. Genzimiz, burnumuz dumandan yandı.
1: Doğru.
0: Şimdi Ataullah Bey, bugün işittiklerim, biz çok böyle birbirimizin gözünü oysak da biz çok merhametli milletiz.
1: Elhamdülillah.
0: O itfaiyecilere hazırlanan, ondan sonra
1: motokoryeler, Antalya'da evet, motokoryeler, evet. Muğla'da meydanda vatandaş toplanmış, genç, yaşlı, herkes soğuk sandviç yapıyor. Efendim evet. Karpuz hazırlıyorlar, itfaiye erlerine götürüyorlar yangın bölgelerinde efendim. Evet, bana kurtuluş mücadelesini hatırlattı ya. Evet.
0: Ataullah
1: Buyuruz efendim.
0: Burada konuşturtmuyor. Burada bir manyak var.
1: Manyak mı var?
0: Evet.
1: Ya, hayırdır inşallah. Ne manyağı efendim? Bizim ya Ahmet'e de dadanan birisi var. Sapık mı?
0: Benim burada bir yardımcım var. Saygısızlık yapıyor ya.
1: Neresi orası benim, ya?
0: Burası benim evim.
1: Balıkesir'de.
0: Evet.
1: Altın o. Ne terbiyesizliği, evet. Nasıl bir şey, hemen ya, polise bildirin efendim. Polise söylesin, gitsin hemen.
0: Bilmeyeceğim de benim arkamdan önümden gülüyor ya.
1: Hemen şey yapsın, hanımefendi yardımcınız hemen şeye gitsin. Karakola bildirsin, eşkalini söylesin. Ne yaptığını, yok, ne ettiğini söylesin şey ya. Aman beni, Allah muhafaza ya.
0: Beni kızdırıyor beni, yanımda devamlı yardımcı var da.
1: Evet.
0: Ondan sonra şimdi...
1: Evet.
0: Bir beyefendi dedi ki dün, fırsatçılar yok dedi.
1: Ya o kafayı yemiş ya.
0: Var.
1: Olmaz mı ya, fırsatçılar da var, tuttuğuna satanlar da var, var ya.
0: Evet, yani şimdi bu fırsatçılar niye yok sayılıyor ki, var.
1: Var tabii canım. Sonra bak ben size bir şey söyleyeyim. Bu sene şeftaliyi çiftçi 20 TL'ye mal etmiş... Maalesef ihracat olmadığı için 15 TL'ye alıyorlar, getiriyorlar marketlerde 100 liraya satıyorlar ya.
0: Evet.
1: Bu fırsatçılık işte, değil mi yani? Nedir bu?
0: Fırsatçılık değil mi? Diyor ki üretim düşsün. Ya üretimin üretici 5 liraya aldığı şeyi 1 liraya mı ürettiğini 1 liraya mı satsın?
1: Olmaz o da. Allah'ın olmaz değil, öyle bir şey.
0: Yani bir de evveli gün şunu duydum. O yazık ya, her engelli bir sağlam bir engelli adayı, otizmli 10 yaşındaki bir çocuğu sokakta oynamasından rahatsız olmuşlar, komşular hem annesini hem çocuğu öldüresiye dövmüşler.
1: İnsanlık mı öldü efendim ya, ne münasebet, hangi çağdayız ya, öyle şey olur mu?
0: Sonra tabii şikayetçi olmuşlar,
1: olsunlar tabii,
0: başvurmuş, ondan sonra bir de şimdi şikayetini geri al diye tehdit ediyorlarmış.
1: Yani polis, devlet onu şey yapar yani. O işin peşini bırakmaz öyle yani, hasta çocuğu falan tutup dövmek. Öyle şey mi olur? Çocuk sokağa çıkacak, şey yapacak, mecburen arkadaşları ya da kendisi falan ailesiyle beraber çıkacak. İnsan rahatsız olur mu ya? İnsanlık hali bu. Yani bizim bizzat apartmanımız da var, apartmanımızda var böyle özel bir çocuk. Çok şirin bir çocuk, harika bir çocuk ya. Beni diyor, yani Tarkan benimle evlenecek. Dedim ki Tarkan evli kız, öyle deme. Olsun, ben şey de kabul ederim diyor. Kumalık da kabul ederim ya. Öyle şirin bir çocuk ki 12-13 yani, yaşlarında gülüşüp duruyoruz. Bizim maskotumuz ya o.
0: Ya otizmli insan, sana o çocuğun ne zararı var?
1: Tabii canım.
0: Ne yapıyor?
1: Yani,
0: ya ben yardımcıya kızdığım için söyledim. Hafife almıyorum.
1: Anladım. Anladım. Peki efendim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: İyi günler diliyorum yani, efendim size. Sağ olun. Efendim, telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
3: Abdullah Bey.
1: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, ben Haydar.
1: Haydar Bey, buyurunuz efendim.
3: Kulaklarım çınladı, ben de aradım.
1: Çınlatırlar kulaklarını, evet.
3: Evet. Haklı ya da haklı. Olacak yani.
1: Olacak bunlar.
3: Tabii ki olacak canım. Tabii. Tartışmadan olur mu? Şey olmasın. Yani kalp kırıcı olmasın.
1: Tabii.
3: Şimdi hazine yılın ilk 6 ayında faizi toplam 1.464 milyar para ödemiş.
1: Evet.
3: Şimdi.
1: Tabii.
3: Hani faizi.
1: Tabii.
3: Şimdi bu para ile yapılacak işler 25 tane Avrasya Tüneli, 25 tane Osman Gazi Köprüsü.
1: Yaparız faiz, değil mi abi?
3: Yani işte bak, faiziyle yapılacak işte, bunu faiz ödemiştir.
1: Tabii.
3: Niye faiz ödedik?
1: Niye ödedik?
3: Para kalmadı. Şimdi otoyollar ve köprüleri satacaklar. Demirel'in, Özal'ın yaptığı köprüler vardı. Şu anda İstanbul'a ben hiç kere ya geldim ya gelmedim. Hatta o zaman geldiğimde garip bir şey. Giderken para ödedim de gelirken ödemediydim herhalde ben.
1: Kurtarmışsın.
3: Ya o eskidendi yani, şimdi yine aynı mı bilmiyorum.
1: Bilmiyorum ben de. Ama yani dikkat şimdi, etmedim evet.
3: Ha şimdi gelirken para ödemedik galiba, gelirken ödedik de. Şu anda kaçlamıyor, çok ucuz olduğunu söylüyorlar. Hmm. Ama yapmışlar devletle yapılan köprü ve otoyolların çok pahalı olduğunu söyleyebilirim. Geçen gün Mersin'e gittik çocuklarla. Ay. Sağ olsunlar. Beni de götürdüler.
1: İyi tüneller yaptılar orada Antalya Mersin'de, evet.
3: Bakın, geçen gün ben size söylemedim mi bunu? Hı. Demedim mi?
1: Söyledin evet.
3: Ya yapandan Allah razı olsun.
1: Tabii.
3: Demedim mi?
1: Tabii.
3: Şimdi bakın, kimse nankör değil.
1: Evet.
3: Herkes ne iş yapıldığını biliyor. Fakat ne dedi?

0: Büyük kızım sabah kalktım bir karın ağrısına, anana kıvranıyor da ağrıyor. 24 yaşında.
1: Zehirlenmiş mi çocuk, ne yapmış?
0: Ya artık gece ne oldu ben bilmem. Sabah kalktım hemen erkenden hastaneye götürdüm. Acilden bir girdim ki 151. sırayı aldım.
1: 151. Sabah saatinde.
0: Sabah saatinde.
1: Acaba 151. ne oldu o gün, bir zehirlenme mi var, ne var abi?
0: Hayır, herkes kendi bir derdinden bekliyor. Şimdi 151. sıra. Ya doktora diyorum ki arkadaş, şeye danışmaya. Kaç doktor var? Bir tane. Ya niye bir tane? Bir tane diyor. Öbür doktor ne zaman gelir? 9'dan sonra. Sabahın saat 7'si. Millet kıvranıyor. Öbür tarafa gittim, bir kız ağlıyor. O da karın ağrısından. Ne ağlıyorsun kızım sen, dedim, girsen içeriye. Almıyor ki diyor. Dedim kızım sen benim kızımdan da acilsin. Gir içeriye. Kızı zoruna içeriye soktuk. Şimdi binaların yapılması önemli değil. Demin arkadaş dedi ki sıra yok. Hem sıra var. Şimdi hastanelerde bekletmiyorlar insanları. Randevu sistemine göre evinde bekliyorsun.
1: Evet.
0: Evinde bek. Yani o insanlar hastaneye gitse yine sıra olacak orada. Yani insanları boş
1: saatinde yani gidecek, evet. Ama sizinkisi acilmiş galiba.
0: Şimdi benimki de acildi, öbürleri de bekliyorlar. Benden önce gelmişler. O kadar insan boşunda, ben gideyim de acilde bekleyeyim der mi? Sen der misin? Şimdi
1: bu Mamak'ta mı oluyor Haydar abi?
0: Aynen öyle, Mamak'ta. Hatta şeyi aldım, kızım fiş numarasını. Dedim ki bakın sizi şikayet edeceğim arkadaş. Burayı. Burayı dedim söyleyeceğim kime ben yani.
1: Tabii.
0: Yaptım mı? Allah biliyor, yapmadım. Şimdi işimiz bitti. Şimdi.
1: Peki ben.
0: Dün bir şey söylemiştim. AK Parti ve MHP'nin gelen önergeleri. Hani muhalefet ne yaptı diyorsunuz ya.
1: Muhalefet de bastırsın abi ya. Bir an önce olsun.
0: Efendim bakın. Türkiye'deki darbelerin araştırılması önergesini AKP ve MHP reddediyor. Şimdi diyorlar ya rüşvet siyasilerin zenginleşmesi. Diyor ki muhalefet tüm siyasetçilerin yakınlarının mal varlığı araştırılsın, reddediliyor.
1: Yo, şimdi, sen söyledin bunu da bu biliyorsun sizin parti zararlı çıkar. Sen belki Mamak'ta ya, yaşıyorsun ama
0: şimdi,
1: bizim sahil kentlerimizin şeyinde villalarında hep senin partililer oturuyor.
0: Şimdi bakın. Bu
1: İkinci bir partinin, husus darbeleri abi, araştırırsak gene senin partin zararlı çıkar.
0: Efendim şimdi benim partim benim partim yok mu? Tabii. Biz karlı çıkarız. Bakın sen olayı eğer sen ben olarak kabul edersek
1: tabii.
0: Olmaz. Kim zararlı çıkıyorsa evet, o çıksın.
1: Mesela şimdi, 60 darbesinden 80'e, 80'den 28 Şubat'a kadar
0: ya bakın,
1: bunlar araştırılsın. Hatta 15 Temmuz da araştırılsın abi.
0: Tabii ki ya.
1: Tabii ha, canım.
0: Ağzın bal yesin.
1: Altında şimdi, kalan şey yapsın abi. Tabii.
0: Ağzınız bal yesin.
1: Tabii. Sonuçları kime yaramış? Kimler istifade etmiş? Hangi parti, hangi siyasi gelenek istifade etmiş? Hangileri zarar görmüş? Bakın, benim senin gibi Anadolu insanı çok zarar gördü abi.
0: Şimdi bakın AKP'li vekiller bir şey önerge veriyorlar. Meclise.
1: Evet.
0: Taşra'daki sağlık çalışanlarına ilgili düzenleme yapılsın diyorlar.
1: Tamam.
0: Geliyor meclise. Bakın olaya bakın. Olaya kapatmayın da olaya bakın.
1: Yok yok, kapatmayız Haydar ha.
0: Meclise geliyor.
1: He.
0: Önerge veriliyor. AKP'li vekiller CEDO'yu kullanıyorlar.
1: Tabii.
0: Kendileri vermişler, kendileri. CHP'nin önergesi zannediyorlar. Bu sefer şey yapılıyor, reddedilince meclis başkanına gidiyorlar AKP'li vekiller. Efendim olur mu? Diyor ki ben diyor önergeyi sundum, reddettiniz.
1: Evet.
0: Yani bakın üsttekilerin, AKP'li vekillerin hiç haberleri bile yok kendi verdikleri önergeden bu durumdayız.
1: AK Partililer uyuyor. Değil mi abi?
0: Yani bu ayıp.
1: Tamam. Anladım. Uyuyor. AK Partililer uyuyor, CHP'liler daha zinde. Haydar Ağa'nın söylediği hayır, bu efendim yani.
0: Şimdi aslında daha çok var bu şeyin örneği, çok bu verilen şeylerin de.
1: Anladım.
0: Yani ne diyeyim ben.
1: Sen bir türlü sırayı CHP'ye getiremedin. Neyse, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Bakalım telefon attığımızda kim var efendim. Efendim. Halbuki bakalım, CHP gündemin susu. Hiç o taraflara girmiyor. Buyurunuz efendim.
2: Alo, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Abi Ankara'dan Sabri.
1: Sabri Bey buyurunuz efendim.
2: Abi hayırlı yayınlar.
1: Size de efendim hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.

0: Yani şimdi şu geçmiş bir iki dinleyicilerimizden dinlediğim kadarıyla çok kişisel konuları konuşmamamız lazım. İşte şeftalinin fiyatları, hastane. Şimdi ben de Ankara'da yaşıyorum. Ankara'daki hastanelerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Geçmişte kıyaslandığı zaman Ankara'daki hastaneler şu anda Türkiye'deki Hilton otelleri gibi. Öyle söyleyeyim. Hiç farkı yok.
1: O kadar. Adam sıra yok diyor. Bekliyoruz
0: abi
1: diyor. Kızım zehirlenmiş diyor.
0: O da olabilir. Şimdi birkaç gün önce belki kamu basından da takip etmişsinizdir. Ankara genelinde bir ciddi olmayan bir zehirlenme belirtileri.
1: Yani ha, demek ki çocuk orada. Yığılma yani var. Şimdi, olağanüstü bir şey var orada. Evet.
0: Aynen. Şimdi mesela biz Covid döneminde...
1: Haydar Bey bunu söylemiyor.
0: Yani şimdi...
1: Haydar Bey ben gittim diyor. Sıra yok. Tamam, ama demiyor gittim. Zehirlenmeler vardı. Herkes ya, oradaydı.
0: O an için vardı.
1: Tabii. Bravo. O güne mahsus bir şeydir o abi. Mahsus, evet.
0: Aynen. Şimdi doktorlarımızın hayati önem taşıyan insanlarla hayati önem taşımayan insanları tercih edecek kapasitede zaten bakar bakmaz gözünden biliyor. Evet. O hasta çok acil bir şeyse, yani çok aciliyeti gereken bir hastaysa zaten anında müdahale ediliyor. Ben ona o abimize katılmıyorum.
1: Mevzu anlaşıldı. Sen ha, demek ki haberin var. Yani. Genelde bir zehirlenme var. Sudan mıdır, nedir bilmiyoruz.
0: Zehirlenme
1: evet.
0: Demeyelim de yani zehirlenme...
1: Bir mide, çok... mide ağrısı.
0: Aynen o bölgede şimdi mamak
1: şiddetli bölgesinde... mide ağrısı mamakta, evet.
0: Yani şimdi mamak bölgesindeki devlet hastanesi belki Bilkent ya da Etikşehir Hastanesi kadar kapsamlı olmayabilir ama inanın birinin minyatürü gibi düşünün yani o derece. Yani yok derken sağlık hocayla hastane gibi karşılaştırmayın. Birisi tam teşekküllü hastane ise Mamak'ta tam teşekküllü hastanenin küçültülmüş hali öyle söyleyeyim.
1: Anladım.
0: Çünkü ben Ankara'yı çok iyi bilirim. Aynı zamanda taksiciyim Ankara'da.
1: Öyle mi?
0: Yani tamam. Evet yani ya, taksilik de yaptım diyeyim öyle söyleyeyim. Taksilik de yaptım.
1: Peki,
0: Ankara'nın kişiler arasındaki sosyoekonomik farklarını da bilirim. Bölgeler arasındaki ciddi farklılıkları da bilirim. Tamam mı? Şimdi... Bu tıpkı şeye benziyor. Hani bir CHP'li birisi demişti ki ya siz isterseniz ağzınıza kuş tutun kardeşim. İsterseniz dünya sizi sevsin biz sevmeyiz demişti. Yani
1: tabii.
0: O zihniyete yakın bir zihniyet. Yani benim demek istediğim biraz önce de sizin bir konuşmanızda bir otizmli kız kardeşimizin,
1: evet,
0: küçüğümüzün. Evet Allah yardımcısı olsun inşallah.
1: Özel çocuklar ilgili, bunlar.
0: Aynen çok özel çocuklar tabii ki. Tarkan'la ilgili.
1: Hayır.
0: Ben onun kuması da olurum dediğiniz değil. Bu kız kardeşimiz otizmli.
1: Tabii.
0: Şimdi belediye başkanlarının karısı olup da kumalığı kabul edenler olduktan sonra bu kızımıza hiç çok görmemek lazım yani.
1: Tabii böyle çok sevgili bir şey. Onu anlatıyor. Yani, aynen, ben diyor ata aynen. Abi evleneceğim diyor.
0: Yani şimdi mevcut medyadan takip ettiğimize göre bu Ankara'da değil mi? Türkiye genelindeki öyle belediye başkanlarının eşleri var ki yani tenzih ediyorum ben bazılarını. Eşlerinin çifte hayat yaşadıklarını bile bunların yanında duruyorlar yani. İşin içerisine bir takım maddiyat ya da ona benzer menfi çıkarlar girdiği zaman bazı şeyleri görmüyorlar. Anca işte layıklık biterse cübbelilerin dördüncü karısı sorusun demeyi biliyorlar. Kendileri 15. eşler haberleri yok yani.
1: Abi evet manita sayılmaz yani, abi o şey olunca...
0: Yani şimdi demek istediğim şu ki abi yani en basit örneğinden bahsedeyim. Samimiyetleri yok abi. Samimiyetleri yok.
1: Tabii.
0: Şimdi bu bir parti genel başkanımızın birkaç gün önceki bir şeyi yapmış olduğu bir icraat diyeyim abi. İnşallah Cenab-ı Allah kalbine iman gönderir de daha dürüst, daha özverili yapmayı öğrenir.
1: Sağlam yaptım, abdest alır diyorsun.
0: Sağlam yapar.
1: Şöyle aynen, bir yani, elini, bir kollarını sağlar değil mi? Sağlama yapar.
0: Aynen. Evet. Şimdi yani geçmişte Aslı Saadet döneminde Peygamber Efendimiz mübareğin yaşadığı zamanlarda öyle insanlar varmış ki katiller, caniler iman etmişler ve sahabe makamına kadar yükselmişler. İnşallah öyle bir şey olur, bizi utandırır ama şimdi bunların zihniyetini biliyoruz biz ya. Adamın seçim propagandasındaki şeylerden bir tanesi, vaatlerden bir tanesi diyor ki rakıdan diyor. 1-0 diyor indireceğim, ucuzlatacağım diyor yani. Ya bu adamın nasıl samimiyetine güvenebiliriz?
1: Abi alkol sağlığa zararlıdır. Hiç önemli ya. Bir şey yapmayalım. Yani tamam.
0: Evet,
1: bence o topa yani, girmeyelim. Anladım
0: evet,
1: efendim.
0: Evet o tarafa girmeyelim. Tamam,
1: tabii bence... kollarını biraz böyle hadi. Olsaydı daha güzel olurdu ama böyle su üzerinden gelip geçiyor. Neyse o kadar ya. Yani
0: Abi şöyle söyleyeyim.
1: Peki efendim Sabri Bey, buyurun.
0: Sen beni kibarca kovacaksın, sen kovulmadan ben istifa edeyim manasında. Ben bugün ayrılayım abi.
1: Estağfurullah, çok teşekkür ederim. Sana iyi günler diliyorum Sabri Bey. Dinleyicimiz var, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok anlayışlısınız efendim. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Alo, alo.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Ankara'dan Abdullah Sayacık.
1: Abdullah Bey hoş geldiniz. Bugün Ankara geldi be. Yığılıyor be Ankara maşallah. Abdullah Bey siz ne iş yapıyordunuz?
2: Ben emekli serbest meslek. Pasta ustasıyım.
1: Öyle mi?
2: Evet.
1: Devam ediyor yani hayat. Çalışıyoruz.
2: Yani mecburen şartlar gereği çalışmak gerekiyor.
1: Yan gelip yatmak olmaz abi. Zinde tutar çalışmak. Bir şeyle meşgul olmak lazım.
2: Tabii ki abi, yani hem her şartlarından ziyade hem de gene de bir tane bir evladımız var. Ona da bir şeyler olsun diye.
1: Maşallah.
2: Emek vermeye çalışıyoruz. İnşallah onda da başarılı oluruz.
1: İnşallah.
2: Çocuğumuz da bir vatana millete hayırlı bir evlat.
1: Hah, mühim olan o abi. Kendisine, ailesine, vatana ve millete hayırlı evlat inşallah yetiştirelim.
2: İnşallah işte. Emelimiz, amacımız, gayemiz o. Başarabilirsek ne mutlu bize.
1: İnşallah olacak. Yani, niyet hayır, evet, akıbet hayır demiş eskiler. Buyurunuz efendim, gündeminizde ne var?
2: Vallahi Ata abi ben yaklaşık herhalde 3 aydan beri sizin programınıza hiç katılamadım.
1: Yapma ya. Buyurunuz efendim, o zaman çok dolusunuz, alalım gündem maddelerinizi.
2: Vallahi abi ben ilk önce şu tek parti olup sonradan ikiye bölünen, sonra da birbirlerine inşallah yakın zamanda hani mecazi anlamda kılıç çekerler, birbirlerinin pisliklerini böyle torbaları yırtarlar da pislikleri dökülür. Milletimiz de bunların hani görünen yüzünü görüyorlar da gerçek yüzünü görmeleri biraz daha net olsun anlamında bunu rica, Allah'tan temenni ediyorum. İnşallah olur. Onu da görür.
1: İnsanlar görmeyen... çok maskeli yaşıyorlar değil mi?
2: Kesinlikle Ata abi. Yani şimdi
1: yani kimse o net yüzünü göstermiyor be. O kadar çok maske var ki. Matruşka gibi, Rus bebek gibi matruşka gibi abi. Bebek içinde bebek çıkıyor.
2: Aynen. Ata abi yanlış anlama lütfen. Konumun itibariyle bir gazeteci olarak belki bunu söylersiniz, söylemez değilsiniz. O cesaret, o yürek, o delikanlılık sizde var ama konumunuz itibariyle bunu söyleyemeyebilirsiniz belki. Belki
1: kanırtmayalım diyorum, abi insanları, üzmeyelim. Evet.
2: Ama bir gerçek var ki bunu sizler bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü neden? Hani tabiri caizse siz mürekkep yalamış insanlarsınız. Hani biraz önce siz dedik, bir abimiz dedi.
1: Biz hayatı yaladık, sokakları yaladık abi.
2: Aynen.
1: Arşınladık, sokaklar, caddeler, meydanlar, iş hayatı tabii abi.
2: İnsanların gözüne baktığınızda gerçekleri veyahut da işte ne cins, yani ne cins.
1: Bir gün birisi bana senin gibi sordu. Ata abi bu hangi kitapta var? Dedim bu kitapta olmaz, meydanda olur. Hangi meydanda? Dedim meydanları dolaş, birisinde bulursun. Buyur abi.
2: Aynen abi. Yani demem o ki inşallah bu sahte yüzlerin sahteciliğini görmek isteyen memleketimizin güzel insanları. Yani parti seçmek sizin söylüyorum. Bir partinin sempatizanı olabilir ama gerçekleri görmek bu kadar çok zor değil. Bakın iki günden belli CHP partisinin iki tane belediye başkanıyla ilgili soruşturmalar açıldı. Birisini aldılar, dün aldılar. Birisini bugün sabah aldılar.
1: Bir de Ankara polisiyesi var yani.
2: Tabii canım. Birisi bizim Etemeskut'ta oturuyor. Birisi uzun saçlı bir abimiz vardı. Film artistiydi. Sonradan emekli oldu, belediye başkanı oldu falan.
1: Ankara polisiyesi diye bir dizi yaptı herif ya.
2: Tabii. Polislikten kalma, yani film artistlikten kalma şeylerle mi ilerliyorlar? Ne ilerliyorlar bilmiyorum. Bu zamana kadar Etemeskut'un içerisinde emin olun bir tane bir icraatını ben göremedim. Desek ki şimdi abi ne yaptınız? Hani bir sosyal medya fenomeni var. Bir kıvırcık saçlı bir abimiz var. Instagram'da görüyor. İşte diyor Ekrem İmamoğlu'nun 3 tane diyor büyük diyor icraatını sayın. Oo ne yaptı? Ne yaptı? Söyle bakayım diyor. Geveliğe duruyor. Sorsak hangi icraatı var diye, hiçbir şey yok. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin icraatları ne? Hiçbir şey yok. Biraz önce bir abimiz dedi ki Mamak'ta hastanede işte doktor yok, sıra bekliyoruz falan filan.
1: O zehirlenme yaşanmış ya, bir yığılma var, evet, onu dile getir.
2: Evet, Haydar abimiz isterse şöyle bir araştırma yaparsa, hani tabii, sizin söylediğiniz gibi konuyu CHP'ye getiremiyor ama ister ise eğer şöyle bir bakarsa şundan kaynaklı.
1: Ya sabah sabah o kadar insan niye değil mi acilde, insan bir merak ya, eder ne oldu, herkesin karnı ağrıyormuş abi.
2: Ata abim, canım abim benim, Allah muhafaza bir rahatsızlık olabilir, insanların bir yoğunluk bir günü denk gelebilir, yani hiç anlamsız bir şekilde bir kalabalık olabilir ama gerçekleri görüp de söylemek de biraz hani insanlığın gerektirdiği şeylerdir. Söyle be abicim, niye söylemiyorsun? Biliyorsun Ankara Aski haberi duyuru atıyor işte bilmem neden falan. Yani neyse. Babamıza bir yasak ceza gelmesin diye bir şeyler söyleyemiyorum.
1: Abi bir defa o boruları bir en kısa zamanda değiştirmek lazım Ankara'nın, su borularını.
2: Ya abi.
1: Bak ciddi söylüyorum. Bu şaka maka değil yani.
2: Çok doğru abi. Bunlar yıllar önce yapılan bir emek, hizmet, tamam yapıldı güzel de bunun da yenilenmesi gerekiyorsa.
1: Tabii ki.
2: Tekten model arabaya biniyorsun, diyorsun ki bu araba yaşlandı, gideyim biraz daha gençleştireyim. Gidiyorsun 2015 model alıyorsun. Kardeşim 20 sene olmuş. Bu metal yorgunluğu olmayacak mı? Bunun içerisinde bir pislik olmayacak mı? Sen bunu bilmeyecek kadar cahil misin? Aklın mı yok? Ben ilkokul mezunu adamım. Okulun ve arka kapısından çıkmış kaçmış bir adamım ben. Ben buna aklım demiyorsa siz, yani sizlerse sizi kastetmiyorum. Hani yönetici basfında bulunan şahsi münasırlar, bunları bilmiyorsunuz mu? Algılayamıyorsunuz mu? Yapıyorsunuz ama
1: bir adım atacaklardı ama ilerleyemediler ya. Evet.
2: Nasıl ilerlesinler abi? Cep meselesi var. Cep. Cep.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. Ankara'ya sevgiler, selamlar. Abi mevzu cebe geldi mi? Evet cep. Efendim buyurun, iyi günler diliyorum. Alo. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Ve aleyküm selam efendim.
3: İstanbul'dan Arif. Üstadım bu.
1: Buyurun.
3: Patates soğanın harareti düşmedi ya.
1: Düşmedi mi daha?
3: Düşmedi. Patates 34 liraya kadar düştü ama soğan düşmedi. Biraz önce
1: patates 54 lirada kaldı he?
3: Yok, patates 34 liraya falan düştü.
1: Öyle mi? Ama ha, düştü şey var, soğanda bir hararet var.
3: Soğanın harareti devam ediyor. Biraz önce ben bir şey olmuşum, bir öğrenmek için içeri girdim, baktım böyle 53 lira 50 kuruş. Hmm. Bak fiş de elimde ha.
1: Tabii tabii.
3: Yanı başına da A100 lira. İsim veriyorum ama yani anlaşılsın diye yani.
1: Hmm.
3: Orada da 54 lira. Kooperatifte de 53.50. Fiş elimde şu anda. 8 tane soğan aldım. Hesapladım. 7.25'e geliyor tanesi.
1: Evet.
3: Yani bu en azından bu kooperatif bir fedakarlık yapsın. Bu zaten aşağıya biraz şöyle %20, %15 çektiği zaman ötekiler zaten aşağı, onlar da inecekler.
1: Hmm.
3: Yani bu şimdi bir kooperatifi, ben bu şeyini anlamadım. Halen daha öbürki zincir marketleri takibi diye bunlarda yani. Hmm. Bak şimdi füşte elimde, ben yalan konuşmuyorum.
1: Tabii tabii ya, doğru doğru. Bereket versin de soğan soframızın en küçük şeyini temsil ediyor. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Telefon attığımızda kim var efendim? Efendim reklama gidiyormuşuz. Sayın Sason'la reklama sıkıştık diyor. Tamam, gidelim reklama kardeşim. O zaman bir telefonlarımızı hatırlatalım değil mi? Vakit var. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Bekliyoruz efendim. Kısa bir reklam.
4: Şimdi reklamlar.
5: Yatırım.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız 0212 454 56 46 çok müsaitiz, bekliyoruz. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim, buyurun.
2: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
1: Aleyküm selam efendim, hoş geldiniz, buyursunlar efendim.
2: İzmir'den Dilaver.
1: Dilaver Bey buyurun, sizi dinliyoruz efendim.
2: Abi az önce arkadaş patates deyince ilk konumu şunu yapayım dedim. Kanuni Sultan Süleyman'ın lafıdır. Köylü şehirlerinin efendisidir. Bu Kanuni'nin lafıdır. Şimdi şehirli kafaya takmış. Kanuni kaldı ta nerede? Efendiyi değiştirelim herhalde.
1: Hı.
2: Bu patates fiyatlarının düşmemesi. Keşke o toprağı eşen, emek veren, sulayan, sonra çapalayan, otuyla uğraşan, çok anlamak çiftçilikten ama Cenab-ı Allah nasip etsin. 3-5 dönüm yer aldık. 2024'te bir kavun diktik, onu oradan biliyorum. Mahvetmişti beni o en sıcak yazın olduğundan. Keşke çiftçilikle uğraşan parayı kazansa 34-50 lira olsa patates. Öteki yandan benim asıl gündemim abi, Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki FETÖ'cüleri fark edemedim, sizlerden özür dilerim.
1: Niye, biz fark ediyoruz? Sadece bugünlerde de yoğun bir şekilde ana muhalefet partisini destekliyorlar. Hatta tweetler şöyle geliyor, atıyorlar o FETÖ'cü hesaplar. Şeydeyiz, ana muhalefetiz diyorlar. Türkiye'de ana muhalefet olduk diye tweet atıyor adamlar ya.
2: Ben de tam olarak bunu söyleyecektim zaten.
1: Ya zaten onu artık herkes gördü, biliyor musun?
2: Ben o zaman ben partinin kapanışını veririm arkadaş, biz sizden kurtulmak istiyoruz.
1: He ya, hakikaten. Aha da gerçek arınmayı yapıyoruz ulan. Sizden siz partiyi kapatıyoruz, yeni bir parti kuruyoruz.
2: Abi bir de Efendimizin hadisinin gerçekleştiğini gördük ya.
1: Hı.
2: Kıyamet alametlerindendir. Hı. Ahir zamanda ehil olmayan iş başına gelir, ahlaksız itibar görür. Ne yazık ki bize denk gelecekmiş.
1: Hı.
2: Allah'ım ıslah eylesin, hidayet ihsan eylesin.
1: Amin amin. Cebi cümlemize efendim.
2: Için, hepimiz için çok önemli. Çünkü bir haram göreni de, görmezden geleni de, engel olacakken olmayanı da, seyirci kalanı da, elinden bir şey gelmeyeni de mahveder. Allah yardımcımız olsun.
1: Amin amin. Öyle bir ortamda, bir düzende, bir şeyde, dünyada yaşıyoruz maalesef.
2: Hayırlı günler, iyi
1: yayınlar. Çok teşekkür ederiz Dilaver Bey. İyi günler diliyorum efendim. Evet, Hüseyin Selim Kaya gerçek yönetmenim efendim. Görevinin başında. Efendim buyurun, alo.
3: Alo, selamünaleyküm abi.
1: Bu aleyküm selam efendim, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum, nasılsın Atalla?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sizler nasılsınız? Buyursunlar efendim. Nurullah Bey, siz misiniz?
3: Evet abi, benim.
1: Buyursunlar efendim.
3: Abi şimdi şöyle. Ben geçmişte okuduğum dönemde yaz tatillerinde pek babama yük olmamak için marketlerde çalıştım.
1: Marketlerde değil mi abi?
3: Evet abi. Şimdi
1: o zaman sen bilirsin şu market kültürünü ya. Ya da o zaman farklı mıydı?
3: Yok, farklı değil. Hı. Aynı marketlerde çalıştım.
1: Nasıl için çalışıyor düzen, sistem orada abi?
3: Abi şimdi marketler öyle göründüğü gibi kar eden kuruluşlar değil. Yani %2-3'ü geçmez. Ha. Şimdi sen dedin ki tarlada 15 liraya alıyor adam, 100 liraya satıyor dedim.
1: Evet.
3: Şimdi marketçilik de %200-300 oranında meyve sebze de fire vardır.
1: Ha. Bozuluyor, ne oluyor abi?
3: Evet abi, bozuluyor. Adam onu alıyor mesela 15 liradan.
1: Hı.
3: Fire verir yani, bunu 50-60 liraya falan maliyet olur.
1: Ne diyorsun artık ya, 50-60 olur mu?
3: Tabi abi, %200-300'e fire çıkar ondan yani, o bozulur. Taşırken bozulur, getirdiğin zaman onu satarken bozulur. Onu bir kasada sen onu...
1: Bugün gazetede haber vardı, onu paylaştım, evet.
3: Yani o şekilde 15 liraya aldığın malzeme yani satamıyorsun yani %200-300 bunu sebze meyve satanlar bilir yani bunda çok aşırı fire vardır o sebze meyvede market kar etmez zaten. Artı nakliyesi vardır ve bu büyük marketlerin o marketler kendilerinin değil çok yüksek miktarda kira öderler depolara kira öderler. Doğru düzgün bir kazançları yoktur. Şimdi bizim ülkemizdeki problem şu abi.
1: Evet.
3: Enflasyon oranı doğru değil. Bunu da nasıl biliyoruz? Biliyorsun Enak diye bir kurum var.
1: Tabii.
3: Bunu şikayet ettiler abi. Suç duyurusunda bulundular. Mahkemeye çıktı abi adam. Ve kendi şeylerini, tezlerini ortaya koydu. Adam çıktı hala şey diyor. Açıklamaya devam ediyor. Yani Enak'ın açıkladığı enflasyon doğru. Çünkü bunu nereden biliyoruz? Mahkemeden biliyoruz. Adama bir şey yapamadılar ve açıklamaya devam ediyor. Neyi açıklıyor? TÜİK'in açıkladığı oranın bir mislini açıklıyor. TÜİK 30 açıklıyor, adam 60 açıklıyor. Fakat devlet maaşlara %30 oranında kendi şeyinden zam yaptığı için insanlar yoksullaştı. Devlet bunun önüne geçmek için emekli hariç o asgari ücrete falan değil de devlet memurlarına seyyanen bugünün parasıyla 25 bin TL'ye gelecek bir zam yaptı biliyorsun. O aradaki farkı giderdi. O yüzden de memurlar falan pek şikayetçi değil. Fakat altta kalan enflasyon, gerçek enflasyon, en yakın enflasyon olup TÜİK'in enflasyonu düşük olunca millet eziliyor. Hadise bu. Yani çünkü bu da mahkemenin kararına şeyine göre doğru olduğu gözüküyor. Adamı durduramadılar. Adam bu, her ay açıklıyor biliyorsun. Bu ay da açıkladı. Gelecek ay da açıklayacak.
1: Ama TÜİK'in tabii TÜİK'in çapı şeyi imkanları çok yüksek tabii. Çok daha etraflıca yapıyor. Bu daha küçük bir çevrede yaptığı için herhalde şikayet konusu.
3: Yok olur. Abi aynı sepette yapıyorlar. Sen fazla açıklıyorsun, yalan söylüyorsun diye suç duyurusunda bulundular. Aldı adamı götürdüler. Adam mahkemeye çıktı. Adam tezini ortaya koydu. Adam
1: bu
3: çıktı mahkemeden.
1: Sepet hesaplamasında mı çıkıyor ortaya bu?
3: Abi açıkladığı sistemi koymuş. Mahkemede kendini savunmuş. Adamın şeyinin doğru olduğu çıktı
1: ortaya. Okudum ben
3: Evet. Yani böyle olunca adam 100 açıklıyor, TÜİK'in açıkladığı 50. Millete de böyle zam yapılınca millet ezildi, paranın bir değeri kalmadı. Markete gidiyorsun, 3-5 tane parça bir şey alıyorsun. Değer kalmayınca insanlar yoksullaştı. Sıkıntı bu. Gerçek enflasyonun açıklanması gerekiyor.
1: Bu hangi sınıf bu? Genelde yani asgari ücretli mi, emekli mi, EYT'li mi? Bu grupta olanlar.
3: Abi bu grupta o işte... Diğer seyyanen zam yapılmayanlar. Devlet,
1: yani memurun dışında.
3: Memurun dışında. Memur şikayetçi değil. Çünkü o seyyanen zamı devlet hesapladı. Enak'la şey arasındaki farkı verdi. Adam zaten 80-90 bin lira aldığı için bir polis memuru bugün 100 bin lira alıyor. 100 bin lira aldığı için zaten onun olması gereken maaşı oydu. Devlet onun şeyini giderdi. Fakat diğer insanlar ezildikçe ezildi. Ortalama emekli maaşı 25 bin lira. 25 bin lirayla bir adam bugün nasıl geçinir abi? Markette, pazarda şuydu buydu. Bırak kirayı. Fatura. Suydu, elektriğiydi, şuruydu, bunuydu derken. Ben tek başıma yaşıyorum. Benim giderim ayda 50 bin lira.
1: Maşallah.
3: 50 bin lira ev benim zaten.
1: Kira vermiyorsun değil mi?
3: Ay kira da vermiyorum. 50 bin lira. Bir de Sivas gibi bir yerdeyim. 50 bin lira benim. Aylık giderim. Tekim ben. Bir tane en fazla aldığım ev, ekmek iki tane. Bugün devlet memuru maaşı olmadan bir ailenin
1: mutfak
3: değil.
1: Masrafına mı gidiyor bu para genelde?
3: Genelde mutfağa gidiyor abi. Genelde mutfağa gidiyor. Öyle çok fazla sosyal şeyim yok. İşe gidip geliyorum. O kadar yani. Başka bir restoranda şurada burada yemek yemem yok. Kendim
1: benzin
3: yaparım.
1: Benzin parası yemeğimi. Bunun içinde mi yoksa yok?
3: Yok, benzin parası içinde de 2-3 bin lirayı geçmez. Çok yakın mesafelere gidiyorum. Sivas çok küçük bir yer. Yani öyle bir yerden bir yere, bir ucundan bir ucuna yarım saat sürmez zaten. Öyle bir trafik de yok. 2-3 bin lirayı geçmez benzin parası. 50 bin lira bir masrafım var. Yani mutfak 35-40 bini bulur yani rahat.
1: Evet. Peki Nurullah.
3: Teşekkür ederim.
1: Ben abi. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
0: Atollah Bey.
1: Buyurun efendim.
0: Benim Haydar.
1: Haydar Bey, zehirlenme var galiba.
0: Bakın efendim. Yanlış anlaşılma var.
4: Yok, yanlış anlaşılma değil, o anlaşıldı.
0: Ben söyleyeyim de, ben kızımı dünyada eve sürüm götürmedim. 1,5 ay oldu ben götürdüm kızımı.
4: Tabii.
0: Şimdi
4: uzun süredir bana, Ankara'da su meselesinden bakın, dolayı zehirlenmeler yaşanıyor abi.
0: Efendim, ASKİ açıklama yaptı, devletin birimlerini çağırdı, suyu tahlil ettirdi. Hatta Turgut Altınok bu olayla ilgili eski Keçören Belediye Başkanı yayınlar yapıyordu. ASKİ Turgut Altın'ı o mahkemeye verdi. Yanlış yayın yapıyor diye. Sularımızda bir şey yok efendim.
4: Haydar abi. Yani efendim, Haydar abi, beni dinlesene. Bak, bilmiyorum. Sen kendi ağzınla söyledin. Dedin ki bir kız daha vardı karın ağrısında. Hah, yani bir, karın ağrısı. Efendim, onun için şey yapma sen. İddiasını sürdürme. Şimdi, sana iyi günler diliyorum Haydar abi. Hiç inandırıcı olmuyor. Bir anda 150 kişi bir şeyde olmaz, bir ilçede. Fazla da iddia etmemek lazım. Bir sebebi var. Bir zehirlenme var. O kesin. Yani biraz olağanın dışında bir olay. Şimdi fazla böyle koru bir iddiayla gitmemek lazım. İnandırıcı olmuyor çünkü insan. Buyurunuz efendim. İyi günler diliyorum efendim.
5: İyi günler Atolla Bey. Ya katılmayayım diyorum. Hep dinleyici olmak güzel, dinlemek güzel. Biraz önceki abimiz çok güzel konuşuyor, gerçekleri konuşuyor, yalan değil.
4: Evet.
5: Fakat burada bir eksiklik var kardeşim. Yani bunu gözle görün, herkes görüyor ya. Şimdi tarlada üreticide 5 lira olan bir mal 60 lira 70 lira nasıl satılır? Şimdi soğan 80 lira 70 lira 60 lira. Allah aşkına sorsunlar, bir üretici çıkmıyor mu ya? Biz soğanı bu kadara verebiliyoruz. Desin arkadaş ya. Bunu desin arkadaş ya. Bunu
4: soğan 50 lira. 50 lira.
5: Ya 50 lira. Atolla Bey tamam, ama 5 liraya tarladan adam alıyorsa bu kadar yük binmez. Bak ben de diyorum.
4: Bozuluyor diyor. Bozuluyor. Şu oluyor. Ya, bu oluyor. Abi, kiralar biniyor. Personel giderleri biniyor.
5: Ben satış yapamam. Bak ben mazot alıyorum. Mazota çalışıyorum şu anda. Bak mazota çalışıyorum. Para kazanmıyorum. Evet. Yani ben mazot aldım desem müşteriye 50 liralık mazot sana 100 lira mı diyeceğim ben? Her yerde 50 lira. Ya denetim yok kardeşim. Bak geçen gün de söyledim, özür dilerim. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı çalışma yaptı. Bak bütün pislikleri ortaya döktü mü kardeşim? Yok. Ya bu işi söyleyenler, bilenler biliyor. Çıkıştan bağladın mı bir işi? Tamam mı? Bunun yönetimi çok kolay. Ama bu işi yapmadılar, yapmıyorlar. Bak açık konuşuyorum. Bu işin üstüne gitmediler. Yani hal mi bozuyor, gabzı bal mı bozuyor? Kim bozuyorsa aracısı, tefecisi. Bak tamam, mazot yüksek. 5 liraya 5 lira bilsin ya. 11 olur kardeşim. Ama şu da bak, bu da gerçek. Abimiz onu da söyledi. Bu şu an Türkiye'de bu kira meselesi hallolmazsa bütün işler alt üst oluyor. Sen, ben şimdi 25 bin lira, bak kaç lira verdi bilmiyorum. 23 bin lira, 3 bin lira şey verdi galiba, daha almadım maaşımı da. 3 bin lira verdin. Ya kardeşim 23'ü 26 verme, bana 10 bin lira ver. Benim yaşanacak seviyeye gitsin. Ben kira veremiyorum kardeşim, kira. Adam şimdi haklı konuşuyor. Şimdi ben Ümraniye'deyim. Çık Ümraniye'de o büyük çarşıda. Yetiştiremiyor kardeşim, yetiştiremiyor. Ama 150 liraya çay satıyor ya, 150 liraya çay satıyor Atalla Bey. 150 liraya çay içilir mi? Adam işçi çalıştırıyor. 3 kişi çalışsa bir de kendisi olsa 4. Evinde kira veriyorsa oranın kirası. Ya 150 lira zor kurtarıyor. Çay 10 liralık çay ya. Anlatabiliyor muyum? Kira meselesini lütfen Allah aşkına bunu dinleyen Ticaret Bakanı mı olacak, Maliye Bakanı mı olacak, yoksa devletin bu işleriyle ilgili bir, ya bu kira meselesi hallolmazsa bu enflasyonunu da düşüremezsin, bu gelir adaletinde hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Adam 80 bin 90 bin alıyormuş da onun için o serzeniş yapmıyor, ben serdim. Ya kardeşim 80-90 bin lira da alsa, eğer kira veriyorsa o adam da sıkıntı çekiyor ya. Bu adam da sıkıntı çekiyor kardeşim ya.
4: Peki.
5: Onun için denetim muhakkak olması lazım. Yok ya, yok. Gerçekten bir boşluk var ya. Yazık, günah değil mi? 4 seçimdir. Bak bu hal yasası geliyor. Ya enayi miyiz biz o kadar ya? Allah aşkına bakmıyoruz değil mi? Bırakın gitsin. Bakacaksan niye 4 seçimdir ortaya getiriyorsun? Kapatıyor. Yine kapandı. 3 gün sonra kapanacak. Ne var bunda? Bir pislik var ya. Bunda bir anlaşılmayan bir şey var. Allah beni. Ben anlamadım gitti ya. Vallahi üstüne gitsin 3 günde çözerler bunu. Ha soğan 5 lira şeyden çıkar, 35 liraya çıkar. Hadi 35 olsun. 60 lira. Sen şimdi 50 liraya ucuzluğunu düşünüyorsun. Pazarda 60 liraydı dün. Dün pazarda gittim 60 liraydı. 80 liraya satan var. Ama onları demiyoruz. Ha 80'i almayalım. Senin dediğini alalım. 50 liraya alalım ya.
4: Tabii. 34 liraya patates marketlerde bulunuyor. Alabilirsiniz.
5: Yok ya, yok atarladı. Aradım ben, bulamıyorum. Bulamadım. Ben de dolaşıyorum. Hem de,
4: ya ben niye sana yalan söyleyeyim? Ben dün akşam 2 kilo patates aldım. Çok güzel.
5: Nereden aldın marketten? Atarla be? Çok özür dilerim. İsimle...
4: Kooperatiften. Tamam, kısaca söyle.
5: Ben şimdi biraz sonra seni yine arayacağım. Bak şimdi kooperatifin önündeyim. Girip çıkacağım.
4: Bir gir bana vallahi bilgi ver.
5: Ama
4: tamam.
5: Açtım bana bak, biraz sonra açacağım. Senin dediğini yalanlamak istemiyorum.
4: Yok, sen gidip... yalanlayamazsın çünkü ben hayatın içindeyim. Ben de senin yaşadığını yaşıyorum.
5: Ama bak iki apartmanlar.
4: 34 lira bak. Nereden... 34 liranın üzerine görürsen ara beni. Bekliyorum hemen seni. Hadi iyi günler hemen diliyorum hemen sana efendim. Sağ ol. Efendim bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo, hayırlı programlar.
4: Hoş geldiniz efendim, iyi günler diliyorum.
6: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben bazı konularda biraz konuşmak istiyorum.
4: Buyurun efendim. Bu konuşma programı zaten.
6: Evet, teşekkür ederim, Allah razı olsun.
4: Konuşamayan bu programa katılamıyor efendim.
6: Doğrudur. İnşallah konuşmaları, dilleri biraz açılabilir.
4: Buyurun.
6: Güzel güzel şeyleri konuşurlar. Ben şu an devlet hastanesindeyim.
4: Geçmiş olsun.
6: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Hani devlet, hükümetin icraatından bahsedildi de ben de telefon açmadan edemedim. Ata abi bakın, ben şu an çok güzel tertemiz bir hastanedeyim. Ben kendi odamda, oda tırın tırın geniş, güzel dolaplar yerleştirilmiş. Devletimiz o kadar güzel bir hastane yaptı ki tam teşkilatlı. Bulunduğunuz odada bir bölüm var, ayrı bir bölüm var. Affedersiniz, tuvaleti içinde tertemiz, duşu içinde, her şeysi içinde, dolapları. Artık bu insanlar ne istiyorlar ben anlamıyorum. Yani bu kadar kalkıp...
4: Ben ne istiyorsunuz? Belanızı mı istiyorsunuz der gibi bir haliniz var. Hanımefendi geçmiş yani, olsun. Allah şifa versin.
6: Teşekkür ediyorum, sağ olun. At abi birdenbire bir boğazımda acısızlık çıktı. Hani geçer geçer dedim. Dedim ben arabanın camlarını karşılıklı açık bıraktım. Deme ceryen yaptı. Ben öyle düşünüyordum. Hani işte üşüttüm diye düşünüyordum ama... Pazartesi günü gitgide boğazımın ağrısı artınca endişe duymaya başladım. Ağrısızlığı, yemek yiyemiyorum, su içemiyorum, konuşamıyorum. Yapay zekadan destek alarak onun yazdıklarını tıpla alakalı hastaneye hazırlık amaçlı o yazıyı yazdırdım ve hastaneye gittiğimde inanın kendimi ifade edemedim. Ondan sonra telefonu gösterdim. Neyim var dedi. Ben telefonu gösterince orada gereken tıbbi müdahalelerde bulunmaya başladılar. Ambulansla oradan oraya. Neyse ki üzerinize afiyet. Benim bademcik iltihap dolmuş, patlamak üzereymiş. Sonra tomografide belli oldu. Sonra tekrardan ambulansla beni gece yarısı getirdiler buradaki devlet hastanesine. Bugün doktor bizi çağırdı. Odasına girdik. Tabii ki ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. Ondan sonra tuttu, iğneyi aldı eline. Ben zannettim hani uyuşturacak ki artık ne gerekiyorsa hani iltihap mı var ne var temizlesin. Aman Allah'ım, ağzımı açamadım o yara bere, o sıkıntı içerisindeyken ata abi o iğneyi tuttu, yaranın içine batırdı. Ben perişan oldum. Aman Allah'ım dedim, işte kadir azabı dediğin belki de budur. 3 kere batırdı, ben daha bağıra bağıra öldüm. Rabbim göstermesin o kadar. Allah'ım iyilerden uzak gitsin. Çok zor bir durum ata abi.
4: Geçmiş olsun, Allah şifa versin.
6: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
4: İyi günler diliyorum efendim.
6: Sağ olun.
4: Sağ olun. Evet efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Efendim bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
7: Selamünaleyküm Atallah Bey.
4: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz
7: hoş
4: efendim.
7: Hoş bulduk. Ya şimdi benim Kayseri'de ben soğan aldım. 3 kilo 100 lira verdim. Ya millet ne kadar istiyorsa Kayseri'den göndereyim bari. Ya.
4: Abi ya, iyi yani bazı yerlerde olabilir ama İstanbul'dan biraz pahalı.
7: Ya şimdi şöyle. Şimdi ben soğan aldım. Orada oturmuş bir bayan çalışıyor. Çürük soğanları seçiyor. Ya hanımefendi ne oluyor dedim. Abi soğanlar bozuluyor dedi. Hava sıcak işte. Yani şimdi bizim soğanların
4: Nurullah da öyle diyor. Sebze ve meyvede bozulmalar evet, çok oluyor
7: ya
4: dedi. Evet.
7: Bunu adam nasıl daha aşağı versin? Hani hal çıksa da düşünmez. Yani zaten 30 lira soğan. Şimdi bakın adamın orada 10 liraya alsa soğanı, burada kamyon mesela ta Antalya'dan Kayseri'ye gelse adam 100 bin 200 bin lira kamyon parası istiyor. Nakliye parası, onu yükleme parası, Kayseri'ye geliyor indirme parası veriyor. Adam kira halde dükkanı kira vergi veriyor, yanında işçi çalıştırıyor. Evet. Soğan pazarısı bozuluyor yani şimdi nasıl kaça verecek yani hal yasası ettiriyor tam. Tam fırsatçılar da var, tamam, ona bir şey diyeyim. Adam kirası var ya, böyle kolay mı, evet, ya bu iş böyle yani, millet takmış. Yani pahalı pahalı pahalı, işte yok hastanede doktor yok ya, benim Kayseri'de en bölümde.
4: Ya o bir farklı bir şey olmuş yani, evet, bir zehirlenme şöyle, galiba genelde insanlar de, o gün gitmişler acile. Evet.
7: Bir de önceki dönemdeki hastanelerin durumunu anlarsa o Haydar Bey, yani hepsini söylüyor ya.
4: Evet. Haydar Bey yenildikçe dönüp dönüp gene ağrıyor ya. Haydar Bey tamam ya, işte git ya, sus şimdi millet yüklenecek. Evet.
7: Bak mesela ben Kayseri'de ameliyat oldum, fıtık ameliyatından. Hı. Ya doktora gittim, baktı, muayene etti, fıtık olmuşsun dedi. Git tahlilleri yaptır, getir ameliyat edin. Tahlilleri yaptırdım, 2 gün sonra beni ameliyat etti. Çıktım, Allah'a şükür bir haftada yaram kapandı.
4: Geçmiş olsun efendim, Allah şifa versin.
7: Peki her efendim. Her bölümde 5 tane doktor var. Ankara'da nasıl olmuyor yani?
4: Ya bu ilçe tabii, bizim ilçede, evet, böyle bir yığılma olmuş. O gün çok farklı bir gün herhalde. Peki efendim.
7: Ya bir de şey diyeceğim ya, bir de son defa. Bu şimdi dün bir tanesi dedi ki E'ler 2+1, 1,5 milyon lira dedi. şeyde çıktı dedi ki, evet, Sivas'tan Nurullah Bey, o yanlış söylüyor, 4 milyon lira dedi.
4: Evet.
7: Ben dedi inşaat mühendisiyim dedi. Ya ben Nurullah Bey bir ara ben elektrik mühendisiyim demedim mi de, hani bir uçakların bir tartışmasını yapmıştık.
4: Dedi. Tabii o genelde inşaatlarda çalışıyor. O tamam şeylere ya, bakıyor.
7: Ama inşaat, evet, mühendisiyim diyor yani. Mühendisiyim deyince.
4: Tabii.
7: Şimdi yani nasıl oluyor, hem elektrik hem elektronik mühendisi oluyor hem de inşaat mühendisi oluyor.
4: İki bölüm okumuş olabilir acaba, olabilir.
7: Yarın da başka bir mühendis olursa bir orman mühendisi falan.
4: Nurullah Bey mi? Abi ömrünü okumakla geçirenler var, doğru. Olabilir. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Gerçekten Nurullah Bey mühendis ama yani hem elektrik hem elektronik hem inşaat mühendisi olabilir, pekala. Efendim buyurun, iki dal okumuştur. Buyursunlar efendim.
8: Atalı Yolak Bey, merhabalar, yayınlar.
4: İyi günler diliyorum efendim. Kimiyle görüşüyoruz, buyurun.
8: İstanbul'dan Ferdi ben, nasılsınız?
4: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi sormalı, sizler de iyisiniz umarım.
8: Teşekkürler, sizlerin böyle güzel yayınlar olduğu sürece bizler her zaman iyi olmaya çalışıyoruz.
4: Allah razı olsun efendim, işte götürüyoruz eve.
8: Cümlemizden. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu insanoğlu hakikaten çok nankörmüş. Nasıl nankör? Şöyle. Şöyle bir 90'lı yıllara, hatta 85'li yıllara şöyle bir dönersek, bu millet çok çabuk unuttu, şöyle unuttu. Hani şimdi diyorlar ya şu andakiler, yok işte hastanelerde işte sıra bekliyoruz, işte sıra bulamıyoruz, randevu alamıyoruz, şudur budur falan söylüyorlar ya, unutmayın. O yıllarda hastaları rehin bırakılıp, bırakın hastaları, cenazelerinizi bile alamıyordunuz, onu çabuk unuttunuz. Bir de bu İstanbul'da mesela çok çabuk unuttu millet. Su kesinti olaylarında millet ellerindeki bidonlarla bu şeylere giderdi. Camilere giderdi. Camilerdeki sular da kesilince millet tanker beklerdi. Bu su tankerleri bekler. Sıraları millet kavga dövüşler olurdu. Hatta yine sıralama olaylarına girince emekli maaşlarını almak için olsun kalp krizi geçirip vefat edenler oldu. Hatta bunu TRT'de yayınlanan, İşte malum herkesin bilmiş olduğu 14 yıl süren dizilerde bile işlemişlerdi. Kuruluşlarda, evet, vefat edildi diye. Hatta biraz daha şey yapalım, ileri gidelim. Bu Kemal Sunal filmlerinde mesela hep böyle kuyruklar olsun, yağ kuyruğu, şu kuyruğu, bu kuyruğu. Onları hep işlemişlerdir mesela.
4: Tabii.
8: Millet bunları çok çabuk unuttu diye söyleyin diye aramıştım.
4: Anladım efendim. Çok teşekkür ederim. Evet. İyi günler diliyorum. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur efendim. Yani unutur yani. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda, sevgili dinleyiciler. Buyurunuz efendim.
9: Selamünaleyküm
4: Atallah. Aleyküm selam efendim. Hayırlı günler diliyorum. Kiminle görüşüyoruz efendim?
9: Hayırlı günler. Kahramanmaraş'tan ben Mücahit Atallah.
4: Buyursunlar Mücahit Bey. Sizi dinliyoruz efendim Kahramanmaraş'ımızda.
9: Abi patlıcan, domates, soğan havada uçuşuyordu. Ben de dayanamadım, arayayım dedim. Vallahi ya. Şimdi arkadaşlar böyle yanlış.
4: Bu sene çok bereketli maşallah ama daha yeni yeni çıkıyor. Yani Ağustos'un 15'inden sonra gani gani olacak abi.
9: İnşallah yani, umudumuz o yönde. Sadece arkadaşlar beni yanlış anlamasınlar. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim. İlla ki hani herkes görevini yapacak, TÜİK doğru açıklayacak işte. Ama yani Netanyahu Trump'la bir araya geliyor. Ondan sonra Türkiye'ne F-35 vermek istemiyor. Öbür düşman oradan şey yapıyor. Yani biz domates, biber, patlıcan konuşuyoruz burada. Bilmiyorum, bir acayip bir durumun içerisindeyiz. Yani insanlar, yani hani illaki herkes görevinde yapsın, şey olsun ama
1: tabii
9: hakkını arasın. Ben arkadaşlara yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Beni de yanlış anlamasınlar. Ama yani kara kampanya da olmasın yani. Kendi parmağımızı gözümüze sokmayalım. Anladın mı?
1: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Ozan'ın öyle bir şeyi var ya, ne yapsın adam, kuru soğanı götürüyor, tarlada çalışacak, şöyle bir kırıyor, ekmeğin arasına koyuyor, yiyor abi.
9: Abi
1: öyle öyle dönemler yaşamış Türkiye ya.
9: Yani birbirimize merhametli olalım, ondan sonra tabii birbirimize 3 kuruşluk şeyi 5'e satmayalım.
1: Bunu ha, o da var tabii.
9: Ya o insanlar nasıl anlıyor? Bunu işte, biri diyor ki bunu devlet zam yapıyor, öbürü diyor ki yok vatandaş yapıyor, öbürü diyor ki yok dış güçler yapıyor. Herkes bir şey söylüyor. Biliyor ya da bilmiyor. Yani şu kadar savaş ortamının içinde, bilmem neyin içinde biz domates, biber, patlıcandır gidiyoruz abi.
1: Evet.
9: Allah sonumuzu hayır eylesin. Abi sevilir.
1: Patlıcan biber şarkısını aklımıza getirdim be. Efendim vallahi, çok teşekkür ederim.
9: Allah'a emanet.
1: İyi günler diliyorum sizler de efendim. Kahramanmaraş'a sevgiler, saygılar. Efendim bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Müsaitiz efendim. Buyursunlar efendim.
10: Alo, Atolla abi, ben geldim.
1: Buyurun efendim.
10: Şimdi baktım markete.
1: Heh.
10: 54 lira soğan, 38.500, 38.50 patates.
1: Bu hangi market abi?
10: Evet, sizin Tarım Kredi Kooperatifi.
1: Allah Allah, demek
10: ben
1: ki bizim şube farklı.
10: Ben önümdeydi gittim, indim baktım. Bir de şunu söyleyeyim ya. Hı. Bunu bak yanlış söylemesinler. Yani bu şekilde söyledikleri zaman millet patates soğan, patates soğan memleketi düşünmüyor. Görmüyor musun, savaş babaş. Ya olay onun alakalı değil. Olay öyle bir şey değil. Yani bu şeyleri konuşanlar sanki memleket haini ve ne bileyim devlet düşmanı. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Böyle bir şey yok kardeşim ya. Bu mu yani şey?
1: Halil abi. Yani, Halil abi. Sen tamam, anladım, tansiyon çıkmasın. Sen o kasiyer kıza söylesene ya da beyefendiye. De ki efendim Başakşehir'deki şubenizde patates 34, soğan 50 liraya satılıyor. Siz aynı niye farklı vallahi satıyorsunuz?
10: Vallahi bak en az 10 çuval indiriyorlardı. Şimdi
1: tabii tabii çok var abi, gani gani 30, maşallah.
10: Ha, inmiş bak 55'te 60'tı bak, inmiş, doğru söylüyorsun.
1: Tabii tabii.
10: 38.50 patates. Ha. 54 lira soğan kardeşim.
1: Niye abi, yani baksana patatesi 38'e niye satıyor
10: bak,
1: adam ya?
10: Dün bak birlikte değiştiriyorlar bak. Dün bak değiştiriyorlar Atalla.
1: Anladım yani, peki efendim.
10: Bunları bile netleyen yok ya, açık konuşmak.
1: Bugün değiştiyse gene bilmiyorum abi, peki. Ha,
10: ben seni yalanlamıyorum ama.
1: Yok yok estağfurullah abi, ben.
10: Bak şimdi sen evet, gözümün önü değil, sen konuşunca hemen arabayı kilitledim, gittim baktım.
1: Sen bir de kasiyeri yokla, kasiyeri sen iyi araştırma yapmışsın. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim, bir bakalım. Alo alo, buyurun efendim.
11: Alo, selam aleyküm Atallah Bey.
1: Bu aleyküm selam efendim.
11: Abi ben Aksaraylı Halil.
1: Halil Bey buyurun, seni dinliyoruz efendim.
11: Atallah Bey, bir belediye başkanı bir Aksaray'da bir belde belediyesiydi. 3 yıl mı oldu, 4 yıl mı oldu? Sultanahmet diye bir belediye var Aksaray'da.
1: Evet abi, belediye abi, var. Ne yaptı belediye evet başkanı abi? Otelde abi havluyla mı yakalandı yoksa neydi? Çikolata kutusunda para mı çıktı abi?
11: Abi bu
1: belediye başkanı ya, deyince böyle, aklımıza bunlar geliyor. Böyle. Kimse kusura bakmasın doğru yani. Düzgünleri abi, var, onları abi tenzih ediyoruz tabii.
11: Haklısınız abi. Bu adam belde belediyesinden aldı belediyeyi. Belediye yaptı yani. İlçe yaptı. İlçe belediyesi yaptı. Yıllardır belediye olan, ilçe olan Aksaray'ın bazı belediyeleri yerinde sayarken bu adam organize sanayi açtı. Organize sanayi yaptı.
1: Nerede bulmuş bu parayı? Sanat. Nasıl yapıyor bu ya?
11: Abi bu sadece bu adam çok girişken ve çok çalışkan. Böyle gençten de hiç yani sadece medyada görüyorum ben. Yani sokakta, caddede de görmedim, tanışmadım da hiç ama yani takdirle böyle hani şeyle hayranlıkla izliyorum adamı. Adam böyle olacak. Yani bu hani bir tişört firması var. Şu şey nedir? ismini söylemek istemiyorum.
4: Gerek yok. T-shirt firması ne yapıyor abi? T-shirt, t-shirt mi dağıtıyor Aksaray'da?
11: Abi 5000 kişi kapasiteli bu firmayı Sultanahmet'e getirdi. Organize sanayide o fabrika yapılıyor.
4: Yapma ya.
11: Yani 5000 dolaylı 15000 kişiye iş sahası açtı yani.
4: Bu hangi kasaba Aksaray'da ya?
11: Abi Konya'ya giderken Sultanahmet.
4: Sultanhan değil mi?
11: Evet, hanı meşhur, bir de halısı meşhurdu. Maşallah. Ama bu adam İstanbul'da hani Aksaray günleri diye her ilin bir günleri evet. olur ya.
4: Evet, evet.
11: Orada en büyük standı açtı. Bizim Malaklı köpeğini tanıttı. Ondan sonra ne bileyim halısını tanıttı. Yani bu adam
4: tabii.
11: Tırnaklarıyla yani.
4: Evet, bu arada tabii Sayın Ahmet Davutoğlu'nu da orada görmüştüm ben gezerken. Biz de gitmiştik, oradaydı falan.
11: Evet.
4: Ahmet Bey de şeyi bıraktı, politikayı bıraktı tabii.
11: Ahmet Bey tanıyamadım abi, kimdi?
4: Ahmet Davutoğlu, eski başbakanlarımızdan canım, Dışişleri Bakanımız.
11: Hocamız.
4: Evet, o sizin hocam. Aksaraylı değil mi efendim?
11: Yok efendim, o Konyalı.
4: Konyalı mı Aksaraylı mı ya?
11: Hayır Konyalı abi.
4: Öyle mi? Ha, ben Konyalı. Aksaraylı biliyorum Ahmet Bey ya.
11: Daha önce biz Konya'ya bağlıymışız.
4: Tamam, biliyorum ben ya.
11: Evet. Ondan sonra Allah rahmet eylesin, Türk Güzel Aksaray'ımızı tekrar il yaptı. Yani çok büyük.
4: Daha önce il miymiş Aksaray. Yani? İlçeye dönüşmüş sonra ilmiş. İl olmuş.
11: Önce ilmiş yani.
4: Ondan ama dolayı.
11: Sonradan işte Konya bağlamışlar. Sonra hani Niğde'ye bağlamışlar. Niğde şu anda bir ilçe kadar bir şeyi var.
4: Küçük bir.
11: Büyüklüğü var. Evet, evet. Ama Aksaray hem 4 yıl ağlı olduğu için çok gelişti. Çok
4: Niğde değil de Bor'da vilayet olabilir abi.
11: İnşallah. Yani Niğde'den gelişkin yani.
4: Peki efendim. Yani. Aydın Nazilli gibi. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim Aksaray'a. Peki efendim, telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo. Buyursunlar efendim. Alo.
12: Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam.
12: Samsun'dan Bozkurt.
4: Buyursunlar Bozkurt Bey, sizi dinliyoruz efendim.
12: Ya abi, bu söyleşiler güzel de memleketin geri videsi hiç yok.
4: Memleket sürekli ileri mi gidiyor abi?
12: Gidecek.
4: Elhamdülillah abi ya.
12: Ya mecbur gitmek zorundayız çünkü.
4: Durmak yok diyorsun.
12: Dünya bu eksende dönüyor.
4: Evet.
12: Durduğun zaten gerileme demektir. Durduğun an tamam.
4: Türkler de durmaz zaten abi.
12: Ya durduğun an gerilemeye başlamış.
4: Çıkmış gelmiş zaten. Ata yurdundan Avrupa'ya yürümüş abi ya.
12: Ya hiç sorma ya. Biz bunların nasıl kıymetini bilemedik abi ya.
4: Tabii.
12: Üç kıtada bozatlar at koşturmuşlar ya.
4: Tabii ya.
12: Derdi ne, kederi ne? Kaç metrekare kendilerine yer almışlar?
4: Evet. Bir tek şey dertleri varmış abi. Zulmü durdurmak.
12: Ya.
4: İnsanlara tabii ki ya adam, zalim adam, hükümdarlar varmış ya abi. Ya.
12: Ne diyelim, adam da bir milyon euro veriyor belediye başkanı seçilmesi için, aday gösterilmesi için.
4: Değil mi abi?
12: Ya, adam diyor ki ben verdim. O diyor ki Mehmet Ali A'ya verdim. O diyor falan, ya kardeşim bu madem bu para sende.
4: Heh.
12: Sen de çok iyi adamsın. Tamam, kabul ettik, tamam. Düştüm bir gaflete. Bu 1 milyon doları ne kadar zamanda yiyeceğim? Hiç düşünmedin mi? Veya düşünülmüyor mu? Bilmiyorum, belki bizim hayata bakış açımız farklı.
4: Para çok abi, onlar biraz şey yaşıyorlar böyle. Refah sınırlarını ya aşmış abi, artık. Refah, para refah saçıyorlar milyon... abi. Yemiyorlar, abi, saçıyorlar abi.
12: Abi ben ben ticaretten yani 500 bin doları bir arada gördüm. Masaya koydum, masa almıyor. 3 tane çantaya koydum, üzerine yattım. Banka kabul etmedi, lüks var diye. Üstünden üstünde yattım.
4: Niye Bozkurt abi, parayı götürmesinler?
12: Ya abi yine de götürmedik. Yani anlayamadığım bir şey var. 1 milyon dolar senin var. Sen de götürüyorsun, başkasına veriyorsun ki sen beni belediye başkanı adayı göster.
4: Evet.
12: Bundan sonra kaç lira yiyeceksin sen bunu? 10 milyon dolar kazandığını düşün.
4: Gaz gelecek yerden tavuğu esirgemezsin abi ya.
12: Ya ne tavuğu, sivri sinekle deveyi kıyasla abi.
4: Ha. Ya gördün mü abi? Mevzu budur ya. Abi, çıkıyor yani, her şey ortaya.
12: ya aklım dimağım duruyor abi. Yani insanların, insan olarak şu şeyde az önce kıyasladığımız üç kıtada at koşturanla kendini kıyasladığı zaman yer altında yer yapıp oradan hiç çıkmadan ölmeyi beklemesi lazım. Yani kıyas yaptığımız zaman.
4: Ölmek kimin aklına geliyor bu
12: skoda? Balkanlarda ne işi var? Mısır'ı fethetmiş Allah. Hani
4: tabii Yavuz Selim.
12: Bin Yavuz'a bir Selim'e bir Yavuz lazım diyorlar. Ya bin Selim'e bir Yavuz lazım. Abi, Sina Çölü'nü geçmiş adam da Mısır'ı fethetmiş. Doğru
4: tabii mi? Ya hem de o dönemde. Birisi daha arkasından gitmiş. Ben de demiş Mısır Fatihi olacağım. Cemal Paşa.
12: Arkasından gidiyor abi.
4: Suriye'den dönmüş abi. Ulan zor ya. İş bunu nasıl yapacağız diye.
12: Ne diyeyim abi? Daha ya, kelimelerin...
4: Efendim Yavuz Sultan Selim Han tabii aynı zamanda pehlivan abi, yiğit bir adam. Ya bir hanım buna kalmış. Tutuluyor, aşık oluyor. İşte seni şey seven neylesin ya da ne bileyim bir not bırakıyor oraya. O da diyor ki cevaben oraya asıyor. Hiç durmasan durmadan söylesin. Ertesi gün çadıra gidiyor abi. Ona aşık olduğunu söyleyecek bir hatun. Söyle hatun seni dinliyorum diyor deyince abi hatun kalp krizinden ölüyor ya.
12: İşte
4: mübarek secaat böyle abi.
12: Böyle anılmak lazım.
4: Ya. Böyle havlulu mavlulu yok abi yani padişah her şeyde çadırda yaşıyor abi. Art sırtında çadırda abi. Ya. Birileri de bakıyor saraylara. Öh be ne keyif. Sürmüşler çadırla şeylerde saraylarda yaşamışlar bilmiyorum ne olmuşlar.
12: Ya o Sina Çölü'nü adam hesap ediyor ne kadar zamanda geçmiş bu at olduğuyla beraber. Ya
4: bir de Yivli Top yapmış. Yivli Top Almanlar şimdi bir tank tanklar yaptılar ya o Erbakan Hoca'nın da çalıştığı bir tank var meşhur tankları. Ya demişler ki biz bu Yivli şeyi stadı sizden aldık hem de şeyden Yavuz Sultan Selim Han'ın topundan aldık diyor ya. Tabii. Ondan aldık. Tabii onu geliştirdik. Tank söylenir. Yaptık diyor.
12: Yok şu menkibe de söylenir. Çok severek ve itinayla dinleriz ve örnek alırız.
4: Tabii.
12: Atından iniyor yürüyor. Diyorlar ki sultanım niçin böyle yapıyorsunuz? Resulullah bize yol gösterirken bize at üstünde gitmek yakışır mı? Diyor.
4: Buyur abi.
12: Buyurduk.
4: Değil mi? Ne beton oluyor. O kum var ya bir yağmur yağıyor Allah Teala'dan. O kum artık batmıyor. Hayvanlar da batmıyor ve böyle beton gibi orada yürüyüp geçiyorlar abi. Dünyada birçok stratejist, askeri şey kurmay bu savaşı incelemiş, her şeyi ortaya koymuşlar yani. Nasıl ya açmış, ne yapmış, nasıl bir strateji.
12: İstediği her şey olur. Dolu istesin dolu yağar, yağmur istesin yağmur yağar.
4: Ayrı bir şey, manevi taraf ama adamlar şey olarak da bilime çok değer vermişler, ilme değer vermişler. İlim sayesinde ilerlemişler. Dedim ya sana herif Yivli Top'u bulmuş, keşfetmiş. O topa, o top da hayvanların sırtında gidiyor adam ya. Ya.
12: 1500'lerden şimdi onu arıyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin.
4: Amin. Efendim çok teşekkür ederiz Bozkurt abi. Hayırlı günler diliyoruz. Her zaman bekliyoruz efendim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var mı efendim? Buyurun efendim. Alo.
13: Alo.
4: Buyursunlar efendim.
13: Hayırlı günler.
4: Çok hayırlı günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
13: Gaziantep'ten Burhan.
4: Burhan Bey buyurun efendim.
13: Atallah Bey benim de bir şeyim vardı da herkes konuştu.
4: Ben niye konuşmayayım? Bravo buyurunuz efendim.
13: Evet. Bu biraz önce arkadaşımızın bir tanesi bu enflasyondan bahsetti. Şimdi enflasyon mağdurlarından bir tanesi de bizik. Ben geçen sene TOKİ'den ev aldım. Ev çıktı bana Gaziantep TOKİ'den. Başladığımızda 7500 lira şey ödedik. Taksit ödedik. Başladığımızda.
4: Evet.
13: Şimdi 7500 lira 12500 lira oldu. 7500 lira 12500.
4: Evet abi. Alo. Gitti.
13: 7000 lira ediyor.
4: Evet abi. Ayda. Evet.
13: Enflasyon farkı dediler banka bize. Halkbank 300 bin lira bize enflasyon farkı geldi.

0: 2 artı 1 evet. Fiyatı 2800 lira mı? 2 milyon 800 bin lira mı?
1: Evet.
0: Peki satsan kaç paraya satarsın?
1: Abi satsam internette 3 artı 1'ler 2400 lira.
0: Allah Allah.
1: 3 artı 1'ler 2400
0: bu,
1: lira.
0: Bu o Gaziantep merkezde mi abi?
1: Şahinbey ilçesinde.
0: Ya çok ucuzmuş orada daireler abi. Bir yanlışın olmasın.
1: Tamam ucuz da. Genler 2800 diyorlar.
0: Tamam. Abi,
1: 800'ü bana verin 2000 sizin olsun daire diyorum. Yok diyorlar. Hadi onu da geçtik. Ben 500 bin lira mı? 480 bin lira peşinatla beraber taksit ödedim.
0: Tamam.
1: Ödediğim parayı verin bana diyorum. Olmaz diyorlar.
0: Hmm. Abi yalnız doğru. Yani 2 milyon 800 bin liraya üzerine mal olacak bu daire. Bu daire bugün nereden baksan 4-5 milyon arasında bir para eder ya.
1: Evet.
0: Şimdi tamam size, işte sen karlısın abi. Satma elinden be, çıkarma ya.
1: Ben ödemiş olduğum para enflasyonun yarısına gitmiyor.
0: Abi bak biz seninle anlaşalım. Şimdi o daire senin üzerinde 2 milyon 800 bin liraya mal oldu.
1: Abi 2800 evet.
0: Tamam sen bu daireyi bugün 4 milyondan kime söylesen herkes alır ya.
1: 4 milyon değil abi. Bugün parası ödenmiş daireler var 2 milyon 400 bin lira.
0: Şahinbey'de 2400 lira mı daire?
1: Evet. Evet.
0: Peki İnternet efendim çok teşekkür bakın. Ederim abi. İşte bu bir de diyorlar ki inşaatlar çok pahalı ya. 2400 liradan Şahinbey'de Gaziantep'te merkezi ilçedir ya biliyorum daire var. Vallahi büyük ucuz abi. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Bakalım telefon hattımızda dinleyicimiz var mı efendim? Sayın Toki ne oluyor ya? Buyurunuz efendim.
2: Atalı abicim selamlar. Sparta'dan Hamza.
0: Hoş geldiniz efendim. Hamza Bey iyi günler diliyorum efendim.
2: Abi istikbal göklerdedir. Çikolata ve baklava kutularında değil.
0: Çok güzel. Ya yani. Gazi Paşa onu demiş de biz çikolata kutusuna bakıyoruz abi ya.
2: Ya abi bu böyle bugün...
0: Ya bu adamın odasında yani binlerce dolar çıkıyor ya.
2: Yani biz böyle bir Gazi Paşa'mızın aziz hatırasına sürülen bu lekeleri...
0: Ama ne olursa olsun.
2: Kabul edemiyoruz.
0: Bak çok, ne çok. Olursa olsun Edirne'den içeriye hani kaçak sigaralarla yakalanan bir vekil vardı ya.
2: Evet.
0: Ne dedi polise biliyor musun? Ben kulağımla dinledim. Dedi ki biz ilkelere bağlıyız. Yani kutuda, şurada, burada, torbada, poşette para olabilir. Ama biz ilkelere bağlıyız abi. Buyurun o seni dinliyoruz.
2: O anda sormak lazımdı. İlkeleri acaba sayabilecek miydi?
0: O ayrı yani, bir şey.
2: Abi istikbal göklerdedir sözünü bugün layıkıyla yerine getiren baba yiğitler var. Bakınız bugün Kızıl Elma gövde içerisinde sakladığı mühimmatlarını, kapaklarını açarak test atışı yaptı. Hmm. Bunu basında paylaştılar. Bu çok büyük bir havacılık tarihine damga vurmaktır. Gene bir rekor kırdı. Dünya tarihindeki ilklerden birini gerçekleştirdi. Yani hem Kızıl Elma, hem Anka 3, hem bizim geliştirdiğimiz Kaan uçağımız 3'ü de gövde içinde mühimmat taşıyabilen uçaklar ve hepsi radara yakalanmayan uçaklar ve biz bir gece ansızın gelebiliriz derken boş konuşmuyoruz abi. Biz geliriz, bizim geldiğimizi dahi görmezler. Yani bu çok büyük bir şey. Yani istikbal göklerdedir. Bakın bugün orman yangınlarımız var maalesef, çok üzücü.
0: Evet.
2: 21 uçak, 69 helikopterle şu an müdahale yapılıyor. Sahadaki kara araçlarını ve personel kardeşlerimizin sayısını bilmiyorum bile yani. Ama 21 uçak, 69 uçak, helikopter.
0: Evet.
2: Yani bu çok büyük bir şey. Yani demek oluyor ki biz istikbal göklerdedir sözüne çok sahip çıkmışız. Ve bu sahip çıkan bütün...
0: Mavi vatanımızı da kuruyoruz bu vesileyle.
2: Evet. Ve Sikorsky'den lisans ürettiğimiz T-70 yerli helikopterlerimiz şu anda Orman Bakanlığı envanterlerinde. Abi canhıraş çalışmalar bugün, yani yerli helikopterlerimiz yangın söndürmedi. Bence bunları insanlarımızın görmesi ve takdir etmesi lazım. Bu Haydar abi bunları görüyor mu acaba? Ben çok merak ediyorum. O hep ama diyor ya. Bir de ama derken bir de bunları görsün. Rica ediyorum yani. Çok önemli şeyler yapılıyor. Bir de dün Isparta hakkında otobüs fiyatları falan bir şeyler konuşuldu belediye hakkında.
0: Evet bir delikanlı aradı. Ben de Isparta Üniversitesi'nde öğrenci herhalde garibim dedim. İşte bilet 40 lira dedi bilet. Çok pahalı dedi. Bir öğrenci gibi konuşunca bir öğrenciyi yakaladım biraz konuşturalım.

0: Ondan sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin müteahhidi var şu anda içeride. Evet. Sayın İmamoğlu'nun, İmamoğlu'nun belalısı. Ali evet. İhsan Aktaş mıydı? Aktaşçı mıydı? Aktaş.
1: Evet,
0: ondan da diyor bilmem kaç tane otobüs aldı diyor bizim belediye başkanımız.
1: Abi bu mali müşavirdi galiba bunu söyleyen arkadaş.
0: Ya siz ne iş yapıyorsunuz evet. dedim. Kim bilir altında nasıl bir araba var. Evet. Beyefendi size evet. ne benim ne iş yaptım? Oğlum
1: abi,
0: dedim
1: abi Isparta'da
0: ya.
1: Mali müşavirler vergi rekortmeni abi şu anda.
0: Tabii
1: yani.
0: Ya.
1: Vergi rekortmenleri. Şimdi orada beyefendiden ben keşke şunu duysam çok sevinirdim. Objektif davrandığını söylerdim. Bu Aziz İhsan Aktaş her belediyeden aldığı gibi buradan da temizlik ihalesini almış sayın abi. Bu ihale sonucunda Isparta Belediyesi'ne bedelsiz olarak bazı araçları hibe etmek istemiş.
0: Evet.
1: Bu da Isparta Belediyesi'nin meclisine geldi ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinin de oy birliğiyle yani tüm
0: şehrimize hediye geldi ya. Kabul edelim
1: yani
0: bunu. Evet.
1: CHP'li üyeler de onayladı. Ama sonra ne oldu biliyor musunuz abi? Aziz İhsan Aktaş'ın soruşturması başlayınca bu CHP'li vekiller niye siz Aziz İhsan Aktaş'tan araç aldınız diye Isparta Belediyesi'ni karalamaya çalıştılar. Ama bu araçlar
0: alınsın. Bu çocuk da bu mali müşavir de onlardan birisi olabilir.
1: Abi hibe ediliyor. CHP'li üyeler buna imza koyuyor, kabul ediyor. Ertesi gün çıkıyorlar ki siz niye belediye olarak bu araçları kabul ettiniz? Peki sizin imzanız ne olacak sayın CHP'li üyeler? Evet. Yani bir şey keşke bunu söyleyebilseydi o arkadaş. Ve otobüsler şu anda Isparta'daki otobüsler yaklaşık 100 kilometrede 35 ila 50 litre de dizel yakıp tüketir. Dolayısıyla bunu yolcu başına vurduğunuzda yaklaşık 8 ila 10 kilometre bir yolcu yol gittiğinde işletme masrafları, amortismanlar dahil 30 liraya yakın bir maliyet çıkar. Isparta'da evet. bilet fiyatı da 40 lira olması bu noktada gayet makul. Ve belediyenin zaten burada dahili yok. Isparta'daki tüm otobüsler özeldir. Yani bunu da özel işletmeyi nasıl belediyeyle ilişkilendiriyorlar? Yani çarpıtmayı yapmayalım. Gerçekleri söyleyelim. İstikbal göklerdedir. Baklava ve çikolata kutularına değil abi.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim Isparta'ya. Sevgili dinleyiciler. Kısa bir reklam aralığımız var. Döneceğiz inşallah. Telefonlarımız 0212 454 56 46.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Doğada ne varsa zevranı da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
3: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek İçinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
6: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı, nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
7: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
8: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
8: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
12: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
3: Şimdi reklamlar.
13: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Burası TGRT FM.
2: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Dünya Dönerken programı devam ediyor ve tabii Hüseyin Selim Kaya da var telefonların başında ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Dinleyicimiz geliyor ama telefonlarımız müsait değil mi efendim? Bekliyoruz sevgili dinleyiciler. 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim. Alo alo.
3: Selamünaleyküm.
2: Aleyküm selam efendim.
3: Hayırlı günler, hayırlı programlar.
2: Size de efendim, kiminle görüşüyoruz?
3: Ben Nurettin.
2: Nurettin Bey, nereden aradın bizi?
3: Fethiye'den arıyorum.
2: Ta Fethiye'den.
3: Evet.
2: Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Yangın söndürüldü galiba.
3: İşte söndürüyor, devam ediyor halen.
2: Ha, mücadele devam ediyor.
3: Evet.
2: Buyurun Nurettin Bey, seni dinliyoruz.
3: Ya bir arkadaş mutfak masrafını 40 bin liradan falan bahsetti de.
2: 50 bin lira dedi abi.
3: 50 bin lira, sonra 40 bin liraya düştü.
2: Heh.
3: Ya o ne yiyor günlük, ne yiyor, nereye, çöpe mi atıyor yarısını? 15 bin lira gideceği 10-12-15 bin liradan fazla gitmiyor.
2: Abi o mühendis düşüyor. Yalnız Ali abi.
3: Bilmiyorum.
2: Mühendis artık olduğu için belki bir şey yüksek yani orada. Harcamaları yüksek olabilir abi.
3: Olabilir, evet.
2: Evet.
3: Ne diyeyim başka ben?
2: Yoksa tutmaz diyorsun. Yani evin kirasıyla yoksa şey varsa bu kadar 50 bin lira ne veriyor yani? Evet.
3: Asgari ücretle çalışanlar ne yiyorlar o zaman?
2: Ya.
3: Evet.
2: Bravo.
3: Oldu, iyi günler.
2: Buyurun.
3: İyi günler. Hayırlı.
2: İyi günler diliyorum efendim Fethiye'ye. Çok teşekkür ederim efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Müsaitiz efendim. Bekliyoruz telefonlarınızı. Evet. Buyursunlar efendim.
4: Evet. Atallah Bey, ben şimdi asıl İran olayından bahsetmek istiyorum da.
2: İran yani, olayı.
4: Şu anda biz mesela enflasyondan falan bahsediyoruz ya. Soğandan, şuradan, buradan, fiyatların pahalılığından.
2: Çok güzel. Abi soğana takanlar da var.
4: Ya şimdi her şey soğan gibi olsa neyse. Ya şimdi bakın, İran'da bizim enflasyonumuz normalde şu anda %32. Aslında bizim enflasyonumuzun şu anda %20 civarlarında, hani 22 civarlarında olması gerekiyordu.
2: Evet, bu konjektör, bu savaş var abi bölgede.
4: Yani bu
2: bütün dünyayı etkiliyor.
4: Evet. Şimdi bunu görmüyorlar işte. Enflasyonun hani dış olaylardan kaynaklandığını, etkenlerden kaynaklandığını hiç düşünmüyor insanlar. Neymiş, Isparta'da otobüs 40 liraymış. Ya başka yerlerde 20 lira mı, 25 lira mı? Her yerde 40 lira, 30.
2: Yani o yüzden şikayetçi bunlar olan da mali müşavir yani öğrenci
4: evet,
2: değil ha.
4: Yani mazot fiyatları dış kaynaklı artıyor. Yani o da her şeye yansıyor. Şimdi
2: tabii.
4: Mesela İran'da yani daha kötüsü olabilir. Mesela şimdi İran ikiye bölünmüş durumda. Bir barış yanlıları var. Mesela bu Arapçı, Garipaf, bunlar mesela barış olsun diyor. Mesela geçen Garipaf şeye çıktı televizyona. Ya dedi ki bak, biz gelin Amerika ile anlaştık. Bak çok büyük tavizler koparttık Trump'tan. Yani hatta bu tavizlerden dolayı Trump Amerika'da, İsrail'de çok eleştiriliyor. Gelin dedi bu anlaşmayı kabul edelim. Biz hani bu anlaşmayı kabul edersek bize uygulanan ambargo kaldırılacak dedi. Biz petrolümüzü %20 daha fazlaya satacağız dedi. Bizim dedi blok edilen paralarımız kaldırılacak, verilecek dedi hani.
2: Evet.
4: Hatta bu 300 milyar dolar bizim zararımız var, tazmin edilecek dedi. Hani gerek Amerika gerek Körfez ülkelerinden tazmin edilecek dedi.
2: Evet.
4: Halk zor durumda dedi. Bakın gelin bunu anlaşalım dedi, adamın televizyonun fişini çektiler. Kim çekti? Bu devrim muhafızları. Yani devrim şu anda İran'da devrim muhafızları savaş istiyor. Bunun sebebi de yani Türkiye'de nasıl FETÖ bir ara Türkiye'yi ele geçirmişti bütün kurumları.
2: Evet.
4: Orada da FETÖ'vari bir grup var. Yani ben kendi düşüncemi söylüyorum.
2: Devrim muhafızları mı? Evet. Zaten şu anda fiilen evet. Devrim muhafızları evet. İdare ediyor zaten.
4: Yani devrim muhafızlarını ele geçirmişler. O FETÖ'vari grup ne derse devrim muhafızları onu yapıyor. Bunlar da savaş devam etsin, daha fazla taviz koparalım diyorlar. Hani gerekli olarak da. Ya hadi Kastamonu'ya, Tosya'ya giderken birinci evdeki bulgurdan olursak veya aza kanaat edemeyen hani çoğu bulamaz der ya, hadi daha fazla olursa adam bir gün kafası atar da ya şimdi o da hani Kasım'da bir an önce savaşın bitmesini istiyor. Kasım'da seçimleri var.
2: Evet.
4: Ya bu iş böyle olmayacak. Ben de İran'ı tutar, altyapısını bombalarsa, köprüsünü, elektrik santrallerini, su santrallerini, fabrikalarını, iş yerlerini kapatırsa, zaten fabrikalar kapanmış, insanlar zor durumda. Yani insanlar ayaklanırsa, aç kalırsa, susuz kalırsa, yani İran daha kötü duruma düşerse, bunu hiç düşünmüyor mesela. Bu şimdi İran devrimcileri yani bunu bilerek anlaşma yapmıyor. İsrail'in işini ekmeğine yağ sürüyor. Zaten Amerika'nın İsrail'in öldürdüğü bütün yani üst düzey komutanlar olsun, devlet görevlileri olsun, asker olsun, bilim adamlar olsun, bunlar nasıl öldürdüler? Burada bir yapı var. Yapı eliyle koymuş gibi söyledi onları. Adamlar gitti eliyle koymuş gibi bombaladı, öldürdü. Ya bu İran'ın durumu daha kötü. Yani bu savaş mesela eğer Cumhurbaşkanımız olmasaydı Körfez ülkelerini de kaplayacaktı. Irak'ı kaplayacaktı. Irak'a saldırıyor.
2: Tabii tabii, İran paramparça oluyordu. Evet. Yani, önüne geçtik, evet.
4: Yani orada şimdi Körfez ülkelerini de savaşa sokmuyor. Bakın mesela bizim Cumhurbaşkanımız şimdi. Yoksa Cumhurbaşkanımız olmasa yani bu da bizim, ben bu soğanla patatesle uğraşanlara diyorum ki ya İnşallah daha kötü günler gelmez, İran olay büyümez de. Yani bu sürekli biraz
2: tövbe tövbe. Düşünelim. Soğanı yani, patatese mecbur olmazsınız.
4: Yani
2: evet.
4: Kafayı yer ya, soğan soğan soğan. Göndereyim ben buradan size 30 liraya 20 liraya ne olacaksa. Bu yani soğan zaten aslında bu sefer biraz soğanın pahalı olmasının sebebi de.
2: Abi bizim evet Allah, soframızın yüzde kaçını teşkil eder soğan?
4: Şimdi soğan bu sene yağmur çok yağmış. Yağdı ya. Soğan fazla yağmura dayanamıyor.
2: Evet.
4: Çürüyor, bozuluyor yani. Soğan dayanamıyor. Dayanamayınca soğanlar çoğu bozuldu. Hani rekor atıyorum 100 bin tonsa 50 bin tona düşmüş. Hani rekor fazla yağmurdan bozulmuş.
2: Evet.
4: Ya şimdi dışarıda ithalatı serbest bıraktılar. Ucuzluyor. Şimdi ya bu kadar yani bu... Vatandaş hiç başka bir şey düşünmüyor. Ya dış kontrolden, yani konjektürden kaynaklanan enflasyonu sebebini hiç dışarıda falan aramıyorlar. Erdoğan'da arıyorlar, hükümette arıyorlar, bakan'da arıyorlar. Ya insan biraz konuşurken biraz seviyeli konuşsun ya. Lütfen ben buraya hani bağlanan vatandaşlar sürekli saçma sapan gündemlerle, ya ben dinliyorum devamlı, bazen sinirleniyorum, kapatıyorum. Tansiyonum, şekerim yükseliyor.
2: Aman aman abi. Olur, bazı vatandaşlar abi, da öyle konuşsunlar abi.
4: Sürekli takip ediyorum. Her gün aynı konu. Her gün aynı konu ya. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın.
2: Biz teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyorum size efendim. Evet sevgili Yücel Turan, seninle mi gidiyoruz artık? Yücel geldi. Yönetmen masasında telefon attığımızda dinleyicimiz var efendim. Buyursunlar efendim.
0: Alo.
2: Buyurun efendim.
0: Merhaba Ataullah Bey.
2: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
0: Ben şimdi tarihi kötülemeden Nurullah Bey'e bir şey sormak istiyorum.
2: Buyurun efendim.
0: Gazi Paşa İstikbal Gökler'de dedi ya. Acaba bu milletin efendisi köylüdür diye onu kim demiş? Ben bunu sormak istedim.
2: Tabii. Onu da Gazi Paşa'nın sözüdür efendim.
0: Evet yani şimdi...
2: Ama Gazi Paşa'nın partisinden bazıları çıkıp dediler ki efendim... Yani benim ile bir köylünün uyu nasıl bir olur dediler efendim. Ya bir de öyle dediler yani, biliyor musun?
0: Evet.
2: Ya yani bu milletin... orada efendim evet köylü milletin efendisidir ama bazıları çıktı dediler ki efendim yani bir Aysun kızımız vardı en son, dedi ki canım ben söyledim ama ben bizim hocadan profesör hoca öyle dedi falan. Köylü falan biliyorsunuz yani Ankara'ya Cumhuriyet'in ilk yıllarında birçok insan sokulmamış. Mesela bunlardan bir tanesi uzanımız Aşık Veysel'dir. Kıyafetinden evet. Dolayı sen köylüsün, Ankara'ya giremezsin diye adamı geri göndermişler. Şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz Aşık Veysel'i dinliyoruz. Uzanımız yani.
0: Evet, evet Ataullah Bey, yani ben bunu...
2: Küçük görmemek lazım efendim köylümüzü, tabii.
0: Evet. Evet, bunu Kanuni Sultan Süleyman dememiştir.
2: Evet, tabii.
0: Ben bunu belirtmek istedim. Teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda kim var efendim? Alo. Alo, alo.
5: Alo.
2: Buyursunlar efendim.
5: Selamünaleyküm Hatta abi.
2: Vaaleyküm selam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
5: Hoş bulduk. Turgay ben. İstanbul'dan. Şimdi... soğan patatesten açıldığı konu, ben de dayanamadım. Aradım. Çünkü şöyle yani, ne konuşacağımıza da arkadaşlar karar veriyor galiba. Şimdi tabii devlet işleri de önemli. Ama dar geneli için. Doğru mu abi? Market fiyatlarını falan söylemeyelim mi yani?
2: Evet.
5: Bu milletin sırtından ev sahipleri inmiyor abi. Marketçiler de inmiyor. Biz bu dar gelirler ne yapalım abi? Ölelim mi yani? Bunu hani sana söyleyen evet. Abi öyle değil mi yani?
2: Evet.
5: Ölelim mi abi? Bunu sana söyleyenler soğan patatesi konuşmasın, hayat pahalılığını konuşmasın diyenlerin hepsinin ensesi kalın abi. Evi barkı vardır. Rahatladır. Aç tokun halinden şeyden anlamaz tok. Açın halinden.
2: Anladım efendim.
5: Doğru mu abi?
2: Sizin yani eviniz var mı efendim?
5: Yok efendim.
2: Yapma ya. Allah yardımcınız
5: evet.
2: Olsun.
5: İnşallah olur. Abi.
2: İstanbul'dan mı efendim?
5: Evet efendim.
2: Ne kadar kira ödüyorsunuz abi?
5: 30 bin lira.
2: Maşallah. Emekli misiniz?
5: Küçük bir eve. Hayır efendim ben 40 yaşındayım.
2: Ha daha gençsiniz.
5: Evet.
2: Maaş nasıl abi? Yani, gelir melir de karşılıyor mu?
5: Ucu ucuna. Yani hiçbir şey yapmayın. Hiçbir şey yapmayın diyorlar bize. Yani
2: anladım.
5: Sizin bir hakkınız yok. Bir şey alamazsınız.
2: Peki.
5: Böyle devam edersiniz. Reisimize demişti ya. Bekara karı boşamak kolay diye. O evet. Arkadaşlara ben de öyle sesleniyorum. Peki. Yani
2: Hayatından memnun var. Olmayan, hayatı zor olan, yok, yaşayan şükür. İnsanlar da var diyorsunuz. Peki
5: evet,
2: efendim.
5: Evet. Ben şükrediyorum.
2: Çok
5: ama
2: teşekkür ederim. Bu ayrı bir şey tabii. Var. Her şeye rağmen.
5: Evet.
2: Evet. Allah evet. Razı olsun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Alo.
2: İyi günler efendim.
6: İyi günler.
2: Buyurunuz efendim.
6: Şimdi yine ben programın sonuna kaldım.
2: Maalesef.
6: Evet.
2: Diyeceğim ama niye maalesef evet. Diyelim. Az solistler en son çıkar efendim.
6: Öyle mi? Tabii. Teşekkür ederim.
2: Evet Allah buyursunlar efendim.
6: Gürler.
2: Gerçi burası da Çakıl Gazinosu değil ama güzel bir radyo yayını yapıyoruz. Ama söz temsil öyle
6: tabii,
2: demişler.
6: Tabii ki de lafın gelişi. O lafın gelişi.
2: Evet.
6: Şimdi Gazi Paşa şöyle dedi, Gazi Paşa böyle dedi. Köylü
2: milletin
6: efendisindir dedi. Ancak köylü olan, köylü çocuğu olan daha doğrusu. Annesi de köylü. Annesi köylü fakat kızı annesine şöyle bir kart gönderiyor. Annesi uzakta, anneyi beğeniyor. Dayısının oğlunu beğenmiyor. Annesi de dayısının kardeşi ya. Diyor ki o köylü çocuğu okuyor da kardeşi için. Sen nasıl okuyamazsın?
2: Tamam.
6: Kızım annen de köylü. Peki sen kimsin yani dayının çocuğu için? Nasıl böyle bir kelime kullanabiliyorsun?
2: Çıktığı kabuğu beğenmiyor.
6: Evet ya işte hani bugün yine konuştuk. Kestaneden çıkmış. Tüh demiş. Ben bundan mı çıkmıştım?
2: Ya. İşte
6: böyle zihniyetler var olduğu müddetçe Atabey biz bir yere varamayız. Mutfak masrafı 50 binde olur. 100 binde olur. Fakir fukaradan ben bak şuna katılmıyorum. Otobüs 40 liraymış. Kardeşim yürü o zaman. Verme 40 lirayı. Yürü bakalım yürüyebiliyor musun?
2: 2 kilometre 3 kilometre
6: yürü. Yürü evet. bir de elinde çantan varsa hadi göreyim seni yürü.
2: Ya bunu söyleyen de mali müşavir ben. Neyse. Efendim çok teşekkür ederiz.
6: Mali müşavir olması bir şeyi değiştirmiyor. Atabey
2: evet,
6: önemli olan benim yeğenim tıbbı kazandı. Dedim ki yavrum
2: maşallah.
6: Doktor olacaksın ya halacığım.
2: Evet.
6: Doktor olmadan önce insan ol. İnsan ol.
2: Tabii.
6: Ve elhamdülillah insan yani.
2: Peki. Bunun için. Maşallah Allah bağışlasın.
6: Amin.
2: Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler programımızı burada kapıyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arvas. Sürçü lisan ettiysem affolun. Allah'a ısmarladık.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 30 Temmuz Perşembe, makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün seslendirmeye çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait, Celladına Aşık Olmak. Şimdi bahsedeceğimiz hadise bile tek parti zihniyetini tek başına anlatmaya yeter. Bahsini edeceğimiz zatın ismini vermeyeceğiz. Devrin damalı dolmuşlarıyla taksicilik yaparak nafakasının peşinde koşan bu insan, söz edeceğimiz olay tarihinde Süleymaniye Camii'ne yakın oturmaktadır. Yahya Kemal'in teşbihiyle Ulu Mabed'e yine bir vakit namazı için girer. Namaz bitip camiden çıktığında cüzdanının çalındığını fark eder. Eyvah! Parasının gitmesi neyse ama cüzdanında şoförlük ehliyeti vardır. Hemen yanındaki polis karakoluna koşar. Şikayetini söylemek için söze başlayacaktır ki komiser öfkeyle bağırır. Başındaki şu suç unsurunu çıkart be adam. Mağdur vatandaş şaşırır, elini başına atar. Yaşadığı üzüntü ve heyecanla başında namaz takkesi olduğunu unutmuş. Devir tek parti zihniyetinin eseri 27 Mayıs darbesi devridir. 10 yıllık iktidar devrilmiş, başvekil Adnan Menderes ve iki bakan asılmış, yüzlerce Demokrat Partili mahkumdur. Tam bir faşizan terör esmektedir. Vatandaş karakoldadır. Kolay mı heyecanlanmamak, mümkün mü karşısında koskoca komiser bulunmakta? 1997'de başlayan 28 Şubat Junta zulüm günlerinde başı örtülü anneler, evlatlarının okul bahçelerine giremedikleri, onların mezuniyet törenlerine katılamadıkları gibi 1923-1950 arası erken cumhuriyette de vatandaş şikayet ihbarı için polise, jandarmaya, hatta tedavi için gönül rahatlığıyla hastaneye gidemezdi. O kadar ki kafasındaki kasketten pamukların fırladığı, üstündeki ceket köyde müştereken kullanılan eşya olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eczaneye bile ayakkabılarını çıkartarak girmeye teşebbüs ederdi. Hakim müdde-i umumi zaten bir tarafa, polisten korkulur, tahsildar merhamet istenir, muallim bey karşısında mahcup konuşulurdu. Nahiye müdürüne, kaymakama, valiye yaklaşmak olacak şey değildi. Uzak tarih olarak 100 sene öncesinden, daha yakın tarih olarak da 60 yıl evvelinden söz ediyoruz. Bugün ortadan çatlayarak ikiye ayrılan parti ve tükeniş sürecine girmiş olan tek parti zihniyetini şimdi nakledeceğimiz şu vaka çok net izah ve resmeder. Eskiden yazmıştık, bugün yazıyoruz, gerektiğinde yine yazacağız. 10 yılda 15 milyon genç yarattığı iddiasını taşıyan, kanunlardan gündelik hayata, modaya ve daha nelere kadar şahsiyetsiz bir Avrupa replikası bu zihniyet, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti karşısında seçimleri kaybederek hezimete uğrayınca parti kodomanları milli şefe koşarlar. Ne yani, iktidarı hasolara, memolara mı vereceğiz? Bazılarının bizim dinimiz Kemalizm'dir dediği bu kadrolar, sırtına bir ur gibi yapıştığı Anadolu çocuğuna böylesine kerih ve tiksindirici bir tavırla bakıp öylece muamele etmektedir. Bundan dolayı tebessümden nasipsiz küçük şef bazı valiler, başlarındaki milli şefe layık olmak için karşılarındakilere böcek muamelesi yaparak onları terletmekte, titretmektedir. Ankara valisi Nevzat Tandoğan o meşhur sözünü işte böyle bir ortamda etmiştir. Dava eri, fikir ve gönül adamı Osman Yüksel Ser'den geçti, 1944 yılında tutuklanır. Cezaevine gönderilmeden evvel hukuk bir tarafa bırakılarak evvela vali beyin huzuruna çıkartılır. Şef gibi Hitler bıyıklı Nevzat Tandoğan karşısında dimdik duran maznunu tepeden tırnağa süzdükten sonra edepten mahrum ağzı çalışmaya başlar. Ulan öküz Anadolulu, sizin milliyetçilikle, komünizmle ne işiniz var? Milliyetçilik lazımsa bunu biz yaparız. Komünizm gerekirse onu da biz getiririz. Sizin iki vazifeniz var. Birincisi çiftçilik yapıp mahsul yetiştirmek, ikincisi askere çağırdığımızda askere gelmek. Bu yüz karası sözleri burada daha evvel de yazmıştık.
Mermeri suyun ısrarı deler. 1940'larda Nevzat Tandoğan bu şekilde tebessüm eden tek parti replika zihniyeti 1980'lerde darbe günlerinde de devam ediyordu. Kenan Evren adaleti temin için bir sağdan bir soldan astık derken Merdi Kıptilik yapıyordu. Aynı üslupla şunları da söyleyebilmiştir. Ne yapacaktık? Besleyecek miydik? Bu manzarada malum zihniyetin apoletli halidir. Osman Yüksel tek parti döneminde yazı ve konuşmaları sebebiyle 8 defa mahkumiyet aldı ve 4,5 yıl hapis yattı. Kemal Tahir'i 1938-50 arasında hapiste yatıran da bu zihniyetti. Sabahattin Ali'yi 2 Nisan 1948'de görevli sopasıyla katleden başka zihniyet değildir. Necip Fazıl'a 1942'den itibaren 8 defa mahkumiyet veren ve şairi toplam 42 ay 20 gün hapis yatıran aynı replika, kopya zihniyettir. Sultan-ı Şuara 25 Mayıs 1983'te hapishanede vefat etmediyse bunu Ayhan Songar'a borçluyuz. Ayhan Hoca sağlığı hapse girmeye engel diye rapor yazarak üstadı bir hapishane çilesinden daha korumuştur. 1980 darbe şiddeti eserken savcı vatan haini değil büyük vatan dostu Sultan Vahidettin adlı eseri sebebiyle Necip Fazıl hakkında dava açmıştı. Müsned suç ilk reisi cumhura hakaret iddiasıydı. Eserde suç unsuru yoktur diye bilirkişi raporu olduğu halde Yargıtay karardan bir yıl sonra 1982'de mahkumiyet kararını tasdik etti. Adaletin siyasetin emrine girmesinden daha büyük cinayet olamaz. Bitmedi. Nazım Hikmet'e 28 yıl 4 ay hapis veren, 12 yıl 7 ay hapis yatıran, yurt dışına çıkmaya mecbur bırakan ve göğsüne vatan haini yazan da o taklitçi zihniyettir. Bunlar ülkemizde maalesef yaşanmış zalim dramlardan meşhur misallerdir. Daha birçoğu var. Öyle ki şu satırları yazan da 28 Şubat mezaliminde üniversite önlerinde yerlerde sürülen kız talebelere yapılanları tenkit etti diye İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu tarafından aleyhine dava açılması sebebiyle mahkumiyet aldı. Ne hazindir ki o gün uğruna mahkumiyet aldığımız aziz örtü bugün bir kısım çağdaş, uygar ve ilerici mestureler tarafından anlamından koparılmıştır. Farkında olmasalar bile ciddi bir muhafazakar, hatta belki dindar kitle Stockholm sendromuna yakalanarak Kemalistleşmiş bulunuyor. Gerçekle yüzleşmek kolay değildir.

0: TGRT FM Haber.
1: Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Avni'ye ziyareti için tekrar teşekkür ediyor. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum.
2: Sayın Reis Recep Tayyip Erdoğan, Sadı al-Hudur, يسرني أن أزور الجمهورية التركية في محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار منطقتنا.
3: Halkının yararına bir şekilde ve bölgenin istikrarına olacak şekilde işbirliği iradesi mevcut. Ve teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Size takdir ediyorum gerçekten sıcak karşılama, misafirperverlik için, davetiniz için. Ve gerçekten şu anda evet, biz bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu ülkeye gerçekten uzun yıllardan beri çok sıkıntılar çekmiştir. Ben şu anda bu arada gerçekten bizim halkı İsrail Savaşı nedeniyle gerçekten çok büyük kayıplar verdi. Aileler evlerinden alınarak koparıldı ve gerçekten ülkemiz harap haline geldi. Ancak tabii her şeye rağmen Lübnanlı'nın iradesi gerçekten boyun eğmemiştir bu saldırılar karşılığında ve ülkemizin egemenliği ve yeniden vatanımızın imar edilmesi, gelecek bir istikrarlı bir gelecek için çalışıyoruz. Biz de bunu gerçekten gerçekleştirmek için savaşıyoruz ve İsrail'in tamamen Lübnan topraklarından çekilmesi ve yerlerinden, yurtlarından edenlerin tekrar evlerine dönmesi, yeniden imarın ve ekonominin yeniden canlandırılması için çalışıyoruz. Yine aynı şekilde meşru güçlerin tekrar otoriteyi sağlaması için ve bütün topraklarımızın bir karış toprağını bile geri alınması ve tek devlet çatısı altında, tek ordu ve tek otorite içerisinde bunu yapmak için çalışıyoruz. Biz hiçbir, bizim ulusal onurumuzdan hiçbir şekilde ödün vermeden bunları yapmaya çalışıyoruz ve kardeş olsun ve dost olsun, hiç kimse kim olursa olsun bizim egemenliğimize karışmasına izin vermeyiz. Ancak Lübnan'la Türkiye arası bildiğiniz gibi köklü ilişkilere sahiptir. Sayın Cumhurbaşkanı, yeni Türkiye'nin modern kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve gerçekten bir söylemi var. Dedi ki, yurtta barış, cihanda barış. Ve şu anda 100 yıl geçti. Gerçekten önemini kaybetmedi. Daha fazla şu anda önem kazanmış durumdadır bu söylem. İçerideki barış ancak güçlü devletle tesis edilebilir. Güçlü kurumlarla ve güçlü bir ekonomiyle ve aynı zamanda adaletle ve bağımsızlıkla. Ve çevremizdeki ve dünyadaki barış şu anda ancak ülkelerin egemenliğine saygı gösterecek, halkların kendi geleceklerini belirlemelerine saygı gösterecek ve aynı zamanda kendi doğal kaynaklarına sahip olarak onları kullanarak yapılır. Ortak ilişkiler, ortak çerçeve içerisinde yararlı bir şekilde yapılmalıdır. Ve ben 3. Lübnan Devlet Başkanı olarak 70 yıl içerisinde Türkiye'yi ziyaret eden biriyim. Gerçekten bu önemli bir ziyarettir. İki ülkemiz arasındaki ilişki daha fazla ileriye doğru gitmeyi hak etmektedir. Bu ziyaret gerçekten çok önemli bir dönemde gerçekleşmektedir. Ve çünkü bildiğiniz gibi bölgemiz şu anda geleceğinin resmedildiği bir bölge haline geldi. Ve Türkiye-Lübnan kardeşliği çok önemli. Ve önümüzdeki dönemde bu geleceğin inşası konusunda büyük rol oynamakta Sayın Erdoğan gerçekten vizyonuyla ve sadık iradesiyle bu ilişkileri desteklemektedir ve bu ilişkileri yeni bir işbirliği düzeyine taşımak için kararlıdır. Ve şu bölgemiz şu anda Kendisi sadece Lübnan'daki istikrar Lübnan'ı ilgilenmemektedir. Ancak bütün bölgenin istikrarı için önemlidir. Ben şunu biliyorum ki bu ziyaretim yeni bir dönemin bir başlangıcı olacaktır Lübnan'la Türkiye ilişkileri açısından. Ortaklık, birbirine güvenme ve ortak çalışma konusunda önem teşkil etmektedir. Son olarak ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, hükümetine ve liderliğine, halkına Lübnan'ın yanında durdukları için, en zor dönemde yanında oldukları için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Beyrut'ta deniz limanı havaya uçurulmuştu. O dönemden beri zaten Türkiye hep yanımızda. Ve Lübnan ordusuna karşı Türkiye'nin desteğinden dolayında da yine teşekkür ediyorum. UNIFIL'de gücü içerisinde Türkiye'nin rolü çok çok önemli. Bu desteği her zaman unutmayız ve takdirle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, beni sıcak karşıladığınız için ve gerçekten bu sıcak diyalog için, misafirperverlik için yeni bir başlangıç olarak görüyorum ben bu ziyareti iki ülke ilişkileri açısından. İki ülkenin tarihine layık olacak şekilde daha ileri gidecekler. Lübnan-Türkiye dostluğu yaşasın.
1: Kesiyorum.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşı Lübnan Cumhurbaşkanı'yla beraber Ankara'da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Elbette ki konu İsrail ve İsrail için insanlık suçu işleniyor açıklamasını da yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, kaldığımız yerden Özge Can Sırma, Gürkan Zengin devam ediyoruz.
0: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
7: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: Ücretli reklamlar.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: İstanbul Ticaret Üniversitesi. İşin içinde eğitim, eğitiminin içinde iş dünyası var.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
5: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı Milliyet Gazetesi ile devam ediyor sırada. Tunca Bengi'nin makalesi var. Mesele sadece yasa yapmak değil. Terörsüz Türkiye ve bölge sürecinde devletin kararlılığı en başından beri çok açık ve net. Silahın, terörün, şiddetin olmadığı bir ülke ve bölge. Buna dönük olarak da çok kritik virajlar dönüldü, önemli aşamalar kaydedildi. Devletin kararlı duruşuyla siyasetin bu meselede artık ön almasına ilk adım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonla başlandı malum. Her partiye bu meseleyi nasıl çözersiniz ya da nasıl bakıyorsunuz diye sorulduğunda çok farklı yanıtlar olabilir. Bu da son derece doğal ama önemli olan duruşları birbirinden farklı olan partilerin çözüm noktasında birlikte hareket edebilmeleri ve uzlaşabilmeleriydi. Uzun zamandır hiçbir konuda olmayan bu uzlaşmada İyi Parti dışında mecliste temsil edilen bütün partilerin katılımıyla gerçekleşti. Hem komisyonda birlikte çalışarak hem de hazırlanan komisyon raporunun altına birlikte imza atarak. Gelinen nokta, yeni evrede de meclis tatile girmeden çıkarılacak bir çerçeve yasayla silah bırakma sürecinin hızlandırılması öngörülüyor. Çerçeve yasanın da konsensüsle çıkması, toplumsal barışın kalıcı olması ve sürecin günlük siyasetin çekişmelerinden korunması açısından önemli. Geniş bir uzlaşı atılacak adımların meşruiyetini artırır. Yasanın geçmesi kadar nasıl geçeceği de kritik önemde. Dolayısıyla eğer partiler meclis komisyonunda birlikte çalışma pratiklerini bundan sonraki aşamada da devam ettirirlerse, özellikle de varılmak istenen terör örgütüne silah bıraktırma ana hedefine dönük yapılmak isteneni kendi tabanlarına rahatlıkla anlatabilirler. Anlatmalılar da. Toplumsal konsensüsün tesis edilmesi, toplumun refleksi konusunda rıza, meşruiyetin de ortaya çıkması önemli. Mesele sadece yasa yapmak, çıkarmak değil yani. Adı üstünde bu bir çerçeve yasası, bir genel ya da şahsa özel af niteliğinde falan değil. Amaç ne? Terör örgütünün tasfiyesi ve silah bırakması. Çerçeve yasadan yararlanma şartları PKK'nın silah bıraktığının devlet tarafından resmen teyit edilmesi, örgütün kendini feshetmesi ve örgüt mensuplarının belirlenen süre içinde yasal düzenlemeye başvurması gibi temel esaslara dayanıyor. Yasadan yararlanacak kişilerin belirlenen denetim süresi boyunca yeniden suç işlememesi ve kurullar tarafından takip edilmesi öngörülüyor. Bir tarafta güvenlik kaygılarıyla ilgili bir mekanizma devrede, bir tarafta yasadan yararlanacak kişilerin toplumsal anlamdaki denetim ve takibini de devlet kendi eliyle yapacak. Elbette parlamento içinde dışında da belirli karşı çıkışlar var, olacaktır. Parlamento açısından bakıldığında bu sürece karşı çıkanların biraz da kendi sosyolojik tabanlarını temsil ya da konsolide etme durumu anlaşılabilir bir şey. Ama bu sürece destek verenlerin de özellikle toplumu ikna etme noktasında daha proaktif olması gerekiyor. Bu yasanın neden önemli olduğunun çok iyi anlatılması gerekiyor topluma. Özellikle de terörsüz bir ülkede yaşama arzusu, güvenli ve huzurlu bir gelecek beklentisindeki gençlere. Bu sorunu orta kuşak ve üzeri yaşadı maalesef Türkiye'de. Fakat genç kuşaklar özelinde bakıldığında duyarak, okuyarak öğrenen bir nesil var. Türkiye sosyolojisi değişiyor. Genç seçmen olarak düşünüldüğünde de aynı durum geçerli. Bu sosyolojinin en önemli özelliklerinden biri de kutuplaşmadan ziyade bir arada yaşama iradesini temel alma üzerinden bir beklentiye sahip olmaları. Nitekim yapılan çeşitli kamuoyu araştırmalarında terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğin özellikle genç seçmen nezdinde daha fazla olması da bunu gösteriyor. Adı konulan nokta üzerinden yeniden bir gedik açmaya çalışmanın, meseleyi başa sarmanın anlamı kimseye de yararı yok. Bu dönemde toplumsal barışı ve birliği savunan yapıcı bir dil olması, istikametin ve iyi niyetin korunması kritik önemde. Böylesine hassas bir süreçte de herkesin üzerine düşen görevi gerektiği şekilde yerine getirmesi şart. Ha samimiyetle atılan adımlara rağmen oldu ya örgüt, örgütten bir grup ya da kanaat farklı istihbarat servislerinin oyununa gelir. Herhangi bir yanlış yaparsa şunu da unutmamak gerekir. Kırmızı çizgi açık ve net, amalarla fakatlarla yumuşatılamaz. Silahın, terörün olduğu yerde devlet, devlet olmanın gereğini yapar. Önce de yaptı. Herkesin bunu iyi

Da inandığım için özür dilerim demek tabirimi maruz görün ama beceriksizliğin ardından en hafif tabiriyle tüy dikmektir. Bana ne senin inancından? Sen kimi, neye düşman olduğunu bir düşün hele. Bütün sorgulamanı buna göre yap ve eğer günah çıkarma kabinine girmek istiyorsan kırdığın potlardan dolayı değil, işlediğin günahlardan dolayı günah çıkar. Bu kadar. Akşam gazetesinden Taceddin Kutay'ın makalesini sunduk. İnanma özrünün saçmalığı üzerine. Habertürk'le devam ediyoruz. Abdurrahman Yıldırım'ın makalesi var sırada. Sanayisiz büyüme mümkün mü? Ekonomide bazı uyarılar vardır ki tek bir sektörün, tek bir kurumun ya da tek bir şirketin sesi olarak geçiştirilemez. Son haftalarda İstanbul Sanayi Odası'nın finansman çağrısı, ihracatçıların rekabet gücü uyarıları ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin yeniden sanayileşme çağrısı aslında aynı gerçeğin farklı cümlelerle dile getirilmesinden ibaret. Ortak soru şu, Türkiye enflasyonu düşürmeye çalışırken sanayisini de aynı ölçüde güçlendirebiliyor mu? Bence önümüzdeki dönemin en önemli ekonomi tartışması da bu olacak. Enflasyonla kimse rekabet gücü kazanmadı. Ekonomi tarihinde yüksek enflasyon sayesinde rekabet gücü kazanan tek bir ülke yoktur. Yüksek enflasyon fiyatlama davranışını bozar, belirsizliği arttırır, uzun vadeli yatırım kararlarını erteler, finansman maliyetlerini yükseltir ve verimliliği aşındırır. Sonunda hem üretici hem çalışan kaybeder. Bu nedenle Türkiye'nin dezenflasyon programı doğrudur. Fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir büyüme de olmaz. Ancak mesele bununla bitmiyor. Enflasyonu düşürmeye çalışırken üretimin, ihracatın ve sanayinin rekabet gücünü koruyacak ikinci ayağın da aynı kararlılıkla inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü fiyat istikrarı bir hedeftir. Sanayi politikası ise o hedefe ulaştıktan sonra refah üretecek motordur. Sorun fabrikalar değil, değişen denklem. TGSD'nin raporunda en dikkat çekici cümlelerden biri 50 yılda inşa edilen rekabet gücü 3 yılda buharlaşmaz. Gerçekten de aynı fabrikalar, aynı makineler, aynı mühendisler, aynı ustalar ve aynı müşteriler birkaç yıl içinde rekabet kabiliyetini kaybetmiş olamaz. Değişen sektör değil, sektörün içinde çalıştığı ekonomik denklemdir. Son 3 yılda finansman maliyetleri katlandı. İş gücü maliyetleri dolar bazında rakip ülkelerin üzerine çıktı. Üretici yüksek faizle karşı karşıya kaldı. Buna karşılık döviz kuru enflasyonun gerisinde kaldığı için ihracatçının rekabet alanı daraldı. Sonuçta üretim cephesinde alarm zilleri çalmaya başladı. Büyüyoruz ama üretim aynı hızla büyümüyor. Belki de en düşündürücü gösterge ihracatın milli gelir içindeki payı. 2022 yılında %27 düzeyine çıkan mal ihracatının gayri safi yurt içi hasılaya oranı birkaç yıl içinde %17'ye geriledi. 10 puanlık dramatik bir gerileme. Aynı dönemde büyümenin ağırlığı sanayiden hizmetlere ve tüketime kaydı. Sanayinin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı 2022'de %26'dan 2025'te %19'a geriledi. Buradaki gerileme de 10 puan. Ancak yine de dezenformasyon programı sürdürmemize rağmen büyüyoruz. Kısa vadede bu durumu sürdürebiliriz de ama uzun vadede refahı taşıyamaz. Çünkü sanayi yalnızca üretim değildir. Sanayi teknoloji üretmektir, ihracattır, verimliliktir, nitelikli istihdamdır, Ar-Ge'dir. Ve hepsinden önemlisi sanayi yüksek katma değerin doğduğu ekosistemdir. Bu ekosistem zayıfladığında yalnızca bugünkü ihracat değil yarının yüksek teknolojisi de zayıflar. Çin'in başarısının arkasındaki gerçek. Bugün birçok ülke Çin'in rekabetinden yakınıyor ama Çin yalnızca ucuz iş gücüyle büyümedi. Asıl farkı devletin uzun vadeli bir rekabet stratejisi oluşturmasıydı. Hangi sektörlerin destekleneceği belirlendi. Finansman buna göre yönlendirildi. Lojistik buna göre kuruldu. Teknoloji buna göre geliştirildi. İhracat buna göre teşvik edildi. Düşük ve orta teknolojili üretim terk edilmedi. Tam tersine onun yerine yüksek teknoloji inşa edildi. Bugün

Elektrikli otomobilden bataryaya, güneş panelinden yapay zekaya kadar birçok alandaki başarı piyasanın tesadüfi tercihleriyle değil, kamuoyunun yön göstericiliğiyle oluştu ve uzun vadeli bir rekabet politikasının sonucuydu. Türkiye'nin yeni eşiği. Türkiye'nin bugün ihtiyacı yeni teşvik paketleri açıklamak değil, yeni bir rekabet mimarisi kurmaktır. Üretim, ihracat, teknoloji, eğitim, finansman ve yatırım politikalarını aynı hedefe yönelten bütüncül bir sanayi stratejisi oluşturmaktır. Çünkü mesele artık sadece tekstilin, makinenin ya da otomotivin sorunu değildir. Mesele Türkiye'nin gelecek 10 yılda nasıl büyüyeceğidir. Tüketerek mi yoksa üreterek mi? Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme kararlılığı sürmelidir. Ancak bu kararlılık sanayinin rekabet gücünü artıracak politikalarla desteklenmediği sürece kalıcı refah üretmek kolay olmayacaktır. Ekonomide kalıcı başarı fiyat istikrarıyla üretim gücünün aynı hedefe yürüdüğü dönemlerde gelir. Türkiye'nin de artık böyle bir döneme ihtiyacı var. Bugün asıl mesele enflasyonu düşürmekle sanayiyi büyütmek arasında bir tercih yapmak değil. Asıl mesele fiyat istikrarını yeniden sağlarken üretimin, ihracatın ve rekabet gücünün de aynı anda yükseleceği yeni bir kalkınma rotası inşa etmektir. Çünkü güçlü ekonomiler yalnızca düşük enflasyonla değil, üreten, ihraç eden ve teknoloji geliştiren sanayilerle ayakta kalırlar. Son söz, geç sanayileşen ülkelerin başarısı piyasayı tamamen serbest bırakmalarından değil, devletin doğru zamanda doğru yönü göstermesinden doğar. Ekonomi tarihçisi Alexander Gershenkron.

Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın makalesiyle sürüyoruz stratejik Irak hamlesi. Türkiye yüzyılı vizyonunun en önemli hedeflerinden biri olan enerjide bağımsızlık, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı stratejik adımlarla güçlenmeye devam ediyor. Türkiye ile Irak arasında imzalanan ve günlük 1 milyon varil petrol tedarikini öngören anlaşma sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan da tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Bu anlaşma Türkiye'nin enerji arz güvenliğini arttırırken dışa bağımlılığı azaltacak önemli bir kaynak çeşitliliği sağlayacak. Irak açısındansa petrolünü güvenli ve yüksek kapasiteli bir güzergah üzerinden dünya pazarına ulaştırma imkanı sunacak. Özellikle küresel enerji piyasalarında belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye-Irak enerji işbirliği iki ülke arasındaki stratejik güveni de pekiştiriyor. Kerkük-Ceyhan petrol boru hattıyla Ceyhan limanının önemi daha da artarken Türkiye Enerji Koridoru ve bölgesel enerji merkezi olma hedefinde önemli bir avantaj elde ediyor. Irak Gazı Kalkınma Yolu projesi ve yeni ulaştırma yatırımlarıyla birlikte bu işbirliği enerji ortaklığının ötesine geçerek güçlü bir ticaret koridorunun temelini oluşturuyor. Bu süreç 2017 yılında ilan edilen Milli Enerji ve Maden Politikası'nın doğal bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Yerli sondaj filosunun kurulmasıyla Karadeniz'de Sakarya gaz sahası keşfedildi. Doğu Akdeniz'de etkin arama faaliyetleri yürütüldü ve Türkiye dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip oldu. Bugün Türk enerji gemileri uluslararası sularda da faaliyet gösteriyor. Şırnak-Gabar'da artan petrol üretimi, LNG terminalleri, doğal gaz altyapıları, yenilenebilir enerji yatırımları ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi projeler Türkiye'nin enerji arz güvenliğini güçlendiren stratejik hamleler olarak öne çıkıyor. Enerjide atılan bu adımlar Türkiye'yi yalnızca enerji tüketen bir ülke olmaktan çıkarıp bölgesel enerji merkezi haline getirme hedefini destekliyor. Türkiye yüzyılı vizyonunda enerji bağımsızlığı, ekonomik kalkınmanın ve küresel rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Takvim gazetesinden Bülent Erandaç'ın makalesini sunduk. Stratejik Irak hamlesi. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Canan elinden gelmişim, fani mekanı neylerim. Ol mülke meylim salmışım, ben bu cihanı neylerim. Hep itibarım atmışım, aşıklığa el katmışım. Ben nefsi dosta satmışım, bu düşmanı neylerim. Aşkı tabibim kılmışım, derdinde derman bulmuşum. Abdülhakim'i görmüşüm, Yunaniyanı neylerim. Marifet tadını almışım, fena tahtına varmışım. Mahvice sultan olmuşum, dünya varlığı neylerim. Her ne gelirse yahşidir, zira o dostun bahşıdır. Çün cümle onun işidir, ben bedgümanı neylerim. Gerçi zaman devran ile, pir etti cismim şan ile, gönlüm civandır can ile, pir civanı neylerim. Yâri bana bes görmüşüm, ayarı dilden sürmüşüm, üns ile tenha durmuşum, ben insü canı neylerim. Dilden dile bin tercüman, varken ne söyler bu lisan, çün canı dildir hem zeban, nutku beyanı neylerim. Şimdi cemii halktan müstagniyim billahi ben, hallak-ı alem var iken, halkı zamanı neylerim. Allahümme, ya muhavvilel havli vel ahval, havvil halena ila ahsenil hal.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TGRT FM Haber. Çeşitli taraflarca, yani bu arada CHP'de kalanların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı değil. Büyük ihtimalle çoğunluğu değil aslında. Onlar arasında bir yarışma ortaya çıktı. Ben Eylül ayından kabaca Mart'ta olacağını tahmin ediyoruz kurultayın. Tabii Yargıtay'dan başka bir karar gelmediği müddetçe. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ana dinamiğin Kemal Bey'in genel başkan olarak kalıp kalmaması yönünde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu koşullar altında yeni iç mimarisinin nasıl devam edeceği hususunda olduğunu düşünüyorum. Bir de şu da unutuluyor. Figüran krizi biraz siyasi magazin tarafı da var onun ama hani onu bir kenara bırakalım. Bize şunu gösterdi. CHP'de yaşanan şey sadece bölünme değil Pınar Hanım. Bir dağılma.
8: Dağılma.
7: Yani mesela bir üye katılım töreni, bir herhangi bir toplantı, yapılan açıklamaların birbirinden bağımsız olması veya işte sizin sorunuzda da vardı Cemil Tugay'ın durumu. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılıp yeni partiye geçmemesini, evet AKP'ye geçme ihtimali olarak da konuşabiliriz. Bu bence bereketli bir zemin ve ayrıca İzmir bakımından da son derece sorunlu bir karar olur eğer böyle bir karar olursa. Ama şunu görüyoruz biz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki belediye başkanları ve bazı aktörler sanki partiler yokmuş gibi, sanki siyasette yapılar yokmuş gibi çok rahat bir şekilde hareket edebiliyorlar. Bu ortaya çıktı bir kez daha. Yani Cemil Bey mesela yarın AKP'ye geçtiğinde ya eleştirilecek şüphesiz ama bunu durduracak bir yapısal mekanizma yok. Ne CHP bakımından ne yeni parti bakımından siyasi kültür ve siyaset yapma dili o ölçüde aşınmış durumda. Geliyoruz yeni partiye. Orada da şuna rastladık. Milletvekillerin geçmesiyle iddialı bir başlangıç yaptılar ama mesela belediye başkanları konusunda kabaca 200 civarında belediye başkanı yeni partiye geçti ve geçiyor.
8: Evet.
7: 200 kadar belediye başkanı ise özellikle büyük şehirler CHP'de kaldı. CHP'de kalması ne anlama geliyor? Mesela büyükşehir belediye başkanlarının epey bir kısmının böyle daha tereddütlü davranması. Bu arada Mansur Bey ile ilgili,
8: Armağan buyurun. Hocam orada Özgür Özel diyor ki yani kişi geçebilir ama içerideki belediye meclisinin tamamı geçmezse bir sıkıntı var diyor.
7: Ya evet şimdi bunu tabii şimdi parti özür dilerim belediye yönetimiyle ilgili bir sorun olmasını da için de söylüyor. Ama aynı zamanda belediye başkanlarının geçişi milletvekilleri kadar yüksek bir düzeyde değilse bile bunun üstünü örtmek için de yani buradaki zaafı bir ölçüde tolere etmek için de söylenir. Mesela benzer bir durum üyeler için de geçerli Pınar Hanım. 1.900.000 üye var. 400.000'den fazla istifa var. Rakam çok yüksek. Ama mesela hani milletvekili grubunun 1/3'ü geçti ya. Mesela üyelerin 1/3 ayrılmadı CHP'den. O yüzden mesela bazı sembolik ayrılıklar çok ön plana çıktı. Önder Sav 70 yıllık CHP üyesinin CHP'den ayrılmasının mesela canlı yayında verilmesinin nedeni ne? Yani CHP seçmenine diyor ki bakın Önder Sav bile CHP'den ayrılıyorsa demek ki herkes ayrılabilir.
8: Yani yaşayan yani en önemli isimlerden bir tanesi evet, 70 yani, yıldır üye Önder Sav.
7: İkonik bir şey. Yani CHP tarihi bakımından da bakanlık da yapmış, genel sekreterlik yapmış. Yani partinin gelişmesi bağlamında. Bir de yeni partiye dair ilk sorun da ortaya çıktı. Mesela bu hafta yani Özgür Özel'in açıklamasında da vardı. Biz bir bağış kampanyası düzenlediler.
8: Dün akşam başladı. Dün akşam.
7: Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu arada gayrimenkul zengini bir partidir. Neredeyse tüm il ve ilçe binaları kendisine aittir. Ama onlar kimde kaldı? CHP. Kılıçdaroğlu CHP'sinde kaldı. Dolayısıyla yeni partinin teşkilatlanmasında bir mali sorun, bir finansman sorunu olduğu. Mesela geçen hafta Gökhan Günaydın dahil olmak üzere pek çok grup işte kurmay ne diyordu? Bizim mali bir sorunumuz yok. Ama evet. Bu hafta bağış kampanyası yaptı. Bu yanlış değil tabii ki. Taban demokrasi açısından da önemli. Ama biz şunu gördük. Artık iki parti kendi iç gündemleri ve kendi iç sorunlarıyla siyasi hayatta devam edecekler. Tamam. Son cümlemde bu turda şu olsun. Ama siyaset hani içe doğru yapılmaz, dışa doğru yapılır ya. Mesela ben gönül isterdi ki bunlar konuşulmasaydı da mesela çözüm süreci yasasında bu partilerin tavırları nelerdir? Ya da bu aralar mecliste konuşuluyor. Yüksek öğrenimle, üniversitelerle ilgili durumda bu partinin tavırları nelerdir? Yani iktidarla olan ilişkileri bakımından bir ayrışma beklerken partilerin daha çok içe gömüldüklerini ve kendi iç sorunlarını konuştuklarını görmekteyiz. Umarım değişir ileride.
8: Peki. Yıldıray Armağan Hocam verdi oradan böyle yavaş yavaş o çözüm süreci dedi ya. Mutlaka sizlerle bu konuyu konuşalım. Çünkü artık o çerçeve yasa meclise gelecek. Komisyonlara verilen tabii ki kişi sayısı da değişti. Cumhuriyet Halk Partisi artık yeni parti, çoğunluk oraya gitti. Hani bu noktada o bütün siyasi partilere verilecek. Hadi buradan bir başlayalım. Şöyle söyleniyor Numan Kurtulmuş'un açıklamaları. Çünkü soru şu, yani Abdullah Öcalan'a af var mı? Teröristlere af var mı? Hani kamuoyu direkt olarak bunu merak ediyor. Ve PKK artık hayatımızdan tamamen çıkıp gidecek mi? Ve de teröristlerin durumu ne olacak? Hani benim gördüğüm kamuoyunda vatandaş kelebeği varsa verin arkadaşlar, yoksa kalkayım. Tamam, verin. Tamam. Yıldıray Oğur. Evet.
9: Yani burada 48 yıldır Türkiye'de bir olan bir problem çözülüyor. Yani bu çok tarihi bir olay. Yani her şeyden farklı bir parantezde değerlendirmesi gereken bir olay. Bence Türkiye'deki siyaset de şimdi biraz önce konuştuğumuz meselelerden farklı bir yerde bunu değerlendiriyor. Bu da iyi bir şey. Yani hem CHP hem Yeni Parti bu sürece destek verdikleri görülüyor. Yani bu yasaya. Yine Yeni Yol grubu mecliste destek veriyor. Zaten AK Parti, MHP ve DEM zaten hani buna destek veriyor.
8: Burada Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı. O Yeni Yol deyince o da aklımıza geldi. Evet.
9: Evet. Ama Yeni Yol grubu devam ediyor. Yani onun milletvekilleri Yeni Yol grubundalar. Evet. O yüzden o 20 milletvekili hala orada. Yani anlaşılan bu yasa önümüzdeki haftanın başında meclis komisyonuna gelecek ve muhtemelen İyi Parti dışındaki diğer partilerin oylarıyla geçecek. Yani büyük büyük uzlaşmayla geçeceği anlaşılıyor. Şu anki en azından görünen manzaradan. Hemen hızlı bir şekilde de meclise gelmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'na. Çünkü zaten meclis aslında uzatmaları oynuyor şu anda. 6 Ağustos'a kadar tekrar uzatıldı. Yani 6 Ağustos'a kadar bu yasanın meclisten çıkmasını bekleyebiliriz. Peki ne olacak yasayla? Abdullah Öcalan'la ilgili herhangi bir düzenleme yok. 230'a yakın PKK üst düzey yöneticisiyle ilgili de bir düzenleme yok yasada. Yasada suça karışmamış ama işte PKK'ya katılmış, dağlarda olan ya da Avrupa'da olan, Suriye'de olan, İran'da olan, Irak'ta olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve PKK'ya katılmış militanlar ve işte siyasi kadrolar yararlanacak bundan. Bu yaklaşık bir 7-8 bin kişiden bahsediyoruz. Sadece onlar için bir yasa olacak. Fakat yasa şöyle çalışacak. Şimdi meclisten yasa çıkınca hemen PKK'ların dönüşü ve de bu yasanın uygulanmasına geçilmeyecek. Öncesinde bu çözüm sürecinin başından beri, bugün yine Numan Kurtulmuş da söyledi. MİT ve TSK'nın bir teyit mekanizması devreye girecek yasanın çıkmasından sonra. Yani PKK'nın devletin istediği gibi anlaşıldığı şartlarda silah bıraktığı MİT tarafından teyit edilecek. Yani MİT işte PKK'lıların kamplarının tamamını boşalttığını, silahlarını şu anda herhalde anlaşılan bir yere teslim ettiğini teyit edecek ve böyle bir rapor hazırlayacak. Ve bu da hızlıca olmasını istiyorlar çünkü bölgede çok karışık. Bu raporu MGK'ya sunacak MİT. Diyecek ki evet PKK bizim onayladığımız bir şekilde silah bırakmıştır diyecek. Ve biz de ya Ağustos ya da Eylül MGK'sından bir karar göreceğiz. Bu kararda da PKK'nın silah bırakmış, kendini feshetmiş, münfesih bir terör örgütü olduğu ilan edilecek. MGK tarafından, yani devletin en üst şeyi tarafından, aslında güvenlik organı yani tarafından.
8: Beklenen bunlar.
9: Evet. Plan bu. Bu kararın ardından 6 aylık bir süreç başlayacak. Yani sonsuza kadar açılmış bir kredi değil bu. Yani bu yasayla devlet diyor ki silahını bıraktığın anda hakkın bu olacak. Yani kanun hakkın bu olacak. Sana böyle bir çerçeve yasa veriyoruz. İşte şu kişiler Irak'ta ve yönetici kadrosu, 230 kişilik yönetici kadrosu Irak'ta kalacak. Geri kalanlar işte şu çerçevede, işte çeşitli onların arasında da tabii ayrımlar var. Hapishanede de insanlar var. İşte Türkiye'ye dönebilecek yasal olarak, şöyle haklarınız olacak diye bir güvence veriyor. De bunun üzerine de PKK bu işte silah bırakma ve Türkiye'ye dönüş süreci başlayacak. Fakat burada böyle Habur'daki gibi işte toplu olarak Türkiye'ye dönecek bir şey görmeyeceğiz. Bu sessizce ve hani bizim gözlerden ırak bir şekilde ve ferdi olarak.
8: Yani kamuoyu bunu anlaşılan görmeyecek.
9: Evet, o çok kötü bir manzaraydı çünkü. Yani o sürecin çökmesine neden olmuştu. Bu tekrar edilmeyecek. Bu konuda da bir hemfikir olunduğu anlaşılıyor. Abdullah Öcalan'la ilgili herhangi bir düzenleme yok. Yasada zaten görülecek bu. İlginç bir şekilde dün bununla ilgili bir takım bilgiler de çıktı. Mecliste bir komisyon daha kurulacak bununla ilgili. 17 kişilik milletvekillerine oluşan bir izleme komitesi kurulacak. Bu izleme komitesi milletvekillerinden daha önceki komisyon gibi bütün partilerden milletvekilleri, yani katılmak isteyen partilerden, yani İYİ Parti'de katılmak isterse ondan da milletvekillerine oluşacak ve bunlar bu 6 aylık PKK'lıların işte silah bırakma, bunun teyit edilmesi ve geri dönüşü ve bunun uygulanması ile ilgili süreci izleyecekler. Daha doğrusu devletin organları bu komisyona bilgi verecekler. Yani işte şunlar oluyor. Çünkü meclis bu sorumluluğu şu anda yasayı çıkararak meclis alıyor. Aslında bu işi meclis yapıyor şu anda. Yani şu ana kadar olan görüşmeleri, müzakereleri MİT yaptı. MİT'in öncülüğünde yapıldı yani bunlar. Orada büyük bir başarı elde edildi aslında. Burada ikna edildi ve hani bu süreç buraya kadar geldi. Fakat daha sonra top meclise atıldı. Meclis komisyonu itibaren de bu top aslında mecliste. Yani bütün partiler aslında buna ortaklar. İYİ Parti dışındaki partiler. Ve bu öyle bir komisyon kurulacak. Ve bu komisyon bu sürecin izleyecek. Yani bu sürecin devam ettiğini, yasaya göre her şeyin uygulandığını denetleyecek. Yani böyle bir meclis denetiminin açık olacak. Bu da önemli bence bir şeffaflık
8: açısından. Peki oradan sonra her şey 6 ay dediğin gibi devam ederse bir ek gelecek mi?
9: 6 ayda hepsinin 6 ay bir son limit. Yani şimdi bir yasa çıkardık ve istediğiniz zaman gelebilirsiniz gibi bir şey verilmiyor. Sadece 6 ay boyunca bu geçerli olacak bu hak. Ve PKK'lılar bu 6 ay içerisinde bu yasal hakkı kullanacaklar.
8: Peki 6 ay sonunda kullandılar ya da kullanmadılar? Evet. Onu bilmiyoruz. Ne olacak? Bir sonraki adım ne olacak? Kullanırlarsa ne olacak? Kullanmazlarsa ne olacak?
9: Türkiye'ye dönecekler. Onlarla ilgili işte bir adli takip de olacak anlaşılıyor. Bir 3 yıllık bir yani hani hapishaneden çıkanların da olduğu bir adli takip vardır. Hani bir daha suç işlememek takibi. O 3 yıl beklenecek. Tabii yasanın detaylarını bilmiyoruz ama böyle muhtemelen böyle.
8: Mesela 5 yıl siyaset yapamamak gibi 5 yılın sonunda siyaset yapabilir hale mi gelecekler? Tersten
9: onu bilmiyorum.
8: Bakınca öyle
9: okunuyor. İddialar var ama yani yasa çıktığında göreceğiz. Öyle evet. Şeyler olabilir. Yani öyle kısıtlar olabilir içerisinde. Yani PKK hayatımızdan çıkacak.
8: Peki yani... Yıldır Ayol bir şey soracağım. Armağan Hocam'a gideceğim ama sonra tekrar sorarım. DEM Parti bu çerçeve yasaya evet dedi mi?
9: Evet tabii. DEM Parti zaten açıklamalarına bakarsanız hem İmralı'dan gelen hem DEM Parti'den gelen hem de Kandil'den gelen açıklamalara bakarsanız çerçeve yasadan yasanın dan dolayı bir şey itiraz yok. Yani Kandil'den itirazlar, yani daha doğrusu işte Abdullah Öcalan'ın da özgürlüğü, işte yöneticilerin de dönmesiyle ilgili bir takım sesler çıkmıştı ama en son yine Kandil'de Mustafa Karasu'nun bir açıklaması oldu ve o Öcalan'dan kendilerine bir perspektif geldiğini, yasada eksikler olabilir ama bir başlangıçtır. O yüzden hani çok fazla itiraz etmeyin diye özetleyebileceğimiz bir konuşma yaptı. Yani Abdullah Öcalan'ın bu yasanından ikna olduğu ve bunun arkasında durduğu görülüyor şu anda.
8: Peki Armağan Hocam, Abdullah Öcalan'ın ikna olduğu ve arkasında durduğu diyor Yıldır Ayur. Ya biz mesela hani Öcalan'a statü dedik, şey dedik, hani Sayın Bahçeli de bunun altını çizmişti. Tüm bunları söyledik ama burada statü yok, umut hakkı yok. Hani bir evden bahsedilmişti, oraya geçilecek, işte şunlar isteniyor denmişti. DEM Parti ısrarla statünün altını çizmişti. Sonuçta bir ikna durumu var gibi görünüyor. Bu adım adım terörsüz Türkiye'yi arkadaşlarımız da çok güzel hazırlamışlar. Kısa net, ekranda görüyorsunuz zaten. Ne düşünüyorsunuz?
7: Şimdi yasa metni yok ortada henüz. Dolayısıyla bu özetler ve daha doğrusu yasaya dair işte tartışılan her şey, benim söyleyeceklerime dair aslında çeşitli kesimlerin yaptıkları açıklamaların toplamı. Yani metni tam görmedik. Şimdi bu tabii çözüm sürecinin başından itibaren bu süreç bir öncekinden farklı yürütüldü. Yani daha işte devletin kontrolünde daha az kamuoyuyla paylaşılan bir şekilde. Bu belki de bu sürecin kazasız belası bir yere getirilmesini sağladı. Ama aynı zamanda sivillik kısmının eksik olması ve işte kamuoyunun önünde tartışılmaması gibi sorunlar da yol açtı. Mesela bu silah bırakması beklenen PKK'ların topluma kazandırılması da bekleniyor aynı zamanda. Ama toplumun mesela yasanın kendisinden haberi yok. Yani yarın geldiği zaman o konuşacak. Yani mesela şimdi normalde yasa tekniği bakımından da bazen önce yasaları getirirsiniz. Onları görüşmeden önce de bir kamuoyunun bunu konuşması beklenir değil mi? Hani komisyona gelmeden ya da komisyona geldikten sonra hemen genel kurula gelmez. Şimdi buradaysa hemen komisyona girip hemen çıkması beklenmekte.
8: Peki yani neden böyle bir mesela adım atıldı bu süreçle alakalı? Hani süre az, meclis tatile girecek, o sebeple mi?
7: Ya şu öyle yoksa... tabii ki ama daha önce de yasa gelebilirdi, daha sonra da gelebilirdi. Yani bu konuda başka yasa, başka meseleler de böyle olabilir ama bu konuda yani kamuoyunda yoğun tartışmalara, uzun süreler içerisinde bunun yapılması değil de bir karar verildiği zaman, mesela bir karar verildi işte çözüm sürecine dair bir yasa gelecek. Bu yasanın hemen yasama organından geçmesi ve hemen uygulanması veya işte bu konuda inisiyatif alınması beklenmekte. Biraz ayrıntı ben de vermek istiyorum. Biraz daha ayrıntılı. Bu Öcalan'la ilgili statü tartışmasına da bağlanabilir. Şimdi bu Mehmet Uçum'un yazdığı bazı yazılar vardı. Daha önceki Atatürk dönemindeki bazı ayaklanma bastırılmasından sonra çıkarılan yasaları örnek göstererek buna uygun bir model var. Yani karşımıza sadece PKK'yı ilgilendiren süreli, geçici, müstakil bir yasa var. Tabii 20'lerin anayasal koşullarıyla bugünün anayasal koşulları tam aynı değil. Yani anayasada da bir eşitlik ilkesi var. Yasanın içeriğine bakacağız. Yani onu mesela diğer terör örgütü mensuplarının yararlanmadan sadece PKK'nın yararlanması gerçekten hukuken mümkün müdür? Bunun tartışılması lazım. Bir diğer mesele, bir çerçeve yasa değil aslında. Hep öyle konuşuluyor ama.
8: Evet.
7: Çünkü sadece PKK'nın suça karışmamış mensuplarıyla ilgili bir kısım. Yani ne Öcalan'la ilgili ne işte yöneticilerle ilgili hususlar tam olarak tartışmaya açılmıyor. Yani bunlar zamana bırakılmış durumda. Dolayısıyla belki de uzun bir yasalar sırasının ilk yasası bu aslında. Yani
8: şimdi bu önemli. Çerçeve yasa evet. Denilerek bu bir çerçevesi, ben şöyle anlıyorum, ileride detaylar çıkacak. Yani bu bir çerçeve. Evet, ama içinde detaylar.
7: Başka, evet. Evet, başka konular, yani belki de tartışılması, konuşulması, üzerine karar alınması daha zor konular. Öcalan'ın statüsü de bunlardan bir tanesi. Bunlarla ilgili tartışmalar sona bırakılmakta. En basit durum ne? Şiddete bulaşmamış ama PKK terör örgütünün üyesi olan kesimlerin bu yasada yer alması. Bir diğer husus, biliyorsunuz Cumhur İttifakı'nın hem AKP'nin hem de MHP'nin resmi tezi nedir bu konuda? Önce PKK silah bırakacak, sonra yasa çıkarılacaktı. Şimdi şu anki durum tam ona uymuyor. Yani şimdi burada şöyle öngörülüyor. Yasa çıktıktan sonra ihtimal ki yürürlüğe girme tarihi ileriki bir tarih olarak ele alınacak. Mesela diyelim ki bu yasanın komisyondan geçip genel kuruldan geçip resmi gazetede yayınlanması örneğin 15 Ağustos'ta bitti. Ama yasanın yürürlüğe girme tarihi tabii ki 15 Ağustos değil de örneğin Aralık ayı yazılacak. O arada yürütme organı ve yasama organının işte çeşitli komisyonlar aracıyla PKK gerçekten silah bırakıyor mu bırakmıyor mu meselesi bir gözlemlemeye ihtiyaç duyuluyor.
8: Anladım. Yani çünkü Yıldıray Oğur'un söylediği o komisyon,
7: efendim?
8: MİT, Yıldıray evet. Oğur'un az önce söylediği o işte MİT'in yani devletin bilgilendirdiği bir 17 kişiden oluşan yeni bir komisyon. O değil mi?
7: Bir komisyon, bir yürütme ayağı da var ihtimal ki. Onu da yasada göreceğiz. Cumhurbaşkanına bağlı bir ayrıca
8: Armağan hocam bir cümle yani atıfta bulununca Yıldıray bir şey söyleyecek herhalde. Tekrar döneceğim.
9: Özür dilerim. Pardon. Yani MİT teyit edecek. Yani PKK'nın silah bıraktığını MİT teyit edip rapor yazacak. Meclisteki komisyon ise daha sonraki PKK'lıların geri dönüşü ve diğer bütün sürecin işlemesini denetleyecek.
8: Tamam.
9: Bir meclis denetimine açık olacak.
8: Evet. Anladım.
7: Şimdi burada daha önce bir şey de söylenmişti, hatırlayalım. Numan Bey de söylemişti, başka aktörler de söylemişti. MGK'dan bir karar çıkarılması, işte PKK'nın işte gerçekten silah bırakıp bırakmadığına dair bir karar çıkarılması. Yani bunu yasayla nasıl uyumlu halde yürütüleceğini hep beraber göreceğiz. Yani yasanın yürürlük tarihini ileriki bir tarih olarak ilan edilmesi bir aslında bir tür şu. Yani PKK'ya, PKK da şunu düşünüyordu. Ya PKK'nın silah bırakmamasının birkaç nedeni var. Bunun epey bir kısmı da jeopolitik. Suriye meselesi beklendi, İran savaşı beklendi. Uluslararası bir terör örgütünden bahsediyoruz ama onlar şunu da söylüyorlardı. Biz nasıl silah bırakacağız? Ortada yasa yok. Yasa güvencesi yok. Yasa çıkarılıyor ama PKK silah bırakmadığı için de burada bir ihtiyat payı da bırakılmış durumda. Bunun uygulanması bağlamında. Öcalan'ın statüsü tabii ki sonuçlanmadı. Öcalan'ın statüsüyle ilgili belki başka bir turda tekrar açarız ama iki görüş vardı hatırlarsanız. Bir tanesi Sayın Bahçeli'nin görüşü, oradaki görüş neydi? Öcalan'ın örgüt üzerindeki otoritesini kullanarak, yani araçsal bir bakış açısı, PKK'nın silah bırakması hızlandırılmalı. Yani Öcalan'ın yetkilerini arttırırsak o da PKK'yı daha kolay silah bıraktırır. Bir çizgi bu. Ama demin PKK'nın temsil ettiği çizgi başka bir çizgi. Onlar Öcalan'a statü verilmesini aslında bir tür tanınma siyaseti olarak da görüyorlar. Yani o tırnak içinde onların kullandığı tabirle bizim önderimiz devlet tarafından tanınıyor. Bu Kürt sorunun tanınması anlamında. Yani PKK'nın ve demin argümanıyla örneğin Sayın Bahçeli'nin kullandığı argüman tam aynı şey değil. Yani hatta farklı bence. Ama statü meselesi de burada tartışılmıyor. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi örneğin Devlet Bey açıklama yaptıktan sonra bu konuya hiç girmedi. Onun yerine yasa temellendirmeyi tercih etti. Ben önemsiyorum bu süreci. Umarım yasa gerçekten de PKK'nın silah bırakmasını kolaylaştırır ve bu mesele hayatımızdan, toplum hayatından bir daha dönmemek üzere çıkar.
8: Yıldıray, Müsavat Dervişoğlu bir kez daha dostça uyarıyorum dedi. Yeni partiye seslendi. Bu hatadan dönün dedi. Yani sizi dostça uyarıyorum. Bu çerçeve yasa konusunda çok net fikri olan bir siyasi parti, biliyoruz ki İYİ Parti. Böyle bir çağrıya, yani yeni partiden farklı bir adım gelebilir mi?
9: Zannetmiyorum. Yeni parti, çünkü yeni parti dediğimiz partinin üyelerinin önemli kısmı işte hem Özgür Özel hem komisyondaki üyeleri bu sürece çok destek verdiler en baştan beri. Bu siyaseten de onlar için önemli. Çünkü özellikle hem Kürt hem hani bu meselenin çözülmesine duyarlı bir seçmen kitlesinin oyununa da talipler. İki taraf da öyle aslında. CHP de öyle. Yeni Parti de öyle. O yüzden onlar en başından beri, çünkü komisyon da ikiye bölündü aslında CHP'nin. Komisyon üyelerinin yarısı CHP'de, yarısı Yeni Parti şu anda. O yüzden ben onların destek vereceğini düşünüyorum. Şimdi İYİ Parti tabii ki yani itiraz ediyor ve medeni bir şekilde bu itirazını dillendiriyor tabii ki, bu demokrasinin gereği. Fakat burada şöyle şunu hatırlamak gerekiyor. Yani bu süreç PKK'nın lideri kendi örgütüne kendinizi feshedin, artık silahlı mücadelenin devri geçti dedi ve örgütü de tamam evet haklısın, silahlarımızı bırakıyoruz, kendimizi feshettik diye kongre yaptı. Devlet de evet bunu yaparsam o zaman ben de sana hukuki bir kapı açarım dedi. Şimdi burada bundan niye vazgeçilsin ki? Yani 50 yıl devam etmiş zaten. Hani diğer yöntemlerle, yani İYİ Parti'nin ve diğer kesimlerin savunduğu yöntemlerle 50 yıldır aynı şey yapılıyor. Yani yapılmaya da devam edebilir bu. Fakat hani ortada bir sorunu çözen bir çözüm yolu mu oldu bu? Olmadı. Yani insanlar ölmeye devam etti. Bölgemizde uluslararası bir denkleme dönüştü PKK meselesi, Suriye'de, İran'da, her yerde değil mi? Irak'ta şu anda. Türkiye'nin içerisinde bunun bir siyasi kanadı var ve çok meclisin üçüncü partisi ve herkes bunu biliyor böyle olduğunu. Yani görmezlikten geliyoruz ama böyle bir gerçekle yaşıyor Türkiye. Bu meseleyle daha ne kadar, kaç 50 yıl daha devam edilecekti? O yüzden burada artık bunun bu şekilde devam etmeyeceğiyle ilgili iki tarafında, yani hem devletin hem örgüt tarafının da hem fikir olduğu bir çözüm yolu bulundu. Buradan niye vazgeçilsin ki? Burada Türkiye'nin bölünmesiyle ilgili herhangi bir konu yok. Türkiye'nin egemenlik hakları ile ilgili herhangi bir devir yok. Hatta anayasa değişikliği bile yok. Bütün bunlarla ilgili, ama eğer yani demokratik reformlar yapılacaksa, anayasada değişiklik yapılacaksa, işte Kürtçe ile ilgili adımlar atılacaksa, TCK'da, TMK'da düzenlemeler yapılacaksa, bunların konuşulabileceği silahsız terörsüz ve bu sopanın kullanılmadığı bir zemin ortaya çıkacak. Bu terör sopasından en çok aslında Türkiye'de son 10 yıldır muhalefet zarar görüyor. Sürekli olarak muhalefetin
8: DEM Parti özellikle demokratikleşmenin altını çiziyor. Yani evet. Burada da yine bir kez daha altını çizdiler.
9: Türkiye'deki şu an Türkiye tartışmasında demokratikleşme ve reform ihtimali olan tek mesele bu. Yani bu kanattan belki giderek Türkiye'de bazı ceza kanunlarında, bazı yargısal kararlarda bir değişiklik yapılabilir. Çünkü burada bir iktidar bir reform penceresi açıyor. Diğer konularda öyle bakmıyor yani, görüyoruz. Fakat burada açıyor onu ve muhalefet de buna dahil ediyor ve bunu önemsiyor. Çok ilginç bir şekilde yani bu. Çünkü diğer meselelerde iktidar muhalefete karşı sert davranıyor. İşte operasyonlar devam ediyor. Fakat bu konuda mesela Özgür Özel'in de, Kılıçdaroğlu'nun da, Yeni Yol grubunun da masada olmasını çok önemsiyorlar. Ve bunu sürekli vurguluyorlar. Hatta teşekkür etti Cumhurbaşkanı birkaç kere. Devlet Bahçeli bunu çok önemsedi. O yüzden ben bunun sadece PKK meselesinin çözümü gibi, çok bence son 50 yılımızı etkilemiş, 100 bin insanın hayatına mal olmuş bir meseleden kurtulmaktan fazlası olabileceğini düşünüyorum. Eğer burada bir iklim oluşursa ve o iklime göre de diğer meselelerde, yani şu anda karar verilmeyen meselelerde de eğer toplum buna razı olursa iyi oldu bu.
8: Yani anayasa değişikliği olarak mı okuyalım
9: evet,
8: onu?
9: İkna edilirse insanlar, mecliste partiler ikna edilirse, bir sürü parti var. Yani AK Parti ve MHP'nin oyları yetmiyor buna. DEM Parti de eklendiğinde de yetmiyor. Diğer partilerin ikna edilmesi gerekiyor. Öcalan'la ilgili yer, Öcalan'ın statüsü, Öcalan İmralı'da kalacak. Yani bu... yani Öcalan'la ilgili bir statü yapılsa bile İmralı'da kalacak. Yani Öcalan işte, başka türlü bir çözüm yok zaten burada.
8: Evet, istemiyor.
9: Örgüt liderleri, o da istemiyor. Örgüt liderleri de işte Irak'ta, Süleymaniye'de muhtemelen kalacaklar. Onlar da belki çok uzun yıllar boyunca böyle kalacak bu. Ama bir aşamada Türkiye bu meseleden kurtuldu. Artık tamamen gündemimizden çıktı bu. Yani bütün tehdit bitti aşamasında. Bu konularda eğer toplum razı olursa bir adım atılabilir. Yani onların geri dönmesiyle ilgili. Ama buna toplum karar verecek. Toplum eğer razı olmazsa bundan, rahatsız olursa, hiçbir iktidar bunu yapamaz. Herhangi bir parti de buna cüret edemez.
8: Armağan Hocam, ne diyorsunuz toplum konusundaki görüşlerine Yıldırıyor Uğur'un? Bir de bundan sonraki adım, mesela bir anayasa değişikliği, yine toplumun birçok kesimini ilgilendiren konulara işaret etti Yıldırıyor Uğur.
7: Şimdi şiddetin olduğu yerde demokrasi olmuyor Pınar Hanım. Türkiye'de askeri darbeler, askeri darbe teşebbüsleri oldu. Dahası 60'ların ikinci yarısında sağ-sol çatışması başladı. 80'lerde PKK terörü başladı. Yani yaklaşık 50-60 yıldır bu ülkede seçimler demokrasi dışında da aynı zamanda bir terör, güvenlik gibi meseleler var. Türkiye'nin demokrasi sorunlarının tamamı bundan kaynaklanıyor demek kolaycılık olur, basitleştirme, ama epey bir kısmında vebali var. Yani bu kadar güvenlik tehdidinin ön plana olduğu, çıktığı bir yerde insanların birbirine rahat rahat konuşması, bir meseleyi müzakere etmesi, söz söyleyerek anlaşması ya da anlaşamaması hiç de kolay değil. Yani demokrasimizin üzerinden büyük bir gölge kalkacaktır. PKK gibi terör örgütleri ortadan kalktıktan sonra. Ama burada bir takım zorluklar var. Onu da yani açıkça konuşmak lazım. Bir kere şeyi hatırlayalım. Bir komisyon kuruldu. Komisyonun bir raporu var. O rapora bir dönelim ve partilerin kendi yazdıkları metinlere bakalım. Mesela MHP ki bu süreci en başından beri Sayın Bahçeli'nin açıklamaları aslında süreci hızlandırdı. Açıp baktığınız zaman mesela MHP'nin şeyine ne yazıyor? Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır. Temel argüman bu. Evet. Açıyorsunuz DEM Parti'ye bakıyorsunuz. Bir kere terör demiyorlar ona, aynı zamanda Kürt sorunu vardır evet. diyorlar. CHP bazen Kürt sorunu diyor ama daha çok Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili bir perspektif koyuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de Kürt sorunu dediği ve bunun argümanlaştırdığı dönemler olmakla beraber bugün bu kadar açık bir dil kullanmıyor. Bir kere bu ikisi arasında bir perspektif farkı var. Yani daha maksimalist bir dili kullananlarla daha minimalist bir dili kullananlar arasında. Yine de tabii ki aradan terör ve şiddet kalkarsa tarafların bir ortak noktada ulaşması, uzlaşması, uzlaşamıyorsa bile belli sorunları halledip geride bırakması şüphesiz ki mümkün olacaktır. Ama büyük anayasal tartışmalar, hatırladım ben mesela 27 Şubat'ta Öcalan silah bırakma çağrısında bulundu. 12 Mayıs'ta PKK bunu kabul etti. Mesela o metni açıp bakın sadece. Diyor ki ya zaten Lozan yanlış bir şeydi. Yani 24 anayasası yanlıştı, 21 anayasası. Mesela bu bakış açısının toplumda böyle devam, bu söylemi kullandığınız zaman mesela toplumda bunun bir karşılığının olurdu. Negatif anlamda karşılığının olacağı açıkça ortada. Bir de o komisyonun kurulduğu geçen sene yaz aylarında Öcalan'ın Türk toplumunun iki tane sütun üzerinde Türk ve Kürt diye anayasal bir mimari tarifi de vardı. Yani Öcalan sadece bu silahsızlanma sürecinin aktörlerinden biri değil. Aynı zamanda yani Türkiye'de bu mesele nasıl çözülür dair bazı fikirleri var. Ondan tam olarak vazgeçtiğini düşünmüyorum ben. Ayrıca yani pek çok gözlemci de aynı kanaatte. Yine de bunlar aramızda konuşulabilecek meseleler.
8: Orada bir son iki dakikam hocam.
7: Tamam, şunu söyleyeyim sadece. Şu bir avantaj, bunu ben çeşitli programlarda hatırlatıyorum. Orta Doğu'da başka bir jeopolitik var. Hamas, Hizbullah, PKK, Haçlı Şabi aynı anda birden fazla örgütün silah bırakması tartışılıyor. Ben bunun Türkiye'nin lehine bir durum olduğunu, PKK'nın da bunu fark ettiğini ve silah bırakma sürecini kolaylaştırdığını düşünüyorum. Umarım yanılmıyoruz.
8: Yani PKK için başka bir yol yoktu zaten bu durumda.
7: Yani Yıldıray orada kendi Suriye'deki kazanımlarını kaybettiler. Suriye'de başka bir şey oldu. İran savaşı tam istedikleri gibi gitmedi. Yani ben o arada da bir şeyler yaptıklarını düşünüyorum ama gelinen noktada bu ellerindeki en uygun siyaset yapma zemini. Yani siyasete devam edeceklerse bir biçimde umarım yanılmıyoruzdur. Onu söylemek istedim.
9: İran şeyle ilgili bir küçük not düşeyim sadece. Yani çok az zaman var ama İran Savaşı'nda Kürt grupların, yani Kandil'deki, işte Irak'taki İran Kürt bölgesinin Kürt grupları, İranlı Kürt grupların bu savaşa dahil olması ile ilgili başta bir plan olduğu ortaya çıktı. Özellikle İsrail'in böyle bir beklentisi olduğu, onların silahlandırılması ve ülkenin içerisine sokulması ve hani rejimin devrilmesine kullanılması gibi bir plan olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Fakat bu plan olmadı. Nasıl olmadı? Yani hem İsrail istiyor, başta Amerika ile anlaşmışlar, Trump'ı ikna etmişler. Ne engel olmuş olabilir buna? Bence bu sorunun cevabı çözüm süreci. Eğer çözüm süreci olmasaydı, Türkiye hem Irak'taki Barzani ve Talabani'ye, hem İranlı Kürt grupların üzerinde herhangi bir söz hakkı olmazdı. Özellikle Öcalan'ın
8: süren bitti Yıldıray, bir toparlayarak.
9: PEJAK üzerindeki söz hakkıyla ve Türkiye'nin de bastırmasıyla aslında Türkiye bu planın, yani İranlı Kürt grupların İran içerisine girme planının bozulmasında çok önemli bir rol oynadı ve bunu da çözüm süreci kartıyla elde etti. Bu çok kritik bir şey aslında. Eğer öyle olsaydı, eğer çözüm süreci olmasaydı, bence Kürt gruplar üzerinde Türkiye'nin de herhangi bir etkisi olmazdı. Onları durduramazdı ve ortalık çok daha karışabilirdi Türkiye açısından da. PKK meselesi çok daha büyüyebilirdi.
8: Peki, çok önemli yorumlar. Yıldıray Uğur, Armağan Öztürk, çok teşekkür ediyorum sizlere. İyi akşamlar diliyorum.
9: İyi akşamlar.
7: İyi akşamlar.
8: Evet, yarın 17.30'da görüşmek üzere diyeceğim yine kıymetli izleyicilerimiz. Tuna Öztunç'ta ana haberde söz. Hoşçakalın.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Arası.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: 1 gram altını bile kapınıza getiren

Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Kuik Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Kuik Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Kuik Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: İçinde yağ beklemiş şişeleri temizlemek için şişenin içerisine sirke ile parça halinde kaya tuzu atmalı ve iyice sallamalı. Bol suyla çalkaladıktan sonra şişeler ilk günkü gibi olacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

sevgili dostum. Bak ben geldim. Nasılsın, iyi misin bakalım? Ben mi? Evet, ben de iyiyim. Çünkü sağlıklı olmak için çok çalışıyorum. Ne mi yapıyorum? Uykuma dikkat ediyorum. Yani akşam erken yatıp sabah da erken kalkmaya. Sonra kahvaltı etmeden okula gitmemeye. Yemeklerden sonra dişlerimi fırçalamaya ve de spor yapmaya.

İki sınıfın taraftarları da karşı karşıya oturmuşlardı. Öğretmenimiz de gelmişti seyretmeye. Maç başladı. Bizim kadar izleyenler de heyecanlıydı. İlk servisi biz kullandık. Başarılı bir servisti. İlk sayıyı kazandık. Neyse, maç bir saat boyunca sürdü. Maçın sonuna doğru heyecan artıyordu. Çok yorulmuştuk. Ve sonuç açıklandı. Bizim takım kazanmıştı. Hepimiz çok sevinmiştik. Onlar hariç. Ama biliyorsun ki hayatta kaybetmek de kazanmak da var. Biz onların üzüntülerini biraz olsun azaltmak için onları da teker teker tebrik ettik. Onlar da bizleri tebrik ettiler. Üzülmüşlerdi tabii. Ama kim daha çok çalıştıysa o kazanır. İşte bir günüm daha böylece geçti arkadaşım. İnsan arkadaşlarıyla sadece üzüntüsünü değil, sevincini de paylaşmalı. Sen de bana anlatırsın, anlaştık mı? Doğrusu bugün çok yorucu geçtiği için erken yatmak istiyorum. Yarın geleceğim yine, hiç merak etme. Hoşça kal.

0: Alo?
1: Şaka şaka. Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, sıra her zaman olduğu gibi yine Alo Şaka bölümümüze geldi. Programımızın sizler tarafından ilgi görmesi inanın bizleri çok mutlu ediyor. Evet, şimdi hemen şakaya geçiyoruz. Önce telefon rehberimizi şöyle bir karıştırayım. Bakalım hangi harfi seçeceğim bugün için. S harfini seçtim. Sevgili dinleyicimizin soyadı S harfiyle başlıyor ve adı Nevzat. Bakalım Alo Şakamızdan memnun kalacak mı? Evet, numaraları çeviriyorum. Evet, telefonumuz çalıyor. Bakalım açan olacak mı?
2: Dur oğlum dur. Alo.
1: Alo.
2: Buyurun.
1: Affedersiniz, kiminle görüşüyorum acaba?
2: Ben Nevzat. Kimi aramıştınız?
1: Nevzat Hanım, Beyoğlu Askerlik Şubesi'nden arıyorum sizi.
2: Ne? Allah Allah. Askerlik Şubesi'nden mi? Buyurun.
1: Nevzat Hanım, sizin evde Nevzat adında başka birisi var mı? Yani bir erkek Nevzat var mı?
2: Yok, yani bir tane var, o da benim.
1: Allah Allah, bu işte bir gariplik var galiba.
2: Ne oldu ki?
1: Şimdi efendim, bizim kayıtlarımızda siz asker kaçağı olarak gözüküyorsunuz.
2: Ne? Asker kaçağı mı? Ben mi?
1: Evet, maalesef öyle. Hem yoklama hem de asker kaçağısınız.
2: Aa! Şaşırdınız mı? Az önce bir yanlışınız olacak herhalde. Ben kadınım, asker olamam ki.
1: Efendim, adınız Nevzat Aslan değil mi?
2: Evet.
1: İstanbul 1970 doğumlu musunuz?
2: Evet.
1: Ana adı Hatice, baba adı da Ali Kemal mi?
2: Ay evet.
1: O zaman herhangi bir yanlışlık yok efendim. Siz resmen erkek görünüyorsunuz ve 3 yıldan beri de asker kaçağı olarak aranıyorsunuz.
2: Allah Allah. Ama hanımefendi, bakın sesini duyuyorsunuz. Ben erkek değilim ki.
1: Olabilir Nevzat Hanım ama bizdeki kayıtlara göre erkeksiniz ve de asker kaçağısınız.
2: Ay Allah'ım ya. Allah Allah. Ya hanımefendi, bakın

0: kayıtları bilemem ama ben kadınım, iki tane çocuğum var, evliyim, nasıl
1: bakın,
0: olur?
1: Bakın,
0: yani anlamadım ki.
1: Hanımefendi, kadın olmanız, evli olmanız, çocuk sahibi olmanız, bunlar sizin meseleleriniz. Biz de emir kuluyuz efendim. Bize verilen emir asker kaçağı Nevzat Arslan'ın yakalanarak askerlik şubesine getirilmesi ve en kısa zamanda da askeri bir birliğe celp edilmesidir.
0: Aa, Allah Allah. Ya, ama yani nasıl olur? Yani ben kadınım, tövbe tövbe. Nasıl askeri alacaksınız ya?
1: Efendim bağırmayın lütfen. Neden bağırıyorsunuz hanımefendi? Askerlik yapanlar nasıl yapıyor? Onlarınki can değil mi yani?
0: Ay Allah'ım ya. Hanımefendi, yani onlar erkek ama ben kadınım.
1: Hanımefendi, sizin söylediklerinizi gayet iyi anlıyorum ama bizim söylediklerimizi siz anlamıyorsunuz.
0: Ay niye anlamayacaksın sizin söylediklerinizi? Açık açık ben askerlik yapıyorsunuz. Nasıl yapayım hanımefendi?
1: Evet, çünkü
0: yakın mantık var.
1: Hanımefendi, kayıtlarımızda erkek görünüyorsunuz ve yapmak zorundasınız.
0: Ay Allah'ım yarabbim, kayıtlarınızı da başlatacaksınız ama.
1: Efendim, devlet kayıtlara göre işliyor Nevzat Hanım. Kayıtlarda da siz asker kaçağı olarak göründüğünüze göre mutlaka önünde sonunda sizi yakalayıp askere götürecekler. Bakın söylemedi demeyin.
0: Ama hanımefendi nasıl olur? Ben iki çocuk annesiyim, evliyim. Nasıl askerlik
1: efendim,
0: yaparım? Ben sonra ben kadınım zaten.
1: Efendim, siz kayıtlarda asker kaçağı olarak görünüyorsunuz ve bal gibi de götürürler. Hem de asker kaçağı olduğunuz için doğru doğuya sevkinizi çıkartırlar hanımefendi.
0: Hay Allah'ım yarabbim. E peki bu işin bir çaresi yok mu kardeşim? Ne yapayım ben şimdi? Nasıl düzelteyim?
1: Vallahi,
0: kime gideyim? Ne yapayım?
1: Hanımefendi,
0: söyler misiniz?
1: Kayıtları düzeltmek için herhalde bir mahkemeyi açacaksınız.
0: Ne?
1: Önce mahkeme açmanız gerekiyor.
0: Mahkeme mi?
1: Tabii erkek değil de kadın olduğunuza dair karar isteyeceksiniz mahkemeden.
0: O kadarsa açayım, ne yapayım artık? Açarız mahkeme.
1: Ama,
0: yani.
1: Mahkeme hemen karar vermez. Önce bilirkişi isteyecek. Bu bilirkişi sizin erkek değil de kadın olduğunuza dair kanaate varacak. Ondan sonra da tam teşekküllü bir devlet hastanesine götürecekler sizi. Hastane sizi muayene edecek. Ondan sonra gerekli raporu yazacak. Siz o raporu alacaksınız. Tekrar mahkemeye götüreceksiniz. Mahkeme o zaman kadın olduğunuza dair kararı verecek. Sonra siz o kararı alıp nüfus dairesine gideceksiniz. Nüfus dairesi kayıtlara sizin erkek değil de kadın olduğunuzu işleyecek. Sonra da size bir belge verecekler. Siz o belgeyi alacaksınız. Askerlik şubesine götüreceksiniz. Askerlik şubesi de kayıtlardan sizi düşürecek ve böylece askerlik yapmaktan kurtulmuş olacaksınız.
0: Yeter hanımefendi. Vallahi düşüp bayılacağım. Ay ne çok istemi varmış. Ben bunlarla nasıl uğraşırım kardeşim? İki tane çocuğum var. Okula gidiyorlar. Evim var, barkım var. Nasıl yaparım bu işleri? Söyler misiniz? Yani ay Allah'ım yarabbim. Yani başka ne yapabilirim hanımefendi? Yani olacak şey değil.
1: Hanımefendi çok telaşlandınız birden. Biz size işin doğrusunu söyleyelim.
0: Ne? Ne işine doğrusu?
1: Ve sizi bu işten kurtaralım Nevzat Hanım. İster misiniz?
0: Ne olmuş? Ne de doğrusu?
1: Efendim biz sizi TGRT radyosundan arıyoruz. Ve asker kaçağı olarak da aranmıyorsunuz efendim.
0: Yani bunlar... Şaka mıydı?
1: Evet hanımefendi, bunlar TGRT FM radyosunun size yaptığı küçük bir şakadan ibaretti sadece.
0: Ay hanımefendi, yani burada öldürdünüz beni, yani nasıl, ay Allah'ım yarabbim.
1: Efendim özür diliyorum, çok çok çok telaşlandınız, heyecanlandınız farkındayım ama adınız Nevzat, ben ne yapabilirim?
0: Ay vay, vallahi anlatamam, ellerim titriyor, ay Allah çok korktum.
1: Peki yani. Şimdi her şey bir tarafa, bize çok kızdınız mı?
0: Efendim?
1: Çok kızdınız mı bize?
0: Yani birazcık.
1: Ama geçti değil mi? Peki Nevzat Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Şakamızı çok anlayışla karşıladınız. Ama tabii tüm şakaların altında bir gerçek payı var.
0: Evet.
1: Daha doğrusu çıkarılması gereken bir pay var. Bundan da çıkarılacak
0: tabii
1: pay telefonla gelen mesajlara, hele hele tanımadığınız insanlardan gelen mesajlara bu kadar inanmamanızdı. Ümit ediyorum ki sizin şahsınızda pek çok kişiye örnek olmuştur.
0: Çok doğru söylediniz. Çok doğru. Çok sağ olun.
1: Peki iyi günler diliyorum tekrar.
0: Sağ olun. Size de iyi günler.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün Alo Şaka için Nevzat Hanım'ın telefonunu çaldırdık ve ona küçük bir şaka yaptık. Ümit ediyorum ki bize çok fazla kızmadı. Bu arada sevgili dinleyiciler, belki yarın sizin telefonunuzu çaldıracağız. Eğer telefonunuzu açtığınızda bizden birinin sesini duyarsanız lütfen şaşırmayın.
2: Alo?
3: Şaka şaka.
4: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: asker uğurluyorlar.
5: Aklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
6: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: insanın üzerinde yaşadığı dünyada yaptığı araştırmalar, ilmi incelemeler ve editler yeryüzünün de sayılamayacak kadar incelikler, harikalarla dolu olduğunu ortaya koyuyor. Onun için ayet-i kerimede bundan önceki bölümün sonunda Cenab-ı Hak öyle buyurmuştu. Ayet-i kerimeyi okumuştuk. Ve fil ardı ayatun lil muqinin, yani ikan ile Allah'ın kudretine teslim olan kimseler ilahi kudreti gösterecek nice alamet ve işaretler görürler yeryüzünde. Yeryüzü tabakalarının yapılışı, yeryüzünde meydana gelen, yetiştirilen nebatat, Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği meyveler, sebzeler, her türlü ürün ve mahsulat. Bütün bunlarda, bunların meydana çıkışında, insanın istifadesine arz edilişinde çok muazzam hikmetler ve ibretler var. İşte bütün bunların yanında insanın kendi yaratılışında da Allah-u Teala büyük ibretler göstermiş insana, kendi hilkatiyle ilgili, kendi vücut yapısıyla ilgili, anatomisiyle ilgili, organizmasıyla alakalı çok önemli şeylere işaret etmiş. Bu arada insanın psikolojik özellikleri var. Bütün bunlar insanlar ilim yolunda ilerledikçe daha çok ortaya çıkıyor. İlahi kudretin azameti ilmin gelişmesiyle daha da iyi anlaşılıyor. Yoksa bazılarının zannettiği gibi ilim yolunda insanlar ilerledikçe, inkişaf ettikçe dinden ve Allah'tan uzaklaşırlar, nazariyesi iddiası tamamen çürümüş oluyor. Allah-u Teala onun için bakın daima hikmetlere dikkatimizi çekiyor Cenab-ı Hak. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve fi enfusikum efela tubsirun ve fi semai rizkukum ve ma tuadun fe ve rabbis semai vel ardi innehu lehakkum misle ma ennekum temtikun. Sadakallahu lazim. Hakikaten İslamiyet kadar, Kur'an-ı Kerim'in üzerinde durduğu kadar hiçbir din yeryüzünde bugün hala hazırda insanların mensup oldukları, insanların inanıp peşinden gittikleri hiçbir inanç sistemi ilme ve araştırmaya insanları bu kadar hararetle ve ciddiyetle teşvik etmemektedir. Çünkü İslamiyet'in ilimden korkusu yok. İslamiyet daima insanları araştırmaya teşvik ediyor. Daima her şeyi araştırarak, mahiyetini, öz yapısını kavrayarak ilahi kudrete olan iman ve ikanlarının artmasını istiyor Cenab-ı Hak. Nitekim bundan önceki ayet-i kerimede fil ardi ayatun lil mukinin. Mukin demek kesin ve tereddütsüz inanan demek. Kesin ve tereddütsüz inanca ulaşabilmek için, böyle bir imana sahip olmak için insanların daima ilim ve irfan yolunda araştırmayla, tetkiklerle, etütlerle belli hedeflere yaklaşması isteniliyor. İşte bütün bunlar insanın gönlündeki imanı ikan haline getiriyor. Tereddütsüz, şüphesiz, şeksiz ve tam bir teslimiyet gerektiren imana ulaştırıyor bütün bunlar insana. Allah-u Teala işte ayet-i kerimede sizin kendi nefislerinizde de nice ibretler vardır. Ve fi enfusikum, ya ve fi enfusikum ve fi enfusikum ayatun manasında. Nefislerinizde de yine pek çok hikmetler, pek çok Allah'ın kudret ve büyüklüğüne delalet eden işaret ve ibretler vardır buyuruyor Cenab-ı Hak. Enfus kelimesi nefs kelimesinin çoğulu. Yani sizin nefislerinizde, sizin sübjektif yapınızda, sizin kendi yaratılışınızda, kendi hilkatinizde demek. Kendinizde manasında. Bizim Türkçe'ye çevirmek istediğimiz zaman enfus kelimesini kendiniz ve fi nefsikum ve fi enfusikum. Yani sizin nefislerinizde, yapınızda, hilkatinizde çok geniş manada bunu yorumlamak mümkündür. Sizin yaratılışınızda da pek çok hikmet ve işaretler vardır, ilahi kudrete delalet eden. Hakikaten insan üzerinde yapılan araştırmalar bugün çok önemli merhaleler kaydetmiş, çok önemli mesafeler almıştır, ama bütün buna rağmen insan meçhulünü çözememiştir. İnsanoğlunun bilinmeyen tarafları bilinen yönlerinden çok daha fazla. Bir kere insanın maddi ve bedeni yapısı bile tam olarak bilinemiyor. Kaldı ki onun bir de ruh yönü var. Ruhi tarafı var, psikolojik yönü var. Onu insanların tam olarak bilmesi şöyle dursun, ruhun mahiyetinden bahsetmeleri bile mümkün değil. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin insanı insan yapan bu manevi özelliğini Cenab-ı Hak insanlara bundan az bir ilim verildiğini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor Cenab-ı Hak. Ya Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbi ve ma utîtum minel ilmi illa kalîlâ. Bu konuda çok bir az bir ilim verildi buyuruyor Cenab-ı Hak size diyor. Onun için zaten bu ilme nail olanlar da Allahü Teala'nın seçkin kullarıdır. Cenab-ı Hakk'ın mümtaz ve Cenab-ı Hakk'ın ictiba edilmiş kullarıdır bu ilme nail olanlar. Yoksa bugün insanlar gerek psikiyatri dalında olsun, gerek psikolojide olsun, ruhun bazı tezahürlerinden, ruh kaynağını ruhtan alan, kaynağını insanın manevi bünyesinden alan bazı davranış özelliklerinden ancak bahsediyorlar. Ve bu ilmi tarif ederlerken de insanlar psikolojiyi ruhi davranışların incelenmesine ait bir ilim dalı olarak ortaya koyuyorlar bunu. Bu bakımdan insanın yapısında hakikaten çok büyük ibretler var. Allahü Teala ona işaret ediyor. Ve fî enfusikum, sizin nefislerinizde de yine ayatün demek. Yani burada zımnen ifade edilmiş Suzan Tandü, sizin nefislerinizde de çok büyük ibretler vardır. Efela tübsirun. Görmüyor musunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Görmüyor musunuz? Ebsara yübsiru, basura yebsuru, ikisi de görmek manasına geliyor. Bazen ebsara bassara gibi göstermek manasına da geliyor. Burada efela tübsirun, görmüyor musunuz? Bütün bunları müşahede etmiyor musunuz? Bütün bunları anlamıyor musunuz? Yani araştırın ve görün demek. Bunları araştırarak bütün bunların mahiyetini kavramaya çalışın buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya ne kadar güzel. İşte İslamiyet'in üstünlüğü burada. Zaten batılı bilim adamlarının insafla yaptıkları araştırmalarda İslamiyet'in ve Kur'an-ı Kerim'in ilmi gelişmeler karşısında kesinlikle sarsıntıya uğramadığı, değerinden, öneminden, ciddiyetinden hiçbir şey kaybetmediğini, hiçbir şey yitirmediğini bu suretle itiraf etmek durumunda kalıyorlar. Hakikaten bugün ilmin kesinleşmiş sonuçlarıyla, verileriyle İslamiyet'in tevil ve yorum anlamında veyahut da kesin olarak ortaya koyduğu temel prensipler anlamında İslamiyet'le herhangi bir şekilde çatışan, çelişen bir durumun söz konusu olmadığı, bahis mevzu olamayacağı çok açık bir şekilde ortada görülüyor. Ve fis semâi rizkukum ve mâ tu'adun. Ya sizin rızkınız semadadır buyuruyor Cenab-ı Hak. Gökyüzündedir rızkınız. Yani Allahü Teala yağmurları yağdırıyor bereket için. Bütün hayvanatın, canlı varlıkların medar-ı maişeti olan, onların geçimini ve varlığını sağlayacak olan, onların hayatiyetinin, canlılığının devamına medar olacak, onu sağlayacak olan her türlü rızık Allahü Teala tarafından gönderiliyor. Cenab-ı Hak ihsan etmese insanlar nereden kendi başlarına yağmur yağdıracaklar? İnsanlar nereden rızıklarını temin edecekler? Bütün nebatatın yetişmesi için, insanlar için rızık kaynağı olarak halk edilen ve insanlar için her türlü geçim kaynağı olarak yaratılan rızıkların meydana çıkışı için lüzumlu şartları hazırlayan, esbabı yaratan, sebepleri halk eden Allahü Teala'dır. Gökten yağmur yağıyor ama yağmurla birlikte azotlu maddeler de iniyor. İnsanlar için en önemli insan vücudunun yapı taşını teşkil eden proteinli gıdaların meydana çıkmasında en önemli unsur olan azot da gökten geliyor. Sadece yağmur değil. İşte bütün bunlar, bu rızıklar hepsi göktedir. Ve ma tuadun, size vaat olunanlar da, yani Allahü Teala'nın takdiriyle sizin başınıza gelecek bütün hadiselerin takdiri Cenab-ı Hak tarafındandır. Cenab-ı Hak sizin neye layık olduğunuzu bilmektedir. Vaad olunduklarınız fevkalade geniş. Vema burada ismi mevsul olarak zikredilmiş. Bu ismi mevsuller genellikle umum manası ifade ederler. Arkasından mini beyaniye gelirse onu açıklayıcı mahiyette, onu belli bir ölçüde tahsis etmiş, özelleştirmiş olur. Belli bir noktaya manayı bağlamış olur. Ama böyle bir durum olmadığı zaman bu umum ifade eder. Çok genel bir manada. Size vaat olunanlar, ne vaat edildiyse, size ne haber verildiyse, bütün onlar da göktedir buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte insanların, Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin mutlak manada tasarrufu altında oldukları, insanın Allah'a kulluktan başka, Allah'ın emirlerine itaattan başka çaresi olmayacağı çok açık ve net olarak ortaya konulmuş bulunuyor. İnsan kendi gücüne güvenerek, arzi olarak, geçici olarak kendisine verilmiş bazı meziyet ve istidatlara, kabiliyetlere, yeteneklere güvenerek insan bazen kendini bir şeyler zannediyor. Ama insanoğlunun zaman zaman ne kadar aciz ve zavallı durumlara düştüğünü bizzat kendi yaşadığı olaylar içinde kendisi bizzat müşahede edip görüyor insan. Faraza sofraya oturmuşsunuz, afiyetle nefis bir yemek yiyorsunuz. Bir anda su içerken veya yemek esnasında konuşurken bir ara yediğiniz, ağzınıza aldığınız bir lokma veya bir yudum su bazen nefes borusuna kaçıyor bir anda, sizin elinizde olmadan. Ya bir anda nefessiz kalarak mosmor kesiliyorsunuz, aklınız başınızdan gidiyor. Eyvah, ölüyorum diyorsunuz. İnsanoğlunun bir anda böyle beynine giden kan damarlarında küçük bir arıza meydana geliyor. Gözleri bir anda kararıveriyor. Bir anda bütün beyni ve başı karıncalaşıyor insanoğlunun. Ve bir anda böyle başını tutacak hali kalmıyor. Veyahut da ayakta dururken en güçlü insan, eskilerin deveran-ı reis dedikleri bir baş dönmesi hali oluyor. Bir anda ayakta duracak hali kalmıyor insanın. Ya insanoğlu zaman zaman Allahü Teala'nın kendisini uyarmak için gösterdiği, yaptığı, Cenab-ı Hakk'ın kendisini ikaz için gönderdiği bazı olaylar dolayısıyla insanoğlunun bakıyorsunuz aczi bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıveriyor. Ama bütün buna rağmen insanoğlu son derece gafil ve cahil. Aynı zamanda da zalim. Bundan dolayı da Allah-u Teala'nın ikazlarına çoğu zaman kulağı tıkalı kalıyor. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا اَنَّكُمْ تَنْتِكُونَ Semanın ve arzın, bütün göklerin ve yerin Rabbına yemin ederim ki Allah-u Teala'nın size rızık vermesi keyfiyeti, rızkınızın semada, gökte olması hakikati, durumu bir gerçekten ibarettir. Aynen misle ma ennekum tantikun, sizin düşündüğünüz ve konuştuğunuz gibi. Mutuk Arapçada söylemek demek ama düşüncenin mahsulüdür. Mantık dediğimiz zaman Arapçada mantık kelimesi hem düşünce ifade ediyor hem de söz söyleme ve nutuk ifade ediyor. Aynen sizin düşündüğünüz gibi. Hani demiş ya düşünürler, düşünüyorum öyleyse varım. İnsan varlığının en önemli alametlerinden bir tanesi. İnsanın fizik bünyesinde çeşitli bir takım zaaflar, bir takım kusurlar vesaire olabilir ama insanın zihni fonksiyonları yerindeyse, düşünebiliyorsa ve söyleyebiliyorsa insan var demektir. İşte onun gibi Allah-u Teala buyuruyor ki aynen sizin konuştuğunuz ve düşündüğünüz gibi buna nasıl inanıyorsanız rızkınızın da Allah tarafından geldiği konusunda öyle kesin bir inanca sahip olmanız lazım. Mesele bundan ibarettir. Mesele budur ve hakikat budur buyuruyor Cenab-ı Hak. Sizin rızkınızın Allah tarafından verildiği, sizin için mutlak manada aynen kendi mevcudiyetiniz, kendi düşünceniz ve konuşmanız kadar sarih ve bedihi olan bir gerçektir buyuruyor Allah-u Teala.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. Gönül Pınarı programında yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Yine bir sorumuz olacak. Onun cevabını almaya çalışacağız. İnşallah dolu dolu geçirmeye çalışacağız bu süreyi. Ama soruya geçmeyelim. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamıza sözü bırakalım ve bir duasını alalım. Sonra devam edeceğiz. Buyurun hocam.
1: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini tebrik ediyoruz. Cuma günlerini de tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve feyzinden istifade etmemizde nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin için hasta olanlar varsa veya yakınlarından hasta olanlar varsa, ki şimdi gündemde olan korona bu sebepten dolayı rahatsız olanlar varsa, Allah-u Teala'dan Ankara'yı bir zaman acil şifa ihsan etmesini, borcu olanlar varsa eda ihsan etmesini, derdi olanlar varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntıların hayra tebdil olmasını Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hepimize de son nefeste iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
0: Amin. Hocam, bir hadisi şerif miydi? Haya imandandır diye.
1: Aynen öyle efendim.
0: Bir hadisi şerif var. Evet. Haya deyince biz neyi anlamamız lazım? Şimdi utanmak manasında da kullanıyoruz hayayı. Yani işte insan bir yerde ters bir şey yapar, atıyorum ayağına bir şey takılır, düşer, yüzü kıpkırmızı olur efendim, ya da yanlış bir şey söyler, yalanı açığa çıkar, yüzü kızarır. Böyle bir şey midir yani burada bahsedilen haya? Haya deyince neyi anlamamız lazım acaba?
1: Mustafa Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi haya Arapça bir kelimedir. Ve kitaplarda anlam açıklanırken çirkin şey yapmaktan, ayıplanmaktan çekinmektir. Türkçesi de utanmak, sıkılmak demektir. Anlamı bu. Çirkin şeyler yapmaktan sakınmak, uzaklaşmak, ayıplanmaktan da çekinmek. Tabii İslam alimleri bunu anlatırken ve sizin de ifade ettiğiniz gibi birçok hadis-i şerif var. Haya imandandır, fuhuş söylemek cefadandır, iman cennete, cefa cehenneme götürür. Mealinde hadis-i şerifler de var. Hatta el haya'u minel iman metni de bu. Haya imandandır hadis-i şerifi İmam Müslim zikrediyor. Ve kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki haya, yani utanmak, zaruri. Yani mecbur, sorumlu olarak insanda bulunması gerekir. Kadında, erkekte. Süleyman bin Ceza Hazretleri Eyyühel Veled kitabından naklediyor. Orada ey oğul diye başlıyor mübarek zat. İman kalp ile inanmak demektir. Cebrail aleyhisselam aklı, hayayı ve imanı Adem aleyhisselama getirdi. Ve dedi ki, ya Adem, Allahu Teala selam eder. Sana getirdiğim şu üç hediyenin birini kabul etsin buyurdu. Cebrail aleyhisselam Adem aleyhisselama geliyor. Aklı, hayayı ve imanı önüne koydu. Bu üçünden birisini seçsin ve alsın. Hangisini seçeceğini, hangisini alacağını emir buyurmadı. Sana bıraktı buyuruyor. Adem aleyhisselam bakıyor, aklı alıyor. Cebrail aleyhisselam bunun üzerine imanla hayaya siz gidin diyor. İman diyor ki Allah-u Teala bana emreyledi ki akıl neredeyse sen de orada ol. Kal orada. Ondan sonra hayaya diyor, o zaman sen git. O da aynı şekilde Allah-u Teala tarafından emir olunduğunu beyan ederek haya neredeyse sen orada kal dedi bana da Rabbim. Dolayısıyla üçte kalıyor. Aklı tercih edince iman da haya da orada kalıyor. Şimdi burada enteresan şeyler çıkıyor. İmanı ve hayası olmayan kimse akılsız demektir çıkıyor.
0: Evet.
1: Otomatik olarak. Evet. İmanı ve hayası, utanması olmayan akılsız, nefsine tabi ve Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal, hayvandan aşağı diye vasıflandırılmış, hayvandan aşağı. Yani kitaplar böyle yazıyor, böyle bildiriyor ve insan korkması lazım.
0: Veya şöyle de anlaşılabilir. Aklı olmayan hayasız olabilir.
1: Evet, aklı olmayan hayasız olur. Aklı olmayan imanı olmaz.
0: İmanı olmaz.
1: İmanı olmaz. Mesela Sabi'nin çocuklarda akıl daha yok. Ondan iman istenmez. Utanması da istemez, istenmez. Büyükler onu yetiştirecekler. O duyguyu onlar verecekler. Onun seviyesini inerek anlatacaklar. Nitekim bazen öyle durumlar oluyor ki önceki asırlarda da var ama kıyamete doğru bu artarak gidiyor. Akıl seviyesi, zeka seviyesi düşük. Çocuk 20 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş ama 5 yaşındaki çocuğun akıl seviyesi var. Bundan da bir şey istenmiyor. Mükellef değil çünkü, akıl yok.
0: Akıllı değil.
1: Akıllı değil. Bundan iman da haya da istenmez. Yani böyle birisi sokağın ortasında pantolonunu indirip de orada hacetini gidermiş olsa ne utanmaz adam, ne utanmaz kadın denmez. Değil mi? Yok çünkü. Olmayan şeyi nasıl istersin ki? Ben şeyde görmüştüm. Hindistan'da görmüştüm. Kocaman çok kocaman adamlar. Şeyde Delhi'den Serhend'e otobanla gidiliyor. Otobanın kenarlarında sağlı sollu pirinç tarlalar var. Adam otobanın kenarında. Yani çalılıklar falan var. Onun arkasına falan durmaya hiç şey yapmamış. Yani yolun kenarında. Aman sıyır vermiş oturmuş orada. Küçük abdestini değil büyük abdestini. Oturmuş öyle. Öyle abdestini yapıyor. Hani yoldan geçenler görür. Ayıp olur. Yok. Çünkü putperest iğneye tapıyorlar zaten. Putperest. Akıl yok. Akıl olsa gidip de iğneye tapmaz. Ya akıl olmayınca iman haya da yok. Ya utanma da yok. Dolayısıyla onun için herhangi bir problem söz konusu değil. Şimdi bazen mesela gazetelerde sanki böyle bir matahmış gibi çıplaklar kampı falan. Uryan dolaşıyor. Çıplaklar kampı. Ya bunlarda akıl da yok. Akıl olmayınca iman ve haya da yok. Utanma da yok. Bunlardan her türlü kötülüğü bekle. Her türlüsü de ama. Herhangi bir şekilde bunlardan hayırlı bir iş zuhur etmez. Bir zamanlar bizim gençlik yıllarımızda işte ortaokul, lise, üniversitelerde falan işte Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa medeni, Avrupa bilmem ne, Avrupa bilmem ne falan beynimizi aynı şekilde yıkamaya çalışıyorlardı. Osmanlı'ya da bir zamanlar aynı şekilde hasta adam diyordu bu Avrupalılar. Allah Teala kaderi mutlak, acele etmez, döndü, dolaştı. Şimdi mesela böyle Türkiye'deki haber kanalları akşamları, geceleri şeyler yapıyorlar, açık oturumlar yapıyorlar ya. Bakıyorum hemen hemen her kanalda bir tanesi Avrupa için hasta adam diyor. Hani bir zamanlar bitiremediniz de şöyle demokratti, şöyle laiktiler, şöyle liberaldiler, şöyle insancıldılar, şöyle aynı şekildeydi falan. Hepsi hikaye çıktı. Adamlar çünkü bütün Müslüman ülkelerin hepsini sömürge haline getirmişler. Ve onların elindeki altını gümüşü almışlar. Kendi memleketlerini imar etmişler. Öbürlerine de aynı şekilde birer tane neyse kendi işlerine yetiştikleri bekçi koymuşlar. Patakütü dövüp duruyorlar. Adamlar da demokrasi olsun, yollar yapılsın, fabrikalar yapılsın, refah seviyesi yükselsin. Öyle bir şey yok. Merhametli bir şey yok. Sadece kendilerine. Ama şimdi dünya tersine döndü. Hani bir şey vardı, bir söz var. Nasıldı o? Keser için söylerler.
0: Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner.
1: Gün gelir hesap döner. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bir de yanlış hesap Bağdat'tan döner. İfadesi de var. Yanlış hesap Bağdat'tan döner diye bir ifade geçiyordu. Şimdi sap döndü. Sap döndü. İnişe geçti Avrupa. Ve hepsi de böyle saldırıyor. Acaba yüzyılı refah seviyesini yükselterek tamamlamıştı. Ama şimdi hem nesilleri yaşlandı, hem aynı şekilde çürüdü ve doğru dürüst devlet adamı da çıkartamıyorlar ve adamların demokratlığı, adamların aynı şekilde insancılığı, hümanistliği falan hepsi fiyasko çıktı. Öyle bir durum söz konusu değil. Öyle bir durum söz konusu değil. Allah Teala azizin intikamdır. Acele etmez ama yapılanların bedelini mutlaka ödettirir. Çünkü Afrika'daki zencileri getirip o tünelleri onlara yaptırdılar ve oralara da aynı şekilde karın tokluğu bile değil. Oralarda gömdüler. Bunların aynı şekilde intikamı olacak. Avrupa'da aynı şekilde o hak ettiği cezayı görecek. Bu hiçbir zaman aynı şekilde unutulmamalı. Ve adamlar kendi pislikleri dünyaya yaydılar. kendi pisliklerini dünyaya yaydılar. İşte eşcinsellik, ondan sonra onları evlendirmek, her türlü zehir, her türlü ahlaksızlık, her türlü bilmem ne.
0: Fuhuş.
1: Fuhuş ve bunun adına da medenilik dendi. Bunun adına da medenilik, Avrupalılık dendi. Pesbaya bir şey. Peki efendim siz Avrupa'nın aynı şekilde fen, teknoloji konusunda. O Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, utlubul ilme velev kene fissin. Yani ilim Çin'de de olsa gidip alınız buyuruluyor. Talep ediniz. O zaman Çin çok uzak olduğu için Çin zikredilmiş. Yani oradaki esas maksat Çin'de olsa değil. Yani dünyanın öbür ucunda da olsa.
0: Çok uzakta da olsa.
1: Çok uzakta da olsa gidip alın buyuruluyor. İlmini alın. Tekniğini alın. Ama hayasızlığını, örf ve adetlerini değil. Dolayısıyla bizim Avrupalılardan öğrenecek veyahut Amerikalılardan öğrenecek bir şeyimiz yok. Çünkü adamlarda iman yok, haya da yok. Peki akıl da yok. Ha, zeki olabilirler. Zeka ile akıllı birbirine karıştırmamalı. Aklı olan kimse yaratanını, sahibini inkar edemez. İman eden. İman eden kimse de haya sahibi olur. Utanır, çekilir. Çekinir. Dolayısıyla Allah-u Teala kime akıl verirse haya ile iman da onunla beraberdir. Aklı olmayanın ne hayası ve ne de imanı bulunmaz buyuruyor Süleyman Mecez Hazretleri. Yani akıl varsa onda iman da var, haya da var. Akıl yoksa ne iman olur ne de haya olur. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri'ne bir kadın gelmiş ve bir soru soruyor. Diyor ki ya imam, din temizliği nedir? Din cevheri nedir? Din hazinesi nedir? Sıradan sorular değil bunlar. Din temizliği, din cevheri, din hazinesi nedir? Hasan-ı Basri Hazretleri büyük bir zat, tabiinin büyüklerinden, kalp gözüyle görür ve o hanıma der ki siz söyleyiniz, biz dinleyelim der. Kadın der ki din temizliği abdest almaktır. Gusül abdest onun içerisine giriyor. Din cevheri Allah-u Teala'dan korkmak ve haya etmektir. Din kuvveti ise namazdır. Çünkü Allah-u Teala haya eden kulunu metheylemiştir. Din hazinesi ilimdir. Çünkü her kimin abdesti olmazsa dini temiz olmaz. Her kimin hayası olmazsa ve Allah-u Teala'nın korkusu olmazsa onda dinin cevheri olmaz. Her kimin ilmi olmazsa dinin hazinesi olmaz. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh kadının sözüne hayran olarak hak söylediğini tasdik eylemiştir. Buyuruluyor kitaplardan. Haya biraz önce naklettik ya, çirkin şey yapmaktan, ayıplanmaktan çekinmektir. Ve kitaplarda anlatılırken Mustafa Bey buyuruyor ki en büyük haya da Allah-u Teala'dan haya etmektir, utanmaktır. En büyük haya Allah-u Teala'dan. Peki insanı hayasızlığa ne sürükler? İmansız olan nefis sürükler. Nefsi iman etmediği için her türlü pislik vardır. Utanmak da yoktur o onda. Ancak kendisi gibi mahluk olanlardan çekinir. Benim itibarıma, benim şerefime, benim kazancıma, benim şöhretime bir helal gelmesin diye. Onun için çekinir. Onun için din büyükleri buyurmuşlardır ki insan yalnız kaldığı zaman, kimse yok, yalnız kaldığı zaman Allah-u Teala'dan çekinmez buyurmuşlardır bu nefsinden dolayı. Ama evliya öyle değil. Onun nefsi iman etmiştir. O yalnız kalınca hep ağlar. Ama bizim gibiler yalnız kalınca kimse görmüyor. Yap gitsin veyahut da çal gitsin. Ya da aynı şekilde oyna gitsin. Aynı şey söyle.
0: Allah-u Teala'nın her daim gördüğünü biz demek ki algılayamıyoruz.
1: Hayır. Nefs aklımızı örtüyor. Nefs aklımızı örtüyor. Nefs yalnız kaldığı zaman, yalnız kaldığı zaman her haltı yermiş. Her haltı yer. Çünkü iman etmemiş. İman etmediği için onda haya da yok. Utanma duygusu da söz konusu değil. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birisi gelmiş. Demiş ki ya Resulallah, ben demiş bir günah işledim. Tövbe etsem Rabbim kabul eder mi? Elbette buyuruyor. Peki diyor ben o günahı işlerken Rabbim beni görüyor muydu diye sorar. Resulullah Efendimiz elbette görüyordu. Öyle deyince Allah diye bir ah çekiyor. Düşün ölüyor. Ve Resulullah Efendimiz diyor ki haya böyle olur. Haya böyle olur. Şimdi mesela bunlar kitapta yazılmış. Biz de naklediyoruz. Bir de kendimizi düşünüyoruz falan. Ha Allah-u Teala görüyor. Tabii canım. İşte görüyor işte, ama korkmak lazım falan filan, öyle yapmak. Bizimki sadece dilde.
0: Kullar yoksa etrafımızda. Allah bize dayanma. Bakan gözler yoksa
1: tabii
0: kimse görmüyor zannediyoruz.
1: Ama dışarıda bak kendisini yaratan Allah Teala'dan çekinmiyor nefis, ondan utanmıyor ama kendisi gibi mahluktan çekiniyor ve utanıyor. Mustafa Bey beni şimdi şu yanlış işi yaparken bir görürse çok ayıp olur ya şimdi. Yani karizmam çizilir.
0: Adam beni ayıplar. Başkalarını anlatır.
1: Başkalarını anlatır. Rezil kepaze olurum falan. Ya sen Allah-u Teala'nın her zaman gördüğünü reddederek, halbuki mahşerde bu açığa çıkacak, önüne konacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor Yusuf Aleyhisselam'ın hasesi de Hazreti Züleyha'da iman nimetiyle şereflenmemiş. Yusuf Aleyhisselam kendisine davet ediyor. Diyor ki Rabbim görür. Onda putu var. Doğru diyor, ben de çekinirim ondan diyor. Gidiyor bir örtü örtünüyor. Artık diyor görmez o diyor. Yusuf Aleyhisselam diyor ki ben diyorsun elinizden yapılan diyor. Basit taş parçasını kastetmiyorum diyor. Her an gören Rabbim diyor. Her an gören Rabbim. Ben ondan korkarım. Her an gören Rabbim.
0: Tanrısının üstünü ört diyor.
1: Ya o kadar işte akıl noksan olunca Allah-u Teala muhafaza buyursun ya. Şimdi Yusuf Aleyhisselam da çocukken götürmüş o puthaneye. İşte akşamüstü olunca kapatıyorlar, diyor ki niye kapanıyor? Diyor akşam uyuyacak. Peki diyor gece diyor birisinin derdi olsa diyor kimi dua edecek? Nitekim başına geliyor da. Aziz Züleyha kedi sarayında var, öyle gidiyor. Oradaki görevli diyor ki şu anda diyor uyuyor diyor. Sabah gel.
0: Ama benim derdim var şimdi.
1: Yok Tanrı uyuyor. Tövbe yarabbi ya. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İnsanlar bir de İbrahim Aleyhisselam'ın yani puthaneye giriyor, hepsini şey yapıyor. Büyük putun boynuna da baltayı bırakıyor, çekip geliyor. Diyorlar ki bu yapmıştır, geliyorlar falan. Çağırıyorlar böyle böyle falan. Götürmüşler puthaneye. İbrahim Aleyhisselam diyor ki bak diyor. Balta diyor büyük putun boynunda diyor. Öbürlerini kıskanmış diyor. Hepsini öldürmüş diyor. Ya diyor o diyor hareket edemez cansız. Allah Allah diyor. Hareket edemez cansız bir şey, öyle mi diyor. Peki niye tapıyorsunuz bana diyor ya.
0: Sizden daha aşağı.
1: Kendi elinizle yaptığı şey. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyorlar ki Müslüman olduktan sonra daha önceki geçmişinizi hatırlayıp da böyle güldüğünüz yani tuhaf gördüğünüz şeyler çok da diyor, bir tanesi diyor her hatırıma gelişte gülüyorum diyor. Neydi diyorlar, biz diyor seyahate çıkarken diyor irmik helvasından diyor put yapardık diyor. Konakladığımız zaman önce çıkarırdık ona, tapardık sonra da afiyetle yerdik. Tanrı'yı önce tapıyor sonra da afiyetle yerdik diyor. Allah Teala muhafaza buyursun ya. Şimdi bir hadis-i şerifte Allah-u Teala'dan haya ediniz buyuruyor. Allah-u Teala'dan haya etmek şehvetlerini, yani nefsin isteklerini terk etmekle olur buyuruyor. Nefsin istekleri. Oho. Haramların hepsi nefsin isteği. Mekruhların hepsi nefsin isteği. Kibir, ucub, riya, yalan, gıybet, dedikodu, nemamlık, bunların hepsi nefsin istekleri. Ve dikkat edersen Müslümanların arasında bile, mesela eskiden hanımlar arasında yaygındı, şimdi erkekler arasında da yaygın. Gidiyorsun müdahale ediyorsun, namaz kılıyor adam, adamcağıza diyorsun ki ya bu yaptığınız gıybet. Yok diyor ya, biz doğruyu söylüyoruz. Zaten İslam hala kitabında anlatılırken, gıybet anlatılırken buyuruyor ki o adamda mevcut olan bir kusuru gıyabında söylemek gıybettir. Eğer onda o kusur yok, sen işte o böyledir diye anlatıyorsan bu kusur hem bedeni olur hem de dini olur. Namazını şöyle ya çok çabuk işte böyle labur labur kılıyor falan filan, bu da gıybettir. Ondan sonra adam topal ya falan. Adam biliyor musun böyle boyunu eğerek gidiyor falan filan. Konuşurken falan gidiyor falan. Bunların hepsi aynı şekilde şeydir. Yani onu kötülüyorsun. Bedeni kusurlarını söylüyorsun. Gıyabında söylüyorsun. Bunlar aynı şekilde gıybettir. Peki efendim yüzüne karşı. Yüzüne karşı söylemek de aynı şekilde edepsizliktir ya. Adama hakaret ediyorsun. Adamın kalbini kırıyorsun. Sana ne? Bir gün onun bedeni kusurları Allah-u Teala evirir çevirir sana da verir. Sen ne yapacaksın o zaman? Sen de der durursun onu.
0: Adam onu kendi mi istedi yani?
1: Tabii.
0: Kendim yaptı.
1: Hiç kimse ister mi? Ha şu bacaksız derler mesela kısa boylu için. Adam duyduğu zaman gücenir buna. Bu da gıybet olur mu? Olur tabii ki. Şu koca kafalı adam mı? Ya da şu koca kafalı kadın mı? Ya, duyduğu zaman aynı şekilde bundan üzülür. Yani genel bir hüküm koymuşlar. Dini ve bedeni ve dünyevi kusurlarını gıyabında söylemek gıybettir. Peki bu kusurlar onda yoksa Hani savunma öyle ya. Ben diyor olanı söylüyorum. Olanı söylüyorum. Olanı söylediğin için gıybet, olmayanı söyleyecek olursan hem gıybet hem iftira. Çift taraflı geliyor. Allah Teala muhafaza buyursun. Peki imanı olan bunlar söyleyebilir mi? Yok, iman varsa haya da vardır. Utanır. Allah Rabbim bunlar yasak etti der ya. Kitaplar yazıyor bunu der. Bu gıybet olur der. Bundan çekinir. Çekinmeden söylüyorsa bir noksanlık var Mustafa Bey. Herkes otursun kendi hesabını kendi görsün. Yani şimdi bazılar diyecek ki aa hoca ne demek istiyor bize, imansızsın demek istiyor. Kimseye biz ne imansız ne akılsız ne ahmak demiyoruz. Ama akılsızlığın da ahmaklığın da imansızlığın da hayasızlığın da ölçüleri kitapta da bildirilmiş. Onun için mesela Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi teala kitap okuyun kitap okuyun. Hemen abilerin dilinde tüy bittiydi kitap okuyun. Çünkü kitap okudukça okudukça okudukça birinci okuyuşta belki öyle geçmişindir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 100. Aa 100 defa da mı? 1000 defa da okunur. Her okuyuşta kitabı hazırlayan zat buyuruyor ki bu kitaplar... En üstelik alimlerin kitaplarından nakledilmiştir. Karışım buyuruyorlar. Hazırlayan, onları hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh inanarak her okuyuşta ben de feyiz alıyorum buyuruyorlar. Ben de feyiz alıyorum. Çünkü İslam alimlerinin kalbinde nur var. Severek, isteyerek, muhabbet ederek okunduğu zaman onların kalplerindeki nur senin kalbine gelir buyuruyorlar. Senin kalbine gelir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi hayattayken bir gün işte sevenlerinden birisi gidiyor falan. Mübarek şey yapmıyordu hani. Hangi maksatta gelirse gelsin kitap okuyor musunuz kardeşim diye hemen sorarlar. Buna da sormuşlar. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum efendim demiş. Hangi kitabı okuyorsun? İslam ahlak kitabını bitirdim demiş. Kaç defa okudun? Bir defa. Maşallah buyurmuşlar. Siz bir defa da halletmişsiniz. Biz 20 defadır okuyoruz hala daha anlayamadık buyurmuş. Yani bir defa da olmaz demek istiyorlar.
0: Biz yazdık ama.
1: Olmaz bu. Birinci okuyuşta belki bir tek şey hatırında kalır. 2, 3, 4, 5. Bir gün gelir okurken oradaki o yazılar dilinden kalbine indiği zaman o zaman öyle bir halet ruhiye kaplayacak ki eyvah diyecek ya. Ben bugüne kadar çok yalanlar söyledim, çok gıybetler ettim, çok dedikodular yaptım, çok suizanlar ettim. Eyvah bunlar içinde kul hakkı da var, benim halim nice olur diye oturup ağlayabiliyorsan mübarek olsun. Kitabı anlamaya başlamışsın. Çünkü evvel abiler buyuruyorlardı. Bunlar sadece okuyup geçmek değil. Hayatına geçmesi lazım. Hayatına geçebilmesi için de sık sık bu kitapları durmadan okuyacaksın. Mesela Mektubat-ı İmam-ı Rabbani Kudüs'ün Mektubat'ı ne kadar çok okunursa ihlas o kadar artar. O kadar artar. Okudukça okudukça oradan feyiz alırsın. Bu bir. İkincisi artık yaptığın işleri abdest alırken de, namaz kılarken de, Kur'an-ı Kerim okurken de, kitap okurken de, kitap dağıtırken de, kitap parası verirken de bunların hepsini Rabbimin rızası için demeye başlarsın. Gönlünden bunu geçirirsin. Ve bunlar kayda alınır. Kelime-i tevhid mi söylüyorsun? Salavat-ı şerife mi getiriyorsun? Tesbihattan bulunuyorsun? Bunların hepsini yavaş yavaş ihlasla yaparsın. Birisine yardım mı edeceksin? Ondan herhangi menfaat beklemezsin. Aa Mustafa Bey ben sana bir yemek yedirdim biliyorsun değil mi? Hatırlıyorsun değil mi onu? Aradan bir gün geçiyor. Sana bir yemek yedirdim hatırladın mı onu? Ha hatırladım. Ya sana bir yemek yedim. Ay seni yedireceğim yemeğiyle. Böyle bir hadise anlatılıyor biliyor musun? Adamın birisi bir medrese talebesi. Yazık ayağında ayakkabı yok. Şuna bir ayakkabı almış. Beraber de kervanla yolculuk giderken ikide bir o talebe ediyormuş ki kenardan gitme, taşların üzerine basma, dikenlere basma, işte yan basma, dik basma, çamura basma falan. Ondan sonra talebe çıkar. Almış ayakkabıyı demiş ya.
0: Al ayakkabıyı ver huzurumu.
1: Hiç. Ben rahat rahat yürüyeyim. Rahat rahat yürüyeyim. Dolayısıyla ben şeyde gördüm. Allah Teala rahmet eylesin. Enver abilerde gördüm. Hani yaptığınız iyilikleri ve size yapılan kötülükleri unutun. Çok zor bir hadise. İslam ve toplum programında da zaman zaman hep bunu hep naklediyoruz da. Hakikaten zor bir hadise. Ben Enver abide gördüm bunu. Yaptığı iyilikleri gerçekten unutuyordu. Unutuyor değil siliyor yani. Bir defacık ima ile bile hatırlatmıyor ya. İma ile bile hatırlatmıyor. Yaptığı iyilikleri ve kendisine yapılan kötülükleri de sen bana bir zamanlar böyle yaptın ima bile hatırına gelecek gücenecek kalbi kırılır diye ima bile etmezdi. O dedim pes ya 15 asır sonra geleni İslamiyet'i bu şekilde böyle kalbine indirir ve hayatına geçirirse eshab-ı kiram tabi'in tebe-i tabi'in nasıllardı. İnsan hayal bile edemiyor o zaman. Dolayısıyla onlar Allah-u Teala'dan korkuyor. Yani yaptığı bir günahı efendim falan gördü, feşmeken gördü yok. Allah-u Teala görür. Allah Teala görür gibi ibadettiniz. Büyüklerden bir zatı birisi gelmiş efendim demiş. Ben demiş kendimi alamıyorum. Karı kız neyse bakıyorum sokaklarda falan. Bir türlü demiş tövbe istiğfar ediyorum falan filan. O zat da buyurmuş ki kabir ziyareti yap. Gitmiş. Kabir ziyareti yapmış. Gelmiş. Demiş efendim gene demiş bir değişiklik yok. Evlat demiş ben sana kabire git dedim. Gittim efendim demiş. Demiş. Bir değişiklik olmadı. Evladım sen parka gider gibi gitmişsin. Kabire uyumuşlar. Bizim muradımız o değildi. Gidecektin orada bir kabrin başına oturacaktın. Diyecektin ki orada işte ölüm tarihi falan yazıyor. Bu 100 yıl olmuş. 100 sene önce çocuktu, gençti, evlendi, çocuklar oldu, torunlar oldu, hayaller vardı, evler vardı, paralar vardı, atlar vardı, koyunlar, kuzular vardı.
2: Koşturuyordu, şu benim olsun, şu benim olsun.
1: Ama şimdi burada yatıyor. Senin sonunda böyle olacak. O zaman bunu indirirsen kalbe, bunu sindirebilirsen, o zaman elin ayağın buz keser. Mesela Şah Nakşibend Bahattin-i Buhari Kutsu Sözleri, mübarek her gün kendisini 20 defa ölmüş, yıkanmış, kefenlenmiş, işte tabuta konmuş, sonra mezara indirilmiş düşünüyor. Ya vakıtın insan böyle yakinen bir düşünmüş olsa, şimdi ecel geldi, ruhumu aldılar, biraz sonra geldiler beni soydular. Ondan sonra musallaya koydular, yıkanacak yere yıkadılar, kefene sardılar, tabutun içine koydular, sonra götürdüler, 2 metre derinliğinde indirdiler, patır patır patır patır kürekler çalıştı, indirdi, bitti. Çıksan çıkamazsın, bir şeyin yok. O kadın insan nasıl dövüşebilir, nasıl kavga edebilir, nasıl gıybet edebilir, nasıl aynı şekilde hayasızlık edebilir, nasıl terbiyesizlik edebilir, nasıl edepsizlik edebilir. Ya eli ayağı buz keser insanın. Her gün bu şekilde böyle düşününce tabi düşünebilmek için de altyapısı olması ve gönül gözü de, gönül aynası da parlak olması lazım, değil mi?
0: Evet hocam. Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi reklamlar.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Gönül Pınarı devam ediyor.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. İkinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Gönül Pınarı programında Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Haya etmek imandandır, haya imandandır veya hadisi şerifinde ne demek istiyor, nasıl anlamamız lazım? Bunun üzerinde konuşuyordu. Buyurunuz efendim.
1: Şimdi kitaplarda anlatırken deniyor ki hayası olan Allah-u Teala'dan korkar. Onun razı olmadığı işlerden ve sözlerden kaçınır.
0: Allah-u Teala'dan haya etmek demek
1: bu. Şimdi şablon bu. Defalarca okuyacağım bu cümleyi. Hayası olan Allah-u Teala'dan korkar, onun razı olmadığı işlerden ve sözlerden kaçınır. Bende var mı bu? Çevir kendine. Ben gerçekten Allah-u Teala'dan korkuyor muyum? Onun razı olmadığı işlerden ve sözlerden kaçınıyor muyum? Ne buyuruyor? Hayası olan deniyor. Bende yoksa bende haya yok. Değil mi? Bende haya yok. Çünkü hadis-i şerifte haya imandandır. Fuhuş söylemek cefadandır. İman cennete, cefa cehenneme götürür. Allah Teala muhafaza olsun. Haya ve iman birlikte bulunur. Biri yok olursa diğeri de yok olur. Kadın hayası erkek hayasından 9 kat fazladır. Bir hadis-i şerifte fuhuş insanın lekesi, haya ziynetidir buyuruldu. Hayanın en kıymetlisi Allah-u Teala'dan utanmaktır. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hayadır. Daha sonra insanlardan haya etmektir. Ve mesela tasavvuf yolunda önce fena fil ihvan insanda başlatıyorlar. Yani arkadaşlar

0: E ondan sonra sen hiçbir zaman aynı şekilde bir ibadeti, bir şeyi yaparken Allah'tan rızası olmadan yapamazsın ki. Saadeti ebediye de Yahya bin Münir Razi Hazretleri miydi? Yanlış hatırımda kalmış olabilir de, annesi bir gün bir şey veriyor da bir süt mü veriyor, şey, bir ilaç mı veriyor? Evladım buyuruyor, kalk da şöyle biraz gezin. Cevaben buyuruyor ki, anneciğim de 30 senedir hesap ediyorum. 30 senedir hesap ediyorum. Allah için olmayan bir adım hiç atmadım diyor. Ana, 30 sene ya. Ben gün falan demiyorum ha. 30 saat de demiyorum, 3 saat. Ya da 30 dakika. Allah için olmayan bir adım. Allah için olmayan bir adım atmadım diyor. Bir şey söyleyecekse, bir şey söyleyecekse, dinine ve dünyasına faydalıysa söylüyor, değilse söylemiyor. Değilse söylemiyor. İşte Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti'nin hali, dilin altına taş koyarmış. Ve o söz söylediği zaman, çünkü ağzından çıkan her söz yarın ahirette Emir abiler Allah rahmet eylesin haberi anlatırlardı bunu. Yaptığınız, söylediğiniz her şey niçin sorusuyla ahirette size geri dönüşüm olacak bunun.
1: Buna hazırlıklı olun.
0: Hazırlıklı olun diye hep anlatırlardı. Allah-u Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah Teala. Haya imandandır. El hayâ-i minel iman buyurmuş. Allah-u Teala'dan haya etmeleri, sıkılmaları Müslümanların mutlaka lazımdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Allah adamları kalp hastalıklarının tabipleridir, doktorlarıdır. Batın hastalıkların giderilmesi bu büyüklerin tedavisiyle olur. Bunların sözleri ilaçtır, bakışları şifadır. Onlarla beraber bulunanlar kötü olmaz, şaki olmaz. Onlar Allah adamlarıdır. Onlarla yağmur yağdırılır. Onlarla rızık gönderilir. Batın hastalıkların en kötüsü ve kalp bozukluklarının başı kalbin Hak Teala'dan başka şeylere bağlanmasıdır. Bu bağlılıktan büsbütün kurtulmadıkça kalp selamet bulamaz. Çünkü Allah-u Teala hiçbir yerde ortak istemez. Zümer suresi 3. ayetine mealen, biliniz ki Allah-u Teala için olan din yalnız onun için olan halis dindir buyuruldu. Hele şeriki, ortağı daha üstün tutmak hayasızlığın, alçaklığın sonu olur. Allah-u Teala'dan başka şeyleri ondan daha çok sevmek, onun sevgisi hiç gibi kalmak ne büyük hayasızlıktır. Hadis-i şerifte haya imanın bir parçasıdır buyuruldu ki bu haya bildirilmektedir. Kalbin hastalıklardan kurtulmasının, yani Hak Teala'dan başka şeylere bağlılığı kalmamasının alameti, işareti kalbin masivayı büsbütün unutmasıdır. Hiçbir şeyi hatırlayamamasıdır. Bir şeyi düşünmek için zorlansa hiç düşünemez. Böyle bir kalbin herhangi bir şeye bağlılığı olmaz. Buyuruyor, hatta bir de bir şey anlatırlar. Büyüklerden bir zat kendi özel hizmetini yapan talebesinin son zamanlarda abdest suyunu döküyor. Evladım senin adın neydi soruyor. Bir, iki, üç deyince talebe demiş ki eyvah ben bedelsizlik yaptım hocama karşı. Bir hata ettim. Gidiyor tövbe istiğfar ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan filan. Ama hala hocası soruyor. Abdest alıp bittiğinde sonra evladım senin adın neydi soruyor bunu her seferinde. En sonunda dayanamıyor, gidiyor hocasının hanımına. Yani genellikle mesela yani anne diyorlar. Anneciğim diyor. Ben diyor hani düşündüm bulamadım diyor. Hocama karşı bir edepsizlik, bir terbiyesizlik yaptım, bir hatam oldu ama ben bulamadım diyor. Tövbe ettim ama gitmedi. Diyor ki evladım ne oldu? Diyor ki her seferinde diyor yani benim ismimi unutmuş, benim ismimi soruyor. Demek ki beni silmiş kalbinden. Diyor ki evladım ben arz edeyim kendisine. Hanımefendisi diyor ki yani falan talebin diyor çok ihlaslı, salih birisidir. Yani o çok üzülüyor. Diyor ki niye? Siz hep diyor ismini soruyormuşsunuz. Herhalde diyor ben hocama karşı bir edepsizlik yaptım, bir hayasızlık yaptım. Onun için benim ismim silmiş. Tebessüm ediyor. Geliyor ki evladım diyor. Ben Allah-u Teala'dan başka her şeyi kalbimden Allah-u Teala aldı, sildi. Onun için soruyorum ben senin adın ne diye. Yok diyor ya kalp hepsin silindi. Bu mümkün müymüş? Mümkünmüş. Mümkünmüş yani. Mümkün. Allah-u Teala verince oluyor muymuş? Oluyor. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri devam ediyor. Hindistan'daki İslam düşmanlarının azgınlarını görüyoruz. Müslümanlarla alay ediyorlar. Müslümanları kötülüyorlar. Ellerine fırsat geçerse, güçleri yeterse Müslümanlara her işkenceyi yaparlar. Hatta hepsini öldürürler. Keramet olarak daha sonra İngilizler girdi orada. Müslümanların hepsini sürdüler, öldürdüler, katlettiler ya. Tabii kadir kıymeti bilmeyince tabii. Yahut onları dinden imandan ayırırlar. İslam terbiyesini, ahlakını, hayasını, şerefini yok ederler. O halde Müslümanların bu azgın kafirlere uymamaları, bunlardan sakınmaları, bunlara aldanmamaları...

0: bunun için Allah-u Teala'dan haya etmeleri lazımdır. Haya imandandır buyuruldu. Müslüman olanın böyle çirkin işlerden sıkılması lazımdır. İslam düşmanlarını, Allah'ın emirleriyle alay edenleri, helale harama aldırış etmeyenleri zararlı bilmelidir. Bunları aşağı tutmalıdır. Bunlara yardımı dokunan her hareketten sakınmalıdır. Haya böyle olur diyor. Eğer Allah'a böyle iman ediyorsan, sende iman varsa buğdu fillah olur. Buğdu fillah olur. E şimdi bakıyorsun 5 vakit namazını kılıyor falan. Ha ben diyor ehli sünnetim falan diye bakıyorsun. Ya diyor bizim diyor orada diyor hala oğlu var diyor. Kerata diyor dinsiz ama çok iyi adam. Allah Allah. Ya dinsiz iman olmayan kimse de haya olmaz. Ve iyi olmaz. İyi kimse demek akıllı, iman sahibi, haya sahibi, edepli kimseye denir. Kul ve hayvan haklarına riayet edene denir. İyi insan diye. Kafirlerden iyi insan olmaz. Allah-u Teala iman etmeyen kimse de haya bulunmaz. Utanma bulunmaz. Her türlü kötülüğü onlar rahatlıkla yapar. Onun için çok dikkat etmek lazım. Hubbu fillah, buğdu fillah. Yani diyorsunuz denirse ki dinleyicilerimiz hatırına gelebilir. Efendim niye hemen o konuya giriyorsun? Bu çok önemli. Mesela kitaplarda imanın 6 şartı anlatılırken önce 2 şey bildirilmiş. Bunlardan birisi gayba iman. Diğeri ise hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Hatta Musa Aleyhisselam'a bu Hüccetül İslam ilmi halinde var. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a soruyor. Benim için ne yaptın? İşte ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Bunların hepsinin faydası kendine diyor. Benim için ne yaptın? Musa Aleyhisselam da ya Rabbi senin için ne yapmam lazım? Sevdiklerimi benim için sevdin mi? Düşmanlarıma da benim için düşmanlık ettin mi? O zaman Musa Aleyhisselam anlıyor ki hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Eshab-ı kiram efendilerimiz rıdvanullahi teala aleyhi ecmaîn hakikaten tavan yapmışlar bu konuda. Tabiinden bir genç eshab-ı kiramdan birisine geliyor diyor ki efendim diyor ben sizi çok seviyorum Allah için diyor. O zat da dönüyor ben de diyor Allah için seni sevmiyorum. Çünkü Peygamber Efendimizin bildirmediği bir şive ile Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Açık net söylüyorlar. Ben de Allah için seni sevmiyorum diyor. Peygamber Efendimiz bildirdiğini değiştiriyorsun diyor. Başka bir kıraatla okuyorsun diyor. Yanlış o diyor. Resulullah Efendimiz ne bildirdiyse, neye izin verirse o şekilde okunur. Başka türlü okunmaz buyuruyorlar. Günah işleyecek kimsenin bu günahtan vazgeçmesi Allah-u Teala'dan korktuğu için veya insanlardan haya ettiği için yahut başkalarının yapmasına sebep olmamak için olur. Allah-u Teala'dan korkarak terk etmenin alameti o günahı gizli olarak da işlememektir. Ya.
1: Teminki dediğinize geldi.
0: Evet, oraya geldi. Şimdi bir arkadaşım birisi anlattıydı. Seneler önce ama daha o zaman ben milliyetinde çalışıyordum. Bu arkadaş bir İstanbul'a gelmiş. Geldiği yerde de bazı hadiseler vuku bulmuş. Emre abiyle bunu bir işte odaya almışlar. Orada baş başa konuşuyoruz diyor. Orada işte bazı olan hadiseleri falan nakledince o arkadaş Emre abiyle buymuşlar ki ben demiş kimin Allah-u Teala'dan haya ettiğini, korktuğunu bilemem ki buymuşlar. Mesela nerede belli olur? Yani bir kimsenin Allah-u Teala'dan haya ettiği, Allah-u Teala'dan korktuğu nerede belli olur? Banyoda belli olur buyurmuşlar. Ben o zaman duymuştum, o arkadaştan duymuştum. Banyoda belli olur. Bu adam uryan mı banyo yapıyor? Yoksa edep yerlerini örterek mi?
1: Yalnızken ki durumu yani.
0: Yalnızken. Çünkü orada Allah-u Teala ile kendisinden başka kimse yok. Kimse yok. Açıkça kaba avret yerlerini açarak mı? Hayvan gibi daldır mı? Lambur lumbur mu? Yoksa örterek mi? Onun için de o zaman jeton düşmüştü. Saadet-i Ebedi'de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bir ölçü vermişler. Orada buyuruyorlar ki hani iki kolu da açtığın zaman böyle duvarlara ulaşacak ve daha uzaktaysa burası geniştir. Burada mutlaka örtmeli. Ama şimdi duşa kabinler var mesela. Yani orada ruhsat verilmiş, izin verilmiş. Bu ruhsattır. Ama esas olanı gene
1: kapalı
0: olması. O arkadaş diyor ki ya diyor ben diyor banyo gelişti diyor. Ben de öyle uryan yapıyordum. Bir utandım ki diyor bana böyle nerede belli olur? Yalnızken belli olur. Çünkü burada diyor ki Allah-u Teala'dan korkarak terk etmenin alameti o günahı gizli olarak da işlememektir. İşlememektir. İnsanlardan haya etmek onların kötülemelerinden korkmak demektir. Aa böyle gelirse Osman Ünlü'yü kötüleler falan. Osman'ı kötüleler. Onun için ben bunu yapmayayım. Onlara göstermeyeyim falan. Bir kıymet olmaz ahirete bunun. Başkalarının günah işlemelerine sebep olmak yalnız yapmaktan daha çok günahtır. Kötü bir çığır açıyorsun çünkü. Allah para korusun. Başkalarının bu günahı işlemelerinin günahları da kıyamete kadar bunlara sebep olana yazılır. Ya. Sebep olana. Bir hadis-i şerifte insan günahını dünyada gizlerse Allah-u Teala da kıyamet günü bu günahı kullarına saklar buyuruldu. Hatta Mustafa abi öyle şeyler yazmışlar ve anlatmışlar ki İslam alimleri, eğer gerçekten bu hadis-i şerife ittiba ediyorsa, inanıyorsa, böyle davranırsa dünyadayken, mahşerde yüz binlerce kişinin hesabı aynı anda yapılırmış. Yüz binlerceye. Ve yüz bin kişi orada hesaba çekiliyor. O yüz bin kişinin her biri de şu anda Allah-u Teala sadece beni meşgul zannedecekmiş. Öyle bir dehşet değil mi ağam?
1: Sadece onun hesabı görülüyor zannedecek.
0: Onu görecek. Şimdi önünden geçiyor böyle. Önünden böyle geçiyor. Bazı yerler böyle simsiyah tövbe etmiş. Allah-u Teala o kulunu utandırmamak için o işlediği günahı da kendisine hatırlatmıyor. Bu ne büyük nimet ya. Hatta diyecek bir şey, ben burada ne halt ettiydim ki? Allah-u Teala mahcup olmasın diye. Cenab-ı Hak Settar. Herkese vera sahibi olduğunu bildirmek için günahını saklamak ve gizli olarak devam etmek riya olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah-u Teala'dan haya ediniz. Başkalarına kalacak şeyleri toplamakla vaktinizi kaybetmeyiniz. Kavuşamayacağınız şeyleri ele geçirmek için uğraşmayınız. İhtiyacınızdan fazla binalar yapmakla hayatınızı harcamayınız. Annem rahmetli yaşı ilerledi mecaz kız. Oğlum dedi. Çok titiz bir kadındı. Allah rahmet eylesin. Yani o günkü işi bitireyim falan. Dedi oğlum dedi, dünyanın işini bitireyim diye çok uğraştım dedi. Şimdi dedi gücüm yetmiyor. Yanılmışım dedi. Halbuki dünya bizi bitiriyormuş dedi, farkında değiliz. Dünyanın iş bitmez tabii. Evlerinizi haram malzemeyle yapmayınız. Dininizin ve dünyanızın harap olmasına sebep olur. Hadis-i şerif, cennete girmek isteyen uzun emel sahibi olmasın, dünya işleriyle uğraşması ölümü unutturmasın, haram işlemekte Allah-u Teala'dan haya etsin. Haram el olsun da Allah-u Teala görüyor. Haram söyleyeceğiz ama Allah-u Teala işitiyor. Allah-u Teala görüyor ve işitiyor. Allah-u Teala biliyor. Allah-u Teala biliyor. Şimdi peygamberler doğmuş. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ı açığa çıkarmış Cenab-ı Hak. Allah-u Teala biliyor ya diyor. Allah-u Teala görüyor ya. Allah Teala görüyor ya. Hatta hapishanede diyorlar ki hani sen köleydin, yani onun ihtiyaçlarını şey yapsaydın falan. Allah Teala biliyor ki, Allah Teala görüyor ki. Burada kısa bir zevk için ahirette belki de milyonlarca sene azap göreceksin. Akıllı kimsenin tercihi midir bu buyururlar. Akıllı kimsenin tercihi mi? Tabii.
1: Sizin de tanıdığınız bir arkadaşı anlatmıştı da annesi 90 yaşında, 90 küsur yaşında. İşte düşmüş, bir yeri kırılmış, ameliyat etmişler falan. Hastanedeki yatağında diyormuş ki, oğlum diyormuş, ben artık hayatımla ilgili önemli bir karar aldım. O da nedir anne falan demiş. Bundan sonra dünya işlerini fazla kafa yormayacağım demiş. Çok iyi etmişsin anne demiş.
0: Yok teyzem ya, daha dur bakalım ya. Allah Allah. Allah Allah, Cenab-ı Hak sonumuzu ayrı etsin. Amin. İbadetlerini başkalarına göstermekten haya etmek caiz değildir. Haya, günahlarını, kabahatlerini göstermemeye denir. Bunun için vaaz vermekten, emir maruf ve nehi münker yapmaktan, din kitabı, ilmihal kitabı yazmaktan ve satmaktan ve imamlık, müezzinlik yapmaktan, Kur'an-ı Kerim ve mevlid okumaktan haya etmek caiz değildir. Şu kitabı, ah ben utanırım ya falan, anlamadım. Allah Teala dini niye yayacaksın? Nesinden utanırsın sen bunun? O zaman imanında bir zafiyet var arkadaş. Olmaz o. Haya imandandır. Hadis-i şerifindeki haya, kötü, günah şeyleri göstermekten utanmak demektir. Müminin önce Allah-u Teala'dan haya etmesi lazımdır. Bunun için ibadetlerini sıdk ile, ihlas ile yapmalıdır. Aferin Osman Önlü'ye, ihlasla yapıyor. Ya bir kişi değil, bin kişi, yüz bin kişi, bir milyar kişi böyle dese ahirette ne faydası olur da? Allah-u Teala diyor ki bunlar sadece zahire baktı ve bunun kalbi bozuldu.
1: Biliyorum.
0: Sildim attım. Anam. Bir milyar değil, yüz milyar kişi isterse şey yapsın. Hiç kıymeti yok. Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zerafet gibi manalara gelir. Mesela terbiyeli çocuk için edepli çocuk denmektedir. Hadis-i şerifte evladınıza ikram edin, edepli terbiyede yetiştirin. Yani haya sahibi olsun buyuruldu. Dinimiz İslamiyet baştan başa edeptir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi etmesi, güzel ahlaklı olmasıdır. Hadis-i şerifte sizin en iyiniz ahlakı en güzel olanınızdır buyuruldu. Hazreti Ömer radıyallahu anh edep ilimden önce gelir buyurdu. Çok heybetli olmasına rağmen edebinden hayasından Resulullah Efendimizin huzurunda çok yavaş konuşurdu. Peygamber Efendimiz de bir kimsenin yanında iki düz üzerine oturur, ona saygılı olmak için mübarek bacağını dikip oturmazdı. Hadis-i şerifte Resulullah'ın hayası bakire İslam kızlarının hayasından çoktur buyuruldu. Şimdi televizyonlarda oluyor böyle, kadın erkeği ayak ayak üstüne atıyor. Ne terbiyesizlik, hayasızlıktır bu. Efendim karıya, hayır ya, edepsizliktir ve hayasızlıktır. Çünkü sen orada tek başına değilsin. Karşında da insan var. Tek başına olsan, bir odada olmuş olsan. Bir de binlerce kişi aynı şekilde bakıyorsun. Onlara ayakkabı numarasını gösteriyorsun. Bazı kadınlar da şey yapıyor, kıçını gösteriyor. Terbiyesizliktir, hayasızlıktır bu. Terbiyesizliktir ve hayasızlıktır. Edebi olan, hayası olan kimse bunu yapamaz. Ve demek ki iman da yok, akıl da yok, haya da yok. Hiçbirisi yok. İbn-i Mübarek Hazretleri, bütün ilimleri bilenin eğer edebinde noksanlık varsa onunla görüşmediğime üzülmem. Fakat edepli ise görüşmesem üzülürüm buyurdu. Edebin birçok tarifleri var. Seyyid Abdülhakim Arvazi Hazretleri edep haddini bilmektir buyuruluyor. Ve Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Kutsu Hazretleri buyuruyor ki bu yolun başı edep, ortası edep, sonu edep buyuruyorlar. Edep, edep, edep. Haddini bilmek. Yani Allah-u Teala'nın koyduğu hududa riayet etmek. Her zaman her yerde edepli, hayalı olmaya çalışmalıdır. Hadis-i şerifte hayanın azlığı insanı küfre düşürür buyuruldu. Ya iman sarsıntıya uğrayınca haya kalmaz, utanma kalmaz, utanma kalmayınca da lapır lapır lapır lapır lapır son zamanlarda böyle gübür gübür gitmesinin sebebi bu. Küfre gidiyor. Haya bir binayı tutan direk gibidir. Direksiz binanın durması kolay olmadığı gibi hayasız kimsenin de imanını muhafaza etmesi zordur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allah'tan haya edin. Allah'tan haya eden kötü düşünceden uzak durur. Midesine girenleri kontrol eder, ölümü hatırlar. Haya imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları da bozulur. Haya baştan başa hayırdır. Her dinin bir ahlakı vardır. İslamiyet'in ahlakı da hayadır. Haya imandandır. Hayasızın imanı yok demektir. Hayasız hep kötülük eder. Hayasız olan emanete hıyanet eder. Hain olur. Merhamet duygusu kalmaz. Dinden uzaklaşır. Lanete uğrar. Şeytan gibi olur. İnsan salih iki komşusundan utandığı gibi gece gündüz kendisiyle beraber olan yanındaki iki melekten de utanmalıdır. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Bu naklettiklerimizin hepsi hadis-i şerif. Yani şablon ölçüye bildirilmiş. Dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allah-u Teala'dan utanmak imanın kuvvetli olduğuna, hayasızlık da imanın zayıf olduğuna alamettir. Hadis-i şerifte hayanın azlığı küfürdendir buyurdu. Ya. Hem hayas, kafir. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Haya imanın esasındandır. Hayası olan Allah-u Teala'dan utandığı gibi günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayadandır. İnsanlardan utananın Allah-u Teala'dan da utandığı anlaşılır. Çünkü hadis-i şerifte Allah'tan sakınan insanlardan da sakınır buyuruluyor. Hayasız olan mürüvvetsiz olur. Hazreti Ebubekir, hayasız insan halk içinde çıplak oturan gibidir buyurdu. Onu çok ağır ifadeler ya. Hadika'da buyuruluyor ki kadın erkek münasebetlerinde ve abdest bozmakta kullanılan kelimeleri aynen söylemek mürüvvete, insanlığa uygun değildir. Hayayı yok eder. Böyle kelimeleri anlatmak lazım olunca açık olarak söylenmez, kinaye olarak söylenir. Kinaye bir şeyi açık manası başka olan kelimeyle anlatmak demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki haya bir insan olsaydı salih bir kimse olurdu. Haya, iffet, dile hakimiyet ve akıl imandandır. Mümin ayıplamaz, lanet etmez, çirkin söz söylemez ve hayasız değildir. Bunlar da hadis-i şerif. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki iman edenler arasında kötülüğün, hayasızlığın yayılmasını isteyenler ve sevenler için dünyada da ahirette de erim bir azap vardır. Nerede geçiyor bu? Kur'an-ı Kerim'de. Kim söylüyor? Allah-u Teala. kim söylüyor, Allah Teala. Dolayısıyla Mustafa Bey, Allah Teala akıl versin, akıl olunca aklı selim ihsan etsin, anlayışımızı arttırsın. Akıl olunca insan iman eder, imanı olan kimse de haya bulunur ve Allah Teala'dan haya eden kullardan da aynı şekilde sakınır ve hadis-i şeriflerde buyurulduğu gibi çirkin şeylerden uzak durur.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı'na hoş geldiniz. Taksim Meydanı'nda haftanın ikinci programıyla karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Öyle bir sabaha uyandık ki gerçekten bir önceki sabah yaşadıklarımızı, bir önceki gün boyunca yaşadıklarımızı adeta unutturacak gelişmeler yaşandı. Biz bugün haber toplantımızı yaptığımızda programda neler konuşacağız, konu başlıklarımızı sıralayalım dediğimizde inanın ki güçlük çektik. Bu kadar konu üst üste yığılmış, bu kadar yakıcı gündem başlığı üst üste yığılmış haldeydi ki hangisini seçelim de hangisini konuşalım diye kararsız kaldık. Öyle bir gündem, öyle bir yakıcı gündemle karşı karşıyayız. Hoş geldiniz efendim Taksim Meydanı'na. Dop dolu bir programla karşınızdayız, huzurlarınızdayız. Kimlerle? Hemen başlayalım tanıştırmaya, tekrar anons etmeye. Sevgili Oğuz Polat Bilek, bizim dosyalarımızı harikulade hazırlayan değerli gazeteci arkadaşımız, son derece titiz bir şekilde dosyaları hazırlıyor. Oğuz çok beğeniliyor hazırladığım
1: dosyalar. Çok teşekkür ederim. Az önce söylediğiniz ama açılışta gerçekten başka bir şeyle uyuyup başka bir şeyle uyanıyoruz. Ben dün akşam Üsküdar dosyasına bakıyordum. Kimi nereden tanıyoruz, nereden biliyoruz gibi. Dedim iyi yani, bayağı doluymuş dosyada. Sabah bir kalktım gündem değişti.
0: Bambaşka
1: yani yine Üsküdar çok çok önemli.
0: Konuşacağız. Üsküdar'da konuşacağız. Ve Mehmet Faraç, Mehmet Bey, az önce sosyal medyadaki arkadaşlar diyor ki abi diyorlar, Mehmet Bey'in Instagram paylaşımları TGRT'nin Instagram'ında, TGRT Haber'in Instagram'ında milyonları buluyor diyorlar.
2: Çok başarılılar arkadaşlar gerçekten.
0: Onlara çok teşekkür ediyoruz ama sizin bu söyledikleriniz de karşılığını buluyor herhalde vatandaşta, değil mi?
2: Evet buluyor.
0: Ya sadece troller yok yani orada.
2: Yok ya, çok güzel tepkiler de alıyorum, hepsine teşekkürler. Çok inanılmaz bir farklı kesimlerden kitle izliyor.
0: Evet,
2: TGRT'yi, Taksim Meydanı'nı çok. Bir de bugün Oğuz dedi ya, gazete sabah başka bir gündem, akşam bir gündem. Ben bir gün Antalya'da bu Türk-Alman basın çalıştayına gittim. Türkiye'den de bendim. Karşımda da bir gazeteci. Bana İsveç'e düştü. Adam çıktı. Ben çıktım, konuştum. Bizim gazetenin manşeti: kan davaları, PKK, Hizbullah, trafik kazaları, aşiret kavgası. Adamın gazetesini ekrana bir verdiler. Stockholm'da çocuk parkları tehlike saçıyor. Yani o gün dediler ki siz cennette yaşıyorsunuz, gazetecilik açısından bir cennette yaşıyorsunuz. Yani
0: tabii doğru. Oyuncakları yani bizim bir günlük gündemimiz, ona bir yıl idare edebilirler.
2: Aynen.
0: Norveç, İsveç bir yıl idare edebilir.
2: Evet o yüzden.
0: Tam demişken bir gazetenin genel yayın yönetmeni, genel koordinatörü sevgili Yücel Koç. Yücel Bey, hoş geldiniz.
3: İyi yayınlar.
0: Bu arada Türkiye Gazetesi de her gün özel haberlerle gidiyor valla.
3: Yani bu artık günümüzde öyle yapmak gerekiyor.
0: Değil mi?
2: Biraz doğru. Evet.
0: Yani çünkü kağıdın bir dijitalle yarışı var aslında. Tabii. Biraz da dezavantajlı, kabul etmek lazım. Çünkü zamana karşı yatıyor. Onun ama için özel haberler öne çıkıyor değil mi?
3: Yani şu var ki yine gündeme Türkiye'de pek çok noktada gazeteler belirliyor. Eğer özel haberle çıkarlarsa hala etkisini devam ettiriyor. Özellikle birinci sayfa ve manşetler hala Türkiye'de ben çok etkili olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru.
2: Uğur Mumcu haberi de çok
0: i̇şte
2: güzeldi.
0: İşte oydu beraber.
2: Tebrikler. Işte evet.
0: Yılmaz Bilge'nin özel haberi.
2: Bayağı üzerine
0: Yılmaz
2: konuştuk bayağı.
0: Ya şimdi gazetecilikte tabii şu var. Haberi bir özel haber olarak yaptırmak var. Bir de onu manşete taşıyabilmek için gazetenin yönetiminin karar vermesi lazım. Yoksa kenara köşeye de atabilirsin o haberi. Ve değerini bulamaz. Tabii. İzleyicisini, okuyucusunu bulamaz. Ama siz orada çok güzel manşetten vermişsiniz. Gündem de oldu bayağı.
3: Estağfurullah. 56 yıllık bir mutfak Türkiye Gazetesi.
0: Doğru.
3: Dolayısıyla artık bu tecrübeye sahip yani.
0: Hoş geldiniz.
3: Sağ olun.
0: Ve bir başka dosya uzmanı diyeyim artık, sevgili Hasan Basri. Hasan Basri, anlatamadın geçen hafta. İnşallah bugün anlatırsın. Daha doğrusu geçen program. Neden, anlatamadık.
4: Neden anlatamadın diyen de çok oldu.
0: Çok oldu. Millet de bir şey zannediyor ama süre yetmedi. Hakikaten sevgili izleyiciler, yani 7-8 dosyayla çalıştık. Bugün nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum. Çünkü herkes merakla Taksim Meydanı'nda bekliyor. Bugün yaşanan gelişmelerin perde arkasını bekliyor. Çünkü başka programlarda bulamayacağınız dosya gazeteciliği var burada. Araştırmacı gazeteciliğin şimdi yeni şekli bu. Dosya okumanız lazım. Çünkü Türkiye bir soruşturmalar döneminden geçiyor. Arka arka operasyonlar, arka arka soruşturmalar, davalar. Bunların da binlerce sayfayı bulan belgeleri, delilleri, iddianameleri, ifadeleri, ifade tutanakları, MASAK raporları, bunları birilerinin okuması lazım. Biz okuyoruz, işimize çalışıyoruz, özetliyoruz sizler için.
4: Bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir örnek vereyim. Yani kötü bir tarihi, bir kötü dönemidir. Ergenekon Balyoz döneminde gazeteci arkadaşlarımız, yani benim açımdan en azından büyüklerimden bazıları ana kanallarda, ana haber kanallarında, Bu çok izlenen tartışma programlarında bu operasyonları tartıştılar. Uzun tartışmalar oldu. Ve birçoğu dosya okumaktan sıkıldığı ya da dönemin havasına kapıldığı, detaylara bakmadığı, orada koskoca komutanlarla ilgili Türkiye'de olmadığı dönemlerde ahlaksızlık yaptığı iftiraları vesaire neler vardı? Bunların detaylarına bakmadıkları için dönemin havasıyla çok gönül kırdılar, çok büyük hatalar yaptılar. O yüzden satır arası dememek gerekiyor. Çünkü insanların hayatı söz konusu. Biz dosya okuyoruz da oradaki bir cümleyle sana ceza yatıyor. Tabii. Aileleri babasız, doğru, anasız kalıyorlar yani.
0: Burada olabildiğince sevgili çok izleyiciler onu söyleyelim. Hassas davranmaya çalışıyoruz. İfadeler, MASAK raporları, bunun dışında işte kimi zaman Sayıştay raporları ama en önemlisi de işte HTS bas kayıtları, savcılığın bu konuda yaptığı başka araştırmalar, teknik takipler vesaire, bütün bunları bir harman halinde okuyup bir filtreden geçirip izleyiciyle öyle paylaşmaya gayret ediyoruz. Onun için de bugüne kadar yani söylediğimiz şeyler hemen hemen hepsi işte mahkeme safahatı sırasında mahkemede konuşulan bilgiler, belgeler haline geldi.
4: Karşı dava açılamadı mesela
0: bana. Açılmadı, evet.
4: Bana açılamadı. Evet.
0: Yani. Bana da, bize de açılmadı yani bu konuda. Çok şükür diyelim ve Ankara'ya uzanalım. Ankara'da da Ankara'yı avucunun içinde tutan gazeteci arkadaşımız sevgili Mustafa Yavuz var. Hoş, çok yaşa abi.
5: Çok yaşa.
0: Mustafa Yavuz, iyi akşamlar, hoş geldin Taksim Meydanı'na.
5: Hoş bulduk Mehmet abi, de çok yaşasın. Bugün Ankara, Türkiye Ankara'daki o operasyon da güne uyandı.
0: Şimdi amirim, evet, göz o altında. Etimesgut'la başlayacağız zaten. Mustafa, önce bir soru sorayım sana. CHP'nin arabaları teslim edildi mi?
5: Evet, CHP'nin araçları çok şükür Taksim Meydanı'nda dile getirdik. En sonunda Özgür Özel 5 aracı da teslim etti.
0: Ama şöyle bir şey duyduk. Araçları vermişler ama anahtarları vermemişler diye. Doğru mu?
5: Şöyle, anahtarları araç teslim ederken vermişler. Ancak yedek anahtarlarını biraz zorlu bir şekilde nazlanarak vermişler. Yani ilk etapta yedek anahtarları vermemişler. Bu 3 bizim en son yaptığımız salı günkü yayında bu epey ses getirdi. Ertesi günde teslim ettiler ama bugün gün içerisinde korumalar gidip yedek anahtarları, araçların yedek anahtarlarını 5 aracın toplamda bir o Özgür Özel'in çok konuşulan Uşak halkının parasını ödediği, içinin teşrifatını yaptığı, dizaynını yaptırdığı araç, 3 tane koruma aracı, bir de günlük Özgür Özel'in işlerini takip eden bir araç var. Toplamda 5 araç çarşamba günü itibariyle teslim edildi. Bugün de anahtarları, yedek anahtarları geri iade edildi. Görüntüler de var aslında o araçla ilgili.
0: Tamam, o fotoğrafları da birazdan konu geldiğinde tekrar bir daha gündeme getiririz ve izleyicilerimizle paylaşırız. CHP araçlarına kavuştu, öyle diyebiliriz yani. Sevgili izleyiciler, konularımıza hızlıca başlıyoruz. Behzat Ç. karakteriyle tanıdığımız, bildiğimiz, uzun yıllar önce ekranlarda gerçekten reyting rekorları kıran bir dizinin kahramanıydı. Daha doğrusu diziyi canlandıran bir tiyatro sanatçısıydı. Erdal Beşikçioğlu. Erdal Beşikçioğlu son dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden Etimesgut Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Özgür Özel Yönetimi tarafından aday yapıldı ve Etimesgut'ta Enver Demirel'den devraldığı Etimesgut'ta belediye başkanlığına hak kazandı. Geçti oturdu. Bugün bu sabah Erdal Beşikçioğlu başta olmak üzere toplam 55 kişi, ki bunun yaklaşık 40'a yakını belediye çalışanı, bir operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Batı Cumhuriyet Başsavcılığı diye geçiyor orada. Batı Cumhuriyet Başsavcılığında bir operasyon düzenlendi ve gözaltına alındı. Gerçekten insanları şoka sokan bir başka gelişme daha diyorum. Çünkü hakikaten arka arkaya böyle şok gelişmeler yaşıyoruz. Hepsini de anlamaya çalışıyoruz. Başlığımız bu. Amirimdi biliyorsunuz onun adı.
4: Lakabı.
0: Bir Ankara polisiyesi. Amirim gözaltında. Konu başlığımızı böyle, Mehmet Bey nasıl buldunuz başlık?
2: Müthiş.
0: Değil mi?
2: Çok sinemasal olmuş.
0: Evet, sinemasal. Çünkü karakter, sinemasal bir karakter.
2: Bir de Vali Bey gözaltında.
0: Aslında Vali Bey tabii. Yani, aslında ilk oynadığı, canlandırdığı karakter.
2: O çok etkiliydi.
0: Hepimizin sevdiği karakter. Ben Behzat Ç'ye biraz mesafeliydim.
2: Tabii ben de.
0: Ben mesafeliydim. Ben de. Vali Bey karakteri
2: Vali,
0: daha hoşuma gidiyordu.
2: Evet, Vali Vali.
0: Şimdi Etimesgut'ta neler yaşanıyor sevgili izleyiciler? Adım adım gideceğiz. Ve Etimesgut operasyonunun Türkiye'yi gerçekten sarsan, kimilerini şoka sokan bu gelişmenin perde arkasını konuşacağız. Bir de bundan sonra yaratacağı dalgalanma, çünkü artık operasyonların merkez üssü Ankara'ya kaydı gibi geliyor. Ne dersiniz? Doğru mu? İstanbul'dan Ankara'ya kaydı. Yani İstanbul'da bir savcı Aykut Çelik Ankara'ya gitti. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı
4: sonra oldu. Çankaya oldu.
0: Çankaya oldu.
4: Etimesgut oldu.
0: Etimesgut oldu.
4: Daha bir şeyler olabilir diye konuşuluyor.
0: Konuşuluyor. Evet. Şimdi bir ne yaşandı bugün, onu bir kısa özetleyelim. Birinci volümümüzü getirelim arkadaşlar. Ben onları bir özetleyeyim.
2: Tamamdır.
0: İzin verirsen. Bugün sevgili izleyiciler, Etimesgut Belediyesi'ne yapılan operasyonda 55 kişi gözaltına alındı. Bunların önemli bir kısmı belediye çalışanı bir kere. Çok az sayıda da müteahhit firma var. 56 ikamette bugün baskın düzenlendi. 15 iş yerinde arama yapıldı. 41 araç arandı ve el koyma işlemi yapıldı. Bakın 41 araca el konuldu. Bugün itibariyle el konuldu. Onda inceleme, araştırmalar devam edecek.
2: Diğer operasyonlardan farkı bu. Bu iş yerleri ve araçlar. Diğer operasyonlarda böyle araçlara falan el konulma olmamıştı. İş yerlerine de çok operasyon olmuştu.
0: Evet. Şimdi devam edelim. İsimler var, tek tek isimleri saymayacağım ama Erdal Beşikçioğlu'nu söyledik. 4 belediye başkan yardımcısı, bakın bu da önemli bir sayı. Oğuz Beşiktaş'ta kaç belediye başkan yardımcısı alınmış?
1: Beşiktaş'ta orada da 3 belediye başkan.
0: 3 mi alınmış? Burada 4 belediye başkan yardımcısı gözaltına alındı. Zabıta müdürü, belediye başkan danışmanı, belediye başkan koruması, 3 ihale komisyonu üyesi, 2 mühendis, Etimkent belediyeye bağlı bir iştirak. İştirakın genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri. Ayrıyeten Ozan Yiğit, meclis üyesi, Gürcan Karabaş, CHP ilçe belediye başkan yardımcısı, Aykut Canikli, CHP Çankaya meclis üyesi ve burada da isimlerini gördüğünüz
2: şirketler.
0: Şirketler ki bir isme dikkat edin, katı atık diyor, çöp. Çöp ihalesi bu Ankara'nın başına bela olmuş
4: yalnız
0: gibi gözüküyor.
4: Ben bir kısım medyada CHP'de kalana dokunulmuyor diye bir şey...
0: Duyuyordum. Bugün çöktü mü Hasan Basro?
4: Ya aslında İzmit'te çöktü.
0: İzmit'te
4: aslında çökmüş. Hadi o yeni kurulma aşamasıydı, tam denk geldi falan. Ama bu Erdal Beşikçioğlu.
0: Üsküdar'da da öyle tabii.
4: Ama Sinem'de de şimdi geçeceği konuşuluyordu. Ama Erdal Beşikçioğlu geçmeyeceğini söyledi. CHP'de kalacağını söyledi. Ve operasyonda CHP meclis üyesi, ilçe başkan yardımcısı, Çankaya meclis üyesi var.
0: Evet,
4: yani
0: doğru.
4: CHP'lilere yönelik bir operasyon ama yeni partili CHP'li değil. CHP'de kalacağım diyen CHP'li.
0: Açıkça deklar etti. Hatta şu kadar işine Mustafa onun biraz ayrıntılarını anlatır. Behzat Ç, Özgür Özel'in bizzat ne diyelim, yemek arkadaşı.
4: Evet.
0: Sofra arkadaşı diyelim.
4: Evet.
0: Hatta belediye başkanlığında böyle bir sofrada karar verdikleri, teklif edildiği Veli Ağbaba tarafından çok yakın bir isim. Nasıl oluyor da Kemal Kılıçdaroğlu'yla ben hareket edeceğim, ben CHP'de kalacağım dediği de tartışılıyordu. Evet. Yani herkes merak ediyordu nasıl oluyor böyle bir şey.
4: İzmir'le
0: ama
4: Erdal Bey, bu iki isim tartışılıyor.
0: Bir laf yaymışlardı işte, Kılıçdaroğlu'na yakın olursan polis operasyonundan korunmuşsun. Ne oldu şimdi, yani öyle bir şey yokmuş demek ki.
4: Neredeyse en büyük operasyon buraya.
0: En büyük Ankara'daki en büyük operasyon.
2: Bence en büyük neden bu. Yani sen ilginç bir soru sordun. Özgür Özel'in, Veli Ağbaba'nın aday yaptığı bir insan neden Kemal Kılıçdaroğlu'nun cephesinde durdu? Bence o belediyede olanlar, özellikle son 8 aydır belediye başkanının bu Veli Ağbaba, işte diğer o Ali Mahir Başarır vesaire gruba randevu bile vermediği bana bugün bilgi geldi bir meclis üyesi tarafından.
0: Şey mi, randevu vermiyor?
2: Evet, Erdal Bey.
0: Erdal
2: Beşikçioğlu. Nedeni şu, o kadar rahatsızmış ki bu belediye içerisindeki bu söylentilerden, yapılanlardan, ihale olayları. Bir de zaten bugün bana söyleyen arkadaş diyor ki 4 aydır dizi falan çekiyor belediyeyle. Çok belediyeye gidip gelemeyen bir adam.
4: Şu anda Behzat Ç'nin dijital platforma 8 bölümlük yeni sezonu çekiliyordu. Hatta son bölümünün çekildiğini öğrendim. Sonunun çekildiğini Erdal Bey'in sahnesi varsa yarım kaldı yani. Son aşamasında.
0: Ya umarım bu operasyondan gözaltı oldu ama hani umarım yani aklanarak çıkar veya en azından dava sürecinde tutuklu yargılanmaz diye temenni ediyoruz. Çünkü halkın gerçekten sevdiği, beğendiği bir sanatçıydı ama tabii yargı bu. Yani dinlenecek bir şey.
6: Ankara'daki tamamı aklanarak çıkar.
0: Tamamı aklanır.
6: Çünkü
0: tabii.
6: Çok büyük para, o da halkın parası. Umarım bunların hiçbirini yapmamışlar.
2: O rahatsızlığın büyük etkisi var. Yani evet. Bu Kemal Bey'e yanaşmasının, o cephede durmasının
4: Ankara'daki operasyonla,
2: inanılmaz rahatsız belediye içinde.
4: Ankara'daki iki operasyonla ilgili benim hissiyatlarım biraz farklı. Bakın İstanbul'u konuşurken bir merkezi karar alma yapısı üzerinde duruyorduk. Hangi ipi tutup çekseniz belli bir yere doğru o çorap sökülüyor diyorduk. Ben Ankara'da başka bir şey hissediyorum. Bir belediye var, o belediyenin bir başkanı var, altında bir şeyler oluyor. Ama orada ipi çektiğimiz zaman belediyenin binasına gitmiyor. Söğüt özüne doğru gidiyor. Orada ipi çektiğin, sardığın zaman... Nedense neydi bizim Turgut Koç? Turgut Koç'tan çekiyorsun, aynı yere gidiyor. Antalya'dan çekiyorsun, aynı yere gidiyor. Çankaya'dan çekiyorsun, aynı yere gidiyor.
0: Güzelbahçe, İzmir.
4: İzmir Güzelbahçe'den çekiyorsun, aynı yere gidiyor. Şimdi dönüp baktığımız zaman da Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'den belediye başkan olma hikayesiyle CHP'den yeni partiye geçmeme hikayesini birlikte okuduğumuz zaman ve Mehmet Farac'ın kulis bilgisini aynı anda düşündüğümüz zaman bunu da emniyet ve yargı çektikçe ipi, Erdal Bey bazı şeyleri tabii ki açıklamak zorunda. Şu an o duruma düştü. Ancak yine ipin yeri başka bir yere gidebilir diye bir hisse kapıldım.
6: Erdal Bey bunları açıklayabilir mi? Şimdi bir de bu var. Bu art niyetle söylemiyorum.
2: Açıklamak zorunda.
6: Hayır, o anlamda değil. Teknik olarak açıklayabilir mi? Yoksa Erdal Bey'in kamuoyundaki imajı sadece onu başkanlık koltuğunda oturtuyor. Kendisi belediye başkanı olarak Etimesgut'ta kültür sanat işlerine mi sadece yoğunlaşmış durumda? Yani Etimesgut'u acaba Erdal Beşikçioğlu mu yönetiyordu?
2: Hayır, bence
3: ama orada bak, bir restoran işi var biliyorsun.
6: Bir restoran işi var. 975 bin lira hesabına gelen para var. Onu inceleniyor. Ne olduğu ne olmadığı inceleniyor ama çok ağırlıklı söylemde, şimdi Aslan Bahsin'in az önce söylediği şu açıdan önemli. Söğüt özüne çıkan bir kanal var. Maalesef Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne çıktığı söylenen.
0: Dur.
6: Bazı yollar
0: orada dur. Onlara bir yorum olarak konuşacağız.
6: Acaba
0: çok
6: Erdal
0: önemli
6: Bey'in
0: çünkü az önce söylediğimiz başlığı bir kenara yazın sevgili izleyiciler. Hani dedik ya artık operasyonların merkez üssü Ankara'ya kaydı diye. Onu görüyoruz. İstanbul'da devam ediyor ama Ankara'da çok sarsıcı birbiri ardına operasyonlar yaşanıyor. Dolayısıyla yeni gelişmeler nedir? Onu bir irdelemeye çalışacağız. Bazı isimler konuşulmaya başlandı. Bazı isimlere ilişkin belediye meclis üyesi bu isimler. Onların ilişkileri konuşuluyor. İlginç dosyalardan bahsediliyor. Biz tabii böyle kulaktan dolma işlere asla prim vermiyoruz. Neyse savcılığa yansıyan, neyse dosyaların içerisinde zaten yeteri kadar, konuşamayacağımız kadar bilgi var sevgili izleyiciler. Onun için dedikoduya fazla gerek yok. Şunu bir bitirelim. Evet, öbür vole geçelim arkadaşlar. Şimdi sevgili izleyiciler, bakın iddialar ne? Bu arada suçlamadan başlayayım, iddialara geleyim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlaması var. Bakın bu çok ağır bir suçlama. Örgüt işi girdi mi olayda iki mahiyet kazanıyor. Tecrübemize dayanarak söylüyorum bunu. Bir tanesi dosya gizlilik kararı alınabiliyor ve dosya soruşturma gizli yürütebiliyor. Kovuşturma gizli yürütülebiliyor. Gerçi diğerlerinde de alınabilir ama örgüt suçlamalarında öyle değil mi Oğuz?
6: Evet evet. Oluyor yani verebilecekleri kadarı veriyor. Ama mesela bir bilgi var, bunu da çekince başka bir yere çıkacak. Onu geçici olarak gizli tutuyorlar. Çünkü bir başka soruşturmanın da gizliliğini ihlal ediyor ya da devamını ihlal ediyor.
0: Doğru. Bir ikincisi de örgüte üye olduğunuz andan itibaren hakkınızda talep edilen ceza miktarı çok artıyor.
4: Yara olan oranında artıyor.
0: Yara oranında artıyor. Bir de yani örgüt işlerinden sıyrılıp çıkmak çok kolay değil. Hani bireysel bir suçla örgüt suçu arasında önemli bir fark var.
4: Bir ceza özelliği daha var. Bir özelliği daha var. Belediyelerle alakalı. Örgüt yoksa, suç tekse ya da örgütsüz suçsa, belediye başkanı diyor ki ben imza yetkisi verdim. O yani benim verdiğim yetki şu. Ben bunun altına imza atmıyorum. Ben yetkilendirme imzası atıyorum. Altındaki yapmış. Benlik bir şey yok diyor. Ama örgüt olduğu zaman ortada imza bile olmasa.
0: Bir dakika, şimdi bu tam konuya gireceğiz ama bu ilginç bir şey Mehmet Bey, bak. İlginç bir noktaya işaret ediyor Hasan Basri. Şimdi normalde belediye başkanları genelde bu
4: %95 oranında işleri yetkilendirme imzasıyla atar.
0: Yetkilendirdikleri bir başkan yardımcısına ihale ederler.
4: Daire başkanı da, başkan yardımcıları da yırtar yani. Yırtar, onlar da daire başkanı.
0: Ama bu belediyeler operasyonunda biz bunu şunu görmeye başladık ki bu yeni yeni oldu. Ataşehir'le başladı bence. Ataşehir'de örgüt suçlaması var.
4: Bursa'da örgüt suçlaması
0: var. Bursa'da vardı. Da örgüt suçlaması evet. Var. Bravo. Orada şöyle bir tablo var sevgili izleyiciler. Diyor ki savcılık makamı. Sen diyor burada bir sistem kurmuşsun diyor kendi içinde. Yani nedir? Ruhsat alınacak. Şuraya bağış yapın. İskan verilecek. Buraya ödeme yapın gibi bir sistem kurmuşsun ve aşağıdakileri de talimatla görevlendirmişsin diyor. Ve paraları böyle topluyorsun. Parayla senin doğrudan muhatap olmaman, sana paranın verilmemesi bir şeyi değiştirmez diyor. Sen sistemi kurmuşsun, sonra sistemin başındaki adamla da bir parasal ilişki içerisindesin diyor. Yani savcılık makamının bakış açısı bu, örgüt suçlaması bu açıdan önemli.
4: Herkesi şaşırtacak bir soru sorayım. Hı hı. Bugüne kadar örgüt suçlamasıyla operasyon yapılan belediye başkanlarına dair, belediyelere dair isimleri şöyle gördük. Mustafa Bozbey suç örgütü, Ekrem İmamoğlu suç örgütü. Yani bir belediye başkanı var, geri kalanı onun direktifleriyle hareket ediyor. Acaba Etimesgut'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunu işleyen Erdal Beşikçioğlu değil de, yönetme suçunu işleyen Erdal Beşikçioğlu değil de, belki de örgüte üye olma suçunu işleyen kişi Erdal
0: Örgüt
4: Beşikçioğlu.
0: Örgüt lideri olmayabilir mi diyorsun?
4: Burada farklı bir şey hissediyorum okuduğum zaman.
0: Peki. Bir şunları bir özetleyelim, sonra seni tahtaya alacağım. İhalelerde usulsüzlük, ha bu arada bir dakika, suçlamaları verelim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Suçlamalar bunlar sevgili izleyiciler. Ve iddialar ne? İhalelerde usulsüzlük, sahte belge düzenleme, otopark kiralama işlemleri, imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat temin etme. Peki elde veriler ne? Hani bunları savcılık nasıl derlemiş, toplamış? Bir de bayağı da bir uzun sürelik bir çalışma, araştırma ve soruşturma sürecinin sonunda buna karar, daha doğrusu bu dosyanın oluştuğunu anlıyoruz. Çünkü çok uzun süreye dayalı bir MASAK raporu incelemesi var. Çok uzun süreye dayalı işte iletişim incelemesi var, iletişim bilgileri var. Bunları da ileride göreceğiz. Neler var? Sayıştay raporları. Etkin pişmanlık ifadeleri, birazdan Hasan Basri anlatacak. Müşteki beyanları, şikayetçi olanlar varmış. Evet. CİMER başvuruları, ses ve video kayıtları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve analizleri. Hasan Basri, seni almadan önce buraya bir Yücel Koç'la Mehmet Bey'in bir görüşüne başvurmak istiyorum. Şimdi bu, bakın şuraya gördünüz mü bu raporla. Bundan sonra belediye başkanları ne diyelim, daha dikkatli mi, daha özenli olamaz.
2: Olamaz. Neden? Bir tane örnek vereyim. Özkan Yalım'a yönelik operasyon.
0: Ya Özkan, ama çok kötü bir örnekten bahsediyor.
2: Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Özkan Yalım'a yönelik operasyon sırasında 20 tane belediye başkanı içerideydi.
0: Evet.
2: Yani ders almıyor. Doğru. Ya adam o kadar pervasız ki. Bakın Bursa'da aynı şekilde. Cezaevinde belediye başkanı var. 400 kişi cezaevinde. Adam alıyor belediye işçisini, götürüyor Ankara'nın göbeğinde oteline gidiyor. Kapıyı da peştemalle açıyor. Yani ders almaları mümkün değil. Erdal Beşikçioğlu kaçıncı belediye başkanı biliyorsunuz değil mi? 36. belediye başkanı. CHP'de operasyona uğrayan. Ya ben ders alındığını zannetmiyorum. Bu saatten sonra zaten ders alsalar da birçok belediye başkanı, çünkü adları da konuşuluyor sevgili Gürkan. Ders alsalar da kurtaramayacak onları. Şu ana kadar yaptıkları hataları yaptılar zaten 2024'ten bu yana. Erdal Beşikçioğlu da, bakın açıkça söyleyeyim, bu tezgahın, bu suç örgütünün en tepesinin kurbanı. Ya çünkü oraya en temiz adamı siz sokun. Ortada biz belediyeye gidelim, oradan iktidara gideceğiz, oradan havuz oluşturacağız şeklinde bir sistem kurulursa, bakın oraya getirmiş, belediye başkan yardımcılarını sokmuş. Kim mesela? Zülküf Saner Sancar, zabıta müdürü. Alper Taşdelen döneminin zabıta müdürü, oraya göndermişler mesela. Oraya Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır vesaire gibi oradaki figürler belediye başkanlarını tespit ederken oralara kimleri konumlandıracağını, bu konumlandırdıkları insanları nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Siz oraya var ya tertemiz bir figür de getirin, hayatı boyunca rüşvete, rezilliğe isyan etsin, altındaki o kadro yapacağını yapıyor, işte gösteriyor. 55 tane gözaltı. Memur var, müdürler var, şube müdürleri değil mi? Belediye başkanı. Ne yapabilecek ki belediye başkanı? O, şimdi bir de
6: oradaki her isim de neredeyse Mehmet abinin söylediği gibi biriyle bağlantılı çıkıyor.
5: Bir i̇şte bakıyorsunuz
6: Ensar Öğüt'ün danışmanı. Ensar
2: Öğüt şimdi bak ya. Bir tane danışman var.
6: Ensar
2: Aytekin'in.
6: Onun danışmanı, öbürüne bakıyorsunuz başka biriyle bağlantılı.
2: Cem Berk Erdiç mesela. Bakın eski milletvekillerinin danışmanları. Buradan şimdi bir şey yapıyor. Gürkan'cığım onu anlatmaya çalışıyorum. Tertemiz bir figür oraya koy. Ama ortada yerel yönetimlerin üzerinde çeteleşme faaliyetleri, organize suç örgütü yapılanması olursa orada bir belediye başkanı temiz duramaz. Yok ederler onu. Altta meclis üyeleri var, komisyonlar var. Bu adam hele Erdal Beşikçioğlu gibi işi sanat olan, sinema, dizi olan bir insanın mücadele
0: baksana etmez. Daha diziyi Hasan Basri diyordu.
2: Ya bugün bana dört aydır doğru düzgün belediyeye gitmiyor. Bak bugün en yakınındaki söylüyor bunu.
0: O zaman şey mi yani? Kim buradan haber ya? Suça sürüklenen çocuk gibi, evet, suça sürüklenen evet. Belediye başkanı.
2: Evet
0: ya.
2: Aynen bu ilginç bir tespit.
6: Atakan Sönmez'in
0: lafıydı. Doğru.
6: Şimdi, böyle bir yasa çıkarılmalı.
2: Aynen. Ya burada mesele bu. Yani insanlar şaşıyor. Mesela ben bugün Erdal Beşikçioğlu ile ilgili böyle çalışırken, insanlarla konuşurken ya bir tanesi demedi ya bu adam gerçekten çetedir, suç örgütü lideri olur, yolsuzluk yapar demedi. Allah
4: Çekim
2: var.
4: Çekim bitmiş ya, montaj aşamasındaymış.
2: Evet, yani. Şimdi bak ben tanımıyorum da kendisini. Yani televizyondan bir film, o Behzat Ç'yı hiç izlemedim. O vali filmini izledim. Orada vatansever, haksızlığa, yolsuzluğa isyan eden, halkın sorunlarına işte tilbili kıyafet biliyorsun, hastaneye oraya buraya gidiyor. Çünkü bir vali çizdi orada.
4: Çok iyi bir oyuncudur.
2: Evet. Bak, tamam. Hiç
4: tartışmasız mükemmel.
2: Ben şeyi izledim. Çiçero. Evet. Çok güzel film.
0: Çok güzel film.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Ya ben Erdal Beşikçioğlu'nun yerine olsam ben girmem ya. Sen zaten Türkiye'de ünlenmişsin. Güzel yapıyorsun işini. Sen bu çetenin içerisine nasıl giriyorsun ya? Adam 8 aydır adamı boğuyorlarmış. Veli Ağbaba yakında bir tane arkadaş orada kafe mi açmış, meyhane mi, orada toplanıyorlar ve randevu vermiyor. Çünkü bakın bugün bana meclis üyesi diyor ki adamı bunalttılar diyor. Otobüs gönder, 20 otobüs gönder, doldur içine, kolonya doldur, yemek
0: bugün,
2: doldur.
0: Mehmet
2: çıldırtmışlar adamı yani.
0: Bugün evet. Bu konuyu biraz hakikaten işleyelim. Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'de sevgili izleyiciler, siyasetin finansmanı belediyelere dayanıyor. Ağırlıklı olarak belediyelere dayanıyor. Yani belediye başkanları gelip koltuğa oturdukları anda halisane bir duyguyla, halisane bir niyetle otursalar bile onlardan o kadar çok talep geliyor ki onlara, belediye dışından, ilçe başkanlığından, partinin teşkilatından, gençlik kollarından, kadın kollarından, başka sivil toplum kuruluşlarından, vatandaştan sürekli bitmek bilmeyen talep ve onlar bir süre sonra başta siyaset olmak üzere pek çok şeyin finansmanını sırtlanır hale geliyorlar. Peki bunu nereden yapacaklar? Hangi yasal şeyle yapabilecekler? Yapmıyorlar. Ve bu sefer tabii bu yüzden ben rüşvete bulaştılar demiyorum. O rüşvet bölümü de tabii ki doğru olan büyük bir bölümü var. Ama bir yandan da Türkiye'de bir model olmuş bu. Ve siyasetin finansmanı. Bunu biraz konuşalım.
2: Tamam.
0: Ben Yücel Bey'e döneyim. Yücel Bey. Bir genel değerlendirmenizi alayım. Şimdi konuşacağız. Bu arada sevgili Necef abla, bizim programımızın hep izleyicisi Necef Uğurlu, Türkiye'nin en büyük mizah yazarlarından birisi, diyor ki masa tek geçerim Gürkan. Gerçekten masak diyor kusursuz çalışır. Bir de diyor bu PR siyasetinin sonucudur diyor. Doğru. Katılır mısınız?
3: Doğru. Şimdi zaten ben hep şunu eleştirmişimdir ya. Bir belediye başkanı seçilirken bir kriter olmalı bu işin. Yani bir şehri yönetecek, koskoca şehri yönetecek birini seçiyorsunuz. Bakıyorsunuz eczacı, doktor, o bu. Yani hiç
0: ne
3: şehircilikten ne anlamam, planlamadan anlamam.
2: Namuslu olmalı.
0: Şimdi bu neye, tamam da meslek olarak.
3: Neye imza attığını önce insan bir biliyor olması lazım değil mi? Yani bu işte de az çok bir aşaran yetişerek, belki biraz tecrübe edinerek gelmesi lazım. Biz de hiç anlamayan insanlar bir bakıyorsun sadece siyasi bir figür olarak çıkıyor ortaya. Sonra aşağıdaki kendi kadrosunun piyon oluveriyor. Aslında sorumlu o ama piyon ya. O işi öğrenene kadar zaten belki yeni seçim dönemi geliyor. Maalesef Türkiye'de böyle bir tablo var. Ve bunu çok da eleştirdim yani. Geçmişte pek çok yazıda da bunu eleştirdim. Şimdi Ben Erdal Beşikçioğlu 2 yıl önce işte göreve geldiğinde ne dedi? Tertemiz bir belediye, borçsuz bir belediye aldım dedi. Bunu kendi ifadesi.
0: Evet evet. Enver Demirel.
3: Şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu sonuç? Bakın o tertemiz belediye bir sürü pisliğe bulaştı. Ben şeye katılıyorum. Pek çok şeyden haberi olmayabilir yani Erdal Beşikçioğlu'nun. Bilmemesi de normaldir. Zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hatırlarsanız çıktığı canlı yayında bunu anlattı. Dedi ki biz dedi bir seçim döneminde belediye başkanlarımız seçildikten sonra onları genel merkeze çağırırdık. Bir emekli denetçi gelirdi. Derdi ki arkadaş şunlara şunlara şunlara dikkat edin. Bir emniyet eski emekli müfettiş gelirdi. O da dikkat etmeleri gereken şeyleri anlatırdı. Yani bir bilgilendirme yapılırdı. E peki dedi bizden sonra niye yapılmadı bu? Hiç yapılmadı dedi yani. Şimdi bir kere seçilen belediye başkanının ne yapacağını biliyor olması lazım. Böyle bir eğitimi genel merkez vermezse nereden bilecek?
0: Çok önemli yani? Bir noktaya değiniyorsunuz. Doğru. Hayır nerede ya ihale kanunu nedir? Belediyecilik kanunu nereden,
3: şimdi
0: nedir?
3: Şimdi sen ben belediye başkanı olsak ne yapacağız Gürkan abi? Yarın belediye başkanı olur.
0: Birine
3: ben
0: emanet anlarım, oldu. Birine emanet ediyorsunuz kendiniz.
3: Ben ne anlarım ihaleden yani? Bir şeylere sürekli imza atıyorsun da ne veya yapıyorsun? Senin adına birileri imzalıyor da sen bunu nasıl göreceksin? Nasıl anlayacaksın? Şimdi bir kendi mesleğimizle ilgili biz bir şeyleri tecrübeyle hemen havada yakalarız.
0: Muhabir seni kandırıyor mu kandırmıyor mu hemen anlarsın.
3: Bilmediğim işi ben nereden bileyim arkadaş evet, adam orada ne yapıyor. Ha bu şunlar için geçerli değil. Adam 20 senedir belediye başkanlığı yapanlar vardı. Atıyorum Büyükçekmece belediye başkanı. İşte 30 mu yıl mıydı?
0: Başkan yardımcısı.
3: 30 yıldır belediye başkanı. Şimdi orada
4: Hasan Bey oradaydı. Büyükçekmece'yi onun üstüne kurdular.
3: Şimdi yani orada bir şey sistem oluşmuşsa bunu artık ben bilmiyorum diyemez. Ama Erdal Çay'ın ben bilmiyorum deme hakkı var. Çünkü hakikaten bilmiyordur. Ben de olsam ben de bilmiyorum.
0: Erdal Çay dedim. Behzat Çay.
3: Behzat Çay.
2: Ama kendini
3: ikisini birleştirdim.
2: Kendisinin Erdal. Bakın burada kendisi de masum değil. Şimdi etrafında bu kadar sıkıntı varken. Şimdi ben bu arkadaşın bir şey yapmakta suçlamıyorum. Haddimiz değil. Yargı var. Ama söylediğimi de söyledim. Ben bir şey duymadım onunla ilgili. Ama bak müdahale etmemekte suça, suça karışmaktır. Şimdi alttaki bu kadar insan gözaltına alınıyorsa ortada bir suç var. İşte Gürkan'cım orada ekrandan saydı. Bak ihale, usulsüz, sahte belge. Bunları bilmek zorunda. Bilmezsen başka bir şey yapacaksın. Yapamayacaksan çekileceksin.
3: Veya bilen danışmanları
2: yani
3: alacaksın.
2: Yani şimdi bu... Ya ben sanatçıyım, tamam sanatçısın, ben başkanı da olmayacaksın arkadaş.
3: Şimdi üstadım,
2: Belediyeler ateşten gömlektir.
0: Doğru.
2: Zaten Türkiye'de ben daha görmedim. Ya şu şehri gideyim düzelteyim de yeşil alanlar yapayım, halka mutlu olabilecek tesisler kurayım diyen bir belediye başkanı görmedim. Bir şey söyleyeyim çok çarpıcı. Ben bazı seçimleri izlerdim. Daha adayları ortaya çıkarken aday olma ihtimali yüksek belediye başkanına para yağardı. Bak para yağardı. Adam niye biliyor musun? Müteahhitler. Abi işte al şunu ya işte seçim geliyor araba kiralayacaksın işte ofis açacaksın para yağar ona zaten orada başlar rezalet. Zaten o kitle o müteahhit kitlesi o işte bu niye her taraftan çöp çıkıyor? Niye pislik hep buradan çöplükten çıkıyor?
0: Bu arada
2: adı çöp çünkü zaten.
0: Hayır şundan dolayı bir de bu çöp ihalesi herhalde baldan tatlı bir şey.
2: Yemediği yer
0: herkes
2: kalmadı.
0: Herkes oraya hücum ediyor.
2: Ya
0: yani.
2: Bu çöp, bu çöplüğün yemediği kimse kalmadı ya. Bu çöp işi nasıl bir işti?
3: Ben Esenyurt'ta dinledim mesela. Kayyım'dan dinledim o çöp işini. Şimdi o bütün ihaleleri iptal etmiş. Alanları belediye çöp kamyonu almış. Dökeceği yerde zaten belli falan. Mesela ben böyle kurtardım diyor. Ama giden rakamlar muazzam rakamlar.
2: Ya bazı şirketlerin 2500 tane kamyonu varmış.
3: Belediyenin zaten başka para kazanacağı ne var ki?
2: 2500 kamyon. Bak bizzat sordum şirket. 2500 kamyon nasıl bir para kazanılıyorsa o 2500 kamyon personel var. Burada bak Gürkan'cığım belediye başkanları bu işe gerçekten sürükleniyor. O seçim daha adayı gösterilmeden başlıyor bu işten.
0: Niyetli bir sürüklenme
2: tabii,
0: diyelim de.
2: Niyetli tabii. Niyet. O da gidiyor
3: yani
2: oraya.
3: Üstad şöyle bir şey de var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bakın Kemal Kılıçdaroğlu yılların siyasetçisi. Gürsel Tekin keza öyle. Bunun gibi pek çok isim var. Yani bunların bile bugün laf yetiştirmekte, mücadele etmekte zorlandığı bir karşılığında bir çete var. Bir yapı var yani. Bunu da görmek lazım.
2: Evet.
3: Şimdi bu adamlarla bir belediye başkanının baş etmesi de kadar kolay bir şey değil. Kemal
2: söyledim.
3: Kılıçdaroğlu'nun baş etmekte zorlandığı, Gürsel Tekin'in baş etmekte zorlandığı isimlerle.
0: Doğru.
3: Erdal
2: Beşikçioğlu ne yapsın ya, adam yani? Nasıl mücadele etsin? Bir de onların gösterdiği bir belediye başkanı. Gelen hangi talebe be hayır diyebilir mesela?
7: Ve tesadüf mü?
0: Şimdi bak, bu kadar rakamlar okuyoruz. Bu kadar dosyalar okuyoruz. Rakamların içerisindeyiz. Ya gerçekten yağma asanın böreğine döndü.
2: Ama şimdi bu yani, onların belki 2024'ten belki geliyor. 36 belediye. Ha? Gürkan bir de öyle düşünmek lazım. Nasıl? Ya bunlar bugünün meselesi değil ki. Belediye başkanlığına ne zaman seçildi bu adam? 2024'te. 2024'ten bu tarafa bu işe aldığın zaman zaten bu, geçmiş olsun. Zaten evet. Ona kim bilir neler yaptırdılar. Onun haberi olmadan kim bilir altında neler oldu ve neler yakalandı.
4: Şöyle bir şey söyleyeyim Yücel Koç. Şimdi bugün çok gördüm yazanlardan, kelli felli de yazıyorlar. İşte AK Partili belediyelere hiç dokunmuyorsunuz. İşte şuna hiç böyle yapmıyorsunuz. İşte üstüne gidiyorsunuz. İşte Ankara Etimesgut'u tabii ki ona kaptırmayacak. Sırada Ankara var. Siyasi operasyon, yine gördüm bu tweetleri. Ya gözaltı süresinin sonunda Erdal Beşikçioğlu çıksa dese ki benim belediyemde

0: tarafından suça sürüklenmeye çalışıldığını kadın feryat etti.
1: Başkan
0: yani.
1: Vekili.
0: Başkan vekili işte yani
1: belediye başkanı
0: alınca o anlattı yani mevzuyu.
2: Şimdi
0: yani öyle bir baskı altındasın ki onlara aynı şekilde Aydın Belediye Başkanı değil mi?
3: O da isyan etti.
0: O da isyan etti. Yani seni ya suçlusun ya hainsin. Onların ya öyle
3: ya suç işleyecek. Onu da bugün beni arayan meclis üyesi adam diyor. Bu 100 tane miting yaptı ya Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak için. Adam bunaldı diyor, araç istenmesinden, para istenmesinden, kumanyalar. 20-30 araç diyor, haydi bu araçlar Aydın'a gidecek, haydi İzmir'e gidecek. Her hafta bunaldı, adam delirdi diyor. Yani bunlar hep ortaya çıkacak ya.
0: Usta sadece araba istemekle kalmıyor ki.
1: Fevri biridir bu arada yani. Evet. O konularda fevri lafını esirgemeyen bir adamdır.
2: Peki bize bir eftal... Bir tarih hatırlatıyor. 26 Şubat 2026. Medya Kritik programında sen yoktun galiba o zamanlar daha. Medya Kritik programında Şamil Tayyar Etimesgut Belediyesi'ne ilişkin bir takım yani duyumlar aldığını ve orada bir yolsuzluk gelişmeleri yaşandığını söylemişti. Bunun üzerine Erdal Beşikçioğlu da gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur diyerek Şamil Tayyar hakkında değil mi Eftal? Evet. Evet. İddialarla ilgili suç duyurusunda bulundum diyor. Ha, o zaman iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundum diye bir...
1: Şamil Tayyar'a suç duyurusu.
2: Hayır.
1: Şamil İçerideki Tayyar. Olaylara yönelik.
2: İçerideki olaylar. Öyle yani değil
1: Şamil
2: mi Eftal?
1: Şamil Tayyar'ı teyit mi etmiş?
2: Evet, bir dakika. Halk TV'nin haberinde öyle bir şey yazıyor. İçeride yani bahsi geçen kişiler hakkında bir soruşturma için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söylüyor. Tabii. Ne diyor? Bugün burada Etimesgut Belediyesi hakkında bir televizyon yayınında ortaya atılan ve gerçeği yansıtmayan diye ama Eftal iddialara ilişkin olarak belediyemiz tarafından gerekli hukuki işlemler başlatılmış olup sorumlular hakkında tabii suç duyurusunda bulunduğumuzu bildirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bahse konu yayında yer alan mesnetsiz iddialar yalnızca belediyemizin kurumsal saygınlığını değil, aynı zamanda belediye meclis üyelerimizin tamamını hedef alan bilinçli bir olumsuz algı yaratma çabasıdır. Bu ne nedenle CHP belediye meclis üyelerimizle ilgili kişi ve yayınlara karşı... Ya yayına dava açıyor. Eftal nerede şey? Yok.
1: Evet.
2: Bir dakika, bir saniye abi, bir dakika. Bu nedenle CHP belediye meclis üyelerimiz de ilgili kişi ve yayınlara karşı bireysel hukuki haklarını kullanmışlardır. Tamam. Yani yayına Şamil Tayyar'a açılmış bir suç duyurusu bu. Şey değil ki, kardeşim sizin iddialarınızı ciddiye alıyorum ben. Belediye çalışanları hakkında bak hemen suç duyurusunda bulunuyorum diye bir laf yok.
1: Evet.
2: Hayır.
1: Şamil Tayyar'a suç duyurusu.
2: Şamil Tayyar'a suç duyurusu.
1: Evet. Şamil Tayyar şu anda bu iddialarıyla ilgili haklı da çıkmış.
3: Daha olur. Önceki bir operasyonda Gürkancığım daha
2: tablo ortada.
3: Daha önceki bir operasyonda Erdal Beşikçioğlu savcılığa kendisinin suç duyurusunda bulunduğunu da söylemişti. Bak bir başka bir soruşturma nedeniyle onu da unutmayalım. Ya bu bir
2: mi?
3: Bu son bu ilk operasyon değil orada. Evet.
2: Olabilir. Peki. Evet, sözleriniz tamam.
0: Bu Hasan Basri'nin bahsettiği konu var ya, yani AK Partililere niye dokunuluyor falan. Onlar işlemiyorlar mı bu suçu? Şimdi şöyle de bakmak lazım. Şimdi AK Parti'nin bir genel başkanı var. Hesap sorabilen, yeri geldiğinde o belediye başkanını hatta görevden alan, istifa ettirebilen güçte bir genel başkanı var, bir lideri var. Sürekli oraları denetleyen bir parti var.
2: MHP'de
0: aynı şey
2: var.
0: Evet, MHP için de geçerli. En ufak bir hatada tak ipini çekiverir.
2: Ya ben şeyde şimdi hiç unutmuyorum.
0: Özgür Özel döneminde, böyle
2: bir MHP'de Yahşihan mıydı? Bir belediye başkanı hakkında gözaltı kararı çıktı. Daha doğrusu soruşturma başlatıldı, karar çıktı.
3: Karakola gitmeden
2: adam aldılar. Semih Yalçın, Semih Hoca şey attı. Bütün şeylerinden
1: ilişiği kesilmiştir.
2: Topyekun
1: orada şeyle
2: tencereden attılar.
3: Adam yani. Polis otosunda öğrendi.
1: Tencereli olarak sevk falan ilişiği kesilmiştir.
2: Kesilmiştir dedi. Gene il başkanlıkların alınması, görevden alınması sürecini konuşuyoruz. Burada tam kim vardı hatırlamıyorum. 14'tü.
3: Ben konuştum ya.
2: Mehmet abinin cümlesi bitmeden gene Semih Hoca, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Profesör
1: 20
2: dedi ki 21 Gürkan'cığım dedi. 21 evet, attı evet, dedi. Şey. Yani
3: refleks
2: partini
3: süper.
2: Koruyacaksın. Partini koruyacaksın.
0: Parti bir kere başsız kalmış.
2: Evet.
0: Yani Kemal Bey'den sonra. Ya. Zaten partinin genel başkanlığına gelen kişiyle

0: İlgili belediye başkanlarının verdiği ifadelere baktığımız zaman
1: 20 gün önce bir
0: böyle genel başkanın böyle belediye başkanı olur demez misin yani? Poşette Uşak Belediye Başkanı diyor ki kapısına diyor götürdüm diyor, poşette, siyah poşette para bıraktım diyor. Sonra diyor yine para istedi diyor, götürdüm diyor, işte arabasında valize koydum diyor.
2: Yalanladı, her şeyi kabul etti sonra.
1: Bir de 20-25 gün önce miydi Gürkan'cığım? Bak burada bana da bu çok geliyor. Ya başka partilerde yok mu yolsuzluk? Ya diyorum ki bak 20 gün önce Edirne'de ilçe belediye başkanı AKP'li AK Partili 5,5 yıl ceza aldı. İçeriye attılar, yok öyle bir şey diyorlar. Bakın o hale gelmiş. Acayip böyle bir düşmanımın düşmanı, dostumun hastalığı damarlara kadar işlemiş. Ne söylesen hayır diyor. Bir tek ya CHP'lere yapılmıyor. 56 kadar belediye başkanı içinde MHP'li, AK Partili, DEM Partili belediye başkanları ilgili de operasyonlar yapıldı. 10-12 tanesi de tutuklandı. Yani bunları bu olayları görüyorsunuz. Bir bakın hele, bir Google'a yazın görün yani bunu. Sadece bir savunma bu Gürkan'cığım. Sadece CHP'liler mi yapıyor kardeşim? CHP'nin tarihinde 36 tane belediye başkanı rüşvet yolsuzluk operasyonunda uğramışsa bunların tamamına siyasi operasyon demek de kusura bakmayın insafsızlık yani. Bu, ya hadi 5 tanesi bunun siyasi operasyon iddiası diyelim. Ya 36 kişi arkadaşlar.
0: Üstad bugüne kadar hangi siyasi partinin kongresinde,
1: kurultayında 6 taneyi
0: belediye,
1: bıraktılar.
0: Belediye ya
1: bak 6 taneyi de göreve bıraktılar. Dışarıda şu anda.
0: Ya delegelere
1: Adıyaman'ı
0: konut dağıtarak.
1: Ceyhan dışarıda.
0: Delegelere konut dağıtarak, rüşvet dağıtarak, pavyonun önünde para dağıtılarak bugüne kadar kurultayda delegelerinin iradesi satın alınmış bir başka parti oldu mu ya Türkiye siyasi tarihinde?
3: Peki toparlayın Yücel Bey, sonra
0: tablo aslında gayet açık ve net şekilde ortada. Maalesef CHP'nin geldiği, daha doğrusu CHP'li belediyelerin içine düşürüldüğü durum bu. İşte genel merkezde olanı biliyoruz. Şimdi Kemal Bey sanki suç işlemiş. Yani hakkını savunarak, ki kendi de savunmadı yani, onun adına başkaları aslında başvurdu mahkemeye. Konuyu yargıya taşıdı. Ama sanki suç işlemiş gibi. Yani hem mağdur hem suçlu.
1: 70 kişi
0: başvurdu. Böyle bir şey olabilir mi?
1: 70 kişi var ya.
0: Aynı şey belediyeler için de geçerli. Yani bunların genelde çoğunun ihbarı, işte şu ifade veren isimlere baktığın zaman bunların pek çoğu belediyenin içinden insanlar.
1: Ellerinden Yücel Bey, ellerinden. Bakın saldırın vur. 70 kişinin 70'i de CHP'li. Çoğu kurultay delegesi, eski belediye başkanı var. Lütfü Savaş işte, Gürkan.
3: Tabii.
1: Hatay bir, yani bunlar gidip şikayet etti. Ya gitmiş sayın, sanki Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş, beni göreve iade edin diye dilekçe vermiş gibi. Ya biraz ahlaklı, insaflı olmak lazım yani. Şikayet eden CHP'liler, karar veren mahkeme ve saldıranlar kim, bunu eleştirenler kim? İşte bu 36 tane belediye yönelik operasyonda ortaya saçılan rüşvet yolsuzluk iddialarından, bunlardan nem alanan bir organize çete. Bu artık ayyuka çıkmıştır. Bunu kimse kapatamaz artık. Tesadüf mü ya? 10 tane millet genel başkan yardımcıların da aralarında bulduğu 10 kişi var. Mal varlıkları artmış. Adam gidiyor diyor ki ya Antalya Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim diyor. Adam sokaktaki vatandaşın bir kesimi ya yalan ya diyor. Ya bir adam manyak mıdır, deli midir, gitsin ben şuna 5 milyon euro verdim. HTS kaydı var, döviz bürosunun bilmem adresi var, her şey ortada. Bir nemalanan ekip var, o saldırıyor zaten. Yani Kılıçdaroğlu'na da saldırıyor, CHP'de saldırıyor. Buradaki rezilliklere karşı çıkan gazetecilere de halkın, televizyonlara da saldırıyor.
2: Halkın, öyle az önce siz söylüyordunuz ya işte böyle söylüyor, hiç mi AK Partili belediye yok?
1: Var arkadaşlar.
2: Halkı bu düşünceye de zehirli bir gazeteci ya da
4: evet,
2: zehirli
4: evet,
2: bir aydın
4: aynen, bravo.
2: Bu düşünceye sevk ediyor.
1: Ya.
2: Yani çünkü halen o güruhun maalesef söylem üstünlüğü var. Gazeteleri var, televizyonları var. Yine kerli ferli gazetecileri
1: tetikçileri var.
2: Çıkarıyorlar. Ve bunlar şöyle insanlar.
0: Tesadüfse hepsi de Londra'da.
2: Evet, bunlar şöyle insanlar.
0: Sahipleri.
2: Bunlar anlamıyor dosya okumadan. İşte dosya okumayı sadece Oğuz biliyor, Hasan Basri biliyor, Gürkan Acır biliyor. Bunlar bizden iyi biliyor. Yani bak o iddia ediyorum. Bizden çok daha iyi biliyorlar. Nasıl dosya okuduklarını da tüm yargı camiası biliyor. Şimdi her şeyi burada suç unsuru olduğu için söyleyemiyoruz. Biliyor. İşlerine gelen dosyayı öyle bir işliyorlar ki, ama işlerine gelmeyen dosyada da ya bu dosya mı kardeşim deyip bu Oğuz, söylemle halkın eline küçük bir şey veriyorlar.
1: Oğuz, halkın büyük bölümü, halkın büyük bölümü, o namuslu Türk halkının büyük bölümü rezaletleri seyrediyor. Şunu da söylüyor zaten. Ya bakın, hırsızlık varsa bunun sağcısı solcusu yoktur. Adam ahlaksızsa bunun siyaseti de yoktur. Hepsine operasyon yapılmalı. Hangi belediye olursa olsun yapılmalı. Ama toplumun büyük bölümü, o nitelikli, namuslu kitle olanları seyrediyor, öfkeyle seyrediyor. Ve iddia ediyorum, buraya yapılan, bizim hesaplara yapılan saldırılarda, programın arkasından yazılanlar da şunu gösteriyor. Bütün bu 36 belediyeyle ilişkili oradan nemalanlar, o nemalananların uşakları ve tetikçileri saldırıyor. Ve bunların perde gerisinde bunları kışkırtan sahipleri firari FETÖ'den, oradan buradan, ihale vurgunundan, o medya organlarının sözde gazetecileri, sözde yazarları, halkı kışkırtıyorlar. CHP tabanını kışkırtmaya çalışıyorlar. Ama sonunda şöyle bir gerçek var. Adalet yerini bulacak, ak mı kara ortaya çıkacak. Bu mahkemeler sonuçlandığında açık söyleyeyim, bugün o kendini böyle adam zanneden, büyük siyasetçi, büyük gazeteci zanneden, büyük böyle kitle örgütü lideri zannedenin hepsi sokağa çıkamayacak hale gelecekler. Bak iddia ediyorum buradan, bu mahkemeler bittiğinde ben halen bu 36'sı, iki tanesi şu anda sorguda, iki belediye başkanı, Üsküdar'daki hanımefendiyle bugünkü Erdal Bey, diğer 34 kişi, 8 tanesi dışarıda biliyorsunuz, diğerleri cezaevinde. Halen ben suçlu demiyorum ama bir şey söyleyeyim mi? Bak Ekrem İmamoğlu ile ilgili tamam. Mahkeme onun kararını verecek. Açık açık vatandaşın gözüne bakarak söylüyorum. Arkadaş, Ekrem İmamoğlu gibi bir figürün bu kadar suçlamayla karşı karşıya kalması bile utanç verici. Ya bunu açıkça söylüyorum ben. Suçunu, suçsuzluğunu mahkeme karar verecek. Ama hiçbir şey bilmeden ya gazeteci kılığındaki adam, hele bir tane televizyonda kendini büyük gazeteci zannediyor. Adam diyor ki 3 tane villa var diyor Gürkan'cığım, değil mi? Benim değil ki, o şirketin villası diyor. Ve o gazeteci, ya kardeşim şirket senin mi demiyor ya. Şimdi bunlar nasıl mücadele edeceğiz?
0: Peki, İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü, onu nasıl savunuyor? Diyor ki çok karlıydı diyor, evet, aldık diyor. Evet. 1.6 milyarlık dur, villaları 15 milyona şirketine devredilmiş. Onu bu söyledim. Sorunu adam diyor şimdi, ki çok karlıydı aldık diyor. Evet, ya. İnsan aklıyla alay ediyor.
3: Şimdi sevgili izleyiciler, bir son dakika gelişmesi var. Onu sizlerle paylaşıyorum. Bizim de program partnerimizi daha önce ayrılmadan önce burada programımıza katılıyordu. Cem Küçük gözaltına alınmış. Evet, onu okuyayım sizle reklama gitmeden önce. Reklama gidiyoruz değil mi Bülent? Şimdi reklama gitmeden önce onu sizle okuyayım. Bir saniye sevgili izleyiciler. Jandarma ekipleri tarafından, evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bir soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı, böyle bir bilgiyi de sizlere paylaşarak reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı sürüyor.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.
3: Çoğulu suç duyurusunda bulunuyor. Adam gözaltına alınıyor. Bugünkü operasyonda da aynı genel müdür gözaltında. Neyse. Sayın Rıfat Nalbantoğlu'na teşekkür ederim.
4: Az önce demiştik ya, Erdal Beşikçioğlu belki de belediye başkanı olmasına rağmen örgütün lideri, kurucusu, evet, elebaşı olmayabilir.
3: Olmayabilir.
4: Demiştik. Burada bana Cumhuriyet Halk Partisi içinden, Ankara siyasetinden birkaç mesaj geldi. Tam üstüne bastın.
5: Böyle dediler, olmayabilir.
4: Olmayabilir değil. Değil zaten, bir numara şu.
5: Dediler.
4: Ama şimdi böyle bir şey söyleyemem.
3: Tamam. Burada peki. Söylemeyelim adını ama peki. Burada iki tane belediye başkanının bu sistemin üzerinde asıl sorumlu olarak gösterildiği konusunda duyumlar var.
5: Peki.
3: Yani direkt başkanı suçlayan bir yaklaşım göremedim ben de.
5: Peki. Şimdi Hasan Basri, seni buraya alalım. Özlemişsindir sen bu tahtayı.
6: Evet. Bakalım acemilik çekeceğiz mi?
5: Bir Ankara polisiyesi amirim gözaltında. Bakalım amirim bu şeyden çıkabilecek mi? Az önce sevgili izleyiciler, bizim hakikaten rejiyle, Eftel'le, sevgili editörümüz Eftel Değer'le yaptığımız tartışmanın aslında ben de hatırladım. Daha öncesinde kendi belediye çalışanlarının ihmallerine ilişkin olası bir ihmal olmasın diye suç duyurusunda bulunduğunu ve onların gözaltına alıp tutuklandığını...
3: Eftel
5: kazandı
3: selam
5: bu sefer.
3: Da çakıyor.
5: Evet, Rıfat Nalbantoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz bize bunu hatırlattığı için. Evet, şimdi birinci volden başlayalım.
4: Evet.
5: Birinci volde başlayalım arkadaşlar.
4: Erdal Beşikçioğlu.
5: Erdal, evet.
4: Namı diğer Behzat Ç. Amirim. Hı hı. Gözaltında. Operasyonu Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Uyuşturucu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu yaptı. Neden Batı? Çünkü Ankara'nın batısında Batı Kent, Etimesgut, Eryaman gibi bölgelere bakan başsavcılık. Operasyonun nedeni Etimesgut Bölgesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 1- ihaleler, onlardaki usulsüzlük. 2- sahte belge düzenleme. Hı hı. Bakın buradan çok ağır cezalar gelebilir. 3- otopark kiralama işlemleriyle inşaat projelerine ilişkin imar ve ruhsat süreçlerinde menfaat talep edilmesi. Menfaat, rüşvet ve irtikap da var. Devam edelim. Amirim gözaltında. Operasyona gerekçe deliller, Sayıştay raporları. Ya bu Sayıştay raporları ne işe yarıyor ki kardeşim? Bazı işlere yarıyor. O Sayıştay raporlarından
5: İpin ucunu çekiyor.
4: Çekiyor. Ondan sonra bilir kişiye gidiyor, masaya gidiyor,
5: derinleştiriyor.
4: Dinleme alıyor ve bu dosyada daha operasyon yapılmadan önce göz altında tutuklu olan birisi var. O da etkin pişmanlıkçı oluyor ve bu dosyanın önemli delillerinden birini oluşturuyor. Birazdan göreceğiz ne anlattı.
5: Kim olduğunu biliyor muyuz?
4: Biliyoruz. Görevini de biliyoruz. Hmm. Hatta önden söyleyeyim. Muhtemet. Bir muhtemet.
5: Muhtemet yani etkin pişmanlıkçı şu anda.
4: Parayı alıp götüren, getiren, paranın emanet edildiği adam. Hmm. Müşteki beyanları var. Birçok müşteki var. CİMER başvuruları var. Birkaç CİMER başvurusu var. Ses ve video kaydı var. Bu operasyon... Bazı operasyonlara benzemiyor, bazı ses kayıtları var, müteahhitler getirmiş. Hı hı. MASAK raporları var, daha detayını görmedik.
3: Tıpkı Ataşehir'de olduğu gibi ses kaydı.
4: HTS kayıtları var, Ataşehir'de de vardı. HTS kayıtları var, HTS kayıtları neden önemli? Bir müşteki beyanıyla bir CİMER başvurusunu karşılaştırınca HTS kaydı uyuşuyor. Bazı raporu uyuşuyor, o yüzden hemen delil olarak üst sıraya savcılık yazmış.
5: Bir daha söyle son söylediğini. Neyle ne uyuşuyor?
4: Müşteki beyanıyla.
5: Birisi geliyor şikayetçi oluyor.
4: Şikayetçi oluyor, diyor ki şu saatte şu aldı, bunu verdi, onu aldı, oraya gitti, bunu verdim.
5: Tamam.
4: Şu aradı, aradığında o geldi. Aradı mı? Aradı. HTS kaydı var mı? Var. Baz gitmiş mi? Gitmiş. Diyor ki ha bu kuvvetlendi diyor savcılık.
5: Peki.
4: Devam edelim.
5: Şurada suç isnatları var.
4: Suç isnatları. Bunu az önce sen okudun.
5: Evet.
4: Suçu işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme kim kurdu ve yönetti? Sorumuz bu. Önemli.
2: en fazla 4 gün içinde öğreneceğiz. Kurulan örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma. Kıymetli izleyenler, devam edelim. Amirim gözaltında. Sabah saatlerinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42'si belediye görevlisi, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 kişiye yönelik Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak operasyon başlatıldı ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü'nden tutun da İmar ve Şehircilik Müdürü'ne, Zabıta Müdürü'ne, İstimlak Müdürü'ne, Fen İşleri Müdürlüğü İhale Şefi'ne, belediye başkan danışmanlarına, hatta korumasına, ses kaydı korumadan kıymetli izleyenler.
5: Öyle mi?
2: Geri önden sufle veriyorum. İhale ve muayene kabul komisyonlarında görevli personel. Bakın, o kadar didik didik edilmiş bir dosya ki savcılık tarafından. İhalenin müdüründen tutuyor, kontrol eden personele kadar iniyor. Ne kadar zamanlık bir dosya, siz hayal edin. Ve belediye personelleri Etimkent, az önce Mehmet Faraj'ın önemli bilgi verdiği yer, ve belediye ile iş yapan müteahhitler, tamam bu zaten beklenen bir şey, ancak siyasi parti yöneticileri, ilçe başkanlığından, il başkanlığından, belediye meclisinden isimler. Sadece bir belediye organizasyonu değil. İşte o yüzden örgüt diyorlar ya, sadece bir belediye işi değil, bir suç şebekesi olarak bakıyor savcılık. Tabii ne olacak bilmiyoruz. Devam. Amirim gözaltında. Hangi firmalar mercek altında? Tek tek isimlerini okumayalım ama evet, mercekler büyük.
5: Ama ne burada oldu? Ben gözüm hemen şeye takılıyor. Katı atığa takılıyor. Muhtemelen çöp firması bu. Standart katı atık dedi evet, galiba. Evet, çöp, çöp değil mi?
2: Tabii.
6: Çöp toplama firması.
5: Ya çöp derken çöp toplama evet. Tabii. Çankaya'nın da başını derde sokan Beşiktaş'ı değil mi?
6: Çankaya'dan burada çok dikkat edin firmalara. Medikal var, işte ne bileyim, evet, otoparkçılık var, bilmem ne. Çankaya'da çöp olayı.
3: Eskiden İstanbul'da çöp depoları patlıyordu, insanlar ölüyordu. Şimdi İbrahim, belediyelerde patlıyor çöpler. Rezilliğe bakar mısın sen ya? Ya böyle var ya. Ya gerçekten ya. Biliyorsunuz İstanbul'da, Anadolu yakasında.
5: Ümraniye'de
3: çöplük patladı. Yani İnsanlar dünyada eşi benzeri görmemiş bir şeydi. O olayın üzerinden 25 sene geçti. Her gün bir belediyede çöp deposu patlıyor.
2: Şimdi orada millet
3: ve içinden ne, ya bırakın atı, siyasi rezalet, ahlaksızlık, rüşvet patlıyor her tarafa ya. Bu işe var ya, bugün bir tane milletvekili mi MHP'li mi söylemişti?
5: Fethi Yıldız.
3: Diyor ki rüşvet, yolsuzluk olan ne diyor? Partiler diyor.
5: Partiler kapatılma gerekçesi olmalı
3: diyor. Evet. Yani bunu var ya, bu belki bir otokontrol sağlar. Belediye başkanı seçerken, adayları seçerken de partiler çok daha dikkatli davranırlar. Yani bir geçmişine bakın ya. Bir tane genel başkan yardımcısının nereden baksan CHP'nin içerisinde ondan fazla kişiyi belediye başkanı yapmış.
5: Doğru.
3: Ege'de yapmış, Trakya'da yapmış, İstanbul'da, Ankara'da yapmış. Hepsi benim adamım ve biraz önce sen söyledin değil mi? İpler böyle her tarafa dağılmış işte bak. Her tarafa bir ip bağlamış. Doğru. Yani herkesi ipe bağlamış. Haraç ipi, rüşvet ipi.
5: Dizmiş.
3: Evet, ipe dizmiş ya. Peki. Tespih tanesi gibi millet sabır çekiyor, bu para çekiyor bankamatikten her gün.
7: Şimdi AK Parti'de şöyle bir şey vardı. Bütün belediyelerde, AK Partili belediyelerde bir standart yakalamak. Yani bir şehri AK Parti yönetiyorsa şunlar şöyle olmalı ve bu standartta olmalı diye.
3: Evet.
7: Böyle bir projeksiyonu evet, var yani evet, partinin.
3: Doğru.
7: Bu CHP'de de böyle bir şey oluşmuş herhalde. Başka bunun aksine bir standart oluşturmuş Özgür Özel.
3: Kimin adamı? Kimin adamı? Ölçü o. Kimin adamı?
7: Belediyesi şuradan para gelebilir, buralardan para gelebilir.
3: Nasıl aparat olur? Nasıl kullanılır?
7: Ben bunların neticesinde değil mi? Nasıl kullanılır? Bunların genel merkez akışıyla belki bir çatı davası da oluşacak değil mi? Belki ileride. Bunların belki bir sistemle bak, beraber
5: şey doğru,
7: merkeze belki akmasıyla alakalı. Doğru, doğru. Belki Vela Baba
3: çatı belli ya,
7: belki de görevli yani.
3: Çatı Silivri'de belli çatı.
5: Doğru. Yok yok, onun dışında bir şey.
3: Ha, başka bir şey söylüyor ama.
5: Şöyle hayır, mesela sen diyorsun ya bir kişi belediye başkanlıklarını tesis ediyor. Sonra onlardan evet, nemalanıyor, evet, para alıyor.
3: Evet.
5: Bunlar hepsi birlikte toplanırsa bir ağ oluşur tabii. Tabii. Neyse. Devam edelim Hasan Basri. Evet.
2: Evet. 52 kişi gözaltında. Araçlar, ikamet yerleri, el koymalar, aramalar sabahtan öğleden sonraya kadar yapıldı. Devam. Amirim gözaltında. Sayıştay raporları kamu zararı var dedi. İki ihale özellikle incelendi.
4: kamu zararından değil yolsuzluktan. 12 Şubat 2026 tarihli raporda bahsedilen 814 milyon 498 bin 556 liralık bir ihale. Diğeri de 21 Nisan 2026 tarihli raporda bahsedilen 760 milyon 591 bin 551 liralık iki ihale. Bunlara mercek tutuldu ve ayrıca 30 Eylül 2025 tarihli raporda 11 milyon 990 bin TL'lik kamu zararı tespit ediliyor ve o da incelemeye alınıyor. Sayıştay raporlarının akabinde yapılıyor ama Sayıştay raporları, her Sayıştay raporunda kamu zararı var diyene savcılık gidip soruşturma açmıyor. Hı-hı. Sayıştay raporlarında bakmasının sebebi, müşteki beyan diyor ki bu ihalede böyle bir şey oldu. O bir bakıyor Sayıştay raporu, ya Sayıştay raporunda da bir şey var diyorlar.
5: Ve sonra şu ihaleler.
4: Tabii bu ihaleler.
5: Bu ne ihaleleri, biliyor muyuz bunları?
4: Bu ihalelerin detayları
5: daha paylaşılmıyor.
4: Ama şöyle, yok. Tarihine girdiğimiz zaman belediye karşılığı buluruz. Ancak ve ancak şöyle, rakamlara dikkat edelim.
5: Büyük.
4: Bu belediye
5: milyara
4: çok,
5: yakın.
4: Bu belediyede çok ihale yapılıyordur. Ancak milyara yakın ihalelerde problem oluşmuş. Marj büyüyünce problem oluşmuş, onu görüyoruz. Devam edelim.
6: Bu arada 6 tane Sayıştay, 3'ünü veriyoruz toplamda. Toplamda 6 tane ayrı Sayıştay raporu var.
4: 3 rapordaki şeyler savcılık dosyasında incelemeye alınıyor. Evet. Operasyon itirafçısıyla geldi. S.K. Kim bu SK? Etimesgut Belediyesi'nde muhtemet.
5: Az önce bahsettiğin o değil mi?
4: Evet, SK. Soyadını da buldum, adını bulamadım. Tutuklu. Etkin pişmanlıkçı. Adamın özellikleri bu. Ne bu, anlatıyor?
5: Şu anda tutuklu. Ne zamandır tutuklu mu?
4: Bu adam kısa süre önce, bir ay önce tutuklu. Başka bir meseleden ama yine belediyelerle alakalı bir meseleden. Çankaya vesaire, bu konularla ilgili ve etkin pişmanlıkçı oluyor. SK'dan daha çok Ankara içindeki meseleler çıkabilir. Belediye tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerin usulsüz olduğunu ve belirli firmalara yönelik adrese teslim şekilde düzenlendiğini söylemiş. Bir önceki vole dönebilir miyiz? Bir önceki vole. Döndüğümüz zaman şunu göreceğiz. Şunu göreceğiz kıymetli izleyenler. SK ne demiş? Bazı şeyler var, usulsüz yapılmış demiş.
3: Bu SK neci?
4: İhale.
5: Muhtemet.
3: Belediyede mi?
4: Belediyede.
5: Muhtemet.
3: Memur, işçi, devlet.
4: Evet, evet. Muhtemet.
3: Vay vay vay vay.
4: Bazı ihalelerde usulsüzlük var demiş.
3: Bankacı falan zannettim.
4: Bak, arkadaş. Sayıştay raporlarında bazı ihalelerde usulsüzlük olabilir diyor. SK da diyor, o da diyor. İşte savcılık o zaman inceliyor.
5: Hmm.
4: Devam edelim. Bir sonrakine hemen,
5: evet,
4: verelim.
5: Evet, gelelim tekrar.
4: Bir sonrakine döndüğümüz zaman SK, kim bu SK? Muhtemet, etkin pişmanlıkçı ve tutuklu. SK'nın ifadeleri, savcılık diyor bunu. Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirketler arasındaki bağlantılarla karşılaştırılıyor.
5: Hı hı.
4: Tamam mı? Sayıştay raporları, ihale dosyaları, ödeme belgeleri ve şirket bağlantıları. Devam, bir sonraki. Bakalım başka neler var. Rüşvetin belgesi mi olur? Devamını söylemeyeceğim.
5: Tabii.
4: Rüşvetin sesi.
5: Yakın tarihimize damga vuran bir slogandı. Rüşvetin belgesi mi olur?
3: Meşhur.
5: Nokta nokta.
3: Evet. Arkası çok güzel.
4: SK'dan bahsettik de FK'dan bahsetmeyecek miyiz?
5: FK kimdir?
4: Kim bu FK? Müşteki. FK bir müşteki.
5: Şikayetçi.
4: Evet, gerçekleştirilen inşaat projeleri karşılığında, inşaat projesi gerçekleştiriyorsa müteahhit.
5: Müteahhit.
4: Rüşvet istendiğini söylüyor. Bazı detaylar veriyor, yerler veriyor, saatler veriyor ve kişiler veriyor, anlatıyor. Bir başka müşteki ve ayrıca şüpheli de, hem müşteki hem şüpheli, belediyedeki bir makam odasında Serpil Zengin ve Ozan Yiğit'in, belediyenin üst düzey görevlileri, kendisinden İskembe'de adı altında 2 milyon lira para istemişler. Öyle diyor, iddia bu. Sonra 1 milyona çözmüşler. O da iddia.
6: Bu nasıl bir düşüş bu arada? Etmez diyor. Ozan Yiğit diyor ki o sohbet
4: başka bir yöneticiyi söyleyerek kabul etmez diyor. Evet.
6: Kabul etmez diyor. Bunu diyor. Ondan sonra 1 milyona razı. Bence ismini vermekte soruşturma fezlekesinde var çünkü. Belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, eski Bakırköy Belediye Başkanı'na kardeşi olan Mutlu Kerimoğlu.
5: Hı.
6: Kendisi. Mutlu Kerimoğlu kesinlikle kabul etmez diyor Ozan Yiğit. Onun üzerine 1 milyona mutabakat sağlanıyor.
4: TK. Buyurun. Bir de TK var. Hepsinin soyadında K.
6: Hasan aynı Fazi, değil. Aynı mı?
4: Değil.
6: Aynı
4: değil.
6: K, aynı değil.
4: Ha, biri Karadeniz mesela.
6: Koltuk numarası gibi.
4: Müşteki. Diğer bir müşteki TK'da otopark işletmesi karşılığında rüşvet istendiğini savcılığa söyledi. Ses kaydı nerede Hasan Bey? Bakalım.
5: Ha,
4: rüşvetin sesi.
5: TK. Ses kaydı. Bunlar şu anda ama biz duymadık bunları, değil mi? Bilmiyoruz.
4: UŞ'ye geleceğiz. UŞ'de duyacağız. Ha. TK diyor ki anlatımlarında yer, saat, tarihleri bol bol veriyor. HTS kayıtları ve baz raporları da uyuşan TK. Değil mi? Ve UŞ. Bu da müşteki. Optimum AVM var. Ankara'da bilinir. Optimum AVM'de konser organizasyonu yapmak isteyen UŞ, belediye görevlileri tarafından para ve konser alanında stand talep edilerek irtikaba zorlandığını söylüyor ve dahası bu konuyla ilgili ses kaydını götürüyor, savcılığa veriyor.
3: Koruma var. Biraz kim önce var söylediğin.
4: Orada? Ses kaydında belediye
5: koruma
4: başkan...
5: daha çıkmadı ortaya. Çıkmadı.
3: Ya orada işte.
5: Bu mu?
4: Ses Hüseyin... kaydında belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ile Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun koruması Hüseyin Yılmaz'a ait olduğu belirlenen ses konuşmaların kaydı bulunduğu söyleniyor.
5: Şeyde korumada.
4: Korum. Evet. Devam.
5: Bu bitti, bu kadar. Etimesgut bu kadar.
4: Etimesgut bu kadar.
5: Tamam.
4: Ancak
5: yani devam edeceğiz. Enteresan. Devam edeceğiz devam tabii. Bundan sonra devam edeceğiz. Bir daha Hasan Basri şunu sorayım. Bir ilçe belediyesi için çok fazla gözaltı sayısı değil mi bu?
6: Evet.
4: Bir ilçe var. Belediyesi değil için mi? Çok fazla.
6: İlk 55. Defa İmamoğlu suç örgütü davasından sonra ilk defa 55 kişi tek kalemde. Yani tekrar biz ne gördük? 20 kişi alınır, 5 kişi alınır, 3 alınır. Doğru. Ama yani sabah bir uyandı 55 kişi.
5: Nedenini, 40'a yakını belediye çalışıyor.
3: Nedenini söyleyeyim mi? Biraz önce.
6: 42 belediye çalışanı, bir de özür dilerim abi. Bir de şöyle bir durum var dikkat ederseniz. Müdürler, yani neredeyse belediyedeki bütün tamam müdürlüklerin daire başkanları vesaire gözaltında.
5: 4'te yardımcı.
6: Evet, bu bir. İkincisi bir de unuttuğumuz bir şey var orada. Kerimoğlu'ndan, yani Mutlu Kerimoğlu'ndan Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına giden bir para.
5: Öyle, ondan bahsediliyor masakta. Şimdi seni alalım yerine Hasan tamam. Basri. Bir Ankara'ya uzanayım. Tamam. Çünkü konu Ankara'da geçiyor. Benim bildiğim Mustafa da Etimesgut'ta oturuyor.
6: Bir Ankara polisiyesi diye.
5: Ankara polisiyesi yazdık, evet. Mustafa, bu anlatılan bilgilerin dışında neler var sende? Bir de nasıl karşılandı? Mesela belediyenin önünde toplananlar oldu mu? Genel merkezin tutumu ne? Bu arada şöyle bir tablo da var. Biraz Mehmet Bey'e de soracağım onu. Erdal Beşikçioğlu ben gitmiyorum, CHP'de kalıyorum deyince bu ayrışmada yani ne yeni partilere yaranıyordu ne CHP'lere mi yarandı? Nasıl bir durum oldu? Yani biraz sahip çıkmada da boşlukta mı kaldı evet, Erdal Bey? Maalesef. Ne dersin?
8: Şöyle Erdal Beşikçioğlu tabii Sesi kamuoyunun aç. Çok yakından takip bildiği işte bir Behzat Ç. karakteriyle canlandırdığı o rolden dolayı halkın böyle bir sempatisi, ilgisi vardı. Belediye başkanı adaylık süreci çok tartışmalı. Ben çok iyi bildiğim bir bölge Etimesgut. Ben de yaşıyordum. Yaşadığım ve siyasetle yaptığım bir alan. Erdal Beşikçioğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba ikilisine çok yakın bir isim. Yani az önce ismi geçti. Burada dosyada ismi geçen bir belediye başkan yardımcısı var. Onun restorantında işte otururken, yerken, içerken... bu belediye başkan adaylığı konuşuluyor, teklif ediliyor. O da bunu kabul ediyor. Hatta Erdal Bey o dönemde işte 15 tane aday adayı vardı Etimesgut'ta. Son gün böyle sürpriz bir şekilde çıktı ortaya. 15 tane orada adaylık için başvuru yapan, dosya alan, işte para harcı yatıran Etimesgut'ta yaşayan partiler vardı. Onların hepsi bir kenara bırakarak Etimesgut'a Erdal Beşikçioğlu geldi. Geldiği günden itibaren aslında hep bu tartışmalar vardı. İşte belediyeyi kim yönetiyor tartışması vardı. Borçsuz bir belediye almıştı. Kendisi de bunu açıkladı. Şu anda borçlu bir belediye Etimesgut Belediyesi. Hatta ödediği yüksek faizler çok dönem dönem kamuoyuna geldi. İşte borçsuz bir belediye nasıl bir borçlandığı gibi işte... Oradaki bir takım iş ve işlemler sürekli neredeyse birkaç yıldır tartışma içindeydi. Bunu en son gazeteci abimiz Şamil Tayyar dile getirdi. Yani Etimesgut'ta bir şeyler oluyor işte bir takım meseleler var diye. O dönemde işte belediye başkanı o Şamil Bey'in açıklamasından 3-4 gün sonra bir açıklama yaptı. İşte ben suç duyurusunda bulunuyorum vesaire gibi bulundu da. Bugünkü operasyona gelinceye kadar böyle bir süreç yaşandı. Sabah saatlerinde bu sabah 4-5 gibi, 5-6 gibi o saatlerde bu operasyon gerçekleşti. Olay duyulur duyulmaz CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, basına da yansıdığı için söylüyorum, gerekli şekilde kendisini işte karakolda,
5: sağlık kontrol alanında bir görüntü var. Arkadaşlarımız o görüntüyü Eftal, Bülent getirebilirse, sağlık kontrolüne götürüldüğü sıra Erdal Beşikçioğlu, Fahri Yıldırım da orada galiba.
3: Evet, evet.
5: Hatta arabadan inmesi, işte polislerin de ona bir biraz daha ne diyelim,
3: sevecen davranması,
5: esnek davranmaları belki dikkatlerden kaçmamış. Pek çok insan bugün onu konuşuyordu. O görüntüyü bir verelim Mustafa, onun üzerine konuşalım. Şimdi bakın sevgili izleyiciler, araçtan iniyor. Bakın bu polis arabası bu. Polis arabasından iniyor Erdal Beşikçioğlu, bakın normal. Elini konusu, hatta merhaba diyor falan. Bakın orada Fahri Yıldırım'ı görüyoruz, il başkanı. Orada merhaba, ne haber diye tokalaşıyor vesaire. Mehmet Bey, ne diyorsunuz? Bu tablo enteresan değil mi?
3: Amirleri gelmiş.
5: Biraz esnek davranıyorlar. Hani tabii.
8: Amirleri geldi.
3: Ama yani bir de bu şeydir ya. Bir sempati gösterisidir. Evet. Sonuçta kendi mesleklerini geçmişte canlandırmış bir oyuncu var karşılarında. Onlar da güzel, sempatik davranmışlar. Yani çok evet. Doğru, güzel bir şey olmuş bence. Doğru.
5: Fahri Yıldırım da orada.
3: Evet, Fahri Başkan orada. Maşallah her yerde.
5: Peki. Sendeyiz Mustafa.
8: Fahri Başkan yani parti olay duyulur duyulmaz il başkanı olarak diğer işte Çankaya'da da aslında bu olay duyulur duyulmaz o da bir refleks göstererek işte partinin belediye başkanı yani tamamen olaya kayıtsız değil, ne olup ne bittiğini anlamak için o da o zaman da gitmişti. Sonrasında tabii gün içerisinde olayın detayları gelişince parti genel merkezi, CHP genel merkezi de olayı yakından takip ediyor. CHP'nin yerel yönetimlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Sarı da bir açıklama yaptı, bir tweet attı. Evet. Kendisi de bu meseleyi, CHP'li belediyelere yapılan bu operasyonla alakalı hukuki süreci takip ettiklerini ifade etti. Dolayısıyla biraz da şuna bakmak lazım. Az önce siz de konuştunuz. Erdal Beşikçioğlu ismi aslında belediyecilikle, belediyeyle çok şey yoktu. Yani şu anda bir Behzat Ç. dizisini çekiyor. Bunu 2,5 yıllık süreçte daha önce de çekmişti. Yani üçüncü oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani 2 ya da 3. Çok böyle belediyeyle ilgisi olmadığı burada zaten çokça konuşuluyordu. Etimesgut'ta hani zaten kendisi de Etimesgut'ta yaşamıyor. Çankaya sınırlarında yaşıyor. Dolayısıyla belediyenin yönetimiyle alakalı tartışmalar Ankara'da sıkça... Evet yani evet. Erdal Beşikçioğlu Çankaya sınırlarında yaşıyor. Zaten seçildiğinde de bu böyleydi. Belediye başkanı olduktan sonra da Etimesgut'ta ikamet etmiyor. Belki ikamet adresi buradadır ama evi Çankaya sınırlarında diye ben biliyorum. Dolayısıyla bugün gün içerisinde de bunun bahsi geçti. Etimesgut işte belediye başkanının Çankaya'da oturduğuyla alakalı.
5: Peki.
8: Dolayısıyla Etimesgut meselesindeki... bu kadar yüksek gözaltı olması, Ankara'da işte Çankaya'dan hemen sonra buraya olması, Ankara'daki diğer belediyeler konusunda da çok ciddi anlamda bir gözler buraya çevrildi. Ankara önümüzdeki süreçte çokça konuşulacak. Etimesgut'ta kalmayacak, öyle görünüyor. Evet. Burada tabii ben bugün basına yansıyan şeye baktığımda o savcılık, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok hassas bir çalışma yapmış. Yani bunu da görüyoruz. Çok titiz çalışılmış. Çünkü bir de Erdal Bey'in popülaritesinden dolayı herkesin gözü buraya düşünecek. Herhangi bir tartışmaya da bırakılmayacak, tartışmaya da mahal verilmeyecek bir çalışma yürütülmüş. Tabii orada gözaltına alınan isimler çok önemli. Ben Ankara'dan tanıdığım için söylüyorum. Bunlar da önümüzdeki günlerde çokça konuşulacak, çokça tartışılacak.
5: Peki.
8: Dolayısıyla Etimesgut meselesi burada kalmayacak. Bunları söyleyebilirim. Öyle,
5: peki. Oğuz, bu konuda söyleyeceklerini alalım. Sonra çok bu konudan yavaşça çıkacağız.
6: Çok,
5: Mehmet Bey'in de bir görüşünü alacağım.
6: Çok kısa söyleyeyim ben bu konuda. Şimdi Erdal Beşikçioğlu bir numarası olarak görünüyor ama o geçmişinden dolayı bir oyunculuk geçmişi var. Türkiye'nin tanınan bir ismi. Ama buradaki bağlantılar... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi 1 Bir başka bağlantı da yine yani doğrudan söylemeyelim de bu büyük bir operasyonun ilk halkası. Biz bunu Ahbaplar Örgütü'nde de böyle baktık meseleye. Turgut Koç'ta da böyle baktık. Burada da iddia ediyorum daha büyük bir operasyonun sadece ilk halkası. Burada özellikle birkaç isim var. İşte az önce bir tanesinin adını zikrettik. Bülent Kerimoğlu'nun kardeşi. Bülent Kerimoğlu da ikide bir de anmayalım bu vasıtayla da. Mutlu Kerimoğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir geçmişi var. Ozan Yiğit gibi bir isim var mesela. Orada belediye meclis üyesi. Bunlar üzerinden çok konuşulan büyük iddialar var. Ve o az önce bol miktarda HTS kaydı gibi, bakın savcılık fezlekesine geçen ifadeler, bol miktarda HTS kayıtları, bas kayıtları vesaire, bunlar özellikle belli başlı isimler üzerinden gidecek. Bunun kokusunu aldık, duyumunu aldık, kokusunu da aldık aynı zamanda. Bunu söyleyip şimdilik kapatayım ben de.
5: Peki Mehmet Bey, söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Evet, şunu söyleyeceğim. Bu operasyon, Oğuz güzel bir şey dikkat çekti, biraz önce hep onu not alıyordum. Bu operasyon burada kalmayacak. Hem boyut açısından, hem gözaltına alınan insanlar, hem gözaltına alınan insanların Etimesgut Belediyesi'ndeki konumları şunu gösteriyor bize. Orada bu örgütlenmeyi, ortada bir suç var, suçlama var. Bu örgütlenmeyi yapanlar oradaki o suçun vasfını, etkisini belli ki bütün belediyenin içerisine yaymışlar. Yani işin içerisine katmadıkları kimse kalmamış. Bu onlara ne çıkar sağlayacak bilmiyoruz. İkinci konu, burada mesela Çankaya Belediyesi'nde olduğu gibi konu nereye uzanacak? Bir veli bağ, ağbaba vesaire gibi isimlere uzanacak mı? Oğuz'un söylediği üzerinden de gidiyorum. Büyüme ihtimali çok büyük. Burada belediye başkanının biraz göreve ikinci plana atma gibi bir algı var ortada ki o da görünüyor zaten işte 4 aydır dizi setlerinde. Burada oradaki bu sistemi belediye başkanı direkt yönlendirmemişse perde gerisinde hem kendisini oraya aday yapanlar hem daha önce Çankaya ve benzeri belediyelerde bu işleri organize eden yeni partide şu anda görev alanların canı çok yanacak belli oluyor burada artık.
5: Peki bu konudan çıkıyoruz sevgili izleyiciler ve yeni konumuza doğru geçelim, Üsküdar. Bu arada Mustafa bir şey mi söyleyecektin ya, çok özür dilerim, bir dakika, Mustafa'nın bir cümlesi, siz de bir şey diyecektiniz. Evet, nedir?
8: Ben de Mehmet abinin söylediğine katkı vermek, aslında aynı şeyi söyleyecektim. Burada Çankaya, işte İzmit Belediyesi, işte şimdi Etimesgut, daha önce İzmir Belediyelerini konuştuk. Bu operasyonların göbeğinde Veli Ağbaba ismi var. Yani aslında bir örgüt varsa burada, bu örgütün lideri, bu kadar operasyonlar yapılıyor, belediyeler operasyonlar yapıyor. Bir kişiye çıkıyor, Veli Ağbaba. Varsa bu örgüt ortada, bir örgüt de konuşulacaksa, örgüt lideri ismi Veli Ağbaba'ya doğru ilerliyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani
5: anladım.
8: Çankaya Belediyesi'ne Veli Ağbaba, Etimesgut Belediyesi'ne
6: Veli Ağbaba'dan biz İzmir, burada İzmir'deki belki duyamıyoruzdur Mustafa Yavuz. Veli Ağbaba'dan peki Ankara'da bir aktiflik durumu var mı? Yani hala yoğun bir şekilde çalışıyor mu? Niye sesini duymuyoruz hiç son zamanlarda? Hakkında ilk iddialar ortaya atıldığında çıktın, namusum şerefim üzerine yemin ederim ki böyle bir şey yok, Allah belamı versin dedi. Sonra böyle ifadeleri bile duymaz olduk. Biz belki İstanbul'dan duyamıyoruz. Ankara'da Oğuz, var mı acaba böyle?
3: Oğuz, bir de şunu unutmayalım. Mersin'de Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en çarpıcı operasyon Lavaş Çetesi operasyonuydu. Lavaş Çetesi'nin lideri içeride, belediyelerin neredeyse tamamına nüfuz etmiş, neredeyse örgütün lideri gibi görünen Veli Ağbaba dışarıda.
5: Peki.
3: Bu da çok çarpıcı.
5: Evet.
7: Burada, burada Veli, dikkat çekmiş.
8: Veli Ağbaba şu anda yeni parti saflarında siyaset yapıyor. Ben yakın çevresinden aldığım bilgi, yani bugün de aslında yeni partiye yakın milletvekillerini aradım. Veli Ağbaba ne yapıyor diye. Oğuz Polat Bilek arkadaşımız, dostumuz güzel bir soru sordu. Veli Ağbaba ne yapıyor diye. Ben onu bugün merak ettim. Veli Ağbaba'yı araştırdım ne yapıyor diye. Kendisinin morali çok bozuk ve ağladığını söyleyen milletvekilleri oldu. Ben kaç yıl ceza alırım gibi, hani böyle biraz kulise dönüyor.
5: Dur, psikolojik analizlere girmeyelim de. Tamam, dur
3: ben
5: Mustafa.
3: Ben kendisini aradım.
7: Aradın mı sen?
8: Bunu bana söyleyen geçen milletvekilleri
3: aradım,
8: oldu.
3: Röportaja davet ettim.
5: Ne dedi?
2: bu ara vermiyorum.
6: İşte biz de onu merak ediyoruz Hasan yani. Basri. Yani niye olsun susuyor ya, ısrarla?
5: Niye bu suçlamaların odağında? Susması doğal ya, ama Oğuz ne yapsın?
6: Hayır şöyle mesela Gürkan Hancı'nın iki kere sizin hakkınızda mesnetsiz iddialarda tabii. bulunsam en de sonunda bana tabii. ya suç duyurusunda bulunursunuz değil mi?
5: Elbette.
6: Biz burada her dosyada
5: bak bunun bir örneğini bana, nerede yaşadık biliyor musun? Son yani vaktimiz yok giremeyeceğiz ama figüran meselesi var ya.
6: Evet.
5: Şimdi ben orada sevgili izleyiciler arada böyle bir dakikanızı alayım. Figüran meselesi patladı. Yani patladı derken bir figüran haberi. Bir gazeteci figüran evet. taşıdılar CHP'nin etkinliğine. Kast ajansına böyle bir iddiada bulunuldu. Şimdi tabii baktığınız zaman suç teşkil eden bir durum değil vesaire ama bir siyasetçiyi yıpratacak,
6: itibarsızlaştıracak
5: bir durum. Dolayısıyla Gürsel Tekin ne yaptı?
6: Hemen gitti suç duyurusunda.
5: O gece yani tanıyın tanımayın, sevin sevmeyin. Ama o gece konuyla ilgili kim varsa, konuyu taşıyan, gündemde tutan kim varsa suç duyurusunda bulundu. Bundan sonrası dedi yargının konusudur. Ben dedi suç duyurusu ve yargı bulsun çıkarsın. Kim kimle temasta, kim kimden para almış, o kast ajansı kimden aldıysa bir para, kimden almış. Bunları ortaya çıkarsın diye savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ben o saatten sonra olaya daha şey bakarım, serin kanlı bakmayı seçerim. Çünkü suç duyurusunda bulunuyor. Evet, evet. Gidiyor savcılığa diyor ki gel kardeşim bu işin açığa çıkar diyor.
3: Ve kendinden emin olduğu için
6: evet,
3: gitti.
6: Evet, nitekim de çıktı. Allah belamı versin dedi sadece.
3: Oğuz bak nitekim Gürsel Tekin de bu olayda haklı çıktı. Hı-hı. Bakın bu konuyu gündeme getirenler baştan şöyle bir algı yarattılar. Sanki oraya bu kas ajansını, o figüranları Gürsel Tekin ve CHP Genel Merkezi örgütlemiş gibi bir hava yaratmaya çalıştılar. Ama bakın sonra bunu inkar ettiler. Dediler ki biz böyle bir şey demedik ki. CHP yaptı demedik ki. Gürsel Tekin ama kardeşim sen öyle bir hava yarattın ki. Kemal Kılıçdaroğlu sokağa çıkamıyor. Halkın adam girdi aslan girdi sokağa çıktı. Ama orada bu tezgah harekete geçirildi. Hedef yıpratılmaktı. O çete organize işler yaptılar. Yüzlerine gözlerine bulaştı. Evet. Yani senin söylediğin o saptama çok doğru. Kendinden emin hemen gitti. Ve nitekim bu konuya adı karışanlar gitti ifade verdiler.
5: Tabii bugün de
7: bu tür şeytanlıkları genelde kim örgütler üstad bu ülkede?
3: FETÖ.
7: Peki Kemal Bey boşuna mı oraya dikkat çekti?
3: Evet.
5: Şimdi Deniz, abi iki haftadır söylemiyorum.
3: Sürekli söylüyorum.
7: Deniz Baykal'a. FETÖ vari dedi evet, zaten evet, Gürsel Bey'e. Evet. FETÖ vari bir operasyon.
3: Evet, evet.
7: Şimdi bakın ta Deniz Baykal'a kaset operasyonundan başlamak üzere. Kasete mesela o görüntüleri servis eden kimdi? Cevheri Güven.
5: Tabii.
7: Şimdi Cevheri Güven'in
3: polis de içeride şu
7: yayınladığı,
3: anda.
7: Yaptığı yayınlara bakın. Tamamen bugün
2: CHP'yi tabela partisine çevirin bakın. Herkes yeni partiye diye yayın yaptı.
3: Dün bir videosu o şahsın o terör örgütü üyesi gazeteci kılıklı zavallı diyor ki Ekrem İmamoğlu'nu biz seçtirdik diyor. Bir başkası dün çıkıyor diyor ki işte bak yeni parti kuruldu artık ana muhalefetimiz de var diyor. Ya bakın ben
5: ana muhalefetteyiz diyor.
3: Ha ana muhalefetteyiz. Bak sevgili Gürkan.
5: Tarık Torus.
3: Burada senin çok başarılı bir iş yapıyorsun ve biz de katkı sunarken Sayın Kılıçdaroğlu'nun bakın Türk halkı lütfen dikkatle dinlesin. Önümüzdeki dönemlerde siyasetin yönlendirilmesinde parçalanmasında. Trollerin harekete geçirilmesinde, partilerin bölünmesinde, partilere yönelik saldırılarda FETÖ gerçeğinin çok çarpıcı, utanç verici, rezil bağlantıları ortaya çıkacak. Burada altını çizerek söylüyorum. Kanıtlarımın da söyleyeyim iki tanesi. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir figür, siyaset figürü bu işlerden çıkıp öz eleştiri yaparken ısrarla 3 kez bu konuya dikkat çekmesi boş bir konuşma değildir. Sayın Kılıçdaroğlu dikkat çekmiştir. Arkasından kendisinin bu çıkışını kanıtlayan verileri bizzat FETÖ terör örgütünün o dışarıda gazeteci kılıklı uzantıları yavaş yavaş itiraf etmeye başladılar. Bu haftadan itibaren Türk halkı seyretsin. Bu rezillikler kim kimi parçalıyor, hangi partinin içine sızıyor. Ya şu anda yeni kurulan o parti var ya içerisindeki bazı figürler bir ayda bir Amerika'daki FETÖ'nün o elebaşları toplantılar yaptılar. Sevgili Türk halkı Google'a yazın bakın hangi milletvekili şu anda yeni partinin içerisinde grup yönetiminin içerisinde FETÖ toplantılarının elebaşı konumunda. 50 tane fotoğrafı var. Bunlar tesadüf mü? Bir tane çıkıyor FETÖ'cü diyor ki artık ana muhalefetteyiz diyor değil mi?
5: Tabii.
3: Bak bunlar
5: tabii.
3: Çok önemli. Bu haftadan evet. itibaren çok tehlikeli bağlantıları hep beraber izleyeceğiz.
5: Oğuz seni buraya almadan önce şeyi söyleyeyim. Son dakika Hüseyin Başaran tutuklanmış.
6: Evet.
3: 7 kişiyle birlikte.
5: Evet 7 kişi toplam. Sen Ahbap AŞ diye bir dosya yapmıştın bize, evet, geçtiğimiz salı günü. Ve orada anlatmıştın Ahbap derneğiyle bağlantılı şirketler demiştin. Ama şimdi, orada Hüseyin Başaran ayrı bir parantezdi.
6: Ayrı bir parantezdi.
5: Neler var? Gel istersen burada anlat. Tabii.
3: Burada hatırlıyorsun hep Başaran'a dikkat çekmiştik, evet, ve tutuklanacağını söylemiştik, evet, ya burada. Evet, evet. Sanatçılar demiştik.
5: Hem şikayetçi ve hem tutuklanmış.
3: Evet. Ama adamın yani kusura bakmasın da resmen işin içerisine girmiş. Sen 22 tane şeyi 100 tane mi diyor?
6: Şimdi 100 tane. Önce ayrı, evet, protokol yapılmış.
5: Önce Hüseyin'i bir verelim mi? Evet. Hüseyin Başaran'ın.
6: Volümümüz yok. Volü
5: var,
6: Hüseyin Başaran.
5: Var galiba. Var mı?
6: Var arkadaşlar, verin, çok iyi olur.
5: Ha, evet. Bu isim.
6: Yeni itiraf. Evet, Hüseyin Başaran. Şimdi Hüseyin Başaran'ı ben önce anlatayım. Trabzonlu bir iş adamı. Nasıl bu seviyelere geldi? Bir fındık tüccarıydı. Fındık tüccarlığında başarılı olduktan sonra işi genişletti, büyüttü, artık inşaat projeleri vesaire derken mesele buralara kadar geldi. Ama kendisi hakkında çok çok önemli geçmişine dair banka dolandırıcılığı suçlamasıyla hazırlanan bir iddianame var. Ve bu banka dolandırıcılığı suçlaması klasik kredi kartı borcunu ödememiş ya da işte kredi çekmiş, vermemiş, kaçmış değil. Olay şöyle: Bahreyn'de tam 7 ayrı bankadan alınan krediyi gerçek dışı evraklarla önce İsviçre, Almanya'ya, oradan Panama'ya, Panama'daki şirkete, oradan da Türkiye'den kendi şirketine aktarma meselesi. Mesele şu, şimdi 2007 yılında başlıyor hikaye. 2007'den 2008'e kadar bir süreç. Bahreyn'de bir bankanın çoğunluk hissesini satın alıyor. Çoğunluk hissesini satın aldıktan sonra farklı bankalarla da ortaklıklar kuruyor. O banka üzerinden İsviçre ve Almanya'daki farklı şirketlere, ama yine kendisinin olan şirketlere, kendi adına değil sadece, parayı çıkarıyor. Kredi adı altında işte yatırımlar vesaire, para çıkıyor. Para o şirketlerden iş ortağı gösterilerek Panama'daki başka şirkete gidiyor. Bahsini ettiğimiz meblağ ne kadar biliyor musunuz? $500 milyon. 2007-2008 yılları için bu parayı böyle hayal edin. $500 milyon'dan bahsediyor. Dava açılıyor. Sonra bu parayı Panama'ya taşıdıktan sonra başka bir şirkete, Panama'daki şirketler üzerinden de Türkiye'deki iki tane şirketine para aktarılıyor. $500 milyon'ın $314 milyon Türkiye'deki iki şirkete gidiyor. Bahreyn merkezli banka, özür dilerim, Bahreyn Merkez Bankası bundan şüpheleniyor. Hemen gidiyor orada Hüseyin Başaran'ın çoğunluk hisselerini satın aldığı bankaya el koyuyor. Hüseyin Başaran adına bütün oradaki
5: olaylara bak ya. Yani biz, bir şey o ahbaplar diye başladık ya, sen nereye daldın ya?
3: Oğuz, şimdi bir şey söyleyeyim. Gel Haluk Levent'in, bak bir şey söyleyeyim şimdi.
6: Biz Mehmet abiyle bu olayın, çok iyi ekürü oluyoruz.
3: Bu olayın boyutları çok acayip noktaya gidiyor. Evet. Şimdi bu arkadaşın Haluk Levent'le Hüseyin Başaran'ın yan yana gelmesinin tesadüf olmadığı da ortaya çıkıyor. Bak, birbirini çekiyorlar. Bir işleri biliyorlar. Yani bu rastlantı mı?
5: Tabii bu kadar kara para soruşturmasına,
3: bu kadar kara parayla soruşturmasına,
5: banka dolandırıcılığı anılan bir başka dolandırıcıyla diyor ki ben hayır işi için verdim diyor, bu
6: daha,
5: kadar.
6: Daha bitmedi, anlat.
3: Bir başka dolandırıcıyla oturup orada bağlama, gitar çalıp şarkı söylüyorlar. Ne kadar güzel.
6: devam edeyim bak. Konunun devamında size çok şey çıkacak, burada argüman çıkacak. Şimdi
3: Türkiye'yi şok ediyorsun şu an.
6: Bahreyn Merkez Bankası şüpheleniyor. Bahreyn Merkez Bankası hemen çoğunluk hisselerini satın aldı. Bankaya o zaman el koyuyor. Hemen Türkiye'ye bir heyet gönderiyor. Türkiye'deki devlet yetkililerine bu durum şikayet ediliyor. Aynı zamanda Türkiye'de bir tane firmayla da anlaşıyor bu konuyu araştırması için. Firma gerçekten o iki şirketin Türkiye'den para aktarılan Hüseyin Başaran'la bağlantılı olduğunu tespit ediyor. Bunun üzerine suç duyurusu yapılıyor. İşler böyle giderken peki Hüseyin Başaran ne yapıyor? Bakın, bunların hepsi savcılığın iddiası. Çünkü dava hala sürüyor. Savcılığın iddiası. İddianame diyor ki...
3: Tam tarih ne?
6: 2025'te dava açılıyor. Yani daha çok yakın zamanda...
3: Bu da çok ilginç.
6: 22'de ilk harekete geçiyorlar. 25'te dava açılıyor. 14-15 yıldır para aklama suçlaması var kendisine yönelik. Operasyonun geldiğini görünce diyor savcılık, Hüseyin Başaran diyor üzerindeki malı mülkü, taşınmazları oğluyla eşine devretti.
5: Hangi yıl?
6: Bu da 2022'den sonra artık. Yeni dava. Yani. Evet. Bunu Hüseyin Başaran'a savcılık ifadesinde soruyorlar. Neden eşine ve oğluna devretmeye başladın bu şirketleri diye. Kızımı kaybettikten sonra, biliyorsunuz kendi kızını da bir uçak kazasında kaybediyor. Evet. Allah rahmet eylesin.
3: Evet, 7-8 arkadaşıyla birlikte.
6: Mekanı cennet olsun. Evet. Kızımı kaybettikten sonra çok duygusal boşluğa düştüm. Bu yüzden böyle bir hareket yaptım diye açıklama getiriyor. Hüseyin Başaran hala bu davadan yargılanıyor.
3: Masak'ın Haluk Levent'le ilgili ilk müdahalesi de 2024'ün aralığı değil mi? Aralığı. Şimdi burada şu mu ortaya çıkıyor? Hüseyin Başaran para aklama sırasında bence şu ortaya çıkıyor. Bu ev alışverişleri bence göstermelik.
6: En başından beri sürekli size bu davanın bugün mağduru gibi görünenler soruşturmanın bir anda sanığı olabilir ya da şüphelisi olabilir, dikkat edin demiştim. Hatta evet. Daha salı günü bile para aklama şüphesi üzerinde duruyor savcılık, evet, demiştim. Evet, evet. Bakın bugün
3: Gürkan'cığım burada dikkat çekmiştik. Müşteki
6: olarak ilk soruşturma adı geçen, kendisi gidip suç duyurusunda bulunan, benim paramı ödemedi diyen Hüseyin Başaran tutuklandı. Böylece dosyada tutuklu sayısı da 25'ti. 7 kişi değil mi? Yanlış bilmiyorum. Biz yayındayken olduk. 35'e yükseldi tutuklu
3: Şunu
6: sayısı.
3: Şunu söylemek dosyada. De lazım Oğuzcum. Şimdi bakın Türkiye'de sevgili izleyenler, 10 binlerce müteahhit var.
6: Evet.
3: Hüseyin Başaran'ın konut yaptığı ve şu anda bitmeyen 1-2 inşaattan biri o, Fikirtepe dönüşüm bölgesinde. Haluk Levent gibi 1995'ten bu yana çek sahtekarlığı, dolandırıcılık vesaire cezaevine girip çıkan biri geliyor. Türkiye'de on binlerce müteahhit var ve geliyor yurt dışında dolandırıcılıkla suçlanan Hüseyin Başaran'ı buluyor. Bunun bana tesadüf olduğunu kimse yutturamaz arkadaş. Bu evlerin satışı matışının göstermelik olduğu ortaya çıkacak. Ortada bir para aklama, bir mal kaçırma, bir para kaçırma
5: tabii.
3: meselesi
5: var. Bu iş sadece ahbapta, evet, değil. Dernekte değil. Toplanan yardım paralarının iç edilmesi değil.
3: Yoksa doğru. 60 milyon evet. dolara 22 İmamoğlu tane değil mi?
7: Şirketine devredilen tabii, villalar gibi.
6: 22 tane 60 milyon dolar.
3: Ya evet. Şimdi bakın o bölgede daireler satılıyor. 8 milyon 15 milyon.
6: Özür dilerim, 22 milyon dolara değerinin bunların 60 milyon dolar olduğu söyleniyor ama 22 milyon dolara. Ve bu da meseleyi.
3: Bu da çok yüksek.
6: Evet, yine söyledik, yine söylüyorum. Şimdi nasıl aklarsınız? Türkiye'de parayı belli başlı yöntemler var. Ben bunu şey için söylüyorum. Burada bir şüphe var, evet. Nasıl olur? Bir tanesi dernekler ve vakıflar aracılığıyla, maalesef Türkiye'de bu çok yaygın. Tabii, dernekler yani. Ve vakıflar aracılığıyla para yurt dışından vakfa gelir. İşte bağış adı altına gelir, başka şey.
3: O vakıf gazetecilere de geliyor biliyorsun.
6: O vakıf ya da dernek gider bir yerden gayrimenkul alımı yapar. Ama malın fiyatı işte 3 iken 13 verir. Para yaklamış olur. O ona mal satışından işte daha fazla gösterir. Para bir şekilde vakfa kalan da kalmış olur. Öbürü de yurt dışındaki parayı ülkeye sokar, aklamış olur. Yani bu Türkiye'de vakıflar, dernekler üzerinden çok
3: bunun duyuyor maalesef. Bir de şunu izleyenler merak ediyordur. Hepsini mal varlığına falan el koyma kararı var mı?
6: Şu an için yok.
3: Yok
6: şu an için yok. Şu an

0: bir barter havuzu. Barter'ı bilmeyenler için söyleyelim, yani karşılıklı alışveriş. Bende buğday var, öbür tarafta arpa var.
1: Evet, kimin değişik, ihtiyacı varsa.
0: Değişme. Bir barter havuzu oluşturduğunu ve yurt dışından fonlar geldikçe satın aldığı dairelerin parasını ödeyeceğini söyledi. Bana Yelizkaya'yı yurt dışındaki fonların temsilcisi olarak tanıttı. Yelizkaya kim? Şile soruşturmasından tutuklu. Ahbap Derneği ile hiçbir bağlantısı yok. Haluk Levent'in danışmanı diye özetleyebiliriz.
1: Hesabına 125 milyon lira giden kadın.
0: Evet, 25 milyon lira.
1: 125 bir hesap. Kardeşine 150, kendisine 125 ha, milyon
0: ben
1: gidiyor.
0: Ben yanılma payı evet. koyuyorum kendime. Evet. Bana Yelizkaya'yı yurt dışındaki fonların temsilcisi olarak tanıttı. Dairelerin onun üzerine tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Biz 4-5 gün içinde 3 veya 4 taşınmaz devrettik. Karşılığında herhangi bir para almadık, vadeli senetler aldık. Hatta bir miktar parayı vadesi gelmeden ödeyince güven sağladı. Kızımın adını kullanarak sürekli duygusal bir istismar süreci yürüttü. Neredeyse her gün evime geliyordu. Bu Hüseyin Başaran'ın iddiaları, doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Belki bunlar yanılmadır. Belki bütün samimiyetiyle söylüyordur tamamen. Ama Hüseyin Başaran
1: söylüyor.
0: Bir de
1: söylüyor. Bir dernek, Ahbap gibi bir dernek bir müteahhitten gidip niye daire alır arkadaş ya? Niye?
0: Şimdi şu
2: şey kız yurdu mu dedi?
1: Öyle bir iddia var. Bak burada diyor ya, kızımın adını sömürdü falan. Bak adam bunu açıklamamış ama. Şimdi,
0: yani buralar Hüseyin Başaran. Savcı aklındaki soruları birazdan soracak. Bu şekilde peyderpey 21 daire bir fabrika devrettik. Bu fabrikada fındık fabrikası. Bunlara dair sözleşmeleri sunduk. Bunlar karşılığında hep şahsi senetlerini verdi. Bize verdiği senetlerde Ahbap'ın kesin kefil diye bir imzası yoktu diyor.
1: Evet.
0: Ayrıca dekontları da sunduğum çok ciddi ödemeler yaptı. Devam edelim. Kritik bölüme geleceğiz. Haluk Levent bir gün bana Amerika'da işte burada. Haluk Levent bir gün bana Amerika'da bir iş insanından bahsetti. Bu kişiye tekne satabileceğimizi söyledi. Ben de buradan komisyonumu
2: ya
0: alırım.
2: İyi ki bir espri yapalım. Hani iyi ki Galata Köprüsü'nü satmayın.
0: Yani.
1: Ya arkadaş,
2: onu da yapabilirdi.
1: Oğlum yani. Gözden kaçırma. Fındık fabrikası ne arkadaş?
0: Peki bir şey soracağım. Yani Hüseyin Başaran
1: fındık
0: gibi.
1: Fındık fabrikası niye alır ya bir Ahbap Derneği?
0: İş adamı Haluk Levent'in her söylediği söze nasıl ikna oluyor? Kendisi
2: o da bir tartışmalı konu ki, tabii.
0: Tılsımlıydı adeta diyor.
1: Yok, çiçek götürmüş.
0: Tılsımlıydı diyor. Sonra bizden bir takım belgeler istediler diyor tekne için. Verdik, ses seda çıkmadı.
1: Para almak
0: ayrıca bana kendisi için bir jet satın almak istediğini söyledi. O sırada da tesadüfe bakın, Hüseyin Başaran jeti satılık. Benim jetimin de satılık
2: korkunç
0: olduğunu
2: ya.
1: Tezgah bakar mısın tezgah?
0: Bir şekilde öğrenmiş. Bana bir protokol getirdi. Sonra satış gerçekleşmedi. Protokole imza attım ama satış tabii ki yapılmadı.
2: Bir dakika, bu arada jeti
0: satma protokolü.
2: Haluk Levent jet alıyor.
1: Evet.
0: Jet alacağım diyor. O sırada diyor Hüseyin Başaran benim jetim vardı satılık diyor. Onu
2: ya
0: diyor,
2: ben şöyle bir şey yapıyorum. Babala TV'de bir programları vardı şeyle ilgili, bu
1: depremle ilgili.
2: Haluk Levent'le ilgili değil, bir gazetecilerin toplandığı deprem sonrası bir programdı. Orada işte Ahbap'a yardım toplayalım falan deniyor. Bir gazeteci hafızamda kaldığı kadar ya onların jeti var. Artık Ahbap açtı oraları falan gibi diyor. Demek ki bu haber.
1: Bu jet.
2: Demek o zaman
1: bu
2: jet, bu jet. Yani
0: şöyle.
2: Ya inanılır bir şey. Ne yapacak?
0: Jeti devretmedik ama kullandı diyor mesela.
3: Jette ne yapılır ki, biz son dönemde bazı şeyler.
2: Hayır. Evet, onlar dışında mesela bir yardım uçak derneği olarak kisveniz bu. Kisve bu. Ne diyeceğim? Mesela şey diyebilir belki değil mi? Çok acil hastaların bir yere yetişmesi gerekiyor falan mı? Yok, yok da, ya. Türkiye'nin her yerinde.
1: Bu ülkede bu jet son dönemde moda oldu. Uçakta bir sürü vaka oluyor.
3: Bence jetle Karadağ'a gidebilir.
2: Yani para taşıyor.
3: Ondan sonra
1: kumara mı gitti?
3: Gürcistan'a gidebilir, Kıbrıs'a gidebilir.
1: Kumara mı gitti?
0: Ben size şunu söyleyeyim, bakın Haluk Levent'in şimdi bunların hepsi bir yana muhteşem bir edebi dili var. Tweetlerine hiç dikkat ettiniz mi? Hiç ummadığınız Anadolu'nun en ücra köşesinden bir köyün adını verir. Bilmem ne köyünden Hacer bacımın okumamış çocuğu falan diye. Ha. Nasıl etkileyici bir dil değil mi?
2: Tabii.
0: Mükemmel bir dil. Yani zehirli bir çok bir. Bunların hepsinin hayal ürünü olduğuna dair de çok güçlü şüpheler
1: ya,
0: var.
1: Bu kadar
2: yani, köyün ismi mi hayal?
0: Ya. Öyle bir köyün ismi değil. Öyle bir Hacer teyze yok ki. Yani sen baktın mı hiç Gürkan Hacer? Yani
2: yok,
0: Hacer
2: nereden
0: teyze var mı bilmem. Ben de bakmadım ama nasıl etkiliyor değil mi? Bir de Haluk Levent'in yıllardır biz şarkı dinleyebiliyoruz ya, böyle Anadolu'dan çıkmış.
2: Anadolu olarak.
0: Ve bu insanın kafanızda şöyle canlanıyor. İşte Çorum'un bilmem ne köyünden Hacer ya teyze ve etkiliyor sizi.
1: Ya
0: etkiliyor.
1: Oğuzcuğum, bu şahıs
2: bunların, bu enteresan bir şey söyleyeceğim.
1: Çok ilginç.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika.
1: O et

0: Bu nasıl çok etkiliyor? Şimdi, evet. Nasıl yapıyor?
1: Rahmetli şey vardı.
0: Demirel bunu yapıyordu.
1: Demirel yapardı. Mustafa Ekmekçi vardı eski Cumhuriyet Gazetesi'nde. Evet, evet. Yazılarında hep isimden isim bahsederdi.
0: Hangi kahvede kimle oturdum
1: isim,
0: şu dernek başkanı.
1: İsim geçirdiğiniz tabii zaman sevgili izleyiciler insanlarda inandırıcılık endeksiniz evet, artar. Evet, evet. Çünkü tanık koymuş oluyorsunuz. Ama doğru ama yanlış. Ama bir isim geçiriyorsunuz. Çektiği İzmir Marşı şeyi var, klibi var. O tarihe kadar İzmir Marşı'nı onun gibi sonunda bir intro bölüm var.
0: Kahramanları koydu.
1: Kahramanları koydu.
0: İsimleri
1: saydı. İsimleri saydı. Tabii tabii isimleri saydı. Hatırlıyor musunuz?
2: Selam işte, olsun.
1: Selam olsun. İşte evet tabii. Bütün ya, o isimleri tek tek saydı. Demek ki böyle bir tekniği evet var adamın yani. Yani
2: kafa çalışma yöntemi şu. Temanın dikti ağaca ahbap etiketi asıp fidanlarımızı
0: ya,
2: diktik.
0: Ya bir tane kadına yani, bir çiçek gönderip
2: çıkacak ortaya.
0: Bir kadına bir dakika, çiçek gönderip 60 ben, milyon lira alan bir insan karşımıza
1: çıkıyor. Bir dakika.
2: Salı Temanın arada kaynadı bu. Temanın dikti ağaca gidip de Ahbap Derneği'nin bu süslü püslü logolarına basıp ağaçlarımızı diktik ahbaplar diye.
1: Kendinin ağaç maaş diktiği yok yani.
2: Evet yani şimdi soruşturmayı çok da şey yapmıyorum da. böyle.
0: Ya, sadece dolandırıcı değil bak tam bir showman. Evet. O insanların damardan giriyor. Diyor ki bilmem ne bacı diyor. Çakırcalı Mehmet Efe diyor falan
1: evet, evet,
0: böyle.
1: Evet,
0: ya,
1: evet.
0: Damardan. Halk da diyor ki ne Kuvayi Milliyetçi, hocam, ne Atatürkçü.
3: Sağlam bir kitle buldular.
0: Buldu. Gördüler hepsini.
3: Bir İmamoğlu tokatlıyor, bir Haluk Levent tokatlıyor, bir Özgür Özel tokatlıyor.
2: Çünkü bir de şimdi Ahbap Derneği'ne siyasi bir elbise de giydirdiler.
0: Maalesef.
2: Şimdi Ahbap bir tarafta AFAD vardı. Devletin işte gerçekten şeylerin nasıl diyeyim? Devletin ülkenin kurumu, bir kesiminin kurumu oydu. Öbür kesiminin kurumu da bu yaptılar. Yani evet, evet, doğru, siyasetçiler doğru, doğru. O bugün ifade veren gazeteciler, sözüm ona aydınlar var ya. Onlar o siyasi elbiseyi giydirmeseydi bu iş bu kadar ilerlemezdi.
0: Onlar da PR'ını yaptılar.
4: O elbiseyi giydirenlerden daha akıllı Haluk Levent. Evet. Niye?
0: Kullandı hepsini.
4: Sadece o kullanmadı. O onu kullandı. Ondan sonra depremden sonra o elbiseyi giydirenler abartıp iyice devlete hedef göstermeye başlayınca Haluk Levent dedi ki
1: biz, sakata gidiyor.
4: Bu iş sakata gidiyor. Ne kadar bakan bulursa gitti hemen fotoğraf objektifleri çektirdi, çıkarttırdı, fotoğraf verdi. Ne kadar alabildiği kadar bakanla randevu aldı. Ne kadar valilik organizasyonu varsa gidip ahbabı o illaki bir iki tane yerine bir tane işte konteyner yapmaya falan filan valilik operasyonlarına şeylerine kattı. O süreci daha yakından biliyorum. Son bir yıldır, bir buçuk yıldır Haluk Levent son derece yani iktidara, devlet kurumlarına yakın görünmeye çalışan,
0: evet evet bakanlara fotoğraflar
4: çalışan bir profil
2: çizdi.
0: Ya dünyada dolandırıcı.
4: Ama son 6 ayda değişti. Ne yaptıysa, kendi ekonomik durumunu ne hale getirdiyse onu çözebilmek için çok fazla işi dallandırıp budaklandırdı ve yargı objektiflerinin üzerine taşıdı.
2: Evet, şimdi devam edelim.
1: Evet. Mustafa Yavuz diyor ki Ankara'dan, o da millet şöyle tweet atıyordu. Haluk Levent parti kursun, oy vereceğiz diyen insanlar vardı diyor.
0: Aynen.
1: Evet.
2: Şimdi devam ediyor. Jet'i geçtik, satış olmadı diyor. Ayrıca biz alıcısı
0: Jet'i kullanmış ama.
2: Jet'i kullanmış, bir iki kullanmış ama diyor.
1: O Jet'te bir fotoğrafı var. Şey Eftar. Evet, evet. O Jet mi acaba?
2: Olabilir, bilmiyorum. Şu şey
1: başka Jet'i blurlayın, blurlayın o içkiyi, blurlayın onu verin.
2: Ha? Yanlış mı hatırlıyorum? Jet aldım.
1: Alkollü çıkmasın
2: Jet aldım arkadaşlar diye de dalga geçmiş miydi yoksa ben?
1: Ya adam herkesin gözünün içine olabilir bakarak ilan ederek yapmış aslında bu işleri de.
2: Kimsenin konduramamış.
1: Evet yani, konduramamış. Ya, çok enteresan.
3: Niye konduramıyoruz ki? Bir de o da bu tuhaf yani. Çünkü adamın geçmişine baktığın zaman kumarı var.
0: Kimse bakmamış.
3: Olur mu canım? Hepimiz biliyorduk.
0: Biz biliyoruz. O bu işin peşinden bunun PR'ını yapanlar bu işin ortağı o şarkıcı, türkücü,
2: Yücel Bey, öyle
0: gazeteci.
2: Mi? Çorum'dan Hacer'e teyze diyor yani. Nasıl
3: ya bana ne derse desin ben bana bir şey ifade etmez. Adamın sabıkasını biliyorum, geçmişini biliyorum yani.
2: Ama bir kitle var onları.
3: Ama şimdi kendi kendilerine bir kahraman üretler peşinden gidiyorlar. Ha,
2: şimdi
3: bizim oradaki şeyimiz şu olabilir. Ya bunlarla uğraşacağımıza ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben nasıl para vermiyorum. Kim hangi ahmak vermek istiyorsa versin. Bana ne deyip i̇şte, geçerim yani.
2: O ünlülerin çoğu
3: onları
2: da öyle yapmış.
3: Onları sırf mahalle baskısına uğramamak. Onlardan bu Twitter'da küfür yememek için bana ne der geçerim. Yani belki bizim kabahatimiz bu olabilir. Bana ne deriz? Şimdi mesela diyoruz ki kardeşim Ekrem İmamoğlu'nun peşinden gitmeyin diyoruz. Adam gitmek istiyor. Şimdi söylüyorsun Twitter'da linç ediliyorsun.
0: Ya
3: diyoruz ki adam bak kardeşim bak sadece iki tane üç tane villaya baksan zaten ne olduğunu görüyorsun.
2: Evet.
3: Ya hangi belediye başkanlığının kendi inşaat şirketi kendi inşaat şirketinin genel müdürü para sayarken görüntülendi. Bugüne kadar böyle belediye başkanı gördük mü biz?
2: Bunların...
3: Ya bunu gösteriyorsun, adam gidiyor inatına oy veriyor. En efsane. Bak baba söylesen ne olacak?
4: Gecelik faizdir en efsanesi.
1: Ya biz ona çok paranın gülmüştük gecelik... ya. Şöyle rüşvet.
4: Tekirdağ.
1: Şöyle Tekirdağ'dan bir anlatsan o neydi?
2: Boşta mı kaldı?
4: İmamoğlu İnşaat Tekirdağ'dan bir ev üstüne geçiyor. Ne elektrikçi Muharrem'in Tekirdağ'da evet. annesinin evi olmasa. Muharrem ya da
1: Muhterem. Dur sen. Ha, gitme.
4: Tekirdağ'da buradan. Evi üstlerine geçiriyorlar. Ondan sonra satıyorlar. Ama Tekirdağ'da satıyor Tuncay Yılmaz. Sonra hani Tekirdağ malum hani güzel bir mekan. Yiyecek içecek bol.
0: Üç beş attılar ortaya.
4: Bir gece kalıyor Tekirdağ'da. Sonra bir gün sonra geliyor. Parayı İmamoğlu inşaata aktaracak. Ama o gece Masak raporunda şöyle bir şey var. Para bankaya yatırılıyor. Gecelik faize konuluyor. Sabah çekiliyor. 14 bin mi 12 bin lira mı ne kar ediliyor.
1: Yani o gecenin yeme içme parası çıkıyor.
3: Yemek parası.
1: Şey biz onu şimdi gece beni aradı. Hiç unutmuyorum.
4: Gece ama gece 2.30 falan.
1: 2.30'tu aslında. Abi dedi bunu buraya okudun mu dedi. Hangisi dedim. Ya dedi rüşvetin. Masak raporunda rüşvetin gecelik faize yatırmış. Gece bir de oradan faiz parası kazanmış dedi. Tamam mı? 12.500 lira.
2: Biz işte.
1: Müthiş olaydı o ya. Işte, hiç unutmuyorum onu.
2: İyi arsa boyu yol gidemeyiz. Çünkü para boşta mı evet. dursun? Adamların kafasına evet. nasıl çalışıyor?
0: Adamlar her anda her yerden
1: Buraya ver. Bir dakika. O uçak fotoğrafını ayarladı arkadaşlar.
2: Ayarladı.
4: Geliyor. Evet. Jet geliyor.
1: Buraya verebiliyor musun? O zaman öbürüne ver. Öbürüne ver. Mustafa'yı al. Al Mustafa'yı. Şuraya ver.
0: Oh.
1: İşte. Evet. Sevgili izleyiciler. Uçak bu galiba değil mi?
2: Bu herhalde jet gibi.
0: Bu zaten normal bir uçak değil ki. Küçük bir uçak bu.
2: Kişilik.
0: Ama yolcu uçağı değil.
1: Yok, bu özel uçak.
0: Hatta o uçak jet başka bu, olamaz belli. Ki ya.
2: Ben yanlış hatırlamıyorsam bu paylaşımın üzerinde de bir not düşmüştü. Esprili bir not. Acaba jet aldım beyler gibisinden bir şey mi hatırlıyorum bilmiyorum. Ama öyle bir şey düşün. Ya onun bile ipucunu vermiş aslında. Almaya çalışmış öyle yapmışsa.
0: Jet hızıyla dolandırmaya gidiyor arkadaş. Evet.
1: Paylaşımına şey yazmış. Dur ne demiş Efter?
2: Hah, işte o ne?
1: Beni çok iyi tanıyan bir kitlem var demiş.
2: Hiç. adam bildiğin kafa
1: hepinizin yapmış şerefine
2: adam.
1: Diye de bitirmiş.
2: Kafa yapmış adam ya. Daha ne
1: çok
2: diyelim.
1: Süper ya. Şeyi ben hatırlıyorum burada Catch Me If You Can diye bir film vardır. Sıkıysa Yakala diye Türkçe'ye evet. çevrilmişti. Steven Spielberg'in bir filmidir. Bir dolandırıcının, gerçek hayatta yaşamış bir dolandırıcının hikayesini anlatır. Hakikaten benzer kareler görüyoruz. Vaktiniz olursa bir izleyin.
2: Abi şunu da söyleyeyim. Yani adamın sesi de muhteşemdi ya. O bile etkilemiştir milleti daha ne diyelim. Tabii. Ve devam edelim.
1: Peki devam edelim.
2: Biz Hüseyin Başaran'la.
1: Tekrar alalım Hüseyin Başaran'ı.
0: Evet.
2: 100 dairenin taşınmaz için de diyor. Yelizkaya'ya devri için yine protokol yaptık diyor. Ancak devretmedik diyor. Devrettiğimiz taşınmaz sayısı 22, diğer taşınmazları devretmedik. Devrettiğimiz taşınmazların da parasını alamadık. Yanlış hatırlamıyorsam iki kere yukarıdan bahsettiğim jeti kiralayarak seyahatler yaptı. O jette kime gitti, nerelere ikna etti bilmiyoruz. Ancak bunların da parasını ödemedi. Yani o binliğin jetin de parasını
0: tılsımlı
2: ödemedi.
0: Tılsımlı gibiydi diyor ya.
2: Haluk Levent'le aramızdaki ilişki 6-7 ay içerisinde birden bu boyutlara ulaştı. Tılsımlı gibiydi. Hacı
0: ya bu ne Allah'ın seversen. Gürkan'cığım. Olayın en hassas noktasına geldik. Tılsımlı evet. gibi. Herkes de bunu söylüyor. Evet, çok evet. etkilendim diyor.
1: Tabii tabii.
0: Herkes de ya Amerika'daki, İsveç'teki kadın para yağdırıyor bana değil mi?
1: 60-70
0: i̇şte
1: milyon lira
0: işte
1: verenler
0: avukat mi? Bir kadın para yağdırıyor buna. Evet. Adam gidiyor 22 tane evi buna devrediyor. Ya bu nasıl bir şeydir ya?
1: Peki.
2: Şimdi
0: afyon diyor mu? Ne yapıyor bunları? Ben anlamadım ki.
3: Hadi bu şarkı söylüyor da ona mı etkiliyor diyelim. Ekrem İmamoğlu nasıl etkiledi bu aynı kitleyi? Ben onu merak ediyorum.
2: Onun da şimdi ama orada onun başka şeyleri bazı var. İtirafçılarla konuşuyoruz. Hasan Basri de konuşmuştur. Bana şöyle söyledi. Git abi dedi yanına otur dedi. 5 dakika içerisinde sen bir sistemin içerisindesindir ama o an haberin yoktur sadece dedi. Ama dedi, bir şekilde yakalıyor dedi. Bir onun yalancısıyım. Bir şekilde yakalıyor seni dedi. Onun ikna kabiliyeti yüksekmiş bu arada.
0: FETÖ bu ülkede FETÖ bakın ayrıntı kaçırmayalım.
2: Kimlerin dedik?
0: FETÖ bu ülkede rektörleri, tabii generalleri, yani. Valileri,
1: aydınları, liberalleri,
0: aydınları, gazeteci geçinen soytarılar, büyük köşe yazarları. Ya arkadaş, ilkokulu dışarıdan bitirmiş bir tane köy vaizi. Bu ülkede yüzlerce general, vali, kaymakam, emniyet müdürünü efsunlamadı mı? Bunlar hayda hayda yapar bu işi.
4: Hocam
0: yani.
4: Benim bu hayatta
0: bunlar anlayamadığım... Bunlar da, bu tipler de bundan ders aldılar. Benim bağlantılarını da unutmayalım bu arada.
4: Benim bu hayatta anlayamadığım, yani birkaç şey var, onlardan biri budur. Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir yapıda 30 yıl görev yapmış, Tuğgeneral rütbesine 25 yıl, Tuğgeneral rütbesine gelmiş.
1: Tümler de var. Hı? Tümler de var.
4: Tümler var, tuğlar var. Adam Adel Öksüz'den, Kemal Batmaz'dan, yani cemaat abilerinden.
0: Manifaturacı ya. Yani benim manifaturacı ya.
4: Emir aldı, insan öldürdü. Yani bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eri olmak şereflerin en büyüğü.
0: Tabii.
4: Sen o rütbeye gelmişsin, o hiyerarşik yapının içinde yaşamışsın. 20 yıldır emekli olmuş insanlar bir üst rütbe gördüğü zaman sivilde selam veriyor.
0: Tabii.
4: Yani evet, öyle bir ruha işleyen bir şey. Sen gidiyorsun cemaat abisinden, terör örgütü abisinden, işte mahrem imamından emir alıp bütün hayatını satıp 251 vatandaşı şehit ediyorsun, Gazi Meclisi bombalıyorsun. Bu anlaşılabilir bir şey değil. O yüzden tehlikelerin en büyüğüydü FETÖ.
1: Peki.
4: Bir parantez.
1: Bir es verelim, bir nefes payı verelim. Bir reklama gidelim. Tabii, reklamdan tabii sonra devam edeceğiz. Hüseyin Başaran'a da kalmadık sevgili izleyiciler. Üsküdar'a geçeceğiz. Ama sıcak gelişme, Hüseyin Başaran tutuklandı. Şikayetçi oldu. Aslında ahbap soruşturmasının başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilen savcılık tarafından, öyle değil mi?
2: Evet.
1: Hüseyin Başaran'ın şikayeti aslında baz alınmıştı.
0: Evet.
1: Hatta Gazi Osman Paşa sanık oldu savcılığını. Ben şimdi sanık. Hüseyin Başaran da tutuklandı, 7 kişi. Buna araya koyduk. Bu dosyayı hemen bitireceğiz. Üsküdar'a geçeceğiz. Başka dosyalarımız da var. Kısa bir ara, aranlardan Taksim Meydan devam ediyor.
5: TGRT FM Haber.
6: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Askeri uğurluyorlar.
7: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş, üstünü örtmüş.
9: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.

TGRT FM Haber.

0: Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı sürüyor. Bir macera filmini izler gibi izliyoruz Türkiye'de yaşanan olayları. Dolandırıcılık, rüşvet, tehdit, uyuşturucu, fuhuş, onların hepsini sayın. Türkiye bir macera filmine döndü. Biz de bu macera filmini izleyip anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız iş bu. Şimdi nerede kaldık? Sen şu Başar Hanım'ı temize çek, Başar bitsin. Oradan hemen hızlıca
1: Başar Hanım'da zaten çok az bir şey kaldı. Kritik bir yer kaldı sadece.
0: Gel Oğuz. Göreceğiz.
1: Bunu da yanımıza alalım. tamam geçelim arkadaşlar. Bunu vermiş olduk.
0: Başka zaten. Yok zaten. Burası var vardı. Şimdi, tutuklamalar. 7 isim tutuklandı.
1: Ben o zaman önemli yerini söyleyeyim. Savcılık diyor ki soru sorarken. Hüseyin Başaran'a. Yani diyor sizin diyor devrettiğiniz taşınmazların diyor değerinin aslında çok farklı olduğu söyleniyor diyor. Niye bu meblağa devrettiğini? Raiç bedeli tutuyor diyor. Şimdi burası çok kritik. Raiç bedeli tutuyorsa normalde hani şey gözlerden kaçar bu durum. Çünkü raiç bedel bakarsınız devlet de raiç bedel üzerinden çalışır. Ama burada raiç bedeli tutuyordu savunması bir soru işareti. Yani 60 milyon dolar değerindeki özür dilerim 60 milyon dolar değerindeki taşınmazları neden 20 milyon dolara devrettiniz sorusu Hüseyin Başaran'ın verdiği de raiç bedel karşılıyordu tutuyordu. Ben ona bakarım minvalinde savunması bir soru işareti kritik noktası bu. Bu bölüm bitti. Hüseyin Başaran bitti.
0: Bitti.
1: Biz bunun yanında aynı zamanda Necdet Huy muydu? Kuy muydu arkadaşlar?
0: Kuy.
1: Necdet o da hazır mı bilmiyorum ben bunlarla burada karşılaştığım için. Necdet Kuy da hazırsa.
0: Yok o Necdet Kuy hazırlamamış.
1: Necdet Kuy şöyle bir konteyner firmasının sahibi. Ve kendisi diyor ki biz diyor 70 milyon TL Haluk Levent'e ödeme yaptık diyor. Bu çok önemli. Burada buldum. 752 milyonluk para trafiği var. Aralarında 352 ev için bir anlaşma yapılıyor. 352 çelik ev için. Peşinatın diyor 70 milyon lirasını aldığımız peşinatın Haluk Levent'e sözde borç verilmek üzere Cemil Yeşil'in şirketine ve aracılık eden kişilere gönderdik diyor. Şimdi şöyle Ahbap Derneği gidiyor Necdet Kuyun firmasıyla 372 dedin değil mi? Çelik ev yapmak için bir anlaşma yapıyor.
0: Sen onları geçen programda anlattın. Dedin ki şeyler yok, konteyner yok.
1: Konteynerler yok. Bu işte mesela şimdi adam itiraf etmiş bunu. Savcılık ifadesinde Ahbap Derneği buna ilk peşinat ödemesi yapılıyor. Şimdi o peşinat ödemesinden başka birinin şirketine 70 milyon ödeme yapılıyor. Bu kim peki? Haluk Levent'in arkadaşı. Olay bu.
2: Vay vay vay.
0: Sevgili Oğuz ben şunu söyleyeyim sadece bunların bu işten daha biz çok daha çok konuşacağız. Çok konuşacağız ve ben sana şunu söyleyeyim hakikaten buradan tam bir filmlik hikaye var. Bir belgesel de olur, daha bir sinema filmi ya. De olur.
2: Aynen.
0: Böyle bir tablo olamaz sevgili izleyiciler. İnsanları dişinden tırnağından arttırarak gönderdikleri paralar ki deprem felaketinin altında ezilen, paramparça olan çocuklarını, ailesini, anne babasını kaybeden insanlar için gönderilmiş orada hasta, yaralı insanlar için Türk insanı merhamet duygusuyla gönderdiği paraları nasıl iç etmişler? Bunu daha doğrusu nasıl iç etmiş ve yanındaki ekip vicdanlarınıza havale ediyorum. Size havale ediyorum ama bu konuyu daha çok konuşacağız. Öyle gözüküyor.
1: Şimdi Üsküdar Belediyesi.
0: Üsküdar'a girelim.
1: Üsküdar'a evet. Hızlı geçelim çünkü çok sayıda Üsküdar'a ilişkin hem volümümüz var hem de şöyle söyleyeyim. Şimdi az önceki Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ne dedik? Çok sayıda kişi var dedik. Şimdi Üsküdar Belediyesi'nde de dört dörtlük bir dikey bütünleşme var. Ne demek dikey bütünleşme? Bir restoranınız var mesela. Ekmek ihtiyacınız var, et ihtiyacınız var. Restoranın içinde kasap da vardır, fırın da vardır. Dışarıya ihtiyaç duymadan ekmeği oradan yapar, eti buradan alır falan. Yani bir dikey bütünleşmeyi sağlamıştır. Şirket yöneticileri bunu iyi bilir. Üsküdar Belediyesi'nde dört dörtlük bir dikey bütünleşme tarif ediyor savcılık. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekesinde. Neden? Tepeden tırnağa rüşvet alta doğru süzülerek ekilmiş. Bunların hepsini anlatacağız. Rüşvetin renkli hali. Bu başlık çok güzel. Neden? Çünkü rüşvetin belgesi mi olur diye önceki bölümde daha konuşmuştuk ama oldu. Hem de ses kaydı mes kaydı değil Excel dosyası. Hem de renklendirilmiş Excel dosyası.
0: İşte onun için rüşvetin renkli hali.
1: Renkli hali dedi. Peki. Devam edelim. Başlayalım. Şimdi Vol 1'le. İddialar ne? İddialar belediye iştiraki kent AŞ üzerinden dedik. Bu kent AŞ çok çok kritik. Çünkü az önce Etimkent vardı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarında ne vardı? Kültür AŞ, Medya AŞ var. Burada da bir Kent AŞ var. Kent AŞ niye kuruluyor? Çünkü Üsküdar'da depreme dayanıksız çok sayıda konut var. Bunları dönüştürmek, yeni yapılan konutların depreme dayanıklılığını değerlendirmek.
0: Bu arada Oğuz, araya gireyim. Ben bu kadar inşaat olduğunu hiç düşünmüyordum. Ben Kadıköy'de oturuyorum ama Üsküdar'da bu kadar inşaat olduğunu bilmiyordum. Şunu uyardılar. Orası kentsel dönüşüm alanlarından birisiymiş. Yani yoğun bir kentsel dönüşüm yapılıyor. Dolayısıyla Üsküdar dediniz mi, o sadece hani kıyıdaki, Boğaz kıyısındaki o şehrin küçük semtten bahsetmiyoruz. Koca bir ilçe var aslında.
1: Koca bir ilçe
0: arkasında
1: var.
0: Bulgurlu'ya giden, ne bileyim, Çengelköy'ü içine alan vesaire. Kocaman bir ilçeden bahsediyoruz. Ve burada yoğun bir yapılaşma var.
1: Yoğun bir yapılaşma ve her durum kendi içinde zıttını da barındırır. Aynı zamanda yoğun bir rant alanı da var.
3: Şöyle bir rant alanı var. O Üsküdar'ın Boğul yokuşları vardır. Çamlıca Tepesi, başka tepeler. O tepelerin Boğaz'ı gören taraflarında böyle güzel imar alanları. Böyle villalar, iki katlı villalar falan. Çok güzel deniz manzaralı. Onlar ardı ardına
1: maşallah yapılıyor. Diyeyim. İstanbul nimet sözü geliyor insanın aklına. Şimdi Kent AŞ niçin kurulmuş? Bu dönüşümü sağlamak, yeni yapılan konutların depreme dayanıklılığını denetlemek vesaire diye birçok neden var. Peki ne yapmış? Müteahhitlerden para toplamış. 1 milyar 78 milyon 870 bin 833 TL'den bahsediliyor. Bu sadece paravan danışmanlık sözleşmeleri, yani nakit parası yok, bilmem neyi yok, ne yapalım o zaman, senle gel Kent AŞ üzerinden bir sözleşme imzalayalım, hepsini açacağız bunların. 361 milyon 392 bin 264 lira toplamda tahsil edilen elden sadece para var. Ruhsat süreçleri kriptolu telefonlarla yürütülüyor, e-postalarla gidiyor. Ada parsel renklendirilmiş Excel tabloları hazırlanıyor. Ya anladınız, bir şirket.
0: Ya o Excel bir dakika, nerede ele geçiyor?
1: Bir şirket diyor. Bu Excel bir tane şüpheli
0: müteahhit mi?
1: Kendi beyan ediyor dosyayı. Artık o itirafçı mı olacak, sonra ne olacak bilmiyoruz. Kendi beyan ediyor bu çünkü.
0: Ama bu arada o Excel dosyası galiba yeni hazırlanmamış.
1: Yeni hazırlanma.
0: Yapı oluşturulma tarihi biliniyor.
1: Ya biliniyor. Ya bu dosyalar, şimdi biz Ergenekon Balyoz'dan bahsetti ya Hasan Basri. Ne gördük? İşte bir dosyayı açıyorsunuz. O dosya o bilgisayara ne zaman yüklenmiş? İlk hangi tarihte oluşturulmuş? Oluşturulan tarihte o bilgisayar hangi kullanıcı adıyla açılmış? Bunların hepsi zaten ne ayak izi denir? Teknolojik ayak izi.
0: Dijital.
1: Bunların hepsi zaten belirli.
0: Dijital.
1: Şimdi Excel dosyalarını verince de sosyal medyadan yağacak. Ben bu tabloyu size yarım saatte hazırlarım, ne var ki diye. O iş öyle değil arkadaşlar. Büyük projeler var. Elden dolarlar, alınan dolarlar var. Devam edelim MOL 2 ile. Şimdi Kent AŞ dedik, ruhsat işlerinin yürütüldüğü yer. Ama Kent AŞ aslında bu amaçla kurulmamış. Hayır. Üsküdar 2'yi vereceğiz arkadaşlar.
0: Evet. Üsküdar 2. Üsküdar 2.
1: Ruhsat işleri Kent AŞ'den yürütüldü. O başlıklı Üsküdar. Başsavcılık diyor ki resmi bir yetkisi yok Kent AŞ'nin diyor. Çalışanlar belediyedeki Kent AŞ çalışanları diyor. Belediyedeki ruhsat işlemlerini yönetti, yönlendirdi diyor. Çünkü bunlar bütün belediye sistemini biliyorlar. Anladığımız o ki bu işler için kurulmuş. Kent AŞ görevlilerin kriptolu, çok önemli, kriptolu telefon kullanmak her baba itina ya. Bütün o kadar belediye operasyonu konuştuk. Kriptolu telefon gördük mü? Görmedik.
0: Bir dur bir es ver ya. Yücel Bey, nedir kriptolu telefon?
4: Kripto bir şey de, kripto varsa eğer burada gizlemeye çalıştığı
0: o
4: bir şey.
0: O tamam ama yani nasıl yani herkes ulaşabilir mi mesela o telefona, devlet yetkilileri mi? Mesela Milli İstihbarat Teşkilatımız mı? Kim kullanıyor onu mesela normalde?
4: Tabii ki burada devlet kullanıyor.
0: Devlet kullanıyor. Yani peki
4: kriptolu bir şey
0: bunlar mi? Nasıl elde ediyorlar?
4: Ya bunların,
5: bence onlara bir aparat yüklemişler. Bunların, yani bu tür telefonlara dışarıda satılmıyor öyle bir telefon.
4: Bunlara
5: bir sistem yüklemişler büyük ihtimalle.
0: Öyle mi diyorsun?
5: Ya başka olamaz.
4: İBB soruşturmasında böyle bir yok muydu bu casusluk soruşturmasında?
1: İBB'de ben hiç kriptolu telefon görmedim.
4: Kriptolu telefon
1: casuslukta
4: değil.
1: Casuslukta gördük.
5: Casuslukta
1: var. Onda var. Kriptolu uygulama var.
4: Kriptolu uygulama var.
1: Vikir diye bir uygulama var. Kriptolu yazışma. Ama orada bile kriptolu telefon yok.
5: Oğuz, burada bir de belediye başkanının bir açığa çıkan görüşmesinde diyor ki zoma gel kardeşim.
1: Hepsi var.
5: Sürekli bunu söylüyor.
1: Hepsi var Mehmet abi.
5: Neyi gizliyor?
3: Oğuz, kriptolu telefon demek gizlilik demektir. Gizlilik tabii. Demek örgüt soruşturmasının delili demek.
1: Demektir.
0: Tabii. Niye gizliyorsun bu kadar?
1: Sadece evet. Telefon mu kriptolu? E-posta da kapalı devre. Böyle bu bir ne demek? İfade var. Kapalı devre e-posta sistemi. Anladığım kadarıyla
0: belediye önce, içlerinde.
1: Evet, kendi belediye içlerinde içinde. Bunlar bir yazışma. Yo yo öyle değil. Yani nerede? Mesela burada çalışanlarım vardır. Nokta nokta TGRT haberine, bu ayrı. Ama bir de kapalı devre sadece bu işler için kurulduğunu anlıyorum.
5: Kuzey Kore mi burası ya?
1: Çünkü sistemi tamamen kent aşı üzerinden yürüten bir yapı oluşturulmuş fezlekeye göre.
0: Peki.
1: Devam ediyorum. Ada parsel farklı renklerle sınırlandırılan Excel tabloları, bu tablolar üzerinden verilen talimatlar, yanlarına not düşülen notlar, bunların hepsi kent AŞ merkezi. Vol 4'e geçelim, Üsküdar 4.
0: Evet.
1: Bir mülkiye müfettişi raporu var, tevdi raporu var. Diyor ki o tevdi raporunda, siz verirken ben anlatayım arkadaşlar. Sinem Dedetaş, yani belediye başkanı, İşlemlerin gecikmesini sağladı. Nasıl sağladı? Müteahhitler üzerinden
0: baskı oluşturdu.
1: Müteahhitler üzerinde baskı oluşturdular. Sinem Dedetaş'ın adını kullanarak, onun ismini vererek, onlar da bu sayede rüşvet vermeye zorlandı. Bu da diyor savcılık irtikap suçunu oluşturuyor diyor. Vol 5'e geçelim. Şimdi uygunsuz yapılar için rüşvet toplantıları yapılıyor. Şimdi kent AŞ için ne dedik? Depreme dayanıksız konut, konutların depreme dayanıklı hale getirilmesi vesaire. Ama peki uygunsuz yapılara ruhsat veren kim? Yine kent AŞ. Bu da kaderin cilvesi değil maalesef, sistemin oyunu olmuş oluyor. İskan ruhsatlarını vermekle yetkili birim Yapı Kontrol Müdürlüğü olmasına rağmen süreçlerin Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu Başkanlığında yapılan toplantılarda kararlaştırıldığı belirtildi. Her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre, yani sen balkon yapmaman gereken yere balkon çıkmışsın, Mehmet abi bir yerde ayağını yapmamış. Diyor ki balkonu fazla yapandan 100 bin alın. Ayak yapmayandan da, bu ciddi bir iş diyor, 1 milyon koparın. Bu o anlama geliyor. Doğru
0: bu arada iddialar. Nazım Akkoyunlu şu anda tutuklu.
1: Tutuklu.
0: Yani ilk dalgadan itibaren.
1: Evet evet, ilk dalgadan itibaren. Her inşaatın mevzuata aykırılık derecesine göre müteahhitlerden ne kadar menfaat talep edileceğine bu toplantılarda demokrasi esastır. Oturup birlikte karar vermişler. Devam edelim arkadaşlar. Vol 6, Üsküdar 6. Şimdi para nasıl dağıtılmış? Şimdi bir manken vardı. Senin oyun, benim oyunla çobanın oyu bir gibi hadsiz bir cümle kullanmışlar. Şimdi burada da teşbihte hata olmaz, benzetme yapıyoruz. Burada da diyor ki kardeşim ben müdürüm diyor, benim alacağım rüşvetle diyor işte Gürkan'ın alacağı rüşvet bir mi? Burada da rütbeye göre para dağıtılıyor. Apolete bakıyor herkes. Alınan paraların bir bölümü diyor savcılık iddiasında, belediye içerisindeki konum ve yetkilerine göre personele dağıtıldı. Bir bölümünün özel kalem müdürlüğünün talebi doğrultusunda kent AŞ müdürüne elden verildiği tespit edildi diyor. Peki nakitiniz yok ama akçili işleriniz, işleri yapmak zorundasınız. Çünkü inşaatınızda böyle aynen, usulsüzlükler falan var. O zaman ne yapacaksınız? Savcılık diyor ki sistemde diyor şey bitmiyor, yöntem bitmiyor. Nakitiniz yoksa diyor, hayır arkadaşlar. Pardon bu, evet özür dilerim bu. Büyük projeler, önce büyük projeler, şimdi büyük projelerde normalde Türk lirası falan hiç uğraşmayalım. Ne yapıyor? Bir dolar bazında bir sistem belirlenmiş. İnşaatın hacmi yüksekse, yani 2 blok, arada, 3 blok
0: bu
1: yapmış.
0: Bu arada Oğuz, şunu söyleyelim, bu rüşvet işlerinde dolar, döviz çok tercih edilen bir şey değil mi?
1: Bir yöntem.
0: Hem hacim kaplamıyor.
1: Burada...
4: Yani taşıması kolay.
0: Taşıması kolay.
1: Burada ayırmış. Yani burada diyor ki mesela 5 dairelik bir bina yaptın, sen TL ver kardeşim diyor. Bir de burada insani durum nasıl?
5: Bunlar da bir
1: yani
5: de
1: dalga geçiyoruz artık, ne yapalım?
5: Excel'deki ama, bu işte birine 1000 dolar, birine, bunlardan gözaltında olanlar var mı?
1: Nasıl yani?
5: Excel'de liste var ya.
1: Tabii işte, tabii. O rüşvet alanlar falan. Hepsi yani bütün
5: gözaltında.
1: Şey diyor zaten adam, gözaltında diyor ki ben 1500 dolar aldım diye bir ifadesi var mesela. İnşaat hacmi yüksekse, yani adam site yapmış 5-6 blokluk şeydir vesaire, artık TL dediğiniz gibi çantalar falan çok yaratılacak. Artık şeye giriyor.
4: Merkez Bankası da 500 binlik şeyleri çıkarmadı.
0: Tabii. Bu arada
4: 500'lük banknotları çıkarmadı. İşlerini zorlaşıyor. Döviz çalışıyor. Evet.
0: Bu arada bir izleyicimiz, bizim Murat Çetin, Murat Bey sadık bir izleyicimizdir Taksim Meydanı'nın, göndermiş diyor ki mesajların içeriğini üçüncü kişilerden korumak için şifreleyen güvenli bir iletişim yöntemidir. Kriptolu e-posta.
1: Kripto. Yani evet.
4: Şimdi bakın, bu aslında biraz önce konuştuğumuz FETÖ mevzusu var ya. Bakın.
5: Aynı.
4: Bu belediye başkanlarının sadece bir, aslında belki de piyon olduğunu gösteriyor. Mesela bu belediye başkanı.
5: Baylok kafa vardı ya, baylok.
0: Evet.
5: Böyle aynı sistemler şimdi bu orada.
4: Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın kriptolu bir sistem kurmak aklına gelebilir mi? Hadi geldi farz edelim. Yapabilir mi? Becerebilir
0: Cesaret
4: mi?
0: Cesaret edebilir mi?
4: Hadi, yani devletin imkanlarıyla ancak sahip olunabilecek bir şeye. Bir belediye tamam. başkanı nasıl sahip? Bir belediye nasıl sahip olabilir ki? Hele ki bir ilçe belediyesi yani.
0: Bu soruşturmalar başladığında sevgili izleyiciler, şunun altını hep çiziyorduk. İşte bir laf vardı. Hep burada Hasan Basri'yle dosya yaparken onu konuşuyorduk. Çağırsaydın gelirdi. Niye işte Şafak Baskını bilmiyorum. Ya tabii ki hiçbir kimse Şafak Baskını'yla veya şeyle alınmasın. Ancak yani karşınızda bir örgütlü yapı varsa
1: hem de böyle bir
0: ve delil karartma durumu söz konusu %100 ihtimali varsa bu tarz kriptolu telefonlar işte ne bileyim ben şey diyorum onlara ileri soygun teknikleri. İleri soygun tekniklerine haiz bir yapılanma varsa ona böyle ben seni çağırayım sen bir hafta uygun olduğunda bir ara savcılığa gel ifade ver o ifadesini versin sonra orada bahsettiği kişinin öbür hafta ifadesi alınsın öbür hafta bu sistemle bu tarz yapılanmaların çözülmesi çok kolay değil. O söylediğiniz şeyler hani hakaret davaları basit suçlamalar vesaireler ifadeler alınıyor ama buralarda gerçekten bizi dehşete düşürecek teknikler uygulanıyor. Belki bu teknikler daha da şey olacak. Daha da gelişecek. Bu operasyonlardan kaç sonra tanesi, daha da gelişecek.
5: Kaç tanesi de bir de en son Haluk Levent işte takip ediliyor. Kaçmaya çalışıyor. Bu çağırsaydı gelirdi de biraz komik hale geldi. Ya adam evet. kaçmaya hazır zaten.
0: Tabii.
5: Haluk Levent de telefonunu kapatmıştı.
1: Bir de çapraz sorgu diye bir şey var. Alacaksınız. Bunları evet. aynı karşılıklı. Anda sorgulayacaksınız. Çelişkiler ortaya çıkacak.
4: Bu Balıkesir'de yine kaçmaya çalışırken yakalanan bir belediye başkanı vardı. Savak Güzeltmanmış'tı. Ona da aynı şekilde benzer bir şey söylemişti.
5: Evet, evet.
4: Adam kaçmaya hazırlanıyor. Diyorlar ki niye Şafak Baskını yapıyor?
1: Şimdi dolar bazında toplanan paralar Üsküdar Belediye binasında danışman Ulaş Meydan'a parçalar halinde götürülüyor. HTS bas kayıtları zaten bu konuda verilen müşteki beyanları vesaire. HTS bas kayıtları da aynı zamanda çalışıyor. Savcılık bunlarla da doğruluyup tespiti yapıp ondan sonra operasyon düğmesine basıyor. Peki dolarınız yok, TL'niz de yok. O zaman ne yapacaksınız? Hani çoklu şey var menü. Açık büfe, karavanadan açık büfeye geçiyor ya Türkiye liberal ekonomiyi kabul ederken.
0: Alakart menü.
1: Evet alakart. O zaman da diyor ki protokol imzalarız. Bir sonraki şeyi verelim arkadaşlar. Bağış
0: protokolü verelim.
1: Nakit yoksa bağış protokolü var. Nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit çok enteresan işler ya. Nakit ödeme yapmak istemeyen bir müteahhit firmaya protokol imzalatılıyor. Paravan protokol ama Sinem Dedetaş'ın imzası da var o protokolde. Bazı tadilat işleri o firmaya üstlendirilmiş. Artık belediye binası tadilatı mı başka tadilatlar mı yoksa tadilat gibi gösterilenler mi ki paravan dediğine göre tadilat gösterilmiş anlıyorum ben. Biz bunun detayını işte şeyde öğreneceğiz. İlerleyen dönemlerde öğreneceğiz burada ya da iddianamede öğreneceğiz.
3: Burada eğer etkin pişmanlık varsa çok önemli bir delil haline gelir ama yoksa faturası kesilmiştir, imzalar atılmıştır. O zaman rahat bir şekilde yalanlarlar.
1: Faturası kesilse bile fatura kesilen çok iş biliyoruz biz. Yani
3: böyle, yakın zamanda Silivri'deki dava. Protokolle ilgili.
1: Ha protokolle ilgili.
3: İlgili demiyorum.
1: Şimdi riskli yapılara ruhsat verilen bir kent AŞ. Bir sonraki volü arkadaşlar. Yani kent AŞ yine üçüncü kez söylüyorum. Depreme dayanıklı konutlar. Neye güveneceksiniz değil mi? Paranız varsa kent AŞ'den depreme dayanıklı konut diye ruhsat alabiliyorsunuz. Sloganı da Üsküdar yenileniyor, geleceğimiz güçleniyor kent AŞ'nin. Buna ilişkin durumlar da var. Peki nasıl usulsüz iskanlar verilmiş? Bir sonraki şeyi verelim arkadaşlar. Şimdi Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 2 adet aykırılık tespit raporu var binalara yönelik. Bu aykırılıklar ama sıradan aykırılıklar değil. Yani sen bunu mavi yapacağım dedin de kırmızı yapmışsın. Ya da camı buraya değil buraya takmışsın çift cam değil. Statiği etkileyecek düzeyde aykırılıklar. Statik ne demek? Binanın temel yapısı demek. Olası bir deprem durumunda binayı ayakta tutacak sistem demek. Diyor ki iki tane bu konuda diyor depreme karşı dayanıksız diye bina var diyor. Bunlar da şeylerini koymuşlar. O raporları koymuşlar. Sen ne yapmışsın diyor. Kent AŞ'den buna diyor şey depreme dayanıklı diye Kent AŞ üzerinden belediyeden rapor vermişsin. Ruhsat çıkarmışsın diyor. Bu da soruşturma dosyasında. Vol 11'e geçelim. Ünlü telefon tapesi Mehmet Farac'ın bahsettiği koli ve kar trafiği. Şimdi ben
0: buradaki MÖ'yü biliyor muyuz?
1: Biliyoruz ama kim? Yani MÖ yazdıkları için
0: söylemiyoruz.
1: Evet.
0: Peki. Peki.
1: Görevini de söylemeyelim. Çat diye ortaya çıkarırlar. Biz tabii. Sonra başımızı derde sokmayalım. Şimdi konuşmadan zaten kim kime başkanım der anlayacağız. Şöyle bir ipucu vereyim ama belediyede Başkan yardımcıları, başkan, herkes birbirine başkanım der. Böyle düşünelim bu ses kaydını. O M.Ö. adlı kişiyle Sinem Dedetaş konuşuyor. Alo diyor M.Ö. Sinem Dedetaş adını vermiş burada. Biz tamam, biz de vereceğiz. Mithat Başkanım merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Başkanım siz nasılsınız? İyiyim ben de. Ahmet Başbaydar'ın, Başbaydar soy ismi, bir 40-50 tane koli ihtiyacı olmuş da. Evet, onu size iletmesini söyledim, bilginiz olsun. Tamam başkanım, hemen hallederiz diyor. Daha doğrusu ben iletmiş olayım, bir arayın siz diyor. Tamam başkanım diyor. Şimdi iş buradan sonra kopuyor. Ya buradan sonra değil, şimdi kopacak. Zaten vardı elimizde diye hatırlıyorum. Evet başkanım, şimdi 4000 koli, bir de Migros var diyor. Bir şeyi vermiş, orada yapacak bir şey yok. 5120 koli var. Çok okuyamadığım için. Haha diyor Sinem Dedetaş. Dağıtımları tamamladık.
0: Burada
1: tamam.
0: Yalnız çarpıcı bir şey var. Elinizde kağıtta da var herhalde o metin.
1: Ha buradan daha
0: burada
1: iyi okuyacağız. Niye zorluyorsunuz?
0: Şey, sevgili Oğuz, ısrarla Zoom'a geç diyor.
1: Şimdi oraya geçeceğiz. Ha, orayı kırmızıdan sonra o. Burası da önemli ama, çünkü kolileri ilçeye falan da dağıtmışız kartları. Bu da ilginç.
3: Hala kart, buradan devam ediyorsunuz.
1: Kart, kartlar koli.
0: Ha, nasıl?
3: Hala buradan devam ediyorsunuz.
1: Evet. Hasan evet. Basri yakaladı olayı. Şimdi İmamoğlu suç örgütü davasında gelen
5: Başkanı
1: altındaki.
5: Niye Zoom?
0: Zoom'a geleceğiz. Zoom.
1: Kartlar, koliler falan, bunlar ilçelere dağıtılmış, partilere dağıtılmış. Burada da aynı mevzu var. Bir de başkanım diyor MÖ. Kartları dağıttık, şeyi ilçeye de gönderdim diyor. Haha Zoom'dan konuşalım. Başladık burada. Zoom'dan konuşalım. Ama MÖ anlamıyor. Bir de Nurkal'da, Nurkal isminde biri. Bir de Nurkal'da Ümraniye'dekileri dağıtmak istiyormuş. Mithat Bey diyor Sinem Dedetaş. Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hala bak buradan devam ediyorsunuz. Ama ben normal telefondan aradım yani sizi diyor. Tamam başkanım diyor. Sinem Dedetaş, Zoom'dan konuşalım diyor tekrar. MÖ tekrarlıyor Mithat Bey. Belki bir ufak bir şey hemen onayızla halledilebilecek diye düşünmüştüm falan. Tamam diyor, Alihan Bey'le bir görüşeyim diyor sonra MÖ. Sonra Sinem Dedetaş diyor ki tamam başka bir yerden konuşalım artık. Yani
0: Zoom'dan bu konuşmadan kaçıp Zoom'a geçmek istiyor.
1: Evet, bir Zoom'dan konuşalım diyor ama Mithat Bey ısrarla küçük bir şey Zoom olduğu için söyledim diyor. Tamam diyor, anladım, başka bir yere geçelim.
5: Oğuz artık. Zoom sistemi üzerinden yapılan görüşmelerde uçtan uca şifreleme mevcuttur. Bu görüşmenin içeriğini üçüncü tarafların veya sunucuların erişimine karşı korunduğu anlamına gelir.
0: Ancak burada en çarpıcı ne biliyor musunuz?
3: Ancak toplantıya katılanlardan birisi onu ifşa ederse, evet, ya da bir yerlere sızdırırsa,
1: biz bunu
3: o zaman
1: gördük?
3: O da onu YouTube'a yüklerse,
1: yani biz bunu nerede gördük?
5: Boşuna istemiyor.
1: Devirme toplantısında.
5: Evet evet.
3: Oradaki en komik anı.
5: Zaten sinemanın Ekrem Bey'in,
0: bak buradaki en çarpıcı şey ne biliyor musunuz?
5: Kankisi
0: diyor ki Sinem Dedetaş yani. Şimdi diyorlar ki ya bu işte konuşmada ne var? İşte yardım kartı vesaire falan filan. Ya
5: niye Zoom o zaman?
0: Küçümsenecek bir şey değil bir tamam, kere de. Tamam. O yardım kartlarından kaç kişi şu anda?
1: Tabii içeride.
0: Yardım bir de kaç yani milyon tutuyor, kaç ya milyon. Öyle ufak değil ki. Onu da bir tarafa bırakın. Bu yargı kararı sonunda ortaya çıkacak. Ama burada ilginç bir şey var. Diyor ki Mithat Bey, Zoom'dan konuşalım diyorum size. Hala
5: anlamıyorsun.
0: Bak buradan devam ediyorsunuz. Ama ben normal telefondan aradım ya sizi diyor. Ya abi düştük normal telefona diyor. Buradan çıkalım. Tamam başkanım diyor karşısındaki kişi. Sinem Dedetaş da diyor ki Zoom'dan konuşalım.
5: Gürkan'cığım.
0: Bir kez daha.
1: Tabii,
0: bu bile bir telaş var.
1: Bak, Mithat Bey'de bir sıkıntı var. Yani o da idrak edemiyor.
0: Anlayamıyor.
1: Yani küçük bir şey falan. Yani.
5: Ama bak.
1: Büyük Zoom'dan da artık.
5: Mithat Bey'in.
3: Bu katılımcı kim arkadaşlar?
5: Mithat Bey'in sıkıntısından çok.
0: Söylemeyin.
5: Oğuz. Mithat Bey'in sıkıntısından çok. Buradaki perde gerisindeki asıl amaç sıkıntılı. Ya bu bir yardım şeyi mi? Görüşmesi mi? Peki niye Zoom'a çağırıyorsun sen? Koli getirip birine gönderecekmiş.
3: Bir,
5: Ramazan kolisi değil mi?
3: Bir sağ elinin yani verdiğini ya, kurban sol Ramazan elin duymayacak bilmiyorum. Mehmet abi.
5: Ya evet. Sağ Zoom'a gel demesi.
3: Emniyet istihbarat hiç duymaması
5: ben
3: lazım.
5: Ben bu saatten itibaren.
1: Yine Veli Ağababa'ya bağlatmayalım.
5: Oğuz.
1: Üstüne Veli Ağababa yazdırdı.
5: Oğuz. Bu ülkede gazetelere, belediyelere rüşvetler biliyorsun. Pasta kutusunda, çikolata kutusunda gidiyor. Ben bu kolilerin koli olarak algılamıyorum bu saatten sonra.
3: Yalnız bu tabii siyasi.
5: Bana göre koli değil bu. O koli bence burada bir şifre.
4: Aynı
5: şüphe. Böyle şey olur mu ya?
4: Aynı şüpheyi
5: niye duruyor. Evet, niye gizli konuşuyorsun? Ya,
1: burada da bir koli dağıtım vardı. Çankaya mıydı?
5: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Ya Çankaya'da evet, ya da burada bir çikolata.
5: Ama bak Oğuz, bak. Burada bu normal bir koli olsa bir gizli konuşma talep edilmez. Buradaki koli yarın öbür gün derse çıkarsa bir şifre olarak başka bir şeyi anlatan bir tanımlama olarak çıkarsa kimse şaşırmasın.
1: Zaten bunlar muhtemelen yani bu iddianame hazırlanır. Koli. Mahkeme kabul
5: Koli'nin
1: eder.
5: Koli'nin gizliliği mi olur
1: mahkeme
5: ya?
1: Mahkeme kabul eder dava başlarsa savcılık ya da mahkeme başkanı bu kartlar koliler ne diye soracak orada biz de
0: bu
1: göreceğiz.
0: Arada burada şeyde geçen Ümraniye'de Nurkal.
1: Evet.
0: Nurkal. Bir de Nurkal da Ümraniye'dekilere dağıtmak istiyormuş diyor ya.
1: Evet.
0: Nurkal Sinem Dedetaş'ın kayınpederiymiş.
5: Eski.
1: Aa öyle miymiş?
5: Sanırım eski Ümraniye CHP ilçe
0: aynen
5: başkanı.
0: Aynen öyle. Hayır. Üsküdar.
1: Üsküdar.
0: Üsküdar ilçe başkanıymış eski. Eski Üsküdar Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesiymiş. Dentur Avrasya bu Dentur diye şey vardı.
5: Evet.
0: Eski yönetim kurulu üyesi ve Sinem Dedetaş'ın da kayınpederiymiş.
1: Yani Zoom'dan konuşulacak kadar önemli bir görüşme. Devam ediyoruz. Şimdi bu ses kayıtlarıydı. Soruşturma dosyasına giren. Ha, belediye personeline tepeden tırnağa bakmış yönetim. Nasıl bakmış? Rüşvet paralarıyla. Üsküdar 12'yi verelim arkadaşlar. Volü. Personel anlatıyor. Diyor ki Haziran 2024 tarihinde diyor. Aydan aya kapalı zarf içerisinde para dağıtıldı diyor. Orayı kapatmışlar soruşturmanın gizliliğini ihlal etmemek anlamında. Kapalı zarf içerisinde para dağıtıldı. Ben bu parayı Nazım Akkoyunlu'dan elden döviz olarak alıyordum. Nazım Akkoyunlu bana odasında bu parayı teslim etmekteydi. Birkaç defa ödeme için Nazım Bey'e sorduğumda daha para gelmedi diye bana beklememi söyledi. Bir iki defa da personele dağıtılacak parayı almak için Nazım Bey'in odasına gittiğimde beni bekletti. Yine bir isim var orada. O odadan çıktıktan sonra ben Nazım Bey'in odasına girdim ve personele dağıtılacak döviz şeklindeki parayı elden aldım. Ben kendim müteahhitlerden hiç elden para almadım. Çünkü bu işi az önce ne diyor? Danışman Ulaş Meydan alıyor. O sistem aktarıyor diyor burada. Hiç elden para almadım. İmar Müdürlüğü'ndeki personele dağıtılacak parayı da yine Nazım Akkoyunlu'dan elden teslim alıp personele dağıtması için ben şu kişiye teslim ettim diyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü'ndeki personele yapı kontrol müdürü olarak kapalı zarf içerisinde her ay parayı ben dağıtıyordum diyor. Ben aylık bazda 1500 doları Amerikan dolarına yakın bir parayı Nazım Akkoyunlu'nun verdiği paranın içerisinden müdür olmak sebebi. Yani toplu bir para veriyor 1500'ü. Bu arkadaşımızın kendisi müdür çünkü. Şimdi kalanı da personele rütbeye göre onbaşı binbaşı gibi aşağı doğru yukarı doğru özür dilerim peki. Gidiyor. Bir başka yine beyan personele her ay düzenli olarak kapalı zarf içerisinde maaşımızdan hariç olarak para dağıtıldı. Tarihini tam hatırlamıyorum ama diyor Eylül veya Ekim 2024 yılından itibaren personel her ay kapalı zarf içerisinde bu parayı alır diyor. Çok uzatmıyorum aynı şeyleri tekrarlıyor. Tamam. Yani iki beyan burada da örtüşüyor. Üsküdar 13'ü verelim arkadaşlar.
0: Bu biraz arada daha Oğuz şunu sorsam sana ne dersin? Bu önemli bir belgeye gelmeden önce geçmeden önce. Birinci dalgadan sonra savcılık çok çalışmış herhalde.
1: 3 dalga oldu toplamda.
0: 3 dalga değil mi?
1: 1 Nisan, değil mi? 1 Nisan ayı, 1 Mayıs ayı onlarda 7 kişi, 6 kişi gibi böyle yanlış hatırlamıyorsam gözaltılar vardı.
0: Yani ondan
1: vardı.
0: Sonra da bilgi belge akmış
1: evet,
0: yani.
1: Biz zaten burada hani önümüze sağlam bir fezleke çıkınca hep Sezar'ın hakkı Sezar'a çok sağlam bir fezleke diyoruz. Olmayanları da söylüyoruz. Bu gerçekten sağlam bir soruşturma fezlekesi. Çünkü renklendirilmiş tablolar var karşımızda. Kim önceki, ne yapmış ne etmiş her şeyi anlatıyor.
3: Dikkat çekici olan şu. Önceki iki dalgada belediye başkanı gözaltına alınmadı.
0: Alınmadı doğru. Doğru.
3: Bu ilk kez böyle bir yöntem. Yani şu son belediye operasyonlarında farklı olan Üsküdar'da bu. Belediye başkanıyla ve bütün ekibiyle başlayan bir şey. Ondan sonra ortaya çıkan şeylerden diğer dalgalar geliyordu. Bu sefer 6 kişi, 5 kişi 3. dalgada belediye evet. başkanına geldi.
5: Evet. Etimesgut'taki gibi olmuş. O Etine şirketi.
1: Etimesgut tek kalem.
5: Hayır hayır daha önce tek işte genel müdür alınıyor. Küçük iki operasyon var orada.
3: Daha önce alınanlar Etimesgut Belediyesi'nde bir yolsuzluk operasyonu bir olayla ilgili.
1: Evet, evet.
3: Bir olayla ilgili alınıyor. Etimesgut'a uzanıyor.
5: Ama sonra belediye başkanı da alınmış. Evet. İşte.
1: Burada şimdi şöyle rüşvetin belgesi dediklerimizden bir tanesi bu renklendirilmiş. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Bu kent AŞ bünyesinde hazırlanmış bir Excel tablosu. Burada şöyle bir mantık gidiyorlar. Mavi bunlar artık sorunsuz müteahhitler. Parası alınmış, işler bağlanmış. Bunlar diyor işleri artık yürütebiliriz diyor. Bunlar tamam diyor.
0: Bir dakika
1: diyor.
0: Dur ya, burayı biraz açalım, dur dur.
5: Damgalamışlar.
0: Burası çok şey enteresan. Şimdi sevgili izleyiciler, burada mahalleleri yazıyor değil mi? Mahalleleri evet, yazıyor. Evet.
1: Müteahhitleri yazıyor.
0: Müteahhitlerin isimleri yazıyor.
1: Nerede, maviler, iş yaptığı yazıyor.
0: Mavilerin orada. İşi bitti.
1: Maviler bunlar tamam artık bağlanmış, parasını vermiş, işleri yürütülebilir kişiler. Telefon numaraları, hangi bölgede ada parsel, biz girip soruyoruz ya, hepimizin evinin ada parsel bilgisi o. Bunlar tamam diyor, artık yürütebilirler. Kırmızılar. Bunlar kırmızı kart yemiş, yani oyun dışısın.
0: Parayı ödememiş veya
1: anlaşma sağlanamadı, işler yürütülmeyecek. Bir de yanlarında iki tane not var. Notları da hemen size aktarayım.
5: Rüşvetin fişlemesi bu.
0: Mesela rüşvetin tanesi, rengi.
5: Evet, bir de fişlemiş tek tek. Bak olmuyor. Parayı bastıranla mavi.
1: Bu kişi, umarım ismi okunmuyordur ha. İsmini kapatmıyorum. Bu kişi
4: mahalle ismi.
1: Mahalle ismiydi, pardon, isim şey değildi.
4: Yo, ben de öyle
1: zannettim, vardı. Güzel oldu. Bu kişi bir şey talep etmiş, sana talebinden vazgeçmiş, kırmızıya düşmüş. Şurada
0: kırmızıya düşmüş.
1: Talebinden
5: anlaşamamışlar.
1: Evet, kırmızıya düşmüş, talebinden vazgeçti diye not bırakmışlar.
4: Ben size bu kadar parayı vazgeçemem, veremem demiş.
1: Ben de Haluk Levent gibi anlatayım mı?
0: Anlat.
1: Bulgurlu Mahallesi'nden şimdi Bulgurlu Mahallesi'nden bir yine müteahhit yırtık iptal edildi demiş. Bu artık ne vermişse yırtık iptal edildi, bu artık olmuyor. Yani yapılmıyor bunun işi demiş. Şimdi yeşiller ne? Yeşiller henüz hedefteki kişiler. Yani oltayı atacağız ya, önce balığın yoğun olduğu seçiyoruz. Bunlar bizim balıklarımız diyor. Yani yine teşbihte atalım. Ben hep bu atasözünün arkasına sığınıyorum. Bunlar diyor hedefimizdeki kişiler olması muhtemel.
0: Turuncular
1: kişiler
0: ne?
1: Diyor. Bir de turuncular var. Turuncular da ilgili kişiyle görüşme yapıldı. Ancak iş resmiyete dökülmedi henüz diyor. Bize bir talimat gelirse diyor, artık bu sistemin yöneticisi kimse, bir talimat gelirse diyor biz işlemleri ilerleteceğiz diyor. Yani görüşme yapılmış, onun talebi alınmış, o bağlanmış, bağlandığı yukarıya bildirilmiş, siz ne diyorsunuz diye ikinci onay bekleniyor. Bu da o.
4: Sistemden cevap bekleniyor.
1: Sistemden cevap bekleniyor.
5: 36 tane operasyon oldu. Bundan önceki 35 tane belediyede hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım ben.
1: Yani.
5: Bu kadar rüşvet, hedefler bu kadar fişlenmiş, bazıları anlaşamamış, gene kırmızı potaya atmışlar. Yani bunu şimdi izlesinler, oradaki belediye başkanını neredeyse büyükşehir belediye başkanı yapacaklardı. Ama şu perde gerisindeki manzaraya bakın ya.
1: O zaman Mehmet abi, bu saatten sonra gördük geçirdik demiyoruz.
5: Evet.
1: Her gün bir şey öğreniyoruz. Makam odasında 860 bin dolarlık rüşvet. Son volümümüz bu dosya
5: değil mi? Kaleme.
1: Evet. Peki. Son volümümüz bu dosyaya ilişkin. Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit nasıl ruhsat iskan ruhsatı aldığını anlatıyor. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a belediyedeki makam odasında 860 bin dolar rüşvet teslim edildi diyor. Bas kayıtlarıyla eylemde tespit edildi diyor savcılık bu konuda. Bu da ifadesi anlatıyor. Nazım Akkoyun, burada çok tanıdığınız bir hikaye çıkacak karşınıza. Nazım Akkoyunlu'nun belediyedeki odasında yüz yüze bla bla bla inşaatın iskan ruhsatı almak istediğine dair görüşmeyi yaptım. Nazım Akkoyunlu bir kağıda,
5: vay vay.
1: Mehmet abi anladın mı?
5: Anladım,
1: Nazım Akkoyunlu bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı. Ve bana diyor seni arayacaklar diye söyledi. Nerede
5: bu
1: gördük?
5: Şile'de bunu? Birkaç belediyene çıktı.
1: Daha dün gördük. Çankaya'da gördük. Evet.
5: Dinlemeye karşı bir önlem.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında biz bunu gördük. Kağıda yazdım, masanın öbür tarafını itiyorsunuz. Bu kadar. Seni arayacaklar diye söyledi. Yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyonluk bir miktar yazıyordu. Ben Nazım Akkoyunlu'nun yanından ayrıldıktan sonra beni diyor bir inşaatın kapatılmış buralar. Firmanın proje mimarı olan şu isim aradı. Kendileriyle iskan ruhsatı meselesi için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebap'ta buluştuk diyor. Sonra diyor biz bu yazılan 25-30 milyon diyor, uzatmayayım bu bölümünü, 860 bin dolara bağladık diyor. 860 bin dolarlık rüşvetimizi verdik diyor. Üsküdar dosyası bu şekilde.
4: Çok çarpıcı. 30 milyondan 860 bine iyi.
1: 860 bin dolara inilmiş.
5: Şu anda 40 milyon civarında.
4: Gerçi bu
5: para.
4: Dolar özür dilerim ya. 860 bin dolar ne kadar yapıyor şu
5: an? 40 milyon civarında.
4: Daha fazlasını almış.
1: Daha fazlasını vermiş demek ki. Şimdi bunlar savcılığın, ama bu konudaki şu da çok önemli. Bu görüşmeyi mesela şu tarihte yaptık, şu saatte yaptık, burada yaptık diyor. Savcılık ön hazırlığını yapıp sadece beyanla kalmıyor. Buna o görüşmeler yapılmış mı, yapılmamış mı, ortak baz verilmiş mi, onları da aynı zamanda tespit ediyor.
0: Peki. Şimdi bunu biraz konuşalım. Genel durumu da bir değerlendirelim. Ankara'ya da uzanacağız. Ama önce kısa bir reklam arası verelim. Reklamın ardından bu durumları genel olarak bir toparlayalım. Bir de kulis bilgileri var. Tabii Çankaya'da yeni gelişmeler var. Bunları hepsini değerlendireceğimiz bölümümüze geçeceğiz. Kısa bir ara, aranın ardından Taksim Meydanı devam edelim.
6: Hem yatay hem dikey kablosuz süpürge. Arnika Solara Hibrit. Arnika.

0: olan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: TGRT FM Haber.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
3: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Alo, ben pin kodumu unuttum. Bana biraz yardım edebilir misiniz?
5: Ama elektriğin nerede olduğunu öğrenebilir miyim?
4: Herkesinin telefon numarasını isteyecektim.
6: 112 acil hattına gelen çağrıların %95'i buna benzer gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. 112 acili gereksiz meşgul etmeyin, ambulans gecikmesin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: TGRT FM Haber.
1: Bahis şike, soruşturması, uyuşturucular, bitmiyor, fuhuş devam ediyor.
2: Türkiye'de dört dörtlük bence temiz eller, yani siyasetinden sporuna temiz eller operasyonu var, dört dörtlük.
1: Var, yani sadece belediyeler operasyonu diye indirgememek lazım. Çok çeşitli bir soruşturmalar bütünüyle karşı karşıyayız ve bunlar dediği gibi Oğuz'un umarım nihayete erer ve bir temiz eller operasyonundan kurtulur. Ama spesifik olarak belediyeler için söyleyelim. Burada bir sistemde bir problem var. Hem sizin görüşünüz, hem Mehmet Bey, hem de Ankara'ya gideceğim. Yani bu sistemde bu olmaz artık. Yani tutuklanmış. Mesela Büyükçekmece'den o. Ya ikinci adam vekil geliyor, o da tutuklanıyor.
3: Çünkü sistem devam ediyor.
1: Ediyor.
3: Sistem
1: devam ediyor. Onu bir nasıl olacak? Nasıl çözülecek? Yani, yeni bir kanun mu? Daha sıkı güvenlik önlemleri mi? Yoksa yani ne yapılacak bu iş için? Yani,

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geldikten sonra önce partiyi ele geçirmek, daha sonra Türkiye'yi ele geçirmekle ilgili bir vazife edinmiş. Şimdi Ekrem İmamoğlu dediğiniz adam hafife alınacak bir adam değil. Sadece belediye başkanı olarak buna bakarsanız çok büyük hataya düşmüş oluruz. Yani Özgür Özel de onun memuru, aslında onun onay verdiği belediye başkanları da bir şekilde onun memuru. Ve bunları alt kadrolarını da ele geçirerek, nasıl ki CHP'nin yönetimini alt kadroda kendisi tayin ettiyse büyük oranda, aynı şekilde belediyeler de buna tedbir almış. Asıl bence Ekrem İmamoğlu'nu yönlendiren aklın, asıl arkadaki gücün ne olduğunu bizim çok iyi anlatmamız lazım topluma. Yani İstanbul kar felaketi yaşarken, değil mi? Milyonlarca İstanbullu saatlerce, 7-8 saat, 10 saat yollarda mahsur kalmışken, İngiliz Büyükelçisi'yle görüştüğü ortaya çıkan Ekrem İmamoğlu, önce bunu inkar edip sonra görüntüleri ortaya çıkınca şu cümleyi kurabilmiş Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyoruz. İngiliz Büyükelçisi'yle yaptığım görüşme, yemek, onunla yediğim yemek istikrarla mücadeleden daha önemsiz değildi diyebilmiş bir Ekrem İmamoğlu hafife alınacak bir adam değildir. Yani bunu daha sağlamlaştırmak için şunu da hatırlatayım. 2020'de ABD Başkanı adayı Biden'ın yaptığı açıklamayı, biz artık darbeler yapmayacağız Türkiye'de, dostlarımızla kazanacağız cümlesinde bunun üzerine eklediğiniz zaman bu size bir şey ifade etmesi lazım. Daha yakına gelelim, ikna edemiyorsak. Özgür Özel'in sürekli İngiltere'ye yönelik sistemlerinde bunun üstüne koyduğunuz zaman bu size bir şey ifade ediyor olması lazım. Yani burada bakın, biraz önce Üsküdar'da bile kriptolu telefondan bahsediyoruz. Ya
1: bir ilçe belediyesinde ya
0: kripto dediğin,
1: başkan
0: kripto,
1: niye konuşsun?
2: Niye Zoom kullansın?
0: Türkiye'de tabii. Kriptolu telefonu devlet büyükleri kullanır. Kritik yerlerdeki
1: istihbaratın başı kullanabilir, genelkurmay başkanı kullanabilir.
0: Bunu da kim üretir?
1: Bunda dış istihbarata karşı
0: TÜBİTAK, Aselsan yani, gibi doğru, devletin bu işle uğraşan kurumlar ancak bunu üretebilir. Bir ilçe belediye başkanında kriptolu telefondan bahsediyorsanız, sıradan bir yolsuzluk veya sıradan bir rüşvetten bahsetmek mümkün değil. Burada aslında bütün belediyelerin yarın bir gün, işte biraz önce de konuştuk, belki bunların bir çatı davası oluşması gerekecek. Şu ana kadar mesela kaç belediyede, 37 miydi toplam belediye?
1: 36
0: belediyenin. 36 belediyede toplam rakam nedir mesela, bugüne kadar konuştuğumuz rakam? Şimdi, milyarlar. Yani sadece İBB'de 500 milyon civarında bir rakam.
3: Az önce söylediğimiz 3 Sayıştay raporunun mevla bile 1 milyarın üzerinde.
2: Bu arada da bu arada piyasada kriptolu telefon İBB'de satılıyormuş.
1: Öyle mi?
2: Direkt satış yerleri yok. Dışarıdan, yurt dışındaki siteler üzerinden getiriliyormuş. Korunaklı Baylok tipi telefonlarmış. Dışarıdan izlenmesi de çok zormuş. Ama çok sayıda Türkiye'de bu dışarıdan, yurt dışından şeyler var ya, bu satış siteleri online, onun üzerinden getiriliyormuş.
0: Ben şimdi yarın arkadaşlara söyleyeceğim zaten. Bu konuyla ilgili bir araştırma yaptırtacağım. Bir araştırsana bakalım. Önemli. Bu kriptolu telefonlara nasıl ulaşılabiliyor, nasıl alınabiliyor? Yani şimdi WhatsApp üzerinden da dahil olan, biraz önce size Zoom'dan bahsediyorum. Zoom'dan görüşelim. Niye takip edilmesin diyor. Şimdi bu varken mesela niye kriptolu telefona ihtiyaç duyuyorsun? Madem sadece mevzu sadece takip edilmemek.
1: O da uçtan uca şifreleme.
0: O da uçtan uca şifrelemeli yani. Niye bu?
2: Doğru düzgün bir şey yapan bir insan niye gizlilik amacı, gizlilik verileri ortaya sıçan böyle sistem kullanır?
4: Son dönemde siyasilerin de huyu. Kulis bilgisi falan alacaklar. Yani
2: tamam da.
4: Ben seni bir WhatsApp'tan arayayım diye şey yapıyor.
2: Ya bir yerde gizli bir şey yapılıyorsa orada bir kirlilik vardır arkadaşlar. Hiç kimse kendini kandırmaz. Kriptolu telefon, Zoom görüşmesi, bilmem ne. Orada bir kirlilik var, gizlemeye çalıştığın bir şey var. Bütün mesele bu. Ben ilk defa görüyorum belediyede kriptolu telefon kullanıldığını ya. Bu nasıl bir şeydir ya?
1: Ya bak, belediyede ne olabilir bu kadar gizli olacak?
0: Şimdi yani? Ahbap soruşturması meselesi, Ahbap'a da geldiğim zaman.
1: Geleceğim.
0: Buradaki bu belediyeler üzerine yürütülen hadiseye de baktığımız zaman aslında bir de işin görmediğimiz bir başka tarafı var. Burada aynı zamanda devlet otoritesini sarsmaya yönelik, devlete düşmanlığa yönelik bir başka çalışmanın daha yapıldığını da görüyoruz ve bu oluşturulan kitlenin burada aynı şekilde kullanıldığını görüyoruz. Yani Ahbap'ta mevzu sadece para meselesi değil ki. Bakın şimdi 6 Şubat depreminde Türkiye Hatay'ı kaybetme

0: tehlikesiyle yüzleşmişti. Ve biz bu o zaman bunların manşetimize
1: taşıdık. Hatay haritadan siliniyordu ya.
0: Bakın o dönemin MİT Başkanı Sayın Hakan Fidan en az 2 hafta orada sahada bizzat kendisi bulundu ve yönetti. Çünkü çok büyük bir yıkım olmuş. Askeri polisi herkes bir asayiş problemi oluşmuş.
2: Gittik,
0: bir kere yani.
2: Gittik gördük oradan. Eski Hatay yoktu. Asi Nehri'nin altı eski Hatay yoktu. Hiçbir şey yoktu yani.
0: Türkiye'nin Hatay'ı kaybetme riski oluşmuştu. Devlet bütün gücüyle orada sahaya indi ve bunu püskürtmeye çalıştı. O dönem yapılan algı çalışmalarının, operasyonların altında yatan sebeplerden bir tanesi de buydu aslında. Yani devlet hem sınırlarını korumaya, topraklarını korumaya çalıştı. Hem bir taraftan enkazla uğraştı. Çok büyük bir felaketti yani. Olayın yani giden paraların ötesinde bir de aslında devlete yönelik operasyon tarafı var. Bu sadece Ahbap da yok. Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde kurulmuş bu yapının da derdi sadece para değil, mevzu sadece para değil, aynı zamanda devlete yönelik bir operasyon olduğunu, yani İngiltere örneğinden işte yola çıkarak onları özellikle vurgulamak
1: Peki,
0: isterim.
1: Çözüm önerisi var mı hiç kafanızda? Yani nasıl bu? Türkiye bu girdaptan nasıl çıkacak? Ya tamam, şu anda operasyonlar gidiyor. Gerçekten yani şu anda teknik olarak işin üzerine gidiliyor. Doğru ama hani Mehmet Faraş diyor ki yani bu sistem devam ediyor diyor.
0: Ya bu FETÖ'yle mücadele gibi bir mesele.
1: Uzun soluklu.
0: Bak bu kesinlikle FETÖ'yle.
1: Yolsuzluğu öyle hafife almayacaksın.
0: Şimdi toplum burada bir kere devletinin, yargısının arkasında durması lazım. Ya bakın Türkiye'de şu an sadece CHP'li belediyelere dokunulmuyor. Bakın bahsettik. Mesela şike soruşturmasından ben çok iyi tanıdığım, Sayın Erdoğan'a çok seven, çok bağlı isimler tutuklandılar.
1: Tabii tabii.
0: Aylarca cezaevinde kaldılar. Şike soruşturmasından bahsediyoruz yani. Bunun gibi pek çok mesela Rasım Ozan Kütahyalı gibi yıllarca gazeteciler içeride. Ya bugün işte Cem Küçük,
3: evet. Cem Küçük iktidar militanca gözaltına alınanlar, evet.
0: Oradaki suçlama ne? Bir şantajdan bahsediliyor. Bakın şantaj gibi bir meseleden
1: iki cümlelik bir açıklaması var savcılığın. Yani. Biz de burada bu arada biz hiç umursamayız bu arada o trolleri milyon tane yazıyorlar da umurumda değil. Şey yazmışlar. Yok konuşmuyorsunuz. Biz duyurduk kardeşim.
0: Haberi duyurduk. CHP'lere
1: o haberi Cem Küçük'ün haberini ilk verenlerden biri biziz. Burada duyurduk. Ama şu anda konunun
3: detayını
1: bilmiyoruz. Sadece iki cümlelik var. Onu da okuduk zaten. Ne yapacağız? Nereden bilebiliriz?
2: Tıpkı Mehmet Akif Ersoy'un gibi. Aynı bravo. Şeyi yaptık.
1: Mehmet Akif Ersoy'da da aynı şeyi yaptık. Sadece gözaltına alındığını duyurduk. Daha sonra dosyalar ilerleyince, dosyanın içeriğine sahip olunca paylaştık izleyicilerimiz. Ama bu aşağılık troller başlamışlar yazmaya.
0: Cem mesela değil. Benim ta 2015'te Star Gazetesi'nden bu tarafa tanıdığım bir arkadaş. Ceza bu kurumda da beraber işte çalıştık. Bizim gazetemizde yazdı. Bu ekranda programlar
1: beraber,
0: yaptı.
1: Burada beraber burada programlar yaptı. 10 yıl.
0: Bir hukukumuzun olduğu insan. Ama bakın ben şu an bazı CHP'lilerin, eski CHP'lilerin yaptığı gibi feryat figan asla böyle bir şey yoktur. Bu operasyondur demiyorum. Bak ne diyorum? Bekleyelim, görelim. Savcılık ortaya ne koyacak? Cem'e bir haksızlık varsa kendini zaten orada savunabilecek iradede bir insan. Yanlış varsa çıkar ortaya. Cem ortaya konan bir suçlama varsa bunun zaten cevabını verir. Ben sadece şunu dilerim ki ortaya konan suçlama haksız bir sebeple haksız olsun. Cem kendini savunsun ve aslanlanır gibi ortaya çıksın. Şimdi bunun ötesinde bizim söyleyebileceğimiz bir şey var mı? Ama birileri böyle yapmıyor. Ya biz böyle davranıyoruz da başkaları böyle yapmıyor. Adam ne yaparsa yapsın. Ya Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bakın Özgür Özel'le ilgili. Özgür Özel'in bugün siyaset sahnesinde olabilmesi bu toplum adına aslında utanç verici bir şeydir. Kendi belediye başkanları çıkmış. Demiş ki ben ona işte 1 milyon euro taşıdım. Oğlum 1 milyon küsür dolar götürdü. Uşak Belediye Başkanı demiş ki benden işte önce poşet 200 bin lira istedi, götürdüm kapısına koydum. Sonra bir daha istedi, valize ne para götürdüm. Ya bu ülkenin
1: bir de bakın
0: bir partinin Mehmet, genel başkanından bahsediyoruz kardeşim ya.
1: Bravo ya.
0: Bravo, böyle bir utanç olabilir mi?
1: Bravo ya. Bak
0: ve bu adamlar hala siyaset
1: her kademesinde şeyler olabilir.
0: Çalışıyor. Böyle bir
1: olmaz
0: şey olabilir
1: ama, ya. Olmaz ama olabilir. Hani bir partinin her kademesine rüşvet iddiası bulaşmış olabilir mi? Ama bir partinin doğrudan genel başkanına bak. Çünkü genel başkanlık çok böyle yani
4: özel bir konu.
1: Özel bir durumdur, özel bir konumdur, özel bir makamdır. İnsanlar sizin adınız için kavga eder, dövüş eder, yeri geldiğinde can verir, can alır. Böyledir yani.
3: Ve orası Atatürk'ün koltuğu.
1: Koltuğudur. Ya şimdi burada bir genel başkana yönelik doğrudan, Yücel Koç hatırlattığı için söylüyorum. Doğrudan bir genel başkana yönelik bir de değil. En yakın arkadaşı, en yakın arkadaşım dediği Özkan Yalım. Birebir ben ellerimle belediye başkanı yaptım dediği Muhittin Böcek. Muhittin Böcek'in oğlu. Başka kişiler doğrudan iddialarda bulunuyorlar. Şimdi bunların hepsine kulaklarınızı tıkayıp, kulaklarınızı kapayıp nereye kadar? Yani ya bak, anlamıyorum.
0: Bugün yazdım Gürkan. Hı-hı. Merak eden de girer.
1: Evet, evet, Türkiye Gazetesi.
0: Bakın bunlar hep böyle batı ahlakını, batıcılığı bize anlatırlar ya, böyle batı hayranlığı vardır. Ya kardeşim, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel gibi bir figür veya şu bahsettiğimiz belediye başkanları, ya bunlar ayrı parti kuruyorlar ve şu an işte 90 küsur milletvekili onlarla beraber sürüklendi. İki ana muhalefet partisi biz olduk diyorlar. Cumhurbaşkanlığını kazanacağına inanan bir kitleyi de arkalarından sürüklüyorlar. Nasıl bir zamanlar Ahbap'a inanmışsa şimdi bunlara inanmış bir kitle, aynı kitle yani, peşlerinden gidiyor. Ya kardeşim, peki bu isimler sizin ilerici diye gördüğünüz, hayran olduğunuz İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da siyaset yapabilir mi ya? Bu adamları kimse savunabilir mi? Peşinden gidecek bir Allah'ın kulu bunlar bulabilirler mi?
1: İyi bir yerde. Siz bir yazınızdan hatırlatma yapacaksınız. Bakın, herhalde. Yapın onu.
0: İngiltere'de geleceğin başbakanı olarak görülen Angela Rayner, engelli çocuğunu adına ev alırken eksik vergi ödediği ortaya çıkınca başbakan yardımcılığı görevini bıraktı. İngiltere'den bahsediyor.
1: Bizde konu olmaz o ya.
0: Avrupa'nın altın çocuğu olarak
2: bizde
0: görülen
2: duyarlar olmaz.
3: Bizde milletvekili Amerika'da, İngiltere'de çocuğuna ev alıyor. Takır takır yazılıyor, söyleniyor. Hiçbir şey olmamış gibi dolaşıyor ortada.
4: Benim oğlana yakışıyor deniyor.
0: İsveç'te bakın, İsveç'te başbakan yardımcısı, ismi önemli değil. Devletin verdiği, var hani yazıda isteyen okur. Devletin verdiği kredi kartıyla kendisine iki paket çikolata ve bebek bezi aldığı ortaya çıkınca istifa etmek zorunda kaldı. Bak, medeniyet işte böyle oluşur. Kimse ahlaksızlığı, vurgunculuğu, soygunculuğu savunmamalı.
3: Evet. Benim yani, hırsızım benim hırsızım iyidir dememeli.
0: Evet,
3: benim
0: kimin olursa olsun.
1: Biz burada Hasan Basri'nin yaptığı bir şey vardı. Bizim burada Hasan Basri'nin yaptığı bir dosya vardı. Bölüm başlığımız şuydu: benim değil şirketimin. Şimdi Türkiye'de halkın gözünün içine baka baka bu ifade kullanıldı.
3: Dalga geçer.
1: Villalar niye mal beyanınızda yok dendi de, o villalar benim değil ki. Şirketimin.
0: Şirketimin.
1: Şirket kimin? Hani şirket de olur da böyle 500 ortaklı, 1000 ortaklı da sizin
3: babası
1: 3'tür, 5'tir. Ya benimle alakası yok. Yönetimde de ben değilim falan. Hayır. 2 ortaklı bir şirket. %60'ı sende, %40'ı da babanda. Üçüncü bir ortak da yok. Ve şimdi bunu gözlere baka baka dedi ki benim değil şirketimin.
0: Şirketin genel müdürüne dedi.
1: Evet, beraber.
0: Dedi ki çok karlı bir
3: ve şeydi. Yılların bir gazetecisi, değil mi?
0: Evet.
3: Kardeşim,
0: bir villayı aldım.
1: Sen dalga mı geçiyorsun demedi yani.
3: Kardeşim, sen bu villalar benim değil şirketimin diyorsun. Bu şirket senin zaten diyemedi ya karşısında.
1: Evet, diyemedi.
3: Diyemedi. Şimdi de dolaşıyor ortada.
1: Peki, bitti mi sizin okuyacağınız? Ha, buyurun.
0: Sarkozy bunun bir örneği değil mi?
1: Tabii.
0: Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı.
1: Sarkozy hapis yattı ondan.
0: Muammer Kaddafi'den seçim yardımı aldığı suçlamasıyla yıllar önce adam hapse girdi. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'den bahsediyoruz. Almanya'da Helmut Kohl yine Cumhurbaşkanı.
1: Le Pen yargılanıyor.
0: Partisine aldığı gizli ve yasa dışı bağışlar sebebiyle siyasi hayatı bitti. Evet. Partisine aldığı bağıştan dolayı adamın siyasi hayatı bitiyor. Avusturya'sı öyle, İtalya'sı öyle, bir sürü ülkeden ben bunun örneğini bulmak mümkün. Ya kardeşim, biz buradaki konuşulanların...
1: Peki orada o zaman bir es verelim. Hem bir Ankara'ya uzanayım. Geleceğim Mehmet Bey'le. Bir yeni partinin kuruluşta bir para problemi de var galiba. Şimdi sürekli o konuşuyor. Mustafa sana bir dönelim.
3: Bugün 100 milyonun üstünde para toplanmışlar diye.
1: Evet Mustafa'ya bir soralım. Ne kadar para toplandı? 130 civarında
3: yakın herhalde,
1: para toplanmış.
4: 130 milyon.
1: Ama tartışmalar da bitmiyor. Yeni partinin parası var mı yok mu?
5: Yeni partinin kuruluş aşamasında Özgür Özel'in açıklaması vardı. Para sıkıntımız var. Sonra dedi ki bir başka bir yayında para sorunumuz yok.
1: Şöyle Gökhan Günaydın dedi para sorunumuz yok diye. Özgür Özel de Halk TV'de çıktığı yayında dedi ki tam takır kuru bakırız dedi. Evet. Tam takır kuru bakır.
3: Birbirlerinden haberleri yok.
5: Sonrasında
3: acaba?
5: Bir...
3: Bence var.
5: Evet sonrasında Özgür Özel'in bir... gittiği bir yerde gazetecilerin sorduğu soruya para sorunumuz artık yok gibi bir minvalinde bir açıklama yaptı. Ben ona atıfla söylemiştim. İBAN paylaştı Özgür Özel. Bir video çekti. İBAN hesaplarına partinin para talebinde bulundu. Yaklaşık 130-140 milyon gibi bir para toplandı. 91 milletvekilinden işte bir maaşını bağışladı 91 milletvekili. Ortalama 300 bin lira gibi her bir milletvekili bağış yaptı. Bir maaşını verdi. Bir de gönüllülük esasıyla toplamda 130-140 o arada bir meblağ toplandı. Çok tartışmalı bir sayı. Ben bugün araştırdım yani oradaki kaynakları ne kadar toplandı diye. Benzer bir rakam 130 milyon ortalama bir para geldi. İlk gün için iyi bir para yani bu İyi Parti yeni partinin 3 aylık ya da birkaç aylık masraflarını karşılayacak bir para. Şu anda bina tadilatta biliyorsunuz. O binanın muhtemelen gelen bu parayla sözleşmesini yapacaklar. Yani bu 130 küsür milyon parayla. Özgür Özel'e yeni bir araç alınmış. Onu da söyleyeyim hemen.
1: Öyle mi?
5: Bir araç,
1: ver. VIP bu havadisleri ver biraz Mustafa.
3: Son 24 saatte 32 bin kişiden 113 milyon lira bağış almışlar.
1: Evet. Evet devam et Mustafa sendeyiz.
5: Bana gelen de 130 milyon gibi ve bu gelen parayla Özgür Özel'e yeni bir araç alınmış. Yani Özgür Özel'in artık 0 kilometre bir lüks aracı var. Onu söyleyeyim. Bugünden itibaren o aracı göreceğiz biz artık. Yani Özgür Özel lüks sevdasından vazgeçmiyor. Hani bunu ironi olsun diye söylemiyorum. Lüks bir aracı var. İçi yapılı, yapılmış, hazır bir aracı var. Dolayısıyla yeni partinin tartışmaları sadece finansal boyutta değil. Yeni partinin biliyorsunuz bir yapılanma çalışması var. Örgütlenme çalışması var. Bununla da ilgili çokça tartışmalar var. Eylül ayında bir kurultaya gidecek. Eylül sonu, Ekim başı gibi. Burada şöyle bana çok ilginç bir kulis bilgisi geldi yayın esnasında. Bu son günlerde özellikle yoğunlaşan Özgür Özel'in etrafındaki özellikle Veli Ağbaba ve işte o etrafta özellikle Özgür Özel'e yakın isimlerden yolsuzluk, rüşvet sarmalı bir şekilde Özgür Özel'e bulaşma ihtimaline karşı özellikle Ekrem İmamoğlu bundan son derece rahatsız.
1: Hmm.
5: Yani Eylül ayındaki o kurultaya giderken yeni parti başka bir genel başkanla yoluna devam edebilir. Hmm. Özgür Özel olmayabilir. Yani orada iki isim ön plana çıkıyor. Gökhan Günaydın ve Murat Emir. Bunu kamuoyu belki önümüzdeki günlerde sıkça tartışacak. Yani Özgür Özel'in ilginç yakın çevresiyle ilgili bu rüşvet tartışmaları bir şekilde görünen o ki Özgür Özel'e doğru ilerleyecek. Yeni partinin Eylül ayı sonu Ekim başı gibi yapacağı kurultayda başka bir genel başkanla yoluna devam etme meselesini Türkiye konuşacak. Bu bilgiyi vermiş oldum.
1: Peki.
5: Bir taraftan da belediye başkanlarının istifası söz konusu.
1: Son durum bugün nedir Mustafa orada?
5: CHP 156 belediye başkanına ulaştı bugün itibariyle. Yani 2 tane büyükşehir, 11 tane il belediyesi, geri kalanı irili ufaklı ilçe belediyelerinin 156.
1: Beldeler de var galiba.
5: 170'i geçmemesi. Beldeler de var. Evet mesela bugün istifa edenler var. Antalya'dan işte Döşemaltı Belediye Başkanı istifa etti. İşte iril ufaklı birçok belediye başkanı istifa ediyor. Bu sayının 170'i geçmeyeceği öngörülüyor CHP Genel Merkezi'nin yaptığı onların temaslarında. 170 sayısını bile belki bulamayacağı kalacak. İki büyük şehir geçmeyecek. İsmi en çok konuşulan geçip geçmeyeceği 3 tane belediye başkanı var Büyükşehir'de. İşte Muğla, Tekirdağ gibi. Onlar da artık CHP'de kalma noktasına artık kesin gözüyle bakabiliriz. Yani Özgür Özel'in yakın çevresi belediye başkanlarına çok ciddi bir baskı uyguladılar yeni partiye geçin diye. Ama özellikle büyük şehirler noktasında bir baskı vardı. O sonuç almadı. İki belediye şimdi, başkanıyla Manisa ve
1: şimdi şöyle yapalım. Sınırlı kaldı. Şöyle yapalım. O liste var mı Eftal? Var. Ha, o listeyi bir verelim. Mehmet Bey de onun üzerine bir değerlendirme yapsın. Geçen belediyeler, onu da bu arada vermiş olalım. Şimdi yeni partiye geçen büyük şehirlerden başlayalım sevgili izleyiciler. İki büyük şehir geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde hali hazırda 11 mi var? 11 büyük şehir daha var herhalde galiba, değil mi? Toplam sayı 11 olması lazım. Bunun içerisinde iki tanesi. 14'tü pardon. İkisi çıktı. 12 kalıyor. Şimdi şöyle, Besim Dutlulu Büyükşehir, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Bülent Nuri Çavuşoğlu.
3: Geliyor muyum oraya?
1: Efendim?
3: Gelecek miyim?
1: Gelin buyurun, bir yorum, analiz, değerlendirme yapalım burada. Evet. Yeni partiye geçen belediye başkanları. Şimdi 14 belediye başkanlığı var Büyükşehir'de. İkisi sevgili izleyiciler yeni partiye geçti. 12 Büyükşehir duruyor. Bakın içerisinde değişimci olarak bilinen Tekirdağ, Eskişehir, değil mi? Bu isimler duruyorlar. Antalya'da durum belli değil. Neyse, buradan tam anlatmaya çalışalım. Şimdi geçenleri bir sayalım. Muharrem Erkek Çanakkale, Melek Mızrak Subaşı Bilecik, Tahsin Erdem Zonguldak, Ali Orkun Ercengiz, biz programda ilk biz duyurmuştuk.
3: Evet,
1: Burdur.
3: Evet.
1: Bilgehan Erdem, Artvin Belediye Başkanı. Devamı var galiba bunun arkadaşlar. Evet, burada da diğer isimler. Eyüp Kahveci Kütahya Belediye Başkanı.
3: CHP'nin ilk defa aldığı
1: yer. Filiz Gencan Edirne Belediye Başkanı. Abi
3: burada bu Trakya'da, aha, çok ciddi sıkıntı yaşayacak bu parti. Çünkü bu taban Edirne oldum olası belediyenin, CHP'nin kalelerinden biri. Ve bu Filiz Hanım çok ciddi sıkıntı yaşayacak orada. Edirneliler bunu affetmez. Orada Edirne Atatürk'e, Cumhuriyet'e, altı oka bağlı CHP'yi ilçeleriyle birlikte uzun süredir ayakta tutan bir şehir. Ve belediye başkanı geliyor, parti değiştiriyor. Onun hesabını Edirneliler soracak. Burada da konuşacağız, göreceğiz bunu. Ben de biraz Edirne'yi tanıyorsam eğer, o taban bunu sorar hesabını. Yani orası Trakya arkadaşlar, tekrar vurgulayalım. CHP'nin güçlü olduğu bölgeler Trakya, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi zaten. Buralardaki her parti değişimi tabandan sert tepki alır. Kolay değil orada. Yani belediye başkanları, bir tane orada milletvekilinin, yok genel başkan yardımcısının, şu anki yeni partinin çağrısıyla böyle iradelerini kullanabilecekleri bir yetkiye sahip değiller. Orası Edirne. Bunun sıkıntısını çok ciddi biçimde yaşayacak ve burada diyecekler ki Taksim Meydanı'nda bu konu konuşulmuştu. Evet, Fuat Köse,
1: evet,
3: Giresun Belediye Başkanı. Giresun biliyorsunuz uzun süredir CHP'nin aldığı bir yer. Sinop'ta yine öyle. CHP orada başarılıydı. Metin Gürbüz orada geçmiş. Kırşehir sonradan son dönemde ilk kez alınan bir belediye, CHP'nin aldığı belediye. Yine Amasya buradan ne yaptı? 11 tane il belediye başkanı geçmiş oluyor.
1: Geçmiş evet, oldu.
3: Sonraki?
1: Şimdi diğer şeyler şöyle. 12 büyük şehir var. Ankara,
3: evet.
1: İstanbul, İzmir bağımsız durumda.
3: Adana, Mersin.
1: Adana, Mersin, Antalya, Balıkesir,
3: Muğla,
1: Eskişehir ve Tekirdağ.
3: Evet.
1: Sayabildiklerimiz bunlar herhalde. Evet. Atlamadık tahmin ediyorum. Evet. Bu 12 yerde sevgili izleyiciler, tereddütte olan Mustafa, tereddütte olan kimler var? Geçip geçmeyeceği konusunda bilgin var mı?
3: Gelebiliyor musun buraya?
1: O listeyi yapmadılar herhalde.
5: Tamam. İl belediye başkanları noktasında sayı bu kadar. Yani il belediye başkanlarında daha da fazla gidecek olan yok. Bunlar kesin olarak istifa edip CHP ile yollarını ayıran, yeni partiye geçen belediye başkanları. Başkaca istifalar beklenmiyor.
3: Başka şehirlerden söz edilmişti.
1: Yani mesela gibi şey vardı, Eskişehir ve Muğla.
5: Az önce Muğla ifade ettim. Muğla noktasında Muğla ve Tekirdağ noktasında özellikle bir geçeceği yönünde güçlü bir beklenti vardı. Bugün benim akşam saatlerinde teyit ettiğim hem Muğla Ahmet Aras hem Tekirdağ Candan Yücel kesin olarak CHP'de kalacak. Bir üçüncü isim de Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri evet. Aslan'ın nasıl hareket edeceği.
1: Yine bu da merak
5: konusu. Onun da benim bu akşam saatlerde onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacağı yönünde bilgiler var. Başka bir yani son dakika bir değişiklik olmazsa Nuri Aslan da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp yoluna devam edecek. Şöyle bir tartışma da var. Yani yeni partiye mesela şu anda Azizhan Aktaş davasından dolayı tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yeni partiye geçmek istiyor. Yalnız Özgür Özel tarafından bir veto yiyor. Bunun gibi diğer 40'a yakın bu yolsuzluk ve rüşvet davasında ismi geçen birçok belediye başkanının da geçmesi konuşuluyor. Bu isimlere Özgür Özel evet. sıcak bakmıyor. Yani Beylikdüzü CHP'de kalacağını açıklamıştı ama çoğunluğu bir mesela Kuşadası işte başkaca yerler var mesela Kuşadası Bülent Tezcan'a yakın bir isim. Geçmek istiyor yeni partiye. Bu davalarda ismi geçen isimler yeni partiye geçişine çok sıcak bakılmıyor. Onların ya CHP'de Mustafa, kalması, işte onların
1: Mustafa, kiri pası CHP'de bırakmış.
3: Ya hayır bir dakika anladım. Çelişki de burada bak Mustafa bir şey söylüyor. Hı hı. Sen Kuşadası Belediye Başkanı Şaibeli yok efendim Beylikdüzü'ndeki adam gelmesin şuradaki. Ya senin bu işin en büyük sıkıntısını yaşatan CHP Ekrem İmamoğlu sana parti kurdurmuş. Sen onun emir ve talimatından çıkmıyorsun. Partinin asıl genel başkanı Ekrem İmamoğlu. Ona ses çıkarmıyorsun. O belediye başkanlarını istifa ettirtiyor. Sizi 91 kişi istifa ettirtiyor. Sen burada komik biçimde Kuşadası belediye başkanına bariyer çekiyorsun. Ya siyasette takiyenin bu kadar çamura saplandığını da görmedim ha. Ya sen Ekrem İmamoğlu'na ne diyeceksin? Bak biraz önce Mustafa Yavuz diyor ki Nuri Aslan CHP'de kalacak. Ortada korkunç bir çelişki var o zaman. Bu partiyi bütün Türkiye biliyor ki Ekrem İmamoğlu CHP'yi böldü. CHP'yi parçalama görevini yerine getirdi. Şu anda en Mehmet büyük sıkıntı yaşayan Mehmet kendisi.
5: Abi, buradaki en büyük sıkıntı şu. Şu bilgiyi söyleyeyim. Bakın belediye meclisleri noktasında çok ciddi bir soru işareti ve sıkıntı var. İstanbul gibi bir yerde bıçak sırtı olan bir denge var. Bu belediyelerin el değiştirmesi söz konusu. Bakın. Benzer durum Antalya'da da söz geçerli. Yani
3: Şile.
5: Burada bir strateji yapılıyor. Yani bu benim anlattıklarım benim tamamen bilgiye dayalı şeyler. Yani burada yorum açık bir şey yapmıyorum. Bu belediyeler İstanbul gibi Antalya gibi özellikle başkanların mesela değişmesi söz konusu. Burada da belediye meclislerindeki dengelerden dolayı el değiştirmesi konuşuluyor. Yani İstanbul'da 30 kadar fark var. Bir bölünmede İstanbul'un el değiştirmesi konuşuluyor. Nitekim Etimesgut'ta da söz konusu. 20'ye yakın belediye meclis üyesi istifa etti.
1: Ha.
5: Oradaki kalanlar yeni partiye geçecek belediye. Öyle gözüküyor. Eğer orada AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da bir 14 kadar bir belediye meclis üyesi var. Bu tip yerlerde belediye başkanlıklarının el değiştirmesi söz konusu. Burada bir strateji var. Yani bu anlattığım bilgidir.
3: Tamam bilgi.
5: İstanbul'da da Mustafa, 30 kadar fark var.
3: Mustafa anlattığım bilgiye ben bir şey demiyorum ki. Ben de burada Özgür Özel ekibinin takiye yaptığını söylüyorum. Burada CHP'nin başına evet. bütün bu çorapları ören kişi Ekrem İmamoğlu. Bu partiyi yoran, bak biraz sonra bana söz verecekti, söyleyecekti mi? Şimdi söyleyeyim.
1: Buyurun.
3: Burada bunlar bir belediye operasyonu değil. Devletin birimleri, MASAK, emniyet, jandarma belediye operasyonunu yapıyor değil mi şu anda? Ama asıl mesele şu. İnanılmaz bir rüşvet sistemi kurulmuş. Bu rüşvet sisteminin bütün çarkı bir havuza para akıtma. Bütün belediye başkanları bu konuda özenle seçilmiş. Herkes CHP'de biliyor ki Ege bölgesi, İzmir ve çevresi dışında bütün belediye başkanlarına ki burada sevgili Gürkan Muhittin Böceğin itirafı zaten çok çarpıcıdır.
1: Tabii.
3: Ben aday olmak için gittim. Aşkada arkadan 80 kadar belediye başkanı bizzat gidip görüşüyor. 5 milyon euro verdim diyor. Buna niye dikkat çektim? Ekrem İmamoğlu bu çatıyı kurdu. Tek hedefi var. Burada cumhurbaşkanı olabilmek. Cumhurbaşkanı olabilmek için de medyasını kurmuş. Örgütlerini kurmuş. Parti meclisini ele geçirmiş. Partiyi ele geçirmiş ilerlerle, şaibelerle. Belediye başkanlarını kendisi oluşturmuş. 2 milyar dolarlık, bakın Türk halkı bunu duysun. 2 milyar dolarlık bir havuz oluşturulmaya çalışılmış bu sistem içerisinde ve bu da önümüzdeki dönemdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılıyormuş. Bütün bu 36 tane belediye başkanının başını yakan 35'inin kendisiyle 36 Ekrem İmamoğlu'dur. CHP'yi böldü bu orada. Bakın yarın burada Özgür Özel'le de çatışacak. O huyudan vazgeçmeyecek. Hakkında 143 suçlama var. 2000 yıldan fazla şeyle yargılanıyor. Halen burada. Nasıl oluyor ben anlamıyorum ki, orada ofis mi kurmuş? Tweet atıyor arkadaş oradan, Ekrem İmamoğlu. Yok şunu kutlarım, 1 milyon genç hazır olsun. Yarın CHP'yi böldü. İyi Parti midir, Yeni Parti midir, nedir? Onu da bölecek. Bundan vazgeçmeyecek. Nedeni şu. Bu olayın arkasındaki, bakın Türk halkı lütfen dikkatle dinlesin. Bu olayın arkasında FETÖ'nün Türkiye Cumhuriyeti'nden intikam alma operasyonu çıkmazsa yazıklar olsun diyeceğim. Bu kadar da ağır söylüyorum.
1: Peki.
3: Bakın bunun verilerini de tek tek sayarım burada. Peki. O yüzden bak, bunlar hep takiye. İmamoğlu'na bir şey yapamıyor. Kuşadası bedesini seni kabul etmiyorum. Hakkında şaibe var. Ya şaibenin kralı orada Silivri'de yatıyor ya. Peki. Kralı yatıyor orada.
1: Peki. Şimdi o zaman tamam, buyurun Mehmet Bey, sizi alalım yerinize. Hasan Basri, sende bir bilgi var.
2: Onu söyleyeyim. Şimdi biz burada az önce Etimesgut Belediyesi ile ilgili operasyonun detaylarını anlatırken ben dedim ki ben bu dosyanın şu ana kadarki bilgi kırıntılarını okuduğum zaman belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun örgüt iddiasında örgüt yöneticisi, örgüt lideri, örgütün kurucusu olduğuna dair bir emare göremiyorum. Burada hani en fazla örgütün üyesi gibi bir konum görüyorum. Çünkü şu ana kadar elimize yansıyan yerlerde Erdal Beşikçioğlu'nun organize ettiği bir şey göremiyorum dedim.
1: Tamam.
2: Sonra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara siyaseti içinden bana dediğin doğru. O değil, başka biri. Erdal Beşikçioğlu bu sistemin yalnızca önüne koyan PR vitrin elemanı.
3: Figüranı diye
2: bilgiler geldi. Bak,
1: enteresan Mehmet Bey.
2: Evet. Ancak ve ancak. Ben de bunlar gelince kaynaklarımı zorlamaya başladım. Ya hani örgüt şüphesi var, örgüt iddiası var, örgüt lideri kim? Kim olduğu, örgüt lideri de şöyle bir cümle. Organizatör belediye başkanı değil diye... sadece bu kadar
1: bir açıklama geldi.
2: Bu kadar bir açıklamayı, bu kadar bir bilgi kırıntısını aldım.
1: Edinebildim
2: ama bundan sonra 4 günlük yani artık 4 gün kullanılırsa bilmiyoruz. Gözaltı süresinin sonunda kolluk ve savcılık ifadeleri ortaya çıktıkça sorulardan biz örgüt liderinin kim olduğunu anlayacağız.
1: Çok çok enteresan tabii, bir gerçekten.
2: Ama sayılır. Erdal Beşikçioğlu değil.
1: Örgüt lideri değil. Kaynaklarımdan... Yani örgüt suçlaması var ama örgüt lideri Erdal, evet, Beşikçioğlu değil.
2: Kaynaklarımdan edindiğim
1: bilgisi var. Bu Çankaya'yı da bize kısa bir anlatır mısın? Çankaya'da da bir gelişme var. Bir etkin pişmanlık çıktı. Sevgili izleyiciler, program başında söylediğim doğru çıktı değil mi? Yani dosyalar yetişmiyor diye. Hakikaten öyle.
3: Evet.
1: Son 20 dakikaya girdik. Ve halen daha dosyada devam ediyoruz. Şimdi Çankaya Belediyesi'nde ne oldu?
6: Artık aklımıza Çankaya Belediyesi deyince kim geliyor? Doğrudan Veli Ağbaba diyelim. Çünkü Çankaya Belediyesi, hızlıca bir konuyu hiç bilmeyenler için özetleyeyim. Çankaya Belediyesi soruşturmasının temeli 2024 yılındaki bir ihaleye dayanıyor. Katı atık toplama, yani bahsettik, çöpü alıyor kamyonlarla götürüp başka bir yere imha ediyor orada bu sistem. Bunun için dışarıdan araç kiralama, norm adlı bir firma ihaleyi kazanmışken birden açık şekilde yapılan ihale iptal edilerek pazarlık usulü ihaleye çevriliyor. Dananın kuyruğu burada kopuyor. Savcılık diyor ki niye kardeşim, niye? Niye durduk yerde ihaleyi iptal ettiniz? Hüseyin Can Güner diyor ki ya yetişmeyecekti diyor, ortalık çöp kokacak. Sen diyor biliyorsun sözleşmenin o tarihte sona ereceğini, 45 gün önceden ihale sürecine başlasan yetişecek, bir ay kala niye başlıyorsun diyor. Orada diyor ki işte böyle oldu, şöyle oldu. Buna ilişkin yeni bir ifade var. İtiraf gibi ifade var. Eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ. Hı hı. Kendisi zaten etkin pişmanlıkçı olmak istediğini de bu talebini de savcılara dile getirmiş. Başkan Güner ve Emre Doğan'ın talimatıyla ihale iptal edildi. Eski Mali Hizmetler Müdürü Ali Alper Üstündağ açık ihalenin kasıtlı olarak geciktirildiğini, 18 şirketin davet edildiği pazarlık usulü ihalenin Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile meclis üyesi Emre Doğan'ın talimatıyla iptal edildiğini ve yeni ihaleye çağrılacak şirketler listesinin WhatsApp üzerinden gönderildiğini söyledi. Burası çok enteresan. Evet. Birazdan öyle bir yere geleceğiz ki ihaleyi kazanan Norm şirketinin listede bulunmadığını söyledi. Usulüne uygun ihaleyi iptal etmeyi reddetmesinin ardından da aynı gün kendisinin görevden çekildiğini anlattı. Çankaya 2'yi verelim. Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen katı atık toplama ihalesinin 31.8.2024 yani 2024 yılının Ağustos ayının son gününde biteceğini ben biliyordum diyor. Herkes biliyor. Biteceğini ben biliyordum diyor. Herkes biliyor. İhale tarihinin doğmasından en az yaklaşık 45 gün öncesine kadar ilgili müdürlük tarafından Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne talepte bulunulması gerekiyordu. Ancak iptal edilen diyor ihalede Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bize ihale bitim tarihinden yaklaşık bir ay önce yani 15 gün geciktirilmiş bu mesele talepte bulunuldu.
1: Mehmet Bey'in sesini
6: bu bilmiyorum. İhalenin zaten yetişmeyeceği de belliydi. Ben yapılan bu açık ihalenin de kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünüyorum diyor. Savcı da zaten bu şüphe üzerinde duruyor. Bu açık ihaleye ilişkin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bizde talepte bulunmasının hemen arkasından hatırladığım kadarıyla 10-15 gün sonra bize aynı konuya ilişkin pazarlık usulüyle ihale yapılmasına yönelik talepte bulundular. Bu yine 2024 yılı Ağustos ayı içerisinde oldu diyor. Devam edelim. Sonra 18 şirketin davet edildiği ihale bir anda iptal ediliyor. Pazarlık usulü kararı verilmiş ya. Bir sonraki şeyi verelim arkadaşlar. Evet. Vol 3'ü verelim. Hızlı geçiyorum. Bu ihalenin şu anda numarasını hatırlamıyorum ama merkezi satın alma bürosundaki arkadaşlar 18 şirkete davetiye gönderilmiş. Bunun hemen arkasından beni hatırladığım kadarıyla Hüseyin Can Güner'in özel kalemi aradı başkanın. Başkan Bey'in Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde beni beklediğini söyledi. Bunların hepsi itiraf. Ben de direkt çağırarak Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne gittim. Direkt yanına gittim diyor. Burada diyor Hüseyin Can Güner ve Emre Doğan ile birlikte görüştük. Devam edelim. Belediye başkanı bana 18 şirkete davetiye gönderdiğimiz ihalenin iptal edilmesini belediye başkanının talimatı ve yeni yapılacak olan pazarlık usulü ihalede kendisine söylenecek şirketlerin davet göndermem gerektiğini ifade etti. Şimdi ona gönderilecek şirketleri davet edilecek. Şimdi burada çok kritik salı gününkü programa geleceğiz çünkü. Bana firma isimlerini Emre Doğan'ın göndereceğini ve bundan sonra katı atık toplama ihaleleriyle ilgili olarak Emre Doğan ile diyalog kurmam gerektiğini söyledi. Bunu kim de söylemişti? Turgut Koç. Dedi ki Emre Doğan'la görüştük dedi. Beni Hasan Can Güner'le Veli Ağbaba tanıştırdı. Hasan Can Güner de Emre Doğan'la tanıştırdı. Bu işleri bu yürütecek dedi. Burada eski Mali Hizmetler Müdürü de aynı ifadeyi veriyor. Ben bu konuşmada bahse konu ihalelerle ilgili gayri resmi olarak Emre Doğan'ın görevlendirildiğini anladım. Devam edelim. Şirket listesi peki davet edilecek pazarlık usulü nasıl gelmiş? Ben oradan ayrıldıktan sonra Emre Doğan WhatsApp isimli uygulama üzerinden A4 kağıdına şirketlerin yazılı olduğu bir fotoğraf gönderdi. Turgut Koç'un ifadesiyle örtüştü mü dünkü? Örtüştü. Ne dedi? A4 kağıdına yazmıştı Menderes Cemaloğlu. Onu Emre Doğan'a iletti dedi. Evet. Buna ne diyor? A4 kağıdına yazılmıştı. Burada 5 şirketin ismi yazılıydı. Turgut Koç'la birebir örtüşüyor. Norm isimli firmanın adı geçmiyordu, örtüşüyor. Peki bu 5 şirket kim? Turgut Koç'un dünkü salı günkü ifadesini bir daha hatırlayalım. Menderes Cemaloğlu'nun bildirdiği yan şirketler. Yani ihaleyi alacak adamı. Burada şey demiştik,
1: kendin pişir kendin
6: ye demiştik. Bunun dışında firmaların bilgilerini içeren mesajlar da gönderdi. Ben bunların hepsini o zaman ihale yetkilisi olan Ali Yalçın'a ilettim. Ali Yalçın'ın telefonundan çıkan ve bana emniyette sorulan, doğrulanmış ekran görüntülerindeki mesajlar bahsettiğim mesajlardı. Devam edelim. Ben de diyor bakın ifadenin devamında şu. Hatta şöyle bir detay vermek istiyorum, çok kritik. Bu mesajlar bana Emre Doğan tarafından WhatsApp isimli uygulamadan gönderilirken mesajlar başka bir kişiden iletildi olarak görünüyordu. Yani Emre Doğan'a kim göndermişse Menderes Cemaloğlu. İletildi şeklinde, hani ben Mehmet abiden alıntı
1: birinden mesaj geldi mi ona iletiyorsun.
6: Yine örtüştü mü? Yine örtüştü. Turgut Koç'un ifadeleriyle. Yani Emre Doğan'a da bu mesajları başka bir kişi göndermişti. Sonuç olarak Emre Doğan başka bir kişinin bana göndermiş olduğu mesajları bana iletti. Tüm bu süreçlerde şirket listeleri, bilgiler ve yönlendirmeler doğrudan bana iletilmiş olmasına rağmen kaynağın farklı kişiler olduğunu açıkça görülmektedir diyor.
3: İtirafçılar tutuklu mu?
6: Bu itirafçı. Dünkü Mehmet abi sen şimdi yoktun. Dünkü Turgut Koç'un ifadesi evet. Var ya tak tak tak puzzle gibi koymuşlar aynen. Birbirine. Devam edelim. Tamam. Çankaya altı. Ha pardon, devam ediyor değil mi? Özür dilerim bu. Tüm bu işlemler devam ederken açık ihaleyi müşteki Norm şirketi kazanmıştı. Hüseyin Cangüner izne ayrılmıştı ve ihaleyi bekletmemiz gerektiğini, kendisi gelene kadar onaylamamamız gerektiğini söyledi. Bize bu yönde talimat verdi. Geldikten sonra diyor 2024 yılının Kasım ayının 10'unda beni makamına çağırdı. Müştekinin kazandığı bahsi geçen ihalenin fiyatının yüksek olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini, müştekinin kamyonlarının çok eski olduğunu, kendisinin evinin önünün bile çöplerin suyunu akıttığını, işe yeni model araçlarla devam edilmesi gerektiğini söyledi. Bunlar işin süsleme kısmı. Vay yani vay niye vay. Niye iptal ediyoruz? Çünkü işte gözünün üstünde kaşı var kısmı. Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde çalıştığım dönemde Emre Doğan beni ihale konularında sürekli sıkıştırıyordu. Çünkü talimatı belediye başkanından almış. Hatta bir gün benim odada otururken ben Emre Doğan'a, şimdi Veli Baba'ya geliyoruz. Emre Doğan'a dedim ki diyor, çok üzerime geldin. Bütün komisyon üyeleri olarak bakın diyor, istifa etmeyi düşünüyoruz diyor. Emre Doğan ne diyor? Bizi de çok sıkıştırıyorlar diyor. Kim sıkıştırdı seni diye soruyor. Bu eski Mali Hizmetler Müdürü Alper Üstündağ. Sizi kim sıkıştırıyor diyor Emre Doğan'a. Vela Baba mı sıkıştırıyor diyor. Doğruluyor. Vela Baba'nın sıkıştırdığını söylüyor. Yani Çankaya Belediyesi dosyasında zaten nar çiçeği gibi Vela Baba'nın ismi vardı. Şimdi karpuz çiçeği gibi var.
3: Ya Oğuz bu Oğuz bir partinin genel başkanı. Bak var. Önemli bir şey söyleyeceğim Oğuz.
6: Devam var abi. Son. İki cümle senin de çünkü
3: o sıkıştırmayla ilgili söyleyecektim.
6: Evet, çünkü ben burada soruşturmaya konu ihaleleri Vela Baba'nın müdahale ettiğini anladım. Sağır Sultan duymuş. Çankaya Belediyesi içerisinde belediyedeki bütün kritik noktaları Vela Baba tarafından atamalar yapıldığı ve Çankaya Belediyesi Vela Baba'nın yönettiği şeklinde bir algı vardı. Bu kendi değerlendirmesi. Evet. Bu yönde söylentiler de duydum. Birçok personel de aynı şeyi ifade ediyordu. İhalelerle ilgili karar süreçlerine Vela Baba'nın doğrudan ya da dolaylı o müdahil olduğu açıktan konuşuluyordu diyor.
3: Evet. Teşekkür ederim. Şimdi Gürkan'cığım izin verirsen bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Çok çarpıcı bir Oğuz'un anlattıklarından, bu itiraflardan şöyle bir şey çıkıyor. Bir parti içerisinde defalarca milletvekili yapılmış. Genel başkan yardımcısı yapılmış değil mi? Veli Ağbaba.
6: Veli Ağbaba.
3: Bırak burada belediye başkanlarının Ege bölgesinde, Akdeniz'de, İstanbul'da, orada burada kendi atamasını. Bakın seçti demiyor, atamış direkt. Ama hadi bu olay artık sıradanlaştı Türkiye'de. Fakat birimlere kadar, ihalelerin içerisine kadar, oradaki memurların hareket tarzına kadar dehşet verici biçimde nüfuz eden bir sistem kurmuş. İçerisine girmiş. Her şeyi koordine ediyor. Hiçbir şeyi bırakmıyor. Hiçbir şeyi böyle şansa bırakmamış. Ya bu parti niye bu ülkede bu hale geldi? İşte bu yapı yüzünden bu hale geldi. Bak Veli Ağbaba gitme Malatya'nın sorunlarıyla uğraşmış mı? Kayısı niye bugün 250 liraya satılıyor bunu sorgulamış mı? Kayısı ağaçları niye kesiliyor? Tarım ne halde? Eğitim ne halde orada bir sorgulamış mı? Adamın bütün işi, karı belediyelerde kim ne yapıyor?
0: Malatya üstadım, Malatya deprem
3: ne yaşamış. Ben bir deprem binası.
0: Yüzlerden fazlası yıkılmış bir şehirden bahsediyoruz.
3: Ya bu halkımız var ya, bir şey söyleyeyim bak. Halkımız her şeyi çok dikkatle görüyor. Fakat bak bu parti kurup gidenler içerisinde bu sistemin ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar çıkara dayalı olduğunu artık görsünler. Ortada siyaset yok. Ortada milletvekili faaliyeti yok. Ortada parti faaliyeti yok. Ortada bir rant vurgun stratejisi var ve bunu 5-6 kişi ele geçirmiş. Kendileri zenginleşmiş, çevreleri zenginleştirmişler. Bu zenginleşmeye karşı çıkan insanları, gazetecisini, siyasetçisini, televizyonu sindirmek için namussuz, ahlaksız trolleri beslemişler. Ya dünyanın hiçbir tarafında, tekrar söylüyorum, 1920'lerin Amerika'sındaki o İtalyan mafyası orayı o dönemde işgal etmişti. İnan var ya, onlar bunların önünde secde eder ya. Böyle saygıyı da yedir. Böyle bir çete var. Bu çete şimdi parti kuruyor ve Türkiye'yi mi yönetecek parti? Allah bu ülkeyi korusun bu zihniyetten. Kim bu siyaseti rant uğruna, hırsızlık uğruna, namussuzluk, şerefsizlik uğruna, vurgun uğruna yapıyorsa ve bütün bunları kapatmak için ucu dışarıda FETÖ kaynaklı medya ile kiralık trolleri kullanıyorsa, bunlar önümüzdeki dönemde bu Türkiye'yi falan yönetmeye kalkarsa, bakın bu Türkiye'nin yarısını satarlar. Bu kadar açık söylüyorum. Diyecekler kanıt mı? Bakın izleyenler şimdi bazı troller de kanıt. Ya daha nasıl kanıt olsun ya? Soyulmadık belediye kalmamış. Cumhuriyet tarihinde bırakın CHP'yi, hiçbir ANAP döneminde, ki ANAP çıkmıştı, adam diyordu ki benim memurum işimi bilir. O dönemde böyle bir belediye operasyonu yapılmadı. Böyle bir çark işletiliyor ve bu partiyi 1,5 yıldır operasyonlarla kirleten bir sistem, şimdi adına yeni denen, biraz önce Sayın Gürsel Tekin de yeni demeyin, bu ne yenisi, YP deyin artık ya, YP. Böyle bir parti kurulmuş ve bunlar ülkeyi yönetmeye talipler. Bir sürü insan da buranın arkasından gidiyor. Bakın tekrar söylüyorum, 43 yıllık bir gazeteci olarak Allah bu ülkeyi Ekrem İmamoğlu'ndan da korumuş. Bunun ortaya serdiği, bunun dayattığı, bunun şekillendirdiği sistemden de korumuş. Peki. Ve korusun diyorum.
0: Hasan Basri, burada, senle devam burada edin. İlk defa bir şey görüyoruz aslında. Yani belediyelerde şimdiye kadar hiç yolsuzluk olmadı mı? Oldu.
1: Oldu.
0: Operasyonlar yapılmadı. Ama bu kadar sistemli bir soygun.
1: Zaten mesele orada.
0: Bak bu sistem yani.
3: O buradaki yüzden problem. İsyanımız o yüzden.
0: Burada birkaç burada tane. Aslında belediye başkanlarının çoğu da figüran, biliyor musunuz?
1: Evet. Yücel Bey, burada birkaç tane
0: belediye başkanının yaşına baktım. Aparat. Adam daha 33 yaşında.
1: Evet. Yücel Bey, birkaç tane burada yeni olan şey var. İzleyicilerimizin daha defaatle anlatıyoruz ki izleyicilerimiz daha rahat bu konuyu algılasınlar diye. Bir tanesi bir sistemli bir yapının olması. İkincisi belediye başkanlıkları gibi bazı makamların parayla satıldığı iddiaları, çok vahim bir iddia.
3: Antalya. Yani,
1: evet.
3: Muhittin yani, Böcek işte.
1: Ben diyor parayı verdim, oldum diyor.
3: Bastırdım parayı, aday oldum diyor.
1: Kanyalım aynı şekilde. Üçüncü büyük iddia da bir partinin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi gibi devletin kurucu partisi olarak bilinen bir partinin genel başkanlık koltuğunun doğrudan rüşvet iddialarının muhatabı olması.
0: Rüşvet ele geçirilmesi.
1: Yani işte artık
0: öyle demek daha
3: da. 1 milyon euro götürdün diyor değil mi?
1: Bir başkası da kurultaya bulaşan şaibe. Bu kurultayda para. Yani bunlar aslında bu olayı çok vahim ve yeni kılıyor. Yani yeni dediğim, geçmişimizde çok örnekleri yaşadık. Yani belediyelerde de yolsuzluklar oldu, başka yerlerde de oldu. Bunlarla ilgili soruşturmalar, mahkemeler vesaire. Ama burada bir sistematik yapı var. Bir partinin ele geçirilme iddiası var ve en önemlisi makamların para karşılığı satılıyor iddiaları var. Bunlar çok vahim iddialar ve ilk kez karşılaştığımız şeyler. Hasan Basri, bir toparla, seninle beraber bitirelim. Şimdi nasıl görüyorsun? Gene kaldı bizim dosya. Neyse, ilerleyen günlerde anlatırız.
2: Bizim dosya kalıyor. Ondan sonra ne oldu anlatmadan.
1: Laf oluyor, evet.
2: Neyse. Şimdi Gürkan abi bak. Hı-hı. Biz burada bir yıldır herhalde dosya okuyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Bir yıldır dosya okurken hep aynı yere dikkat çektik. Dedik ki bu dosyaların, bu operasyonların hiçbiri tesadüf değil. Hı-hı. 89 yerel seçimini örnek göstermişti Özgür Özel. 2024 yerel seçimini kazandıklarında ve demişti ki biz yerelde çok başarılı hizmetler yapacağız ki genel seçimi kazanacağız ve bu yerel seçimler bizim için bir kazanç, bir iktidar olduğunuz değil, iktidar olmanız için size bir deneyeceğiz demekti. Şimdi böyle bir siyasi yorum yaptı ve biz de dedik ki bu stüdyolarda, başka stüdyolarda Özgür Özel süreci doğru okumuş, vatandaşın tepkisini doğru okumuş. Cumhuriyet Halk Partisi çok doğru bir yolda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bu mentalitede hareket ederse başarılı olur. Bununla paralel olarak ne onun adı, normalleşme süreci doğrudur, yanlıştır. Kendi içinde eleştirilmiştir, orayı bilmem ama buradaki ilk seçim sonucunu okuması üzerinden böyle bir açılım yapmıştı Özgür Özel. Sonra bir şey oldu. Tıpkı kurultay öncesi bir şey olduğu gibi Sonra bir şey oldu. Özgür Özel'in elinden partiyi yönettiği, direkt parti politikasını belirlediği enstrümanlar neyse onlar alındı. Ve ondan sonra başka bir şey oldu. Belediyelerle ilgili benim gördüğüm kurultay süreciyle bağlantılı 3 sac ayağı var. 1. Ekrem İmamoğlu. Bir gün dava sonuçlanır, Ekrem İmamoğlu suç örgütü vardır denilir. Ondan sonra cümlenin sonuna suç örgütü eklerim. Şu anda Ekrem İmamoğlu diyorum. 2. Rıza Akpolat.
1: Doğru.
2: 3. 3. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi.
1: Önceki yönetim.
2: Bir önceki yönetim. O dönemki genel merkez. Özgür Özel, Veli Ağbaba vesaire.
1: 3 merkez görünüyor.
2: 3 merkez gibi görünüyor. Bunlardan birincisi Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu suç örgütü adı altında bir operasyona maruz kaldı. O operasyon yapıldı. Birçok şey ortaya çıktı. Birçok şey konuşuldu. Yargılama devam ediyor. 2. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü üzerinden Beşiktaş, ki onun siyasi bağlantıları, medya bağlantıları iddianameye yazıldı. 3. Zaman geçti. Bu ikisi mahkeme safahatına geldi. Mehmet Sevigen'in kulakları çınlasın demişti ya benimle yaptığı röportajda. Her taşın altından Veli çıkıyor demişti. Gerçekten.
1: Bu arada Mehmet Sevgen'e de geçmiş olsun diyelim. Küçük bir rahatsızlık geçirdiği için bugünkü programımızda yerini alamadı. İyi, oldu. Sağlığı iyi. Çok hastanedeydi. Fakat evine geçmiş. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ve sevgilerimizi iletelim. Çok sevgili Mehmet olsun. Sevgen'e. Evet.
2: Üçüncü tarafta operasyonlar ardı ardına domino taşı misali geliyor. Nedir o? Genelde Veli Ağbaba etrafında şekillenen, işte Uşak'ta bir havluyla başlayıp sonra WhatsApp görüşmeleri üzerinden devam eden, işte Seferihisar,
1: Güzelbahçe,
2: burası Güzelbahçe, döndük Çankaya, döndük yine İstanbul ilçelerinde.
1: Şimdi burada Etimesgut.
2: Etimesgut.
1: İzmit.
2: İzmit. Bu minvalde yani belli çoraplar sökülüyor ve o domino taşları devam ediyor. Dördüncü bir ağırlık merkezi görmüyorum. O yüzden bu operasyonlar devam eder mi? Ekrem İmamoğlu ile ilgili kısımda bir şeyler kalmışsa görürüz. Rıza Akpolat ile ilgili kısımda bir şeyler kalmışsa görürüz ki zaten bu kutsal ittifak olarak konuşuyorduk.
1: Peki.
2: Kurultayla alakalı. Ancak genel merkez, önceki genel merkezle alakalı başka belediyeler, başka direkt organik bağlantılar varsa bu operasyonlar devam eder. Nereye kadar devam eder?
1: Allah bilir diyoruz.
2: Ankara'ya ağırlık merkezi kaydı gibi soru işaretini Ankara deyip koyayım. Bir büyük şehire bir işaret etmiyorum ama Ankara'da 1-2 oldu, 3-4 diye devam edebilir.
1: Gidebilir. Peki. Çok önemli de bir şeyi işaret ettin. Mehmet Farah çok teşekkür ederim.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili Oğuz Polat Bilek bugün çok emeğin var. Çok teşekkür ederim. Harika dosyalar çıkardın. Sağ ol, var ol. Okudun, araştırdın, hepsini özetledin. Fikri takibini yaptın. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Yücel Koç, çok teşekkür ederiz.
3: Teşekkür ederim.
1: Ayağınıza sağlık. Sevgili Hasan Basri Akdemir, senin dosya anlatışını özlemişiz.
0: Bugün hiç değinemedik şu Uşak'ta belediye başkanı.
1: Ya kendi ona bir de Mehmet Mehmet Faraç hazırlanıyordu ona
0: kendi,
1: ya. Tüh.
0: Kendi pavyonunun. Neyse, cumartesi 22 çalışanla aynen. Belediyeden sigorta ve maaş ödetmesini.
1: Ya o efsane bir olay.
0: Konuşamamak.
3: Bu peştemal.
1: Hayır, gelmeden söyledi bana.
0: Peştemalin ötesinde. Gürkan,
1: ben
0: bunlar siyasi tarihimizde görülmüş hadiseler değil.
3: Yeni bölümleri Peştemal dizisinin cumartesi.
1: Ama cumartesi unutmazsak ve yer kalırsa
2: bunun senaryosunu yazalım ya. Bak, bir Haluk Levent'in, bir de Uşak'ın senaryosunu oturalım çalışalım yazalım.
0: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir şey görülmedi.
1: Ve Mustafa Yavuz Ankara'dan. Mustafa, çok teşekkür ederim Taksim Meydanı'na katkıların için. Sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı'nın ikinci programı bu hafta da sona erdi. Cumartesi yine ekranlarınız başında olun. Taksim Meydanı'nda olacağız ve yaz tatilinden önceki son programımız olacak. Son programı kaçırmayın diyorum. Haber nöbetimiz devam ediyor. Sevgili Yakup Sağlam birazdan ekranda olacak. Bizler de ayrılıyoruz. Taksim Meydanı'nı sonlandırıyoruz. Hepinize huzurlu, mutlu bir sabah diliyoruz efendim. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Dünya beşten büyük. To
2: share the extraordinary progress.
3: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. Takvim yaprakları 31 Temmuz Cuma'yı gösteriyor. Türkiye ve dünyada çok sıcak gelişmeler var. Hepsini aktaracağız. Vakit kaybetmeden ilk haberimize başlıyoruz. Havalar ısındı ve yangın kabusu maalesef geri döndü. Türkiye'nin ciğerleri yurdun dört bir noktasında alev aldı. Muğla, Antalya ve Balıkesir'de adeta zamanla yarışıldı. Orman yangınlarına havadan ve karadan saatlerce müdahale edildi. İşte içimizi sızlatan o yangınlar ve son durum.

0: bir kıvılcım, bir ihmal. Türkiye'nin ciğerleri yeniden alev aldı. Korkutan haberler peş peşe geldi. Yurdun dört bir noktası alevlere teslim oldu.
1: Allah'ım.
0: Dumanı gören elinde suyla bölgeye koştu. Bir yandan itfaiye, diğer yandan halk. Yeşil vatan için uyku yok oldu. Saatler süren mücadele başladı.
2: Mücadelemiz son ateş sönene kadar devam edecek. Şu anda sahadaki anlık müdahale eden 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500'e yakın arazöz ve 3500'den fazla orman kahramanı arkadaşım sahada.
0: Bu facianın adresi Muğla. Seydi Kemer ve Fethiye'deki ormanlık alanlarda eş zamanlı yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü, dört bir yanı sardı. Seydi Kemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta ambulanslarla farklı hastanelere taşındı. Yangın yerleşim yerlerine de sıçradı. 6 mahallede bulunan 434 ev tahliye edilirken 764 vatandaş da güvenli bölgelere nakledildi.
3: Havadan 5 uçak, 20 helikopterle müdahale edildi. Karadan 356 kara aracı, bunun içinde dozerler, itfaiyeler, iş makineleri, umke araçları, 1140 personelimiz şu anda alanda.
0: Felaketin bir diğer adresi Balıkesir'di.
4: Tüm personelimizle birlikte şu an müdahale devam ediyor.
0: Ayvalık ve Gömeç ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarı da arkasına alarak hızla büyüdü. Gece boyu süren yangın Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaştı. Köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy mezarlığı yangında kül oldu.
5: Tamam, yaklaş bana.
0: Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahale edildi. İtfaiye ve afaterleri gece gündüz demeden mücadelesini sürdürdü.
4: İlk etapta 6 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz, 16 itfaiye ve bunun dışında da yine su tankerleriyle beraber toplam 658 personelle müdahale edildi.
0: Edremit ilçesine bağlı Dereli mahallesindeki İmam Hatip Köy Camisi'nden de imam dikkat çeken bir anons yaptı. Mahalleliye çağrıda bulundu.
6: Yeşil köyümüzü, yeşil vatanımızı korumak için açık alanlarda ateş yapmayalım. Çok dikkatli olalım. Çoluk çocuğumuzun çatmakla çıplıkla oynamasına müsaade etmeyelim.
0: Burası ise Antalya. Serik, Alanya ve Kumluca ilçelerindeki orman yangınları şehri kara bulutlarla kapladı. Bir anda başlayan yangınlar kısa sürede geniş alanlara sirayet etti. Kumluca'da yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgedeki 50 ev hızla tahliye edildi.
7: Çıkmak istemedik, zorla çıkardı. Canınız kıymetli, evi bırakacaksınız dedi.
0: Alanya ve Serik'te ise alevler çok kuvvetliydi. Ekipler zamanla yarışarak yangının içine daldı.
8: Aynı anda birden fazla yangınla mücadele etmek zorunda kaldık. Tabii komşu illerde de olan yangınlar nedeniyle mecburen güçlerimizi de bölmek zorunda kaldık. Ama mücadele... arkadaşlarımız fedakarane bir şekilde yürütüyorlar.
0: Bakan Yumaklı son duruma ilişkin açıklamalar yaptı. Antalya, Kaş, Isparta, Eğirdir ve Muğla Seydikemer yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
9: Evet, ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor ve 7/24 müdahalede anlık gerçekleşiyor. Ekrana şimdi yine sıcak noktalardan görüntüleri taşıyoruz. İki ayrı nokta, Balıkesir ve Aydın'da yangın devam ediyor. Ormanlık alanlar, ciğerlerimiz yanıyor.

0: merkeze tahliye edildi. Yangın bölgesi hem havadan görüntülendi hem de karadan. Drone kamerasıyla ortaya konan görüntüler de yangının etkisini oldukça net bir şekilde ortaya koyuyor. AFAD ve jandarma ekipleri de yine bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bir diğer yangın da Balıkesir'de. Yine Balıkesir'de dün de vardı. Gömeş'te başlayan yangın Ayvalık'a kadar ulaştı ve an itibariyle de o yangında maalesef devam ediyor. Gün boyunca 5 uçak 6 helikopterle müdahale edildi ve 57 aracöz 42 itfaiye aracı yangına müdahale ederken 1000'e yakında görevli o bölgedeki çalışmalarda yer alıyor. Sadece görevliler değil, vatandaşlar da, köylüler de, çevre illerdeki duyarlı gönüllüler de yeşil vatanı korumak için alevlerle mücadele ordusuna katılıyor ve an itibariyle rüzgarın da etkisiyle Ayvalık'taki yangın devam ediyor. İlerleyen dakikalarda umarız güzel bir haber gelir ve sizlerle paylaşırız. Tabi dün yine Muğla Seyrikemer'de başlayan yangın kontrol altına alınmıştı. Bakan Yumaklı açıkladı. Yangınların kontrol alındığı noktaları belirtti. Ama an itibariyle Balıkesir ve Aydın'daki bu yangın devam ediyor. Çine ve Ayvalık ilçelerinde yangınların an itibariyle devam ettiğini söyledik. Rüzgarın da çalışmaları zorlaştırdığını belirtelim ve sıradaki haberimize için. Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmada gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başarı'nın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturmanın kritik ismi Başaran'ın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Başaran ifadesinde taşınmaz devirliğine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
1: Seni görmeyince fenadır halim. İntizarda koymam.
2: Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan iş insanı Hüseyin Başaran'ın emniyetteki ifadesi çıktı. Haluk Levent'le yaptığı taşınmaz satışlarını anlattı. Kendisinin de mağdur edildiğini öne sürdü.
1: Ya bilmem ey sevgili canım.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 12 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı. Hüseyin Başaran'ın da aralarında olduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli tutuklandı.
1: Seni görmeyince fenadır halim.
2: Başaran'ın emniyete verdiği ifadede ortaya çıktı. İş insanı ifadesinde Haluk Levent'le güvene dayalı bir ticaret yaptıklarını söyledi.
3: Haluk Levent'le 2026 yılı Şubat ve Nisan ayları aralığında toplamda 22 adet taşınmaz satışı yaptık. Taşınmazların toplam bedeli 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 Türk lirası. Satışları güven ilişkisiyle vadeli gerçekleştirdim. Haluk Levent ödemelerin yurt dışından gelecek fonlarla yapılacağını söyledi.
2: Başaran satışı yapılan taşınmaz Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya adına devredildiğini iddia etti.
3: Haluk Levent tüm taşınmazların devirlerinin Yeliz Kaya'ya yapılmasını istedi. Çünkü yurt dışından gelecek olan fonların yetkilisinin Yeliz Kaya olduğunu söyledi. Ödemelerin yalnızca küçük bir bölümü yapıldı. Yaptığımız araştırmalarda Yeliz Kaya'nın 1-2 gün içerisinde bu taşınmazları Esin Önder Çağlayan isimli bir başka şahsa devrettiğini öğrendik. Devirlerin hemen ardından bankalardan yüksek tutarlı krediler çekmek suretiyle taşınmazlara ipotek koydurdu. Anladık.
4: Böyle geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
2: Haluk Levent'in evine sık sık geldiğini söyleyen Hüseyin Başaran Ahbap Derneği'ne hiçbir bağışta bulunmadığını söyledi.
3: Yine Hatay'da bulunan bir okulun resmini getirerek bu okulun tamamlandığını söyledi. Buna rahmetli kızınızın adını verelim abi dedi. Tüm bunları kızıma olan hassasiyetimden dolayı yaptığını ve kendisine güvenmeye devam etmemi sağlamaya çalıştığını düşünüyorum.
2: Soruşturma kapsamında Hüseyin Başaran'la Haluk Levent arasında Yeliz Kaya üzerinden yapılan gayrimenkul satış protokolünün ödeme planlarına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Planda Haluk Levent imzalı toplam değeri 4 adet 897 milyon 800 bin lira olan vadeli senet düzenlendiği belirlendi. Hüseyin Başaran'ın oğlu Can Başaran'ın Yeliz Kaya'ya 494 milyon 265 bin 908 lira değerinde satış yaptığı tespit edildi. Satış işlemi gerçekleşen 9 adet bağımsız bölümün Ahbap platformu faaliyetlerinde kullanılacağı belirtildi.
4: Şu an Ahbap kapansa sadece 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalardan dolayı tarih bizi yazacak.
2: Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde ise yaklaşık 100 taşınmazı kapsayan muhtelif satış protokolü

0: imzaladıklarını kabul etti. Haluk Levent arasındaki ticari ilişkinin 6-7 ay içerisinde çok geniş bir boyuta ulaştığını söyledi. Yaşanan süreci tılsımlı gibiydi sözleriyle anlattı.
1: İntizarda koymam kadam be alım.
2: Hüseyin Başaran savcılık ifadesinde ise yaklaşık 100 taşınmazı kapsayan muhtelif satış protokolleri imzaladıklarını kabul etti. Haluk Levent'le arasındaki ticari ilişkinin 6-7 ay içerisinde çok geniş bir boyuta ulaştığını söyledi. Yaşanan süreci tılsımlı gibiydi sözleriyle anlattı.
3: Geldin hadi bir dernek kurayım gibi olmuyor.
0: Deprem döneminde Ahbap Derneği'ne destek çağrıları yapan oyuncular Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Eda Ece, Farah Zeynep Abdullah ve Berna Leçin'in savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.
4: Tunceli'de 6 yıl önce katledilen Gülistan Dokun'un ölümü üzerine başlatılan soruşturma polise sıçramış. 18 kişi gözaltına alınmıştı. 8 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı. 4'ü mahkemece tutuklandı.
0: Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 4 polis hakkında tutuklama kararları çıktı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasının 4. dalga operasyonunda dönemin kamu görevlerine yönelik operasyonlar yapılmıştı. 15 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda aralarında emniyet müdürü, amir ve polislerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı. Erzurum'da adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Saatler süren sorgulamanın ardından bir şüpheli serbest bırakıldı, 4'ü tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
5: Bu operasyonların daha 3. ayağı olacak. Sizin yakanızı bırakmayız.
0: Soruşturmanın polise sıçramasının ardından eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le suç ortakları koruma polisi Şükrü Eroğlu ve eski polis memuru Gökhan Ertok 4 ayrı suçtan bir kez daha tutuklanmıştı.
4: MasterChef yarışmasında 2021 yılında birinci olan 37 yaşındaki şef Eren Kaşıkçı İstanbul Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine başsavcılık soruşturma başlattı. Ani vefatıyla herkesi şok eden Kaşıkçı'nın arkadaşları da ard arda başsağlığı mesajları yayınladı. Eren Kaşıkçı'nın cenazesi memleketine uğurlandı.
6: Bravo. Eren Kaşıkçı, Gökçeada'dan geliyorum. 32 yaşındayım. Aşçılık yapıyorum, şeflik yapıyorum bir otelde.
0: Mutfaktaki yeteneğiyle tanındı. Yarışma ekranlarından milyonların hafızasına kazındı. 2021 yılında katıldığı MasterChef yarışmasını şampiyon tamamladı.
6: Ben buraya geldiğimde dedim ki Maya'ya söz verdim. Düştük kalktık yine, yani çok uzun bir yol oldu. Ve o yolda çok viraj oldu. Ama Hasan da ben de şampiyonuz şu an.
0: Şef Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü sevenlerini yasa boğdu. 2021 MasterChef yarışması şampiyonu Eren Kaşıkçı'dan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları Sarıyer Kilios'taki evine gitti. Eve giren Kaşıkçı'nın yakınları ünlü şefi yerde hareketsiz yatar halde buldu.
7: Ben de evet diyorum. Ellerine sağlık.
6: Teşekkürler.
8: Bir şefe yapılabilecek en büyük kompliman nedir?
6: Eyvallah.
0: İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kızıl Sakal lakaplı şefin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
6: Son yıllarda açık ateş çalışmayı çok seviyorum. Ondan dolayı kuzu pişirmek istedim. Bir de bence bu coğrafyanın olayı kuzu olduğu için kuzu, mesela adada balık da pişiriyorum.
0: Mutfaktaki başarısıyla tanınan Kaşıkçı'nın ölümü sanat ve televizyon dünyasında da büyük üzüntü oluşturdu. MasterChef jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zan'la sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Eren Kaşıkçı'ya veda etti. Kaşıkçı'nın ölümünün ardından evde yapılan ilk incelemelerde ise yürek burkan bir detay ortaya çıktı. İddiaya göre Kaşıkçı'nın komodin üzerinde bulunan ilaçlarına doğru uzanmış halde bulunduğu belirtildi.
6: Mücadeleden düştüm ama hiçbir zaman vazgeçmedim.
0: Acun Ilıcalı da Eren Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Kaşıkçı'nın ailesiyle ilgileneceğini söyledi.
9: Çok efendi, dünya tatlısı bir yarışmacıydı. Bizim hepimiz için bir yıkım oldu. Allah geride kalanlarına sabır versin. Minik yavrusuyla da ben bizzat bundan sonra ilgileneceğim.
0: Eren Kaşıkçı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna götürülmüştü. Yapılan otopsinin ardından ünlü şefin cenazesi ailesine teslim edildi. Eren Kaşıkçı'nın cenazesi Sancaktepe'de düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi. Cenaze törenine Acun Ilıcalı, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.
4: FED faizi sabit tuttu, altın önce arttı sonra düştü. Ancak piyasaların bir gözü de ABD-İran savaşında. Çünkü ABD'nin yeni hava saldırıları Hürmüz'de petrol güzergahında endişeyi arttırdı. Bu da tabii fiyatlara da yansıdı. Uluslararası piyasalarda petrolün varil fiyatı 90 doları aştı.
0: Piyasaların gözü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Beklenti faizin sabit bırakılmasıydı ve öyle de oldu. FED %3,5-3,75 aralığındaki faize dokunmadı. Ancak 3 üye faiz artırılsın diyerek karşı oy kullandı. Bu şahin sinyal güvenli liman altına olan talebi tetikledi. Karar piyasalarda da hemen yankı buldu. Bu adımla altın güne hareketli başladı. Ons altın gün içinde 0,3'lük sınırlı bir geri çekilmeyle uluslararası piyasalarda 4070 seviyelerine kadar dayandı. İç piyasadaysa gram altın karar öncesi sakin seyrederken FED sonrası 6215 lirayı gördü, sonra geriledi. Güne %0,25'lik kayıpla başlayan sarı metal 6182 lira seviyelerinde. Altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen bir diğer unsursa ABD ve İran savaşında tansiyonun yeniden yükselmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni hava saldırıları 5 aydır süren çatışmaların genişleme endişesini de beraberinde getirdi. Petrol fiyatlarında %7'nin üzerinde bir sıçrama yaşandı ve yeniden 90 dolar eşiğini aştı. Hareketlilik Türkiye'deki pompa fiyatlarında da zam dalgası olarak kendini gösterdi. Sektör kaynaklarına göre araç sahiplerini üzecek haber bu kez Motorin grubundan geldi. 31 Temmuz Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3 lira 71 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu zamla İstanbul'da ilk kez psikolojik sınır olan 80 lirayı aşarak 80 lira 92 kuruşa yükselecek. Ankara'da 82 lira 3 kuruşu, İzmir'de ise 82 lira 31 kuruşu görecek.
4: Türkiye'de araç muayene hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. 15 Ağustos 2027 yılından itibaren bu hizmeti artık TÜVTÜRK değil TURKA yürütecek ve yeni dönemle birlikte kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak.
10: Yeni teknolojilerle, yeni ekipmanlarla ve ekiplerle donatılmış bir araç muayene ihtiyacı sürecine ihtiyacımız vardı. 20 yıllık bir işletme süresinin işte 19. yılındayız. 20. yılı seneye tamamlanmış olacak.
0: 20 yıllık TÜVTÜRK dönemi sona eriyor. Araç muayenelerini 2027 yılının Ağustos ayından itibaren TURKA yürütecek.
10: İhale sürecini tamamladık. Arazideki araç muayene istasyonlarının kurulumları başladı. Sayın Bakan Yardımcımızın da bahsettiği gibi 352 tane toplam araç muayene istasyonuyla vatandaşımıza hizmet edeceğiz.
0: 2027-2047 dönemi Türkiye Araç Muayene Hizmetleri İmtiyaz Sözleşmesi Ankara'da imzalandı. Yeni dönemde Türkiye genelinde 352 araç muayene istasyonu hizmet verecek. 15 Ağustos 2027 yılından itibaren muayene hizmetlerini TURKA yönetecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu araç muayene sürecinde plaka tanıma sisteminin de devreye alınacağını duyurdu.
10: İnsan faktörünü minimize edeceğiz. Araç ilk istasyona girerken plaka tanıma sistemiyle başlayıp sonrasında da oradaki sürücünün ve teknisyenin mümkün olduğu kadar sürecin içerisinde olmadığı, araç sahibinin olmadığı, tamamen otomasyon sistemiyle ve belli ekranlarda da aşamaları izlenebilen bir sistemi biz kurmuş olacağız.
0: Yeni sistemle birlikte tüm aşamalar dijital olarak takip edilecek. Yeni dönemle birlikte kredi kartıyla yapılan araç muayene ödemelerinde ek bir komisyon veya hizmet bedeli alınmasının da önüne geçilecek.
10: 2027'nin Ağustos ayında işletmeye girdiğimizde artık kredi kartı problemi ya da kredi kartı komisyon problemi de ortadan kalkmış olacak. Ve bu sayede olabilecek olan tartışmaları, olabilecek soru işaretlerini de tamamen ortadan kaldırmış olacağız.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. Eyalet başkenti Albany yakınlarında rekor miktarda yağış kaydedildi ve meteoroloji birimleri bölge için üst düzey sel uyarısı yaptı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti sel felaketiyle yüz yüze. Ulusal Hava Durumu Servisi eyalet başkenti Albany çevresindeki 3 bölge için kırmızı kodlu sel uyarısı yayınladı. Bölgeye metrekareye 280 kilograma varan rekor miktarda yağış düştü. Şiddetli su baskınları nedeniyle birçok ana cadde ve otoyol ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç sel sularına gömüldü. Uzmanlar, nehirler, dereler ve alçak bölgelerdeki tüm yerleşim alanlarının taşkın riski altında olduğunu açıkladı. Yetkililer taşkınların sürdüğünü belirterek bölge sakinlerini güvenli alanlarda kalmaları konusunda uyardı.
4: 7.1 büyüklüğündeki Japonya depreminde can kaybı 34'e yükseldi. Yıkılan bir kağıt fabrikasının ve alışveriş merkezinin enkazındaki arama çalışmaları ise zamana karşı yarış var.
0: Japonya'da yaşanan 7.1 büyüklüğündeki depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremde onlarca kişi hayatını kaybetti. Yıkılan binaların sahipleri halktan özür diliyor. Depremin merkez üssü olan Kumamoto eyaletinden yıkımın yeni görüntüleri paylaşıldı. Büyük sarsıntının geniş çaplı hasara yol açtığı görüldü. Şok dalgasını atlatamayan bölge sakinleri yaşanan yıkım karşısında gözyaşlarını tutamadı. Eyaletteki bir kağıt fabrikasında ve kısmen çöken dev alışveriş merkezinde ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Alışveriş merkezinin sahibi olan şirket CEO'su aracılığıyla Japon halkından özür dilemişti. Deprem konusunda Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya'da can kaybının sınırlı kalması sağlam altyapının önemini bir kez daha kanıtladı. Ülkenin aynı eyaletinde 2016 yılında yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde de 277 kişi hayatını kaybetmişti.
4: Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralandı. 1000 üniversite arasında Türkiye'den 13 üniversite yer aldı.
0: Dünyanın en iyi üniversiteleri belirlendi. Listeye Türkiye'den 13 üniversite girdi. Dünyanın en iyi 1000 üniversitesinin sıralandığı listeyi yetkili 11 kuruluştan biri olan ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki URAP hazırladı. 2025-2026 dünya sıralamasında Türkiye'den 13 üniversite ilk 1000'de yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 585. sırada ülkenin en iyi derece yapan üniversitesi oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi 710. Ankara Üniversitesi 748. Gazi Üniversitesi 824. Koç Üniversitesi 832. İstanbul Üniversitesi 890. Ege Üniversitesi 891. Atatürk Üniversitesi 894. ODTÜ 936. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 958. Yakın Doğu Üniversitesi 971. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 977. Yıldız Teknik Üniversitesi 981. sırada yer aldı. ODTÜ URAP'ın sıralamasında birinci üniversite ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Harvard Üniversitesi oldu.
4: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ikinci eleme turu rövanş maçında Danimarka ekibi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve toplamda 3-0'lık skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir ise turnuvaya veda etti.
2: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'la karşılaştı. MCH Arena'da oynanan mücadeleyi siyah beyazlar 2-0 kazandı ve toplamda 3-0 skorla adını Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna yazdırdı. Beşiktaş'a galibiyeti ve turu getiren golleri 70. dakikada Raşit Sağ ve 76. dakikada Orkun Kökçü penaltıdan kaydetti. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Çekya temsilcisi Radeç Kralove oldu. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Inter Turku'ya 2-0 yenilen Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.
11: TGRT FM Haber.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Alo, alo. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
14: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
13: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
15: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
16: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
17: Şimdi reklamlar.
18: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
19: Burada.
18: YKS Türkiye dördüncüsü.
19: Burada.
18: YKS Türkiye 12.'si.
19: Burada.
18: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
20: Burada.
18: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
19: Burada.
18: Kickbox dünya şampiyonu.
20: Burada.
18: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
20: Burada.
18: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi. Haydi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, 1. Bölüm. Alim, Arif, Veli-i Kamil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu. Annesi, büyük veli, kerametler sahibi Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin büyük oğlu M. Reşit Arvasi'nin kızı Ayşe hanımefendidir. 1896 Hicri 1314 yılında Van'ın Başkale kazasında doğdu. 1967 Hicri 1387 yılında İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi Ankara'nın Bağlum ilçesindedir. Küçük yaştan itibaren faziletli babalarından ve amcası Seyyid Taha Efendi Hazretlerinden ilim tahsiline başladı. Medrese tahsilini bitirdikten sonra yine babasından zahiri ilimlerin inceliklerini alarak icazetle şereflendi. Yüksek teveccühlerine ve himmetlerine mazhar olarak evliyalık yolunda kemal mertebelere ulaştı. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri din ilimlerindeki bu üstün derecesine rağmen son derece edep ve tevazu sahibiydi. Bu haliyle kendisini diğer insanlardan gizlerdi. Görünüşte herhangi bir kimse gibi insanlar arasında bulunur, ancak gerçekte devamlı Cenab-ı Hak ile olurdu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüklerinde bulunup sağlam fetvalar verdi. Bu vazifeleri sırasında temiz ruhlu yüzlerce genci ilim ve faziletle süsledi. Cenab-ı Hak İstanbul halkını bu feyz ve bereket kaynağından yıllarca faydalandırdı. İlim öğretmek için ekseri zamanlarda talebelerine kendisi giderdi. Şayet talebesi okumak istemezse tatlı diliyle onu ikna edip okuturdu. Bu işleri sırf Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapar, hiçbir karşılık beklemezdi. Müftülük yaptığı zamanlarda din görevlilerine daima şefkatli davranır, hal ve hatırlarını sorup gönüllerini alırdı. Maddi durumu iyi olmayanlara elinden geldiği kadar yardımcı olurdu. Bu sebeple emrinde çalışanlar onu bir müftü olarak değil, şefkatli bir baba gibi görürlerdi. Bir gün genç bir müezzin askere giderken veda maksadıyla yanına geldi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri ona dua ederek, "Evladım, gidince adresini bana bildir," diye tembih etti. Müezzin asker olduktan sonra Ahmet Mekki Efendi Hazretlerine bir mektup göndererek adresini bildirdi. Bir ay kadar sonra komutanı kendisini arayarak İstanbul'dan parası geldiğini ve almasını istedi. Müezzin çok şaşırmıştı. Çünkü İstanbul'dan kendisine para gönderecek hiç kimsesi yoktu. Sonra parayı gönderen zatın Ahmet Mekki Hazretleri olduğunu öğrendi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bişr-i Hafî Hazretleri bir sohbetinde buyurdu ki, "Dünyada aziz olmak, ahirette selamette kalmak isteyen diline sahip olsun. Şahitlik yapmasın, halka imam olmasın, hiç kimsenin yemeğini yemesin. İki şey kalbe kasvet verir, çok konuşmak ve çok yemektir. Kendisiyle amel etmediğin şeyi bırakman daha iyidir. İlim amel etmektir. Allahü Teala'ya itaat ettiğin zaman sana öğretir. Allahü Teala'ya isyan edersen sana öğretmez. İlim alimlerin ihtiyaç malzemesidir. Marifetten mahrum kalan kimse ibadetinin tadını bulamaz. Büyüklerimiz buyurdular ki sabır susmaktır. Susmak sabırdandır. Konuşan susandan daha fazla vera sahibi olamaz. Şu var ki alim kişi bir yerde konuşur, bir yerde susar. Sabır güzeldir. Bu ise insanlara şikayette bulunmamaktır. Emr-i maruf ve nehyanil münker yapmak, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bildirmek için eziyetlere sabretmek gerekir. Seyyid Abdülhakim Arvasî Hazretleri buyurdu ki, azaları içinde yalnız diliyle şükreden kimsenin şükrü az olur. Çünkü gözün şükrü bir hayır gördüğü zaman onu almak, eğer şer görürse onu örtmektir. Kulağın şükrü bir hayır işittiği zaman onu ezberlemek, şer işitirse onu unutmaktır. Ellerin şükrü onlarla hak olandan başkasını tutmamaktır. Midenin şükrü ilim ve hilm ile dolu olmak, ayakların şükrü de iyilikten başkasına gitmemektir. Kim böyle yaparsa hakikaten şükredenlerden olur. Amellerin kıymetlisi 3 tanedir. Birincisi, mal az olduğunda da cömert olabilmektir. İkincisi, tenhada da vera sahibi olabilmek, yani haramlardan kaçınabilmektir. Üçüncüsü, kendisinden korkulan ve bir şeyler umulan kimsenin huzurunda da hakkı söyleyebilmektir. Dünyaya gönül verenlere, dünyaya talip olan insanlardan dünyalık istemeye utanmıyor musun? Siz dünyalığı, dünyayı 7 kudretinde tutan Allahü Teala'dan isteyiniz, buyururdu. Ey evlatlarım! Bunu bil ve içini dünya sevgisi ve şehvetinden temizle. Allahü Teala'yı çok zikret. Kalbini iyice temizlediğin zaman Allahü Teala seni hikmetle konuşturur ve sen zamanın bir hakimi olursun. Fakat dünya sevgisi ve şehvetiyle birlikte hikmet sahibi olamazsın, buyurdu. Seyyid Taha-i Hakkari Hazretleri buyurdular ki, insanlar arasında tanınmak isteyen, ahiretin tadını alamaz. Şöhreti seven kimse, Allahü Teala'dan korkmaz. Övülmekten hoşlanmak kadar ahmaklık düşünülemez. Dünya ve ahirette, elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlak sahipleriyle görüşmemelidir. Seyyid Fehim Arvasî Hazretleri buyurdular ki, tasavvuf 3 anlama gelir. İlki, marifet nuruna arif olmak ve vera halini kaybetmemektir. İkincisi, dış görünüşünü batıl olan şeylerden alıkoymaktır. Sonuncusu ise, kerametlerini gizlemektir. İnsanlardan biri Allahü Teala'ya tevekkül ettim diyor. Halbuki Allahü Teala'ya karşı yalan söylüyor. Gerçekten Allahü Teala'ya tevekkül etseydi onun hakkındaki muamelesine de razı olurdu. Hüzün padişahtır. Bir yere yerleşince oraya başka bir şeyin yerleşmesine razı olmaz. Bir kimse Seyyid Fehim Hazretlerine gelerek gecenin 1 saatinde olsun istirahat etseniz dedi. O da Allahü Teala'nın gelmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayakları şişinceye kadar ibadet ettikleri halde ben nasıl uyuyabilirim? Çünkü ben bir tek günahımın bile Allahü Teala tarafından bağışlanmış olduğunu bilmiyorum, dedi. Talebelerini ellerini açmış dua ederken görünce, dua günahları terk etmektir buyururdu. Rızık konusunda insanları haramlardan ve şüphelilerden sakınmaya teşvik ederdi. Özellikle ticaret erbabını helal ve temiz kazanca yönlendirmeye çalışırdı. Bu husustaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifleri sık sık tekrar eder, ekmeğini nereden kazandığına iyi bak, kendini cehenneme atma diye nasihat ederdi. Süfyan-ı Sevri Hazretleri bir adamı ziyaret ettiği zaman Allahü Teala seni ateşten korusun diye dua ederdi. El-Evzai Hazretleri şöyle buyurdu. Bir zaman gelecek ki ünsiyet sahibi kardeş, helal bir lokma ve sünnete uygun bir amel o zaman çok az olacak. Kim Allahü Teala'ya yaklaşırsa insanlardan uzak kalır. İnsanların sırlarını ortaya çıkaracak sorular sorma. Nefsim için en güvendiğim amelim Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına sevgi ve hürmetimdir. Böbürlenmen kendi ibadetini çok, başkasınınkini az görmendir. Makamların en yükseği ölünceye kadar fakirliğe sabretmektir. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak, çok yemek. Bir kul Kur'an-ı Kerim'i hatmederse melekler onun iki gözü arasını öperler. Kişi gazabını yenmedikçe takva sahibi olamaz. Konuşmak hoşuna giderse sus. Susmak hoşuna gidince konuş. Bişr-i Hafî Hazretleri buyurdular ki kim Allahü Teala'dan dünyayı isterse Allahü Teala da onun dünyada uzun zaman kalmasını ister. Müminin izzeti insanlardan uzak durmasıdır. Şerefi ise gece namaz kılarak ayakta durmasıdır. Ana ve babanın evlatlarına duaları bir peygamberin ümmetine olan duası gibidir. Vera, şüphelilerden temizlenmek ve her an nefisle muhasebe etmektir. Kötü insanlarla arkadaşlık yapmak, hayırlı insanlara suizana, kötü düşünmeye sebep olur. Cimrinin yüzüne bakmak, insanın kalbini karartır. Şayet insanlar, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünselerdi, ona isyan etmezlerdi. Allahü Teala'nın emirlerine ve Peygamber Efendimizin sünnetine titizlikle uyan, haram ve şüphelilerden şiddetle kaçınan Bişr-i Hafî Hazretleri bir gece rüyasında Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Peygamber Efendimiz ona Allahü Teala'nın seni neden üstün kıldığını biliyor musun? Buyurdu. O, hayır bilmiyorum ya Resûlallah diye karşılık verdi. Hazreti Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Sünnetime tabi olman, salihlere hizmet etmen, din kardeşlerine nasihat etmen, ehli beytimi ve eshabımı sevmen sebebiyle bu dereceye kavuştun buyurdu. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Dini ilimleri öğrenip hafızlığa çalışan bir genç, Üsküdar Müftülüğü'nde imamlık imtihanı açıldığını işitti. Fakir ve garipti. İmtihan günü müftülüğe gittiğinde, müracaat edenlerin çok kalabalık olduğunu gördü. Bana burada iş vermezler. Elbiselerim eski, yaşım küçük, tecrübem de yok diye düşünerek tam geri dönmeye karar vermişti ki o sırada müftülüğün kapısı açıldı ve dışarıya çıkan bir kişi gerilerden onu çağırarak "Oğlum, sakın imtihana girmeden gitme." dedi ve içeri girdi. Genç "Bu işte bir hayır var." deyip imtihana girdi ve kazandı. Sonra bu zatın Müftü Ahmet Mekki Efendi Hazretleri olduğunu öğrendi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, akıllı kimse, hayrı ve şerri bilen kimse değildir. Akıllı kimse, hayrı gördüğünde ona tabi olan, şerri gördüğünde ondan kaçınan kimsedir. Ölümü hatırladığın zaman, dünyanın güzelliği ve şehvetleri senden gider. Kötülüklerini gizlediğin gibi, iyiliklerini de gizle. Melekler, kendisine hayran kaldığı kulun amelini yükseğe çıkarır ve Allahü Teala'nın huzuruna götürür. Kişinin ameli az olursa, düşünce ve sıkıntıya müptela olur. Dün öldü, bugün can çekişiyor, yarın doğmadı. Öyleyse şu anı değerlendirmek için amele sarıl. Nafile hacca gideceklerden biri, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine veda için geldi. Ona, ben hacca gidiyorum, bir emriniz var mı deyince, ne kadar harçlığın var diye sordu. 2000 dirhem harçlığım var diye cevap verdi. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, hacca gitmekle zühdü mü, yoksa Kâbe'ye olan aşkını mı, yoksa Allah rızasını mı kastediyorsun diye sorunca, adam, Allah rızasını kastediyorum dedi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, o halde evinde dururken Allah'ın rızasını kazandıracak bir şeyi sana söylersem, yapar mısın deyince, evet yaparım karşılığını verdi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri, o halde sen bu 2000 dirhemi borcunu ödeyemeyen bir fakire, yiyeceği olmayan bir yoksula, nüfusu kalabalık, geçimi dar olan bir aileye, yetimi sevindiren bir yetim bakıcısına ve bunlar gibi 10 kişiye 20'şer dirhem ve hatta istersen hepsini bunlardan birine ver. Zira Müslümanı sevindirmek, düşkünlere el uzatmak, sıkıntıyı gidermek ve zayıflara yardım etmek, nafile olarak yapılan 100 haçtan daha sevaptır. Kalk da dediğim gibi yap. Şayet böyle yapmak istemiyorsan, asıl kalbinde olanı bana söyle dedi. Vedaya gelen kimse, doğrusu kalbimde hacca gitmek tarafı kuvvetlidir dedi. Bunun üzerine Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gülümseyerek adama döndü ve servet şüpheli şeylerden kazanıldığı takdirde nefs kendi arzularından birinin yerine getirilmesini ve salih ameller yaptığını göstermek ister. Halbuki Allahü Teala yalnız müttakilerin haramlardan sakınanın amelini kabul eder buyurdu. Muhammed bin İbrahim Hazretlerinin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, iki kimseye gıpta edilir. Bunlardan biri Allahü Teala'nın kendisine Kur'an-ı Kerim'i güzel okumayı ve onunla amel etmeyi, helalini helal bilmeyi ve haramını haram bilmeyi nasip ettiği bir kimsedir. Diğeri de Allahü Teala'nın mal verip de onunla akrabasına yardımda bulunan ve onları ziyaret eden, Allahü Teala'ya taat üzere kullanan kimsedir. Onlar gibi olmayı temenni et. Bir kimsede de şu 4 haslet bulunursa, dünyada hiçbir şey ona zarar vermez. 1- Güzel huylu olmak. 2- İffetli olmak. 3- Doğru sözlü olmak. 4- Emaneti koruyucu olmak. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine, İhlası kimden öğrendiniz diye sordular. O da cevabında buyurdu ki, Mekke-i Mükerreme'de bulunuyordum. Bir berber gördüm. Ona, Allah rızası için benim saçlarımı düzeltebilir misin dedim. Berber, elbette dedi. O sırada, mevki sahibi birini tıraş etmekteydi. Hemen tıraşını bırakıp, efendi, kalk. Bir kimse Allah için bir şey istedi mi, bütün işler durur. Derhal ona bakılır, dedi. Sonra berber koltuğuna beni oturtup tıraş etti. Sonra da bana bir miktar altın verip, ihtiyaçların için lazım olur, onlara harcarsın dedi. Ben bu hale çok hayret edip, elime geçecek ilk parayı kendisine hediye etmeye niyet ettim. Az bir zaman sonra bana Basra'dan bir kese altın gönderdiler. Hemen götürüp o keseyi ona verince sebebini sordu. Ben de niyetimi açıkladım. Bunun üzerine bana, sen Allah rızası için beni tıraş et dedin. Ben de o niyetle seni tıraş ettim. Şimdi bunları alırsam, niyetimde bir değişme olmasından korkuyorum dedi. Cüneyd-i Bağdadi hazretlerine sordular. Hiç ibadet ve taat yapmadan, karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür? Cevabında buyurdu ki, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin onun lütfu olan nimetlere karşılık olması ne mümkündür? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri yine buyurdu ki, insanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol yalnız Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. İbadet etmek bakımından dünyanın bir saati kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme. Zamanının kıymetini bil ve en iyi şeyler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın. Çok büyük sevaba kavuşasın. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, cumartesi ve pazar günleri öğleden sonra Fatih Camii'nde vaaz verirdi. Bu vaazlarında Beydavi tefsirini şerhleriyle birlikte baştan sonuna kadar dinleyenlere anlatıp izah etti. Bu şekilde başlayıp bitirmek babalarından sonra bir de kendilerine nasip oldu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri kendisine sual sormaya gelenlere Ehl-i Sünnet'in göz bebeği, İslam alimlerinin eserlerine bakmadan cevap vermezdi. Hatta bazen aynı suali sormak için değişik zamanlarda farklı kimseler geldiğinde, hepsinde de hele bir kitaba bakalım der ve kitaptan okuyarak cevabını verirdi. Çok cömert idi. Gece gündüz kapısı sevenlerine, gelenlerine açıktı. Misafirlerine karşı her zaman ikram edilecek bir şeyler de bulurdu. Kendisi de çağrılan, davet edilen yere gider ve gittiği yerlerde büyüklerin hallerinden, yaşayışlarından bahsederdi. Yakınlarından birisi, çocuklarını küçük yaşta okumaları için Ahmet Mekki Efendi Hazretlerine gönderdi. Bir müddet sonra çocuklar derse girmekte gevşek davrandılar. Nasihat de fayda vermedi. Bu hususu Mekki Efendi Hazretlerine arz ettiğinde buyurdu ki, onlara her ders için para vereceğini vaat et. Her gün benden dersini okuduğuna dair imzalı kağıt getirene şu kadar para vereceğini söyle. O yakını dediği gibi yapınca çocuklar derslere severek geldiler ve çok şeyler öğrendiler. Küçük yaştaki çocukları bu yolla okutmanın kolay ve faydalı olduğu anlaşılmış oldu. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, alimlere karşı fevkalade hürmetkâr idi. Talebelerinden birisi şöyle nakletmektedir. Bir gün hocamla birlikte başka bir talebenin evine gidiyorduk. Orada ders vereceklerdi. Akşam ezanı da okunmak üzereydi. Bir köşe başına geldiğimizde sokağa adım atacağı sırada durdu. Daha sonra yolunu değiştirerek başka bir sokaktan ve daha çok dolaştıktan sonra talebenin evine vardık. Ben hala yolun için uzattığımızı anlayamamıştım. Bu halimi anlayarak dedi ki, evladım, o sokakta büyük bir alim zat oturuyordu. Bu ilim sahibinin evinin önünden geçerken, kendisinin hal ve hatırını sormadan geçmemiz uygun olmazdı. Kapısını çalsaydık, bu defa da dar vakitte kendisini sıkıntıya sokmuş olacaktık. Bu ise hiç uygun düşmeyecekti. O zaman anladım ki, Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, ilim sahibine olan edebinden kapısının önünden geçmemişti. Devamlı abdestli olurdu. Dünya malına, mülküne değer vermezdi. Bazı sevdiklerine sık sık şu sözü tekrar ederdi. Mala, mülke olma mağrur. Deme, var mı ben gibi. Bir muhalif yeleser, savrulur harman gibi. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, bir kimse, ayıplarının örtülmesini ve gizlilik perdesinin yırtılmamasını isterse, kendisine asi ve kaba davranana hilm ve yumuşaklık göstersin. Elinde olan şeylerle insanlara ihsan ve ikramda bulunsun. Her işinde tevekkül sahibi olan, Allahü Teala'ya güvenen Ebu Abdullah el-Basri Hazretleri, her işini Allahü Teala'ya havale eder, yalnız ona güvenir, her şeyi ondan beklerdi. O tevekkülü bazı cahillerin söylediği gibi hiçbir sebebe yapışmadan her şeyi Allahü Teala'dan beklemek olarak değil, sebeplere en güzel şekilde yapışıp sebepleri yaratanın Allahü Teala olduğunu bilmek ve ona tam güvenmek olarak kabul ederdi. Tevekkül hakkında buyurdu ki, tevekkül, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hali, kesp, çalışıp kazanmak da onun sünnetidir. Kim Allah'a tevekkül ederse, Allahü Teala onun kalbini hikmet nuruyla doldurur. Allahü Teala her istediğinde ona kâfi gelir, onu sevdiği her şeye kavuşturur. Allahü Teala Talak suresi 3. ayeti kerimesinde mealen kim Allah'a tevekkül ederse o ona kâfidir buyuruyor. Bunun için Allahü Teala her işinde o kimseye kâfidir. Allahü Teala'ya tevekkül etmek farzdır. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide suresi 23. ayetinde mealen eğer gerçek müminlerseniz Allahü Teala'ya tevekkül ediniz buyuruyor. Sevdiklerinden birisine dostluk yapacağı kimselerle ilgili olarak şöyle nasihat etti. Yalancı kerem sahibi, riyakâr huylu olan kimselerle dostluk etmekten kendini uzak tut ve hakiki dostlar olan Allah adamlarıyla beraber yaşa. Eğer kerem sahibi gibi görünen kimselerle beraber bulunursan, hakiki dostlardan uzaklaşır, onlarla ülfet, yakınlık ve muhabbeti kesersin. Eğer riyakâr, kötü huylu kimselerden usanır, dostluğunu kesersen, helak olmaktan kurtulur, yüksek makamlara ulaştırılırsın. Bu hal sende hasıl olduğu zaman, senin için büyük bir kıymet de hasıl olur ve sen kıymetlenirsin. Çünkü Allahü Teala'nın veli kulları, hakiki dostlarıyla beraber bulunanlar, bir gün onlardan olurlar. Seyyid Sıbgatullahi Hizani Hazretleri buyurdular ki, minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluğun anahtarıdır. Kişinin aklı, hilmi ve yumuşaklığı, cömertliği ayıplarını örter. Her halinde doğru olması onu kuvvetli kılar. Allahü Teala'nın emrettiği şeylere uy. Kim Allahü Teala'nın emirlerine uyarsa sağlam bir kale içinde hıfzolunmuş, korunmuş olur. Allahü Teala bir kimseye iyilik ile muamele ederse ondan kerametler zuhur eder. Kalpten riya hastalığı, ihlas, yalan hastalığı ise doğruluk nuru ile giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Ömründe hiçbir kimseyi kırmayan, incitmeyen Seyyid Salih Hazretleri en küçük mahluklara bile merhamet eder, yolda yürürken bir karıncayı bile ezmemeye çok dikkat ederdi. Dünyaya hiç kıymet vermeyen Seyyid Salih Hazretleri insanları Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylerin hepsinin dünya olduğunu beyan buyurur ve herkese dünyanın oğullarına, dünya malı, mevki, şan, şöhret, para, çocuk vesaire karşı zahit olmak, onlara kıymet vermeyip terk etmek akıllı kişinin şanındandır. Çünkü onlar kendisini meşgul eder. Allahü Teala'yı zikirden alıkor. Kendisi din ve dünya işlerinin düzgün olmasını istediği halde dünya oğulları öyle değildir. Ebu Abdullah Maribi Hazretleri talebelerine ve sevdiklerine çoğu zaman dünya sevgisinin kötülük ve zararlarından anlatırdı. Bu hususta kalbini dünyaya bağlamayan, nefsine bu yolda bir varlık tanımayan fakir bir kişi faziletli işlerden pek azını yapsa dahi şu dünya hırsını kalbinde taşıyıp adeten ibadet edenlerden daha kıymetlidir.

amellerin en kıymetlisi vakitlerini Allahü Teala'nın rızasına uygun olarak değerlendirmektir buyururdu. Ebu Abdullah Maribi Hazretlerine insanların en aşağısı kimdir diye sordular. O, insanların en aşağısı zengine zengin olduğu için kıymet verip onun karşısında zelil olan kimsedir. İnsanların en kıymetlisi de fakirlere hürmet edip tevazu gösteren zenginlerdir buyurdu. Fakir fukaraya merhametli olmayı anlatırdı. Bu hususta Allahü Teala'nın takdirine razı olup sıkıntılara sabreden fakirler yeryüzünde Allahü Teala'nın emin kullarıdır. Onlar hürmetine Allahü Teala diğer insanları belalardan muhafaza eder derdi. Kul olduğunu iddia edip şahsi arzuları da bulunan kimse bu iddiasında yalancıdır. Çünkü kulun arzuları bulunmamalı, sahibinin iradesi istikametinde hareket etmelidir buyurdu. Gurbete çıkanları üç şeyin süslediğini anlatırdı. Bunlardan birincisi güzel edep, ikincisi güzel ahlak, üçüncüsü şüpheli kimselerden uzak kalmaktır derdi. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yakınlarından birisi şöyle anlatmaktadır. Merhameti o kadar çoktu ki kendisine el açanları bir defa olsun geri çevirmezdi. Kalp kırmaktan böylesine sakınan bir kimseyi bizim aklımız anlamaktan acizdi. Nitekim bir gün müftülükte birlikte oturuyorduk. Orta yaşlı bir adam içeri girdi. Müftü efendiye dönerek, "Efendim, bir ay önce Kars'tan gelmiştim. Fakat iş bulamadım. Beş parasız kaldım. Memleketime döneceğim ama bilet almaya param kalmadı. Otobüs kalkmak üzere. Ne olur bir bilet parası veriniz." diyerek yalvardı. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri adama acıyıp istediği parayı derhal verdi. Akşamleyin Müftü Efendi ile beraber dönüyorduk. Vapura bindiğimizde baktık ki gündüz yol parası alan adam orada oturuyor. Ben gayet sinirlenmiştim. Ancak belli etmiyordum. Müftü Efendi Hazretleri ise bana dönerek, "Bu kimse bugün bize yalan söylemiş. Şimdi beni görürse utanır, mahcup olur. Onun için gel, bizi görmesin." diyerek onun görmeyeceği bir tarafa gittik. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir. Fudayl bin İyad Hazretlerine, "İnsan Allahü Teala'nın muhabbetinde ne zaman son dereceye ulaşır?" diye sorulunca, "Allahü Teala'nın vermesiyle vermemesi o insan yanında müsavi olduğu zaman, her halükarda razı olduğu zaman" diye cevap vermiştir. Allahü Teala'dan gelen şeyleri, nimetleri ve kendisinden Allahü Teala'nın neyi istediğini bilmeyen kimse kalbini perdelemiş olur. Kim nefsinin isteklerine kavuşmak için acele ederse iyiliklere kavuşma yollarını keser. Kim nefsinin her istediğini yer ve bunların peşine düşerse o kimsenin başına çeşitli belalar gelir. Allahü Teala'yı unutmak, ondan gafil olmak cehenneme girmekten daha şiddetli bir haldir. Allahü Teala'dan başka şeyleri anmak, onlardan bahsetmek kalpte kasvete, katılığa sebep olur. Şeytan, kim bana karşı kendini benim tuzağımdan kurtardığını zannederse, ben onu ucb ile, yani kendini beğenmekle tuzağıma düşürürüm demiştir. Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri buyurdular ki, hür insana edepli olmak ne güzel yakışır. Musa aleyhisselam, "Ya Rabbi, ben seni nasıl bulurum?" diye sual etti. Cevabında, "Niyetini düzelttiğin an beni bulursun." buyuruldu. İbadetin esası üçtür. Allahü Teala'nın hükümlerinin hepsini

0: kabul et. Onun yanında kıymeti olmayan bir şey yapma, ondan başkasından bir şey isteme. Her şeyin bir yardımcısı vardır. Dinin hizmetkârı da edeptir. Bir gün canım bir şey arzu etmiş, ben de onu insanlardan istemiştim. O gece rüyamda Mevlasından istediğine kavuşan birinin onun kulundan bir şey istemesi yakışık olmaz denildi. O günden beri o işime tövbe ederim. Rızkını Allah'a havale edip yalnız ondan bekleyenin ahlakı güzelleşir. Harcarken cömert olmak ona zor gelmez. Namazda dünya malı için vesveseye düşmez. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin çok sevdiği bir kereste tüccarı vardı. Bir gün maddi bakımdan sıkışınca faize girdi. Mekki Efendi Hazretleri ona faizden hayır gelmeyeceğini söylediyse de devam etti. Zenginleştikçe faize bulaşması da artıyordu. Bir müddet sonra Ahmet Mekki Efendi Hazretleri o tüccarı tanıyan birini görerek, "Eğer faizi bırakmazsa dükkanı yanacak," diye haber gönderdi. Fakat haberci başka yerlere uğradığından 2 gün gecikti. Oraya vardığında o kişinin kereste dükkanının yandığı haberini aldı. "Ben geç kalmasaydım belki bu olmazdı," diyerek çok üzüldü. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, "Dinini öğrenmek isteyen için en faydalı olan şey, dinini yaşayan salih Müslümanlarla sohbet etmek, onların ahlakına ve yaptıklarına uymak, Allahü Teala'nın sevgili kullarının mübarek kabirlerini ziyaret etmek ve muhtaç olanlara yardım etmektir. Bir insanın fütüvvet sahibi ve cömert görünmesi, kendisi bu vasıflara sahip olmadığı müddetçe ikiyüzlülüktür." Ebu Abdullah Nibaci Hazretleri buyurdu ki, "Mü'minin bilmesi gereken 5 haslet vardır ki şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'yı bilmek, tanımak, marifetullah. İkincisi, hakkı, hukuku tanımak, gözetmek. Üçüncüsü, yapılan işte, amelde ihlaslı olmak, sırf Allah için yapmak. Dördüncüsü, sünnet ile amel etmek, sünnete uymak. Beşincisi, helal yemek. Eğer Allahü Teala'yı bilir, fakat hakka hukuka riayet etmezse, bu bilmesinden bir fayda elde edemez. İhlasla amel, iş yapmazsa, tanıması, bilmesi ona yine fayda vermez. Sünnete uymazsa ve helal yemezse, yine Allahü Teala'yı bilmesinden fayda elde edemez. Eğer yediği helalden olursa, kalbinde bir safa, temizlik hasıl olur. Bu temizlik ile dünya ve ahiret işlerini görür. Eğer yediği şüpheli ise, yediği şüpheli şeyin miktarı kadar da işleri şüpheli olur. Yediği haramdan olursa, onun dünya ve ahiret işleri karanlık olur. İnsanlar böyle bir kimseyi gözü görüyor diye vasıflandırsalar bile, aslında o kördür. Tövbe edinceye kadar da bu manevi körlükten kurtulamaz. Ebu Abdullah-ı Sincari Hazretlerine fütüvvetin manası sorulunca, halkta olan eksik ve kusurları hoş görüp, kendi kusurlarını görerek onlar için tövbe etmek, iyi kötü herkese şefkatle muamele etmektir. Fütüvvetin olgunluğu da, halk için hakkın yanında mahcup olacağı şeyi yapmamaktır, buyurdular. Ebu Ahmet Kalanisi Hazretleri buyurdu ki, "Bizim yolumuzun esası 3'tür. İnsanlardan bir şey istememek, üzerimizde hakkı olanların haklarını yerine getirmek, kendimizi kimseden üstün görmemek." Ebu Bekr Kısai Dineveri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlığın alameti, Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. Allahü Teala'yı tanıyan ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan ona sığınır. Rabbini unutan onun yarattıklarına sığınır. Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyurdu ki, çok uyumak, çok yemek, çok konuşmak gönlü katılaştırır. Çok sözden muradım, hayır ve şerden bahsederken sarf edilen sözlerdir. Hiçbir işe yaramayan kelimelerse, değil katılaştırmak, kalbi öldürür bile. Uzuvlarını nefsinin istekleriyle tatmin ederek memnun eden, kalbine pişmanlık ağacı dikmiş demektir. İyiliği görüp, kıymetini takdir ederek, ona karşı saygılı olmak, nimetin şükrüdür. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ahmet Mekki Efendi Hazretleri, 71 yaşındayken, 1967, Hicri 1387'de ahirete irtihal eyledi. Son sözü, elhamdülillah oldu. Cenaze namazına binlerce kişi katıldı. O zamana kadar İstanbul böyle bir cemaati az görmüştü. Edirne Kapı kabristanlığına defnedildi. Ahmet Mekki Efendi Hazretlerinin kabri 3 yıl kadar sonra çevre yolu yapılması sebebiyle Ankara Bağlum'a babalarının yanına nakledildi. Bu 3 sene içinde cesedi aynen duruyordu. Kefeninin de kabre konduğu gündeki gibi bozulmamış olduğu görüldü. Allahü Teala bizleri bu büyük zatların şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

Marmaduke pis dansa, Kur'an-ı Kerim için şöyle der: en taklit olunamaz senfoni, en sağlam bir ifade, insanları ağlamaya veya coşturmaya sevk eden bir kudret.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Bayan Mesude,

Müslümanlık kadar kolayca anlaşılabilen ve insana cesaret veren başka bir din yoktur. Hayatta insan ruhunu rahat ve huzura kavuşturan, insana halinden memnun olarak yaşamayı ihsan eden ve onu öldükten sonra ebedi saadete ve selamete ulaştıran biricik din İslamiyet'tir. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı muhtelif mahluklardan biridir. Muhakkak diğer mahluklarla arasında bir bağ vardır. İnsan Allah-u Teala'nın yarattığı en mükemmel bir mahluktur. Yani en mükemmel bir yaratılmıştır. Ona böyle fazilet veren onda bir ruh olmasıdır. İnsanın ruhu onu daima daha yükseklere götürmeye gayret eder. Ruhu temizleyen ve besleyen ise ancak dindir. Acaba insan ile onu yaratan büyük kudret sahibi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bunu şüphesiz din bildirmektedir. Ben din hakkında muhtelif alimlerin neler söylediklerini tetkik ettim. Şimdi size birkaç misal vermek istiyorum. Carlyle'ın Kahramanlar ve Kahramanlara Tapınanlar adlı eserinden. Bir insanın dini, onun kalbinin iman ettiği bir husus, onun en bariz bir sıfatıdır. Din öyle bir şeydir ki, insanın doğrudan doğruya kalbine gider. Onun dünyadaki faaliyetlerini ayarlar. Ona vazifelerini bildirir, gideceği yolu gösterir ve onun akıbetini tayin eder. Chesterton'un Düşünülecek Olursa adlı kitabından, din bir insanın kendinin veya başkalarının varlığında neler bulunduğu hakkında elde ettiği en yüce gerçeği ifade eder. Ambrose Bierce'in Şeytanın Sözlüğü kitabından, din insanlara bilmedikleri birçok şeyleri öğreten, onlara hem korku hem ümit aşılayan bir kaynaktır. Edmund Burke'ün Fransa İhtilali ismindeki kitabından, bütün hakiki dinlerin emrettiği husus Allah-u Teala'nın emirlerine itaat, onun dinine hürmet ve itibar ve böylece mümkün olduğu kadar onun rızasına yaklaşmaktır. Swedenborg'un Hayat Doktrini adlı eserinden, din demek iyilik yapmak demektir, dinin varlığı iyiliktir. Ve nihayet James Harrington'un Okyanus kitabından, ister ondan korksun, isterse ondan teselli bulsun, dünyada herkesin az veya çok dinle irtibatı vardır. Dünyada herkes birçok defalar bilmediği, anlayamadığı, izah edemediği hususlarla karşılaşır. İşte bunları ona izah eden, ona tam bir iman ve itimat bahşeden ancak dindir. Ben niçin İslam dininin dünyadaki dinlerin en mükemmeli ve hak din olduğuna inanıyorum? Bunu şöylece izah etmek isterim. Her şeyden önce İslam dini yüce, bir tek Allah'tan başka tanrı olmadığını, onun doğmadığını ve doğurmadığını ve ona benzer başka hiçbir yaratıcı bulunmadığını bildirir. Allah-u Teala'nın varlığını, birliğini, azametini ancak Allah-u Teala'ya yakışır bir azametle bildiren başka hiçbir din yoktur. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresinin 4. ayetinde mealen, "Ey kullarım, dönüşünüz ancak banadır, Allah her şeye kadirdir." buyurmakta. İsra suresinin 55. ayetinde mealen, "Allah-u Teala göklerde ve yerde olan mahlukatın hallerini en iyi bilendir." buyurmakta. Ve Kur'an-ı Kerim'in diğer bütün surelerinde daima onun tek Halik olduğundan, daimi olduğundan, sonsuz olduğundan, her şeyin ona malum olduğundan, en doğru hükmü veren hakim olduğundan, en büyük yardımcı olduğundan, en merhametli bir Halik olduğundan, en büyük affedici olduğundan bahsedilmektedir. Bunları okudukça insanın Allah-u Teala'ya nasıl çekildiğini, onun karşısında nasıl eridiğini ve onun lütfuna nasıl sığındığını size tarif edemem. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hadid suresinin 57. ayetinde mealen, "Biliniz ki Allah-u Teala yeryüzünü kuraklıkla öldürdükten sonra yağmurla diriltir. Ölü kalpleri de zikir ve tilavetle diriltir. Akledersiniz diye bunları açık delillerle size beyan ettik." buyurmuştur. Nas suresinde de mealen, "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, söyle ki ben insanlardan ve cinden, insanın gönlüne vesvese veren şeytanın şerrinden, insanlara muhtaç oldukları şeyleri gönderen ve onları korkulu şeylerden koruyan ve ibadet olunmaya hakkı olan Malikime sığınırım." buyurmuştur.

Bu yüce sözleri okuyunca insan nasıl olur da bu büyük halika inanmaz ve ona sığınmaz? Bütün bunlar insanın hayatta kaldığı müddetçe üzerinde onu koruyan çok merhametli bir halikin bulunduğunu hissederek rahata kavuşması ve doğru yolu tutması için kâfi gelmez mi? İslam en doğru bir din olduğunu ve kendisinden evvel gelen dinlerin bütün doğru kısımlarını kendisinde topladığını açıkça bildirir. İslamiyet'in en büyük kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de yazılı bütün hususların sade, açık ve herkes tarafından anlaşılır mantıklı esaslar olduğunu söyler. Bunlar çok doğrudur. Hakikaten eğer Allah-u Teala ile kul arasında ahenkli bir münasebet tesis etmek, bedenle ilgili ve ruhani hususları ahenkli tarzda birbiriyle birleştirmek, dünyada ve ahirette huzur içinde kalmak istiyorsak, muhakkak İslam dinini kabul etmemiz lazımdır. Ancak İslamiyet sayesinde ruhen ve bedenen tekamül ederiz. Hristiyanlık ancak ruhaniyat yani vicdan ile meşgul olur. Ve her bir Hristiyanın üzerine onun taşıyamayacağı kadar ağır manevi, vicdani yükler koyar. Hristiyanlık insanı bir günahkar olarak kabul eder ve ondan onun anlayamayacağı ve hiçbir mantığa sığmayan kefaretler ister. Halbuki İslam dini yalnız sevgi üzerine kurulmuştur. Hristiyanlıkta çok derin ilim adamları insanların değişik ruh haletlerini inceleyerek onların üzerine yüklenmiş olan bu ağır yükler arasında belki bir parçacık Allah sevgisi bulabilir. Fakat bunlar da bugünkü Hristiyanlıkta bu sevgi parçacığının bile birçok hurafeler altında nasıl büsbütün kaybolduğunu görerek üzülüyorlar. Coleridge bir kitabında Hristiyanlığı fazla seven bir kimsenin yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşarak kiliseyi daha fazla sevmesi ve sonunda kendini en fazla sevmesi bir hakikattir demektedir. Halbuki İslamiyet bize Allah-u Teala'yı saymamızı, sevmemizi, yalnız onun emirlerine uymamızı, bir yandan da kendi aklımızı ve mantığımızı kullanmamızı emretmektedir. Hristiyanlıkta da bir miktar hakikat kalmıştır. İslamiyet'te ise her şey hakikat üzerine kurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi ırktan, hangi renkten olursa olsun bütün kullarına Yunus suresi 108. ayetinde mealen şöyle beyan buyurmaktadır. De ki, ey insanlar, Rabbinizden size hakikat gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendi kazancı için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin bekçiniz değilim. Ben bütün bunları okuduktan ve Kur'an-ı Kerim'in manasını iyice kavradıktan sonra İslamiyet'in her türlü düşüncelerime en doğru cevabı verdiğini gördüm, seve seve Müslüman oldum. İslamiyet bana hakiki yolu gösterdi ve cesaret verdi. Dünyada huzur ve rahata kavuşmak ve ahirette selamete erişmek için Müslüman olmaktan başka bir yol yoktur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.

Hoş geldiniz TGRT FM'de. Yeni bir günde sizinle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Ahmet bizimle birlikte, ben Hülya. Herkesi selamlıyoruz efendim. Günümüz güzel geçsin. Erken saatlerde güne başlayanlar, hava erken aydınlanıyor, çabuk ısınıyor. Dolayısıyla erken kalkmak mesela tarım işçileri için çok önemli. Erken kalkalım, güneş yükselmeden işimizi gücümüzü tamamlayalım. Sonra biraz dinlenelim. Sonra biraz daha yavaş yavaş güneş batmaya, kavuşmaya başlarken biz de kalan işlerimizi tamamlayalım diye düşünenler çok. Şimdi tarım işçileri gibi aslında dünyada havanın sıcak olduğu pek çok yerde bu öğle saatlerinin dinlenerek geçirildiğini konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Buna biraz siesta diyorlar farklı kültürlerde. Bizde kayule diyorlar mesela, hafif bir öğlen uykusu. O sıcak saatlerde çok hareketli olmamak için, biraz sakin bir yerde, biraz esintili bir yerde kalmak için tercih ediliyor. Farklı kültürlerde farklı amaca hizmet etse de şu anda aslında bu kültürle hiç alakası olmayan, dünyanın en soğuk yerinde bile olsa insanların gün içindeki çalışma saatlerini bölerken öğle saatine küçük bir uyku koyma alışkanlığı gelişti. Büyük şirketler çalışanlarına bunun için dinlenme noktaları oluşturmaya başladı. İstersen dinlen, istersen küçük bir mola yap, istersen masa başında gözlerini dinlendir. Ama öğle saatlerinde bir yarım saat kendine küçük bir boşluk oluştur. Bu senin gün içinde daha performanslı çalışmanı sağlar diyorlar. İK'ların üzerinde çalıştığı yeni çalışma modellerinden bir tanesi bu. Bir tanesi de çalışma gün sayısının azaltılması. Yani hafta içi 5 gün, belki bir günde hafta sonu işe gidenler için artık yeni bir dönem başlıyor olabilir. Ülkemizde bu ne zaman kabul edilir, ne zaman yaygınlaşır bilmiyorum ama dünyanın pek çok ülkesinde çalışma gün sayısı 4'e inmeye başladı. Bu 4 günü de esnek olarak sunuyorlar size. Bu 4 gün içinde iş yerine hangi günlerde gelmek istersin diyor mesela. Şöyle diyebilirsiniz çok. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe arka arkaya ben rutinimi bozmadan çalışayım. Cuma, cumartesi, pazar da dinleneyim. Pazartesi işe geldiğimde böyle bomba gibi geleyim. Bu bir tercih olabilir. Ya da diyebilirsiniz ki ben bir gün çalışayım, bir gün çalışmayayım. 4 gün çalışayım, 3 gün dinleneyim. Bu da bir tercih olabilir. İş yerleri peki ne yapacak? Diyelim ki Hülya'nın gelmediği gün ne olacak? Ahmet gelecek, Hülya'nın yerine çalışacak. Peki şu demek mi bu? Bir işi yapmak için ya da aynı işin tamamlanması için biz iki kişiye mi maaş vereceğiz? Aslında öyle olmayacak. Evet, biz iki kişiye maaş vereceğiz ama daha performanslı, daha iyi çalışacakları için 2,5 kişinin verimini alacağız. Bu da zaten işimizi yavaş yavaş makinelere, yapay zekaya kaptırmaya hazırlandığımız, henüz bunun ezikliğini atlatamadığımız günlerde iş yerlerinde o üçüncü kişinin belki de işten çıkması anlamına gelecek. Yani ekmek giderek yavaş yavaş yavaş aslanın ağzından, boğazından, midesinden sindirim sisteminin derinliklerine doğru uzanıyor. Ama tabii bu bize şöyle bir imkan verecek. Bir kere ortalama ömür Türkiye'de de yükseldi, dünyada da yükseldi. Bu belli bir yaştan sonra, hatta belki daha erken bir emeklilikle işimizin bir kısmını yapay zeka üzerinden yürüterek daha fazla sosyalleşme imkanı sağlayacak. Nerede sosyalleşeceğiz? Sosyal medyada mı? Hayır. Ona da kısıtlamalar geliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde, Türkiye'de dahil, 16 yaş sosyal medya için bir sınır olarak kabul ediliyor. 16 yaşın altındakilerin sosyal medyadaki hareketleri kontrol altında. Bunun üzerindekilerin de aslında şimdilerde iş verimliliğini büyük oranda azalttığı ve kazalara yol açtığı için gün içinde sosyal medyayla temasının azaltılması gündemde. Yani şimdi Ahmet ana kumanda masamızda, bir yandan benimle yayında ilgilenirken, yayınla ilgilenirken bir yandan da cep telefonunda bir şeyler baksa, bu arada karşısına çok kötü bir haber çıksa ve üzülse, dikkati dağılsa, yayınla ilgili bu ciddi bir risk oluşturabilir. Dolayısıyla diyorlar ki insanlar, özellikle İK uzmanları, yetişkinlerin verimliliğini azaltan sosyal medya kullanımını da gün içinde sınırlandıralım. Hatta bazı filtreler oluşturalım. Mesela ben sosyal medyada gezinirken şiddet görüntüleri görmek istemiyorum. Ben kendime buna göre bir filtre oluşturmak istiyorum. Yani karşıma öyle diyelim ki
bir yemek tarifi bakarken birden karısını döven bir adam görüntüsü çıksın istemiyorum. Ben bunu filtreleyebilmeliyim. Zaten algoritma biraz bu noktada çalışıyor. Yani baktığınız şeylerin benzerini size gösteriyor. Mesela siz arkadaşınızın yanında istemediğiniz bir görüntü sosyal medyada karşınıza çıktığında, ay bu da nereden çıktı karşıma diye telaşlanabilirsiniz, ama arkadaşınız biraz algoritmadan anlıyorsa, ya herhalde böyle şeylere bakıyor ki karşısına yine böyle görüntüler çıktı diye düşünebilir. O yüzden hani diyorum ya, ayak izlerimiz asla silinmiyor. Sosyal medyada özellikle iş hayatının başındaki gençler,

0: Ferdinand, yani imparatorun, yani tahta geçecek olan prens, Bosna Sarayı'nı ziyarete gitmişti. Bosna Sarayı'nda ne işi var? Bosna o zaman Avusturya'nın elinde. Hırvatistan, efendim, Bosna Sarayı, Yeni Pazar, Yeni Pazar'ı sonra Osmanlılara verdi. Bosna'yı ilhak etmenin karşılığında iddiaçılarla anlaştılar. Çekoslovakya, Çekya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan, Macaristan, bugünkü Polonya'nın bir kısmı, Ukrayna'nın bir kısmı, Romanya'nın bir kısmı ve İtalya'nın kuzeyi o zaman hep Avusturya'nın elindeydi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtı Bosna Sarayı'na ziyarete gitmişti. Bosna Sarayı'nda Sırp bir tetihçi, terörist tarafından öldürüldü. Gavrilo Princip adında genç Bosnalılar cemiyetinin bir azası. Şimdi öldürülme sebebi Sırbistan'ın, yani Bosna'daki Sırpların istiklal arzusu. Sırbistan dediği bir devlet var. Sırplar onları tabii ki destekliyor ve finanse ediyor. Nitekim Bosna'da ve Kosova'da olduğu gibi. Fakat işin garibi, Franz Ferdinand Sırplar dahil olmak üzere bütün Avusturya halklarına otonomi verilmesi taraftarı, fevkalade liberal bir prensti. Yani öldürülecek en son kişiydi.
1: En son kişiydi.
0: Buna rağmen feci bir şekilde karısıyla beraber öldürüldü. Franz Ferdinand'ın öldürülmesi üzerine Avusturya hükümeti, Viyana hükümeti Sırbistan'a nota verdi. Şimdi öldürülen veliaht, öldüren Sırp ama Avusturya'da oluyor. Avusturya vatandaşı bir Sırp. Sırbistan dedi ki sen varsın bu işin arkasında. Sırbistan kesinlikle reddetti. Ve özür dilemeyi kabul etti. Fakat Viyana özrü kabul etmedi. Bir takım tavizlerde bulundu. Tavizler talep etti. Sırbistan bu tavizleri düşünelim diye müsaade aldı. Müsaade alma sebebi Rusya ne diyecek? Yani onu bekliyor. O sırada İngiltere devreye girdi. Viyana'ya dedi ki özür diledi. Bitsin bu iş. Çekil dedi. Hayır dedi.
1: Savaş Viyana istemiyor mu İngiltere yani?
0: İngiltere ve Rusya savaş istemiyor. Savaş isteyen başkaları. Çünkü onlar savaşın zararı, avantajı kadar dezavantajı olduğunda farkındalar ve bu dezavantajın en çok kendilerine patlayacağını biliyorlar. Nitekim öyle olmuştur. Yani İngiltere ve Rusya muazzam zayiat verdiler bu savaşta. Galiplerden oldukları halde. Maddi ve manevi. Tabii ikinci savaş kadar değil ama bu savaş onları da mahvetti. Fakat Avusturya hükümeti bir yana dinlemedi ve Sırbistan'ı işgal etti. Tabii bir günde Sırbistan düştü. Yani Sırbistan ne kadar dayanabilir Avusturya'nın
1: karşısında? Peki bir parantez açalım burada. O zaman savaşı isteyenler ve bunu perde arkasında destekleyenler kimdi? Yani, onu da bilelim ki.
0: Şimdi tabii Sırbistan'ı işgal edince Rusya hop dedi. Sen benim müttefikim olan Sırbistan'ı işgal edemezsin. Ve
1: ona yapılmışı, kendime yapılmışı.
0: Savaş ilan etti Avusturya'ya ve bunun üzerine Almanya Rusya'ya savaşı ilan etti. Fransa devreye girdi. Almanya Fransa'yı işgal etti. Fransa, arkasında İngiltere Almanya'ya savaşı ilan etti. Ve böylece esas itibariyle İngiltere, Fransa ve Rusya'nın bir tarafta, Almanya bu sürenin bir tarafta olduğu bir savaş başladı. Şimdi bu savaşın esas sebebi Almanya'dır. Almanya 1870'te kuruldu. O zamana kadar İngiltere var, Fransa var, Rusya var, Avusturya var. Avrupa'da bunlar ciddi bir ağırlığı olan imparatorluklar. Ve bunlardan Rusya, Fransa ve İngiltere, hatta İtalya, hatta İspanya dünyayı bölüşmüşler. Büyüklüklerine ve güçlerine göre sömürgeler almışlar. İngiltere biliyorsunuz Hindistan'ı, tabii Hindistan derken burada Pakistan, Afganistan, Malezya, Myanmar, Bangladeş, Malezya hepsi içine giriyor. Hong Kong'da bile sömürgesi var. Avustralya'nın, Yeni Zelanda'nın, Güney Afrika'nın, Afrika'nın zaten doğusu, doğu kısmı tamamen Mısır dahil onun. Ondan sonra hatta Güney Amerika'da bile sömürgeleri var. Pek çok il ufaklı. Fransa Afrika'nın batısını almış. Mikronezya'da, yani Avustralya'nın kuzeyinde sömürgeleri var. İtalya Trablusgarp'ı sömürgeleştirmiş. İspanya doğrudan sömürge olmasa bile Güney Amerika'da ciddi nüfuzu var. Hollandalıların bile, küçük Hollandalı'nın bile sömürgesi var. Endonezya, Timor, hatta Belçika bile 1830'da kuruldu. Afrika'da kocaman bir sömürgesi var. Kongo, Zaire şimdiki ismiyle. Tabii Almanya durur mu? Almanya dedi ki ben de istiyorum. Almanya'ya tuttular. Tanganyika gibi, Togo gibi, Kamerun gibi Afrika'nın hiç işe yaramayan, yeraltı zenginlikleri fazla olmayan yerleri sömürge olarak verdiler. İngiltere ile Fransa, o da enteresandır. Yani kendilerinin olmayan bir kıtayı paylaşımsız pay olarak Almanya'ya verdiler. Almanya buna razı olmadı. Sanayi inkılabını yapmış zengin bir memleket Almanya. Yani ondan kurulmadan önce de küçük devletler zengin. Sanayi inkılabını yapmış. Pazar arıyor. Nerede satacak bu mallarını? Bu malları satacak yer Doğu. Yani İngilizlerin elinde olan yerler. Ham madde de oradan geliyor. Satış yeri de orası. O zaman bir şekilde İngiltere'nin belini bükmek lazım. Bu savaşa giriş sebebi İngiltere'yi dünya hakimiyetinden mahrum kılmak ve onun

0: sömürgelerine çöreklenmek. Bunu BBBBB formülüyle izah eder tarihçiler. Resmi adı Weltpolitik, dünya politiği, fakat esas Berlin, yani Almanya'nın başşehri, Bükreş yani Romanya, Bizans yani İstanbul, Bağdat, Basra, Bombay.
1: Bu böyle bir çizgi.
0: Böyle bir çizgidir bu. Yani bu yol Balkanlardan, arkasına Osmanlı Devleti'nden ve Hindistan'a gidiyor. Yani esas göz Hindistan'da.
1: Eski İpek Yolu.
0: Eski İpek Yolu. Gibi. Burası dediğim gibi hem nüfusu az olup iskan, koloniler kurulabilecek bir yer, hem mal satılabilecek bir yer, hem ham madde alınacak bir yer. Almanya geleceğini bu ekonomik güce bağlıyor. Bunun da sebebi bir savaş. Savaş olmadan zihinler toparlanmaz. Bu arada Almanya'da bazı problemler var. Halk arasında gelir eşitsizliği çok fazla. Bunu ancak bir savaşın ortadan kaldırabileceğini düşünüyorlar. Yani savaş olursa bu bir takım hastalıklı cereyanlar toparlanır. Hani insanın uyku sersemliğinin bir soğukla veya bir duşla ayıldığı gibi, öyle düşünüyorlar. Yani bir savaş olsun da, kısa bir savaş, birkaç ay süren, İngiltere zaten hemen dize gelecek.
1: Genelde savaşa böyle bir şey görevde yükler.
0: Yüklerler yani, evet, çok ulvi bir görev yüklerler. Almanlar çok güçlü hissediyorlar kendilerini. İngiltere'yi ise kokuşmuş, tefessüh etmiş bir devlet ve cemiyet olarak görüyorlar. Rusya'yı ve Fransa'yı ciddiye almıyorlar. Yani Fransa'yı ciddiye almamaları belki doğru da, Rusya'yı nasıl ciddiye almazsınız? Rusya zaten çok güçsüz. Nedir ki bizim karşımızda? Biliyorsunuz küçük de olsa küçük görülmeyecek şeyler var. Ateş mesela küçük de olsa küçük görülemez. İnsan günahlarını küçük de olsa küçük göremez. Düşman küçük de olsa küçük görülmez. Bunlar Arif eski
1: büyüklerin
0: söyledikleri sözlerdendir. Almanya'dır bu işin arkasında. Viyana'yı tahrik eden, Viyana'daki askeri kanadı savaş için kışkırtan, imparator istemediği halde Franz Josef, soylular istemediği halde, Avusturya münevverleri istemediği halde, ordunun bir kanadı istemediği halde orduyu baskı yaptırarak Viyana'yı bu savaşa sürükleyen Almanya oldu. Almanya'da da her şeyden Kaiser'i sorumlu tutarlar ama Bismarck barışçıydı. Bismarck'tan sonra generaller bu işin barışlı olmayacağını düşünüyorlardı. Yani hiçbir şeye karışmadan oturamayız. Biz Almanya'yız yani. Bizim Reich, bu Alman İmparatorluğu.
1: Bir de iç politikada da yapacak yeni bir şeyler, anlatacak yeni bir şeylere olması ihtiyacınız lazım. Var. Çünkü bir süre sonra tabandan böyle bir talep gelecek.
0: Talep geliyor. Emelleriniz var falan filan. Ve Kaiser'i bu işe ikna ettiler. Kaiser çok zeki fakat tecrübesiz birisiydi. Kolay tesir altında kalırdı. Hemen generallerin tesiri altında kaldı. Memleketi savaşa sürükledi. Yani görünüşteki sebep Franz Ferdinand'ın öldürülmesi ama Saraybosna'da gittim ben, hatta öldürdüğü köprüyü hep gördüm. Fakat esas sebep Almanya'nın yayılmacı politikalarıdır. Bu savaşta İkinci Dünya Savaşı'ndan farklı olan iki husus var savaşın kopmasında. Bir tanesi, İkinci Cihan Harbi'nde bir mantık var. Yani Almanya'nın yayılmacı emellerine işgal ediyor her yeri ve faşizan politikasına, insan haklarını korumak adına, demokrasiyi korumak adına bir takım ulvi sebeplerle bu savaş koptu. Yani görünüşte en azından öyle. İkincisi, Birinci Dünya Savaşı öyle değil. Birinci Dünya Savaşı ortada bir şey yok, durup dururken
1: ince çekirdeğini doldurmayacak dolayı, değil mi ya?
0: Yani normalde bir protesto geçişti veya küçük bir tavizle geçiştirilebilecek bir hadise büyütüldü ve memleket savaşa sürüklendi. İkincisi, birincide herkes savaşa istekliydi ama birincide değildi. İşte biraz evvel işaret ettiğim gibi.
1: İkinci Dünya Savaşı'nda istekliydi, birincide
0: yani
1: değildi. Hitler'in
0: haddini bildirmemiz lazım ama birincide öyle değil. Birincide insanlar savaşa isteksizdi. Çünkü rahata alışmışlardı. Le Belle Époque, güzel devir. Yani 44 senedir savaş olmamış. Avrupa'da her şey gayet gülistanlık.
1: Bir de o da gelişmelere sebep olmuş ve insanlar da bunun farkına varmışlar. Yani onun yıkılmasını da istemiyorlar.
0: Edebiyat, sanat ilerlemiş, sanayi ilerlemiş, bilim ve teknik ilerlemiş. Avrupa rahat bir nefes almış. Uzaklarda bazı savaşlar olmuş. Yani Amerika, İspanyol savaşı olmuş Meksika yüzünden. Rusya ile Japonya savaşı oldu. İngiltere ile Hollandalılar arasında Boer savaşı oldu. Afrika'da mı? Uzak yerlerde oldu. Avrupa'yı çok tesir altında bırakmadı ve lokal savaşlar.
1: Gözünün önünde değildi yani.
0: Değildi. İkincisi, bu savaş telgrafa bağlanır. Telgraf yüzünden oldu derler. Çünkü o zamana kadar savaşlar, biliyorsunuz, karşılıklı elçi gidiyor geliyor gidiyor geliyor, bir zaman kazanılıyor. Şimdi artık telgraf var. Telgraf karşısında liderler konuşuyorlar ve ani kararlar veriyorlar. İşte diyorlar, Birinci Dünya Savaşı'nın sebebi telgraftır.
1: O zaman gittikçe daha da zorlaşıyor siyaset yapmak.
0: Tabii.
1: Çünkü artık
0: telgrafın
1: anında
0: karşısında cevap vermeniz lazım.
1: Anında, şimdi görüntülü neredeyse,
0: evet,
1: insanlar.
0: Küllü icadın muzurun, her keşfedilen zararlıdır sözünün hakikati burada çıkıyor. Telgraf o çok faydalı keşif burada bir cihan harbine sürüklemiştir. Bunu söyleyen tarihçiler var, bir fantezi gibi ama aslında gerçek payı vardır.
1: Tabii yani o biraz soğutmasına fırsat verir insanların, evet, gidiş gelişler. Şimdi artık
0: burada vermedi, hemen fevri mesajlaşmalar oldu liderler arasında ve memleket bir anda dünya kendisini savaşın içinde buldu. Dediğim gibi savaş bu şekilde başladı ama çok ciddiye almadılar baştan. Yani Almanya'nın bu kaprisini bir şekilde hallederiz diye düşündüler ve onun için her iki tarafta yılbaşına kadar bu savaşın biteceğini, herkesin haddini bileceğini düşünüyorlardı. Fakat savaş 4 sene sürdü. Almanya çok güçlüydü ordu bakımından. Kar ordusu muazzamdı, zaten Alman disiplini ve orduyu destekleyen mali kaynaklar iyiydi. Savaş sanayi güçlenmişti Almanya'da ve Almanya kendine büyük bir müttefik bulmuştu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu, fakat güçlü değildi. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun ordusu, hazinesi köhnemişti, yani ona bir faydası yoktu. Avusturya Macaristan'ı kullanmasının sebebi savaşı uzatmak ve cepheyi genişletmekten ibaretti. Nitekim daha sonra Bulgaristan'ı ve Osmanlı Devleti'nde sırf bu sebeple savaşa sürüklemiştir. Almanya hepsiyle tek başına baş edeceğini düşünüyorduk. Zaten savaş Almanya yapmıştır. Yani Osmanlı'nın nesi var, ne silahı var, ne askeri. Onlar sadece ölmüştür.
1: Peki bizim cephemizden de bakalım, hazır başlangıç noktasındayken. İstanbul'da bu hareketlilik nasıl karşılandı?
0: Tabii savaşın çıkması sırasında Osmanlı hükümeti Alman taraftarı İttihatçıların elindeydi. Talat Paşa, Enver Paşa, Cemal Paşa iktidardaydı. Cemal Paşa hariç Talat ve Enver Alman taraftarıydı. Enver Paşa hastalık derecesinde germanofildi. Talat Paşa daha itidalliydi. Talat Paşa bakalım yani savaşa girmek menfaatimize mi değil mi diye düşünürken, Enver hayır, savaşa girmek menfaatimize, bu sayede hem kaybettiğimiz yerleri tekrar alacağız. Almanya zaten %100 kazanacak. Biz de bu savaş ganimetinde ortak olmalıyız. İktidarımızı sağlamlaştıracağız. Almanya bizi destekleyecek gibi bir takım hayalci yaklaşımlarda bulunuyordu. O zamana kadar Sultan Abdülhamit de bu savaşın çıkacağını biliyordu. Savaşa girmeyiz, onlar birbirlerini tepelerler, biz bu halimizde güçlü olarak kalırız diye düşünüyorlar.
1: En azından bu halimizi koruruz.
0: Evet. İngiltere ve Fransa ile iddiacıların mutedil kanadı görüştüler ve onlara yanaşmaya çalıştılar. Fakat İngiltere ve Fransa fazla yüz vermedi. Çünkü güvenmiyordu iktidara. Yüz vermedi. Bunun için derler ki mecburdu Türkiye savaşa girmeye. Hayır. Türkiye savaşa girmeye mecbur değildi. Alman İngiltere'nin yanında girmesi mümkün değildi sadece. Almanya'nın yanında da savaşa girmeyebilir. Nitekim Almanya'nın yanında savaşa girmeyebilir.
1: İngiltere istemediği için mi?
0: İstemediler. Hı-hı. Ama İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'ne bazı vaatlerde bulundular. Yani Almanya'nın yanında savaşa girmezseniz size şunları veririz, para veririz, bir takım imtiyazlar tanırız. Fakat Enver Paşa ve Talat Paşa bunu kabul etmediler. Memleket böylece savaşa sürüklendi. Dediğim gibi gerek iddiaçılar arasında gerek iddiaçı olmayanlarda savaş aleyhtarı güçlü bir kanat olmasına rağmen, en güçlü kanat Enver Paşa olduğu için, Enver Paşa bir oldu bittiğiyle hiç kimseye haber vermeden memleketi savaşa sürükledi. 1914 yani savaş başlamıştı, birkaç ay geçtikten sonra iki Alman zırhlısı Göben ve Breslau, hı hı, İngilizlerin elinden kaçarak Osmanlı Devleti'ne sığındı. Şimdi normalde yapacağınız şudur, tarafsızlığını ilan etmişti baştan Osmanlı Devleti, bunların Karadeniz'i geçişine müsaade etmek. Hayır, öyle yapmadı. Osmanlı Devleti gemilere el koydu. Arkasından satın aldığını iddia etti ki bu hasmane bir tutumdu karşı, hı hı, tarafa. Yani satın aldım dese bile hasma Yavuz ve Midilli adını, hı hı, verdi. Ondan sonra bu gemi mürettebatıyla beraber, ki onlar Alman, başlarına birer fes giydirerek Sivastopol Limanı'nı bombalattı Enver Paşa. Bu Rusya harp ilanı demektir. Rusya da bunu bekliyordu. Yani artık bunu da görmemezlikten gelmedi. Bir oğlumuz oldu demiş Enver Paşa kabine toplantısı. Hiç kimsenin haberi yok. Başbakan Said Halim Paşa haberi yok. Talat'ın haberi, hiç kimsenin haberi yok. Bu Enver Paşa'nın emriyle olmuş bir oldu bittidir. Ve memleket Harbiye Nazırı o zaman.
1: Hı hı. Böyle bir yetkisi var mı?
0: Hayır, yetkisi yok ama emir verdi. Emir verince Rusya'ya, savaş ilan etti. Ultimatum verdi. Ultimatumu kabul etmemek gibi bir şeyiniz yok. 24 saat içinde Rusya ultimatumu reddedilince savaşa girdi. Tabii yani Bakanlar Kurulu ultimatumu kabul ederlerdi her şey pahasına. Hı hı. Ama Enver Paşa çok güçlüydü. Ve genç subaylar da savaş istiyorlardı. Savaş sayesinde iktidarlarını pekiştireceklerini umuyorlardı. Almanya onları çok tatlı vaatlerle aldatmıştı. Enver Paşa uzun zaman Berlin'de askeri ateşelik yaptı. Alman disiplinine hayrandı ki bunda haklılık payı var. Bu disiplin, Almanya'nın gücü onun gözlerini kamaştırmıştı. Çok genç bir subay, fakir bir ailenin çocuğu, ömrü eşkıya takibiyle geçmiş bir jandarma subayı gibi, değil jandarma ama geçmiş. Birden Almanya'da ateşe oldu, salonlara kabul edildi. Yakışıklı birisiydi, presentable'dı. Almanlar çok kıymet verdiler bu genç ihtilalciye. Çünkü darbeyi yapan odur biliyorsunuz, meşrutiyet darbesini. Bu biliniyor, kahraman olarak, hürriyet kahramanı olarak biliniyor. Yani küçük bir ateşe ama Almanlar çok bu onun başını döndürdü. Romantik bir çılgındı Enver Paşa ve memleketi bu harbe sürükledi. Zannediyorum diğerleri de harbe bu kadar çabuk girmemizin taraftarı değildi. Burada şöyle bir antiparantez de yapmak istiyorum. Savaşın Almanya'nın aleyhine döneceği belli olmuştu biz savaşa girdiğimizde.
1: Aleyhine.
0: Evet. Almanlar Belçika üzerinden Fransa'ya işgale yeltendiler ve Eylül ayında Alman ilerleyişi durduruldu. Alman ilerleyişinin durdurulması demek artık harbin karşılıklı cephelerde devam etmesi demek. Artık Almanlar Avrupa'da ilerleyemiyor. İkinci Dünya Savaşı gibi değil. Hı hı. Burada anlaşılmalıydı ki Almanya durdurulacak.
1: Yani iyi okumalıydı haritayı.
0: İyi okumalıydı. İkincisi savaş denizlere hakim olanındır. Nitekim Sultan Abdülhamit bunu söylemiş. Bu savaş denizlere kim hakimse onun galibiyeti bitecektir. Kim hakimdi? İngiltere. O zaman tayyare yok. Denizaltı var. Almanya'nın ise deniz gücü sıfır. Sıfır. Çok, yani İngiltere'nin yanında hiç mesabesinde. Rusya'nın iyi kötü bir deniz filosu var. Karadeniz'de ve Baltık'ta. Fransa'nın ehemmiyetsiz. İtalya'nın ehemmiyetsiz ama İngiltere'nin çok güçlü. Dünyanın her tarafında çok güçlü bir deniz filosu var. Ve bütün Avrupa ülkelerini, Bulgaristan hariç, kendi yanına çekmiş. Yunanistan, Sırbistan, Romanya, İtalya, Portekiz, hepsi şeyin yanında. İngiltere'nin yanında. İsveç, Norveç, Danimarka bir taraf. Sadece bu savaşa girmediler ona. İsviçre girmedi tabii ki. İspanya girmedi. Bunun dışındaki ve Arnavutluk girmedi. Bunun dışındaki bütün ülkeler hep İngiltere'nin yanında. Sadece Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı. Dört. Bunların üçünü hiç saymayın. Yani Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'ni hiç saymayın. O zaman geriye kalıyor bir tek Almanya. Karşıda
1: hepsine yetmesi mümkün
0: Fransa,
1: değil bu kadarcık.
0: Karşıda Fransa, İtalya gibi güçlü. İngiltere gibi çok güçlü. Rusya gibi asker olarak çok güçlü ve cephe olarak güçlü bir devlet var. Almanya'nın yenileceği baştan belliydi. Buna rağmen savaşa girmek, Almanlar bir çılgınlık yaptı. Bizimkiler de başka bir çılgınlık yaparak bu savaşa girdiler. Savaşın sonu, yani Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir gibi, bu işi okuyanlar, diplomasiyi bilenler ve harp tarihi bilenler tarafından daha biz savaşa girmeden adı konmuştu. Ben o zamanki gazeteleri gördüm. Sonun başlangıcı diyor. Alman ilerlemesinin durdurulmasına, Belçika'dan geçiyor Fransa'ya. Hı hı. Sonun başlangıcı. Çok kanlı savaşlar oldu. Almanlar çok kayıp verdi. Fransızlar da çok kayıp verdi ama durdu. Alman ordusu bir daha hiç ilerleyemedi.
1: İşte. Kısa bir aradan sonra biz programımıza devam edeceğiz. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: olduğu gibi. Ama cepheyi genişletti hakikaten. Almanların dediği oldu. Peki Avrupalılar ne yaptılar? Bir kere Avusturya'ya, Bulgaristan'a ve 1 Hassos maddede çok kızdılar. Dediler ki bizim derdimiz Almanya ileydi. Siz niye bu savaşa girip de cepheyi uzattınız? Genişlettiniz ve harbi uzattınız. Hı hı. Dolayısıyla bu harbin açılış mesuliyeti Almanya'ya aitse uzaması size aittir. Biz size çok ağır bir ceza keseceğiz dediler. Kestiler. Ve bu cephelerde müttefikler önce şunu hesap ettiler. Biz önce müttefiklerin işini görelim. Güçsüz rakiplerin. Sonra
1: tek başına
0: Almanya'yı bitirelim ve öyle yaptılar ve muvaffak oldular. Hakikaten önce sırasıyla Avusturya'nın arkasından Osmanlı Devleti'nin arkasından Bulgaristan işini bitirerek Almanya'yı çullandılar. Hele Amerika'nın 1917'de Şubat'ında savaşa girmesi zaten savaşın sonunu hemen belli etti. Yani 1917'de Amerika savaşa girdikten sonra Osmanlı Devleti'nin yapacağı tek şey vardı. Münferit sulh yapıp savaştan çekilmek. Nitekim Mustafa Kemal Paşa'nın niyeti buydu. O biliyorsun İngiliz taraftarıdır her zaman. Alman taraftarı değil ve baştan beri Almanya'nın kazanmayacağını biliyordu. Savaşın başından beri zaten münferit sulh ile
1: çekilmek
0: istedi. Hatta bu sebeple hıyanetle suçlandı. Birkaç kere divan-ı harbe verilmeye teşebbüs edildi. Etti çünkü savaşta biliyorsunuz savaşın aleyhinde konuşmak suç sayılıyor. Ve dinlemediler ama. Yani onlar Almanya'nın kazanacağına tam bir imanları vardı iktidardakilerin sonuna kadar. Amerika'nın girmesi zaten işin bittiğini kesin gösteriyordu. Herkes gördü. Nitekim ondan sonra bitti. 1917 Şubat'ından sonra artık Almanya bile çaresiz kaldı. İsteksizce yani şu bitse de kurtulsak dediler. Avusturya hemen çözüldü. Avusturya askerleri bütün cephelerde çözüldüler. Ve esir düştüler. Bulgaristan zaten bizden çok önce çözüldü ve çöktü. Bulgaristan'ın çökmesi zaten
1: cephenin direkt bize yönelmesine
0: yavaştı. Müttefikler biliyorsunuz onun üzerine gayet rahat bir şekilde memleketi işgal ettiler. Şimdi savaş esas itibariyle Avrupa'da Orta Doğu'da cereyan etti. Orta Doğu'daki cereyan bizimle alakalıdır. Avrupa'daki ise savaşın esas failleriyle alakalıdır. Dünyanın çeşitli yerinde ufak tefek çatışmalar olduysa da o zaman Japonya bile mesela İngiltere'nin yanında harbe girmişti. İkinci harpte Almanya'nın olmakla beraber ama hep Avrupa'da cereyan etti harp. Orta Doğu harpleri ve Kafka bizim cephelerimizdir. Şimdi Osmanlı ordusu Balkan Savaşı'ndan yeni çıkmış. 4 Balkan Devleti'ne yenilmiş. Orduda politika var. Asker birbirlerine düşman. Yani elinden gelse birbirini öldürecek. Nitekim öyle çok öldürme vakaları olmuştur. Birbirlerini öldürüyorlar. Subayı öldürüyor asker mesela. Asker birbirini öldürüyor. Fikri sebeplerle.
1: Uyuşamadıkları sebeple. Için.
0: Para yok. Hazinede. Almanlar para yardım. Silah yok. Asker sayısı az. Firari çok. Mesela 4000 kişi olması gereken bir birlikte bakıyorsunuz 400 kişi var. Onun için mesela bu ölüm sayıları farklı. 90 bin kişi öldü de şeyde Sarıkamış'ta. 14 bin kişi ölmüştür. Hava da az değil ama sebep bu.
1: Yani aslında birliğin kağıt üzerindeki rakamı çok daha büyük olmasına rağmen aktif savaşan asker sayısı onda bir kadar.
0: Mesela bölük komutanlarının yüzbaşı olma mecburiyeti vardır. Halbuki Cihan Harbi'nde yüzbaşı bölük komutanı çok azdır. Bölük komutanları alaylara yani albay bölük
1: olması gereken yere.
0: Komutanları yedek subaylardır. Düşün yedek subay ne demek? Lise mezunu, yeni mezun. Hadi üniversite mezunu olsun. Bir talimle bölük komutanı oluyor. 100 kişinin kumandanı düşünün.
1: Yani onlar adına karar alıyor.
0: Karar oluyor. Taarruz düşünün. İkincisi askeriniz az olduğu için bu sefer gençleri 15, 16, 17 yaşında gençleri biraz da savaşılıyor. Onlara ilk bir ay talim yaptırıyorsunuz. Onları vayanam taburu olarak savaşa sürüyorsunuz. Onlar öncü kuvvetlerdir. Taarruza onlar başlarlar. Onların hepsi ölür vayanam diyerek. Çünkü şey yapamazlar onlar.
1: Bir şey davranamazlar.
0: Sadece... Ama o zaman arka birliklerin zaman kazanması. Böylece bir nesil yok oldu. Yüksek tahsilde ve lise okuyanların hepsi askeri alındı. Biliyorsunuz Galatasaray Lisesi Tıbbiye Mektebi hiçbir mezun veremedi. Bu yedek subay savaşıdır bizim cihetimizle. Sultanahmet devrinde yetişmiş olan entelektüel kitle orada yok oldu. Bu enteresan bir
1: kıyım. Bu sonraki Türkiye için zaten çok ciddi bir erozyon.
0: Evet, travma meydana getirdi. 7 büyük cephe var bizim için. Bizim savaştığımız. Birisi ilk cephemiz Kafkasya cephesidir. Kafkasya cephesi Rusları oyalamak için açılmış bir cephe. Yani bize bir faydası yok oranın. Zaten yani Kafkasya işgal edecek halimiz yok. Ruslar yenilse de işgal edemezsiniz. Çünkü başka harp devam ediyor ve Kafkasya'nın size bir faydası yok. Ama bu savaşta önce galip gelindi biliyorsunuz. Sarıkamış düştü. Arkasından muazzam bir mağlubiyet. Yani 100 bin yakın kayıp. Bunun 14 bini ölü, esirler, şunlar bunlar.

0: ve sınır Erzincan düştü. Yani 200 kilometre geriye geldi Ruslar. O zaman Erzurum bizdeydi, Kars Ruslardaydı. Erzurum düştü, Erzincan düştü. Böylece sınır geriye geldi. Ama bu sansür sebebiyle hiçbir yerde duyulmadı. Ne zaman ki bu buradaki askerler bir şekilde İstanbul'a gelince, İstanbullular aslında Kafkasya'da, yani Sarıkamış'a bizim yenildiğimizi anladılar. Enver Paşa'ya sordukları zaman zaten ölmeyecekler miydi şeklinde bir cevap verdi. İkinci cephe Çanakkale'de açıldı. Biraz evvel anlattığım gibi müttefikler Osmanlı Devleti'ni hizaya getirmek, ama daha mühimi boğazlardan geçerek Rusya'ya yardım etmek istediler. Biliyorsunuz onların geçişi Çanakkale'de durduruldu. Bu bizim tek galibiyetimizdir bu savaşta. Muazzam bir galibiyet. Fakat bu galibiyette de yine 250 bin kayıp vardır. Bunun 50 bini şehit, yaralı, hasta, esir. Az bir değil. Müdafaa halinde bu kadar kayıp. Bu ikinci bir hadise. Ondan sonra Kanal hadisesi var. Bu arada askerler Galicia cephesine gidiyorlar. Avusturyalılara yardım için Ruslarla çarpışmak üzere Galicia cephesi çöktü. Askerlerin hemen hepsi Romenlere esir düştüler ve Ruslara esir düştüler. Dördüncü cephe, yani bizim katıldığımız dördüncü cephe Kanal cephesidir. Cemal Paşa Suriye valisi Süveyş kanalını geçerek Mısır'a saldırmayı, Mısır'ı fethetmeyi ve İngilizleri burada mağlubiyete uğratmayı umuyordu. Bu bir çocuğun bile düşünmeyeceği komik bir tasavvurdu.
1: Askeri plan olarak bunu.
0: İttihatçı Rüyesan'ın ne kadar gafil olduğunu anlamak buradan mümkün. Bir kere İngilizlerin çok güçlü bir ordusu var Mısır'da. Mısır vazgeçemeyecekleri birinci yer. Her yerden vazgeçerler, oradan vazgeçmezler. Ve sizin Mısır'a sürdüğünüz askerler kanalı geçebilecek ev safta askerler değil. Mesela çöl geçecek. Kum gözlükleri yok. Çöl kum gözlükleri yok. Dolayısıyla kum fırtınaları pek çok askerin gözünü kör etmiştir. Sonra onu da İngilizlerin üzerine attılar. İngilizler kamplarda askerlerimizi kör ettiler diye. Araştırma komisyonu kuruldu. Hiç aslı çıkmadı. Yani kör eden Cemal Paşa.
1: Sosyal medyada da çok paylaşılan bir şey. Asit kuyuları.
0: Asit kuyuları. Alakası yok. Zaten bütün esirler dezenfekte için içinde kloroform olan su havuzlarına daldırılır. Bütün askerler bunu yapar. Hatta kendi askerlerini bile yaparlar. Tifüs olmasın diye. Tabi bu gözü yakar. Bugün de gidin bir havuza. Havuzda daldığınız zaman gözünüz yanar. Eğer gözlüksüz yüzdüyseniz bu normal bir şey. Buna bağladılar. Halbuki esas sebep o kum fırtınalığının
1: teçhizatsız
0: olması. Bu biliniyor. Bununla alakalı, ama işte savaş propagandası böyle bir şey. Bununla alakalı kitaplar yazdırdılar. Sonra dediğim gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında kuruldu. Aslı astarı çıkmadı.
1: Bu olan askerleri oldu.
0: Olan askerleri oldu ve püskürtürdü tabii. Daha beteri bu İngilizlerin bu sefer Suriye'yi, İngilizler mesela Suriye'yi işgal etmek gibi bir şeyleri yokken, madem ki Suriye ordusu yenildi, o zaman Suriye ve Filistin yolu açıldı dediler. Yeni bir cephe açtı. Suriye cephesi. Suriye cephesi son cephedir aslında. Bu arada Irak cephesi de var. Çünkü İngilizler Basra'dan Irak'ı işgal ettiler. Orada da iki cephenin açılışı da gene iddiaçıların basiretsizliği sebebiyle olmuştur. İttihatçı genç subaylı, işte Eşref Sencerler, Süleyman Askeriler, bunlar komitacı istihbaratçılar, İran'ı işgal ettiler. Kendi toprağını korumaktan acizsin, İran'ı işgal ettiler, yenildiler ve oradaki İngiliz birliklerinin Irak'a saldırmasına sebebiyet verdiler. Biliyorsunuz Irak düştü. Arkasından Mısır'a saldırmaları Kanal Harekatı da Suriye cephesini açtı. Böylece yeni iki cephe açıldı. İki cephe aynı anda devam etti. Suriye cephesinde sırasıyla Gazze, Filistin, Kudüs düştü. Arkasından müttefikler Adana'ya kadar geldiler. Yani bugünkü hududumuza kadar. Halep düştü, Antakya düştü. İngilizler ise, müttefikler yine Irak hududundan geçtiler ve mütareke imzalandıktan birkaç gün sonra Musul'u işgal ettiler. Ki Musul bizim hududa yakındır.
1: Evet.
0: Böylece Irak, Suriye,
1: Filistin.
0: Ve
1: savaşın aslında
0: tamam,
1: dışında olmasına rağmen.
0: Savaşla da çok alakası olmamasına rağmen. Esas şöyle, savaş sonrası Osmanlı Devleti dize getirilip zaten alınacak olan Musul belki veya hiç alınmayıp belki çok daha barışçı bir şekilde çözülecek olan.
1: Ya da bir ortak
0: petrol,
1: alana çevrilecek olan.
0: Muhtemelen öyle olacaktı. Yani Türklerin de ortak olduğu bir petrol havzasına çevrilecek olan Musul tamamen elden çıktı. Bu yedi cephe de bir tek Kutul Emare muharebesi, o da bir muharebe, yalnız dikkatinizi çekerim. Yani Irak cephesinde bir tek o kazançlı bitti. Fakat onun arkasına yine İngilizler bastırdılar. Kutul Emare'nin esamesi okunmadı ve bütün Irak düştü. Son zamanlarda Kutul Emare tekrar diriltildi. Kutul Emare'nin Cumhuriyet'ten unutulmasının sebebi komutanların daha sonra Atatürk'e muhalif olmalarıdır. Oradaki komutanlar Halil Paşa olsun, Ali San Paşa olsun, Nurettin Paşa olsun. Ama dediğim gibi Kutul Emare büyük bir harbin içinde küçük bir muharebedir. Küçük bir yıldız. Yani küçük bir yıldızdır. Evet, bir kahramanlık hikayesidir. O ve Çanakkale, ama neticeye tesiri olmayan.
1: Ama yine biz Çanakkale'yi unutmadık da onu unuttuk belki tarihte. Çünkü
0: Çanakkale'de Cumhuriyeti kuran kahramanlar vardı. Ama Irak öyle değil, Irak cephesi. Biliyorsunuz tarih her zaman ideolojik olarak gelişir veya unutulur veya hatırlanır. Birinci Can Harbi'nin bu askeri cephesi. Fakat faturası ağır oldu tabii bütün dünyaya. Bir kere 65 milyon insan seferber edildi bu savaşta. Yaklaşık 10 milyon kişi öldü. Asker, 8,5 milyon asker, gerisi sivil olmak üzere. Hatta bu sayı daha fazla verenler var. 20 milyon kişi sakat kaldı. Zayiat çok büyük. Esirlerin haddi hesabı yoktur. Bu sakatların bir kısmı sonra öldüler. Bir kısmı hayattan öyle devam ettirdiler. Tabii travmanın büyüğü müttefiklere çıktı. Yani Almanya, Avusturya, Bulgaristan ve Osmanlı'ya daha büyük bir bedel ödedi. Fakat zannetmeyin karşı tarafta. Mesela Fransa nüfusunun %10'unu, Rusya nüfusunun %10'unu kaybetti. Almanya nüfusunun %10'unu kaybetti.
1: Onlar içinde genç nüfusun kaybetti.
0: Tabii genç nüfus. Büyük bir zayiat. Mesela biz İngiltere ve Avusturya daha karlı. %5'ini kaybettik. Yani Türkiye daha az kayıp verdi. Yani Türkiye gerek insan olarak, gerek para olarak çok daha az zarar uğradı. Ama zaten güçsüz, zaten nüfusu az olduğu için bu daha büyük bir travma meydana getirdi bizde.
1: Etkisi daha büyük.
0: Daha büyük oldu. Bir kere asırlık vatan toprakları elden çıktı. Düşünün.
1: Şimdiki Suriye, genç nesil Irak, için
0: yüzlerce
1: turistik geziye gidilen
0: yerler. İkincisi muazzam bir genç nüfus. Yani bunlar eken, biçen, alışveriş yapan, okuyan, istikbal vaat eden bir genç nüfus. Yani bizim dedelerimiz. Bunlar öldüler. Çoğu çocuksuz öldüler. Benim mesela babam ve dedem akranlarından babasız çok insan vardı. Yani ben yaşlılarla görüştüğüm zaman hep ben babamı Can Harbi'nde kaybettim diyen çok insanla tanıştım. Benim dedem mesela Can Harbi sırasında Van'da yüzbaşı iken şehit düşmüş. Dedem 6 yaşındaymış. Babaannem, babası Sarıkamış'ta esir düşmüş. 7 sene Sibirya'da esir kalmış. Döndüğünde zaten verem olmuş bir halde. Birkaç sene sonra vefat etmiş. Yani babaannem 15 yaşındayken babası vefat etmişti. Beşik'te bırakmış kızını. Babaannem hiç tanımazdı babasını. Gördüğünde 7 yaşındaymış. Hiç babasını hayatında görmemiş. Yani hiç
1: öyle
0: görmeyen
1: çok.
0: Hiç görmeyen de olmuştur. Yani babalısını artık hiç görme. Bu tabii bunların genç kadınlar, dul kalmış genç kadınlar, babasız kalmış genç çocuklar ve memlekette ciddi bir kıtlık, yokluk, bu ekonomik darlık.
1: Ekip biçecek insan da yok doğrusu.
0: Yani Amerika olması mesela Avrupa yok olmuştu. Avrupa onlara muazzam para verdi Amerika ve böylece Amerika'nın hakimiyeti başladı dünyada. İngiltere'nin hakimiyeti bitti. Avrupa yıkıldı tamamen.
1: Bu durumda Almanya aslında hedefine ulaşmış oldu. Yani İngiltere'nin dünya üzerindeki hakimiyetini bitirdi ama yerine kendi gelmek yerine
0: gelemedi.
1: Başka bir kutup, başka bir güç geldi.
0: Amerika'ya çalıştı. Yani Almanya sanki Amerika'ya çalıştı. Nitekim ikinci harpte de öyle oldu. İkinci harpte de İngiltere ve Fransa bittiler, tükendiler. Amerika bütün dünyaya tam manasıyla hakim oldu. Ve gerek 1. Cihan Harbi'nde verdiği borçlar, gerek 2. Cihan Harbi'ndeki Marshall yardımıyla bütün dünyaya, antikomünist dünyaya en azından fiili, siyasi, askeri, mali hakimiyetini kabul ettirdi. Binaenaleyh 1. ve 2. Cihan Harbi'nin galibi bir tek Amerika oldu, galip derseniz. Ve bu milyonlarca insan, aklını kaçıranlar, ciddi bir buhran insanlarda, gerek mali buhran, gerek ruhi buhran, gerek sosyal buhran, ahlaksızlık aldı yürüdü, komünist hareketler, işçi hareketleri bütün dünyaya yayıldı. Almanya'da ihtilal oldu, Bavyera'da sosyalistler iktidara geldiler. 9 Kasım'da Kaiser tahttan feragat etti. 11 Kasım'da Almanya teslim oldu, ateşkes imzaladı. Bir vagonda, bir ormanın içindeki bir vagonda, vagon hala duruyor. Çok onur kırıcı bir anlaşma imzaladı ertesi sene, Versay Anlaşması. Bu Versay Anlaşması o kadar onur kırıcıydı ki Almanlar için maddi manevi yeni bir savaşa sebebiyet verdi 2. Cihan Harbi'ne. Fakat buna rağmen yine Almanya merhametli davrandı Amerika Almanya'ya merhametli davrandı. Savaş tazminatını çok kolay ödetti. Sebebi Amerika'nın Almanya'da yatırımları vardı ve yatırım yapmayı umuyordu.
1: Ya potansiyel olarak kendine yeni müttefik olarak Avrupa'da Almanya'yı seçmişti.
0: Bu sebeple Almanya bu işten az travmayla çıktı. Avusturya Macaristan darmadağın oldu. O bin yıllık, tam 1100 yıllık imparatorluk, Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu'ndan gelen imparatorluk darmadağın oldu. Küçücük, denizle irtibatı olmayan bir Avusturya, fakir. Bütün fabrikaları sınır dışında kalmış. Ondan Hırvatistan doğdu, Slovenya doğdu, Bosna doğdu, Çekya, Slovakya doğdu. Bir kısım topraklarını Rusya'ya, Polonya'ya, İtalya'ya kaptırdı. Bunlar da müstakil devlet oldular. En çok karlı çıkanlardan birisi Sırbistan oldu. Sırbistan iki misli büyüdü. Savaşın şımarık oğlanı ve ondan sonra biliyorsunuz bütün o etrafındaki devletleri de istila ederek Yugoslavya'yı kurdu. Yani kendi toprakları genişlediği gibi diğerlerini de 7 tane devleti ele geçirerek Yugoslavya'yı kurdu. Yunanistan Bulgarlardan toprak aldı. Mesela Doğu Trakya'yı Bulgarlardan aldı. Romanya toprak kaptı Bulgaristan'dan, Macaristan'dan. Yani Avrupa'nın demografik yapısı değiştiği gibi sınırları da değişti. Ve Almanya'nın yurt dışındaki pek çok toprağı elden çıktı. Mesela Almanya topraklarının büyük bir kısmını Polonya'ya verdi, Rusya'ya verdi, Çekoslovakya'ya verdi o zaman. Almanların yaşadığı toprakları kaybetti. Alsace-Lorraine'i kaybetti. Ki savaşın çıkış sebeplerinden bir tanesi de Almanların yaşadığı ama Fransızların da yaşadığı bir mıntıka var. Tarihi bir mıntıka. Alsace-Lorraine. Alsace-Lothringen Almanların tabi. Bugün Fransa'da orası. Saarland'ın yanında. Orası yine Fransa'ya kaptırdı. Bir kere bu bir maddi kayıp. Manevi kayıplar çok. Bize gelince Osmanlı Devleti yıkıldı. Biliyorsunuz kısa bir zaman sonra İstanbul işgal edildi. İzmir işgal edildi. İstanbul'un ve İzmir'in işgali muazzam infiale sebebiyet verdi. Osmanlı toprakları üzerinde irili ufaklı devletler kuruldu. Bunların bir kısmı manda devletleri de işgal altında. İşte Suriye, Ürdün, Filistin, Lübnan, Irak gibi ve Türkiye gibi. Türkiye rejimi yıkarak bu harbin travmalarını atlattı. Türkiye ile yapılan anlaşma, Osmanlı Devleti ile yapılan anlaşma, Sevr Anlaşması Osmanlı hükümeti tarafından kabul edilmedi. Bu anlaşma savaşı bitiren bir anlaşmaydı ve savaşı bitiren anlaşma Yunanlıların da yenilmesiyle bitti. Lozan Anlaşması imzalandı. O zaman Türkler için harp aslında 4 sene sürmedi. 1914'ten 1923 Ekim'ine yani İstanbul'un tahliyesine kadar yaklaşık 9,5 sene sürdü. Bu da az bir şey değil. Tamam. Düşünün bütün dünya bitirmiş, harbi barış yapmış, önüne bakarken
1: biz zaman kaybediyoruz.
0: Bizde hala daha savaş var. Hala asker alınıyor, hala asker insanlar gidiyor, hala para toplanıyor.
1: Bu da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bize kesilen cezalardan biri gibi
0: birisi
1: aslında.
0: Birisi oldu, yani birisi oldu ve en mühimi de Birinci Dünya Savaşı dünyayı değiştirdi. Yani hadiselere bakış açısını değiştirdi, sanat cereyanı değişti, edebiyat değişti, dil değişti, kılık kıyafet değişti, moda değişti, hanedanlar yıkıldı. Düşünün.
1: İki kutuplu bir dünyaya geldik bir kere.
0: Hohenzollern hanedanı yıkıldı Almanya'da, Habsburg hanedanı yıkıldı, 1000 küsur yıllık bir hanedan. Osmanlı hanedanı yıkıldı 6,5 asırlık. Bu Rusya'da Çarlık yıkıldı. Bu arada harbin içinde Rusya'da, harp Rusya'yı o kadar zora düşürdü ki Rusya'da ihtilal oldu, Bolşevik ihtilali, hiç umulmayan bir şey. Almanya'da bekleniyordu ihtilal, İngiltere'de bekleniyordu, hatta Fransa'da, Rusya'da değil. Çünkü Rusya'da proletarya yoktu. Bu da sosyalizmin ne kadar boş bir ideoloji olduğunu gösterdi. Sosyalizm kisvesi altında muhalifler iktidarı ele geçirdiler ve Çarlık devrildi. Kaç asırlık Çarlık devrildi. Rusya bambaşka bir devlete dönüştü. Nitekim iki devlet, yani Türkiye ve Rusya, tamamen rejimini değiştirdi. Mesela Almanya, Avusturya değil. Onlar yine aynı kaldılar. Ama Birinci Cihan Harbi'nin en büyük tesiri Rusya ve Türkiye'de görüldü. Kültürel olarak, siyasi rejim olarak apayrı birer devlet oldu. Rusya'da, Türkiye'de. Bu sebeple Birinci Cihan Harbi, o yılbaşına bitecek denilen Birinci Cihan Harbi, maddi ve manevi olarak bir dünyanın değişmesine, güzel bir dünyanın değişmesine, çirkinliğin kapılarının açılmasına, yani beyaz bir defterin kapanıp biraz gri, buruşuk bir defterin açılmasına sebebiyet verdi. Ve bugüne kadar dünyada bitmeyen hadiseler, Kafkasya'da, Rusya'da, Ukrayna'da, işte Kırım'da,
1: tam
0: Türkiye'de, Filistin'de, hala, Balkanlar'da hep bu Birinci Cihan Harbi'nin tesirlerinin icabıdır.
1: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.

Sevgili dinleyiciler merhaba. Her hafta olduğu gibi yine bir zamanın sandukasında sizlerle birlikteyiz efendim. Sandukamız öyle bildiğiniz cinsten birkaç parça eşyayla dolan bir sandık değil. Karıştırdıkça, dibine indikçe birbirinden nadide güzellikler buluyoruz. Hep bakalım bu hafta gün ışığına yılların tozunu üzerinden atıp neler çıkmış. Ha evet, 40-50 yıl öncesindeyiz şimdi. Çocukluktayız. Sabahları uyur da uyursunuz. Öğle yemeği üstüne uyutulursunuz. Akşamın erken saatlerinde yedirilir, yıkanır, yatırılırsınız. Yaşlılar ve hastalar gibi geceleriniz uzun mu uzundur. Onun için büyüklerin, özellikle de yorgun annenizin en tatlı uykuların baş bölücüsü siz olursunuz. Evde herkes uyurken uyandığınızda içinizi bir ıssızlık sarıyordu. Dağ başlarında yapayalnız bırakıldığınız duygusuna kapılıyordunuz. Köpek ulamaları, rüzgarın uğultusu, dalların çıtırtısı. Korkuyordunuz. Kimse, ne kadar korktuğunuzu kimse bilemiyordu. Sanki can çekişiyor, o kadar cılız bir ışık. Ama bir ışık, idare lambası. Bir de onun tavanda, duvarlarda dans eden hora tepen cinleri. Çeşit çeşit gölgeler. Bu lambalar şimdiki çocukların başucu lambalarına, el fenerlerine benzemezlerdi elbet. Yüreklerinde elektriğin aceleciliği yoktu. Gecelerin en sabırlı gözcüsü ve katibiydiler. Her şeyi ağır ağır kaydettiler. Her idare lambası bana çocukluğumdan ne çok anı taşımıştır. Hatta yaşlıların, hastaların ve aşıkların gecelerine ait ne kadar çok öykü anlatmıştır bir bilseniz. Baba evinde bir sürü eski öteberi arasında artık kimsenin sahip çıkmadığı bu lambalardan biriyle yeniden karşılaştığımda yıl 1960 falandı. Büyük gaz lambalarına bakılmış, onlar korunmuş, bazısı elektrikli köşe lambasına dönüştürülmüştü. Bunlara antikacıların baş köşelerinde de sık sık rastlanıyor artık. Yeniden değer kazanmışlar. Ama bu küçükler, bunlar şişesiz kalmışlar. Minik tombul gaz depocuklarıyla tümden gözden çıkarılmışlar. Eski öteberi arasında bulduğum küçük cam kanında gaz tortusu kuruyup kalmış. Fitili bitti bitecek kadar kısa. Ucu yanık. Fitili paslanıp eğrilmiş lambayı evirip çevirdim. Sahiplik duygusu hiç gelişmemiş olan ben, çoktan gözden düşmüş bu şişesiz, kirli, küçük şeye sahip çıkıverdim. O günden başlayarak da çocukluk gecelerimde beni hiç yalnız bırakmamış, sonuçta gölgeleriyle de dostluk kurduğum bu cılız sarı ışığa borcumu ödemek istedim sanki. Nerede, hangi biçimini görsem, eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyordum. Ama her birinin ya başı gitmiş ya kolu kopmuştu. Yarım karış boyundaki şişeleri, yuvarlakları, ince uzunlarıyla yok olmuştu. O şişeler, sırçadan kolaycacık kırılır şeyler. Derken işi rastlantıya bırakmadım. Artık eskicileri salt onları bulmak için dolaşıyor, yurt dışındaki bit pazarlarında aranıyor, bizim kasaba köy pazarlarına dalıp çıkıyordum. O kadar ender kalmışlardı ki. Zamanla büyüklerin taklitleri çıktı, küçük idare lambaları bunlarmış sanıldı. Minyatür taklitler çoğaldıkça ötekiler büsbütün yok oldu. Aşağı yukarı 30 yıl bir tutkuyla idare lambaları peşinde koştum. Şişesi tam kendine ait olan bir tekine bile rastlamadım. Bunların da cam, kristal hazneleri vardır. Porselen, opalin hazneleri var. Tunçtan tenekeye kadar madeni hazneli olanları da. Kent için yapılmış olanları da, köy için olanları da hemen ayırt edilebilir. Taşraya, köşe